0: olmadığım için buradaki yazılanlardan da bahsetmeyeceğim başkanın açıklamalarından. Ama bir tane not gördüm Furkan Uzun'da sabah. Muçi'ye ilgi mi var demiş, teklif mi var demiş. Böyle bir söz çıkmış ağzından. O enteresan geldi sadece. Daha yeni aldı sonuçta Trabzon bonservisini ama bir ilgi olduğunu başkan kendi ağzından dile getirmiş. Ama açıklamaların özünde takımın çekirdeğini korumaktan da bahsediyor Ertuğrul'dan. Herhalde o yüzden Muçi'nin satışına da izin vermeyecektir diye düşünüyorum. Transfer haberi olarak da Trabzonspor'da resmiyete dökülenleri söyledim. Kanat transferi için dün iki oyuncu listede şu anda gözüküyor. Bir tanesi Orsolini, İtalyan bir oyuncu Orsolini. Bolonya'da İtalyano'nun eski takımında aslında Beşiktaş'la da adı anıldı. Sağ kanat oyuncusu, Trabzonspor'un aradığı mevki. Sol ayaklı bir sağ kanat oyuncusu, piyasa değeri 15 milyon euro gözüküyor. Bu oyuncu için Trabzonspor resmi teklifini yapmış ama oyuncunun şu an bir kararsızlığı varmış İtalya dışına çıkıp çıkmama konusunda. Diğer bir aday da geçen sezon ırkçılık iddiasıyla gündeme gelen Prestiani Benfica oyuncusu. O da orijinali sağ kanat gözüküyor. Bu oyuncu solak değil ama sağ ayaklı bir isim. 2006 doğumlu genç de bir oyuncu. O artı 4'te kullanabileceği bir isim Trabzonspor'un. Bu oyuncu için de yine Trabzonspor resmi görüşmelere başlamış. Fakat Benfica bu transfer için 20 milyon euro istemiş. Yani gidilecek sağ kanat için de bir en az herhalde 15 milyon euroyu falan Trabzonspor gözden çıkarmak zorunda kalabilir. Gerçi Trabzonspor'un bütçesi 15 milyon euroyu kaldırır mı? Şu ana kadar bir oyuncuya verdikleri en yüksek bonservis 8,5. O da Saviola ve Muçi'de oldu. 15'te iddialı ama belki de göze alacak Trabzonspor eğer doğru oyuncu olduğunu düşünüyorsa.
1: Olay satışına bağlı olur bence. Yani o satış gerçekleşmezse Trabzonspor bu rakamları vermez. 15-20 milyon euroları vermez. Ama tabii hani sağ kanat Zubko bu dörde kaça sattı?
0: 4.
1: 4'e sattı. Yani 4'e sattığı sağ kanattan sonra 15 milyon euroluk bir sağ kanat alırsa direkt lige gitmesi gereken bir oyuncu alması lazım. Trabzonspor'un. O da o mu? Emin değilim.
0: Hangisi? Orsolini mi?
1: Evet. Yani hani bir kere zaten direkt olarak daha önceden defalarca söyledim. Yani Onana'ya göre bir plan yapılması lazım. Trabzonspor'da kanat oyuncularında. Hatta merkez oyuncuları, hatta bek oyuncuları bile öyle. Ama Trabzonspor yani bir tabii yapılanma içerisinde bazı riskleri alıyor. Fakat senle de geçen sene konuştuk. Yani o riskleri alırken Trabzonspor eğer skorları alamazsa çok kolay şey yapabilir, problem yaşayabilir. Yani kendini anlatmakta, teknik direktörün devam etmesinde, yönetimin devam etmesinde. O yüzden hani Trabzonspor'u böyle gerçek anlamıyla omuzlayacak, taşıyacak oyuncuya da ihtiyaç var. Yani ona çoğu oyuncu ama mesela Muçi'yi ben gelecek sene bilmiyorum. Yani Muçi o tekrar aynı performansı gösterir mi göstermez mi emin değilim. Hücum performansı olarak. Şimdi sol kanat değişti. Sağ kanat değişecek. Yani Trabzonspor orada kanatlardan bir tanesinde kesin isabet sağlaması lazım. Hiç bence lamıcım yok. Yani o aldığı kanat oyuncusu hani bir tanesini mesela pek istediği şekilde olmadı. Kotaramadı. Ya da oyuncu geldi uyum sağlayamadı. Ama bir tanesi mutlak surette Trabzonspor hücumuna katkı vermek zorunda. Çünkü şu an Trabzonspor hani Onuachu ve Muçi, işte Muçi'ye ne kadar güvenirsiniz? İnşallah Trabzonspor için devam eder performansı. Çok da kritik, çok da önemli. Ama geçen sene de konuştuğumuz üzere Trabzonspor'da Muçi'nin dışındaki merkezlerin hücumla pek alakası yok. Yani Malinowski'yi orada işte sen söylüyorsun rotasyonu aldı diyorsun. Muçi'nin yerine düşünüyor diyorsun. Bence Malinowski direkt 11'de olmalı. Mesela bu Trabzonspor kadrosunda belki zaman içerisinde olur. Belki başlangıçta olur onu bilmiyoruz ama yani Folcarelli, Ulai, işte Ulai başka bir oyuncu o şey Trabzonspor'a pek yaramıyor o format. Trabzonspor'un golcü çıkarması lazım. Golcü üretmesi lazım. Golcüsünü de besleyecek oyuncu alması lazım aynı zamanda.
0: Sol kanada yaptığı takviye genç bir takviye. Sağ kanat için konuşulan Prestiani genç, Orsoni daha tecrübeli. Belki orada biraz daha garantiye gidip sağ kanada daha tecrübeli bir oyuncu takviyesi
1: Olabilir.
0: yapması daha mantıklı olabilir Trabzonspor'un. Ama Trabzonspor olduğu için Trabzonspor genç de yapabilir. Yani orada Trabzonspor bu riskleri alabilen bir camia şu anda. O özgüveni var başkanında, Fatih Tekke'nin de. O yüzden iki türlü de olabilir zaten. İki türlü oyuncu da geçiyor şu anda. Hem çok genç hem tecrübeli bir isim gündemde. Takımın yaş ortalaması da bu transferlerle birlikte biraz da arttı. Deneyimli isimler de takıma katıldı. Yani Samet şu anda yaş olarak 32 yaşında bir oyuncu. Onun haricinde takıma katılan Melih mesela orta sahada 30 yaşında bir oyuncu. Malinowski 33 yaşında bir oyuncu. Diğer isim Metehan. O da
1: 31.
0: 31 yaşında. Birkaç güne de 32 olacak. Doğum günü geliyor. Onu açıyor zaten 32 yaşında bir oyuncu. Umut kadroda 33 yaşında bir oyuncu. Ozan Tufan artık o da 30'un üzerinde, 31 yaşına gelmiş tecrübeli bir isim. Savic var takımda kaptan. 35 yaşında bir oyuncu. Onana gelirse o da 30'lardaydı herhalde.
1: Bayağı varmış ya
0: Tecrübeli
1: 30
0: bir
1: üzerinde oyuncu Trabzon'da.
0: oyuncu. Evet, şu anda Trabzonspor'da hani genç oyuncular da var, orta yaşlar da var, tecrübeli oyuncular da var. Bence olması gereken o harman Trabzonspor'da iyi gözüküyor. Yani ne çok genç bir takım, Salzburg gibi yaş ortalaması 21 değil, ne çok yaşlı bir takım. Bence güzel bir harman Trabzonspor.
1: Ama şu ortalama kaç çıkıyor Trabzon'da şu an?
0: Ya, bu ortalama
1: Transfermarkt'ta kaç gözüküyor?
0: 25,1 gözüküyor.
1: 25,1 gözüküyor.
0: Ama tabii bu şu an Transfermarkt'ın kadrosunda mesela Poyraz Yıldırım da var, Draguş da var, Zekeriya Bulut diye bir oyuncu var, Veysel Sönmezsoy var, Oğuzhan Ertem var.
1: Tamam, onlar düşürüyor zaten. Normalde Trabzonspor'un nihai kadrosu, çünkü senin söylediğin bu isimlerle beraber hani
0: Ama şey de olmayacak mesela, Batista Mendy de olmayacak, yükseltiyor. Lundstram da olmayacak mesela, o da yükseltiyor. Draguş da olmaz mesela. Gerçi Draguş çok da yaşlı değilmiş ama böyle olmayacak isimler de var. Yaşlı olarak olmayacak genç isimler de var. Ama 25,1'den biraz daha fazla olur yine de.
1: İşte orada dün konuştuk, yani dün açıklanan oyuncuların çoğu zaten rotasyona gelen oyuncular oldu. Rotasyonda görev alacak oyuncular oldu. Belki öyle de düşünebiliriz. Yani 11'in yaş ortalamasıyla 11'in dinamizmiyle Trabzonspor'un geniş kadrosunun yaş ortalaması arasında bir fark da çıkabilir.
0: Yani ideal kadroda sol bek Cabral 23 yaşında bir oyuncu. Sağ bek Pina 23 yaşında bir oyuncu. İyileştiğinde Batagov 24 yaş. Weivu da 22 yaş.
1: Evet.
0: Yani stoper ve bek rotasyonu çok genç aslında ilk
1: Sol
0: 11'de.
1: öndeki de genç.
0: Sol öndeki Saviolo dediğin gibi genç bir oyuncu. 22 yaşında.
1: Evet. Bak, arada çok büyük fark var yani. Demin
0: İşte
1: hep 30 plus üzeri oyuncular söyledin.
0: Muçi 25 yaşında, 10 numarada oynayacak
1: Ha.
0: isim. Ulai kalırsa işte 20, Folcarelli 26. Hadi Buchari oynasın 24. İşte sağ tarafta bir oyuncu, bir de Onuachu ileride. 32 olacak. Onan da gelirse, Onan'ın da hadi yaşına
1: Tam zaten
0: bakalım.
1: yeteri kadar şey yani, Trabzonspor bayağı,
0: Onan da 30
1: evet
0: yaşındaymış.
1: yani ilk 11'i bayağı ortalaması düşük
0: Düşük.
1: 11'in. Yani iki tane oyuncu gelse dahi çok fazla yükseltmez bu 11'i.
0: Ama yedeği de bayağı tecrübeli yani.
1: Evet, yedek
0: Sabit,
1: kadroda
0: Samet, Ozan, Metehan,
1: Metehan,
0: Melih
1: Melih.
0: Kabasakal, Umut,
1: İlk 11 24, yedekler 32.
0: 32 gibi bir şey var Trabzonspor'da. Yani Okay Yokuşlu mesela şu an hala kadroda
1: İşte Ozan
0: gözüküyor.
1: Tufan söyledin.
0: Evet, Ozan. Mustafa İskellaç 29 yaşında mesela, o da takımın
1: Mustafa 11'deki yerini kaybetti mi?
0: bence kaybetti Cabral transferle birlikte diye düşünüyorum. Bakalım, göreceğiz. 9.50 programın artık yavaştan sonuna geldik. İki haberim kalmış. Biri şu, Mason Greenwood haberi dün. Greenwood'un Atletico Madrid'in gündemine geldiği, Atletico Madrid'le neydi olay? Greenwood'la anlaşma sağlanırsa Marsilya istediği bonservisi verecek demiş Yağız haberinde. Fenerbahçe şu an bildiğiniz gibi Greenwood'da ilgilendiği söylenen kulüp. Ama Fenerbahçe'nin verdiğiyle Malisyan'ın

0: beklentisi arasında bayağı bir fark olduğu söyleniyor. O yüzden çok iyimser bir tablo görmüyorum ben Greenwood transferinde Fenerbahçe için. Bir de Atletico Madrid devreye girdiğine göre, ki en son bu iki takım karşı karşıya geldiğinde Lookman da karşı karşıya gelmiş. Atletico Madrid oradan hani bir maç değil ama galip ayrılmıştı diyeyim. Durum bu Greenwood'da da.
1: Ben Greenwood'da Atletico Madrid'i okudum ama Roma'nın daha ciddi olduğunu da okudum. Hatta Roma'nın Greenwood'la anlaştığını, Greenwood'un da Roma'ya gitmek istediğini, işte kulüplerin artık bonservis pazarlığına başlayacağını okudum. Sanki Roma daha ciddi gibi gözüküyor Atletico Madrid'e göre. Ama normal. Yani Greenwood zaten öyle bir sezon geçirdi ki iyi takımların onunla ilgileneceği. Hatta işte Roma ile şey de yazmışlar haberde. 2031 yılına kadar anlaştı. Kişisel olarak. Şimdi kulüpler bekleniyor diye. Normal yani, Greenwood dediğim gibi çok çok iyi, başarılı bir sezon geçirdi. Yani bir kanat forvetin skora bu kadar katkı vermesi. Zaten yetenekleri vardı. Öyle olduğunda talipleri çıkacaktır. Sadece tabii hani kulüple anlaşmak da yeterli olmuyor. Hani kulübüyle anlaşabilir. Fenerbahçe mesela istediği bonservisi verebilir. Ama aynı zamanda oyuncuyu da ikna etmesi lazım. İşte oyuncuyu ikna etme konusunda bizim şu an elimizde olan tek şey yüksek, çok yüksek paralar vermemiz. Onun dışında biraz geride kalıyoruz açıkçası.
0: Greenwood eğer tabii Roma'ya giderse, Roma Şampiyonlar Ligi takımı, Atletico Madrid'e giderse Atletico Madrid de bir Şampiyonlar Ligi takımı. O açıdan bir fark yok. Atletico Madrid'de tabii Griezmann'ın ayrıldığı, Alvarez'in olası satışı, Sörloth da gidebilir. Herhalde o ön taraftaki ikiliden birinde düşünecek Greenwood'u. Çünkü sağ tarafta Simeone, bence banko. Onu kesmez ama öndeki ikili de Greenwood çok iyi iş yapabilir Atletico Madrid'de. Bilmiyorum, ben Atletico Madrid'e daha çok yakıştırdım Greenwood'u ama tabii kendi bileceği iş.
1: Haberde işte Roma ile anlaştı yazıyordu. Sonuçta o Hetafe'de başarılı oldu yani. İspanya'yı da biliyor. Onun için şey, çok büyük bir macera olmaz bildiği yer. Bildiği lig. Gitmek ister mi? Atletico Madrid mi, Roma mı? Herhalde daha çok Atletico Madrid dersin. Ama bilemiyorum şartlar nasıl olacak, nasıl bitecek. Atletico Madrid'de para da var. Daha çok paraları da olacak büyük ihtimalle
0: Yani.
1: satış sonrası. Dün attıkları tweet'i gördün mü?
0: Yok, Laporta'nın bir açıklaması önüme düştü ama tweet'i görmedim ya.
1: Orada bakarsın gün içerisinde, o da çok enteresan.
0: Ne
1: Gene
0: abi? Bir
1: admin
0: sallamış mı?
1: Yamal'a transfer teklifi yaptık. İşte bir gazete aboneliği, bir şey diye böyle garip bir tweet atmışlar.
0: Dün mü? Dün Koke ile sözleşme imzalamışlar. Allah Allah. Şeyde gözükmüyor. Emin misin dün olduğuna ya?
1: Yoksa şey miydi? Fake miydi?
0: Dün Atletin hesabına bakıyorum. 5.1 takipçiydi de öyle bir tweet yok
1: Dur, ben
0: dünkü
1: sana
0: tweette.
1: bulursam göstereyim onu.
0: Koke ile sözleşme uzatılmış herhalde. Onunla ilgili bir sürü paylaşım var. Ama onun haricinde son 24 saat içinde bir tweet yok şey için. Yamal
1: O
0: transferi
1: zaman
0: için.
1: benim gördüğüm fake'ti.
0: Ya fake diye o eski haber
1: Yok
0: belki.
1: yok, eski Yamal'la alakalıydı, daha yeniydi.
0: İşte Yamal'a bir kere daha yaptılar ya, onu mu acaba tekrar paylaştılar?
1: Yamal'a ne yaptılar tam olarak?
0: İşte
1: Öyle
0: o
1: yazdılar
0: abuk subuk
1: mı?
0: tabii 3-4 oyuncuya teklif götürdü ya Atletico Madrid. O dönem dalga geçtiler. İlk zamanlara ya.
1: Şey var mıydı onda işte
0: Yamal da
1: böyle
0: vardı. Ama ne teklifin detayını hatırlamıyorum.
1: ha, belki o da olabilir. Bakayım
0: Çünkü
1: şimdi ben onu bulayım.
0: Atletico'nun Twitter hesabında, yani ana tweetlerde yok. Son haberim de şuydu. Onu da bahsedeyim. Fransa milli takımında Cherki pek istediği süreleri bulamadı. O da son maçtaki İsveç galibiyetinden sonra takım saha ortasında bir araya geliyor. Deschamps yanına doğru yaklaşıyor. Bunu fark eden Cherki vücudunu öbür tarafa doğru döndürüyor. Pek oralı olmuyor. Deschamps yanına geliyor, bir şeyler söylüyor. Fakat Cherki yine böyle bir triplerde. Deschamps da hissediyor bunu, fark ediyor. O da bir şeyler anlatıyor ama Cherki'nin yine pek umurunda değil. Bu da tabii tribün çekimi bir video. İnsanların dikkatini çekmiş. Fransa hani bu kadar iyi giderken böyle bir, hani tabiri caizse krizle gündeme gelmesi de taraftarlar pek mutlu değildi.
1: Evet, o 29 Mayıs'mış.
0: 29 Mayıs.
1: 29 Mayıs'mış. Gerçek ama 29 Mayıs'ta atmış Atletico Madrid. Ben yeni gördüm o. Yani şöyle demişler. Yarınki Bad Bunny konseri için 4 bilet, yıllık ABC gazetesi aboneliği ve bir paket çekirdek. Ben bunu kaçırmışım. Bunu nasıl atar ya bir şey?
0: 3-4 oyuncu için resmi yasa. Sadece Yamal için de değil. Yani Pedri için falan da atmış.
1: Evet, 29 lazım. Mayıs'ta atmışlar onu.
0: Peki bitirdik. 9.56 yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Neden mi Radyo Spor'u dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
5: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
6: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo Spor!
7: Hoşçakalın. Radyo Spor'da kalın.

Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Bugün 2 Temmuz Perşembe, saatler 18.32'yi gösteriyor. 2 saat boyunca sporun gündemini birlikte değerlendireceğiz, yorumlayacağız her zaman olduğu gibi. WhatsApp hattımız 0538 052 14 87 değerli dinleyenler. Sizler de soru ve görüşlerinizi

paylaşabilirsiniz. Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Dün akşam Amerika Birleşik Devletleri Bosna Hersek'i 2-0'la geçti. Aslında dün akşam demeyelim, sabaha yakın oynandı bu maç. Yine Belçika'da Senegal karşısında çok önemli bir geri dönüşe imza attı. 85. dakikada 2-0 gerideydi Belçika. 86 ve 89'da bulduğu gollerle maçı uzatmaya götürdü. Uzatmanın da son dakikasında kazandığı penaltıyı Tielemans'la gole çevirdi ve 3-2 maçtan galip ayrıldı. Bu akşam ve gece 3 maç bizi bekliyor. Günün ilk maçı saat 22'de turnuvanın favorilerinden İspanya ile Avusturya arasında. Gece 02'de Portekiz-Hırvatistan mücadelesi oynanacak. Sabah 06'da ise İsviçre-Cezayir ile karşılaşacak son 32 turunda değerli dinleyenler. Şöyle baktığımızda şu ana kadar hangi eşleşmeler gerçekleşti onu da hemen paylaşayım sizlerle. Kanada-Fas cumartesi 20'de, Paraguay-Fransa pazar 00'da, Brezilya-Norveç pazar 23'te, Meksika-İngiltere pazartesi 03'te ve Amerika Birleşik Devletleri Belçika Salı 03'te oynanacak. Son 16 turunda 8 eşleşmenin 5'i belli oldu. Bugün, bu gece ve yarın akşam oynanacak maçlarla artık son 16'ya kalacak son 6 takım da belli olacak değerli dinleyenler. Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı. Yönetim bu haftadan itibaren gündemdeki oyuncularla temasları sıklaştıracak. Birazdan Galatasaray'ın gündemine dair bir telefon bağlantısı da gerçekleştireceğiz. Fenerbahçe'nin topuk yaylası kampı sona erdi. Fenerbahçe transferde tabii biraz sessiz kaldı. Neden gecikti transferler? Bunu konuşacağız. 19.15'te bir bağlantımız olacak. Beşiktaş yurt dışında Bratislava'da kampa devam ediyor. Siyah beyazlar dün Quattara'yı transfer etmişti. Monaco'dan oyuncu bugün sağlık kontrolünden geçti ve kampa katılacak. Manuel Pellegrini ismi gündemde Beşiktaş için. Yine Laurent miydi? Evet, Sassuolo'nun hücum oyuncusu da şu an Beşiktaş'ın gündeminde isimlerden ve en önemli isimlerden diyebilirim. Çünkü bu oyuncularla ciddi bir şekilde temas halinde. Nübel transferini de gerçekleştirmek için büyük bir uğraş veriyor Beşiktaş yönetimi. Şöyle baktığımda gündeme bugün İngiltere'de tarihi bir transfer gerçekleşti. Nottingham Forest'in orta saha oyuncusu, İngiliz milli takımıyla Dünya Kupası'nda yer alıyor Elliot Anderson, Manchester City'ye transfer oldu. 116 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında ve bir İngiliz futbolcu için ödenen en yüksek bonservis bedeli olarak şu an itibariyle tarihteki yerini aldı. Bugün BBC de bir liste yapmış. O listeyi de paylaşacağım. Tarihte en yüksek bonservis bedeli ödenen 10 İngiliz oyuncuyu paylaşmış. Artık o listenin ilk sırasında Elliot Anderson var. Bakalım yeni Manchester City'de. Yeni Manchester City diyorum çünkü Enzo Maresca takımın başına geldi. Transferde de yine önemli takviyeler yapıyor Manchester City. Yeni sezonda nasıl bir oluşum olacak takımda? Yine dünyadan farklı branşlardan haberlerimiz olacak. Bugüne dair dikkat çeken bir notum daha var. Onu da paylaşayım. Hemen gündemin içine gireceğiz artık. Dünya Kupası'nda biliyorsunuz ağız kapatmadan dolayı iki oyuncu kırmızı kart gördü. Biri bizim Paraguay'la oynadığımız maçta Almiron'du. Diğeri de Ekvator-Meksika maçında Incapié'ydi. UEFA şimdilik bu kuralı kendi turnuvalarında uygulamayı düşünmüyormuş. Bu haber de bugün dikkat çekiciydi. Yani Şampiyonlar Ligi'nde, Konferans Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde bu kural uygulanmayacak. Tabii UEFA'ya bağlı ülkelerde de sanırım bu kural uygulanmayacak. Galatasaray'la başlayacağız dedik. Birazdan Emre Kaplan'la bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Galatasaray'da bugünün en dikkat çekici haberlerinden biri hiç kuşku yok ki Aral Şimşir'in isminin gündeme gelmesi. Barış Alper Yılmaz'a teklif bekliyor Galatasaray ve Barış Alper

0: Yılmaz satılırsa yerine düşünülen oyunculardan biri Mijiland forması giyen Aral Şimşir. Tabii Noah Lang da tekrar gündeme gelebilir. İtalyan basını bugün bir haber yazdı. Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz'ı satması halinde Noah Lang'ı tekrar kadrosuna katabileceğini duyurdu. Başkan Dursun Özbek de bugün Serhan Türk'ün haberiydi yanlış görmediysem. Transferin bir an önce artık yani bir şekle girmesi gerektiği yönünde ve bu konuda da ekibine yine Abdullah Bey, Abdullah Kavukçu ve transfer komitesindeki diğer üyelere yetki verdiği önümüzdeki haftadan itibaren Galatasaray'ın transferde gaza basacağını yazdı Serhan Türk. Özellikle Can Uzun konusu merak ediliyor. Ne aşamada? Oyuncu şu an tatilde ve Eintracht Frankfurt'a da geçen hafta bir teklif yapılmıştı. Can Uzun Galatasaray'a gelecek mi? Oyuncunun aslında bir ay önce oyuncuya yakın kişilerle temas kurduğumuzda İngiltere ve İspanya hayalinin olduğunu paylaşmışlardı ama Dünya Kupası'nda işler pek yolunda gitmediği için ve o teklifleri de alamadığı için Galatasaray'a gelebileceği konuşuluyor. Birazdan Emre Kaplan'a da soracağız. Emre Kaplan da Galatasaray'ı yakından takip eden bir gazeteci arkadaşımız. Kazımcan Karataş konusunda önemli bir gelişme var bugün. Kazımcan Karataş'ı da Süper Lig'de Başakşehir ile Samsunspor istiyor ama biraz daha yurt dışı ile alakalı bir gelişme. Kazımcan Karataş'ın babası Kuzey Makedonya vatandaşıymış ve oğlu da Kuzey Makedonya milli takımından teklif almış. Taraflar arasındaki görüşmeler devam ediyor. Babası oyuncunun Kuzey Makedonya milli takımında oynamasını istiyor. 23 yaşındaki sol bek geçen sezon 24 maçta 4 asist bir katkı sunmuştu. Sezonun ilk yarısında Galatasaray'da, ikinci yarısını Başakşehir'de geçirmişti. A milli takım aday kadrosuna çağrılmayan Kazımcan Karataş Türkiye U17, U19, U21 formaları giymişti. Dolayısıyla Kuzey Makedonya milli takımının kendisine olan ilgisi de oyuncuyu mutlu etmiş. İlerleyen günlerde özellikle Eylül ayında yeni milli maç takvimi, konferans ligi maçları başlayacak. Kuzey Makedonya milli takımının teknik heyeti de Kazımcan Karataş'ı buraya çağıracakmış milli takıma. Lemina konusunda paylaşalım hemen. Mario Lemina bir süredir Galatasaray'dan haber bekliyordu. Neden haber bekliyordu? Yabancı kuralının netleşmesi için haber bekliyordu. Aslında Galatasaray yönetimi 1 artı 1 yıllık kontrat üzerine oyuncuyla anlaşma sağlamıştı ama özellikle yabancı kuralı, yaş sınırı ve o kotayı doldurmamak için 10 tane oyuncuyu en fazla tutabiliyorsunuz kadroda. 23 yaş üzeri. Bu konuda Lemina'dan bir süre talep edilmişti. Lemina da beklemedeydi. Oyuncuya Arabistan'dan ciddi teklifler olduğu ve Arabistan'dan bir takımla temas halinde olduğu yazıldı bugün. Bakalım o bu teklifi kabul edecek mi ama Galatasaray gördüğüm kadarıyla Lemina'yı takımda düşünmüyor. Çünkü değişen kuraldan dolayı özellikle 4 tane 23 yaş altı oyuncu bulundurmak zorunda Galatasaray. Şu an sadece Renato Niega o konsepte uyan bir oyuncu. Bugün farklı bir isim daha gündeme geldi. Hemen onu da paylaşayım. Sanırım Haluk Yürekli yazdı o ismi. İngiltere Premier Lig takımı Burnley'de oynayan bir oyuncu. Galatasaray'ın Burnley'de oynayan Leslie Ugochukwu'yla ilgilendiği yazıldı. Premier Lig'de küme düşen Burnley 28,7 milyon euroya kadrosuna katmış Chelsea'den genç oyuncuyu ve bonservisiyle satmak istiyormuş. Haber bu şekilde. Galatasaray ise oyuncuyu bir yılına kiralayıp satın alma opsiyonu koydurma niyetinde. Şu an için görüşmelerin devam ettiğini söylüyor Haluk Yürekli yaptığı paylaşımda. Tabii Leslie Okoçuk bu şeye uyuyor. Bu 23 yaş altı kuralına uyuyor. Evet, 2004 doğumlu, 22 yaşında. hem o kontenjana uygun hem de orta sahada ben aranılan profilde oyunculardan biri diyebilirim. Lemina'nın tabii ki çok daha genci. Fransa altyapısı ki Rennes'de yetişmiş, bu önemli bir kriter ki Rennes çok iyi bu konuda, altyapı konusunda dünya futbolunda çok önemli yıldızlar kazandırmış bir kulüp. 2023 yılında 27 milyon euroya Rennes'den Chelsea'ye transfer olmuş. Sonrası ise pek başarılı geçmiyor. Southampton'a gidiyor. Orada çok fazla kalamıyor. En son 2025'te Chelsea'den Burnley'e 28 milyon euroya transfer oluyor. Kariyerinde toplam 156 maçı var. 22 yaşındaki oyuncunun 6 gol 5 asistlik katkısı olduğunu söyleyelim. Daha önce hiç gündeme gelmemişti. Bugün ilk kez yazıldı. Nijerya milli takımında orta saha ve önlü bir mevkisinde oynayan oyunculardan biri. Ugo Chukwu ve Galatasaray'da da bu kriteri karşılayan bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Yine İtalyan basınının yazdığı bir haber bugün Galatasaray'la ilgili dikkat çekiciydi. O da Noah Lang Hollanda milli takımıyla Dünya Kupası'nda çok da iyi bir turnuva geçiremedi. Lang genelde yedek kaldı. Napoli de yeni sezonda düşünmüyor. Hani Dünya Kupası'nda biraz yıldızı parlarsa hani satabiliriz düşüncesi vardı Napoli'de. O beklenti karşılanmadığı için, oyuncu da yeni sezon planlamasında düşünmediği için tekrar kiralık vermeyi planlıyor Napoli şu an. Galatasaray'da da geçen sezonun ikinci yarısını geçirmişti, hatırlayacaksınız, Hollandalı oyuncu. Tekrar kiralanması gündemdeymiş. Tabii Dünya Kupası'nı iyi geçirmeyen bir başka oyuncu da Barış Alper Yılmaz. Aslında Şampiyonlar Ligi'ndeki o iyi performansı, etkili oyunu, Juventus Chelsea maçlarındaki pardon Juventus ve Liverpool maçlarındaki oyunu dikkat çekmişti. Galatasaray yönetimi de mutlaka bu yaz özellikle Dünya Kupası'nda sonra Dünya Kupası'nda göstereceği performansla iyi teklifler gelebilir düşüncesi hakimdi. O da Dünya Kupası'nı Noah Lang gibi pek iyi geçiremedi. Bu yüzden takımda kalacak gibi şu an, ama eğer son güne doğru Barış Alper'e bir teklif gelirse Galatasaray oraya Noah Lang'ı tekrar kiralayabilir düşüncesi var. Ki İtalyan basını da bunu paylaşmış. Tabi Galatasaray'la adı anılan şeyi de sordum bugün, Rafael Leao'yu. Ama Rafael Leao konusunda bir girişim olmayacağını söylüyor Galatasaraylı idareciler. Bakalım ilerleyen günlerde bu tablo değişecek mi? Şöyle bakıyorum notlarıma, genel hatlarıyla Galatasaray'ın gündemi bu şekilde. Davinson konusunda yine bugün bir sorduğumda Como'dan resmi bir teklif gelmediğini söylediler. Geçen hafta çok konuşulduğu için bunu yanıtlamış olayım. Zaman zaman dinleyicilerimiz de merak ediyor Davinson Sanchez'in durumunu. Diğer tarafta Can Uzun konusuyla ilgili de Emre Kaplan'a bir bağlantı yapacaktık ama sanırım bir problem yaşadık telefon hatlarında ya da Emre'nin telefonu meşgul. İlerleyen dakikalarda fırsat olursa kendisine tekrar döneceğiz. Bugünün Galatasaray kısmındaki dikkat çekici haberleri bu şekildeydi. Şimdi özellikle bu John Duran konusundaki soruları bir kez daha açıklık getirelim. Ben aldığım istihbarat John Duran'ın 7 Temmuz'daki sezon açılışına katılacağı yönündeydi. Herhangi bir sorun olmadığına dairdi. Az önce de paylaştım. Galatasaray 3 tane daha 23 yaş altı oyuncu alacak. Onlardan biri de John Duran olacağını söyleyebilirim. Orada bir sıkıntı yok. Kısa bir aramız var, ardından devam edeceğiz.
1: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
0: Getmobil'in sunduğu Derin Pas devam ediyor. Saatler 18.50 oldu. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Mauro Icardi'nin menajeri Elia Pino'nun bugün açıklaması.

aşaması sosyal medyada çok konuşulduğunu da aktarmak isterim. 18 Mayıs 2026 tarihinde Icardi'nin sözleşmesinin yenilenmesi hususunda Galatasaray ile şahsım arasında bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Tarafların beklentileri uyuşmadığı için bu toplantı olumlu sonuçlanmamıştır. Bunun oynama süresiyle ilgili hiçbir sonucu neticesi yoktur. Yani biz hiçbir şekilde Galatasaray'dan oynama talebinde bulunmadık. Bu özellikle bilinçli bir şekilde servis edildi diyor basına. Ayrıca başka bir toplantı veya görüşme de yapmadık diyor Galatasaray'da. Temmuz ayının ilk günü itibariyle boşa çıktı Mauro Icardi. Galatasaray'ın da artık Mauro Icardi defterini kapattığını çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Hiçbir şekilde gündemde olmadığının altını çiziyor sarı kırmızılı yetkililer. Icardi'ye zaten bir veda yapılmıştı aslında. Hem şampiyonluk kutlamasında hem de o Antalya Spor maçından sonra. Tabii ilerleyen günlerde, ilerleyen zamanlarda illaki yine İstanbul'a gelir, Galatasaray'ın maçını izler. Taraftarlar arasında güçlü bir bağ var. Gördüğüm kadarıyla yönetimle de böyle çok ciddi problem yok. Ve burada Elia Pino bu açıklamayı bugün yapması da dikkat çekici. Çünkü taraftar nezdinde Mauro Icardi'yi böyle işte biraz böyle ne derler buna, itibar kaybı mı diyelim, taraftar illaki sevmeyi bırakmayacak tabii, onun için, onlar için özel bir oyuncu ama özellikle son dönemde, son bir ayda çıkan haberlerde Mauro Icardi'nin sürekli oynama talebinin olduğu, ki ben de bağlantı yaptığım birçok gazeteci arkadaşımız da Galatasaray'ı takip edenler de söylediler. Burada taraftarın gönlünü almak için zaten işi olmadı. En azından böyle bir açıklama yapalım, taraftar bizi böyle hatırlasın düşüncesi var gibi bu açıklamada, öyle hissettim. Çünkü eğer Galatasaray'la sözleşme konusunda ister istediği gibi gitseydi ve yani en azından sonuna kadar böyle bir umut bağlamasaydı Elia Pino, gördüğüm kadarıyla son güne kadar bir beklenti içindeymiş, ne olur ne olmaz diye bu açıklamayı o süreçte yapmamış. Artık ipler tamamen kopunca da taraftarın gönlünü almak için, o taraftarın gönlündeki Mauro Icardi profilinin yok olmaması için böyle bir düşünceye gitmiş gibi, biraz böyle PR çalışmasına benziyor bu açıklama. Çünkü Okan Hoca'nın da bir organizasyon sırasında gazetecilere Icardi oynamak istiyor diye bir ifade kullandığını çok iyi hatırlıyorum, biliyorum. Galatasaray ve Icardi için hayırlı olsun diyelim. Fanatik gazetesindeki haber de bugün Galatasaray ile alakalı dikkat çekiciydi. Julio Enciso, o da Dünya Kupası'nda etkili bir performans sergiliyor. Paraguay milli takımıyla Strasbourg'da forma giyiyor. 22 yaşındaki 10 numara. Tabii sadece 10 numara değil, hücum hattının birçok bölgesinde oynayabiliyor. Yaşı da genç, mevcut kritere uyuyor. Dünya Kupası'nda 4 maçta 1 gol 2 asistlik performans ortaya koydu. Acaba olabilir mi düşüncesi Galatasaray'da oyuncuyu takip etmiş, geçmiş maçlarını scout ekibi izlemeye başlamış. Strasbourg'da 2029'a kadar sözleşmesi var. Enkiso'nun güncel piyasa değeri 25 milyon euro ama eminim Strasbourg o parayı daha yukarı çekmiştir bu Dünya Kupası'ndan sonra. Az önce de bahsettiğim gibi 10 numaranın yanı sıra sol kanat forvet arkasında görev yapabilen bir oyuncu. 10 artı 4'ün 4'üne uyan bir oyuncu, 22 yaşında. Geçen sezon da aslında hiç fena değilmiş. Strasbourg formasıyla o 41 maça çıkmış. 12 gol 9 asistlik katkı sunmuş. Eminim İngiliz takımlarının da dikkatini çekmiştir. İngiltere Premier Ligi'de uygun bir profili var. Savaşçı bir tarafı da var Enkison'un. Hani o mevki için hücum presi çok iyi. Okan Hoca'nın eminim en çok etkileyen tarafı o hücum pres kısmı olmuş olabilir. Ya, takım savunmasında katkısı çok büyük. Okan Hoca'nın ön alanda o baskı yapmak, üzerine kurulu oyunu, rakibi kendi yarı sahasında hızlı bir şekilde karşılama, topu bir an önce rakipten geri alma, rakibi hataya zorlama konusunda geçen sezon orada en iyi verimi Yunus'tan almıştı ama Yunus da istikrarlı bir oyun ortaya koyamamıştı. Julio Enciso bu kriteri çok iyi karşılayabilen bir oyuncu. Okan Buruk da bunu

0: etkilenmiş olabilir düşüncesindeyim. Davinson'la ilgili sorular vardı. Az önce de söylediğim resmi bir teklif yok. Davinson'da şu ana kadar turnuvada hani daha tabii çok şey değişir ama şu ana kadarki maçlarda gösterdiği performansla altın 11'e girebilecek bir oyun ortaya koydu. Kolombiya'da Gana ile karşılaşacak. Gana'da takım savunması ile bu turnuvaya damga vuran ülkelerden biri. Bakalım Davinson Sanchez devam edebilecek mi Dünya Kupası'na? Dün akşam şunu da altını çizeyim. Şu an Galatasaray'dan Dünya Kupası'nda sadece bir oyuncu kaldı. Fil dişinde Singo vardı. Onun bir sakatlığı vardı zaten. Dün de Senegal'de milli takımı Belçika'ya kaybetti. 3-2 ve elendi. İsmail Jakobs da 93 dakika sahada kaldı. İlk yarıda işte fena değildi. İyi bir oyun ortaya koydu. İsmail Jakobs özellikle ilk yarının son bölümünde karşısında Jeremy Doku'nun olmasına rağmen orada iyi kapattı Doku'yu. Hücumda da zaman zaman destek verdiği anlar oldu. Kaliteli bir ortası vardı. Direkten döndü orada hücum oyuncusu sardı sanırım gol atamayan oyuncu. Ve Senegal'in elenmesiyle şu an Galatasaray'ın Dünya Kupası'na gönderdiği oyuncular içerisinde sadece Davinson Sanchez kaldı. Tabi bu şu da anlama geliyor. Yani muhtemelen dün 1 Temmuz'du. 22-23 Temmuz gibi 3 hafta sonra hem Singo hem de İsmail Jakobs kampa katılırlar. Davinson'ın durumu ise artık ülkesi ne kadar devam ederse bir kez daha altını çizeyim. Tabii ki dinleyicilerimiz de biliyor ama Galatasaray'ın ilk resmi maçı 15 Ağustos'ta. Bu açıdan oldukça rahat olduğunu söyleyebiliriz. Diğer takımlar gibi bu oyuncular geç katılsa dahi pek arayacağını zannetmiyorum. En azından Süper Lig'in ilk 2-3 maçında bazı yabancı oyuncularından faydalanmasa da bir şekilde o süreci idare edebilecek kadro yapısı var Galatasaray'da. Dolayısıyla bunu paylaşmış olayım. Bizim gibi genel izleyici galiba bu Dünya Kupası olmadan önce o futbolcuyu görmesi lazımdı. Bir ön sözleşme yapılması lazımdı. Bu saatten sonra o futbolcuyu o fiyata kesinlikle alamaz diyor. Adana'dan Murat Bey yazmış. Evet yani işte İngiltere'den bugün çok rahat Julio Enciso'ya 35-40 milyon euroluk teklif gelir yani. Çok rahat verir. İşte az önce paylaştım. Tottenham 2 günde 200 milyon euro harcadı iki transfere. Bugün Manchester City 140 milyon euro bir oyuncuya verdi. Tepedekiler bu parayı verirken şimdi alttaki orta sınıf işte orta Brentford yine Crystal Palace gibi takımlar için 35-40 milyon eurolar çok büyük para değil yani. Çok rahat verebiliyorlar. Zaten onların yayın geliri muazzam bir noktaya erişmiş durumda. Julio Enciso'nun şu performansından sonra Türkiye'ye gelme ihtimalinin düşük olduğunu ben de düşünüyorum açıkçası. Murat Bey'e katılıyorum. Geçen sezon da Strasbourg Konferans Ligi'nde yarı finale kadar çıkmıştı. Ya da Avrupa Ligi'nde. Öyle hatırlıyorum. Totalde 41 maça çıkmış. Zaten orada rüştünü ispatlamış oyuncu. 12 gol, 9 asist. Bir hücum oyuncusu için muazzam. Forvet de değil üstelik. 10 numara ve daha çok kanat oynayan bir oyuncu. İlerleyen yıllarda böyle daha üst seviyeye çıkma olasılığı da var. İhtimali var. Gelişime açık bir oyuncu. Artık bu balık kaçmış. Kaçan balık büyük olur derler ya. Trabzon'dan Konya'ya giden oyuncuyu sormuş Savaş Bey. Oraya geleceğim birazdan. Ole Ekpe'den bahsediyor sanırım. Bugün Mertelem de Ole Ekpe konusunda bir tweet atmıştı sanırım. Çelişkili bir durum var o transferle alakalı. Onu da ilerleyen dakikalarda sizlerle paylaşacağım değerli dinleyenler. Reklam yarış var sanırım. Birazdan ardından da Fenerbahçe'nin gündemine geçeceğiz. Bu arada anons ettim. Emre Kaplan'la bir telefon bağlantısı da yapacaktık programda Galatasaray'ın gündemine dair ama Emre'nin son anda bir işi çıkmış. Onu da paylaşmış olayım. En azından anons yaptın da niye konuk almadın diye soran olursa dinleyicilerimize peşin yanıt vermiş olayım değerli dinleyenler. Fenerbahçe de ilk kamp dönemini tamamladı ve İstanbul'a dönecek. Tabii ayrılması beklenen oyuncular var. Yeni transferler bekleniyor Fenerbahçe'de. Hepsini de birazdan konuşacağız. Umarım o konuğumuza bağlanırız. Birazdan telefon bağlantımız olacak. Galatasaray kısmında özellikle Van Dijk'ı soran dinleyicilerimiz var ama yani Van Dijk'a resmi bir teklif yapmadan menajeri vasıtasıyla böyle bir acaba işte gelir mi bize diye bir konuşma olmuş diyeyim. Sözlü bir teklif olmuş diyeyim. Yazılı bir teklif, oturulmuş masaya, oturulmuş rakam konuşulma durumu yok daha. Van Dijk de zaten Dünya Kupası'ndan yenilen de tatile çıktı. Önümüzdeki hafta Van Dijk'ın durumu daha netliğe kavuşur diyebilirim.
1: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
0: Getmobil'in sunduğu Derin Pas'a devam ediyoruz. Saatler 19.04 oldu. WhatsApp hattımız 0538 052 14 87. Bugün Mert Elam'ın paylaştığı tweet şu şekildeydi. Bazel Trabzonspor'dan Oleg Bey'i kiralamış, satın alma opsiyonu 3.5 milyon euro olduğu söyleniyor. Peki Konyaspor geçen sezonun devre arası bu oyuncuya yarım sezonunda kiralamak için nasıl ve neden 3 milyon euro ödedi? Ben herhalde satın aldılar demiştim. Öyle olmamış diyor. Açıklamaya muhtaç bir durum. Ben de baktım buna. Trabzonspor'dan Zeyat Bey'i de aradım. Sayın Zeyat Kafkas'a, ama dönüş olmadı. O yüzden çok sağlıklı bilgi veremeyeceğim size. Evet, burada bir kafa karışıklığı var. Hiç kuşku yok ki. Bakalım Trabzonspor bu konuda bir açıklama yapacak mı? Ya da işte en azından biz yöneticilerle ya da Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'la konuştuğumuzda bilgi alırsak zaten sizlerle paylaşacağız. Sözleşmede 3.5 milyon euroya satın alma opsiyonu olduğu aktarılmış. Oleg Bede diyor ki Basel'in genç oyuncuların gelişimiyle bilinen büyük ve köklü bir takım. Dolayısıyla burada yaratıcılığımla atacağım goller, yapacağım asistlerle takıma destek olmak istiyorum. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum demiş. Onun için de hayırlı olsun. Tabii Trabzonspor verim alamayacağı oyuncuları da çok fazla tutmuyor takımda. Geçen sezonun hayal kırıklığı yaratan oyuncularından biri de aslında hiç kuşku yok ki bu Çağrı'ydı Bordo Mavili takımda. Fatih Hoca da zaman zaman basın toplantılarında paylaştı bunu. Benim beklentimin altında kaldı diye net isim de vererek dile getirdi. Trabzonspor'un genç oyuncusu bu çağrıyı Fransa'nın Nice takımı talip olmuş. Haber 61'de yer alan haber bu şekilde. Ve Trabzonspor'un oyuncu için 7-8 milyon euroluk bir bonservis beklentisi olduğuna vurgu yapılmış. Eğer Fransız kulübü transferde ısrarcı olursa Trabzonspor kolaylık sağlayacakmış. Fatih Hoca'nın dediğim gibi gözüne giremeyen bir oyuncuydu bu çağrıyı ve Trabzonspor'un beklentisini karşılayacak bir mali tablo oluşursa, teklif gelirse bu çağrıyla de yollar ayrılacak. Ertuğrul Bey'in açıklaması var. Trabzonspor'un başkanı Ertuğrul Doğan diyor ki kadro iskeletini koruyacağız. Geçen sezondan kazandığımız bir oyun anlayışımız var. Kadroda çok da büyük değişiklik yapmayacağız. Hani Olay ve Çibuke gibi oyuncular eğer yüksek ve bizim beklediğimiz düzeyde teklifler gelirse bunları tabii ki değerlendireceğiz, ama işte 4-5 oyuncu da satılmayacak vurgusu yapmış Ertuğrul Bey. Burada taraftar da mesaj vermiş. Yani önümüzdeki sezon yine biz zirveye oynayacağız. Bu takımı mutlu etmek istiyoruz diyor. Ertuğrul Doğan şöyle devam etmiş. Taraftar arkasında alıp görebilecek tek kişi şu anda Fatih Hoca. Bunu bir şekilde yapması lazım. Yönetimin de taraftarı bir şekilde taraftarın güvendiği bir isim Fatih Hoca. Bunu Trabzonspor'un başında yaptığı işlerle gösterdi diyor. Ve yeni sezonda daha güçlü bir şekilde yola çıkacağız ve

taraftarımızı mutlu edeceğiz şeklinde açıklamaları var. Lovic sezon ortasında İtalya Ligi'nden transfer edilmişti. O da Fatih Tekke'nin gözüne giremedi ve takımda sürekli oynayacak bir oyuncuya dönüşmedi. Yeni sezon planlamasında da yer almıyor. Muhtemelen Cabral'in transferi de bunda etkili olmuş olabilir. Cabral birçok mevkide oynuyor. Cabral'i alarak Trabzonspor hem Mustafa Eski Ellaç'ı hem de Wagner Pina'yı yedeklemiş oldu. Lovic'e de gelecek teklifler değerlendirilecekti. Trabzonspor'un beklentisi 2,5 milyon euro bonservis bedeliymiş ama sanırım şu ana kadar gelen tekliflerde bu rakama ulaşmamış. Norveç'ten, Danimarka'dan Lovic'i isteyen takımlar olduğu yazılıyor Bordo Mavili takımla ilgili çıkan haberlerde. Trabzonspor'da tabii kadroda düşünülmeyen iki oyuncu var. Okay Yokuşlu ve Cihan Çanak. Süper Lig'den birçok takımın bu oyuncuyu, iki oyuncuyu takip ettiği ama şu ana kadar da Trabzonspor'a bir teklif gelmediğinin altını çizelim değerli dinleyenler. Mesajlarda Trabzonspor'un bir golcüye ihtiyacı yok mu diye sormuş dinleyicimiz. Trabzonspor'un tabii ki bir forvete ihtiyacı olduğu kanaatindeyim. Zaten alacaklardı. Yani bu konuda bir arayış da var. Görüşülen isimler var. Onaço'yla Umut Nayır şu an Trabzonspor'un kadrosundaki forvet oyuncuları. Felipe Augusto da zaman zaman orada Onaço'yu yedekleyebiliyordu. Tabii birçok mevkide oynama özelliği vardı. Felipe Augusto da özel bir oyuncuydu. Trabzonspor'a bence ilk sezonunda önemli katkı da sundu. Zaten o katkılar neticesinde Benfica, Zenit gibi takımların dikkatini çekti. İyi de para kazandırarak gitti. 15 artı 5, 20 milyon euroluk bir bonservis bedeli karşılığında Zenit'e transfer oldu. Birçok mevkide oynayabilecek böyle Felipe Augusto tarzı bir oyuncu arıyor Trabzonspor. Bugün Trabzon basınında yine Aral Şimşir ile ilgili bir haberi var. Onu da paylaşayım hemen. Trabzonspor 14 milyon euroya çıktı şeklindeydi bu haber. Bordo Maviler Aral Şimşir transferinde oldukça ısrarcı şeklinde yazılmış ve kulüp tarihine geçmeye aday bir transferden bahsediliyor Aral Şimşir için. Çünkü 11,5 milyon euroyla Noah Saviolo Trabzonspor'un tarihine geçti. En pahalı Bordo Mavilerin en çok bonservis bedeli ödediği oyuncu olarak. Şimdi o rekoru Aral Şimşir kıracak deniliyor. İşte az önce paylaştığım gibi Felipe Augusto sonrası Aral Şimşir gelirse çok daha büyük bir iş yapmış olur. Bir de Felipe Augusto'dan kazandığı paranın daha düşüğüne almış olacak. Eğer 14'ü kabul ederse Midtjylland. Aral da yaratıcı hücum hattında takıma zenginlik katacak, gol asist katkısı yüksek olabilecek bir oyuncu, genç de bir oyuncu, milli takım oyuncusu. Yine Trabzonspor'u hani çok yüksek bonservis bedeli diyebilirsiniz belki, 14 milyon euro yani, ama Trabzonspor'da göstereceği performansla hem takıma katkı sunup hem de daha yüksek bir bedelle Trabzonspor'a ilerleyen yıllarda para da kazandırabilir Aral Şimşir. O potansiyel fazlasıyla var. Trabzonspor bu sene Avrupa Ligi'nde de mücadele edecek. Bu da değerli. Avrupa Ligi'nde Trabzonspor'la lig aşamasında göstereceği performans onu başka liglerdeki takımların dikkatini çekmesini sağlayabilir. Bence eğer Trabzonspor'un tabii Ocak ayından beri çok ciddi ilgisi olduğundan dolayı söylüyorum. Ocak ayında da Trabzonspor 11 milyon euroluk bir teklif yapmıştı Danimarka kulübüne ama Midtjylland kabul etmemişti. O zaman hem Avrupa Ligi'nde hem şampiyonluğa koşuyorlardı. Aral Şimşir de Fatih Tekke ile başka bir seviyeye çıkabilir. Bakalım Trabzonspor bu transferi bitirebilecek mi? Fenerbahçe ile ilgili sorular var değerli dinleyenler. Tabii ki ihmal etmeyeceğim Fenerbahçe'yi de. Bugün kamp sona erdi. Fenerbahçe'de yine forvet mevzusu çok konuşuluyor, tartışılıyor. Kim gelecek? Birçok isimle görüşme halinde Fenerbahçe.

0: Çünkü orada da yine paylaşmadığım haber kaldı mı diye bakıyorum. Kalmamış. Trabzonspor'la ilgili bir soru daha vardı. Orta sahaya bir 6 numara gerekmez mi diyor dinleyicimiz. Özellikle fizikli, biraz daha oyunda sertlik oyuna sertlik kazandıracak ve yine orada savunma bölgesinde takım savunmasına katkı sunacak. Geçen sezon böyle bir oyuncunun eksikliği hissedildi Trabzonspor'da. Olayı Buçari Falcorelli oynadığı dönüşümlü olarak. Yani Falcorelli var o mevkide ama sanırım Falcorelli de taraftara pek güven vermiyor gibi. Hani şampiyonluğa oynayan bir takım için o bölgede daha böyle üst seviyede bir oyuncu arayışı var. Hani Afrika kökenli birkaç oyuncuyla Trabzonspor'un temasta olduğunu yazmıştı geçen günlerde. Hasan Tuncel miydi? Trabzonspor'u da yakından takip ediyor. Geçen sezonki aksaklıklar eminim Fatih Hoca'nın dikkatini çekip onu not etmiştir zaten. Ben de bekliyorum aslında. Trabzonspor'a haklısınız. Yani böyle bir orta saha oyuncusu ihtiyacı var. Yine potansiyelli bir genç mi alacak yoksa biraz daha işte belli bir noktaya gelmiş 27-28 yaşında bir oyuncu mu olacak, kariyerinin son dönemine gelmiş bir oyuncu mu olacak? Ama şunu da söylemek lazım, geçen hafta da demeyeyim ama Mart ayı gibiydi, Mark Kukurea'nın bir röportajını okudum. O zaman Chelsea'deydi tabi, bu yaz Real Madrid'e transfer oldu. Diyor ki genç oyuncularla diyor şampiyon olamazsınız. Mutlaka takımda bir iki tane deneyimli, yaşlı, yani yaşlı demiyordu aslında, deneyim açısından buraları oynamış, şampiyonluğa oynamış, stresi kaldırabilecek oyuncular da lazım. Chelsea'nin en büyük eksiği bu demişti. Eski takımının yönetimini eleştirmişti. O da Real Madrid'e transfer oldu. Trabzonspor'a bence evet böyle 2-3 tane de deneyimli. Şimdi Edin Miskale Vakayeme de gitti. Hem takımda direkt oynayabilecek hem de böyle soyunma odasında o baskıyı biraz gençlerin üzerinden alabilecek isimlere de ihtiyacı var. Eminim yönetim de bunu planlıyordur.
1: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.

0: Radyo Spor'da saatleri 19.20 yaptık. Şimdi Fenerbahçe'nin gündemine geçeceğiz. Fenerbahçe'de sezon öncesi ilk hazırlık kamp döneminde Topuk Yaylası'na gitmişti. Sarı lacivertler bir haftalık kampı bugün tamamladı. 3 ve 4 Temmuz'u izinli geçirecek Fenerbahçeli oyuncular ve 5 Temmuz'da ikinci etap kamp çalışması için Avusturya'ya hareket edecek. 16 Temmuz'a kadar da Avusturya'da sezon öncesi hazırlıklarına devam edecek Fenerbahçe. 17 Temmuz'da İstanbul'a dönüyorlar ve 21 Temmuz'da da Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Polonya takımı Górnik Zabrze ile karşılaşacak Sarı Lacivertliler. Erdem Akbaş'ın bir haberi vardı. İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Kerem Aktürkoğlu, İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın ve Mert Günok 5 Temmuz'da kampa katılacaklarmış. Avusturya'ya takımla beraber gideceklermiş. Tatili de çok uzun tutmamışlar. Beril Böke telefon hattında şu an. Beril de Fenerbahçe'yi yakından takip ediyor. Beril merhaba.
1: Ayhan, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. İlk kamp dönemi sona erdi. Şimdi 5 Temmuz'da Avusturya'ya gidecek ve sanırım milli oyuncuların tamamı da bu kampa katılacak, Avusturya kampına. Sezon öncesi aslında geçen seneki kadronun devamıyla başlamış oldu Fenerbahçe. Kamp dönemine dair elde ettiğin bilgi var mı? Nasıl geçti? İsmail Hoca tekrar döndü. Aslında birçok oyuncu da daha önce çalışmıştı. Pek de yabancılık çekmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü bildiği bir yerde. Nasıl geçtiğini sormak isterim sana ilk kamp dönemini.
1: Evet, Topuk Yaylası kampı yaklaşık 10 günlük bir süreçte tamamlandı. Senin de söylediğin gibi artık Fenerbahçe Avusturya kampı için hazırlıklara başlayacak.

0: Pazar günü Samandıra Can Bartu tesislerinde yaptığı sabah antrenmanın ardından milli takımlardan dönen oyuncularla birlikte A milli takımımızda biraz erken öğrendiği için 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan A milli takımımızdan dönen tüm oyuncularla birlikte evet Avusturya kampı etabı başlayacak. 5-15 Temmuz tarihleri arasında Fenerbahçe Avusturya'da 3 hazırlık maçı oynayacağı kampın ikinci etabı, yani kamp döneminin ikinci etabını Avusturya'da geçirecek. İsmail Hoca'nın evet bildiği, tanıdığı oyuncular 2023-2024 sezonundan da çok sayıda oyuncu var. Aslında İsmail Kartal'ın ayrılışının ardından bu oyuncuların neredeyse yarısı zaten değişmişti ama kalan yarısı da farklı takımlara kiralanmışlardı. İsmail Hoca biraz daha 2023-24 sezonuna aşina, o 99 puanın toplandığı, Fenerbahçe'nin gönüllerin şampiyonu olarak nitelendirildiği sezona yeniden bir dönüş yapabilmek adına bu oyuncuların tamamını kampta görmek istedi İsmail Kartal. Senin de söylediğin gibi aşina olduğu çok fazla oyuncu vardı ve Fenerbahçe'de başkanlık seçiminin ardından aslında camia ve taraftarlar tabii ki transfer bekliyorlardı ve Aziz Yıldırım'ın seçim vaatlerinden biri de kampın ilk ayağına, yani topuk yaylası ayağına çok sayıda transferin yetişeceği yönündeydi. Ama yalnızca Vedat Muriç takıma katıldı ve Vedat Muriç'in de yaşadığı bir sakatlık sebebiyle 4 hafta boyunca sahalardan uzak kalacağını söyleyebiliriz. Orada Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynanacak karşılaşmada 21 Temmuz tarihinde sahada olmasını beklemiyoruz. Onun dışında zaten yeni bir oyuncu yoktu takımda. Avusturya ayağına geçecek olursak yine bir transfer olacağını zannetmiyorum bu tarihe kadar, 5 Temmuz tarihine kadar. Sonrasında bu 10 günlük süreçte Avusturya kampının tamamında belki bir futbolcu gelirse gelir, gelmezse dediğim gibi Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına Fenerbahçe bu takımla mevcut elindeki oyuncularla hazırlanacak ve çıkacak. Zaten İsmail Kartal topuk yaylası tesislerinde basınla yaptığı sohbet toplantısında da bu minvalde söylemleri olmuştu. Elimizdeki kadroyla Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına çıkacağız demişti zaten. Ama topuk yaylası kampının çok keyifli, çok güzel geçtiğini, taraftarlarla buluştuğunu takımın, Fenerbahçe taraftarlarını aslında takımdaki birçok oyuncu yalnızca stadyumda görme şansı elde ediyordu ya da deplasman tribününde. Ama burada biraz daha farklı bir yönteme gidildi. Uzun yıllardır yapılmayan bir şey yapıldı Fenerbahçe'de. Ve kamp tesisleri taraftarlara bir günlük antrenman, daha doğrusu, açıldı. Kamp esnasında tabii senin soruların da olacaktır ama ne zamandır yayın yapmadığımız için ben de bu kamp nasıl geçti kısmında iletişim tarafına da değinmek isterim izin olursan.
1: Tabii ki.
0: Aslında iletişim kısmında ilk 3-4 günlük süreçte Fenerbahçe futbol şubesi basın mensuplarını, orada Düzce'de bulunan topuk yaylasında bulunan basın mensuplarını antrenman açmamayı tercih ettiler. Ve bu kuruluşların çok da hoşuna gitmedi açıkçası, medya kuruluşlarının. Çünkü oraya giden kuruluşlar buna bir bütçe ayırıyor, zaman ayırıyor, muhabirleri oraya gidiyor. Ve orada antrenman açılmadığı zaman boşu boşuna gidilmiş hissi yaratıyordu. Bu futbol şube sorumlularıyla konuşuldu, iletişim tarafıyla konuşuldu. Ve buna bir çözüm bulmaları rica edildi. Bunun üzerine hem antrenmanlar açıldı, hem taraftarı açık antrenmana basın mensupları da katılabildi. Ve sonrasında ricalar üzerine, daha doğrusu Fenerbahçe'de teknik direktör ve yardımcısı Dirkkalp basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi. Yani kamp süreci iletişim açısından çok iyi başlamamış olsa da bence biraz toparladılar. Avusturya kampına da kurumlar tabii ki burada bütçe ayırmak biraz daha yurt dışı kampları için zor olabiliyor günümüz şartlarında. Bu yüzden orada biraz soru işareti vardı. Diğer kampa gidilse mi gidilmese mi şeklinde. Sanki biraz karar değişikliği olmuş gibi gözüküyor şimdilik.
1: Sevgili Beril, şimdi sen de dedin 5 Temmuz'a kadar transfer beklemiyorum diye. Fenerbahçe bu eşleşme belli olduktan sonra acaba hani biz nasılsa bu takımı eleriz düşüncesine mi kapıldı, yoksa birçok oyuncuyla yapılan temaslarda o beklenen rakamlar, karşılıklı beklentiler mi oluşmadı?
0: Aslında Aziz Yıldırım'ın şu anda 2018 yılında bıraktığı futbol piyasasıyla 2026 yılında devraldığı kulüp ve piyasaya tekrar girdikten sonra özellikle transfer piyasasında çok ciddi farklar olduğunu zaten toplantılarında da söylüyor, arkadaş ortamlarında da dile getiriyor. Rakamlar şu an uçmuş durumda futbol piyasasında, özellikle transfer tarafında. Ama hem kulübün mali durumu Hem de bu transfer piyasasının geldiği nokta zaten Aziz Yıldırım başkan olmadan önce kendisiyle paylaşılmış ve kendisine anlatılmıştı. Burada seçim vaadi olarak bu vaatlerin verilmesi ve şu anda yerine getirilmemesi aslında camiayı huzursuz eden nokta bu. Şimdi siz evet rakibi biraz güçsüz görmüş olabilirsiniz. 21 Temmuz'da bir Polonya temsilcisiyle karşı karşıya gelecek Fenerbahçe. Ama baktığınız zaman Sıddıkı Şerif santrafor olarak düşündüğümüzde Sıddıkı Şerif'e bunu neden aldınız gibi bir çıkışınız
1: Ya evet,
0: olmuştu.
1: orada da bir özür dilerim araya girdim ama yani eldeki şu an tek forvet o, hem İsmail Kartal hem yönetim sürekli bu adam bu kadar para etmez diyerek iyice motivasyonu düşürüyorlar ya. Bu da çok anlamsız geliyor bana.
0: Katılıyorum. Aynı zamanda federasyonun açıkladığı 10 artı 4 kuralında geri vites yapmayacağız açıklaması da aslında Sıddık Şerif noktasında Fenerbahçe'yi biraz daha zor duruma düşürmüş gibi gözüküyor. Çünkü 10 artı 4 kuralına uyan oyunculardan bir tanesi yaş itibariyle Sıddık Şerif ve şu anda aldığınız diğer forvet sakatlandı. 4 hafta boyunca en az 4 hafta boyunca sahalardan uzak kalacak. Diğer taraftan baktığımızda Talişka'nın ufak bir sakatlığı oldu. Onun hızlıca sahalara dönmesi bekleniyor ama Talişka'nın zaten kendi pozisyonu forvet, santrafor pozisyonu değil. O yüzden rakibi küçümseyerek eğer bir transfer hamlesi yapılmazsa Fenerbahçe'nin hanesine eksi yazar.
1: Forvet transferi konusunda ne aşamada Fenerbahçe? Girassi, Ola Watkins isimleri yazıldı ve bu oyuncuların kendileri ve kulüplerle temaslar kuruldu, görüşmeler yapıldı ama şu an gelinen aşama ne? Yani bir ilerleme var mı yoksa vazgeçti mi Fenerbahçe bu oyunculardan?
0: Şu an senin söylediğin gibi gündemdeki isim Sergio Girassi ve Oli Watkins. Bu iki isimden öncelikli olansa Girassi. Girassi ile zaten Fenerbahçe uzun zamandır ilgileniyor. Hem futbolcunun kendisiyle hem de Borussia Dortmund tarafıyla. Aslında futbolcunun kendisiyle anlaşmaya biraz daha yakın ama Dortmund'un bonservis bedeli tam olarak istenilen noktaya gelmediği için, çekilemediği için Fenerbahçe tarafından orada bonservis konusunda bir anlaşmazlık yaşanıyor ama Fenerbahçe'nin önceliği şu anda forvet transferinde önceliği Cirasi.
1: Nereye gelmiş bir teklif var mı? Bugün Stuttgart, Leipzig, Dortmund gibi takımlar yazıldı. Rusya'dan bir takımın ilgilendiği paylaşıldı. Fenerbahçe Dorgales'te neyi satacak mı?
0: Fenerbahçe'nin Dorgales Nene'yi satması için yine hem aynı pozisyona, kanat pozisyonuna bir isim takviye etmesi gerekiyor ki orada da Greenwood ismi ön plandaydı ama Brahim Diaz önceliklendirilmişti sonrasında. Çünkü Greenwood'la hem maaş konusunda hem bonservis konusunda bir anlaşma
1: Beril, bu arada
0: sağlanamadı.
1: çok özür dilerim. Greenwood konusunu bugün sorduğumda zor dediler. Yani olmayacak gibi o transfer.
0: Evet, Greenwood artık ikinci plana düştü. Brahim Diaz biraz daha öncelikli ancak ve ancak burada yeniden 10 artı 4 kuralı devreye girdi. Aslında 10 artı 4 kuralı şu anda Fenerbahçe'nin işine yarayabilecek bir pozisyondayken Aziz Yıldırım ve futbol şubenin istemediği isimlerden oluşan bir kadro olduğu için bu istemediği de aslında çok sivri bir ifade olabilir ama kendileri de açık yüreklilikle Yüksek Divan Kurulu'nda da dile getirdiği için bunu ben de rahatlıkla söyleyebiliyorum. Nene gibi, Arşi gibi, Sıddıkı Şerif gibi isimlerin 10 artı 4 kuralına uymasına rağmen takımda kadro planlamasında düşünülmemesi bu zamana kadar belki değiştiririz federasyona başvurumuzda belki bir olumlu yanıt alırız noktasında biraz daha umut vardı ama sonuç olarak federasyon bu kararından dönmedi. O yüzden Nene'nin çok yüksek bir bonservis bedeli eğer bonservis teklifi gelirse evet Fenerbahçe elden çıkartabilir. Ama onun yerine şu an zaten Greenwood'u alamayacağı gibi Brahim Diaz konusunda da soru işaretleri var. Fenerbahçe'nin limit konusunda eli kolu biraz bağlanmış durumda gibi gözüküyor. En son İsmail Kartal yaptığı açıklamada Osterwolde'nin takımda kalacağını söyledi. Aslında Fenerbahçe'nin Osterwolde'nin hem Osterwolde'den hem bu sezon hem de geçtiğimiz sezonlarda ciddi bir bonservis beklentisi vardı. Oyuncunun Avrupa'ya satılması da gündemdeydi ama İsmail Hoca'nın açıklamasıyla birlikte Osterwolde de elde kalmış oldu. Orada biraz daha elden çıkartılacak oyuncular 10 artı 4 kuralına göre şekillenecek gibi gözüküyor. Diego Carlos burada yolların ayrılacağı isimlerden birisi. Çünkü zaten futbolcuya ulaşılamıyor. Bu hem Aziz Yıldırım'ın hem de Fenerbahçe'nin şu anda mevcut yönetiminin kabul edebileceği bir davranış biçimi değil, bir tutum değil. O yüzden Diego Carlos da yollar ayrılacak. Onun dışında Ederson'un takımda kalacağı senaryodaki kalacak. Hem yabancı olması sebebiyle hem de birinci kaleci olması sebebiyle Dominik Livakovic'in de takımdan ayrılmasını bekliyorum, satılmasını bekliyorum. Amrabat ve Bekao'yla da yollar ayrılacaktır. Burada Bekao aslında Fenerbahçe'de

0: İsmail Kartal'ın 2023-2024 sezonunda o omurgasını, takımın omurgasını, iskeletini oluşturan isimlerden birisiydi ama son dönemlerde yaşadığı sakatlıklar, bulduğu süreler sebebiyle Bekao'dan vazgeçilecek gibi gözüküyor. Mimović hala Fenerbahçe'nin futbolcusu. Mimović'in de satılacağını düşünüyorum ve Omar Fayet de yine gönderilecek isimler arasında.
1: Beril Böke konuğumuzdu. Beril, çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar, iyi yayınlar Ayhan.
2: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
3: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
1: Getmobil'in sunduğu Derin Pas devam ediyor. Saatler 19.11 oldu. WhatsApp hattımız 0538 052 1487 değerli dinleyenler. Beşiktaş yurt dışında kampta. Dün Kuattara İstanbul'a geldi. Oyuncu da yurt dışı kampına katılacak. Beşiktaş forvet konusunda daha önce de gündeme gelen Patrick Schick'in menajeriyle temas kurdu. Bayer Leverkusen oyuncuyu satmayı düşünüyor bu yaz. Patrick Schick de yeni bir maceraya sıcak bakıyormuş. Gelen bilgiler o şekilde. Vlahovic'den olumlu yanıt alamamıştı Beşiktaş. Şu ana kadar Vlahovic'e verilen süre de 3 gün sonra dolacak. Eğer Vlahovic'de bir sorun çıkarsa Patrick Schick Beşiktaş'ın yeni forveti olabilir. Bunu paylaşmış olayım sizlerle. Nübel konusunda hala 3 milyon euroluk bir fark olduğunu söylüyor Beşiktaş'ı yakından takip eden gazeteci arkadaşlar. Onu da paylaşayım. Bayern Münih'in istediği rakamla Beşiktaş'ın teklif ettiği rakam arasında 3 milyon euroluk bir fark olduğundan henüz transfer gerçekleşmiş değil. Sürpriz isimler de gündeme gelebilir düşüncesi var Beşiktaş'ta. Bakalım Nübel transferini gerçekleştirecek mi, yoksa hiç şu ana kadar gündeme gelmeyen bir kaleci mi alacak Beşiktaş? Orta saha içinde Lorenzo Pellegrini ismi ortaya çıktı. Dün akşam saatlerinden itibaren Beşiktaş'ta adanılmaya başladı. 9 sezondur Roma forması giyiyor İtalyan futbolcu. Geçen sezonda 33 maçta 7 gol 4 asistlik katkı sunmuş. Orta alanda hakikaten Beşiktaş'ta fark yaratabilir. Önemli bir oyuncu ama tabii burada Vincenzo Italiano'nun da Pellegrini ile bir görüşme yaptığı, oyuncuyla çalışmak istediğini ilettiğine dair haberler vardı. Bakalım Beşiktaş burada sürpriz bir transfer gerçekleştirecek mi Pellegrini konusunda diyorum. Çünkü şu ana kadar pek adı anılmamıştı Manuel Pellegrini'nin. O da Roma'da istikrarlı oyunuyla dikkat çeken bir oyuncuydu. Beşiktaş orta sahasına eminim gelirse çok büyük katkı sunacaktır. Siyah beyazlı takımda aslında bugünün en çok konuşulan konusu, hemen ona gelmek istiyorum. Çünkü Beşiktaş'ta genel kurul üyelerinin yönetime çok büyük tepkisi var. Neden dolayı tepkisi var onu da hemen paylaşacağım. Siyah beyazlı kulübün, hatırlayacaksınız, 22 Haziran 2025 tarihinde yetki almak için bir olağanüstü genel kurulu yaptığını hatırlayacaksınızdır. Dikili Taş projesinden alınacak para kulübün bankalar birliğiyle borcuna gidecek diye bir madde varmış o günkü genel kurulda. Ve bugün yönetim kurulu raporlarına baktığımızda aslında Beşiktaş'ın Dikili Taş projesinden aldığı 1 milyar 280 milyonluk paranın tamamen bankalar birliğine gitmediği anlaşıldı. Bu paranın özellikle 339 milyon TL'si yöneticilere ödenmiş. Kim bu yöneticiler diye Beşiktaş'daki genel kurulu üyeleri soruyor. Beşiktaş'ın genel kurulu üyesi Güven Can Bey de Twitter'da bir paylaşım yapmış. Hukukçu kendisi. Diyor ki denetim kurulu raporunda atlanan çok önemli bir husus var. Bu gelirin kulübün olağan giderlerine, bonservis ve yöneticilere olan şahsi borçlara ilişkin harcanması yönetim yetkisinde değildir diyor. Yani hukuki dayanağı da yoktur. 6 Haziran 2025 tarihli olan

0: Olağanüstü Genel Kurul gündeminde yer alan ve onaylanan madde metninde elde edilecek olan gelirin öncelikli olarak mevcut finansal yeniden yapılandırma anlaşmasından kaynaklı borçların ödenmesine yönelik olmak kaydıyla anlaşmalar yapılması, borçların ödenmesi sonrası kalan taşınmazların kulüp adına tapuda tescilli şartıyla yönetime yetki verdik diyor. Yönetim kurulunun bu yetki sonrasında Bankalar Birliği ile borç yapılandırma anlaşması yapıp yapmamasının da bir önemi yoktur. Yönetim kurulu bizi kandırarak aldığı yetkileri suistimal etmiştir diyor. Sırf bu işlemle bile ilk olağan ve idari mali genel kurulda ibra edilmemeleri lazım şeklinde görüş belirtmiş. Tabii bugün Beşiktaş'ta çok fazla kişi bu konuya değindi. Fatih Doğan da, Fatih abi de Beşiktaş camiasını, takımını uzun süredir takip eden, yorumlayan, yazan bir gazeteci. Fatih abi de şöyle yazmış X hesabında. Beşiktaş denetim raporu Dikiltaş projesinden kulübe aktarılan 1 milyar 280 milyar TL'lik avansın genel kurulda verilen Bankalar Birliği borçlarının ödenmesi yetkisinin dışında kullanıldığını gösteriyor diyor. Denetim kurulu bu uygulamanın uygun olmadığını belirtti raporda. Bonservis, maaş, vergiyle yöneticiyle ilişkili alacakların ödenmesine kullanıldığı ifade ediyor. Yani genel kuruldan yetki alırken Sayın Adalı ve yönetimi bu parayı sadece kulübün borçlarına kullanacağız demiş ama hiç de öyle olmamış. 1 milyar 280 milyonun 777 milyonu Bankalar Birliği borcuna kullanılmış. Diğer tarafta ise hemen o rakamları da paylaşayım sizlerle. 156 milyon TL bonservis ödemelerine gitmiş, 337 milyon TL de yöneticilere gitmiş. Yani divan kurulu ve genel kurul üyeleri de bunu soruyor. Ya diyor, güzel kardeşim, siz bizden yetki alırken bu paraları böyle kullanacağınızı söylemediniz ve biz size Dikiltaş projesinde yetkiyi Bankalar Birliği borçları için verdik. Bu 337 milyon TL para kime gitti? Hangi yöneticinin alacağı vardı? Bunu bize açıklayın. Yine 156 milyon bonservis ücretinden bahsediliyor. Bu para nereye gitti diye doğal olarak soruyorlar. Tabii ki bu da Beşiktaş'ta yapılacak ilk divan kurulu toplantısından oldukça sert, gergin geçmesine sebebiyet verebileceğini gösteriyor bize. Birçok üye de kendisini kandırılmış hissediyor Beşiktaş'ta. Neden kandırılmış hissediyor? Benden bu şekilde yetki almadılar ama benim yetki verdiğim alana kullanmamışlar parayı. Başka yere kullanmışlar. Burada da izaha muhtaç bir durum var. Eminim akşam saatlerinde, en geç yarın Beşiktaş kulübü ya yazılı ya sesli bir şekilde bir açıklama yapacaktır bu konuyla ilişkin. Ve Beşiktaş'ta da idari ve mali genel kurulda, ilk yapılacak idari ve mali genel kurulda bunların hesabı sorulacaktır diyorum. Çünkü genel kurulun hesap sorma yetkisi var. Bakalım Beşiktaş yönetimi bunun izahını nasıl yapacak değerli dinleyenler. Siyah beyazlı takımla ilgili bir haber daha vardı. Onu da hemen aktarayım size. Vincenzo Italiano'nun kamp döneminde önceliğinin tüm oyuncuların fiziksel açıdan ve zihinsel açıdan hazırlamak olduğunu söylüyor. Eğer Beşiktaş'ın kadrosunda yer alacaksa bir oyuncu, ondan maksimum verimi almak istiyorum demiş Önder Özen'le yaptığı görüşmede İtalyan teknik adam. Ve kamp döneminde, sezon başında da Beşiktaş'ta kötü mücadele eden oyuncu olmayacağının garantisini vermiş. Tabii aslında ya bu çok anlaşılır bir şey. Bu sözü herkes verebiliyor da bakalım uygulama kısmında nasıl olacak? Yine de beklememiz lazım. Gördüğüm kadarıyla antrenmanların temposu çok sert geçiyor. Vincenzo Italiano takımda yer alan oyunculardan istediğini çok iyi bir şekilde anlattığını da görüyorum. Sosyal medyada böyle küçük küçük videolar düştü önüme, izledim. Antrenmanı izlemek tabii bambaşka olabilir. Orada daha iyi bir izlenim elde edebiliriz gitsek oraya. Sezon öncesi de bir antrenmana gitmek istiyorum aslında Beşiktaş'ta. Geldiğimiz noktada tüm bu oyuncuların bireysel olarak verimini arttırsanız bile ortaya iyi bir takım çıkaramazsanız işte orada da sorun yaşanabiliyor. Beşiktaş'ta transferler de öyle çok hızlı bir şekilde ilerlemiyor. Vincenzo Italiano'nun motivasyonu çok iyi, enerjisi çok iyi. Vücut dili de yine söylemleri de çok olumlu. Hiçbir şekilde bahaneye sığınmayacak bir görüntüsü var. Tüm bunlara rağmen yine de sahada görmemiz lazım bazı şeyleri. Çünkü insan söylediği değil yaptığıdır derler. Yaptıklarını gördükten sonra daha net yorumlar yapabiliriz bizler de. Kısa bir aramız var. Devam edeceğiz derdin yani.
1: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.

Radyo Spor'da saatler 19.53 oldu. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Değerli dinleyenler, Göztepe'den bir transfer haberi var. Onu da paylaşayım sizlere. Göztepe yeni sezon öncesi Sheffield United'dan Alex Matos'u kiraladı. Hücum hattını güçlendirdi. İzmir ekibi genç oyunculara yatırım yapmaya devam ediyor. Chelsea altyapısında yetişmişti. 21 yaşındaki İngiliz oyuncu 2026-2027 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralandı. Satın alma opsiyonuna dair bir rakam paylaşılmamış Göztepe'den yapılan açıklamada. Futbol eğitimini Norwich City'nin ardından Chelsea Akademisi'nde sürdüren Alex Matos kariyerinde Huddersfield, Oxford United gibi takımlarda oynamış. İngiltere U20 takımında da bir süre görev yapmış. Bakalım İzmir'de Göztepe serüveni nasıl olacak? Alex Matos'un kariyerini Marsilya'da sürdüren 37 yaşındaki dünyaca ünlü Pierre-Emerick Aubameyang yeni sezonda Süper Lig'de forma giyebilir. Bugün Ajans Spor'da Salim Manav'ın haberiydi bu. Peki bu takım hangisi olacak? Şimdi haberin detayına hemen bakalım. Menajeri oyuncusunu Süper Lig'den birçok takıma önermiş. Gabonlu oyuncunun da Türkiye Ligi'nde oynamaya sıcak baktığını paylaşmış Salim Manav haberde. Aubameyang geçen sezon da 41 maçta oynamış. Hiç de fena değil bu yaşa göre. 14 gol 10 asistlik katkı sunmuş. Ve Süper Lig'den de Ahmet Spor alır mı diye düşündüm bir an. Hani alabilecek takımlara bakıyorum. Samsun Spor olabilir. Şöyle de başka da pek takım aklıma gelmiyor. Göztepe'nin tercih edeceğini zannetmiyorum. Kocaeli Spor olabilir. Kocaeli Spor Başkanı Recep Durul Bey ile konuştum. Bugün o da şey diyordu. Yani yine genç oyuncularla. Biz geçen sezon genç oyunculardan iyi verim aldık dedi. Yine sezonda da genç oyuncu ağırlıklı transferler yapacağız dedi. Yarın akşam da eğer program uyarsa Recep Bey'i de konuk alacağız Radyo Spor'da. Orada sorarız kendisine. Şimdi tenisten bir haber paylaşacağım. Zeynep Sönmez Wimbledon'a dün teklerde ikinci turda veda etmişti. Çiftlerde de elendi bugün milli tenisçimiz. İspanyol partneri Jessica Buzas Maneiro ile beraber Liang En Shuo ikilisine karşı oynadılar. 7-5, 2-6 ve 2-6'lık setlerle 2-1 kaybettiler. İlk seti 7-5 kazanmıştı partneriyle Zeynep Sönmez ama sonraki 2 seti kaybederek turnuvaya çiftlerde de erken veda etmiş oldu milli tenisçimiz. Böylece Wimbledon macerası bu sezon itibariyle tamamlanmış oldu. İngiltere'de şu ana kadar Avrupa transfer piyasasında, bu hatta dünya transfer piyasasında bu yılın en pahalı transferi gerçekleşti. Elliot Anderson Nottingham Forest'ten Manchester City'ye gitti. 135 milyon euro transfer bedeli karşılığında. Tabii İngilizler sterlin üzerinden hesap yapıyorlar. Sterlin üzerinden yaptıklarında 116 milyon sterlinlik bonservis bedeliyle bir İngiliz futbolcuya ödenen en yüksek bonservis bedeline ulaşmış Elliot Anderson. O da Dünya Kupası'nda İngiltere milli takımıyla yer alıyor. Nottingham Forest'te çok iyi bir sezon geçirmişti. BBC'de yer alan haberde Jude Bellingham 115 milyon sterlinle ikinci sırada, Declan Rice 105 milyon sterlinle üçüncü, Jack Grealish hala ilk dörtte 100 milyon sterlinle Aston Villa'dan

0: 2021'de Manchester City'ye gitmişti. Harry Kane 86,5 milyon sterlin. 2023'te Tottenham'dan Bayern'e gitmişti. Harry Maguire Leicester'dan Manchester United'a 2019'da 80 milyon sterline gitmiş. Jadon Sancho 2021'de 73 milyon euro Dortmund'dan Manchester'a gitmiş. Anthony Gordon da listede kendine yer bulmuş. 8. sırada bu yaz Newcastle'dan Barcelona'ya transfer olmuştu. 69,3 milyon sterlin. Dominic Solanke Bournemouth'tan Tottenham'a 2024 yazında 65 milyon sterline gitmişti. Listenin son sırasında 10. sırada Mason Mount var. Chelsea'den Manchester United'a 2023 yazında 60 milyon sterline gitmiş. İngiliz takımları hakikaten yine transferde ilk sırayı kimseye bırakmıyorlar. Tottenham'da da üst üste 2, 90 ve 100 milyon euroluk transferler gelmişti. Tabii Tottenham geçen sezon kümede kalma yarışı içerisine girdi. Oldukça sıkıntılı bir süreçten geçti. Bu sene böyle işi daha sıkı tutuyorlar. Bakalım burada yeni sezonda nasıl bir Tottenham izleyeceğiz. Sevilmeyecek. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Yani önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde, Konferans Ligi'nde ve UEFA'ya bağlı ülkelerde bu kural uygulanmayacak. Şu ana kadar Dünya Kupası'nda iki kez uygulandı. Paraguay'dan Almiron ve Ekvador'dan Incapié kırmızı kart görmüştü. Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde, Konferans Ligi'nde görmeyeceğiz. Süper Lig'de olmayacak bu kural. Yalnız şu kurallar uygulanacak. Onun bir kez daha altını çizeyim. İşte 5 saniyede kale vuruşu, 5 saniyede taç atışı, köşe vuruşlarında eğer böyle çok bariz bir şekilde hakem hata yaparsa, hakem uyarılacak, yanlış karar verirse, yine oyuncu değişikliği sırasındaki o 10 saniye kuralı, bir de bir futbolcu sakatlandığında faul yapan oyuncu kart görmediyse, oyuncu sakatlanıp tedavi için sağlık ekibi sahaya girdiyse, o oyuncu kenarda bir dakika bekleyecek. Bu oyuncuların tamam, bu kuralların tamamı yeni sezonda Süper Lig'de uygulanacak. Aslında uygulanması da lazım. Hep diyoruz ya işte, izleyici olan, taraftar olan, gazeteci olan, yöneticisi, herkes şikayetçi. Bazen hocaların da şikayetini görüyoruz işte maç sonu basın toplantılarında. Oyunun hızı, işte rakip oyunu çok kesti, tempoyu düşürdü, şöyle böyle. O zaman bu kurala herkesin sahip çıkması lazım. Burada hakemlere çok büyük görev düşüyor. Etki altında kalmadan bu kuralları en iyi şekilde nasıl UEFA, FIFA standartlarına uygun, Dünya Kupası'nda nasıl uygulanıyorsa, bizim burada da hakemlerin bunu yapması lazım.
1: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
0: Getmobil'in sunduğu Derin Pas devam ediyor. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Değerli dinleyenler, soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Bir dinleyicimiz diyor, Casemiro vardı Real Madrid'den Manchester'a giden, o yok mu listede demiş. O daha düşük meblağa gitmiş. 65 milyon sterline gitmiş sanırım. Pardon, 55 milyon sterline gitmiş. Baktım şimdi. Dolayısıyla listede kendine yer bulamamış. Şöyle Dünya Kupası ile ilgili de birazdan Amerika'ya bağlanacağız. Ufuk Kağan Karacan'a 10 dakika sonra bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Birkaç haber var dikkatimi çeken. Onları sizlerle paylaşmak isterim. Eminim sosyal medya kullanıyorsanız karşınıza kesin çıkmıştır. Çünkü bugün çok dikkat çeken videolardan biriydi. Lionel Messi, Arjantin milli takımının ABD'deki güvenlik kontrolü sırasında yaşanan olaylar karşısında böyle gülerek tepki vermiş. Yine Amerikan polisi, Amerikan güvenlik kontrolü sırasında Christian Romero'nun valizinden çıkan dev mutfak çakmağı hem futbolcuları hem de güvenlik görevlilerini şaşırttı. Lionel Messi'nin bu duruma gülerek tepki vermesi olayın sosyal medyada çok büyük ilgi görmesine sebebiyet vermiş. Çantalar tabii X-ray cihazından geçtiği sırada Romero'nun valizindeki bir nesne güvenlik görevlisinin dikkatini çekiyor ve çantayı açmasını söylüyor. Romero valizi açıyor. Ve o çakmağı gördükten sonra tabii arkadaşları da birçok kahkahalarla tepkiler

0: veriyorlar. Ama Messi dahi birçok yıldız oyuncu iç isme bakılmaksızın çok tedbiri yüksek bir şekilde aranması var. Yine bu görüntülerde Alman milli takımının İspanya milli takımının oyuncuları da bu durumla karşılaşmışlardı. Burada tabii güvenlik kuruluna, oradaki yetkililere bir şey diyemeyiz. Amerika'nın kendi politikası ve hani hiç isme bakmayın, herkesi aynı şekilde arayın demişler. Gördüğüm kadarıyla. Bunda tabii özellikle 12 Eylül saldırısı sonrası Amerika'da oluşan o tedirginliğin bir yerden de hani bir şeye bakmaya çalışıyorum da, tamam yani üst düzey güvenlik her zaman için bir ülke için önemlidir ama ya Messi işte, Messi'yi de biliyorsun yani, şey yapacak hali yok adam yani, ne yapabilir bu kadar, niye 3 kişi ayrı ayrı arıyor, bu da biraz abartı geldi bana. Yine geçenlerde Manuel Neuer'in bir videosu vardı. Neuer'de ne oluyor diyor, hani eminim birçok yere maça gitmiştir hayatında, tatile gezmeye gitmiştir, hayatında hiç böyle aranmamıştır. Manuel Neuer'i de genelde güvenlikler işte erkeklerden oluşuyor gördüğüm kadarıyla. Futbolla biraz ilgileri vardır. İlla ki adını duymuşlardır, tanıyorlardır. Şimdi Manuel Neuer Türkiye'ye gelse eminim birçok polis tanır kendisini. Hani ekstra bir muamele uygulamayabilir ama yine de biraz daha şey yapar. Yani hani hoşgörüyle arama yapacaksa da hoşgörüyle yaklaşır. Oradaki polislerin çok sert olması da eleştiriliyor. Bunu da aktarmış olayım size. Senegal milli takımında Pape Gueye dün akşam ülkesinin Belçika'ya 2-0'dan 3-2 elenmesi üzerine çok büyük tepki gösterdi. Yaptığı bir paylaşım dikkat çekiciydi. Senegal'in maçı 2-0 önde götürdüğü maçın 66. dakikasında oyundan alındı Pape Gueye. Hocası Pape Diaw tarafından ve Afrika ekibinin 2026 Dünya Kupası'nın elenmesine de sebebiyet verdi. Şöyle diyor sosyal medya hesabından Pape Gueye: "Bu teknik ekip olduğu sürece milli takıma ara vereceğim." diyor. Hocaya çok kızmış. Senegal milli takımı, yani ben de maçı izlerken şaşırdım. Artık dedim tamam, işte Belçika buraya kadarmış. Senegal'de hakikaten böyle 80-85 dakika pek Belçika'ya pozisyon da vermedi, pek kalesinde baskı da yemedi. Ama ne olduysa 2-3 dakikada tablo tersine değişti. Orada hocanın son bölümdeki oyuncu değişiklikleri de etkili oldu. Hoca da artık maçı kazandık düşüncesine kapıldı diye düşünüyorum. Pape Diaw'a büyük bir tepki var. Bakalım Senegal Futbol Federasyonu hocayla devam edecek mi Dünya Kupası'ndan sonra? Ama Pape Gueye bu şekilde, eğer Pape Diaw göreve devam ederse, "Ben milli takımda yokum" diye çok net bir tavır almış. Orada da bir değişiklik olabilir. Dün Demokratik Kongo'nun İngiltere karşısında verdiği mücadele de takdire şayan, hakikaten üzücü bir haber var. Onu da aktarayım sizlere. Demokratik Kongo Cumhuriyeti Teknik Direktörü Sebastian de Sabre, babasının hayatını kaybettiği haberini basın toplantısında almış. Tabii hoca bir şok yaşadı. Son bölüme kadar acaba eliyor muyuz İngiltere'yi düşüncesi vardı. 73'e kadar skor 1-0'dı. Önde götürüyorlardı maçı. Maçın ardından taraftar da takımı güzel bir şekilde alkışladı, uğurladı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşları da eminim bu Dünya Kupası'nda ülkeleriyle gurur duymuşlardır. İlk gollerini attılar, ilk maçlarını kazandılar, gruptan çıkmayı başardılar. Tam basın toplantısındayken hoca, teknik direktörümüzün babasını kaybettiğini üzülerek bildiriyoruz, en içten taziyelerimizi sunuyoruz şeklinde bir mesaj geliyor. Hoca da bu cümlelerin ardından basın toplantısını üzgün bir şekilde terk ediyor. Hem maçı kaybetti, üzerine baba kaybı, tabii ki bir baba kaybının maç kaybıyla kıyaslanması bile saçma. Hani bir haberci değil de böyle bir giriş yaptım ama dün Desabre için üzücü bir gün olmuş hayatında. pek hatırlamak istemeyeceği bir gün. Ona da sabır dileyelim. Dünya Kupası'nda Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile güzel bir iz bıraktığını söylemek mümkün. Kısa bir aramız var, devam edeceğiz.
1: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
0: Getmobil'in sunduğu Derin Pas devam ediyor. Radyo Spor'da saatleri 20.13 yaptık. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Şimdi Amerika'ya, New York'a gideceğiz. Ufuk Kağan Karacan turnuvayı yerinde takip ediyor. Ufuk Kağan merhaba.
3: Merhaba Ayhan, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Sanırım şu an sabah saatleri Amerika'da değil mi?
3: Öğlen, evet, öğlen öyle saatleri.
0: Amerika'dasın, New York'tasın, yavaş yavaş da turnuvanın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Şu ana kadarki izlenimlerini merak ediyorum.
3: Yani şöyle başlayayım, bir kere bugün itibariyle, dün de öyleydi de bugün biraz daha arttı, çok sıcak. Çok sıcak olduğu için de uzman uyarıyor hafta sonuna kadar evden çıkmayın falan. Onu da ben kendi yayınlarımda şey diyorum, bizi izleyen veya dinleyen herkese. Dünya Kupası maçı izlerken çok sıcak olduğunu muhakkak göz önünde bulundurun. Yani niye kaleye gidemiyor İngiltere? Ya belki sıcaktan etkileniyordur. Elbette tek bir sebebi yok. Zaten bir sportif performansı tek bir sebeple açıklayamazsınız ama bir Afrika takımı karşı oynuyorsanız Afrikalıların sıcağa daha alışık ve dayanıklı olduğunu da cebinizde bulundurun diyorum. Bilgi olarak bulunsun. Bu çok önemli bir şey. Mesela ben içerik üretmek için buradayım ama bugün tüm gündüz evden çıkmayı düşünmüyorum. Çünkü gerçekten insan bayıltacak derecede sıcak bir hava olduğunu söyleyerek başlayayım. Ve New York bölgesi için de şunu söyleyeyim. Evet, çeşitli fan zonlar kurulmuş. Kimi kitleler bir araya gelerek müsabakaları takip ediyorlar. Biz onları çekiyoruz, onlarla konuşuyoruz ama Amerika çok büyük bir yüz ölçüm olduğu için o yüz ölçümüne göre çok küçük kalıyor. Dolayısıyla turnuva heyecanını böyle bir Avrupa şehri gibi sokak sokak, ne bileyim, cadde cadde yaşayamıyorsunuz. Öte yandan şu da var. Dünya Kupası heyecanını yaşayanların neredeyse tamamı zaten Amerika'da yaşamayanlar. Yani bu ne demek? Amerika'da Dünya Kupası heyecanı var. Hayır, turistlerin heyecanı var. Yani Amerika'ya turistik ziyaretle gelip milli takımı desteklemek isteyen taraftarların veya o millete ait, o milliyete ait milletlerin heyecanı var. Bu ikisini birbirine yapmak gerekiyor. Burada bir sosyoloji okuması yapmak gerekiyor. Onu söyleyeyim, yani Amerikalılar, ben dün beyzbol maçına gittim özellikle. Beyzbolla ne anlarım ne de sevdiğim bir spordur. Ama acaba buraya ilgi gösteriyorlar mı diye hafta içi ve öğlen saati olmasına rağmen ciddi bir kalabalık beyzbol maçındaydı. Ama akşam saatlerinde Amerika Bosna maçı oynanırken iki tane toplu izleme alanından söz edildi. Bir tanesi Rockefeller Center diye geçen yer. Oraya gittiğimizde ekranlarda maç vardı. Maçı izleyecek çok ciddi bir kalabalık yoktu ve maçın sesi açık değildi. Öte yandan bildiği o Times Meydan denilen yerde bir ekran var. Onun arkasında da bizim Anadolu köy kahveleri vardır. Maç izlemek için otururuz böyle.
0: Evet.
3: Ondan fazla. Bundan şunu biliyoruz. Elbette bana bir görüntü gösterip ama Washington'da işte 500 kişi vardı diyebilirsiniz ama biz Türk olduğumuz için, futbolla da yatıp kalkan bir ülke olduğumuz için burada bir tezatlık seziyoruz. Çünkü sabah 5'te saat kurup Dünya Kupası maçını işte benim 60 yaşındaki annem de seyretmeye kararlıyken Amerikalılar için bu aynı motivasyonu görmek mümkün değil. Dolayısıyla Amerika'da bir Dünya Kupası heyecanı var mı? Futbol sever olarak söyleyeceğim. Yok, ben hani burada bir Dünya Kupası'nı asla tasvip etmiyorum, onu söyleyerek başlayayım. Çünkü burası zaten herkesin bildiği şeyler, hani futbol ülkesi olmadığı falan filan. Futbol partisi müthiş bir spor, futbol tutkusu kesinlikle hayır. Siz bakmayın seyirci rekoruna kırıldığına, seyirci rekoru kırılmış olabilir ama o aynı zamanda İngilizler böyle slash derler ya, slash turist rekoru. Onu da öyle değerlendirmenizi rica edeceğim sizden.
0: Şimdi az önceden de bir şey söyledin. Afrika takımlarının sıcak havaya alışkın olması. Acaba 10 Afrika ülkesinden 9'unun gruptan çıkması bunda etkili olmuş olabilir mi?
3: Yani formasyon olarak, taktiksel olarak bir sürü sebep sayacaksınız. Ve ilk 9'unu onlar oluştursun. 10. sıraya da bunu yazın diyorum ben.

0: asla tek başına bunu almam. Bunu listenin başına da koymam. Ama Amerika'da yine FIFA Kulüpler Dünya Şampiyonası oynandı ve oyuncular çok ciddi bir şekilde sıcaktan yakındılar ve Afrika kökenli oyuncuları fazla olan Chelsea şampiyon oldu. Bu bir önerme. Bunun altını doldurmamız lazım, bunun üstüne çalışmamız lazım, uzmanlarla konuşmamız lazım, kulüplerle konuşmamız lazım vesaire. Ama kişisel gözlemim olarak ben hani dün İngiltere maçını izlerken ya can çekiştim kendim. Yani nasıl oynuyorlar, çünkü bize yakın bölgedeydi. Nasıl oynuyor? Bu bir handikap yani. En azından öyle söyleyelim. Bu işin handikaplarından bir tanesi. Formasyonel olarak baktığımızda Afrikalılar daha karşı tarafa bakıyorlar. Kendi daha hatlarını, çizgilerini bilerek oynuyorlar. Arkaya kapanıyorlar ve Avrupa futbolu set hücum sınavı verdi. Yani biz bir süredir geçiş oyununun Avrupa'yı domine ettiğini, geçiş futbolu oyunu iyi oynayanların şampiyon olduğunu gördük, okuduk, izledik de yani şey gegen pressingler falan. Geçiş için karşı tarafın topla çıkma gayretini ve amacı da olması lazım ki siz onu hataya zorlayacaksınız. O hatada geçişle denilen hücumla beraber boşluk takımımızın sorunu doydu. Topu çevirdik durduk. Bununla çok övündüm Vincenzo Montella ama çevirdik topu ama rakibin ne kadar hataya zorladık. Rakip hatları itiş sağlam tuttuğu zaman yani öyle maçlar oynandı ki Paraguay maçında Paraguay stoper olsaydı muhtemelen ben de hatasız oynayacaktım gibi bir tablo çıkıyor. Dolayısıyla bu turnuva sonrası insanların üzerine düşünüp makaleler yazması gereken, analiz edilmesi gereken bir durum bir tarafıyla. Ama sıcak da önemli maddelerden bir tanesi. İlk 9 dediğim gibi 10. maddedir ama önemlidir.
1: Şimdi yine hava koşullarıyla ilgili bir şey soracağım sevgili Ufuk Kağan sana. Beni son 16'da en çok heyecanlandıran eşleşme İngiltere-Meksika eşleşmesi. Tabii tarihi bir tarafı var. 1986 tabii. Maradona'nın Tanrı'nın eli golü Azteca stadında olmuştu olay. O 40 yıl sonra o stadyumda Meksika ile çeyrek final için sahaya çıkacak İngiltere. İngiltere'deki profesyonel liglerde yer alan takımlar içerisinde deniz seviyesinden en yüksekte stada bulunan takım West Bromwich Albion'mış. 168 metre bahsediliyor ama Azteca'da 2200 rakım deniz seviyesinden çok yukarıda, çok yüksek bir yerde oynanacak bu maç. İngilizler de şimdi şunu soruyor. Bu durum bizim takımın oyununu olumsuz etkiler mi? Az önce sen bir taraftan sıcaktan bahsettin. İngiltere'yi şimdi zorlayacak başka bir hava şartı daha var gibi.
0: Bu İngilizlerin evhamı da beni benden alıyor arkadaş. bir önceki bu maçtan önce işte şey rakibin zayıf olması bizi etkiler mi? Heyecan yapar mı? Şimdi ya şu kupayı bunlara bir arada bir alsalar da herkes bir rahat etse diyorum bazen gerçekten yani. İngilizler niye başarılı olamıyor? O medya
1: olur. Medyaları sizden çok ince eleyip sık dokuyorlar. Her açıdan bakıyorlar olaya. Güzel ya, aslında bir yerde.
0: Ya şöyle ince eleyip sık mı dokuyorlar? Şey Dünya Kupası finalinde gol kaçıran oyuncuyu teninin renginden vuran manşetler atan da İngilizler.
1: Öyle doğru.
0: Euro 96 kaçıp 40 yıldır acı çektiren de İngilizler. Yani her olaya böyle değişik bir şeyleri var. Yine tarihi bakacaklar onlar. Acaba ben de onu düşünüyorum şimdi. Psikolojik olarak 86'nın ne kadar etkisinde kalacaklar? Bunu pozitif bir vibe'a mı çevirecekler? Negatifte mi kalacaklar falan? Neyse ki şanslılar. Azteca stadı 86'lı patates tarlası gibiydi. Şimdi son derece modern, son derece güzel bir stadda. İstediklerini oynayabilecekler. Meksikalılar için şöyle söyleyeyim. İyi bir savunma takımı yapmışlar. Gerçekten iyi iş çıkarıyorlar. Ve küsler barışmış. Yani eskiden tercih edilmeyen oyuncular artık tercih edilir hale gelmiş. Bir hikaye yaratabiliyorlar. Amerika'da dahil olmak üzere sokaklarda Meksika olmasaydı, Meksikalı taraftarlar olmasaydı bu Dünya Kupası'nda benim hatırlayacağım hiçbir şey olmaz, onu söyleyeyim. Yani en renkli onlar, en eğlenceli onlar, en cümbüşünde onlar. Oyun olarak da bence fena gitmiyorlar ama İngiltere'de ciddi bir sınav olacak onlar için. Sıcak da etkileyecektir, tarih de arkalarından gelecektir. Her biri birer faktör. Biz her bir müsabakaya sadece gol ve pozisyon üzerinden bakıyoruz. Konsol oyunu çocukları 50 metreden atılmayan golü golden saymıyorlar falan ama işte o maçın içerisine arkadan tarih bastırıyor. Önünüzden medya geliyor. Sıcak hava etkiliyor. Karar mekanizma her şey etkiliyor tabii. Dolayısıyla rakım seviyesi elbette etkin faktörlerden biri olacaktır. Ama yine de söylüyorum İngilizlerin evhamı da onu da cebe koy. Yani o mu yoksa şey rakım mı derse ben evhamı bir daha üstte koyarım yani onu söyleyeyim yani.
1: Son olarak da şunu soracağım. Sen iyi de bir hikaye anlatıcısın. Anlatıcısın. Şu ana kadar

0: Dünya Kupası'nda seni en çok etkileyen hikaye ne oldu?
1: Bu Dünya Kupası'nda bir sürü hikaye anlatıldı, bir sürü hikaye de yaratıldı. Ben bazı hikayeleri zorlama buluyorum. Örneğin Gana'nın tek bir forması varmış da çamaşır makinesinde yıkayıp tekrar koyuyorlarmış gibi falan. İşte pasaport vardı biliyorsunuz. Ben onlara o kadar dramatik ve duygusal bakamadım. Kusura bakmazsanız. Çünkü bunlar bana biraz zorlama geldi. Yani Amerika'dan pompalanan şey şu ana kadar sadece hikaye oldu. O hikayelerin hiçbiri bana geçmedi. Geçmediği için ben kendi kitlemede bunların hiçbirini anlatmadım. Benim için şu an yıldızların hikayesi üzerinden okumak daha güzel oluyor. Mesela Harry Kane'in İngiltere çok dedik. Yani Harry Kane'in muhteşem zaferini okuyoruz, izliyoruz hep beraber. Harry Kane keşke toplumdan daha önce ayrılsaydı diye bir şey geçirirken aklıma mesela Harry Kane bu dönüşümünü aslında bir Amerikalıya borçlu. Tom Brady, o da biliyorsunuz dünyanın gelmiş geçmiş en azından popüler NFL sporcusudur. Tom Brady'nin hayatını anlattığı bir YouTube videosuna denk geliyor ve orada Tom Brady başarısızlıklarla, hayal kırıklıklarıyla dolu bir geçmişten kendini nasıl dönüştürdüğünü anlatıyor. Harry Kane videoyu ben de yapabilirim ya. Bana da senden olmaz dediler. Bana da kendini çok zorlama dediler. Tom Brady yapmış işte diyor. Ben de yapabilirim diyor. Ve bir Amerikalı sporcunun hikayesinden aldığı ilhamla, yaptığı dönüşümle Amerika'da ülkesini bir üst sıra taşıyan adam oluyor. Benim için bu tarz şeyler gerçekçi, daha ilham verici, daha dişe dokunur geliyor. Messi'nin benimle aynı yaşta olması hem zoruma gidiyor hem kıpta ediyorum. Onun hikayesi çok kıymetli geliyor bana. Hala takımına liderlik ediyor olabilmesi, takımı taşıyor olabilmesi, hala bizde, sen de ben de bu Dünya Kupası izleyen insanlarda aynı heyecanı yaratabiliyor olması çok önemli. Sokakta çok fazla Arjantinli'ye Maradona mı Messi mi sorusu sordum. Bu çok zor bir sorudur onlar için kuşkusuz. Artık cevaplar Messi'ye doğru dönmüş. Bir adam bunu yapabiliyor. Yani empati yapıyorum diyorum ki bir önceki Dünya Kupası'nı kazanmışım. Mesela ben Ufuk Kankaracan'ım. Türk milli takımıyla bütün baskılara göğüs gerip Dünya Kupası kazanmışım. Ve bir sonraki turnuvada çok daha yaşlı olacağım. Zirvede bırak Kaan derim. Muhtemelen eşim dostum Ayhan Şensoy da bana bayıl
0: Ben de
1: derdi.
0: derdim, bırak derdim.
1: Hikayeni baltalama derdin yani
0: Evet.
1: şimdi. Ve o bu yani bu en büyük hikaye bu. Devam etme cesaretini gösterebilmesi. Yani Ganalıların formasını tek çamaşır formalı olması, çamaşır makinesi yıkıyor olması falan değil. Onu hikayenin gerçek olduğunu da düşünmüyorum zaten. Ama bu cesareti olarak zirvede zorlaması ve belki de boynu bükük ayrılacak bu Dünya Kupası'ndan. O riske girmesi kadar hayat içinde öğretici ya. Ben işin o tarafını alıyorum. O bana çok kıymetli geliyor. Onun dışında çok fazla zorlama hikaye gördüğümü dizi düşünüyorum. Elbette işte Yeşilburun Adaları'nın oynuyormuş. Yani Yeşilburun Adaları'nın kalecisi üçüncülükte oynayacak abi zaten. Yani. Bu buralar çok şey değil bende. Biraz daha insana dokunan ve beni de motive eden hikayeleri seviyorum. O yüzden bu Harry Kane'i, Messi'yi biraz daha Haaland'ı. Haaland biliyorsunuz sonunu anlatayım. Çok tuttum. Yani
0: Estağfurullah.
1: turnuvadan önce 140 bin dolar para harcayıp bir kitap alıyor ve Norwich Ulusal Halk Kütüphanesi'ne bağışlıyor. Babasıyla beraber yaptığı bir iş bu. Ve kendisi hiç okumadan bu kitabı bağışlıyor. Tek bir şartı var. Kütüphanedeki giren herkes bu kitaba ücretsiz erişebilecek. Peki ne var o kitabın içinde? Kendi tarihi var. Norveç tarihinin hikayesini anlatıyor. Diyor ki ulus böyle ulus olur diyor. Kendi tarihini tanısın benim ülkemin insanı diyor. Ulus bilincini manevi yönden, aslında maddiyatta var da, manevi yönden bu şekilde gerçekleştiren bir adam kendi ulusunu temsil etti. Turnuvada da takımının bayrak adamına dönüşüyor. Attığı gollerle Dünya Kupası'nda devam ediyor. Sporcu nedir? Olmalıdır. Sporcu böyledir. Ve böyle olmalıdır.
0: Ufuk Ka
1: Neye sevinip sevinmeyeceğimi söyleyecek adam değildir. Sporcu budur. Bana sakalıyla ülke sevincine aşılar gibi gözüküp hamaset yapan adam değildir. O sporcu millet tarihi öğrensin diye kendi kütüphanesine bağışlayan adamdır. Benim için hikaye de budur, hikayecilik de budur Ayancığım.
0: Ufuk Kağan Karacan konuğumuzla Amerika'dan Dünya Kupası'na dair görüşleri, bilgileri paylaştı. Ufuk Kağan, çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum sana.
1: İyi yayınlar diliyorum ben de. Sağ ol.
0: Evet değerli dinleyenler, hakikaten o Tom Brady ile Harry Kane'in Tom Brady'nin hikayesinden etkilenmesi çok değerli. Ben de bu akşam bu hikayeye dayanarak bir küçük bir şey paylaşmak isterim. Jack London'ın Martin Eden romanında bir bölüm vardır. Martin Eden, Jack London'ın kendi gençliğini anlattığı bir roman, eminim biliyorsunuz, birçok dinleyicimiz kesin biliyordur bunu. Kitapta diyor ki kız arkadaşı Martin Eden'a, ya artık senden yazar olmayacak diyor. İşte Washington Post'a, New York Times'a yazılar gönderdin kitap için ama kimse sana olumlu dönüş yapmadı. Daha iyi bir iş bul da bizim geleceğimizi kazan diyor. Martin Eden de diyor ki kız arkadaşına, sen benim içimde neyin olup olmadığını nereden biliyorsun diyor. Yani dolayısıyla insanın bir şeye inanması, kendi başına inanması yetiyor bazen. Başkasının inanmasına gerek yok. Bu hikayeyle de bırakmış olalım, kapatmış olalım programı. Herkese çok teşekkür ediyorum katılımları için. Güzel bir akşam diliyorum. Yarın akşam 18.30'da Derin Pas'ta görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Mantıklı telefonun adresi GetMobil, Ayhan Şensoy'la Derin Pas programını sundu.
3: Akıl var, mantık var, GetMobil var.
4: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
5: Radyospor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyospor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcast'leri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, ajans spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyospor'un uygulamasını hemen indirin.
3: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
4: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.

0: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le spor kazanını sunar.
2: Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, spor kazanına hoş geldiniz. Bugün saatler 15-17.30.

0: bulduk.
1: Evet, Dünya Kupası dolu dizgin devam ediyor. Burada yaklaşık bir aydır Dünya Kupası maçlarını zaten detaylı şekilde masaya yatırıyoruz. Dün oldukça hikaye barındıran, gidip gelen maçlar izledik.
2: Dün bir başkaydı Dünya Kupası'nda. Konuya çok iyi girdin. Günler sonra Dünya Kupası'nda neler olabileceğini yaşadığımız 3 karşılaşma değil de 2 maç gördük.
1: Dün evet, Amerika hariç hiç kimse elini kolunu sallayarak suratlayamadı.
2: Evet. 2 maç çok önemliydi.
1: Erken de başladı, izleme fırsatı da bulduk. 7 kuşağıyla başlayalım istersen. İngiltere 1-0 geriye düştüğü maçta Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne Harry Kane'in golleriyle, ki sonuncusu 86'da maçın bitimine doğru geldi, 2-1 ile zorlanarak da olsa geçmeyi başardı ve Meksika'nın rakibi oldu son 16 turunda. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni içten bir şekilde tebrik ediyorum. Çok iyi dayandılar.
2: Yazık oldu dedim ben dün. Çünkü Demokratik Kongo ikinci golü atsa direkten dışarı gitti top. Demokratik Kongo atağında. Maç 2-0'a doğru gelecek ve bence İngiltere veda edecekti. O saatten sonra toparlanması zor olurdu. Oyunun içinde Kongo çoğu anda daha diri gözüktü. İkinci yarının ortalarından sonra maç biraz tek taraflıya döndü. Bunun sebebi de Kongo'nun sonucu korumak istemesiydi.
1: Haklı olarak.
2: Belki ucum düşünebilirdi. Çünkü İngiltere bayağı riskleri almıştı ama bunu gerçekleştiremedi.
1: Maçın içinde çok ilginç hikayeler de vardı. Mesela Demokratik Kongo'nun golünü atan Brian Kibambe 28 yaşına kadar Kongo dışında hiç futbol oynamamış abi. Şu anda Castellón'da, İspanya La Liga 2'de oynuyor.
2: Çok da güzel vurdu topu.
1: Dünya Kupası'nda İngiltere'ye gol attı bu oyuncu. Hayat işte, yarın ne geleceğini hakikaten bilemeden yaşıyoruz.
2: Ya Dünya Kupası'nda bu oyuncu için ve tabii ki hem takım arkadaşları hem de oyuncunun ailesi için muhteşem bir anı. Dünya Kupası böyle.
1: Yani hakikaten düşünüyorum abi, 28 yaşına kadar bir gayen var ama artık bir nok mesafe kat edememişsin. Belki karamsarlığa doğru evrilen bir düşünce yapın var. La Liga 2'ye gidiyorsun, Dünya Kupası'nda son 32'de İngiltere'ye gol atıyorsun. Bir de LSE bugünü hiç unutmaz mesela.
2: Tabii. Yine de kendisi unutmayacak hiçbir zaman.
1: Muhtemelen. Harry Kane'e biraz değinelim abi. Maçı kazandı diyebilir miyiz? Yani İngiltere yine statikti hücumda bence. Çok pozisyon buldular,
2: evet,
1: ama akmıyor.
2: Gary Lineker kendisi bence İngiltere'nin en önemli golcüsü gelmiş geçmiş demişti. Ki Lineker de kendisi de çok büyük bir santrafordu. Önemli. İngiltere milli takımında ve Dünya Kupası'nda iz bırakmış oyunculardan biri Lineker. Şu anda da yorumculuğu da çok başarılı, takip ediyorsan. Futbolda dünyada önemli yorumculardan biri olarak gösteriliyor.
1: Roy Keane'in hastasıyım abi ben o konuda.
2: Evet, Roy Keane de iyi. Ama Lineker oyunun biraz ruhu teknik taktik. Ona girdiğinde ondan hoşlananlar için başarılı bir yorumcu şu anda. Kendisi de söyledi. Harry Kane dedi. Dünyada İngiltere'nin gelmiş geçmiş en önemli golcüsü. Buna katılıyorum. Tottenham'da şampiyon olamayan Harry Kane, işte Bayern Münih'te o şampiyonluğu yaşadıktan sonra ekstra motivasyonla milli takımda da tek başına neler yapabileceğini gösterdi. Harry Kane'in şöyle bir özelliği var. Geçmişinden bugüne baktığımızda devamlı kendini geliştiren bir oyuncu. Ya bir oyuncu kendini geliştirir mi? Bir yaşa kadar gelişebilir ama o yaştan sonra durur diye bir düşünce vardır futbolda. Fakat Harry Kane hep kendini geliştirdi. Orta alana gelip topla buluşma, oyun kurma, ince pas atabilme, zamanlama olarak ceza sahasında kafa ve son vuruşta. Hatta Diego Armando Maradona ile bir diyaloğu var. Yıllar öncesinde onun görüntülerini seyrettim. Nereye vuracağını kaleciler öğrendi. Kalecileri yanıltman için biraz daha ceza sahasına girdiğinde ters tarafa vurmaya çalış diyor Diego Armando Maradona, Harry Kane'e birebir de. Ve ondan sonra bazı görüntüler ekrana getiriyorlar bu röportajdan sonra. Harry Kane Maradona'nın dediklerini yapıyor. Ya kaleciler yanılmaya başlıyorlar. Ya kalecileri şaşırt diyor özellikle Maradona. Dün mesela attığı ikinci gol, yayından önce de seninle beraber konuştuk. Tam bir santrafor golü ama kendi golünü meydana getiren santrafor golü ve kaleciyi şaşırtan bir gol.
1: Çaresiz bıraktı.
2: Çünkü orada tek hamlede rakibinden sıyrılıp o vuruşu yapması bambaşka bir ustalık gerektiriyor. Ve kalecinin de tabii hiç beklemediği bir. Çünkü rakibi geçecek, hemen vuracak ve top çok sert bir şekilde tavana doğru gidecek.
1: Çok seri bir oyuncu da değil aslında. Evet.
2: Değil ama o rakibi devre dışı bırakıp ondan sonra o vuruşu yapması Dünya

0: Kupasının güzel gollerinden biriydi.
1: Ya burada Harry Kane'i ilk olarak şeyden hatırlıyorum abi. Çıkış yaptığı sezon 30 küsür gol atmıştı. 14-15 olması lazım. Beşiktaş'a bir gol atmıştı UEFA Avrupa Ligi'nde. Orada benim radarıma girmişti. Her sene dediğin gibi üstüne koyarak gidiyor.
0: Ya her sene yaşı kaç olursa olsun. Tabii yıllar geçiyor. Yaşlar ilerliyor. Harry Kane de mutlaka oyunun içinde yine bir şey koyduğunu görüyoruz kendine. Yolunda.
1: Ya abi oyun zekası ve teknik kapasitesi o kadar üst düzey ki. Fiziksel olarak zaman ona yaramasa da bir şekilde kendini yine var edecek şeyler cebinden çıkartıyor.
0: Golü hisseden ustalar yaş alsalar da kolay kolay onlardan vazgeçilmiyor. Bunun en son örneği Lewandowski.
1: La Liga'da 38 yaşında 20'ye yakın gol atmış bir yıldan bahsediyoruz.
0: Ve şimdi de Amerika Birleşik Devletleri'ne Chicago Fire'a transfer oldu. Zlatan sakatlanmasa devam edebilirdi. Zlatan İbrahimovic. Bunlar Ronaldo zaten devam ediyor biliyorsun. Bu tarz golcüler dediğin gibi kendine avantaj sağlayacak o koşulları hep geliştirdikleri sürece bu oyunun içinde kalırlar.
1: Bu gibi oyuncuları izlerken şeyi fark ediyorsun abi. Sahada kendi hariç kalan 21 kişiden oyun zekasının daha yüksek olduğunu çok rahat ayırt edebiliyorsun.
0: Oyun zekası gerçekten teşhisin çok doğru. Bana söyleyecek bir şey bile bırakmadım bu konuda.
1: Burada peki abi terleten bir soru sorayım mı sana müsaitsen?
0: Tabii.
1: Harry Kane, Alan Shearer, Gary Lineker.
0: Ne Harry dersin? Kane. Hemen hiç terlemeden söylerim.
1: Kolay oldu evet.
0: Yani çünkü Alan Shearer devam edemedi. Şimdi onu gözümüzün önüne getirelim. Büyük golcü müydü? Evet. Newcastle'da efsane miydi? Kesinlikle evet. Fakat o dev adımı atmadı Alan Shearer.
1: Bayern Münih adımı gibi Harry Kane'in.
0: O riske girebilirdi. Alan Shearer'a mutlaka bazı yerlerden teklifler gelmiştir. Şöyle düşünelim. O yıllarda sence Liverpool Alan Shearer'ı istememiş midir?
1: Ya Michael Owen'ı kaybettikten sonra yerine koymak isteyebilirlerdi mesela.
0: Ya da 90'ların sonunda. Manchester United Alan Shearer'la yol yürümek istememiş midir? %100. Çıkalım İngiltere dışına. Almanya tarafından düşünceler ya da teklifler iletilmiştir kendisine. En önemlisi Bayern Münih'ten. O aşamayı gerçekleştirse ya da bir Londra tercihi olsa. Londra'da da şampiyonla oynayan takımlar var.
1: O dönemin Arsenal'ı mesela.
0: Öyle Chelsea, değil. Tabii. Newcastle büyük takım. Fakat ne olursa olsun göz önünde daha fazla olmak, geliştirmek Harry Kane gibi. Harry Kane bence risk aldı Bayern Münih'i tercih ederek.
1: Ya şeyi düşünmek lazım.
0: Ya uyumayabilirdi Harry Kane'e Bayern.
1: Bir konfor alanında vardı. 11 yıldır aynı yerde oynuyordu.
0: E tabi.
1: Ki 30 yaşından sonra bunu yapmak cesaret ister. Katılırım abi.
0: Bence de.
1: Burada soru beklediğim kadar seni zorlamadı. Burada
0: zorlanmadım yok.
1: Harry Kane deyip geçtik. İngilizlerin ama golcüleri meşhurdur. Rooney mesela yakın geçmişte yine o da.
0: Rooney de dikkat edersen futbolun son dönemlerini hatırlatmak isterim değerli dinleyicilere. Rooney o kopması, rakipten sıyrılması, patlamasının azalmasından sonra orta alanda da çok başarılı işler yaptı.
1: Evet,
0: yani Rooney de evrildi. Futbolda Rooney'nin de evrildiği bir dönem var. Rooney'nin mesela şu anda gözümün önüne gelen Rooney'i yakından takip edenlerin bildiği bir gol var. Hakemle tartışıyor. Tartışmasından 10 saniye sonra havadan gelen bir top var. Şöyle ceza sahasının biraz da topun gelişine bir vuruyor. Topu ağlarda görüyorsun.
1: Amerika'dayken mi abi DC United?
0: Yok, İngiltere'de oluyor. Manchester dönemi hatta.
1: Okay, Everton'a gitmeden.
0: Manchester dönemi. Hakemle bir iyi tartışıyorlar hakemle. Sonra hakem diyor ki oyun devam etsin. O sırada 10 saniye falan 15 saniye sonra top havadan geliyor. Ceza sahası ön çizgisinin dışından topa bir vuruyor Burak. Ben böyle bir şey görmüyorum. Topu direkt olarak ağlarda görüyorsun. Ya slow motion'u bile hızlı. Ağır çekimi bile.
1: Roket gibi.
0: Roket gibi gidiyor top.
1: Onun Manchester City attığı çok meşhur da bir röveşata golü vardır mesela.
0: Evet.
1: Rooney'nin prime dönemi en iyi dönemi abi kariyerinde biraz kısa ve kütleli olduğu için bowling topu gibi bir oyuncuydu ama çok da zekiydi mesela.
0: Ya işi çok iyi bilen, onun da oyun zekası yüksekti. Sonra Manchester United'da oynamak, genç yaşında Manchester United'da transfer oldu biliyorsun.
1: Tabii, Everton'dan.
0: Çok genç geldi Manchester United'a ve hemen formayı kapması çok önemli. Onu da söyleyebiliriz. Çünkü Manchester United'da ya kulübede de olabilirdi. Ferguson dönemi geldi.
1: O dönem bir de Nistelrooy'lar falan önünde önemli golcüler var.
0: Ve Nistelrooy'ların olmasına rağmen, bu ismi de çok iyi hatırlattın, kendini gösterdi. Onu söyleyebiliriz rahat rahat.
1: Tabii ki.
0: Ama tabii yemeği, mutfağı falan çok seviyor gördüğüm kadarıyla.
1: Anlaşılıyor dışarıdan bakınca.
0: Zlatan'la aynı yaşta. Bir Zlatan'ın ya da Ronaldo'yla da öyle aşağı yukarı. Şu anda oynayan Ronaldo'yla. İkisinin üçünün fiziklerini yan yana getirdiğinde üçüncü sırada Rooney var. Ya ilk üçte ama Tabii kötü ol anlamda söylüyorum, kilo anlamında.
1: Zlatan'ın geçen şeyi gördüm abi Sky Sports'ta. Thierry Henry ile Dünya Kupası yayını yapıyor. Zlatan hala Flinta gibi. Yani bir sakatlık problemi olmayacak olsa bir iki sene daha oynar gibi gözüküyor.
0: Dün Terry'i gördün mü tribünde? John Terry'i. Rastladın mı?
1: O da çok görüntü... yaşlanmamış. Gördüm Amerika maçında.
0: Terry hazır İngiltere değil mi göreve? Ayaktaydı falan böyle.
1: Yüreği yeter abi onun. Fizik durumu.
0: Ama fizikte hiçbir şey yok. Bak hiçbir şey yok. Bizim ligde şu anda hala aktif olarak oynayan birçok oyuncudan daha iyi fiziği var.
1: Bu arada ilginç bir şey söyleyeyim abi. John Terry bırakalı herhalde 10 seneye yakın oldu en son.
0: Aynı duruyor fizik.
1: Görüntü de aynı, yaşlanmamıştı.
0: Ya dedim ki bu John Terry ya sanki sakat kulübede değil de işte o maçta forma giymeyecek ya da kaç cezalısı. Öyle bir görüntüsü var John
1: Terry. Her an içeri girecekmiş gibi.
0: Değil mi? Her an.
1: İngilizlerden böyle ikonik isimler çıkıyor ama işte mesela kolektif olarak milli takım yürümüyor bir şekilde. İşte Rooney'den bahsettin. Gerrard'lar, Lampard'lar var yine yakın geçmişte. Görüyoruz.
0: Beckham'lar var.
1: Ve David Beckham var ama kolektif olarak o takım yürümüyor bir şekilde.
0: Ve çok çabuk eleniyorlar. Ya burada teknik direktörlerle mi ilgili, acaba bu kontrollü futbol çabuk elenmeyelim düşüncesinden mi ortaya çıkıyor? Çünkü bahsettiğin yıldızlarla İngiltere'nin finale yükselmesi lazım. Gerrard, Lampard, Beckham, Rooney.
1: Daha da bir sürü.
0: Savunmada Terry.
1: Cahill vardı yanında.
0: Cahill. Ya bu tarz oyuncularla sakatlanmadan Owen.
1: Michael Owen. Ballon d'Or aldı.
0: Sakatlanmadan, devam etmeden. Bu tarz oyuncularla bir başarıya doğru gitmen gerekiyor.
1: Bekleri de çok
0: önemli. Bak bu nesil, bu nesli sayıyorum, bu isimleri değerlendiriyorum. Onun için bizde de çok iyi oyuncular ve yıldızlar var derken bizim milli takımdan bahsediyorum. Ne kadar yıldız olursa olsun elenebiliyorsun ya da kupa alamıyorsun. Az önce saydığım oyuncular dünya çapında oyuncular, Avrupa çapını bırak.
1: Abi 2010 Dünya Kupası'nda mesela bu saydığın oyuncuların hepsi vardı. O takımda Ashley Cole'lar falan da vardı bunun üzerine. Evet. Çok iyi bir takımda. İspanya'dan daha iyi bir kadrosu vardı ama çeyrek finalde elendi mesela Almanya'ya.
0: Elenmemesi lazım.
1: 4-7'ler.
0: Düşün.
1: Kısa bir aramız varmış abi. Dilersen bir reklama gidelim, sonrasında devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. İngiltere Demokratik Kongo maçı üzerinden genel biraz İngiliz futbolu hakkında konuştuk. Olmuyor. Yani Meksika ile eşleştiler son 16'da. Eleme şansları hayli yüksek gözüküyor ama İngiltere milli takımı nereye kadar yürür hala büyük soru işareti.
0: Şimdi tek maç olduğu için tamam, şansları var. Kadrolarına göre de şansları var. Fakat tek maçlarda çok zor durumlar yaşayabilirler.
1: Dün gördüler.
0: Dün gördüler bunu. Dün acaba onlara maç tecrübesi anlamında bir hava getirmiş midir? Ben bunu sağladığına inananlardım. Getirmiştir. Ya özellikle de golü çok erken yediler dün. Bence ona dua etsinler. Neden biliyor musun? Golü 0-0 gidip 73. dakikada yeselerdi İngiltere elenmişti.
1: Çıkartamazlardı.
0: O iş bitmişti. Çünkü oyunda o değişiklikler de olmayacaktı büyük ihtimalle.
1: Burada bu arada son 16'daki Meksika maçı da Meksika ev sahipliğinde biliyorsun abi, Azteca stadyumunda.
0: Ya şimdi Azteca'dan çıkış kolay değil.
1: Hiç kolay değil.
0: O atmosferi Azteca stadında 1986'da görmüştük biz Dünya Kupası'nda. Oradan çık ya, Meksika değil, diğer takım işte Arjantin diyelim, orada İngiltere'yi mağlup etti. Full Arjantin taraftarlarıyla dolu, acayip bir atmosferi var orada.
1: Güney Amerika'da futbolun tapınağı diyebiliriz herhalde orası.
0: %100.
1: Maracanã'yı vesaire de dahil ederek o gruba sokabilir.
0: Tabii tabii. Sekayı. Ya Maracanã'nın eski kapasitesine kimse ulaşamaz da 200 bin kişi. Maracanã'nın öyle bir kapasitesi var.
1: Sağlıklı da değil o bence biraz.
0: 1950'de 200 bin kişinin izlediği maçta kendi evinde Uruguay'a 2-1 yenilip kupayı kaybedersen orada olay çıkmaması büyük mucize değil mi? Çok enteresan değil mi?
1: Acaba çıkıp da çok yankı uyandırmadan üstü örtülmüş olabilir mi diyeceğim de orada çok ciddi bir sıkıntı
0: var. Yok canım, yani televizyonlardan bir sürü görüntü var eski belgesellerde. Ya bir şey olmuyor saha içinde.
1: Çok ilginç.
0: Ya da şoka girdiler. O oldu.
1: Şoka girmeleri muhtemel abi. Orada çünkü hani 200 bin kişi çok ciddi bir sayı. Yani orada herkes taşkınlık yapacak diye bir şey yok ama çok ciddi bir kesim risk arz ediyor bence orada. Hele ki Brezilya'da.
0: Ya 3 bin kişi yapsa yeter.
1: Tabii. Birbirini tetikleyen şeyler bunlar zaten.
0: Tabii.
1: Maracanã'na çıkılmaz o şartlarda. O gün... İşler yolunda gitmiş en azından. Bir
0: şey olmamış.
1: Felaket görmemişiz. Evet, evet, İngiltere Meksika, burada Azteca Stadyum rakımından da geçtiğimiz günlerde bahsetmiştim mesela.
0: Rakım, evet. Şimdi İngiliz oyuncuları nasıl etkiler? Tabii İngiltere takımının içinde bu işi

0: bilimsel yönden de takip eden mutlaka sağlık ekibi var. Sağlık ekibiyle bir değerlendirme yapılacaktır. İngiltere'nin oraya gidişi ve dönüşü konusunda bazı planları olabilir. Bunlar çok önemli.
1: Burada bir antrenmanlarda sporcunun yüzüne taktığı bir maske var biliyorsun abi. O oksijeni azaltmak ve ciğer kapasitesini arttırmak üzerine. Bu hafta mesela İngiltere'nin maça kadar yapacağı antrenmanlarda oyuncular da onu görebiliriz biraz.
0: Olabilir. Onunla ilgili, ya bu hem o olabilir, beslenmeyle bile ilgisi var.
1: Tabii çok dolu çıkmaman lazım o maça, doğru.
0: Bir de şöyle bir olay var. Maçtan diyelim ki bir gün önce akşam gittin ve antrenman yapmadın. Sadece maç günü çıkacaksın, sahaya oynayacaksın. O oksijen anlamında seni etkilemeyebilir. Maçtan bir gün önce gidiyorsun. Daha vücut zor durumdayım diyemez. Çünkü 24 saat bile geçmeden sahaya çıkacaksın.
1: Adapte olamadın.
0: Evet. Ya bu çok önemli bir şey.
1: İngiltere
0: Ya da
1: için.
0: bir hafta önce gideceksin oraya. Böyle bilimsel rakım anlamında zorlanabileceğin yerlere seyahat süresini ya da uzun yapacaksın. Ya 2-3 gün önce gidersen zorlanırsın. O
1: Kaç
0: arada rakamlar var.
1: gün var onu da sana söyleyeyim abi hemen. Bugün ayın ikisi, maça 4 gün var.
0: Bence tahmin ediyorum bir gün kala gidebilirler.
1: Son maçı dün İngiltere'de nerede oynamış ona bakmak lazım. Amerika'da da biliyorsun Colorado vesaire yine rakımın yüksek olduğu yerler var. Onun yakın bir yer mi ona bakmak lazım. Atlanta'da oynamışlar gayet doğusunda Amerika'nın
0: Evet.
1: seviyesine yakın bir yerde oynamışlar. Ciddi fark olacaktır.
0: Ciddi fark işte bunu atlatman için 24 saatlik bir süren var.
1: Ellerini çabuk tutmaları lazım. Seyahat konusunda. Bakalım burada kadro kalitesi olarak İngiltere'yi şartlarda birazdan Meksika'nın lehine diyebiliriz herhalde eşleşmemize.
0: Şartlar hava olarak büyük avantaj var. Yani iklim adına bahsediyorum. Ve morali çok iyi. Daha gol yemedi Meksika.
1: Taraftar olarak da öyle.
0: Muazzam bir atmosfer var. Bu yüzden Meksika için hiçbir şey kolay değil.
1: Meksika tribünde de bir şey çıkmış abi gördün mü? 2010'daki vuvuzela gibi tıkır tıkır eden bir tahta parçası çeviriyor Meksikalı.
0: Sesini duyuyorum.
1: Cırcır böceği gibi.
0: Evet. Meksika ataklarında susmayan bir ses.
1: İlginç.
0: Çok ilginç.
1: Abi bu Dünya Kupası ile özdeşleşen enstrümanların bu kadar fonetik olarak ya da ne bileyim tına olarak kötü olması özel bir tercih midir ya?
0: Ya herhalde vuvuzela mesela herkesi bitiren bir sesti ve yasaklandı.
1: Çok kötüydü. Burada bile satılıyordu bu arada. Sokak ortasında vuvuzela
0: Evet abi,
1: satıyorlardı
0: vuvuzela
1: 2010'un
0: satılıyordu.
1: yazıyla.
0: Hemen bulmuşlardı. Ya, ticari akıl önemli.
1: Bu tıkırdatmalı tahtalar gelmedi henüz. Çin'de üretilmiyor herhalde şimdilik öyle anlıyorum.
0: Onu da bulurlar, merak etme.
1: Enteresan sesler. Hakikaten gündelik hayatta işitmek istemeyeceğin şeyler. Burada da trend bu oldu. Bakalım vuvuzela gibi yayılacak mı? Meksika tribünlerinde de şeyi görüyoruz abi. Sanki Meksika ev sahibi turnuva özelinde demiyorum da ev sahibi deplasman maçı oynar gibi. Herkes yemyeşil.
0: Meksika muazzam canım, yani bu acayip bir şey bence.
1: Ve turnuva verilerine baktım abi. Şu an Almanya, İspanya, Fransa, Arjantin hatta bunlar globale hitap edenlerden bahsediyorum. Yine İngiltere en çok forma Meksika'nın satılmış.
0: Şöyle bir gerçek de var. Taraftar sert. Mesela Ekvador televizyonu röportaj yapıyor. O görüntüyü mutlaka görmüşsündür. Ya da değerli dinleyicilerimiz de belki hatırlarlar. Daha çünkü 24 saat oldu. Röportaj yapıyor ki havadan kutu yağıyor. Röportaj alanına. Yüzüne geliyor falan.
1: Gerginler.
0: Gerginler. Maçtan
1: İşleri iyi
0: sonra
1: giderken bir de
0: yapılıyor.
1: böyledir.
0: Bir de kötüyü düşün.
1: Allah sonuna eylesin abi. Bütün orada turnuvayı yakından takip edenlerin daha gol yemediler ve 9 puanla çıktılar gruptan. Ona rağmen dediğin gibi ise işler sıkıntı var.
0: Çok sıkıntı var ya. Bir de geçer kendi takımlarına bile bir geri pası yaptılar Güney Afrika maçında iki defa. Hemen ıslık başladı. Ya ben acayip bir taraftar dedim ya. Bunlar daha öndelerdi. Şu hafif bir oyunu yavaşlatalım, geri pası yapalım falan dediler. Islıklandılar. Vazgeçtiler hemen ondan sonra. Ya istemiyor Meksika taraftarı öyle bir şey.
1: Sabırsızlık konusunda bizden daha ötede bir millet görmek gerçekten çok başka bir şeymiş. Bir haber daha paylaşayım. Bu tabii çok keyifli değil. Dün Demokratik Kongo Cumhuriyeti Teknik Direktörü Sebastian Desabre İngiltere maçından sonra basın toplantısında babasının maalesef vefat haberini almış. O da maçın anlatısının bir
0: Evet,
1: parçası
0: Didier
1: olacak.
0: Deschamps'ın da annesi vefat etti. O da Fransa'ya gitti geldi biliyorsun.
1: Evet yardımcı antrenöre çıktılar.
0: Evet, Norveç maçını.
1: İsveç maçında Döşamp dönmüşler. Norveç maçında yoktu. Orada da Allah rahmet eylesin diyelim. Yani Döşamp için yine duygusal bir turnuva oluyor. Hem son turnuvası hem vefat haberi derken onun açısından da baya akılda kalıcı bir turnuva olacaktır. Gelelim ikinci maç abi. Bu ilginç bir maç. Yani ilk maçta İngiltere Kongo dedik hikayesi var ama Senegal 50 dakikada 2-0 öne geçti Belçika karşısında. Orada Rudi Garcia'nın yaptığı çok cesurca bir hamle var.
0: Sen girişi gayet iyi yaptın.
1: Çok cesurca ya, bir hamle var.
0: Rudi Garcia hatta dedik ki acaba bu jenerasyonun artık son isimleri var sahada.
1: Tabii.
0: Artık son isimler. Bundan sonra yepyeni isimlerle oynayacak Belçika milli takımı. Bir baktım doku çıktı.
1: De Bruyne çıktı 56'da.
0: Sonra De Bruyne çıktı. İki oyuncu doku ve De Bruyne oyundan alındı. Çünkü ben artık her türlü riski almak zorundayım. 2-0 yeneyim. Bir şeyler yapmam lazım. O sırada Belçika saha içinde zaten kafa olarak maçı kaybetmişti. Bunun en büyük kanıtı su molasında
1: 69'da
0: Tielemans'la Trossard atışmaya başladılar. Hatta Lukaku araya girip biraz sakin olun falan dedi. Ama o atışma devam etti. Neyse. O her şey bittikten sonra olay son bölümlere geliyor. Ben dedim sen de düşünmüşsündür artık Belçika tamamdır. Bay bay.
1: Ben 2-0'ı gördüm kavga gürültü derken hemen 70'ten sonra maçı kafaca bitirdim.
0: Hatta 3 olabilir dedim ben.
1: Evet böyle biter dedim ben yani taraf anlamında söylüyorum.
0: 2-1 oldu. Trossard golü hazırladı. Tielemans golü attı değil mi?
1: Kavga eden ikili.
0: Kavga eden ikili sarıldılar birbirlerine. Kavga sahada kaldı. Savaş ve barış sahada oldu. İki oyuncu arasında. Öyle değerlendirelim. İkinci pozisyonda da net bir penaltı var.
1: 120+5.
0: Yalnız bunlar futbolun içinde yok beraberlik gelirken. Bir de beraberlik golü de geldi ya.
1: Ha, Lukaku ve sonrasında Tielemans'ın golleri. 3 evet, dakika arayla geldi.
0: Şimdi 2 gol geldi. Sonra tabii uzatmalarda penaltı olacak ama o 2-2 bence Senegal'i abla attırdı Burak.
1: Son anlarda geldi. Bir çöküntü içerisine girdiler mental olarak.
0: 3 dakikada 2 gol yiyorsun.
1: Bitti dediğim maçta.
0: Psikolojik olarak havlu atıyorsun. Ve değişik hareketler, fauller yapıyorsun. Yine atak yapmaya Senegal'i kastediyorum. Kendine gelmiş, oyunu daha iyi kontrol etmeye çalışan bir Belçika takımı var. Courtois iyice güven veriyor arkadaşlarına. Motivasyonu çok iyi. Ve sonra da penaltı. Tielemans topun üzerine geliyor. Orada topu alıp penaltıyı kullanmak bence büyük profesyonellik ve büyük risk.
1: Büyük cesaret ister.
0: Topu aldı. Bütün kameralar hatta penaltıyı atması için Lukaku'yu gösteriyordu. Acaba o mu atacaktı diye düşündüm ben de.
1: Gol de atmıştı bu arada.
0: Hatta istatistiği girdi devreye. Penaltı istatistiği bir tane kaçmış. Şu ana kadar bu sezon haricinde Belçika ile kullandığı penaltılarda kariyerinde bir tanesini kaçmış. O bile girdi istatistik olarak. Ama topun başına geldi. Tielemans. Kavganı ettin, golünü attın. İnsan bir strese girer değil mi?
1: Doğal olarak.
0: Ben bu kadar klas bir penaltıda görmedim.
1: Şimdi orada yaptığın ne
0: ya
1: kadar...
0: Böyle psikolojik anlarda bu kadar klas penaltı atılır mı? Onu görmedim. Bu Dünya Kupası'nda.
1: Burada yaptığın ağırlığını şuradan anlayabiliriz abi. Ocak ayında AFCON finalinde Brahim Diaz çok lavabali bir penaltı atarak kaçırdı. Sonra Senegal kupayı bir şekilde aldı falan. Sonra tartışma oldu ama Brahim Diaz'ı halk düşmanı ilan ettiler Fas'la mesela.
0: Evet.
1: O yüzden orada ateşten gömleği giydi Tielemans.
0: Ya ateşten gömleği giydi ya. Belçika'da bir şey olmaz da. Derler ki ya Tielemans atsa belki Belçika elense tabii. Onu değerlendirirdik biz. Ve ama elenmedi.
1: 125 dakika sahada kaldıktan sonra o enerjiyi kendinde bulup onu yaptı.
0: Enerjiyi bulmak çok önemli. İyi bir konuya girdin. Almanya'dan 3 oyuncu penaltı atmak istememiş. Şimdi bir düşünebiliyor musun? 8 kere Dünya Kupası finali oynamış, 4 kupa almış bir ülkenin son temsilcilerinden 3'ü diyor ki biz penaltı atmak istemiyoruz.
1: Cesaret edemiyorlar.
0: Cesaret edemiyorlar. Bu zaten elenir gidersin o zaman zaten.
1: Dün hakikaten çok hikaye barındıran bir maç oldu abi içerisinde. Bu arada dediğim gibi Rudi Garcia'nın o 56'da yaptığı iki değişikliği hiç kimse cesaret edemezdi. Bizim milli takımımızda kötü gözüken bu veteran oyuncular tırnak içerisinde iki maçta 90'lar dakika oynadı.
0: Ve o değişikliği yapacaksın demektir bu.
1: Eleme maçında. Tek maç. Telafisi de yok.
0: Hayır, artık bir de tek maç dediğin gibi hiçbir şansın kalmıyor.
1: Grupta öyle değildi. Biz yine de yapmadık.
0: 2-0 mağlup durumdasın. İşte bu teknik direktörün risk alması ve takım tur atladığı için de doğru bir risk aldığının göstergesi.
1: Ve abi 2-0 gerideyken çıkarttığın oyunculardan biri isim ağırlığını bir kenara bakıyorum. Takımın Belçika futbolunun ruhani liderini kenara alıyorsun, Kevin De Bruyne'i.
0: Evet.
1: Cesaret ister.
0: Doku da Avrupa futbolunun konuşulan oyuncusu.
1: Manchester'da Guardiola hiç vazgeçmeden oynattı bu sene mesela.
0: Onu da çıkarttı.
1: Bu herkesin yapacağı bir şey değil abi.
0: Bence de.
1: Ya ben burada dün maçı izlerken az önce de söylediğim gibi biz milli takımımızda kötü gözüken oyunculara hani isim olarak Doku ve De Bruyne büyük oyuncular ya, benzer statüde kötü gözüken oyunculara ikinci maçlarda 90 dakika süre verdik.
0: Ve bu oyuncuların yüzünden demeyelim de bu değişimde geç kalındığı için 3. maçı kastediyoruz tabi, Amerika maçı, o da mecburen oldu. Şöyle bir ortam çıktı ortaya. Hoca çok muhafazakar, oyuncuları oyun anlamında değiştirmiyor. Ya da oyunculardan etkileniyor mu? Yani böyle bir sürü görüşler ortaya atıldı. O yüzden. Orada o değişimi yapacaktı.
1: Dün Belçika'nın özellikle Rudi Garcia'nın bu hamlelerine de şey başlığını atabilir miyiz? Talih cesurlardan yanıdır.
0: Atabiliriz, bir de risktir. Ya yani Belçika dün üçlük de olabilirdi. Rudi Garcia da bugün Belçika Futbol Federasyonu bir teşekkür mesajı yayınlayabilirdi. Her şey olabilirdi.
1: Bir kumar oynadı.
0: Ya riske girdi. Kumardan daha öte. Büyük bir riske girdi bence.
1: Yani gerçekten ilginç bir maçtı. Bu arada adı çok şu sıralar transfer söylentilerinde olduğu için hakeza yine kavga olayında da bahsettin. Trossard şu anda Dünya Kupası'nda 16 tehlikeli gol pozisyonu yaratarak turnuva genelinde bu alanda birinci sıradaymış.
0: Önemli oyuncu olduğunu zaten burada konuşup değerlendiriyoruz Belçika için. Transferi söz konusu. Onu da belirtelim. Beşiktaş'ta bir anlaşma sağlayabilirler. Arsenal, Beşiktaş görüşmeleri. Tabii Trossard Beşiktaş görüşmeleri de. Türkiye'ye gelirse de önemli bir oyuncu izleyeceğiz. Onu da dipnot olarak belirtmem lazım.
1: Bu istatistik bile aslında birçok şeyi açıklıyor.
0: Evet.
1: Burada tur atlayan taraf Belçika oldu. Dün tecrübe faktörünün Belçika için daha belirleyici olacağını burada söylemiştin abi.
0: Forması bir adım öndeydi dedik değil mi?
1: Evet, burada tecrübeli oyuncuların yarattığı farkı da gördük. Tecrübeyi bir teknik direktör rakibe nazaran ve tecrübeli oyuncu grubunun yarattığı farkı da dün resmen senin söylediklerini açıklar nitelikte bir 120 dakika izledik.
0: Ya şöyle, Senegal'in ata olarak değerlendirebiliriz. Belçika üstüne geldiğinde Senegal hücumu daha iyi organize edebilirdi Burak.
1: Hızlı oyuncuları vardı evet.
0: Bunu organize etse beklenmedik bir şekilde 4-0 öne geçerdi. Artık her şeyiyle, dikkat edersen o savunması bile iyice orta alana yaslanmaya başladı. Çünkü baskı kurmak istiyorlar ve tehlikeli fauller de yapmaya başladılar. Kırmızı karta dönebilecek. Onları da gördük.
1: Maçla ve Belçika'nın eşleşmesiyle devam edeceğiz ama öncesinde galiba bir yarış aramız var. Ona gidelim, sonrasında devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, Spor Kazanı'nda kısa bir aranın ardından tekrardan devam ediyoruz sevgili Ercan Taner'le birlikte. Belçika bahsettik Senegal maçından. Amerika Birleşik Devletleri'nin turnuvanın ev sahibinin rakibi oldu son 16 turunda.
0: O maçı konuşalım. Şöyle bir değerlendirme yapalım. Belçika Amerika'yı elerse şaşırır mısın?
1: Şaşırmam, tam tersi olursa da şaşırmam. İki ucu keskin bıçak.
0: Evet. Şimdi Amerika forveti kırmızı kart cezası oldu.
1: Balogun yok ki 3 gol attı turnuvada, çok
0: evet,
1: da iyi gözüküyor.
0: Balogun Bosna maçında sabaha karşı oynanan maçta kırmızı kart gördü. Bu Amerika'yı etkileyebilir. Onu söyleyeyim.
1: Orada da bir şey söyleyeyim abi. Mesela geçen sene Coventry'de Lampard'la Championship'ten takım çıkarken 20 gole yakın atan Hacı Wright turnuvada çok süre bulmamıştı. Onun için de bir fırsat gelebilir. Amerika'nın iyi bir backup'ı var.
0: Hacı Wright da oynayabilir evet.
1: Premier League'de oynayacak sene. 20'ye yakın gol attı biliyorsun. Coventry darma duman ederek Championship lider olarak Premier Lig'e geldi. O da iyi bir sezon geçirdi. Fena bir backupları yok orada. Alternatif var.
0: Doğru söylüyorsun. Şu var. Bu turnuvalarda hani şairin söylediği gibi ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Derde. Şöyle neden ağır ağır? Maçlar geldikçe, üst düzey maçlar, stres başlar. Sakin olman lazım. Ya Amerika Birleşik Devletleri, tamam ben evimde oynuyorum. Çıkarım, Belçika'yı da elerim. Belçika genetiğine yerleşmiş.

0: kupa tecrübesiyle Amerika'dan daha önemli maçlar oynamış oyunculara sahip. Onu söyleyelim.
1: Ki Amerika'nın bu bahsettiğin ev sahibi avantajı da baskı olarak da geri dönebilir. Onu da çok olumlu olarak almayabiliriz pozisyona göre.
0: Dönebilir şöyle, maçın hemen başında Belçika öne geçerse o baskı meydana gelir.
1: O sahneyi düşündüm şimdi, Belçika ilk yarım saat öne geçti. Oyuncular tribünde kafasını kaldırdı, Donald Trump'ı gördü falan. Yani çok gergin bir maç olabilir Amerika Birleşik Devletleri tarafı.
0: Bana göre de çok gergin bir maç olabilir. Ya Amerika'nın işi kolay değil Belçika karşısında. Tabii Belçika milli takımı da dün mesela yediği ilk gol. Kafayı vuruyor Kurtuğa, ondan dönüyor. Tekrar ikinci pozisyon, topun ağlara gidişi. Büyük bir savunma hatası.
1: Savunmanın kötü olduğunu konuşmuştuk ama Belçika tarafında. Şaşırtmazlar.
0: Bu yüzden Amerika da bunu gördü şimdi. Yan toplar. Vurdurma. Adam paylaşımı. Belçika milli takımının buralarda arızası var. Bu arıza da o maç gününe kadar giderilir mi? Pek emin değilim.
1: Burada Belçika savunma hattının problemlerinden bahsetmişken, Amerika'nın da ileri alan oyuncularının çok çabuk patlayıcı gücü yüksek, teknik kapasitesi belli düzeyin üstünde oyuncuları olması Belçika'yı savunmada biraz karın ağrısı yapabilir.
0: Biraz yakın oynaman gerekiyor o oyunculara. Şöyle, Belçika milli takımının Amerika karşısındaki savunma anlayışında bir Paraguay modelini benimsemesi lazım.
1: %100.
0: Ya iki oyuncuyla bir oyuncuyu kapatma, sıkıştırma, oyuncuları rahat döndürmeme. O modeli eğer denerlerse, başarılı olabilirlerse, o zaman Amerika'nın o senin bahsettiğin diri, çabuk, tempolu forvetleri karşısında bir üstünlük sağlama ihtimalleri var. İhtimal diyorum ama. Tam dediklerim olacak anlamında değil bu söylediğim.
1: Tempoyu Belçika'nın kontrol etmesi gerektiğine katılıyorum. Ya dün mesela ikinci golü atan oyuncu, birazdan Amerika maçına bahsedince de değiniriz. Malik Tillman olsun, Christian Pulisic olsun, orada gerçekten hem çabuk hem teknik... Kilit pas atabilecek oyuncu sayısı çok fazla.
0: Fazla. Bu da tabii ki Belçika'yı zorlayacak hususlardan biri. Kaleci konusunda yalnız. Bu tarz maçlarda kaleci her zaman ön plandadır. Büyük bir Kurtuva avantajıyla çıkacak Belçika maça.
1: Dünkü maçta da gördük. Mesela Senegal bence Edouard Mendy'nin olmamasının da biraz belki penaltı pozisyonda ya da seri penaltı atışına gitseydi daha net bir şekilde karın ağrısını hissederdi.
0: Tabii ikinci gol kaleci hatası.
1: Tileman'ın golü.
0: Tileman'ın golü kaleci hatası. Zamanlama hatası. Tileman'ı orada unutması, geç müdahale etmesi, ki yetmedi, topu ağlara gitti. Bunlar önemli değil mi? Önemli.
1: Mendy'yi aradılar.
0: %100.
1: Evet, burada Amerika-Belçika eşleşmesi için iki ucu keskin bıçak dedik. İki takımın da artıları eksileri var. Bakalım, taktik plan herhalde burada maçın kaderini belirleyecek. Önden bir favori belirlemek çok kolay değil.
0: Şu kazanır diyemiyorum. Söyleyeceğim cümle, maç tecrübesi daha iyi Belçika'nın. Onu söyleyebilirim.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin dün de bir Bosna Hersek maçı vardı abi. Dilersen ona da değinelim. 2-0 aldıktan sonra son yaklaşık yarım saati Florian Balogun bir kırmızı kart gördü. Az önce senin de bahsettiğin
0: VAR uyarısıyla gördü kırmızı kartı.
1: 10 kişi oynadılar. 2-0 net bir skor. Balogun gol de atmıştı bu arada. Kırmızı kart görmeden önce. Amerika çok zorlanmadan geçti Bosna Hersek'i.
0: Konuştuğumuz gibi biz gönlümüz tabii Bosna'dan yanaydı ama ne olursa olsun arada bir güç farkı var. Daha iyi ve genç oyuncular ev sahibindeydi Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bir yere kadar gidebilirdi Bosna. Buraya kadar gelmesi de Bosna'nın bu kadrosunun şöyle önemli. İtalya'yı eliyorsun. Dünya Kupası'na katılıyorsun. Eleme maçı oynuyorsun. Mutavazı bir kadron var.
1: Gayet.
0: Ya bütçene göre bayağı aşağılardasın Dünya Kupası bütçelerine göre. Oyuncu fiyatları konusunda. Ama buna rağmen elinden geleni yaptın. Ben Bosna'nın o kadar çok üzüldüğüne inanmıyorum.
1: Ben gurur duyduklarını düşünüyorum takımlarıyla. Bosna halkının.
0: Ya kimin aklına gelirdi Bosna yağmurlu bir gün acayip fırtına İtalya'ya gelecek?
1: Penaltılarda bir de.
0: Penaltılarda. Kimin aklına gelirdi?
1: Oyuncu grubu o konuda çok gerçekten bence çok onurlu bir mücadele verdiler. O gün de kolay bir maç değildi. İtalya karşısında. İtalya 10 kişiydi ama Bosna bir şekilde en azından maçı tutmayı başardı penaltılara kadar.
0: Ne olursa olsun. Ya İtalya'nın 10 kişi olması demek, ne kadar kötü İtalya olursa olsun Bosna'dan daha iyi takım.
1: İtalya İtalya'dır tabii ki.
0: Onu kabul ederim.
1: Bu arada ilginç bir şey keşfettim abi. İtalya'dan çok sık programda da seninle bahsettiğimiz için. İtalya son 3 Dünya Kupası'na katılmadı diye hani burada istatistiği paylaştık ya. Ondan önceki 2 Dünya Kupası'na da gruptan çıkamamış İtalya. Yani bu karanlık dönem sadece 12 yıldan ibaret değil.

0: aslında.
1: Ya şöyle 20 yıldır İtalya futbolunda milli takımlar düzeyinde söylüyorum. Yani gruptan çıkamama anlamında da o örneği de verdik. Büyük bir gerileme var.
0: Buhran.
1: Artık buhran değil bu, gerileme. 20 yıl geçti çünkü arada. Ya 20 yıldır 4 kere Dünya Kupası kazanmış bir ülkenin Dünya Kupası'nda var olamaması. İlk ikisinde gruptan çıkamıyorsun. Son 3 kupaya da katılamıyorsun. Bu artık gerilemedir. Ya buhran da geçti. İtalya milli takımı şu anda nasıl yeniden yapılanacak ve oyuncuları bulacak? Esas mesele bu.
0: Şu an öyle bir ışık da yok abi. Ben İtalya milli takımına baktığımda genç bu oyuncu bayrak oyuncu olur dediğin çok fazla oyuncu görmüyorum ben.
1: Bunu başaracak olan bir İtalya Futbol Federasyonu, iki başlarındaki teknik direktör ve teknik kadro.
0: Kim olacaksa tabii.
1: Ya bunlar başarılırsa ancak İtalya yeniden, hani klasik cümlemi söyleyeceğim, bembeyaz bir sayfayla artık başlıyoruz arkadaşlar deyip İtalya'nın öyle değerlendirmesi gerekiyor.
0: Valla bir adım atılması şart ya. Ben açıkçası Dünya Kupası'nda benim gözüm İtalya'yı arıyor. Bundan önceki turnuvalarda da aynı
1: Şimdi keyif
0: şekilde.
1: veren takımlar Dünya Kupalarına veda edince tabii ki Dünya Kupası gurmeleri diyeceğim. Şaşırıyorlar. Neden? İşte Almanya yok, Hollanda yok, İtalya zaten hiç yok. Bu bir şaşırmaya doğru gitmiyor mu?
0: E tabi. Ve şey direkten dönen takımlar da var işte. Dün bahsettik İngiltere'de gidebilirdi mesela. Daha
1: Tabii,
0: oynanmamış
1: bugün
0: maçlar da var.
1: İngiltere nasıl elendi diye konuşurduk.
0: Oynanmamış maçlar da Brezilya son dakika kazandı. Daha iyi oynasa da bir aksilikle gidebilirdi mesela bu Dünya Kupası'nın
1: Ya
0: gerektiği
1: ne kadar iyi
0: takımlara.
1: oynarsan oyna, dört topun direkten döner. Mesela o gün kaleci Suzuki mükemmel kurtarışlar yapsa, ya atamıyorsun, oluyor, atamıyorsun. Çok iyi
0: Örneklerini
1: kaleci.
0: gördük.
1: Örneklerini gördük. Brezilya elenir giderdi.
0: Daha bir arta kalan maçlara bakınca bunların olma ihtimali de var. Henüz Arjantin, İspanya gibi takımlar oynamadı mesela. Sürpriz Arjantin'de zannetmiyorum ama İspanya'da falan bir sürpriz görür müyüz diye düşünüyorum. Portekiz, Hırvatistan'da mesela iki tane gedikli takımdan biri gidecek kesin olarak.
1: Ya Hırvatistan ya Portekiz.
0: Evet.
1: İkisinden biri veda edecek.
0: İlginç maçlar var bakalım. Şimdiye kadar peki artık son 16 turuna da girmek üzere. Senin açından Dünya Kupası'nda şu ana kadar en büyük şoku ne oldu abi?
1: Dünya Kupası'nın en büyük şoku. Bu soru önemli. Bence Paraguay'ın Almanya'yı elemesi oldu.
0: Aynı şeyi düşünüyorum ben de.
1: En büyük şok bu.
0: Ya herhalde bunun üstüne çıkmak için bir tek Arjantin'in işte İspanya biraz daha dişli bir takımla eşleştiği için söylüyorum. Bunun üstüne bir tek herhalde Arjantin Yeşilburnu'na Kapa Verde'ye elenirse böyle bir şok yaşarız. Onun haricinde çok zor bu turda bunun üstüne bir şey görmemiz artık.
1: Bence de. Arjantin'in elenme ihtimalini yüzde kaç görüyorsun?
0: 3 falan. O da şey futbol top yuvarlaktır her şey olabilir diye
1: Ya
0: bakıyorum.
1: ben de 1,5'tan 2. Bak ben daha da aşağıda görüyorum.
0: Yani Almanya'nın yaptığı çok büyük iş abi. Burada bunu anlayabiliyoruz.
1: Değil mi?
0: Programa girmeden bu arada sen de söylediğin için bir araştırdım. Almanya'da demişken hazır İtalya'dan da konuştuk. Gedikli takımlar diyoruz. Yani orada Nagelsmann'ın ayrılma ihtimaline karşı Almanya Futbol Federasyonu'nun gözde ismi ilk gideceği isim Jürgen Klopp olacakmış.
1: Normalde o.
0: En çok o hak ediyor şu anki Alman teknik direktörler arasında.
1: Şöyle söyleyeyim. 1970'li dönemler vardır. Ben tarihe meraklı olduğum için
0: Aha.
1: çok takip ediyorum. Bir Helmut Schön dönemi vardır Almanya'da. Dünya Kupası aldı.
0: 74.
1: 74 Dünya Kupası. Almanya'nın yardımcısı da Derwald'di. Ondan sonra da Derwald devam etti. Almanya'nın o sisteme girip oyuncuları bulup sistemini devam ettirmesi gerekiyor. Akademik olarak Almanya'nın bir problemi yok. Tesis olarak da yok. Almanya'nın en büyük problemi milli takımı taşıyacak yıldız oyunculardan mahrum. Çünkü Almanya'nın sağ beki bile işte Lam'dan bahsediyorum.
0: Philipp Lahm.
1: Efsanedir. Şimdi Almanya ya sağ bekte, sol bekte hep arayışta. Çünkü Almanya'nın sağ beki mesela iki turnuva oynar. İki Dünya Kupası.
0: Joshua
1: 8 yıl.
0: Kimi?
1: 8 yıl. Ya da sol bekinden bahsedelim. Mesela Kals vardı Almanya'da. Alman futbolunda. Onlar Banana Funke derler. Muz
0: Muz
1: orta.
0: orta.
1: Muz ortanın mucidi.
0: Rıza Çalınbay'la birlikte herhalde.
1: Yok ilk yapan Kals.
0: Hı.
1: Manfred Kals. O tarz oyuncuları yok Almanya'nın bir oyunu icat edecek. Ya işte bak, Cruyff dönüşü diyoruz değil mi? Literatür öyle geçmiş. Bir anda dönüp karşısındaki oyuncuyu 180 derece dönüp devre dışı bırakmak. Almanya'da o tarz oyuncular çok azaldı.
0: Abi az önce bahsettiğim Philipp Lahm bile o kadar teknik bir sağ bekti ki Guardiola kariyerinin son döneminde 6 numara oynattı Lahm. Öyle evet. Bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu arada bir aramız varmış kısa. Dilersen ona gidelim, sonrasında devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, Spor Kazanı'nda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Yine Dünya Kupası eşleşmelerini konuştuk. Almanya milli takımı ve İtalya milli takımındaki krizlerin nedenine biraz inmeye çalıştık. Dilersen biraz mesajlara bakalım abi. Bundan sonra oynanacak maçlara geçelim sonrasında.
1: Tamam.
0: Bakalım. Abi fark ettiniz mi bilmiyorum ama su molasına kadar Kongo çok iyi bastırıyordu. Sonra su molasında rüzgar tersine döndü. Yorumunuz nedir demiş Halil Çelik.
1: Halil Bey'e katılıyorum. Su molaları birçok takımın oyun ritmini bozdu. Sadece Kongo değil. Ne zaman su molası verilse bir takım iyi oynarken o iyi oynama potansiyelini biraz kaybetti. Ben bunu test ettim, baktım. Evet, Halil Bey haklı.
0: Bir de 3 dakika olması da çok uzun değil mi abi? Normal maçlarda hakemin gerek gördüğü su molaları 3 dakika falan sürmüyor.
1: En fazla herhalde 2 ya da 2'yi biraz geçiyor. Tam 3 olmuyor.
0: Yani. Bir de standart mesela ihtiyaç olmayan maçlarda da şu anda atıyorum Kanada'da oynanan maçlarda da su molası veriliyor.
1: Ya Seattle'da oynanan maç 17 derecede oynandı. 17 derecede su içmeye ihtiyacın olur mu?
0: Üşürsün bir de.
1: Çünkü dikkat ettim. Evet, ince de olsa montla oturan seyirciler vardı. 17 derece.
0: Saçma abi de diyorum ya, terli 3 dakika orada beklemek de iyi bir şey değil ki. Oyuncunun hani biraz daha neden orana üşüyebilirsin, zaten tempon gidiyor maç esnasında.
1: Hayır, kötü oynayan işin büyük avantajı ama.
0: Tabii rakibin ivmesi kesiliyor.
1: Abi, bir de taktik alıyorsun.
0: O da var. Anında müdahale alabiliyorsun sağ içinde tüm takım.
1: Ben hiç beğenmedim. Yani şimdi sahada teknik direktör sağ içine bağırıp çağırıp taktik vermeye çalışıyor maçlarda. Ama 3 dakika oyun durduğu anda kafasındaki taktiği net olarak anlatabilir.
0: Basketboldaki molalar gibi işte. Ben hiç sıcak bakmıyorum buna.
1: Ben de bakmıyorum.
0: Peki ilerleyen gün turnuvalarda, günlerde bu uygulamanın bir tekrarını bekliyor musun?
1: Ben beklemiyorum.
0: Tarihin tozlu sayfalarına gömülür diyoruz.
1: Ben beklemiyorum. Bir de Amerika'da olursa olur.
0: Olmasın
1: ya
0: abi.
1: Ya bu Amerikan tarzı sporlarda kabul edilmiş ve Amerikalıların FIFA'ya kabul ettirdiği bir uygulama. 3 dakika olsun, televizyonlar da çok para kazansın diye yapılmış bir uygulama bu. Ya bunu zaten Amerikalılar da söylüyor. Bu uygulamanın sebebi bu.
0: Benim temennim bir daha Amerika'da olmasın abi, uzun bir süre turnuva.
1: Ya artık olmaz herhalde. İkinci defa alıyor çünkü.
0: 94'ten sonra bu ikinci. 94 bu kadar çok fazla tartışmaya açık bir turnuva değildi herhalde abi.
1: Değildi.
0: Yani.
1: Sanki Avrupa organize ediyormuş havası vardı 94'te.
0: Burada çok uzak bir görüntü var. Yani beyzbola çevirdiler maçı.
1: Beyzbol, Amerikan futbolu.
0: Amerikan futbolu, NBA ya da.
1: NBA. NBA'de nasıl? Bir sürü ara var değil mi?
0: Çok gaza gelip şey yapmadılar abi Allah'tan. NBA'de bu 3 dakikalık aralarda sağ ortasına jonglörler çıkıyor, ateş püskürüyorlar.
1: Tabii.
0: Burada Allah'tan öyle bir şey yok.
1: İyice koparsın, konsantrasyonun gider.
0: Saçma sapan bir şey abi. Gerek var mı? Futbol böyle bir şey değil ya.
1: Değil tabii.
0: Beklerdim ama Amerika'ya biraz abi cesaret bulup yakında turnuva yaparlarsa ateş püsküren adamlar görebilir.
1: Olabilir.
0: Tek tekerli bisikletler
1: olabilir. Görebiliriz.
0: Ercan abi, şu ana kadar izlediğim maçlardan görünen bence çok net Fransa şampiyon olacak gibi ikinci bir alternatif yok sanki demiş Tuncay Bey.
1: Arjantin var.
0: Çok net.
1: Ya Brezilya ben geliyorum diyor. Ben de gözüm diyor yarı finalde. Çünkü Japonya maçındaki o sıkıştırmayı ve ikinci yarıdaki Brezilya'nın temposunu ben çok beğendim.
0: Vallahi bir de Ancelotti gibi turnuva hocaları var.
1: Evet. İspanya bakalım devamında konsantrasyonunu nereye taşıyacak? O önemli bence. Sence değil mi?
0: Vallahi şeyi hatırlatalım abi, İspanya iyi gözüküyor ya da gözükmüyor. 2010 Dünya Kupası'nı kazanırken İspanya çeyrek final, yarı final, final hepsini 1-0 kazanmıştı.
1: Onu başarabilen bir takım.
0: Çok iyi gözükmene de gerek yok kazanmak için.
1: Evet. İşte aynı örneği az önce verdiğimiz gibi Ancelotti de böyle sonuçları çok sever.
0: Tuhel de öyle bu arada.
1: Tuhel de böyle.
0: O yüzden biraz erken. Tek maç eliminasyon sisteminde her şey olabilir.
1: Ya şu anda bir şöyle Dünya Kupası tarihinden bahsedeceğim. 1982'nin banko favorisiyle

0: Brezilya favorilerinden en büyüğüydü.
1: İtalya kazandı.
0: İtalya gruptan beraberliklerle çıktı. Zar zor. Bu takımdan hiçbir şey olmaz dendi. İtalya Brezilya'yı yendi.
1: Finalde mi?
0: Yok. Eleme turu.
1: Eleme turunda. Sonrası Paolo Rossi'li, Baresi'li kadro.
0: Rossi hiç gol attı o gün. 3-2.
1: Turnuvanın en değerli oyuncusu seçilmiş zaten.
0: Bir de turnuvanın en unutulmaz maçlarından biriydi. Almanya-Fransa uzatmalar ve penaltılar. Bir de bu maç. Çok değerliydi. Sonra finalde de Almanları yendiler.
1: Orada da geçenlerde söylemiştin. Almanya uzatmalarda çok hırpalanmasa sanki İtalya'yı yenerdi diye konuşmuştuk.
0: Evet. Çok hırpalandı.
1: İlginç turnuva. İtalyanlarda bu var ama biraz işte Zidane'ın Materazzi'ye kafası vesaire kader sanki bu kırılma anlarında onlardan biraz yana oluyor gibi.
0: Ama ondan sonra da işte kaç yıl oldu İtalya yok.
1: Karma diyebilir miyiz?
0: Evet diyebiliriz.
1: 94'te de bu arada onun bir karmasını yaşadılar bence Baggio'nun penaltısıyla. Çok büyük hayal kırıklığı.
0: Olmadı. Ama 94'ün hak edeni, iyi oynayanı şampiyon oldu. O da Brezilya.
1: Brezilya. Bir soru gelmiş abi yine. Alan Shearer zamanında bonservis kavramı var mıydı diye bir soru
0: vardı.
1: Gelmiş geçmişten Selçuk Bey.
0: Hatta şöyle Bosman kuralları diye bir şey var. O çıktı oyuncuların serbest kalabilme. Eskiden kulüpler sözleşmeye tek taraflı olarak oyuncuların istememesine rağmen uzatma şanslarına sahipti. Transfer dönemi böyleydi. İşte Bosman diye bir oyuncu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu. Bu böyle olmaz, tek taraflı bir şey diye. Şimdi de her şey oyunculardan yana ve bu böyle devam ediyor.
1: Geçenlerde eleştirmiştik bunu senin hatta.
0: Evet, şu ya onun ortası bir türlü bulunamadı.
1: Ha burada oyuncu sendikaları çok güçlendi. Basketbol tarafında da biliyorum. Yani NBA'de mesela istemeyen bir oyuncu ben oynamayacağım deyip kendini zorla takas sattırabiliyor. Zorla diyorum. Bunun altını çiziyorum. Hani öylesine söylediğim bir ifade değil hakikaten. Bunu dikte ederek kendini takaslatabiliyor. Bir yarışımız varmış. İstersen oraya gidelim sonra devam edelim abi.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Evet, spor kazanında kaldığımız yerden devam edelim. Mesajlara göz gezdiriyorduk. Mesaj atmak isteyenler için de 0538 052 1487 0538 052 1487 ne olur. Radyo WhatsApp hattımızı aktaralım sizlere. Zannediyorum hepiniz kaydetmişsiniz zaten. Hatır sayılır oranda mesaj var. Biraz daha göz gezdirelim, vaktimiz var. Rooney Türkiye'ye 3 gol atmıştı, ondan sonra parladı, iyi yayınlar demiş bir dinleyicimiz.
1: Bir Fenerbahçe maçıydı. Türkiye değil de bir de Fenerbahçe maçı var.
0: Türkiye demiş ama Türkiye'de demek istemiş olabilir. Evet, ben Türkiye'yi algıladım.
1: Manchester'daki Fenerbahçe maçı var. İlk önemli maçlarından biridir Rooney'nin. İşte o zaman 18 yaşındaydı.
0: Genç Rooney.
1: Evet, genç Rooney.
0: Burada bir işte bahsetmiştik. Harry Kane de çıkış sezonunda Beşiktaş'a gol atmıştı. İngiliz futbolcular burada herhalde bir açılıp saçılıyorlar abi. Bir rahatlama geliyor. Devam edelim. Selamlar, iyi yayınlar. Ben Hakan. Ercan abinin sayesinde 2 gündür tüm Dünya Kupası tahminlerini iyi analiz ederek tutturuyorum. Buradan Ercan abiye teşekkür ediyorum. İspanya ve Portekiz maçlarında yorumlarsa sevinirim. Ercan abi Almanya'dan bir isteği varsa seve seve almaya hazırım.
1: Estağfurullah. Teşekkür ederiz. Biz sadece yani şöyle yorum yapıyoruz zaten. Takımların
0: analiz.
1: Ya şu İspanya, ya bu kadrosu İspanya'nın daha üst turları hak ediyor.
0: Bariz. Ki Avusturya'da iyi gözükmüyor.
1: Ya Avusturya bayağı sistem teknik direktörü. Kendisini hep teknik adamlar saygıyla karşılarlar. Ragnik öyle bir teknik direktör. Fakat takım onu yansıtamıyor istediklerini. Pres var mı? Var. Yakın oynama var mı? Var. Avusturya İspanya'nın o oyununu bozmak isteyecek. Buna gücü yetebilir mi? O tartışmaya çok açık bir konu.
0: Bence abi Avusturya'nın oyun kalitesi var ama kadro kalitesi yok. Problem burada. Ya,
1: şu var. Yakalayamadılar. Torres gibi bir santraforları yok.
0: İspanya için mi?
1: İspanya için.
0: Oyarzabal biraz daha farklı bir profil tabii.
1: Çok farklı.
0: Net bir 9 değil.
1: Ben de İspanya'ya yakışırdı Torres gibi. Ya da David Terminator Fili olarak Diego Costa yok mesela. Terminator diyorum.
0: Parçalayıcı.
1: Parçalayıcı. Villa dün bu konuda açıldı. Villa hala şu anda da iyi sağlıklı bir Villa olsa 27 yaşında Oyarzabal kulübede otururdu.

0: Ya da Raul.
1: Tabii. Ya o tarz santraforları bulamadılar. Oyarzabal'la da bir oyun buldu. Fakat Oyarzabal'ı bu Dünya Kupası'nda mesela ilk maçta istatistiklere göre 20 dakika ayağına top değmediği bölüm var. Top gelmiyor.
0: Üçüncü bölgede oynayan bir takım da oluyor bu arada, onu da söylemek
1: tabii,
0: lazım.
1: Tabii üçüncü bölgede oynuyor takım.
0: İlk maçta Kape Verde kayıcısı, Yeşilburnu Adaları kayıcısı 9 kurtarış yaptı İspanya maçında. Evet. O kadar ilerideydi İspanya ve 20 dakika ona rağmen dokunmamış.
1: O 20 dakika topa dokunamaması... İspanya'nın o gün zaten maçı iyi değildi. Ama ben İspanya'nın bu oyun yapısıyla yola devam edebileceği kanaatindeyim. Sen ne diyorsun İspanya için?
0: Abi orada Luis de la Fuente'nin geliştirdiği alt yaştan beri o takımda çok fazla genç oyuncular, bir sistem var ve hani şey, Avusturya için demiştim ya, sistem güçlü ama kadro güçlü değil, kadro kaliteli değil diye. İspanya'nın sistemi de kaliteli, genel hatlarıyla kadrosu da kaliteli. Bence yürür o sistem.
1: Yürür.
0: O yapı yürür.
1: Diğer takım?
0: Avusturya tarafı için mi?
1: Avusturya tarafı için.
0: Kalite sıkıntı.
1: Evet. Onlarda da bir de Avusturya baskı yediği zaman hata yapmaya başlıyor savunması.
0: Ya Avusturya'da mesela hala en Avrupa futbolunda bilindik oyuncu 36-37 yaşındaki Marco Arnautovic. Kalite farkını oradan anlayabiliriz. İyi oyuncudur bu arada ama.
1: Bir de Avusturya futbolunun kulüpler düzeyinde çöküşte olduğunu, zaten yıllardır, onlar da bir 20 yıldır falan çöküşte.
0: Rapid Wien, Avusturya Wien, Salzburg.
1: Yoklar. Ara sıra Avusturya Ligi'ne bakıyorum. Merak ederim dünya futbolunda ne olduğunu. Rapid'in küme düşmemeye oynadığı sezonlar. Avusturya Wien kayboldu.
0: Geriden gelen Salzburg biraz açmıştı arayı. O da bu sene havlattı, öyle gözüküyor.
1: Öyle gözüküyor. Ya Avusturya futbolunda... Ya kulüpler arası rekabet iyi olmadığı sürece oyuncularınız genelde Almanya'da oynuyor zaten. Avusturyalı oyuncuların çoğunluğu, kalitelileri. Ülkenizdeki bu rekabeti milli takımın içine geldiğinde çok daha olumlu oluyor. Bunu yaşayamıyorlar Avusturyalı oyuncular. Yani lejyoner oyuncu gibi bir şey oluyorlar.
0: Zaten çoğu Bundesliga'da oynuyor, iyi olanlar,
1: evet,
0: dediğin gibi.
1: Evet.
0: Burada bu arada bir isteğiniz var mı demişken dinleyicimiz, bak mesela şeyi düşündüm abi, Almanya'nın Dünya Kupası formasını ben beğendim, 94 esintileri var. Neyse, böyle üstü kapalı bir şekilde söylemiş olalım. Seattle der ki plastik bardak var ve üfleyerek ses çıkartmak için ciddi şekilde Seattle'daki stadyumda, burada yanlış bir cümle kurulmuş, plastik bardaklar varmış ve üfleyerek çıkartmak için ses çıkartmak için maçlarda onu kullanıyorlarmış, nasıl bir bardaksa.
1: Enteresan.
0: İlginç, enstrümanla uğraşmamışlar.
1: Evet.
0: Su da içiyorlardır ondan. Çok daha fonksiyonel gördüm abi, vuzela'ya nazaran.
1: Valla onu bile bulmuşlar. Önemli olan o.
0: Norveç'in maç sonu sevinci çok etkiledi. İzlanda'nın maç içi tezahüratlarına benziyor. Bu balina çağırma vardı ya bir meşhur.
1: Evet, evet.
0: Kürek çekme hareketi olduğu için sizce Trabzon tribünleri yapsa güzel olmaz mı? İyi
1: yayınlar. Bütün dünyaya yayılabilir o. Sahilde takımı olan.
0: Bodrum Spor yapabilir mesela.
1: Neden olmasın? Ya sahildesin. Sahil takımısın. Yapılabilir. Hatta sahil takımı olmana da gerek yok. Bence çok hoş bir görüntü.
0: Ankara'da bile olur diyorsun.
1: Olur tabii canım. Bence çok hoş değil mi sence de?
0: Çok karakteristik. Bu
1: ya bu Dünya Kupası'nın herhalde unutulmayacak tezahürat.
0: Çok iyi abi. Hakikaten ya
1: 1986'dan iyi. İtibaren Meksika dalgası denilen nasıl da oluşum taraftarların yaptığı.
0: Bütün dünyada var.
1: Kaç yıl oldu? Kaç yıl geçti aradan? Hala bütün dünyada, sadece Dünya Kupalarında değil, Avrupa Şampiyonası'nda, kulüpler arasında hepsi oluyor. Uluslararası organizasyonlarda.
0: Burada ama bu kürek işi hakikaten Viking oldukları için Norveçlere çok yakışıyor. Şimdi
1: tabii canım.
0: Kürek sporu biraz daha popüler oldu biliyorsun genelde de. Ben de geçen sene yapıyordum. Şeyi bir gözümde canlandırdım. Yani orada bir Viking'in kürek çekmesiyle, elinde termosuyla, kahvesiyle küreğe giden bir beyaz yakalı çok kafamda oturmadı şu an.
1: Oturmadı değil mi?
0: Aynı olmadı gibi. Neyse, sağlık olsun. Tabii daha çok görmek isteriz ama Trabzon'a da yakışabilir ekstra.
1: Bence de. Neden olmasın?
0: Buradan Trabzonspor taraftarlarına.
1: İstanbul takımları da sahil. Tabii. İzmir, Antalya, bir sürü yer var. Bak, Bodrum dedin sen.
0: Bodrum olur. Evet. Antalya Spor olur. Alanya Spor olur. Var bir sürü yerimiz denizlerle çevrili zaten. Güzel olabilir. Bunu değerlendirmek lazım. Ercan Bey'in bahsettiği gol değil. Bir dakika. Burak Bey'i yayınlar. Ercan Bey'e de saygılar sunarım.
1: Saygı bizden, teşekkür ederiz.
0: Harry Kane yaşlandıkça Rivaldo'ya evrilir mi? Ercan Bey'in bahsettiği gol diye, bu Rooney'nin golünü atmış. Simpson çizgi filmindeki kehanetlerden biri Meksika Portekiz finaliydi. Meksika çok iyi gidiyor, tutar mı sizce diye de bir Harun Bey'den soru gelmiş.
1: Simpson'ların bazen tutuyor bazen tutmuyor. Harun Bey, onu söyleyelim. Her şey tutmuyor. Tuttukları, aa nasıl tuttu diyorlar da 150 tane yapıyorlar diyelim. Örnek olarak da bunu belirtiyorum. Bir tanesi belki tutuyor, iki tanesi.
0: Abi de Simpsonlar 30 sezona yakın yani. 30 sezon elime
1: tabii
0: kalem
1: canım.
0: Kağıt alsam ben de tuturum Dünya Kupası şampiyonu, öyle düşünüyorum.
1: Ben de. Rivaldo daha farklı bir oyuncudur tabii.
0: O Brezilyalı tekniği bambaşka bir şey.
1: Bambaşka. Abi. Rivaldo bir sambadır.
0: O genetik bir şey.
1: Genetik.
0: Dünya Kupası'nın unutulmaz anları diye ilerleyen yıllarda kim anlatır acaba? Senegal maçınız dakika 85, 2-0'dan 3-2, Allah'ım neler olur diye. Yine herhalde.
1: Ya şu var, belgesel anlamında İngilizler ve Amerikalılar çok iyi. Bu maçın o 3 dakikanın belgeseli yapılacaktır. Hele İngiltere bir final yaparsa, ya o 3'teki o Senegal maçı dönüm noktası olarak bile o belgeselin içinde gösterilebilir.
0: Seviyorlar bu işleri, biliyorsun. Sunderland'de çok güzel bir belgesel yapmışlar. Till I Die diye mesela, çok hoşuma gitmişti. Beckham belgeseli var.
1: Seviyorlar ve başarılı oluyorlar.
0: İyiler evet yapım konusunda. O konuda çok Amerikalılardan haz etmiyorum ama onu da söylemem lazım.
1: Ama onlarda da şöyle, onlar da kendi sporlarında başarılı belgeseller yapıyorlar. Beyzbolda, Amerikan futbolunda, NBA'de, basketbolda muazzam belgeselleri var. Tabii futbola onlar yaklaştılar artık ama.
0: Eskiye nazaran daha yakınlar. O kadar
1: daha yakın yani, evet.
0: İstersen abi biraz da maçlara dönelim. Mesajlarımız var. Yine ara ara bakarız. Oynanacak maçları da konuşalım. En azından Dünya Kupası'nın son 32 turunu bir bitirmiş olalım bu haftadan.
1: Tamam.
0: Kronolojik gidelim. İzlemek isteyenler de varsa şayet. Bugün ilk maç 22'de. İspanya, Avusturya. Grubu bence beklenenden sancılı geçti. İspanya, Avusturya'da Cezayir karşısında 90+2'de bulduğu golle İsviçre ile eşleşmektense İspanya'nın kucağına düştü.
1: Evet, Avusturya, yani bence Avusturya'nın işi kolay olmayacak. Ya Avusturya şunu da yapmak istemez. Yeşil burun gibi ben kapanayım. Gol bulursam tamam. Avusturya'nın oyun yapısı da ona uygun değil. Zaten Ragnik öyle bir teknik direktör de değil. Yani iki katlı otobüsü kendi ceza sahası çevresine çekip İspanya'yı bekleyeceklerini pek sanmıyorum. Bir bakmışsın Oyarzabal hat-trick yapmış bu akşam.
0: Variyet göstermeye çalışacaklarmış.
1: Bir anda ortaya çıkabilir. Oyarzabal da öyle bir oyuncu.
0: Teknik kapasitesi çok yüksek ama işte oyun içine çok dahil olamıyor ama fırsat gelirse yapabilir.
1: Ya şu var. Kaleyi gördüğü anda ki golcü hissi bu akşam ön plana çıkarsa, dediğim gibi bir iki gol atmış Oyarzabal. Hiç şaşırmam.
0: Olabilir. Burada şeyi çok pozitif maç öncesinde abi, senin bahsettiğin çok kıymetli. Avusturya'nın da maç içinde var olmaya çalışacak olması, yani oynatmamak değil oynamak üzerine bir yaklaşımda olma ihtimali maçı güzel kılabilir.
1: Ben o ihtimali ön planda tutuyorum. Ya ben çift katlı otobüs beklemiyorum. Sen bekliyor musun? Ya da tır parkı kurmaz herhalde Ragnik. Ceza sahası çevresine.
0: Schalke döneminden beri Ralf Rangnick'i 2010'ların başından beri izliyoruz. Manchester United döneminde izledik. Ragnik futbolun pragmatik tarafından ziyade biraz daha futbol olarak odaklanan bir hoca. O yüzden çirkinleştireceğini zannetmiyorum.
1: Ben de zannetmiyorum.
0: Çok da beğenirim bu arada. Burada İspanya dedik. Bakalım bir rotasyon tercihlerinde eksikler var mı? Yamal olmadığında çok zorlandığını gördük mesela Yeşilburun Adaları maçında.
1: Ya Williams almışlar beni takıma. Tabii ki çok önemli. O iki kanadın işlerliğinin daha etkin olması gerekiyor İspanya'da. Bunu da teknik direktörleri Fuente de bekliyor bence. Williams da çok ağır o sakatlıktan sonra yavaş yavaş kendine geliyor. Benim gördüğüm o.
0: Bugün de oynaması beklenmiyor bu arada.
1: Daha tam hazır değil çünkü.
0: Alex Baena'yı koymuşlar mesela. Bu 2024'te başarılı olan bir sahte forvet, servis yapabilecek iki kanat forvetin olduğu denklemde. Yamal yine orada ama Alex Baena oyuncu değil. Alex Baena biraz daha çizgiye basan bir oyuncu olduğu için geometri bozuluyor sanki ileri üçlüde.
1: Bozuluyor. Yamal'ın şöyle bir özelliği var. Mbappe gibi. Yamal tarihi değiştirebilecek bir oyuncu. Saha içinde. Sizin tarihinizi.
0: İkon.
1: Evet. Ona doğru süratle giden bir isim. Ben bu yüzden Yamal'ın da büyük bir şans olduğu kanaatindeyim İspanya için.
0: Ve daha 19 yaşında abi.
1: Tabii canım. Onun için dedim, tarihi değiştirebilecek bir oyuncu.
0: Yamal'ın şimdiye kadar gösterdiklerini mesela 18-20 yaşına kadar gösteren bu bahsettiğimiz ikonik futbolcular da çok yok. Hepsinin bir kırılım var. Messi'yi belki ayırabiliriz ama konuşuruz. Bir aramız varmış abi, istersen ona gidelim, sonra devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, spor kazanıyor.

0: olarak diyorsun ama.
1: Değil mi? İspanya diyelim, İspanya futbol değil evet. Messi var yoksa.
0: Yoksa tabii Messi var. Messi'yi de yetiştiren İspanyollar.
1: La Masia.
0: La Masia. Ya Barcelona'nın akademisinden yetişti. Ya yani Messi Arjantin değil İspanya yetiştirdi. Yamal da böyle giderse evet en önemli oyuncuya doğru gidebilir. Tabii çok hiç umarım olmaz. Maşallah diyelim, bir sakatlık olmazsa.
1: Genel fizik yapısı falan daha biraz daha dayanıklı duruyor mu?
0: Öyle gözüküyor. Bayağı ön plana çıkabilir bence de. Ya tamam, Raul'lar, Morientes'ler, İspanya'da Michel'ler, Camacho gibi bir savunma beki, kaleciler, işte Casillas'lar, daha öncesi döneme hatırlıyorum Miguel Angel. İspanya'da bayağı Xabi Alonso,
1: Xabi, Iniesta,
0: Busquets. Ya o kadro da iyi bir kadro. Santillana, daha önceki dönemin Real Madrid'in unutulmaz santraforu. Ama hiçbiri Yamal kadar şu anda dediğin doğru ses getirmedi.
1: Ben şu an 2010'da şampiyon oldukları ya da 2008'de Aragonese'de Avrupa Kupası aldıkları kadroya bakıyorum. Yamal kadar bence yetenekli bir oyuncu yok. Saf yetenek olarak söylüyorum. Katma değer olarak, kariyer olarak var üstünde ama...
0: Ya kolay kolay Yamal İspanya'ya gelmiş. Tabii göçmen ailenin çocuğu.
1: Gineli.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Bunun faslı mı? Fas mı?
1: Gine olması lazım ama fas mı, hemen onu da kontrol edeyim bir yandan.
0: Yani ve şartları pek kolay değil.
1: Burada bu arada benzeri bir durum Williams kardeşlerde de var. Göçmen olarak geliyorlar ve evet. Bakıyorum hemen bu arada. Fas ve Ekvator Ginesi. İkisi de varmış.
0: İkisi de var değil mi?
1: İkisi de
0: Fas
1: varmış.
0: Ve Ekvator Ginesi. Şimdi hatta Fas'ın federasyon başkanı keşke bizi seçseydi diye de açıklama yaptı.
1: Çok başka olurmuş şu anki Fas takımı Yaman'la birlikte.
0: Başka, evet, keşke bizi tercih etseydi diye. Buna rağmen İspanyollar onu bayağı iyi yetiştirdiler. Ve Yamal çok erken neredeyse 16 yaşını bitirdiğinde gündeme gelmişti dünya futbolunda. Ya Pele gibi. Pele de 16-17 yaşında Brezilya milli takımında hatta Dünya Kupası kazandı.
1: Messi'nin çıkış dönemi de öyle mesela 2006'da.
0: Tabii tabii. Ya Pele 1958'de İsveç'te Dünya Kupası kazandı. 16 yeni bitmişti 17 yaşında. Bu yüzden Mbappe de aynı şekilde 18'den 19'a gelirken Dünya Kupası kazandı.
1: Son Avrupa Şampiyonluğunda da Yamal biliyorsun lise sınavlarına hazırlanıyor.
0: Evet. Son doğru söylüyorsun.
1: Euro 2024.
0: Euro 2024. Bu yüzden Yamal İspanya futboluna en kısa zamanda damgayı vuran oyuncu olabilir.
1: Burada şanslı olarak da bir Hansi Flick gibi biraz inovatif bir hücum futbolunu seven bir hocanın elinde olması da bence çok büyük avantaj.
0: O var. Bir de akademiden, yani La Masia'dan Hansi Flick'e Yamal'ın özelliklerini anlatan oradaki öğretim görevlilerinin de büyük payı var bence. Bir de tabii Barcelona kulübü böyle oyunculara yatırım yaptığı zaman ya ben bu oyuncuyu biraz kenarda oturtayım düşüncesine kesinlikle sahip olamıyorsun. Mutlaka oynatılması gereken oyuncu tipi. İtalya'da aynı anlayış yok.
1: Maalesef.
0: Belki İtalyan futbolunda Yamal gibi olmasa bile öyle bir sürü yetenek Seri B'ye gönderildi, kiralık kayboldu. Çünkü İtalya'da öyle bir anlayış var. Onu bir kere değiştirmeleri lazım.
1: Ya bu seneden bir tane örnek vereyim abi sana mesela. Bonservisi Atalanta'da Marco Palestra. İtalya milli takımına da seçildi. Chelsea şu an 60 milyon euro gözden çıkarttığı söyleniyor. Cagliari'ye kiraladılar mesela bu sene. Daha alt takımda forma giymek zorunda kaldı.
0: Değişik değil mi?
1: Ne gerek var mesela, değil mi? Bunu öngörebilirsin. Oyuncunun antrenman performansından vesaire. Yani...
0: Antrenman değil. Oyuncu 60'a kadar çıkabiliyorsa, İngiltere'den o teklifler gelebiliyorsa, bu oyuncuyu sonuna kadar en iyi şekilde kullanman lazım.
1: Belki Atalanta'da, Avrupa'da da oynasaydı abi yüze satacaktın. Bilmiyoruz ki.
0: Öyle olacaktı tabii.
1: Bu konuda özellikle La Masia konusunda Barcelona'nın mentalitesi farklı. Real Madrid'in de ben aynı statüde olduğunu düşünmüyorum. Barcelona çok ayrışıyor.
0: Aynen öyle.
1: Yamal'dan bahsediyoruz mesela, Gavi, Pedri, işte bakıyorum sol bekte Balde, bunların hepsi 6 yaştan geldiği günden beri oynuyor.
0: Aynen öyle.
1: Çıkartıyorlar da mesela orada bir Ansu Fati, yine yeni Messi mi Wonderkid mi dediler, 10 numarayı aldı falan olmamıştı ama hemen Yamal gelip unutturdu onu.
0: Ve Ansu Fati'yi de konuyu açmışken Monaco aldı.
1: Fena da gözükmedi bu sene, 10 gol attı orada.
0: Evet. Türkiye'ye gelir mi gelmez mi görüşmeleri ışığında

0: Beşiktaş istiyordu bir yere çünkü.
1: İhtiyaç
0: Ciddi
1: var mıdır
0: ciddi.
1: ya da başarılı olacağını düşünüyor musun abi?
0: Ya Monaco'da 10 gol attığına göre Türkiye'de de iş yapardı herhalde. Monaco'da atıyorsun Fransa Ligi'nde.
1: Daha atletizm tavanı yüksek bir lig.
0: Bayağı yüksek.
1: O da Brighton'da çok bekleneni öğrenmişti. Barcelona'nın mahsullerinden bahsettik. Bu arada şimdi İspanya, Avusturya'da İspanya'yı ön plana koyduk. Bu eşleşmenin kazananın son 16 turunda çok fena bir rakibi olacak. Portekiz Hırvatistan maçının galibi. İstersen o maça gelin.
0: Ya bu maçla ilgili her şeyi yaşayabiliriz maçı izlerken. Portekiz Hırvatistan. Yani Portekiz'in mükemmel futboluyla karşı karşıya kalabiliriz.
1: Çok ortadayım ben.
0: Mesela ya da Hırvatistan'ın o deneyimli ve şimdinin genç oyuncularıyla ortaya koyduğu çok başarılı bir oyunla da karşı karşıya gelebiliriz. Mesela İngiltere maçında açık oynadılar.
1: Çok güzel maç oldu.
0: Maç çok iyi. 4 yediler ama 2 de gol attılar. Beraberlik golünü attıkları dakikalar gözümüzün önüne geldiğinde diyordum ki ben Hırvatistan mükemmel oynuyor. O oyunu 90 dakikaya yayamadılar.
1: Takımın biraz yaşlı olması sanki sirayet etti ilerleyen dakikalarda.
0: Etti. Şu var, savunmaları da zamanında müdahalelerde geç kaldı. Yani Livakovic'in çok büyük hataları yok gollerde.
1: Tertemiz hepsi gollerin, evet. Kaleci anlamında.
0: Tabii güzel goller. İngiltere'nin attığı goller. Fakat şimdi başka bir maç. Başka bir senaryo yazılıyor. Başka bir maçta herkes tur atlamak istiyor. Hırvatistan oyuncuları da ki geçmişte bunu yaşamışlar. Final oynamış bir ülkeden bahsediyoruz.
1: Son kupayı da 3. bitirdi.
0: Son kupayı 3. bitirdi. Bu yüzden Portekiz'in yaşadığı problemler şöyle oyunun içinde. O 10 kişi oynama havası ya. Ronaldo devre dışı kalıyor bazı dakikalarda.
1: Yalnızlaştırıyorlar.
0: Kullanamıyorlar.
1: Tercihen olabilir abi. Sanki kullanamıyorlar değil de kullanmıyorlar mı bazen düşünüyorum onu oyuncu tarafında.
0: Ya bunu kullanmaları lazım.
1: %100.
0: Ya mesela bu akşam Ronaldo'yu kullanabilseler, dedim ya, bambaşka bir Portekiz izleyebiliriz. Portekiz'in orta sahası bu Dünya Kupası'ndaki birçok takımın orta sahasından iyi bence.
1: En iyisi diyebiliriz ya. Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes isim olarak en azından en iyisi bence. Fransa'dan da iyi.
0: Ya o isimlere baktığında orta sahada futbolda omurga diye değerlendirilir. Omurgan çok sağlam ama gol yollarında iyi değilsin. Halbuki gol yollarında da tamam yaşlı da olsa bir ustan var. O ustayı kullanman lazım Cristiano Ronaldo'yu. Bunu gerçekleştirmen gerekiyor. Ya burada hem takım arkadaşlarına hem de Martinez'e, teknik direktöre bayağı işler düşmüyor mu?
1: Görünen o şu anda. Ciddi bir iş var ortada yapılması gereken.
0: Ya bunu bu akşam başarmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Ama Portekiz mi yoksa Hırvatistan mı dersen vallahi ben o maçla ilgili şu kazanır diyemem.
1: Çok zor. Hemfikirim bu konuda.
0: Diyemem. Ya iki takımın da şu ana kadar dünya futbolunda yaptıklarıyla bu turnuvada oynadıkları oyun, bunlara baktık. Hayır diyemem.
1: Ya bu arada mesela Hırvatistan'ın İngiltere maçı biraz tempolu geçti. Ne kadar gollü olduğunu gördük orada. Gana ve Panama maçını tenzih ediyorum. Burada Portekiz'le oynamak istediği için çok gitgelli, bol gollü bir maçta olabilir diye tahmin ediyorum.
0: Portekiz oynarsa zaten dediğim gibi çok kaliteli oyuncuları var. Çok kaliteli. Ben çok daha iyi oyun ve bazı maçlarda da daha fazla gol atmasını beklerdim Portekiz'in. Ama karşısındaki takım da üst düzey tecrübeli bir takım.
1: Burada bu arada abi hani geçenlerde de konuşmuştuk. Dünya futbolu, futbolun Ronaldo'ya bir Dünya Kupası borcu var söylentisi var ya.
0: Ya futbol öyle bir oyun değil. Borçları borç alacak futbolda o yok. İyiysen takım olarak o kupayı alıyorsun.
1: Komik bir şey söyleyeyim mi bununla alakalı? Ya hazır Messi de aldığı için bu ikisinin arasında sürekli bir çatışma var ya. Portekiz Hırvatistan eşleşmesini kazanan İspanya ile eşleşiyor. Son 16 turun düzeltiyorum son 32'de yeşil burun adalarıyla oynayan Arjantin turlarsa Mısır Avustralya galibiyle eşleşiyor. Hakikaten Arjantin de finale kadar gitsin diyor da çok güzel bir yol açılmış.
0: Bayağı bir o yol değil. Artık öyle şöyle geliştirelim olayı.
1: Emniyet şeridi.
0: Otoban. Arjantin'e ait bir otoban.
1: İnanılmaz iyi değil mi abi?
0: Bence çok iyi.
1: Yani yeşil burun adaları üstünde Avustralya, Mısır galibi.
0: Bayağı. Arjantin takımı şimdi yeşil

0: Bruno ki herhalde eleyecek.
1: Yani çok büyük sürpriz olması lazım.
0: Ben elenmesini %2, sen %3 dedin.
1: %5'i bile bulmadı.
0: Bulmadı. Mümkün değil bence. Ha, futbolda var mı öyle bir şey? Herhalde yok. Belli, yani sürprizlerle de olur ya futbol. Ama bu maçta sürprizlere yer yok gibi bir hava var. Arjantin Yeşilburnu Adaları maçında.
1: Ben çok net söyleyeyim. Geçen programda da söyledim. Arjantin Yeşilburnu Adaları'na elenirse ben bir daha turnuvanın kalanını izlemem. Daha ilginç bir şey söyleyeyim abi. Peki Arjantin, Avustralya, Mısır gaybinde yenerse yarı finalde kim geliyor biliyor musun? Düzeltiyorum, çeyrek finalde, özür diliyorum. İsviçre, Cezayir eşleşmesinin galibiyle Kolombiya, Gana eşleşmesinin galibinin oynadığı maçın kazananı geliyor. Yani bu dört takımdan biri gelecek çeyrek finalde de.
0: Burada Arjantin'i birinci derecede zorlayacak, tur atlarlarsa söyleyeyim, Kolombiya'dır.
1: Bir tek o var. Yakından
0: Birinci
1: tanıdıkları için.
0: derecede. Daha yakında İsviçre olabilir.
1: Çok güzel. Brakete çok güzel yerleşmiş abi Arjantin.
0: Çok. Otoban diyorum.
1: İstesem bu kadar olmaz.
0: Arjantin'e ait bir otoban var.
1: Orada da yarı finalde bir Brezilya eşleşmesini bekliyoruz ama.
0: Orada her şey bitiyor işte. Final gibi yarı final. Arjantin, Brezilya.
1: O maç da Meksika'da oynansa mesela güzel olur. Daha tabii eşleşme olmadığı için nerede oynanacağı da belli değil yarı final, ama o maç Meksika'da oynansa bayağı iyi olur.
0: Bence de.
1: Bir kontrol edeyim abi nerede oynanacakmış. Mercedes-Benz Stadyumu Atlanta'da oynanacakmış. Yarı finali braketin o tarafından gelecek
0: Evet.
1: takımların maçı. Diğeri de AT&T Stadyumu Dallas Cowboys'un stadyumunda. Evet.
0: Dallas Cowboys. Sıcak iki yer. Dallas ve Atlanta.
1: Sıcak ve kitlede ilginçtir orada biliyorsun. NASCAR'cıdır genelde
0: Atlanta, evet.
1: Texaslılar.
0: NASCAR'cılar.
1: Evet, burada Portekiz Hırvatistan'ı da konuştuk abi. Burada ortadayız ama Portekiz herhalde bir adım önde görüyormuşsun gibi hissettim. Kalite farkıyla.
0: Ronaldo'yu kullanırlarsa önde. Kullanamazlarsa değil.
1: Katılırım, burada bir yarış arasına gidelim isterseniz, sonra devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, spor kazanında kaldığımız yerden devam edelim. Eşleşmeleri değerlendiriyoruz. Dünya Kupası'nda yine bir yandan az az da olsa mesajlara bakmaya çalışıyorum. Çok fazla mesaj var. Öncelikle katılımınız için teşekkür ederiz. Bakıyorum az az değil, bayağı bir mesaj varmış bu arada. 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde. Lizbon'da Portekiz-İngiltere maçı. Lizbon'da yarı yarıya seyirciyle oynandı. Stadda önemli İngiliz taraftarlar olacak demiş Meksika maçı için. Alanya'da Mahit Çetin Bey.
0: Olabilir, doğru. 3-2 bitti maç.
1: Yunanistan'ın kazanması da o turnuvaya hala anlaşılamamış bir şey.
0: O da bir teknik direktörün başarısıdır. Ya onun oyun sistemini de benimseyen sonra çok teknik direktör oldu. Futbolu sıkılgan dönemi diyorum ben ona. Ama başarılı oldu Otto Rehagel. Onu da kabul edelim.
1: Arteta'nın yapmaya çalıştığı şeyin herhalde daha gelişmiş ve daha zor bir versiyonu.
0: Arteta'nınki daha iyi hatta. Bu bayağı Yunanistan aşamıyordu Yunanistan takımını. O kapalı anlayışı. İşte burada otobüs demiyorum da şöyle diyeyim. Takım savunmasının üstatlığını gösterdi. Zaten bu turnuva dedi. Lig değil. Ben yenilmezsem nasıl olsa gol atarım düşüncesini takıma çok iyi yerleştirmişti.
1: Onu sürdürülebilir
0: kadar. Ya orada bir
1: kadar
0: de
1: o işe
0: tabii
1: gir.
0: Zagorakis, Karasteas gibi yine Yunan futbolu da oyuncu yetiştiremiyor. Son dönem
1: Samaras.
0: Samaras. İyi oyuncular yetiştiremiyor artık Yunan futbolu. Öyle biraz üst düzey oyuncuları da vardı. Karagounis.
1: Şu
0: Bunlar iyi
1: an
0: oyuncular.
1: Geçerli olan sadece iki tane var abi. Pavlidis ve Zolis.
0: Zolis, evet.
1: Zolis inanılmaz bir futbolcu
0: O
1: bu arada.
0: ya bu yüzden de Avrupa şampiyonu oldular. Ya tarihe geçti Yunanistan.
1: Böyle bir de herhalde Danimarka'yı o sınıfa ekleyebilir sürpriz Avrupa şampiyonu olarak. Başka da var
0: Tabii.
1: mıdır?
0: Başka yok.
1: O Danimarka takımında da Mihail Laudrup'lar vesaire yine,
0: Kardeş Michael.
1: biri Manchester United kalecisi, biri Ballon d'Or'lu Real Madrid
0: Tabii.
1: oyuncusu. O da daha anlaşılabilir Yunanistan'a
0: Ve
1: göre bence.
0: Larsen diye bir santrafor mesela. Gayet iyi bir kadroları var. Kötü değiller.
1: Var mı böyle başka sürpriz olarak nitelendirebilecek bir şampiyon?
0: Futbolda var bence. Ranieri'nin Leicester City'yi şampiyon yapmış.
1: Ne uluslararası turnuvalarda
0: Uluslararası
1: Ranieri
0: yok bence.
1: mesela bu 2001'de Capello'nun yaptığı Roma şampiyonluğu sürpriz sayılır mı?
0: Roma'nın şampiyon olması o dönemler şöyle zor. Bu konuyu açtığın iyi oldu. Milan'ın, Juventus'un iyi olduğu dönemler. O yüzden de büyük bir başarı.

0: 2001 daha 2 sene evvel Juventus Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund'da final oynamıştı o zaman.
1: Öyle mesela. Düşün.
0: Ya da Milan'ın Milan'dı zaten 2000'lerin başında.
1: Öyle düşün. Milan hep Milan'dı. Sonra çöküşe geçti.
0: Şey var mıydı abi, Valencia'nın Aymar dönemi bir şampiyonluk İspanya'da. 2000'lerin başında farklı bir takım vardı çünkü.
1: Vardı ama şampiyonluğu son maçta kaçıran kimi hatırlıyorum Sosyal biliyor musun? Deportivo bir de.
0: Roy Macaydı dönemi.
1: Penaltıyı kullanamadılar. Penaltı gol olsa Deportivo şampiyon olacaktı. Atamadılar penaltıyı.
0: Yazık.
1: Ya bir penaltının şampiyonluktan etmesi. Öyle değerlendirebiliriz.
0: Burada mesela 80'lerdeki Maradona'nın Napoli şampiyonlukları oraya zaten herhalde net yazılacak şampiyonluk.
1: Tabii. Olabilir. Hem Maradona, o takımda tabii başka bir yıldız daha var. Brezilya'nın en önemli oyuncularından biri olarak tarihe geçti, Careca. O ikisi Maradona ile beraber Napoli'yi şampiyonluğa götürdüler.
0: Ki bu arada şeyi de söylemek lazım, hani rahat bir İtalya ligi değil, Arrigo Sacchi ile Hollandalı oyuncuların olduğu Milan'ı geçip şampiyon oldular.
1: Muazzam bir başarıdır o.
0: Hatta bildiğim kadarıyla şöyle abi, o dönemde Milan iki kere üst üste de Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazanmış eş zamanlı olarak.
1: Ya bu İtalya tarihinde yani Maradona niye adı stadın Diego Armando Maradona stadın Napoli'de? İşte bu efsaneden dolayı.
0: O hakikaten bambaşka. Onun Maradona'nın Napoli'ye gitme süreci de biraz enteresan abi anladığım kadarıyla. Çünkü hani Barcelona'da çok kötü bir dönemi de yok Napoli'ye gidecek kadar.
1: Evet, Napoli'yi seçmesi, gitmesi bayağı enteresan bir transfer.
0: Orada bir talebi varmış. Geçenlerde sen anlatmıştın yanlış hatırlamıyorsam. Bir Ferrari talebinde bulunuyor kulüpten. O dönem siyah Ferrari üretilmiyor. Maradona için özel bir tane siyah Ferrari.
1: Evet, hatırını kırmayalım diye üretmişler o spor arabayı.
0: Maradona isterse yapılır ama abi.
1: Yapılır.
0: Bakalım. Belçika'da oyuna giren Moreira ve Raskin'in orta sahaya kattığı muazzam katma değeri söylemek lazım.
1: Enerji tabii, enerji doğru.
0: Bu arada bu Rangers Raskin ismini de şu an Hull City istiyor ciddi şekilde.
1: İş yapabilir.
0: Premier League temposunu kurtarabilir gibi gözüküyor, evet. İngiltere Meksika'yı zor eler. Meksika taraftarı tüm misafirlere saatler öncesi gece bandosu yapıyormuş. İngiltere günübirlik gitmek istemiş Meksika'ya. FIFA kabul etmemiş. İngiltere'den erken otelin önünde toparlanıp oyuncuların uykusunu bölmek için böyle bir bando yapılıyormuş.
1: Ya da şöyle yapacaklar. Biraz Meksiko City dışında bir kamp yeri. Bir gün önce gidecekler. Oraya ulaşmak biraz zor olacak davulcular için. Öyle bir şey yapabilirler.
0: Adresi açıklamazlarsa kurtarabilirler ama her türlü Meksika'dan giden olur abi, öyle düşünüyorum.
1: Ay olabilir de şöyle mesela bahçe, o demir şeyler, öyle oteller var ya.
0: Korumalı.
1: İçeri giremiyorsun hani, bayağı otel içeride. Öyle bir otel seçebilirler.
0: Ya bu da ilginç bir detaymış bu arada. Meksikalılar da ilginç abi hakikaten, hani bu kazandıkları maçtan sonra kutu fırlatıyorlardan falan bahsettin. Gecenin köründe gidip rakip takımın otelinin önünde bando yapmak da enteresan bir eylem.
1: Ay gündüz de maç günü gittin diyelim, nereye gideceksin? Bir otele gideceksin, yine yemek yiyeceksin, yine orada da bando olacak.
0: Kaçamazsın.
1: O seslerden kaçamazsın. Bir gün önce gitmek ama iyi, fena değil. Ya bir gün önce geç gideceksin ya da antrenmanını yapacaksın. Sadece uyumaya gideceksin oraya.
0: Sessiz sedasız.
1: Sessiz sedasız.
0: Hakikaten şu tahta tıkır tıkır eden zımbırtı bando da varsa çok rahatsız edici bir gece olur diye düşünüyorum.
1: Bence
0: yani.
1: De. Ya da oteli öyle ayarlayacaksın ki ses geçirmeyen camlar. İstediği kadar bando yapsın. Böyle oteller var biliyorsun.
0: İlla ki bulunur tabii. Hele ki Meksika'da net öyle güvenlikler.
1: %100 vardı değil mi?
0: Tabii ya, şeyi biliyoruz daha turnuvadan 2 ay önce kartel hükümetin birbirine girdiği bir yerde.
1: Evet.
0: Emniyet önlemleri vardır. Kane çıktığında İngiliz spiker son sahnedeydi demişti. Spiker yanıldı, İngiltere'den Erkan demiş. Kevin De Bruyne çıktığında demiş, pardon, evet. Kevin yazmış.
1: Evet.
0: İtalya milli takımına Zidane'ın ahı tuttu denmiş.
1: Materazzi'nin ahı değil mi? Materazzi'ye
0: ağız alınmayacak şeyler söyledi.
1: Evet, evet, ailesiyle ilgili. Her şey olabilir. Ama işin bilimsel yönüne baktığımızda şöyle söyleyelim. Oyuncu yetiştiremiyorlar.
0: O da çok ilginç ya. Yani bir de şey vardı abi, eskiden biliyorsun İtalyalı futbol, İtalya'nın iyi futbolcuları İtalya'dan dışarıda çıkmıyordu mesela. Totti'ler, Inzaghi'ler, Maldini'ler,
1: Antonioni'ler. Onlar çıkmıyorlar. İtalya'da mutlulardı. Ya Totti, Real Madrid alamadı Totti'yi ya. Düşünsene.
0: Senelerce.
1: Senelerce istedi ve hayır dedi Totti.
0: Del Piero, Maldini, Nesta, Cannavaro gitti Real Madrid'e, gerçi onu ayırabiliriz.
1: Bu ama kültürden... dediğin gibi burada en önemli husus son yıldızlarından biridir İtalyan futbolunun, Totti. Efsanedir.
0: Roma'nın efsanesi.

0: Bu arada şeye de katılmadım abi. Zidane'ın ahı tuttu diyemem, adam zaten kafa attı materazi artık, daha ne yapsın, bir daha Ahmet'miş üstüne o tamam.
1: Evet.
0: Orada şey nasıl da peki bu Zidane'ın bu eyleminden sonra Fransa'da Zidane'a karşı yaklaşım nasıldı? Şimdi teknik direktör
1: hiçbir
0: olacak.
1: Hiçbir şey demediler. Bir şey söylenmedi.
0: Burada olsa nasıl olurdu?
1: Ya ne yaptın kardeşim falan olurdu değil mi?
0: Yani ileriye bile gidebilirdi. Şimdi düşünüyorum tekrardan Fransa milli takımının başına geçecek diye. Bir soru gelmiş abi sana.
1: Futbol ikonu olarak kabul ediyorlar Zidane'i.
0: O an da ikonik bir an mesela.
1: Tabii o an da ikonik bir an.
0: Hani halının altına süpürülmeye çalışan, unutturulmaya çalışan bir an değil.
1: Evet.
0: İlginç. Ercan abi. Almanya'da Sané spor basını tarafından eleştiriliyordu ancak yüksek transfer bedelli Wirtz turnuvada ne yaptı diye böyle bir soru gelmiş.
1: Wirtz hem Liverpool dönemi hem bu Dünya Kupası dönemi hiçbir şey yapamadı. Ve bence eleştiriliyordur.
0: %100. Liverpool'da da eleştiriliyor bu arada.
1: Ya Liverpool'da sence çok faydalı oldu mu Liverpool'a? Ağırlığını koyabildi mi?
0: Aldığı maç sayısı 2-3'ü geçmez bu sene.
1: Çok az değil mi?
0: Ki o da olmayabilir bu arada. Hani farazi konuşuyorum.
1: Ben hatırlamıyorum çünkü.
0: Ben de hatırlamıyorum. 100, 120 ya da 140 milyon euro da bağlanmış bir oyuncudan bahsediyoruz.
1: Bayağı yüksek bir transfer. Bunu biliyoruz. Değil mi?
0: Bunları görünce abi Osimhen transferine çok çok çok diye genel spor kamuoyu olarak çok eleştirdik de hakikaten iyi almış Galatasaray 75'e.
1: Çok iyi almış bence de. Kabul gerek edelim mi? Tabii canım.
0: İlginç. Son 1-2 mesaj da alayım, maçlara dönelim abi istersen. Ercan Bey 98'deki finali
1: Brezilya-Fransa.
0: Evet, anlatımına binaen bir şey söylemişler abi o dönem.
1: Ben anlatmadım onu.
0: Bir yanlışlık var o zaman.
1: Evet.
0: Ben 2001 doğumlu olduğum için abi canlı olarak tanık olamadım o döneme.
1: Çok değerli meslektaşımız şu anda hayatta değil. Allah rahmet eylesin Hüseyin Başaran.
0: Allah rahmet eylesin buradan. Huzur içinde uyusun. Ercan abi, Dünya Kupası tarihinde İskoçya 9 kez katılmış ve bu onların totalde iyi olduğunu gösterir ancak 9 kez katılan İskoçya gruplardan hiç çıkmayı başaramamış. Bu da onların çok vasat olduğunu gösterir. Benim kafam karıştı, İskoçya için ne dersin demiş.
1: Milli takım düzeyinde vasat kaldılar. İskoçya, Britanya adasına ilk Avrupa Kupası'nı getiren takımdır. İngilizlerden önce futbol tarihinde. Fakat milli takımlar düzeyinde bir türlü başarılı olamadı.
0: Aberdeen mi abi kupa?
1: Aberdeen.
0: Ferguson'ın aldığı kupa 83.
1: Ya da Celtic'in de daha önceden var 60'lar.
0: Onu inan bilmiyorum.
1: Ya şöyle bir şey. Dünyada taktikler konusunda da araştırmaları yapıp taktik uygulamalar yazan bir ülkedir biliyor musun? Taktik.
0: Pratik şey, teorik var, pratik yok.
1: Teorik var. Fakat bir türlü bu acaba İskoçya Ligi'nin gözlerden uzak olmasıyla mı ilgili? Mesela Premier Lig'e Celtic ve Glasgow'un katılması için ilk kurulduğunda bir teklif yapılmıştı. İlk daha Premier Lig'in. Siz de gelin Premier Lig'de olun diye. Onlar da kabul etmediler. Ama sadece ikisi. Glasgow ve Celtic. O zamanki adı Glasgow Rangers.
0: Şimdi Rangers oldu sadece.
1: Yapılabilse acaba oynasalardı bu milli takımı ne yönden etkileyebilirdi? Ve üçüncü şıkkı da söylüyorum. İskoçya'da oynayan birçok oyuncunun yine İngiltere işte Premier Lig olsun, Championship olsun olduğunu biliyoruz.
0: Hepsi neredeyse.
1: Değil mi? Bu oyuncularla birlikte başarının olmaması da çok iyi bir konu açtı dinleyicimiz. Olayı anlamamazlığa götürüyor bizi. Anlayamıyoruz neden olmuyor. Çünkü 9 kere katılıyorsun. Az bir rakam değil 9.
0: Zaten 22 kere düzenlenmiş bir organizasyon. Yarısında varsın neredeyse. Öyle bakabilir.
1: Ve hiçbir şey yapamıyorsun. İyi bir soruydu bence bu.
0: Burada mesela bu turnuvadaki başarısızlık teknik direktöre fatura edildi. Steve Clark ayrıldı görevinden biliyorsun. Bu bahsettiğin Celtic ve Rangers'ın davet konusu mesela Galler takımlarında bu kabul edildi. Stoke City, Cardiff, evet. Swansea gibi takımlar katılıyordu mesela. Ve İskoçya Ligi abi Premier gibi değil, 12 takımla oynanıyor. Orada az da takım var.
1: Ve küçük bir lig.
0: Evet. Playoff da var. Da uzatıyorlar.
1: İskoçya'da kış İngiltere'ye göre daha ağır geçiyor. Bunu da kabul edelim. Takım sayısı ama az.
0: 12.
1: Bu yüzden de şampiyonluk turu var biliyorsun.
0: Bu sene Motherwell diyorum düzeltiyorum. Hearts ucu ucuna kaçırdı. Celtic şampiyon
1: evet.
0: oldu.
1: Böyle enteresan bir lig yapısı da var. Ya 16 takım da yapmıyorlar. Biraz daha uzun olabilir diye. Yapıları böyle. Tabii ligde ya İskoçya Kupası, sen ilgini çekiyor mu? Yani İskoçya'da kendi oyuncularını pek yetiştiremiyorlar. Değil mi? Kendiliklerinden. Ya, benim gördüğüm o.
0: Burada mesela milli takımına bir bakalım abi İskoçya'nın. Ben bir tek şeye dikkat çektim işte. Bir golcüleri vardı. Hearts'tan Solbeck Tierney. Premier Lig'de senelerce oynadı.
1: Oynadı ya. Yine Premier Lig. Hep o Premier Lig örneğini görüyoruz.
0: Yolu İskoçya'da geçmiş oluyor. Şimdi bir kadroya bakıyorum abi. Hemen bakalım kaç oyuncu varmış İskoçya Ligi'nde oynayan. En uçta Shacklund oynuyor. O da bu sene çıkış yapmış bir oyuncu. Hearts'la evet, birlikte 20 gol attı. Müstesna diyebileceğimiz tarzda. Scott McTominay, McKin. Biri Napoli, biri Aston Villa. Yine Bournemouth'dan bir sağ kanat oyuncuları var. Orta sahaya bakıyoruz. Sol bakalım Ferguson nerede oynuyormuş? Lewis Ferguson. Bologna'da oynuyormuş. Serie A'da.
1: Evet.
0: McLean orta sahada. Norwich'te oynuyormuş. Championship'te. Savunma dörtlüsünde sağda Patterson, Everton'da oynuyor. Solda Robertson var. Tottenham'a transfer oldu. Liverpool'dan. Orta saha oyuncu, savunmanın ortasında Jack Hendry. Suudi Arabistan'da oynuyor. Yine McKenna diye bir isim var savunmanın ortasında. Dinamo Zagreb'de oynuyor. Kaleciye bakalım son olarak. Bakalım Angus Gunn. Bu da Nottingham Forest'in yedek kalecisiymiş. Sadece bir oyuncu var İskoçya Ligi'nden.
1: Cevap sanki İskoçya ligiyle ilgili gibi diyebilir miyiz?
0: Çok bariz. Çok bariz. Rekabet düzeyi çok düşük ama abi orada işte bu sene 37 yıl sonra bir virgül koymuş olacak eğer Hearts şampiyon olsa Celtic Rangers dominasyonunda. Üçüncü bir takım yok.
1: Yok. Dönemin Aberdeen'i bile yok.
0: Ferguson dönemi.
1: Evet. Yok.
0: Yedek kulübesine de baktığımda abi onu da bir teyit etmiş olalım. 1, 2, 3... 4 5 6 oyuncu var. Tüm kadroda 7 oyuncu var. 18 kişiden hatta 20 kişiden sadece 7 oyuncu var İskoçya liginden.
1: Bayağı az bir rakam.
0: Yani trajik bir durum. Diyelim bir aramız varmış. İstersen ona gidelim abi sonra devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, spor kazanında kısa bir aranın ardından tekrardan birlikteyiz. Bugün dünya futbolunun çeşitli bölgelerindeki krizlere temas ediyoruz, irdeliyoruz. İtalya, İngiltere, Almanya, son olarak adadan İskoçya'yla devam
1: konuştuk,
0: ettik.
1: Konuştuk, evet.
0: İlginç mesajlar geliyor, bakalım. 3-4 maçımız var abi, istersen birkaç daha mesaj alıp onlara dönelim istersen. Çok kısa bir soru gelmiş bu arada, bir 2-3 dakika onu da değerlendirelim. Beşiktaş dün Kasum Attar'a İstanbul'a geldi. Çok fazla transferde olmadığı için şu sıralar oyuncu için evet, değerlendirme istemişler. Ne dersin?
1: Ya oyuncuyu net olarak her hafta sayacak halimiz yok. Hani var ya mesela herkes şöyle oyuncu böyle oyuncu diye hemen konuşurlar. Ben sahada görmek isterim. Yani Beşiktaş'a uyumu. 8+2 10 milyon euro bonservis galiba olacak.
0: Evet.
1: Geçtiğimiz yıl 24 maç oynadığını söyleyelim. Oyuncu Fransız vatandaşı.
0: Fil dişi asılı Fransız, evet.
1: Onu da belirtelim. Otara. Mutlaka bir tercih sebebi, eğer iyi bir not aldıysa performans anlamında, Beşiktaş onun için getirdi. Bir de yaş, bu 16+4 devam ediyor. Oyuncu daha 21 yaşında Otara.
0: Sata da bilirsin bu arada. Fransız pasaportu birçok kapıyı açıyor biliyorsun. Oyuncu biraz tabii oynadığında.
1: Böyle bir avantaj da var. Tabii sahada göreceğiz. Teknik direktörü nasıl kullanacağı konusunda bir değerlendirme yapabiliriz.
0: Ben 3 maçını izledim abi bu sene. O da şey, Bodo Glimt, Tottenham ve Manchester City maçlarında şampiyonaydı. Kısıtlı süreler aldı. Şunu söyleyebilirim. Gördüğüm kadarıyla üçlü ve dörtlü savunmada oynayabilen, yani kanat beke devretebileceği.
1: O önemli.
0: Vincenzo Italiano'nun zaman zaman üçlü deneme düşüncesi evet, varsa önemli. Belli bir teknik kapasitesi var, orta açma kalitesi, işte şu an Avrupa'nın 5 büyük liginde 23 yaş altı en çok isabetli orta açan oyuncuymuş mesela, bu önemli bir veri. Savunma tarafında ama biraz pozisyon bilgisi, oyun tecrübesi zayıf olduğu için Mourinho'nun da biraz hücum ağırlıklı bir bek olduğunu düşünerek orada stoper tandemi ve kalecinin çok iyi seçilmesi lazım bu hamleyle birlikte bence.
1: Doğru söylüyorsun. Fakat iki Mourinho ve Otara olursa hücumda önemli İki bek almış oluyorlar. Mourinho zaten öyle. Bu hamle olarak da fena değil diyorum ben.
0: Süper Lig için gayet makul, takımların kapanacağını düşünerek yorumlarsak evet.
1: Öyle değil mi?
0: Evet, burada orta kalitesi önemli. Ben Beşiktaş'ın Masuha Kuyuday'ı çok aradığını düşünüyorum mesela.
1: Orta kalitesi dediğin gibi yani Masuha Kuyuday en çok aradığımız özelliklerden biriydi sahada yer aldığında, beklediğimiz futbol adına söylüyorum bunu. Onu gayet başarılı

0: bir şekilde yapan tek oyuncuydu Beşiktaş'ta.
1: Caner Erkin'den sonra tek oyuncu gelenler arasında.
0: Onu kabul etmek lazım.
1: Burada Ottara'nın biraz da undersize kaldı fiziksel olarak. Mesela Rıdvan Yılmaz gibi sol bek için ne kadar önemli tartışılır ama işte herkes burada Robert...
0: Daha uzun ama Rıdvan'dan.
1: Rıdvan'dan biraz daha uzun. Hatta tam bakalım fiziksel...
0: Rıdvan'dan daha uzun, onu söyleyeyim.
1: Burada şey var abi, genel itibariyle işte bu sol beklerin boyunun Roberto Carlos gibi, işte ne bileyim Marcelo gibi oyunculardan uzun olmasının çok önemli olmadığı söylenir ama fiziksellik olarak burada şöyle bir şey var abi, oyuncuların bacakları çok kalın ve yere çok sağlam basıyordu. İnce yapılı kısa bir sol bek ciddi problem bana sorarsan.
0: Evet.
1: 1.76'ymış.
0: Gayet iyi. Bence sol ideal değil mi?
1: Tabii ideal yani, 1.65-1.70 arası problem ama 1.76 ideal bir boy.
0: Yani 1.80'e yakın boyu var.
1: Ki şey de var biliyorsun abi, bir tık daha uzun olsa da burada çabukluk bir tık geri planda kalabiliyor. Bence de ideal bir boy 1.76.
0: Ya burada hem zamanlaması iyi olursa hava toplarında da fena olmayabilir 1.76 ile. Aynı şekilde çabukluk için de ideal bir boy.
1: Fena bekleme değil gibi ve yaş itibariyle de gelişime açık olması bence iyi. Yani burada Fransız olmasıyla da birlikte. Hani
0: çok... Ya bir de Avrupa'dan yapıyorsun transferi 21 yaşında.
1: Kolay değil. Çok gördüğümüz şeyler değil burada.
0: Öyle değil mi?
1: Burada çok memnun kalmasam bile abi, Fransız pasaportunun şöyle bir artısı var. Oyuncu kalbur üstü bir performans dayı ya da kabul edilebilir bir performans dayı gösterirse aldığın paraya satıyorsun.
0: Ya da daha fazlaya satıyorsun.
1: E tabi. 10 milyon bence çok günümüz futbol piyasasında büyük bir para değil.
0: Baya demek ki uzun süredir takip edilen bir oyuncu.
1: Burada Önder Özen'in bu transferde bir etkisi olduğunu düşünüyorum.
0: Olabilir.
1: Son olarak yine transfer gelişmelerinden bir küçük soru daha sorayım abi. John Duran'ın yakında açıklanması bekleniyormuş.
0: John Duran herhalde Icardi olmayacak artık. Bugün menajeri de açıklama yaptı değil mi? Dün.
1: Evet, orada kopma noktasına gelinmiş.
0: Öyle gözüküyor. John Duran ikinci defa Türkiye'de. O yedek beklemeyi kabul edecek.
1: Kaçınılmaz.
0: Etmiş herhalde.
1: Kaçınılmaz.
0: Tek santrafor Osimhen, birinci santrafor. John Duran da belki, senin bir İngiltere örneğin vardı Aston Villa'da oynarken, kimi bekledi? Watkins'i.
1: Oli Watkins'i bekledi.
0: Watkins'i beklerken de elinden geleni yapmadı mı? Yaptı. Şimdi Osimhen'i bekleyecek. Bu artı değer katabilir mi? Bunu değerlendirmek gerekiyor.
1: Ben şöyle düşünüyorum abi, geçen sene Fenerbahçe'ye geldiği andan itibaren işte 20 milyon euroya dayanan söylenen maaşı, Osimhen'le kıyaslanması, birinci santrfor olarak beklentinin çok yüksek olması ve Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki sürtüşmede ya da rekabette de Galatasaray'ın biraz daha önde olması oyuncunun üzerindeki psikolojik baskıyı, taraftar baskısını arttırdı. Şimdi Aston Villa dönemi gibi orada sorumlulukların üzerindeki baskının biraz daha azaldığı dönemde biraz da kabaca bir tabir olacak ama bu gibi mental olarak biraz dengesi sorgulanabilecek oyuncuların su kaynatma ihtimali bence düşebilir. O yüzden biraz daha rahat, baskı olmayan, biraz daha ihtiyacın az olduğu ortamda yetenekleriyle fark yaratabilir diye düşünüyorum.
0: Ben de öyle düşünüyorum. Neden olmasın?
1: Rahat olacak çünkü. Öncelik o değil. Yani Osimhen'e çok sakatlık ya da rotasyon ihtiyacı da olmadıkça John Duran'a Galatasaray'ın büyük bir ihtiyacı yok aslında.
0: Evet, evet. Öyle gözüküyor.
1: Ki sözleşmesine de şöyle bir madde eklemeyi kabul ettiği söyleniyor. O da bence kıymetli bir detay. Disiplinle alakalı bir sorun ya da sorunlar silsilesi ortaya çıkarsa Galatasaray'ın tek taraflı feshiyet hakkı olabilirmiş.
0: Bu madde olarak sözleşmenin içinde yer alırsa bu bir avantaj. Dile getirmek istemiyor Galatasaraylar bunu ama şu da var. Disiplin konusunda da problemli.
1: Büyük soru işareti.
0: Mesela Fenerbahçe'de Steaua Bükreş maçına, deplasmana gitmek istememesi. Bu bir disiplinsizlik. Bu konuyla ilgili maddeyi sözleşmeye koyarlarsa bu tabii ki bir avantaj.
1: Oyuncunun bunu kabul ediyor olması da yaklaşımında biraz farklılık olabilirmiş izlenimini verdi bana.
0: Evet.
1: Yani Zenit'te de çok kötü bir dönem geçirdiğinin altını çizelim ki Kolombiya milli takımında yok görüldüğü üzere.
0: Dünya Kupası'na alınmadı.
1: Evet. Sence atılabilir bir zar mıydı abi bu John Duran transferi Galatasaray için?
0: Bu şartlarda bu maddeler devreye girdiğinde bir de ne para alacağı önemli.
1: 4 milyon euro oldu konuşuluyor.
0: Kaç paraya mal olduğunu düşünürsek Suudi Arabistan'a bayağı yüksek bir paraya gitti.
1: 2 yıl önce 77 milyon euroya transfer oldu.
0: Geçen sene 20 milyon euro konuşuluyordu Fenerbahçe'ye geldiğinde.
1: Evet.
0: Bu yüzden mali olarak da bir problem yok.
1: Yani şimdi şeyi düşünüyorum, Icardi'nin kalma talebinin 6-7 milyondan başladığı söyleniyor. Batshuayi geçen senenin başında 4,5 milyon euro alıyordu. Yine kabul edilebilir bir rakam gibi.
0: Mantıklı değil mi? Bana çok mantıklı geldi rakam.
1: Bir de şey var abi, dediğim gibi oyuncunun yeteneklerinden yana bir soru işareti yok. Disiplin

0: olarak oyuncu dizginleyebilirsen oyuncu yürütebilir işleri.
1: İşte huylu oyundan vazgeçer mi? En esas mesele bu. Severim bu sözü ya. Huylu oyundan vazgeçer mi?
0: Can çıkar huy çıkmaz da derler. Evet. İnşallah öyle olmaz abi.
1: Bence de.
0: Ya bakalım, ilk transferin John Duran olması Galatasaray'da çok beklediğimiz bir şey değildi. Bundan sonra biraz daha farklı şeyler de göreceğiz diye. Şu an olgunlaşmış iki transfer söylentisinde masaya yatırmış olalım sizleri kırmamak adına. Bakıyorum reklamımız var mı ya da yarış var mı, ona göre maçlarla devam edelim. Varmış, yarışa bir gidelim abi, sonrasında devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le spor kazanı devam ediyor.
0: Evet, spor kazanında kaldığımız yerden devam edelim. Yarışla birlikte uzun bir reklamdı. Biraz doğal hayat, tabiat, belgesel konuştuk. Şimdi futbola dönelim. Eşleşmelere bakalım abi. Onları da etmiş olalım. Transfer söylentilerini de konuştuk. Kısa kısa netleşenleri dinleyicilerimizi kırmamak adına. Arjantin-Yeşilburun.
1: Arjantin-Yeşilburun maçı. Ya şimdi bu maç Arjantin banko favori diyeceğim. Ama Dünya Kupası. Değil mi?
0: Yani şimdi şey olur abi, 10 kere 100 kere karşılaşsalar 99'unu Arjantin kazanır gider, o maç bir maç denk gelir, boşa basmayalım.
1: Şöyle bir örnek vereyim. Şampiyonlar Ligi maçı. Celtic Barcelona.
0: 2012.
1: Yıl 2012. Barcelona topla oynama oranı %88 mi ne?
0: 1000 küsürde pas yaptılar o maçta bu arada.
1: Evet. Deplasmanda oynuyorlar. Celtic hiçbir şey yapamamış. Sadece işte çok adamla kendi yarı sahasında. Maçın sonucu Celtic 2 Barcelona 1. Yani futbolda olmayacak sonuçlar. Sen konuyu şöyle açtın. 10 kere oynasalar 9.5'unu Arjantin alır. Bak 9.5 diyorum, 9 da demiyorum.
0: Çok.
1: Fakat bu Dünya Kupası. Ama şöyle söyleyeyim. Benim tahminim Yeşilburun Adaları tur atlar %2.5.
0: 3 bile değil.
1: 3 bile değil.
0: Ben de 2-3 arasında gider gelirim.
1: Kadro farkı, oyun anlayışı, oyuncuların inanılmaz kalitesi.
0: Messi.
1: Ya bu Dünya Kupası'nda herhalde final kupayı almış kadar konuşulur Yeşilburun Adaları tur atlarsa.
0: Dükkanı kapatalım abi öyle bir şey olursa. Kupayı almış kadar konuşan değil. Bir tane onlara da sembolik kupa versinler böyle bir şey yaparsa. Eli boş dönmesin hiçbiri.
1: Ya sembolik kupa değil. Dünya Kupası'nın en büyük olayıdır. Öyle bir şey olursa.
0: Tarihe geçer.
1: En büyük olayı diyorum. Dünya Kupası. Bak finalde şampiyon olan bu kadar konuşulmaz. Gelelim şimdi işin gerçeğine. Bence Arjantin çıkacak, turunu atacak.
0: Abi geçenlerde seninle de konuşmuştuk. Yeşilburun Adaları ile alakalı. Kape Verde'nin Türkçe karşılığı neden Yeşilburun Adaları acaba?
1: Acaba dil Kape Verde. Yeşilburun mu?
0: Bir bakacağım, onu da araştırayım. İlginç çünkü Yeşilburun Adaları fazla spesifik bir çeviri ya.
1: Evet, Yeşilburun Adaları. Kurasao'ya bir şey bulamadık.
0: Olduğu gibi onu servis evet, etmeyi tercih ediyor.
1: Kurasao deniyor. Ya Kape Verde ne demek değil mi? Yeşilburun.
0: Bakalım kendi dilinde ne demekmiş.
1: Ona baktığımız anda bunu merak eden de çok oldu. Bu yüzden de bu konuyu açalım dedik değil mi?
0: Yeşilburun Adaları diye bir hani ülkenin ismini de böyle koymuşlar mıdır? Kendi ülkesi dilindeki Portekizce ifade burun cabo yani kape, verde de yeşil anlamındaymış. Hakikaten yeşil burunmuş manası.
1: Portekizce'de.
0: Evet.
1: Kape verde, orijinal adını kullanmıyoruz. Biz Türkçe'ye çevirmişiz. Gayet doğal o zaman.
0: Evet, Yeşilburun Adaları olarak.
1: Evet ki Kurasao'yu çeviremiyorsun ama.
0: O herhalde özel bir isim. Yani şey gibi değil hani Kape Verde Yeşilburun manasına evet, çıkıyor ama evet. Kurasao'da öyle bir mana yok herhalde. İlginç. Bunun acaba tarihi ya da coğrafi manası nedir? Neden Yeşilburun mesela? Yani biçim olarak hani İtalya'ya çizme derler ya, buruna benziyor ve çok yeşil olduğu için mi mesela?
1: Çok yeşillik de yokmuş. Ben baktım bir geçenlerde. Öyle yemyeşil bazı bölgeleri hatta yeşil değilmiş.
0: Kuraklık var diye ironi mi yaptılar acaba diye
1: hiç anlayamadım. Herhalde burun tarafı yeşil.
0: Yani görüyorsun abi, Arjantin karşısında öyle bir takım çıkıyor ki şu an futboldan daha önde gelecek şeyler var konuşmak
1: üzere.
0: Evet. Burada bu arada az önce de söylemiştim. Bu eşleşmenin kazananı, o maça da geçelim istersen, Avustralya-Mısır eşleşmesiyle oynayacak. Yani Arjantin'in elemelerde daha zor maçlar oynamıştır diye düşünüyorum.
1: Oynadı.
0: Brezilya, Paraguay, Uruguay, Kolombiya.
1: Tabii ya bu ne diyoruz? Copa America bölümü değil mi? O takımlardan bahsediyoruz. Ve tabii sonra elemeler. Hakikaten değerlendirmeye aldığımızda Arjantin için çok zor olacak bir karşılaşma olarak bakmıyorum. Messi başlar mı Banko?
0: Bu maça mı? Artık olayın biraz istatistik tarafı da var ya abi. Mbappe'de şimdi iki tane atmışken Messi bence 90 dakika olur mu bilmiyorum ama başlatır diye düşünüyorum ya. Belki de erken bitirmek adına Messi'nin varlığı da kıymetli olacak. Hani sakatlık riskini minimize etmek için 50 dakikada skor alıp değişikliklere de gidebilir.
1: Olabilir. Yani Messi'de neden olmasın?
0: Avustralya
1: böyle maçlarda da çok sever Messi gol atmayı.
0: Ürdün'e mesela çok ilginç bir gol attı. Herkesin beynini yaktı.
1: Evet.
0: Kaleci de dahil.
1: Evet.
0: Avustralya Mısır maçı için ne dersin abi? Arjantin'in muhtemelen.
1: Ben Mısır takımını pek beğenmedim. Ama Avustralya'yı yeler bence. Ben öyle düşünüyorum. Ama Mısır'ı pek beğenmedim bu turnuvada ya oyunlarını.
0: Vallahi orada şunu söylemek lazım. İşte hücumda çok büyük umut vaat eden Marmuş, Salah gibi isimler kötü gözüküyor. Bence iyi bir savunmaları da yok. Rahat bir grupta oldukları için bence Mısır çok daha kötü gözükmedi.
1: Evet, yoksa Mısır'ın oyun tarzı bu Dünya Kupası'nda ya da oynamak istediği Belçika maçında biraz iyi oynadılar.
0: 1-1 bitti galiba. 2-2
1: evet.
0: Ya da.
1: Evet, öyle söyleyebilirim. Fakat buna rağmen pek başarılı değiller.
0: Yani burada ben Avustralya'nın Mısır'a zorluk çıkarabileceğini düşünüyorum. Neden diye sorarsan bize yaptıkları gibi merkezde fiziksel üstünlüğü alırlarsa savunmada. Çünkü Mısır da çok yapılı bir takım değil. Burada Avustralya benzeri bir formülle Mısır'ı sanki çözebilir. Yani Mısır'ın da kanat özellikle back katkısı bizim gibi sınırlı kaldığı için oyun merkezde sıkışabilir sanki.
1: Evet.
0: Burada bak bir ilk 11'e bakıyorum Mısır'da şu an abi mesela. Salah ve Omar Marmuş ileri uçta önlü arkalı oynuyor. Onun haricinde çok büyük hani bende heyecan yaratan ya da işte maça ağırlık koyabilecek dediğim bir futbolcu yok.
1: Kesinlikle öyle. Yani bunu değerlendirdiğimizde Avustralya'nın o kompakt yapısının Amerika maçı hariç Mısır karşısında tekrar olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Mısır öyle alacak, geçecek, pozisyonlar bulacak. Mısır bazen oyunda çok ağırlaşıyor da dikkat ediyorsan.
0: Çok atletik bir takım değil, çok tempoları da yüksek değil.
1: Değil.
0: Yani burada ben
1: Avustralya daha atletik, bunu kabul edelim.
0: Avustralya'dan biraz daha yanayım, onu açık söyleyeyim abi. Biraz Avustralya bana daha yakın geldi.
1: Ama tabii be, ne dedik az önce? İki isimden bahsettik. Salah Marmuş çıkıp şov yaparlar. Avustralya o zaman tavana bakar. Onu da söyleyeyim.
0: Ya burada şey vardır ya abi. Halk arasındaki adıyla söyleyeyim. Züğürt tesellisi dedikleri bir şey vardı. İşte Paraguay Almanya ile de Avustralya tuttu son 16 yaptı falan diye kendimizi belki biraz teselli ederiz burada Avustralya
1: çıkarsa. Olabilir. Olabilir.
0: Böyle bakıyorum. Bu arada Bodrum'dan bir mesaj geldi. Aynen bugün Bodrum'a gitmişti. Sevgili Mücahit abi. Bizleri dinliyormuş şu anda. Yan komşumuz.
1: Selam bundan ve sevgiler.
0: Mücahit abiye de sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Devam ediyorum abi. Son iki eşleşmemiz İsviçre, Cezayir. Bu da biraz kafa kafaya eşleşmelerden biri gibi duruyor.
1: Ben yine de İsviçre'yi bir adım önde görüyorum.
0: Sistem takımı.
1: Ya Cezayir'den daha iyi bir takım görüntüsü var İsviçre'nin.
0: Katılırım. Senelerdir de böyle bu arada. Murat Yakın geldiği günden
1: evet,
0: bu yana
1: bir... İsviçre'nin saatleri meşhurdur ya. Tıkır konuştuk tıkır çalışıyor. Bugün konuştuk. Takım da o saat havasında. Tıkır tıkır çalışıyor.
0: Yani şey var abi. Ne denir ona? İsviçre milli takımına dair en sevdiğim şey mesela Alman milli takımından beklediğim şey İsviçre milli takımı kötü oynadığı maçlarda 10 üzerinden 6 oynuyor ama işte iyi oynadığı maçlarda 10 üzerine 6-7 bir standart var, hiç 5'e düşmüyor 8'e çıkmıyor.
1: O büyük bir özellik ve yıllardır turnuvalarda böyleler.
0: Kalite standart.
1: Ya ben işte diyelim ki milli takımımız İsviçre'de deplasmanda oynuyor, nasıl zorlanıyoruz değil mi, zorlanıyoruz. Ben İsviçre ile aynı grupta olmayı pek istemem.
0: Ben de istemem.
1: Ya böyle uluslararası turnuvalarda İsviçre'yi pek ya keşke olmasaydı falan derim.
0: Fransa'ya elediler biliyorsun 4 sene evvel.
1: Evet.
0: Pardon, bir önceki Avrupa Şampiyonası'nda. Evet. Tehlikeli takım. Burada ben de İsviçre'yi Fas'ın önünde görüyorum yani, net bir şekilde onu söyleyebilirim.
1: İsviçre bu yüzden başarılara da alışık bir takım. Böyle tur atlamaya, üst sıralara çıkmaya.
0: Oyuncu grubu da bu arada tecrübeli işte. Akanji gibi, Caka gibi, Kobel gibi kazanma alışkanlığı olan oyuncular da var takım içinde.
1: Evet.
0: Burada o zaman çok zorlamadan İsviçre diyoruz öyleyse.
1: Zor ya, İsviçre daha yakın diyorum. Belli olmaz tabii. Cezayir'de biliyorsun Dünya Kupaları tarihinin en başarılı sonuçlarından birini almıştır. 78'de Almanya'yı yenmiştir ki. Çok önemlidir.
0: Büyük şok.
1: O zaman Afrika futbolunda böyle ses getiren sonuçlar azdı.
0: O da büyük şoklardan biri. Bu turnuvada da biliyorsun Avusturya maçını eğer kazansalardı İspanya ile eşleşeceklerdi. Hatta Mahrez'in

0: attığı golde Cezayir'deki dev ekranla maçı izleyen halkın yaşadığı hezeyanı da görmüştük. Şanslı bir kura çektiler. Ne İspanya'dan iyidir yine İsviçre. Bir şanslar olabilir.
1: Olabilir. Neden olmasın? En azından şöyle diyebiliriz. %50, hadi 51 İsviçre diyelim ama İspanya karşısında %51 olmazdı
0: Çok güzel.
1: Cezayir.
0: %30 olurdu en ihtimalle bana sorarsan.
1: Evet.
0: Bu eşleşmenin kazananı abi son 16 turunda Kolombiya-Gana eşleşmesini galibiyle oynayacak. Burada ben Kolombiya'yı iyi gördüm grup aşamasında. Yürür gibi de geliyor sanki.
1: Kolombiya, bir de ben şunu beğendim Kolombiya'da. Senin de dikkatini çekmiştir herhalde. Oyun disiplini üst düzey.
0: %100.
1: Ya kendini oynayan oyuncu sayısı çok az. Vardır ya o Güney Amerikalılarda şov yapma. O şovdan biraz uzak bir takım Kolombiya.
0: Ki yetenekli oyuncuları da var mesela Luis Diaz gibi bir oyuncu var bu takımda. O kişiselleştirebilir olayı ama o bile sistemin bir parçası olarak hareket ediyor.
1: Ki Luis Diaz da size maç kazandıran bir oyuncu. Biliyoruz Bayern'den.
0: Bu sene neler neler yaptı.
1: O İngiltere'de nasıl bıraktılar Chelsea onu? Ben hala değil mi?
0: Abi Arne Slot'un bence gönderilmesindeki en büyük
1: Şey
0: sebeplerden
1: Chelsea
0: biri bu.
1: Liverpool.
0: Yani yerine Cody Gakpo'yu koyup orada Luis Diaz'ı bıraktın 65 milyona. Şu an 65 milyona Luis Diaz'ın yarısı kadar bir oyuncu bile alamazsın bence.
1: Nasıl bıraktılar ben hala çözemiyorum.
0: İşte Bayern Münih bunları çok iyi okuyor abi her zaman.
1: İnanılmaz.
0: Burada
1: Ki Bayern'de neler yaptı dediğin doğru.
0: 20 gol, toplam 50'ye yakın gol asist katkısı var abi. İkisinin toplamında 50'ye yakın skor katkısı var.
1: Böyle bir oyuncu bırakılır mı? Bırakılmaz.
0: Yani bunu alan takım bir de orada işte Sané'den, Gnabry'den olmasına rağmen alıyor. Öyle bir fırsat yaratıyorsun ki zaten işleyen takıma böyle bir fırsat gördükleri için 65 milyon verip alıyorlar. Yoksa ihtiyaç mıdır? 100 milyona satsa Liverpool belki almayacaktı Bayern Münih.
1: Almayacaktı tabii.
0: Gerçekten burada Liverpool'un Amerikalı futbol akıllarını yine kutluyorum.
1: Bir de Slot'a sormamışlar ama bu çok başarılı üst düzey bir oyuncu. Biz bunu vereceğiz ama sen ne dersin diye sormamışlar mıdır?
0: Sorumlu bana Slot gibi geliyor ama abi onların da işi belli olmuyor. Luis Diaz da 30 yaşında bir oyuncu olduğu için hani belki bir gençleştirme olarak bakıyor olabilirler. Bu maç için de Kolombiya der miyiz abi? Gana için eklemek istediğim şey var mı?
1: Ya Kolombiya, yalnız şöyle söyleyeceğim, bence bir adım önde.
0: Burada çok ciddi bir fark yok diyoruz.
1: Bence, sence var mı?
0: Gana da grup aşamasında çok sağlam durdu, katılırım. Kolay lokma
1: Ya
0: değil.
1: ben İngiltere Gana maçında İngiltere istediği hiçbir şey yapamadı.
0: 0-0'a
1: O maçı
0: bağlanırmış.
1: hatırlatırım.
0: Bu da zor maç olur.
1: Ya şimdi Gana'nın da İngiltere gibi maçındaki gibi 0-0'a bağlayıp gol bulma umutlarını ve taktiğini geliştirebileceğini tahmin edebilirim.
0: Ki burada dünkü Kongo maçı gibi değil de böyle 60'a kadar beraberlik bozulmayıp da ilk golü Gana atarsa hayırlı işler
1: Gana tur
0: diyebiliriz.
1: atlar.
0: Atlar.
1: İlk golü dediğin gibi 70-75 mucize olmazsa Gana tur atlar.
0: Böyle sert takımlara karşı da zaten golü belli bir noktadan sonra çıkartamıyorsun. O yüzden dün İngiltere'nin erken yemesi büyük talihti. Sen de söylemiştin. Bu maç için de iyi bir bekleyip görmek
1: Ya
0: lazım.
1: tekrar söyleyeyim, İngiltere dediğin gibi 73'te yeseydi o golü, dakika 73.
0: Geçmiş olsun.
1: İngiltere tamamdı. Şu anda dönmüşlerdi. Ya eve dönmüşlerdi.
0: Şu anda uçak Londra'ya iniş yapmıştı diyorsun.
1: Tabii dün akşam zaten binerlerdi uçağa.
0: Bir de şey var ya şimdi hangi milli takımda olmuştu? Galiba Uruguay'da. Oyuncular kendi imkanlarıyla döndü. Federasyon
1: Ya o
0: uçakları
1: nasıl
0: döndü.
1: enteresan bir olay. Ben o haber tamam olabilir de ya o bu oyuncular elenmeyi istemedi.
0: Bir de keyfi gitmiyorlar ki abi oraya. Tatillerini yarıda kesip gidiyorlar. Yani her şeye rağmen bir teveccüh görmeleri lazım bence.
1: Ya %100 doğru olduğuna emin miyiz onun?
0: Birden fazla yerde Bielsa haberleriyle birlikte çıktı ve bir yalanlama gelmedi işin ilginci abi. O
1: Bielsa'nın
0: ayrı.
1: yalnız tek başına Arjantin'e döndüğünde görüntüsünü gördüm.
0: Burada şey var abi, bu ağır bir itham ve federasyondan bir yalanlama gelmediğine göre yani bir acaba dedirtiyor. Olmamıştır diyemiyorum o yüzden.
1: Yani çok enteresan geldi bana. Ya da uçak ertesi gün başka zaman mı gelecekti? Çünkü ben başka bir haber, yabancı haber kaynağında şeyi gördüm. Bazı evrak eksiklikleri yüzünden ilk geldiklerinde, Amerika'ya geldiklerinde de uçakla ilgili problem olmuş.
0: Böyle bir şey de olabilir.
1: Yani o evrak eksiklikleri varmış Uruguay uçağında. Demişler ki ya, hatta geç indirmişler uçağı falan. Öyle şeyler olmuş.
0: yine benzeri bir durum olabilir diyoruz. Evet, süremizin de sonuna gelmişiz abi. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Görüşürüz.
0: Evet, bugünlük Spor Kazan'dan bu kadar diyelim. Yarın aynı yerde aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanını sundu.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.

Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 3 Temmuz 2026 Cuma günündeyiz. Saatlerimizde tam 7'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Dünya Kupası'yla başlangıcı yapacağız. Şu anda Dünya Kupası'nda son 32 turunda İsviçre-Cezayir karşılaşması oynanıyor. İlk yarısı mücadelenin son erdi. Birazdan birkaç dakika içinde de ikinci yarı başlayacak. İsviçre mücadelenin 10. dakikasında Manzambi'nin asisti Embolo'nun golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı ve üstünlüğünü ilk yarının sonuna kadar korudu. Topa daha fazla sahip olan taraf Cezayir gözüküyor. Daha fazla şut atmışlar. Ama İsviçre sonuca giden takım olmuş ilk yarıdaki tabloya bakılacak olursa. Bakalım Cezayir ikinci yarıda geri dönüş yapabilecek mi ya da İsviçre farkı arttırabilecek mi? Biz de bir taraftan maçı takip edip bir taraftan dün ve bu gece oynanan karşılaşmaları yorumlamaya çalışacağız. Günün ikinci maçı gece yarısından sonra 2'de Portekiz'le Hırvatistan karşılaştılar. Portekiz maçın favorisi olan taraftı. Kazandı. 2-1'lik skorla Portekiz, Ronaldo ve arkadaşları bir üst tura çıktılar ama çıkarken de bir hayli zorlandılar. 53'te Perisic Hırvatistan'ı 1-0 öne geçirdi. O da Hırvatistan'da büyük turnuvalarda önemli işlere imza atıyor. Bu yaşında yine sahne aldığı takımını 1-0 öne geçirdi. 68'de kazanılan penaltıda Cristiano Ronaldo topun başına geçti. Ve attığı golle o da maça dengeyi getiren isim oldu. Bu penaltıdan önce ve Hırvatistan golünden sonra o aradaki bölümde Portekiz'in teknik direktörü Roberto Martinez 4 oyuncu değişikliği birden yaptı. Vitinha'yı, Bruno Fernandes'i, Cancelo'yu ve Neto'yu oyundan çıkardı. Sonrasında penaltı golü geldi 5 dakika içinde. Ama maç böyle 80'e kadar 1-1 devam etti. 81'de Ronaldo'yu bu turnuvada ilk kez oyundan çıkardı. Skor 1-1, gole ihtiyacı var ama Ronaldo'yu çıkardı. Neves'i, Ruben Neves'i oyuna sürdü. Ve 90+4'te de Leao'nun ortasında Gonçalo Ramos 3 kişinin arasından kafayı vurdu ve kaleci Livakovic'i mağlup ederek Portekiz'i maçta ilk kez öne geçirdi. 10 dakika uzatma verilmiş karşılaşmanın ikinci yarısında. 90+4'te geliyor gol. 90+10'lardan sonra 90+11-12'de yanlış hatırlamıyorsam Hırvatistan beraberlik golünü buluyor Gvardiol'la. Normalde yardımcıdan herhangi bir uyarı gelmiyor fakat VAR uyarısıyla beraber pozisyonun içinde bir offside tespit ediliyor. Ve bu offside de aslında teknolojiyle tespit ediliyor. Çizgi açısından değil, topa Hırvat oyuncu dokundu mu dokunmadı mı? Bunun tespiti yapılıyor. Ve dokunduğu tespit ediliyor ve o yüzden de 2-2'ye gelen gol iptal ediliyor ve Portekiz 90 dakika içerisinde adını son 16 turuna yazdırmayı başarıyor. Diogo Jota'nın da ölüm yıl dönümünde Portekiz turu geçmeyi başardı. Maç sonu Ronaldo da onun 21 numaralı formasını giyerek sahada turlamış. Diğer isimler de hep onu anmışlar. Portekiz açısından da o anlamda özel bir galibiyet olmuş bu geceki galibiyet. Ve günün ilk karşılaşması İspanya-Avusturya mücadelesi. İspanya grup aşamasında gol yemeden buraya gelmişti. Bu maçta da değişen bir şey olmadı. İspanya gol yemedi ve rakip filelere tam 3 gol gönderdi. 36'da Oyarzabal ilk golü atan isim oldu. 66'da Pedro Porro'nun golü geldi. O da bir bek olarak ceza sahası içinde kafayla golü attı. Ve 89'da bir kez daha Oyarzabal sahneye çıktı. Yine Kukureya'nın asistinde golü attı. Sociedad'ın oyuncusu. O da turnuvada 4 gole ulaştı. İspanya'nın şu anda en golcü oyuncusu, gol krallığı listesinde de üst sıralara kadar tırmandı. Eğer finale kadar gidebilirse

İspanya. O Oyarzabal da oralarda gol krallığı listesinde, yarışında kendine bir yer bulabilir. İspanya maç boyunca kalesinde isabetli şut görmedi. Maçı bu şekilde tamamladı. Zaten spiker Özkan Öztürk'te herhalde ilk yarı biterken, ilk yarı bittikten sonra, ikinci yarı başlarken dedi ki İspanya bu turnuvadaki tüm maçların ilk yarısında kalesinde isabetli şut görmedi dedi. Bir tık öteye taşıdı İspanya bunu. Maçın tamamında kalesinde isabetli şut görmedi. Sadece 5 şut çekebildi Avusturya. Etkili olamadı. İspanya'nın baştan sona kontrolü altında geçen bir mücadele oldu. Dönem dönem böyle savunma dengesiz yakalandı ama oralarda da stoperler iyi iş yaptılar İspanya'da ve kalesine gol görmeden İspanya turu geçmeyi başardı. Bir sonraki turda da şimdi İspanya-Portekiz eşleşmesi oldu. Bu arada İsviçre-Cezayir maçında ikinci yarı adeta golle başladı 46'da. Hemen ilk dakika içerisinde 50. saniye civarı İsviçre farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. Bir taraftan tabii konuşurken golü de tam olarak nasıl oldu kaçırdım. Ama İsviçre farkı ikiye çıkarmayı başardı. Bir hata mı oldu acaba Cezayir savunmasında? Şimdi birazdan tekrar ekrana gelince golün detayını size aktarırım. Endoy golü atan oyuncu oldu İsviçre'de. İlk gol Embolo'dan geldi demiştim. İkinci gol Endoy. Bu karşılaşmada 4 hücumcuyla birden sahaya çıktı İsviçre. Murat Yakın önderliğinde. Burada da golün tekrarı şimdi ekrana geliyor. Evet. İyi uzaklaştırılamayan bir top ceza sahası içinde kalıyor. Endoy tek tek kontrol edip vuruşunu yapıyor. Kalecinin sağından topu ağlara gönderiyor İsviçre. Tur için daha da avantajlı hale geldi bu skorla birlikte. Evet, bu maçlar bitecek ve geriye son 32 turunda sadece 3 karşılaşma kalacak. Saat 21'de bu akşam Avustralya ile Mısır karşı karşıya gelecekler. Gece 1'de Arjantin Yeşilburun Adaları mücadelesi var ve sabaha karşı 4.30'da da Kolombiya ile Gana karşılaşacaklar ve artık son 32 turu bitecek ve hemen cumartesi akşamıyla da son 16 turu maçları başlayacak Kanada Fas'la. Orada da maçlar başlayacak. Heyecan kesintisiz devam edecek Dünya Kupası'nda. Peki dün basketbolda A Milli Erkek Basketbol takımımız Dünya Kupası eleme karşılaşmalarında Bosna Hersek'le mücadele etti. Bu bir grup aşaması karşılaşması. 4 takımlı bir gruptayız biz. Sırbistan da vardı. 4'te 4 yaparak bu maça gelmiştik. Maçta biraz zorlanmışız gözüken. O ilk yarıyı 39-34 Bosna üstün tamamlıyor ama maçı kazanan bizim milli takım 82-75'lik skorla. Bayağı herkes de var. Alperen'i, Cedis'i, Tarık'ı, Şehmuz'u, Furkan Korkmaz'ı, Ömer Yurtseven'i. Herkes var takımda. Alperen 14 sayı atmış. Şehmuz 16 sayıyla takımın en skoreri olmuş. Milliler de bu şekilde galibiyete ulaşmayı başarmış. Onları da tebrik edelim. Tekrar futbola dönecek olursam. Dün Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk hazırlık maçını oynadı. Giermont karşısında. Beşiktaş'ta 2-1'lik skorla kazanmayı başardı. Goller Ahmet Sami Bircan ve Devrim Şahin'den geldi. Genel olarak zaten kampta altyapıdan oyuncu sayısı çok fazla. Beşiktaş'ta az takım oyuncusu çok az. O yüzden gençlerin genelde forma şansı bulduğu bir maç oldu Beşiktaş adına. Beşiktaş dün Monaco'nun sol beki Uattara transferini de resmi olarak açıkladı. Bonservisiyle oyuncuyu kadrosuna kattı ve 4 yıllık sözleşme imzalandı. Oyuncuyla Cezayir'de net bir pozisyondan yararlanamadı ceza sahası içinde. Riyad Mahrez sanıyorum vurduğu top savunmadan döndü. Penaltı noktası civarından iyi bir fırsat yakalamıştı Cezayir, ondan yararlanamadılar. Transferle ilgili resmiyete döküleni söyledim ama haber olarak da çok sayıda yine haber dün yapıldı. Icardi'nin menajerinin açıklaması var. Lemina konusunda haberler var ki kalmasına kesin gözüyle bakılıyordu ama orada dengeler değişebilir. Trabzonspor'da
Aral Şimşir ve Deniz Gül isimleri dün telaffuz edilmeye başlandı. Notlarım arasında onlar var. Yine başka haberler de var. Birazdan programın ikinci bölümünde onları da konuşuruz diyelim. 7.10 saatlerimiz. Şarkı reklam aramızı verelim. Aradan sonra da devam edelim.

0: Reklam.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Radyo Spor.
4: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.

0: Hepsi para kazanmaya hazır ol.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Radyo Spor.
5: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel

0: rezervasyon, son dakika fırsatları, Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.17 saatlerimiz sabah sporunda. 3 kişiyiz. Ali abi, Aykut abi birlikteyiz. Günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin.
2: Günaydın. Hoş
0: buldum. Aykut abi geçen hafta yoktun galiba yine, değil mi?
2: Geçen hafta milli maç vardı.
0: Çok... Gerçi ben de yoktum geçen hafta.
2: Ha, öyle mi? Kim Ali vardı? Ali tek mi? Ali hepimizi idare etti. Geçmiş olsun diyorum ya sana. Biz de hasta olmanın eşiğinden döndük. Milli takım sayesinde sağ olsunlar.
0: Ne yaptılar neyse milli ki, takım sana ya?
2: Neyse ki bir galibiyetle en azından bitirmiş olduk. Ya şu anda seyrediyoruz değil mi? Mesela İsviçre, Cezayir, işte kalan takımlara bakıyoruz. Bugün Avustralya, Mısır oynayacak. Yeşilburun Adaları hala oyunun içinde. Bugün Arjantin'le tarihi bir maç oynayacaklar. Ne bileyim, en azından şuralarda olsaydık değil mi yani? Çok tamam şey yapmıyoruz. Böyle abartı gidelim işte kupayı alalım gelelim değil, ama doğru düzgün kendimizi tanıtamadan ya da yansıtamadan veda ettik ya, o beni birazcık üzdü. Yani 6 günde bir veda. Bir tane Dünya Kupası'na damga vuran, ne bileyim işte bir taraftar görüntüsü bile veremeden ayrılmak beni üzdü. Yoksa şu anda en çok primi yapan sizce kim? Mesela Norveç'in küreğini artık herkes biliyor değil mi?
0: Evet.
2: Hollanda, onlar da erken elendi ama en azından taraftarının mutluluğu, Almanların işte partilemesi. Bak onlar da erken elendiler. Umulandan daha erken veda ettiler. Ne bileyim, bir Kongolu Lubumbo'yu şu anda bilmeyen var mı? Ya bir figür, ne bileyim, Dünya Kupası sadece bir futbol organizasyonu değil. Kültürlerin tanıtıldığı, işte dünya genelinde çok az, belki de adını bile daha önce duyulmamış ülkelerin ne oldu? Mesela Yeşilburun Adaları şu an hala Arjantin'e karşı da işte bir numara yapabilirse belki de tarihin en büyük sürprizlerini yaparak ilerleyen takım olacak. O yüzden açıkçası bu beni üzdü. Bilmiyorum sizde durum nasıl ama şey, tekniği taktiği geçtim ha. İyi jenerasyon, altın jenerasyon, şöyle oyuncular, böyle oyuncular, saha içi, onları geçtim bir kere.

0: kenara koydum. Olmayabilir bazen futbolda. Gerek işte üst perdeden hem yönetimin hem teknik adamın açıklamaları, oyuncularımızdan bir tanesinin çıkıp bir şeye damga vuramaması, ki Amerika maçında biraz Arda yaptı bunu. Orkun Salih, bir de Oğuz. Değil mi? Aslında bakarsan Arda haricinde hocanın 11'de düşünmediği 3 tane oyuncunun ön planda olduğu, baştan aşağı tamamen hiç kafaca gidemediğimiz bir turnuva, bu kadar erken veda etmek, bu kadar ciddi yatırımla gitmek, işte en son konuşuruz herhalde değil mi? Messi'nin, Neuer'in, ne bileyim aklınıza gelebilecek birçok dünya yıldızının bile dedektörlerle arandığı yerde böyle el bebek gül bebek götürülen milli takım oyuncularının, hiç gördünüz mü bir haber? Milli takımımızın çantası arandı, üstü başı arandı. Bu kadar rahat gittiğimiz bir yerde bu kadar erken veda etmemeliydik diye düşünüyorum. Bu açıdan üzücü bence.
1: Evet, 7.21 saatlerimiz şu anda. Dünya Kupası'nda İsviçre-Cezayir karşılaşması oynanıyor. İkinci yarıdayız. 62. dakikanın içerisindeyiz. İsviçre'nin 2-0'lık üstünlüğü var karşılaşmada. Cezayir az önce iki oyuncu değişikliği yaptı. Bir santrfor daha oyuna sürdü. Petkovic, ki o da İsviçreli, kendi ülkesine karşı burada mücadele ediyor. İlginç bir maç o açıdan da. Guiri oyuna girdi. Riskleri almaya başladı artık Cezayir. Zaten alması da gerekiyor şu anda skor. 2-0. En az 2 gol bulmak zorunda ki maçı uzatmaya taşıyabilsin. Ama yani İsviçre'de her an 3. golü bulabilir. Cezayir'de 2-1'e getirebilir gibi bir hava var sanki karşılaşmada.
0: Bayağı açıldı mücadele.
1: Evet, çok rahat geçiliyor. Bu maçtan en az bir gol daha çıkar gibi çıksın. Ben de 2.5 gol üstü demiştim biraz, o yüzden de öyle bir maç bekliyorum. Oranı dün gayet güzeldi. Şimdiden 2 gol çıktı. Peki bu maçı konuşuruz yine arada, ama dönelim geceki Portekiz-Hırvatistan karşılaşmasına. Gece 2'de başladı ve maçın sonu da bayağı bir uzamış. Hatta herhalde Dünya Kupaları tarihini yine en geç biten maçı olmuş. Öyle tarihe geçmiş bu karşılaşmada. Zaten 10 dakika uzatma veriliyor. Ve 10 dakikanın devamında da Hırvatistan 2-1 gerideyken bir gol buluyor Guardiola. Yardımcı hakemden herhangi bir uyarı yok offside konusunda. Gol veriliyor ama VAR inceledikten sonra bir bakılıyor. Top golden önce Matanovic herhalde oradaki oyuncu. Çok ufak bir temas tespit ediyor teknoloji. Çipli bir top var. Ve orada topun oyuncuya değip değmediği net şekilde tespit edilebiliyor. Ve ekrana gelen grafikte de çok çok ufak bir temas. Geçen turnuvayla kıyaslamışlar Euro 2024'te. Mesela orada da böyle çarpan top tespit edildiğinde çok daha geniş bir dalga varken, burada çok ufak temas bile değil belki. Ama bir müdahale, bir temas, ya da temas doğru kelime de, çok ufak bir şey var. Yani insan gözünün tespit edemeyeceği bir temas. Çünkü ben de şimdi videolara falan bakıyorum.
0: Oyuncunun bile anlamayacağı bir temas yani.
1: Büyük ihtimalle oyuncu bile şaşırmış olabilir yani. Ben değmedim diye düşünüyor olabilir. İnsanlar da şey yapmışlar hani, nasıl skandal, burada temas yok, işte kareyi durdurmuşlar falan. Hiçbir şey görememişler. Ama işte teknoloji işin içine girdiğinde o teknolojiye güvenmek durumundasınız. Yoksa o teknoloji olmasa büyük ihtimal o gol verilecekti. Yani net bir, çünkü kanıt yok ortada değdiğine dair. Değmiş olabilir diyen çıkardı. Ama iptali için de net bir kanıt gerekiyor. O yüzden gol verilecekti. Ama teknolojinin şansı oldu Portekiz adına. Gol iptal oldu. Hırvatistan'da şanssızlığı oldu. Yoksa maç büyük ihtimal uzatmalara gidecekti. Ama Portekiz 90 dakika içinde maçı kazanmayı başardı. Kazanırken de geri döndü Portekiz. İkinci yarıda Perisic ile Hırvatistan öne geçiyor. Ama sonra bir penaltı kazanıyor Portekiz. VAR yardımıyla Ronaldo golünü atıyor. Ronaldo için de şöyle bir özellik oldu. O da Dünya Kupalarında bundan önce 10 gol atmıştı. Ama 10 golün tamamı grup aşamasına gelmişti. Eleme turlarında hiç golü yoktu. İlk golünü bu şekilde penaltıyla atmış oldu Cristiano Ronaldo. Ve ilginçtir, 81 dakika kadar sahada kalıyor. Ronaldo rakip ceza sahasında sadece bir kez topla buluşabilmiş, ki o da attığı penaltı golü. Akan oyunda topla buluşamamış takım arkadaşları ya da topla onu buluşturamamış. O şekilde de maçtan çıkıyor. 81'de oyundan alıyor onu Roberto Martinez. O da ilginç. Hani grup aşamasında hiç oyundan çıkmadı Cristiano Ronaldo. Burada en kritik maçta gole ihtiyacı olduğu anda Portekiz'in oyundan alıyor. Neves'i oyuna atıyor ki o anda zaten çift forvet oynuyor Ramos'la birlikte Portekiz. Hücumda bir kişi eksiliyor. Ama golü sonra yine buluyor Ramos'la. 90+4'te Leao'nun soldan yaptığı ortada. Ki orta yapılış itibariyle bence kolay bir orta değil. Oradan o açıyla ortayı yapmak. Ya Ramos 3 kişinin arasında orada. 3 kişinin arasından topu kafayla vuruyor ve kaleci Livakovic'i mağlup edip takımını maçta ilk kez öne geçiriyor. Ramos için de geçen Dünya Kupası da çok iyi geçmişti. Belki hatırlarsınız İsviçre maçında hat-trick yapmıştı. Bir de asist yapmıştı yanına. Şimdi bu attığı golle de Dünya Kupaları kariyerinde 4 gol 1 asiste ulaştı. Ve dakika başına gol katkısında da şu anda Portekiz tarihine geçen bir performansı var. 37 dakikada bir gol katkısı var Gonçalo Ramos'un. Turnuvanın geri kalanı içinde Ronaldo'nun yerine oynasa mı diye herhalde tartışılacaktır. Bakalım onu yapacak mı Martinez? Kolay bir şey değil ama olabilir diye düşünüyorum. Evet, benim maçla ilgili ilk etaptaki yorumlarım bunlar. Aykut abi sen neler dersin?
0: Vallahi hikayesi olan karşılaşmalardan biriydi. İşte Luka Modric ve Ronaldo. Ronaldo her ne kadar 2030'da da olabilirim gibi bir açıklama yapsa da kız kardeşinin açıklaması sanki milli takımla son turnuvası gibi geliyor bana bu. O yüzden bu kadar bizim dönemimize damga vurmuş oyuncuların, yıldızların belki de son Dünya Kupası karşılaşmaları bu. Bu açıdan kıymetliydi. İşte yıllarca Real Madrid'de de birlikte yıllarca oynamış iki tane yıldızın takım kaptanlığını üstlendiği mücadelede Portekiz bence iptal olan gollerle, yani hem Ronaldo'nun attığı iptal olan gol var çok az offside, hem daha ilk yarıda Hırvatistan'ın yine offside nedeniyle iptal edilen bir golü var. Yani son saniye zaten beraberliğe götürecek, belki de uzatacak gol. İşte yeni teknoloji, yeni çipli top sayesinde iptal edildi. Ama Ronaldo'nun devam etmesi bence önce Infantino'yu mutlu etmiştir. Zaten bu Dünya Kupası'nı tamamen ticari anlamda değerlendiren ve gerçekten de tribünlerin doluluk oranı, işte yaşanan aksilikler, yapılanlarla birlikte hikayesi hiç unutulmayacak bir Dünya Kupası olarak kayıtlara geçiyor bu. Hem yıldızların damga vurduğu hem de saha dışı olayların da çok fazla ön planda olduğu bir Dünya Kupası olarak hatırlanacak. İşte seyirci rekoru kırıldı vesaire ama Portekiz'in bir gerçeği var. Yani hani Ronaldo varken herkes Ronaldo'yu oynatma çabasında diye en büyük eleştiri bu. O yüzden sanki takım gerçek performansını pek yansıtamıyor gibi yorumlar yapılıyor. Kısmen de buna ben katılıyorum. Ama hala çok istekli. Mesela iptal edilen golde gerçekten kontrolü vuruşu o kadar çabuk ki. Ya 41 yaşında demezsin. O yüzden bence büyük saygıyı hak ediyor. Hala çocuklar gibi seviniyor. Her şeyini veriyor. Bu anlamda benim mesela turnuva öncesinde beklediğimin daha üzerinde bir Ronaldo performansı var. Zaten maçın da oyuncusu ödülünü aldı. Evet. Maç bittiğinde.
1: Takım arkadaşları mı sence eşlik edemiyor Ronaldo'ya?
0: Bence evet. Takım arkadaşları da eşlik ediyor ama şöyle bir durum var. Portekiz'in bakınca kağıt üzerinde en kuvvetli yeri merkezi. João Neves ve Vitinha ikilisi. Ki Paris Saint Germain'e de Şampiyonlar Ligi'ni getiren ikili bu. Ama o kadar fazla maç oynayıp o kadar yük bindi ki bence onlar asıl performansının bir tık gerisinde. Yine sezon genelinde çok iyi performans ortaya koyan, özellikle United'la Premier Lig'in ikinci yarısını harika oynayan Bruno Fernandes de bir tık altında beklentilerin. Buna rağmen mesela Milan'la çok kötü bir ikinci yarı geçiren, Milan'da bile 90 dakika oynama şansı bulamayan Leao dün maç bitene kadar sahadaydı. Ve bence o da beklentilerin bir tık üzerinde. Yani beklediğin oyunculardan verim alamadığın bir Dünya Kupası heyecanında zaten Ronaldo doğal bir beklenti. bir tık daha geride kalan oyuncular şu anda

0: Portekiz'i getirdi ama her an bu dediğim adamlar da devreye girebilir. Şimdi İber Yarımadası'nın iki ülkesi değil mi? Doğu ile Batı, İspanya, Portekiz bir sonraki turda karşı karşıya gelecek. Mesela görüntü itibariyle kağıt üzerinde İspanya çok ağır favori gibi olacak. Değil mi? Beklenti bu şekilde ama ben çok ortada olduğunu düşünüyorum. Yani bir sonraki turu merakla bekliyorum. Çünkü Portekiz'in de en az İspanya kadar yıldızı var ve hiç belli olmaz o karşılaşma. Yani İspanya çok iyi oynadığını düşünürken Portekiz bir anda işi bitirebilir. O yüzden ben açıkçası Portekiz'in geçmesini benim açımdan Dünya Kupası'nın keyfi anlamında daha iyi buldum. Hırvatlara üzüldüm. Yani Ivan Perisic benim tarih boyunca en beğendiğim oyunculardan biri. Hala şu Dünya Kupası'nda ya dün neredeyse sol bek oynadı, golü attı. Her şeyi yaptı yine. Zaten yani daha genç olduğu dönemde benim kadroma ilk yazacağım isimlerden biridir. Gerçekten çok beğendiğim bir oyuncuydu. Bununla birlikte Vlasic işte sezon boyunca Torino'yu belki de ayakta tutan tek oyuncu. Bence iyi bir performans sergiledi dün oyun. Yani Hırvatlara üzüldüm ama Portekiz'in devam etmesini de Dünya Kupası için daha iyi buldum.
1: Peki Ali abi senden de bir yorum alalım maçla ilgili, öyle reklam arasına gidelim.
2: Tabii izleyemedik karşılaşmayı ama özellikle istatistiklere bakınca ilk yarıda Hırvatların pek bir etkinlik gösteremediğini görüyorsun çok net şekilde. İstatistikler onu gösteriyor. İlk yarıda %32 toplu oynamışlar. 3 tane şut atmışlar. İsabetli şutları yok. Yarattıkları büyük pozisyon yok. Kornerleri yok ilk yarıda. İlk yarıda Portekiz 9 şut atmış. 2 büyük fırsat kaçırmış. 6 korner atmış Portekiz ilk yarıda. Ama maç boyunca Hırvatların attığı 13 şutun 10'u ikinci yarıda gelmiş. 4 büyük fırsat diyor Hırvatlar adına ikinci yarıda. 5 korner. İlk yarıda hiç korner atamayan Hırvatistan. 5 korner atmış. Yani ilk yarı ile ikinci yarısı arasında Hırvatistan'ın oyunu olarak bir fark olduğu görülüyor karşılaşma. İstatistiklere çok net bir şekilde yansımış. Ama o tabii hani son dakikadaki pozisyon baya baya bir şeydir. Yani ruh halini etkilemiştir Hırvatların. Çünkü hani gol oluyor. Golün olduğu dakika 90 artı 9 mu? 90 artı 10 mu? Öyle
1: 12
2: bir şey.
1: Falan. Ha? Daha da geç.
2: Ha. Ondan sonra inanılmaz bir sevinç. Oyuncular, yedek kulübesi, taraftarlar maç 2-2'ye gelmiş. Hani bir de 90 artı 4'te gol yedikten sonra o golü atıyorsun. Ondan sonra offside olması bayağı yıkıcı olmuş Hırvatlar açısından. Diğer tarafta Portekiz için de yani şimdi bilmiyorum maçı sonra izleyeceğim ben tekrar merak ettiğim için Portekiz'i ama acaba oyunda bir ilerleme gördük mü? Hani grup aşamasındaki karşılaşmalara göre Portekiz üzerine koyabildi mi Hırvatistan önünde? Çünkü Hırvatların da ben iyi bir Dünya Kupası geçirdiğini düşünmüyorum. Genel olarak onları da ben grup aşamasında pek beğenmedim. Yani Panama ve Ghana galibiyetleri yani iki rakibin gücüne baktığında öyle çok önemsenecek galibiyetler değil. İngiltere'den 4 gol yemişlerdi. O yüzden merak ediyorum ben Portekiz acaba daha mı iyi oynadı? Neler yaptı diye bu karşılaşmada. Ona bakarız sonra. Bir de enteresan bir nokta var. Ona dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Mesela herhangi bir değerlendirme de hani oyunculara not veriyorlar ya, puan veriyorlar ya. Burada benim mesela önümdeki şeyde değerlendirmede Ronaldo'nun puan olarak geçebildiği tek oyuncu Neto. Portekiz takımı içerisinde. Yani Neto 11. puanlamada, Ronaldo 10. maçın adamı olmuş. Ronaldo. O enteresan bence.
1: Yani dün az önce bahsettim. Rakip ceza sahasında bir kez topla buluşabilmiş. Penaltı. Ramos galibiyet golünü atan oyuncu. Herhalde Ramos'a gitse daha iyi olabilirmiş gibi geldi bana da bu iki istatistiği gördükten
2: sonra. Yani Ramos'a 63'te oyuna girmiş. Ramos'a 7.6 vermişler. Burada Ronaldo'ya 6.6 vermişler mesela. Değerlendirmede. Burada maçın adamı olarak Portekiz için Diaz gözüküyor. 8.6 vermişler Diaz'a. Costa'ya, kaleciye 7.7.
1: Costa'da 5 kurtarış galiba.
2: Nuno Mendes 8.5 mesela.

0: Diyas'tan sonra en yüksek notu o almış. Ama öyle uygun görmüşler.
1: 7.35 o zaman bir araya gidelim, aradan sonra devam edelim.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor!
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
4: John Langenus. Kim bu adam diyeceksiniz, merak edeceksiniz. İlk Dünya Kupası'na götüreceğim sizi, 1930 yılına. Uruguay'ın ilk kupayı aldığı yıl ve final maçının hakemi. Hakemin kıyafetini size tarif etmek isterim. Güzel bir şapka, gömlek, yelek, kravat. Altında dizlerin hemen üstünde bir şort. Maç mı yöneteceğiz yoksa golf mu oynayacağız? Hayır, maçın ilk Dünya Kupası finalinin hakeminin kıyafeti böyle. Peki bu hakem kendisinden de endişe ediyor. Çünkü çok kalabalık var. İlk final maçı, Uruguay kupaya gitmek üzere. Ne yapıyor? Hemen kendine bir tekne de ayarlıyor. Başıma bir şey gelirse beni kaçırın diye. Buna rağmen maçta büyük bir şeyler yaşanmıyor. Sadece akıllarda şu kalıyor. Kravat, neredeyse bir takım elbise ama altta güzel bir şort var. İşte Dünya Kupaları tarihinin ilk kravatlı hakemi.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
3: Radyo Spor!
5: Reklam.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
7: Yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
9: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte. Şampiyonlar son

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
4: Radyo Spor.
5: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sunar.
6: Radyo Trafik İstanbul Haber Merkezi'nden ben Gizem Öztürk. Herkese iyi yolculuklar. İstanbul'da trafik yoğunluğu bu sabah biraz daha iyi. Şu anda yaklaşık %40 bandında bir kalabalık içindeyiz ama can sıkmaz. Anadolu yakasında bir kaza noktası söyleyeceğiz. E5 Gülsü öncesi. Gebze yönünde bir kaza çift yönlü duraklama yaratıyor. Köprüler Avrupa yakasına doğru genelde yaklaşık 20-25 dakikada geçilebiliyor şu sıralarda. Avrupa yakasında Isparta Kule ve Hastal'da 20 dakika. E5'te Avcılar Küçükçekmece hattında yarım saatlik yoğunluklar karşımızda. Anadolu Kartal Kozyatağı arasında E5'te yoğunluk seviyesi yarım saate ulaştı. Hem de Kartal Ataşehir hattında hızlar düşük ama geçiş süresi çok zor, zaman kaybettirecek cinsten yüksek değil. Sahiller iyi. Avrasya Tüneli ve feribotlar çift yönlü açık. Üçüncü köprü ve Marmara Otoyolu'da yine rahat olan rotalardan. Kaza arıza trafiğini Ankara'ya şöyle göz attığımda etkili görmüyorum. Şehrin merkezi genelde iyi. Turgut Özal buzlarında Ankamol gerisinde yoğunluklar var. Otobanda da yine Pursaklar taraflarında çevre yolunda İstanbul istikametli kalabalıklar söz konusu. İzmir'deyiz. Yoğunluk seviyesinin en düşük olduğu şehir diyebiliriz İzmir için. Genelde otoban dahil Anadolu Caddesi'nde bile kalabalık ufak tefek yavaşlama gösterse de zaman kaybettirmiyor. Bir tek Basmane Gar gerisinde genelde Bornova istikamette ufak bir katılım kalabalığı görüyoruz. Detayların hepsini Radyo Trafik mobil uygulamamızdan takip edebilirsiniz. İyi yolculuklar.
5: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sundu.
4: Radyo Spor.
7: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.41 saatlerimiz İsviçre-Cezayir maçı devam ediyor. Şu an dakikalar herhalde 81-82 oldu. 2-0'lık İsviçre üstünlüğü var. Az önce İsviçre'de sağdan yapılan yerden ortada top kaleciyi geçti, savunmayı geçti. Arka direkte İsviçreli Reader sanıyorum teyit de edeyim. Evet o. Solakta bir oyuncu bildiğim kadarıyla. Sol ayağıyla bir vuruş yaptı boş kaleye. Top kaleye paralel gitti. Kaleci haliyle kurtarmış sayıldı ama isabetli bir şut bile çekemedi orada Reader boş kaleye. Kale ağzından 3-0'a getirebilirdi. Olmadı. Bu golü arar mı acaba? Senegal-Belçika maçında 2-0'dan bir geri dönüş olmuştu sonda. Tabii orada daha favori olan taraf geri dönüş yapmıştı. Burada Cezayir favori değil ama acaba arar mı diye de insan düşünmeden edemiyor. Şu anda ilk golünde tekrarı var. Burada da Manzambi solda çalımlarla ceza sahası içine giriyor. Çizgiye kadar iniyor ve Mbolo'ya adeta aldı at diyor. Golün çoğu Manzambi'ye tabii yazılır.
1: Mbolo zaten başkasını zor atar. Yani İsviçre bu turnuvada şaka yapmıyorum. Yani Endoy, Mbolo işte az önce kaçırılan gol. Yani o kadar net fırsatları harcadı ki ona rağmen bence çok dengeli ve iyi bir takım. Ben bayağı beğeniyorum mesela bu maçı da kazanacağını düşündüğüm için direkt 1 yazdım ben bu maça. İddiada. İsviçre hani şu ana kadar belki çok üst düzey takımlarla oynamadı. Ama genel olarak bence savunma hücum dengesi ve takımdaki yetenek ortalamasına göre yarattıkları pozisyonlar bence çok iyi. Hani bir Katar maçında tek gol attılar zannedersem. Diğer karşılaşmalarda hep birden fazla gol de buldular.
2: Ama evet. Yani iyi takım gerçekten ya.
1: İyi takım ama hani böyle çok müthiş bir yıldızı şey olan bir takım
2: yok,
1: değil.
2: Yok yok iyi takım oyunu oynuyorlar. Yıllardır aynı teknik adam. Ki Petković 7 yıl galiba değil mi? O da İsviçre'nin başında kaldı.
0: Çalıştıktan sonra Cezayir'in şimdi teknik direktörü rakip oldu.
2: İsviçre. Bir yıl galiba Samsun Spor'u vardı. Değil mi? Çok eski o da. 2011-2012 galiba. Ama
1: mesela Kolombiya Gana'yla oynayacaklarmış eğer bu maçı kazanırlarsa. Orada da yani Kolombiya karşısında da bence şansları yok değil.
0: Kolombiya ama bu oyunuyla sanki biraz daha favori olur.
1: Daha iyi tabii gibi. De hani İsviçre'yi de böyle oranla direkt olarak sileceğim bir karşılaşma
2: önce
1: değil
2: bir,
1: bence.
2: Önce bir büyücüyü bir getirsinler bakayım ya. Bonsam değil mi? Ganalı büyücü. Kimi durduracak gerçi Kolombiya'da var mı öyle Harry Kane gibi durduracak? Diaz'ı mı durduracak?
0: Diaz'a yapabilir bir şeyler.
2: Orada çıkar ama başkaları çıkar. Kolombiya iyi takım.
0: James var. Daha Luis Suarez devreye giremedi.
1: Hiç.
0: Orada.
2: Evet.
0: Son maç hatta formasını da kaybetti ilk 11'deki.
2: Ama deminki kaçan çok acayip ya. Bir de Belgali Cezayir'in sağ beki sakatlandı. Yürümeye hali yok. Yani onun alandan geldi zaten bomboş solda. Yani kaçırmak daha zor. Yoksa maç zaten şu an kopmuştu. Hı-hı. 3-0 olacaktı. Şimdi senin söylediğin acaba işte ararlar mı falan. Genelde onu Afrika'da takımlar biliyorsun arıyor. Yani 85'e kadar gayet disiplinli bir şekilde gelip 3 tane takımda 86'da yediği golle kendi sonunu hazırladı. Fildişi öyle.

0: Senegal öyle, Demokratik Kongo öyle.
1: Ha, Kongo da doğru.
0: Yani Afrika takımlarında böyle bir yerde bir konsantrasyon kaybı yaşanıyor. Bence Avrupa ve Güney Amerika takımlarıyla farkı bu. Çok iyi görüyorsun. Mesela Senegal'i Belçika karşısında elenir diyebilir miydin 70. dakikada? Yani çok üstün oynuyorlar. Hocalarının tabii çok tercih hataları var. Yanlış yaptı. Rudi Garcia gitti. Orada Doku'yu mesela, Doku'yu 57'de oyundan alabilir misin? En iyi oyuncusu Belçika milli takımının baktığında. Gitti Luke Bakayoko'yu aldı. Bir şeyler denedi. Sonra bu kumarı tuttu. Senegal'in de Papke'yi dışarı almasıyla birlikte, ki adam milli takımı bu ekip varsa bırakıyorum dedi. Yani orada birazcık teknik adamların birinin yaptığı, oynadığı kumarın tutması, diğerinin de yaptığı çok basit hatalar sonunu getirdi. Bu kadar basit. Yoksa o Senegal o Belçika'ya elenmezdi. Ben net iddia ediyorum bunu.
1: Bu arada dün Rudi Garcia'nın açıklamasından bahsetmiştik. Bugün o bir şey, tekrar bir açıklama yapmak zorunda kalmış. Herhalde ırkçılık olarak düşünüldüğü için mi bilmiyorum. Hani benim kastettiğim daha zayıf olan takımlar, böyle skorlara hani bu turlarda nasıl demiş, alışık olmayan takımlar. Bu bir Avrupa takımı da olabilirdi. Ben yine benzer şeyi söylerdim demiş, hani Afrika takımı olduğu için dile getirmiş Rudi Garcia. Geçmişte bunun bu tarz öne geçtikten sonra kapanmanın sıkıntısını yaşayan, tecrübe eden biri olarak bunları söyledim diye söylemiş. Artık
0: Ya
1: kamuoyu ne dedi
0: Rudi
1: diye
0: Garcia'nın
1: bilmiyorum ama.
0: açıklamaları küstahça açıklamalar, ben sana söyleyeyim. Ben hiç normal bir açıklama olarak görmedim onu. İşte şu lafına ben çok takıldım. Eğer biz bir gün bunu yaparsak beni uyarın. Sanki yapmamışsın gibi Rudi Garcia. Senin bütün ezelini biliyorum ben. Yönettiğin ve büyük beklentilerini karşılayamadığın takımları da biliyoruz. Gayet yani olabilir değil mi? 2-0'da kapanma içgüdüsüyle yapabilirsin bunu yani. İyi de kapanabilirsin bu arada. Ama bunu yaparken sahanın en iyilerinden Papke'yi dışarı alıp, yani bir taraf Doku'yu alıyor. Çünkü planı işlememiş. Başka bir şey deniyor. Senin planın tıkır tıkır işiyor. Orta sahada Tielemans denen, şu anda maçı çeviren adam nefes alamamış bir saat boyunca. Tielemans belki de maçın en kötüsüydü. Ondan sonra maçın oyuncusu oldu. Neden? Çünkü zaten ona orada top oynatmayan Papke'yi, ya başına bir şey gelse de oyundan alsak diye rakip hocanın düşündüğünü gittin sen yaptın. Ondan sonra da oyunun üstünlüğünü tamamen Belçika eline aldı. İster istemez geriye çekiliyor. Üçü de bulamadı. İyi de şanslar yakaladı Senegal. Ya gayet de iyi kadrosu var bu arada. Atlet de bir takım. Ama bir şekilde o motivasyonunu bir kaybettiğin anda, mesela 2-0'dan 2-1'e yakalandığında çok tehlikeli ondan sonrası. Ben Rudi Garcia'nın açıklamalarına çok şey bakamıyorum. Ne oldu? Mesela 2-1 yenilseydi ne diyecekti? Aynılarını mı söyleyecekti? Ama Thiaw değil mi, diğer takımın hocası? Çok hatalı değişiklikler yaptığını da kabul etmek lazım. Ben Papke'nin yanındayım yani burada.
1: Peki 7.48 şu anda İsviçre-Cezayir maçında dakikalar 89, hala İsviçre'nin 2-0'lık üstünlüğü bulunuyor karşılaşmada. Cezayir öyle çok risk alıyor görüntüde değil. Dakika 89 ve 2-0 geride olmasına rağmen.
2: Pek alamıyor. Sanki biraz enerjileri düşük gibi, değil mi?
1: Evet. Şu an öyle bir hava
2: Biraz
1: yok.
2: kabullenmiş bir şey var.
1: Evet, geri dönüşün pek bir
2: Evet.
1: ateşi yok Cezayir'de. Uzatmalarda birazdan gösterilecek. Çok durdu mu emin değilim. İkinci yarı çok da çıkmayabilir
0: O
1: uzatma.
0: senin bahsettiğin Mahrez'in şutu dışında bir şey üretemediler.
1: Değil mi? Cezayir pek etkili olamadı. Peki şimdi Portekiz'den bahsediyorduk. Portekiz-Hırvatistan maçı dün ya da bugün oynandı diyelim bizim saatimizde. Diogo Jota'nın ölüm yıl dönümünde oynanıyor ve Cristiano Ronaldo da galibiyetin ardından 21 numaralı Jota formasını giyiyor. Sahada o şekilde turluyor ve hatta böyle göğü gösterirken ki fotoğraf karesi de var. Galibiyeti Jota'ya armağan ediyor. Bütün takım benzer şeyi aslında yapıyor Jota. Tabii acı bir kayıp oldu Portekiz futbolu Liverpool için. Hala hafızalarda yani, eğer hayatta olsaydı ya büyük ihtimalle bu Dünya Kupası kadrosunda olacak, sürede bulacak isimlerden biri olacaktı. Bir yıl
0: Son milli golünü de Hırvatlara atmış
1: evet, bir de
0: Jota.
1: Hırvatistan atmış. Doğru, hoca dedi değil mi dün Martinez?

0: Skorda bir de dedi 2-1. Onun forma numarası 21. Hani ilahi bir şey sanki demiş. Bu galibiyet, bu skor için. İşin bir boyutu oydu maçla ilgili. Cristiano Ronaldo, sen dedin ya 2030'a kadar oynamak istiyorum diye bir açıklaması paylaşıldı. Onu gerçekten o yaptı mı Aykut abi? Ben ona emin
1: Yok,
0: olamamıştım ama.
1: gerçekten yapmamıştır. Yani etrafındaki birine söylemiştir.
0: Çünkü onun ağzından
1: laf
0: paylaşıldı.
1: Laf arasına geçerken böyle giderse ben 2030'da da oynarım gibi ya da oynamak istiyorum gibi var onun tuhaf biliyorsun şeyleri, takıntıları.
0: Maçtan sonra şunu demiş. Fevri kararlar almıyorum. Milli takım kariyerime dair turnuvadan sonra karar vereceğim. Şimdi değil demiş.
1: Kardeşi kız kardeşinin açıklamasına göre de ve kız kardeş şöyle diyor. Güvenilir bir kaynaktan aldığım bilgiye göre. Yani kız kardeş kimden alacaksın daha bilgiyi? Bu onu milli formayla izlediğiniz son kupa tadını çıkarın gibi bir açıklama yapmış. Şimdi her kafadan bir ses çıkıyor. Ben de şimdi mesela desem ki Ronaldo bana yaptığı açıklamada 2028'de de oynayıp öyle bırakacağım dedi. Şimdi var mı bunu? Kim nereden bilecek? Var belki çok iyi arkadaşım. Ronaldo'nun menajeri belki arkadaşım. Menajeri bana dedi ki öyle. Güvenilir bir kaynaktan aldığım bilgiye göre 2028 Avrupa Şampiyonası'nda oynayıp 2030'a gelmeyeceğim.
0: Ben inanırım senin dediğine. Geçen sen Somalili hakeme falan ulaştın. Somalili miydi o hakem?
1: Somanlı hakeme
0: Ondan böyle şey görüş falan almak enteresan bağlantıların var.
1: Ya Somanlı hakem konusunda o biraz da haber şeyiydi. O ama ulaşılabilecek bir şey. Yani şimdi Ronaldo'ya mı ulaşmak kolay, Somanlı
2: Ronaldo Instagram'dan mesaj attı ya.
1: hakeme mi? Adamın Instagram'da bile kaç takipçisi var belli değil. O alanda
2: O
1: da herhalde
2: zaten
1: uzak ara rekor onda.
2: tabii bir numara 600 milyon üzerinde zannedersem.
0: Geçen biz baktık Ali abiyle.
1: Yani şöyle bir durum var. Ben bu Dünya Kupası'nda bunu gördüm. Şimdi hep Messi, Ronaldo ayrımı yapılıyor ya. İşte ya da Messi'ciler, Ronaldo'cular var ya böyle birbirinden pek haz etmiyorlar. Niye haz etmiyorsak bu arada? Yani bence ikisi de çok büyük yıldız. Benim bu Dünya Kupası'nda her gün programda yapıyoruz işte. Orada bazı yorumlardan sonra mesela aldığım karşılıklarda Ronaldo'cular hala çok aktif ve körü körüne bağlı. Bak size bu ayrımı net yapabilirim. Messi'ciler de ayrı. Messi'cilerin de var ama Ronaldo'cular daha böyle körü körüne. Bu mesela bana çok enteresan geldi.
2: Haksız olan bağırıyor çünkü.
1: Olabilir.
2: Tartışmada haksız olan bağırıyor. Bağırarak karşı tarafı ne yapmaya çalışır derler.
1: Sindirmeye.
2: Sindirmeye çalışıyorlar.
1: Ya
2: Bağırarak.
1: Messi'ciler de çok aktif ama Ronaldo'cular daha aktif abi. Ben bunu gördüm bu Dünya
0: Ben
1: Kupası'nda.
0: geçen bir
1: Hiç
0: Messi'cileri
1: laf
0: kaşıyım dedim
1: söyletmiyorlar.
0: sosyal medyada da pek karşılık alamadım.
1: Ya
0: Olmadı yani Messi'ciler çok şey değil.
1: ben valla
0: Yetiştiremiyorlar yani.
1: Messi'yi ben Maradona'yla hep kıyaslıyorum. Yani benim için mesela Ronaldo mu Messi mi ikisi ayrılıyor orada. Yıldız anlamında hangisi daha büyük yıldız dersen her şeyiyle orada Ronaldo oluyor. Saha içine gelince orada Messi oluyor. Mesela bence bu net bir ayrım. Çünkü Ronaldo her şeyiyle bir popstar gibi. Messi daha böyle sadece futboluyla gündeme gelen iyi bir aile babası değil mi? Çok fazla dışarıda görmediğimiz biri. Ama saha içi yetenekleri anlamında Messi'nin bence muadili orada Maradona oluyor ki ben vallahi ne kadar şey olsa da Messi'ci arkadaşlar bana kızmasın. Ben Maradona'yı hala ayrı bir tarafa koyuyorum ne yazık ki. Ben de
0: Sen
1: Maradona.
0: o dönemi yaşayan
1: Tabii. Ya
0: çocuğundan da
1: 86'yı
0: olsa
1: 86'yı ya çocuktuk daha o zaman. Tabii ki anlayarak idrak edemedik ama sonrasında o hikayeleri o Dünya Kupası'nın hikayesini, belgesellerini, maçı hepsini yaşamış biri olarak ben Maradona'yı ayırıyorum.
0: 7.54 bir ara vaktimiz. Aradan sonra yine buradayız.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam edecek. Reklam.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
5: Kazancım net, Sigortam.net.
6: Radyo Spor.
7: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda
8: bir takım sorunlar başladı.
9: Donuyoruz Yüksel abi.
8: Bu havada.
10: İnternette donuyoruz.
8: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
11: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: de Süperbox 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.

0: kartı yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartım jest oldu.
1: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
2: Bilgisayarın böyle hata sesleri veriyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi Burada Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
3: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi Dükkanlar. Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa. Bilyoner.
4: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
5: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
6: TEB o kadar iyi ki TEB.
7: Radyo Spor. Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
9: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
10: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
11: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.

7.58 saatlerimiz. Bu bölüme dinleyici mesajlarıyla başlayayım. Bugün okuyamadım hiç. Mustafa Demirkaya, Somali hakeme ulaşmak kolay Aykut abi. Kolaysa TFF Başkanı Montella ve MHK Başkanı'na ulaşsın da görelim diye bir mesaj göndermiş. Batuhan Ergüven, mesajcılar aktif değil çünkü Ronaldo diyenle konuşmuyorlar demiş. Mustafa Dürüst, o da 53 yaşındayım. Ben de Maradona izledim. Çok da severdim ama bence Messi Maradona'dan çok daha ileride diye yazmış. İbrahim Bey, turnuva başında kupaya damga vuracak genç oyuncular, yıldızlar diye listeler oluşturuluyordu. Şu ana kadar ön plana çıkan iyi bir transfer yapabilecek oyuncular sizce hangileri diye sormuş. Herhalde bu listede mesela Diomande de çok konuşuluyordu. O ya Paris Saint Germain'e ya Liverpool'a bir transfer yapacak. Ben turnuva başladıktan sonra söyledim ama Manzambi bence net şekilde İsviçre'de en çok dikkat çeken oyuncu. İlk iki maça yedek kulübesinde başladı ama girdikten sonra inanılmaz etki etti. Üçüncü maçla birlikte zaten 11'e girdi. Bugün de 11'deydi ve ilk golde yine çok iyi işler yaptı. Embolo'yu aldı, at dedi. Bence Manzambi'nin adını bayağı duyarız Dünya Kupası bittiğinde transferde. Ben ondan bekliyorum bir transfer.

0: bir çırpıda benim aklıma gelen oyuncular bunlar oldular. Diğer bir mesaj, Messi ile Maradona'yı kıyaslayan da futbol konuşmayın demiş. Messi gibisi gelmez diyor bir başka dinleyicimiz. Son 32 maçlarında şu ana kadar oynanan 12 maçın 11'i 2-3 gol bitmiş. Ali abiye selam. Öyle mi? Vallahi inanılmaz ama sadece kaç maç oldu şimdi? 2, 4, 8, 10, 12, 13 olmuş. 13 maçın ikisi bitmemiş. 2-3 gol. Güney Afrika, Kanada 1-0. Bir de Belçika, Senegal normal süresi 2-2 bitmiş.
1: O da aslında 86'dan sonra oldu yani.
0: 2-0'dı, 2-1 oldu.
1: 2-0'dı.
0: Diğer maçlar gerçekten dediği gibi yani İsviçre, Cezayir 2-0, Portekiz, Hırvatistan 2-1, İspanya 3-0, ABD 2-0, İngiltere 2-1, Meksika 2-0, Fransa 3-0, Norveç 2-1, Hollanda, Fas 1-1, Almanya, Paraguay 1-1, Brezilya, Japonya 2-1. Evet, tam 2-3 gol neredeyse maçtan.
1: Biz TGS 2-3'çüler Messi hayranları gibiyiz. Çok konuşmuyoruz ama işte rakamlar kendini gösteriyor ortada.
0: Kaç kere yazdın 13 maçın?
1: 2 ya da 3'ünde yazdım.
0: Yazdın mı?
1: Yazdım.
0: Tuttu mu peki, tutanları
1: tuttu,
0: mı buldun?
1: İkisi de tuttu. İkisi de tuttu. 2 ya da 3 kere yazdım. İkisi de 3'ü de tuttu. İngiltere maçına yazmıştım mesela 2-3 gol diye. Sonuçta bir tarafın temposu çok yüksek değil. Diğer tarafta hücum olarak sıkıntılı olunca 2-3 gol güzel bir tercih oluyor.
2: Kalanları da deneyelim o zaman.
0: İşte bunu. Avustralya, Mısır, Arjantin, Yeşilburun Adaları, Kolombiya, Gana.
2: Olur mu olur. Geriye gayet mantıklı maçlar. Yani hepsi de.
0: Yani Arjantin 3-0 kazansa mesela çok da vitesi yükseltmeden, değil mi? Olabilir. Avustralya, Mısır 1-1.
2: Bozinya 13 mesela. Kurtarış yapar yine. Hı-hı. Değil mi?
1: Şey, en son İngiltere yazmışım. İngiltere Kongo'ya yazmışım.
2: Kolombiya Gana yine benzer bitebilir 2-1 falan. Hı-hı. Diğer maç belki hiç gol olmayabilir ama.
0: Avustralya Mısır.
2: Avustralya Mısır böyle kapan olabilir yani o maç.
0: Aynen.
2: Belki bir gol olur, ne bileyim. Ama denenir yani, 3'ü de olabilir.
0: Bir başka dinleyicimiz de alt alta bu mesaj gelmiş. Ahmet Balan da yazmış aynı şeyi. Beraber mi programı takip ediyorlar? Denk mi geldi? 2 dakika arayla aynı mesaj gelmiş. 2-3 gol detayını o da göndermiş bize. Adnan Çal, acaba bir tek ben mi demiş, Güney Kore hocasını görünce Semih Saygıner'le sanki maç yapacak duygusuna kapılıyorum demiş. Tahminen bir tek siz kapılıyorsunuzdur ama enteresan. Ben de dün İspanya-Avusturya maçını izlerken Schlager kaleci sürekli ekrana geldiğinde Mert Günok'u izler gibiydim. Acayip Mert Günok'a benzettim. İnanılmaz yani. Kaleci bir de. Tip olarak da hani sarışınlık, surat ifadesi, yüz acayip benziyordu. Bir tek ben mi acaba benzettim? Hadi ben de bir soru sormuş olayım buradan. Benzeten oldu mu acaba? Portekiz maçlarında Ali Erim'in ilk baktığı şey Ronaldo açısından veya içinde Ronaldo olan bir konuda nasıl bir eleştiri getirebilirim, evet, demiş Murat Karakaş.
1: Doğru bir tespit.
0: Aynen, güzel bir tespit olmuş.
1: O şekilde bakıyoruz maçlara. Burada neyi eleştirebiliriz diye.
0: Aynen.
1: Portekiz'i seviyorum ama. Ya Portekiz takımında bayağı sevdiğim oyuncu var benim. Ama performans olarak da beğenmiyorum. Hı hı. Yani şu ana kadar bu takımın çok daha iyisini yapması gerekir diye düşünüyorum. Yani Ronaldo şeyinden bağımsız düşünün Portekiz'i. Hani şu kadroyla çok daha iyi performans göstermesi gerekirdi.
2: Bu Infantino'nun bütün maçlarda gözükmesini peki nasıl yorumluyor dinleyicilerimiz?
0: Dublörü var.
2: Değil mi?
0: Herhalde birinde bir...
2: Adam her maçta oldu. Birinde daha böyle bir surata asık bir ifade var. Diğerinde daha böyle keyifli. Vallahi olabilir.
1: Onun haberi çıktı işte şeyle, jetiyle gittiği kadar maça gidiyormuş. Bence iyi bir şey.
2: Ya bu arada evet, bence de iyi bir şey. Ya da belki önden gidip görüntü mü veriyor acaba diye.
1: Yok ya.
2: Aklıma geldi.
0: Atmosfere saldığı o zararlı jetin gazlarıyla kötü bir şeydi aynı zamanda.
2: Sen o atmosfere saldığı gazla değerlendiriyorsan Infantino'yu, o en evet, masum olduğu şeylerden biri ya sen.
0: Tamam abi, onda da değerlendir. Başka şeyler de değerlendirebiliriz yani. Bir sürü şey, parametre var. Ali abin dediği gibi bir FIFA başkonak her maçta olması iyi bir şey. O açıdan bakarsan ben de isterim, hoşuma gider ama başka çevreci birinin gözüyle bakarsan da kötü.
2: Şeyi konuşalım biraz. Tamam, sana

0: Hak veriyorum. Şimdi çevrecileri
1: Karşına
0: burada
1: alma sakın burada.
0: karşıma aldığım yok ama daha fazla zarar verdiği konular var anlamında söyledim onu.
1: Mesela.
0: Futbol.
2: Mesela şey direkt futbol.
0: Yani daha fazla zarar vereceği ne olabilir mesela? Ne konuşuyoruz burada? Biz ne programı yapıyoruz? Daha fazla zarar verebileceği ne olabilir? Şimdi şu Messi ve Arjantin milli takımının aranması konusunda o görüntüleri eğer izleyebildiyse dinleyenlerimiz, ben onların yorumunu merak ediyorum.
1: Mısır'da bir şey yaşamış.
0: Abi çünkü şu
1: Geliyor
0: anda
1: abi paylaşmış
0: ya
1: gördüm
0: şu
1: gördüm.
0: anda artık bundan sonra kalan belki de her takım yaşayacak bunu.
1: Mısır'da arbede gibi bir şey olmuş galiba güvenlik görevlisiyle.
0: Ya güvenlik görevlileri, ben dün Messi'yi arayan ekibe baktım. Bak gerçekten onlar gerçek güvenlik görevlileri olmayabilir bu arada. Hani oluyor ya filmlerde falan geliyorlar işte polis kıyafetleriyle bakıyorlar arıyorlar falan ama
1: Yok
0: ya bir yerden toplamışlar dayıları
1: Anadolucular mı herhalde de organize etti? Messi'yi yıpratmak
0: Ya
1: için.
0: bu Amerika'nın sadece gövde gösterisi. Ne yazık ki işte futbolun önüne geçen unsurlar dediğim konulardan biri bu. İşte Manuel Neuer'i dedektörle aramanın, şortuyla oraya gelmiş Lionel Messi'yi üstünü başını böyle aramanın ne anlamı var yani dedektörle? Arayan dayı bu arada bir şey bulabilecek bir dayı değil. Ben baktım. Yani böyle göbekli, tontoş bir amcamız. Anladın mı? Muhtemelen kimi aradığını da bilmiyor. Ya Amerika'da bak inanın bunu çok samimiyetle söylüyorum. Birçok arkadaşımız gitti. Birçok arkadaşımıza yayın için her gün bağlandık, ettik. Ve hepsinin söylediği bulundukları yerlerde bak bu şaka değil ha. Mesela insanlar yaşıyor değil mi? San Francisco'da yaşıyor adam. Los Angeles'ta yaşıyor. Ülkelerinde Dünya Kupası düzenlendiğini bilmiyorlar. Futbol ne Dünya Kupası diye soruyorlar mesela. Futbol ne diyen var? O kadar bir haberler. Ve bu stadyumların etrafındaki işte bu takımların toplandığı ettiği yerler dışında Dünya Kupası havası yok zaten. Kimsenin umurunda falan da değil.
2: Ya peki bir şey diyeceğim. Bu aramalar niye bu kadar rahatsız ediyor insanları?
0: Ya çünkü
2: Ya kötü bir
0: mesela
2: şey mi var? Mesela ben şimdi açtım izliyorum. Mesela kötü bir muamele var mı burada? Yani 30 saniye Messi'ye dedektörü tutuyor. Ne olacak yani? Hani
0: abi orada mı arayacaksın?
2: abi
0: Uçağa binmek üzere artık
2: arayabilir ne
0: adam ya.
2: olacak yani? Hani nedir bu şey? Hani insanların ben tepkisini anlayamıyorum yani. 30 saniye Messi'ye böyle tuttu diye yani dünya niye bu kadar geriliyor? Ne var yani? Ne oldu mesela?
0: Ben
2: Hani
0: yanlış olduğunu düşünüyorum.
2: ha?
0: O
1: Bu
0: Dünya
1: daha
0: Kupası.
1: önceki organizasyonlarda ne Avrupa şampiyonalarında ne Dünya Kupalarında görmediğimiz bir şey.
2: Tamam.
1: O yüzden.
0: Muamele. Tamam.
1: Alışkın değiliz yani
2: Bak
1: böyle bir görüntüye.
2: bunu o
1: O
2: takıma da
1: yüzden.
2: bunu o takıma da yapıyor, diğer takıma da yapıyor. Bir takımı da ayırdığı da yok.
1: Onu bilmiyoruz. Mesela
2: İşte
1: Türkiye ile ilgili bir şey
0: onu
1: görmedik ki.
0: şimdi zamanla onu şimdi zamanla
2: Gittiği
0: görüyoruz.
2: yerlerde çıkıyor işte.
0: Ya
2: Yani
0: o
2: anladın mı? Bir
0: zaten
2: şey olduğu zaman çıkıyor, görüntü çıkıyor yani. Hani ben mesela bu hassasiyeti çok gerçekten anlamıyorum yani. Hani gitti adam, tamam. Şeyden geçti. Uçağa biniyorlar. Binerken adam tuttu böyle şimdi. Gördüm işte açtı. Ayakkabısına kadar aradılar. Manşete bak. Ayakkabısına kadar aradılar yani. Hani zannedersin ki Messi'yi ters kelepçe yaptılar. Yere yatırdılar. Ayağını
0: Ya
2: kaldırdılar.
0: Ali böyle de
2: Koltuğa oturuyor Messi. Ayağını şöyle kaldırıyor. 2 saniye. Adam geçiriyor 1 saniye. Bitti. Konu bu kadar yani. Hani konuştuğumuz şu an üzerine muhabbet yaptığımız Amerika niye böyle yapıyor? Bundan niye böyleler? Falan dediğimiz konu 3 saniyelik olay.
0: Peki sana diğer
2: Yani
0: sorum.
2: ayakkabısına kadar aradılar dediği olay. Açtım izledim, açın izleyin yani. Messi yazın, arama yazın. Çıkıyor görüntü.
0: Bunu
2: Messi de kahkaha atıyor yani, gülüyor.
0: Messi neye
2: Yanındakilerle
0: gülüyor
2: muhabbet
0: biliyor musun?
2: ediyor.
0: Romero'nun çakmağını almışlar. Ben
2: Tamam
0: şimdi
2: işte, anlatabildim mi?
0: detayları da
2: Hani
0: söyleyeyim.
2: herkese yapılan bir şey. Çok böyle hani saatler süren, ne bileyim, Arjantin takımını 45 dakika beklettiler. Ondan sonra şeye çektiler. Ne derler? Kenara çektiler, polisler sorgudan geçirdi, ondan sonra üzerine
0: Onu
2: soğuk su
0: yaptıkları da
2: döktüler
0: var.
2: falan. Ya öyle bir şey yok yani.
0: Ama onu yaptıkları da var
2: Hayır,
0: şimdi öyle deme.
2: kime yaptılar? Hani ben
0: Şimdi Arjantin ilk kez Amerika'ya
2: bak
0: giriyor
2: anlıyorum
0: olur.
2: Mert'in
0: Orada
2: söylediğini,
0: ararsın.
2: bak
0: Ama
2: Mert'in
0: burada artık
2: söylediğini
0: aramanın ne
2: anlıyorum,
0: manası var?
2: bak Mert'in söylediğini anlıyorum, senin söylediğini de anlıyorum. Tamam mı? Senin söylediğini anlıyorum. Ama bu kadar kıyamet kopacak bir şey yok ortada.
0: Ben de diyorum ki madem siz bu kadar yıldız hayranı ve bir takım yıldızlar eşliğinde Amerika öyle bir yer değil mi? Buranın en büyük yıldızı Messi kardeşim. Neyini arıyorsun sen adamın? Diyorum ben de. Ülkeye girerken ara. Amerika'ya giriş yaptığında girersin değil mi? Ülke pasaporttan geçerken ararsın. Ya uçağın önüne getirmişler. 3-5 tane masa koymuşlar. 3 tane de sandalye atmış abi oraya. Bir tane de teyzem orada oturuyor. Pasaportlara bakıyor. Bak kimin olduğunu bilmiyor ha onlar. Kimi aradıklarını falan bilmiyorlar. Ne gerek var abi şöyle bir görüntü vermeye? Böyle bir görüntü vermenin bir manası var mı? Bu Amerika'nın sadece güç gösterisi.
1: Mesela Mustafa Dürüst, Birleşik Devletler oyuncularının aynı prosedürü uyguluyorlarsa başımın üstünde yerleri var demiş.
0: Ya Birleşik Devletler oyuncularına
2: niye uygulasın abi?
0: Uygulamıyorlar. Öyle ben görmedim öyle bir görüntü.
1: Nasıl yani?
0: Bu ama
2: kendi oyuncusu,
0: bak
2: kendi
0: bu artık Ali bu biraz ne biliyor musun?
1: Kendi vatandaşı aramıyor mu havalimanında, ABD iç hatlarda elini kolunu sallayabiliyor mu herkes?
2: İç hatlarda sen seyahat ederken aranıyor musun? Öyle bir şey oldu mu sana bugüne kadar?
1: Dış hatlarda ben böyle aranmadım dışarıda. İçeride cihaza koyuyorum, geçiyorum.
0: Ya şeyde ben her geçişte ötüyorum zaten. Ne varsa yani vücutta hiçbir şey yok üzerimde. Şort da bile geçsem ötüyorum. İşte bileğinde ne var diyor adam. Ne var görmüyor musun bileğimde ne var yani.
1: Bu acaba bir de şeyden mi mesela Meksika'da oynayıp Amerika'ya gelişlerde mi kontrol ediliyor? İç hatlarda giderken ya
0: Amerika'nın, Amerika'nın kendi içindeki eyaletlerde bile hepsinde farklı farklı uygulamalar var. Bunun başlıca sebeplerinden biri bu. Şimdi daha da böyle siyasi politik bakacak olursak. Oradaki birçok eyalet zaten Trump yanlısı değil. Belki de bu görüntüyü ya da bu imajı bilerek veriyorlar.
1: Onu zora.
0: Anladın mı? Yani bunların hepsi olabilir. Ama böyle büyük bir organizasyon yapıyorsan tam ülkeye girişte bir kere ara kardeşim. Bak elbette bak. Ama bir hafta Almanya milli takımını, bir hafta Arjantin milli takımını ve onları böyle en kült oyuncularını alıp da bu kadar malzeme yapmalarına gerek yok diyorum. Bu eğer yapılıyorsa Infantino efendi çık da bir de ki ya böyle oldu böyle kaç tane adamı da almadılar. Kaç tane oraya gitme hakkı bulunan vizesi bulunan adamı da içeri almadılar. İşte az önce izledik Embolo kaç gün sürdü çıkması vizesi.
2: Valla bence bir ülkede Dünya Kupası ya da başka bir organizasyon olması demek o ülkenin kendi şartlarını değiştirmesi anlamına gelmiyor.
0: Zaten değiştirmiyor adamlar.
2: Değiştirmiyor işte. Yani ben bunu takdir ediyorum.
0: Ben
2: yani eğer birinin girişiyle alakalı olarak bir problem görüyorsa sporcu olmuş olmamış orada o müdahale yapması bence şey olarak doğru. Ha ondan sonra ne derler tekrar başvuru olur tekrar kabul eder etmez durum daha detaylı araştırılır ilk aşamada giremediği zaman ondan sonra onay verir vermez gene kendi işleri ama burada önemli olan İnsanlara nasıl yaklaştıkları, o aramaya takılmamak gerekiyor. İnsanlara nasıl yaklaştıkları, insanlara bir saygısızlık var mı? İnsanların işini zora sokma var mı? İnsanları kasten bekletme var mı? Buna bakmamız lazım. Aramaya değil. Eğer kötü niyet varsa orada olur.
0: Arjantin örneğinde yok ama diğerlerinde tamam, var.
2: İşte kötü niyet varsa orada olur. Onu eleştirmek gerekir.
0: Ama zaten eleştiriyoruz ya. Hı. Bu Messi'de işin tuzu biberi.
2: Yani ama bir şey yoksa, rutin bir aramaysa, yani Arjantin milli takımı gelmiş niye arar kardeşim orası kendi kuralları olan bir yer ve onu uyguluyor herkes uygulaması da güzel bir şey bana sorarsanız yani.
1: Cannavaro bir açıklama yapmıştı ilk bu olaylar
0: Özbekistan milli takımı Özbekistan daha hazırlık takımı, maçı yaparken
1: teknik direktörü hani normal demişti mesela o dönem için. Ona da acaba
2: yansıyan kadar kötü bir şey yok demişti. Rutin bir arama yaptılar demişti.
1: Zorla mı yaptırdılar bu açıklamayı falan denmişti ama o içten gelerek yaptığı düşünülüyordu. Hüseyin Özkök de şimdi Amerika'ya gitti geldi o da turnuvayı yerinde takip etti. Diyor ki havalimanından giriş yapanlar zaten dedektörden geçiyorlar. Burada direkt otobüsle uçağa götürülenler bu şekilde kontrol ediliyor. Aradaki fark o demiş.
2: Yani onlar aprondan geçmedi. Şey direkt aprona gittiği için takım
0: zaten pasaporta
2: havaalanına giriş yapmıyor tabii. Yani. Senin benim gibi havaalanına giriş yapmıyor. Senin benim gibi saatini şeyde çıkarmıyor.
0: Hüseyin abi ne diyor peki bu
2: uygulamaya? Dedektörde
1: evet,
2: çıkarmıyor.
1: Mesela niye bu öyle bir şey var? Mesela
2: işte kolaylaştırmak için işte.
1: Neyi?
2: Oradan geçirmiyor. Normal insanlar gibi geçirmiyor. Onu direkt aprona alıyor. Aprona aldığı zaman da orada arıyor. Hı-hı. Olay o. Kolaylaştırmak için işi.
0: Yoksa ben senin görüntü gibi... Görüntü senin, olarak ben
2: senin gibi şey olmadım yapar, ya. Ne derler? Sıraya girer o zaman. Arjantin takımı ya da Özbekistan takımı. Hı hı. Onu yapmıyor. Direkt aprona oluyor. Aprondan direkt uçağa biniyorlar.
1: Peki o zaman aynı şeyi ABD milli takımına da yapıyorlardır. Onlar da direkt aprona şeye gidiyorlardır otobüste. O zaman onları da mı arıyorlar mesela?
0: Bence aramıyorlar.
1: Ha işte
0: bence
1: demeye çalıştım o.
2: Bence de aramıyorlardır.
1: İşte aramaları Amerika lazım ama sonuçta ABD sonuçta. Güvenlikse güvenlik. Aynı mantık.
2: Ya tabii senin söylediğin uç bir şey yani. Kendi oyuncusu olduğu için niye öyle bir şey yapsın yani?
1: Abi prosedür

0: Hani kendi vatandaşı sonuçta.
1: Evet.
0: Kendi vatandaşını aramıyor mu? Normalde.
1: Bilemiyorum.
0: Sen yurt dışından çıkarken aramıyor musun Türkiye'de?
1: Tamam. Onu
0: Türk
1: bilemiyorum
0: misin?
1: Bak. Yani arıyorlar mı aramıyorlar mı bilmiyorum.
0: Türküz abi yani.
1: Onu arıyorlar mı aramıyorlar mı? Belki onu da arıyorlardır.
0: Kulüpler uçakla seyahat etmiyorlar mı? Aranmadan mı geçiyorlar futbol takımı oyuncularımız bizim?
1: Bilemiyorum burada. Burada neler oluyor?
0: Bence biliyorsun abi. Aranıyordu canım öyle bir şey olmuyor.
1: Sen bizim oyuncuların biliyor musun ne olduğunu?
0: Tabii ki onlar aranıyordur. Burada sıkıntı bence direkt olarak...
1: Bizim oyuncuların kesin olarak arandığına emin misin?
0: Evet.
1: Türkiye içinde seyahat ederken.
0: Evet.
1: Peki.
0: Onlar direkt şeye mi gidiyorlar? Apron'a mı gidiyorlar otobüse?
1: Olabilir.
0: Zannetmiyorum.
1: Bence de olabilir. Yani Apron'a gitmeleri çok garip değil. Herhangi bir takımın Apron'a gitmesi garip değil. Çok anormal bir şey yok orada. Bizim milli takım da direkt oradan gidebilir. Orada aranıyorlar mı? Sen diyorsun ki kesin aranıyorlardı. Ben de diyorum ki emin değilim.
0: Hı hı. Yani Amerika farklı bir ülke yani bilmiyorum. Şu anda niye biz hiç mesela böyle futbol takımlarıyla ilgili kolaylaştırmak için deniyor değil mi? Şu anda mantıken. O şeye sıraya kuyruğa girmesinler. Dünya Kupası olduğu için.
2: Normalde... Uçağın önüne kuralım bir tezgah orada bakalım.
0: Kulüp takımlarında falan çünkü ben hiç böyle bir arama dünyada Avrupa şampiyonalarında vesaire hiçbir şey de görmedik. Bu turnuvaya kadar değil mi?
2: Ya ülkeye girerken yaşanan zorluklar daha önce başımıza da geldi. Bizim milli takım da ya da kulüp takımları da gittiğinde 3 saat, 4
0: oluyor
2: saat,
0: canım, İzlanda
2: 7
0: maçı
2: saat
0: falan bir şeyler
2: mesela,
0: oldu bizimle.
2: Bekletildi ve bunların hepsine tepki gösterdik. Şimdi bunları gördükten sonra dünya futbolunun en büyük markasının en büyük ülkelerden birinde hatta 3 tane ülkeye yayılarak yapıldığı senaryoda turnuvanın başında yaşananlar ve turnuvanın başında Amerika'nın uyguladığı prosedürlerden sonra şu görüntülerin ortaya çıkması bence güzel değil. Ne için yapılıyorsa yapılsın. Yapıyorsan da verdirme görüntüyü derim ben.
0: Peki 8-17 saatlerimiz konuyla ilgili
3: bir dinleyici aranıyor demiş. Reşat diye bir dinleyicimiz.
0: Havalimanında emekli olan değil mi? Şimdi
1: evet,
0: az önce
1: futbolcular da aranıyor demiş. Yani o bizden bahsediyor tabii.
2: Ya aranıyor. Şeyden geçiyor sonuçta. Valizleri geçiyor, şey geçiyor. Ama işte ne kadar bakılıyor ona bilmiyorum.
0: Özcan Bey hiç kimse direkt Apron'a geçemez. Uluslararası uçuş kurallarına zaten aykırı diyor. En yüksek giriş diplomatların girdiği bölümden girebilirler. CP ya da CIP ya da VIP demiş mesela böyle bir mesaj var.
1: Ne demiş
0: var.
1: Bir daha söyle.
0: Hiç kimse direkt Apron'a geçemez. Uluslararası uçuş kurallarına zaten aykırı. En yüksek giriş diplomatların girdiği bölümden girebilirler. CIP'den ya da VIP'den demiş. İstanbul'dan Mahmut havacılıkta herkes aranır. Pilot bile aranarak uçağa biner.
2: Tabii.
1: Tamam.
0: Diyor.
1: O zaman aramada bir şey yok. Aramada herkes hemfikir. Herkes aranıyor.
0: Tabii ki aranmak zorunda. Amerikalı da aramak
1: öyle...
0: zorunda.
1: Tamam,
0: pilot da uçak...
1: Tamam.
0: Uçuran da aranıyormuş.
1: O zaman yani sizin dediğiniz gibi bu arama garip değil. Bu aramanın olması lazım.
0: Evet evet.
1: Tamam.
0: Ama şey garip işte dinleyicimizin dediği doğruysa direkt apron alma diye bir şey yok.
1: E bunlar nerede?
0: Diplomatlar bile o CIP'den en kötü giriyorlar.
1: İkinci diye. Arama mı bu o zaman?
2: Ya zaten bence şey olan nokta o.
0: Hüseyin abi dediğine göre ilk arama.
1: Bence direkt de ilk arama gibi gözüküyor yani. Çok öyle ikinci arama gibi gözükmüyor.
0: Hı-hı.
1: O zaman dinleyicimizin söylediği taça çıkıyor.
0: Ercüment Bey, Afyon'a gitseniz de ilk girdiğiniz binada mutlaka aranırsınız. Bu havacılık kanundur. Milli takımı da havalimanı özel kapıdan girer ama kapıdan girerken aranır. Burada demiş bir şov yapılıyor gibi bir şey söylemiş. Amerika
2: ben benim söylemeye çalıştığım da tam olarak o. Yani zaten o kapılardan ve işte güvenlikten girmiştir. O valizlere de orada bakmışlardır zaten. Ondan sonra uçağa binerken oraya... Derme çatma 5-6 tane masa atıp 3 tane sandalye koyup ve bunu şova dökmek. Messi de bunun karşılığında. Valla ben öyle olduğunu düşünüyorum. Yani gidip şimdi burası Amerika'ya gidip şeyden otobüsü yanaştırıp uçağın önüne kadar getirecek halleri yok diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
0: Ben bunun gelmiyor da.
2: Yani bir tamamen şov için bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Zaten tepkim de o yüzden. Yoksa insanların ülkelerindeki kurallar öyle ya da böyle. Şimdi siz şey mi düşünüyorsunuz? Gelmiştir havalimanının güvenliğinden ne bileyim oradaki işte X-ray'lerden geçmeden mi otobüs oraya yanaştı? Onlar zaten olmuştur. Zaten Messi'nin çantaya baktın mı? Messi şey James Bond çanta gibi bir şeyle gidiyor. Sanki okula gidiyor. Anladın mı? Zaten valizler yok orada.

0: Valla valizler falan var orada, masada bir sürü valiz var.
1: Var, valiz var ama asıl bence şeyler orada değil. Bu sadece o
0: Kabin boy.
1: görüntüyü alabilmek için, anladın mı?
0: Kabin
2: boy valizler var. Diğerlerini
0: 20 kilo
2: içeride
0: hakkı. Messi'nin 20 kilo hakkı 23 kilo çıkmış. Orada ceza kesmişler
1: Messi'ye
0: Messi'ye.
1: Şey yapıyorlar. 3
2: Mesela
1: kilo.
2: takımlar,
0: Ecoflex almamış Messi.
2: şöyle takımlarda malzemeciler mesela büyük eşyalarla gidiyorlardır. Değil mi? Mesela
0: Evet.
2: onlar direkt
1: Oho,
2: arada mı
1: onları ne
2: şey yapılıyor?
1: yapıyorlardır var ya, o topları bile arıyorlardı. Bir de çipli
0: Ya burada
1: toplar,
0: işte
1: onlar
0: dediğiniz gibi
1: ütüyordur
0: yani,
1: da.
0: burada
1: Eyvah.
0: kabine soktukları.
2: Bunlar kabine soktukları
0: Aynen, bu
2: ama bir tarafta da
0: kabine
2: bagaj
0: soktukları.
2: bavulu vermeleri lazım büyük
0: Tabii
2: şeyleri.
0: o X-ray'den geçiyordur.
2: Onu da içeri
0: Bunlar
2: girmen
0: burada
2: lazım.
0: şeyle yapıyorlar direkt. Aykut'un dediği gibi yani masa kurmuşlar 3-4 tane yan yana.
1: Abi bu tamamen şov için yapılmış bir şey.
0: Ya ne
1: Arayan
0: şovu Aykut, ben anlamadım ya.
1: dayılara da bak bak. Arayan dayıların hiçbiri güvenlikçi falan değil. Ben size söyleyeyim. Net
2: Ben de
1: konuşuyorum
2: Aykut
1: size.
2: abiye daha yakınım bu
0: Hiçbir
2: konuda.
0: güvenlikçi değil.
1: Böyle yeşil bir şey giydirmişler, yeleği, tamam mı? Orada geçmişler, bak bak bu sanki ne olacak mesela, bir şey buldu orada. Messi'yi almayacaklar mı uçağa? Soruyorum size, hadi bakalım. Messi'yi uçağa almayacaklar mı?
0: Ya Messi'yle ne alakası var?
1: Messi'nin kim olduğunu zaten bilmiyor onlar bu arada, arayanlar. Bak bunu da iddia ediyorum size. Messi kimdir? Ne iş yapar? Futbol nedir? Çoğu belki futbolu bilmiyor.
2: Zaten futbolcunun en sevdiği ülke Amerika bu anlamda. Çok rahat gezebildikleri için rahat rahat. Geçen
1: Evet.
2: Haaland'a paylaştı. Sokaklarda hiç kimse tanımıyor adamı. Rahat rahat yürüyor. Kimse imza falan istemiyor. O yüzden tanımıyorlardır. Katılıyorum. 8-22 biraz reklamı geçtik. Bu konuyu bence artık bir kapatalım.
1: Kapatalım.
2: Dönüşte İspanya ile devam edelim.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam edecek. Reklam.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
5: Radyo Spor.
6: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Bankam, bank, kartıma bin.
9: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
10: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
11: Şimdi kemerleri bağla. Bitalih tüm oyunlarda kazandırmaya tam gaz devam ediyor. Bitalih'e hemen üye ol. İlk oyun gününde at yarışından şans oyunlarına. Dilediğin oyunu toplam 1000 TL'lik oyna, 1000 TL bonus kazan. Sen de hemen Bitalih'e gel. Hoş geldin fırsatını kaçırma.
12: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
13: Futbolda en pahalı transfer değil, en mantıklı transfer kazandırır. Teknoloji alışverişinde de durum aynı. Getmobil, Ticaret Bakanlığı onaylı yenilenmiş telefonlarda 1 yıl garanti ve vade farksız 12 taksit imkanıyla mantıklı telefon dönemini başlatıyor. Hayalinizdeki telefonu bütçenizi yormadan vade farksız 12 taksitle almak veya eski cihazınızı 3 adımda nakde çevirmek için hemen getmobil.com'a tıklayın. Mantıklı telefonun adresi Getmobil. Akıl var, mantık var, Getmobil var.
14: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
15: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol.
16: Sporda eğlencenin ilk adresi Bilyoner.
17: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı Vakıf Katılım Mobil Şube'den yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Radyo Spor.
18: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posa başvurun. Ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
19: Benim bankam iş bankası. Radyo
20: Spor. Reklam.
21: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
22: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.26 saatlerimiz, havacılıkla ilgili gelen enteresan bilgiler ardından şimdi İspanya-Avusturya maçıyla devam edelim. Dünün ilk karşılaşmasıydı. Saat 22'de başladı. İspanya favori olarak çıktı. Grup aşamasında kalesinde 3 maçta gol görmemişti İspanyollar. İlk maçta Yeşilburun Adaları'na gol atamadıktan sonra Suudi Arabistan'ı farklı yenip Uruguay önünde de 1-0'lık bir galibiyet gelmişti. Tam Euro 2024'teki gibi şu ana kadar iyi bir performans, tam olarak yani İspanya'dan beklenen performansı ortaya koyamasa da Avusturya önünde bu oyun onları mağlup etmeye yetti. Hatta fazla yetti. Kalesine de pek fazla tehlike yaşamadan İspanyollar adını son 16 turuna yazdırdılar. Gol 36'da Oyarzabal'dan geldi, Cucurella'nın asistinde, ki Oyarzabal bu golden birkaç dakika önce yine sol çaprazdan uzak köşeye, yerden müthiş bir şut çıkardı. Bence kurtarılması çok zor ama Schlager çok iyi bir refleksle soluna uzanıp topu çıkarmıştı ama bu şutta hareket dahi edemedi Schlager. Oyarzabal yine soldan yapılan ortada gelişine topu uzak köşeye vurmayı başardı. Ya da ortaya doğru, en azından orta uzağa doğru vurmayı başardı. Yerden gitti top yine. Ve İspanya'yı 1-0 öne geçirdi. Yamal maçta bayağı bir hareketliydi ama o da sanıyorum sakatlığın etkilerini tam olarak atlatamadı. Biraz fazla kendini kolay yere bıraktığını düşünüyorum. Özellikle ilk yarıdaki pozisyonlarda. Yamal'ın kolay böyle penaltılar bekledi, kolay faul düdükleri bekledi ama bu turnuvada da hakemler öyle kolay kolay faul düdükleri çalmıyorlar. Oyunun sertleşmesine izin veriyorlar. Genelde Avrupa dışındaki hakemler için bu söyleniyor ama dünkü hakem de Nieberg'ti, Avrupalı bir hakem. O da kolay düdükler çalmadı Yamal'a. Ama Yamal yine topla bacak araları, ters çalımlar, rakibi yatırmalar yaptı ama çok efektif bir maç çıkardığını düşünmüyorum. Buna rağmen maçın oyuncusu da seçilmiş Yamal. Hani gollerde herhangi bir katkı yok. İki golü Oyarzabal atıyor. İki golün asisti de Cucurella'dan geliyor. Diğer golde Baena ortayı yapıyor. Porro golü atıyor ama maçın oyuncusu Yamal seçilmiş. Bu da enteresan. Yani Ronaldo için az önce konuştuğumuz şey Yamal için de geçerli. Bir maçta böyle iki gol atıp iki de asist yapan oyuncu olmasına rağmen maçın oyuncusu ödülünün başka bir isme gittiği tek olay da 2006'da olmuş. İtalya kazanırken Gattuso benzer şekilde maçın oyuncusu seçilmiş o dönem. İki golü atan oyuncu Toni, iki asist yapan Totti varken Gattuso seçilmiş çeyrek final mücadelesinde. Yamal da ondan sonraki ilk MVP olmuş. Bu da bir bilgi olsun Radyo Spor dinleyicilerine. Ama İspanya hani öyle veya böyle turu geçti ve Portekiz'le şimdi son 6 turunda çok zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklar ama ben iki takımın da oyununu gördükten sonra İspanya'yı çok daha önde görüyorum.
1: Yani çok da haklısın. İspanya belki topla çok oynayan, hücumu çok ön planda olan bir takım ama bunu yaparken rakibi de kaleye getirmiyor Mert. Ya o özellikleri şu anda etkileyici. Meksika ile birlikte en iyi savunma performansı zaten onlarda. Avusturya maçında isabetli şut gelmedi kaleye.
0: Evet.
1: Ondan önceki 3 maçta da birer taneye geldi.
2: İlk yarılarda isabetli şut görmemişti kalesinde İspanya. İlk 3 maçta.
1: Yani yanlış hatırlamıyorsam Yeşilburun, kim vardı başka bir grup? Suudi Arabistan.
0: Uruguay.
1: Yani 3 tane maçta da birer tane isabetli şut gelmişti kaleye. Ki Uruguay için ne kadar kritik ve hayati bir maçtı. Bu maçta kalesine isabetli şut gelmemiş. Yani Unai Simon en rahat turnuvalarından birini oynuyor. Bu açıdan bence etkileyici.

0: topu almadıkları, ya yani topu rakibe vermedikleri için öyle çok aman aman kalelerinde bir tehlike de yaşamıyorlar. Hep kendi istedikleri tempoda, kendi istedikleri ayarda, ki açamadıkları ilk maçta dahil buna. Ama giderek artan bir ivmeleri var. İşte o sahte 9 oyununu, Oyarzabal oyununu en iyi şekilde yansıtan milli takımlardan biri. Vallahi etkileyici. Ama işte Portekiz'in de her an cezalandırabilecek seviyede yıldız oyuncu sayısı fazla. O yüzden belli olmaz diyorum. Uluslar Ligi finalinde mi karşılaşmıştı Portekiz'de ve Portekiz yenmişti onları, yine böyle çok iyi oynadığını zannederken İspanya. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Bir tıkla bakalım.
1: Bakalım.
2: Evet.
0: Değil mi?
2: Penaltılarla.
0: Yani böyle her şey İspanya'nın istediği gibi gidiyordu ama geçen Portekiz orada bir dur bakalım demişti. O yüzden bir benzerini daha yaşatabilir. O gücü var.
1: Ali abi sen neler dersin?
2: Dün çok kolay bir maç oldu İspanya için. Az önce söyledim. Dün ben de maça çalışırken baktım şöyle bir istatistiklere. Hani kalesine ilk 45 dakikalarda isabetli şut gelmemiş grup aşamasında İspanya'nın. Ama daha önemlisi işte Aykut'un söylediği, hani İspanya takımının da turnuva içerisinde giderek performansını yükselttiğini görüyorsun. Tabii Yamal'ın sakatlıktan kurtulup yavaş yavaş kendine gelmesi de çok önemli. Dün sen söyledin, hani Yamal nasıl maçın oyuncusu oldu, enteresan dedin. Doğru, enteresan ama dünkü karşılaşmada Yamal'la ilgili bir istatistik var. Belki onu görmüşsünüzdür. Zannedersem 10 başarılı dribling yapmış dünkü karşılaşmada. Ve rakip ceza sahası içerisinde 14 kez topla buluşmuş. 1966'dan beri bunu gerçekleştiren en genç oyuncu olmuş. Doğal olarak Lamine Yamal. Oyarzabal turnuvaya kötü başlamıştı. Topa dokunamadığı ilk 30 dakikadan sonra herhalde o da turnuvanın en iyi yükseliş yapan oyuncularından bir tanesi. Lafuente de dün onun değerinin verilmesi gerektiğini söylemiş. Yani İspanya takımı Aykut'un söylediği gibi top İspanya'da olduğu için savunma olarak büyük bir problem yaşamıyor. En büyük yıldızı devreye girdi. Santrafor'u devreye girdi. Bir tek işte normalde Nico Williams'ın olması gereken kanatta İspanya bir eksiklik yaşıyor. Yani profil olarak eksiklik yaşıyor. Oyuncu kalitesi olarak değil ama oyuncu profili olarak bir eksiklik yaşıyor. Böyle direkt rakibin üzerine gidecek, direkt birebir zorlayacak tarzda hızıyla bir oyuncuya ihtiyacı var gibi gözüküyor İspanya'nın. Onun dışında merkezi çatır çatır işliyor. Zaten hani Avusturya'nın pek rakip olması beklenmiyordu. Avusturya'nın da şu ana kadarki performansı bence hayal kırıklığı oynadığı karşılaşmalarda. Çünkü mesela bu maçı ölçü olarak alabileceğin Arjantin mücadelesinde de Avusturya çok geride kalmıştı. Hiçbir şey yapamamıştı neredeyse. Bu maç da öyle oldu. Yani İspanya açısından şu ana kadar turnuva hani ilk Yeşilburun Adaları karşılaşması dışında çok rahat geçti. Yani Suudi Arabistan maçı, Uruguay maçı da yani kısmen zorlandılar ama öyle çok müthiş problem yaşadıkları bir 90 dakika olmadı. Avusturya'yı da öyle geçtiler. Bir taraftan da zaman geçiyor. Zamanın geçmesi de bu takımlar için iyi. Yani özellikle Yamal gibi bir oyuncunun sürekli her geçen gün daha iyi gittiğini net şekilde görüyoruz. Şimdi Portekiz mücadelesi asıl sınav olacak tabii. Aykut'un dediği gibi çünkü çok yüksek bir kaliteyle oynayacaklar. Ama oyunlara bakınca da şu an iki ekibin performansı arasında İspanya ile çok ciddi bir fark var.
1: En son bu sizin bahsettiğiniz final karşılaşması Mendes'in Yamal'ı kitlediği maçtı değil mi?
0: Doğru.
1: İkili kulüp takımlarında karşı karşıya gelmedi ama milli takımda hatırlıyorum. Nuno Mendes o dönem Salah'ı bitirmişti. İşte Yamal'ı.
0: Zaten maçın oyuncusu Mendes'di galiba o maçta.
1: Öyle miydi? O da ilginç bir eşleşme olacak burada. Mesela dün Laimer'le karşı karşıya oynadı. Laimer de sert bir oyuncu. Zaman zaman zorlandı. Zabitzer de böyle ikili sıkıştırmaya geldi ama onun dribling başarı dribling bitirmiş olması da bana mesela fazla geldi.
2: İspanya'nın son mağlubiyeti 90 dakikalar içerisinde 2024 Mart'ında Kolombiya karşısındaki hazırlık maçında gelmiş. Bazı istatistikler, bazı siteler 90 dakikayı baz alıyor. Özellikle penaltılarda kaybedilen karşılaşmaları baz almıyorlar.
1: Portekiz maçı mesela 90 dakika berabere.
2: 120 dakika baz alınıyor. Ve penaltıları dışarıda bırakıyorlar. İşte bu maç Portekiz maçı. Yani o final penaltılarla kaybedilen bir final. Yani İspanya'yı da mağlup etmek öyle hakikaten kolay bir iş değil. Mesela ondan sonra geriye doğru gidiyorsun. Bu kez 2023 yılında Euro'da İskoçya'ya kaybetmişler. Yani 2023 yılında bir yenilgi var Mart'ta. 2024 yılında Mart'ta bir yenilgi var. Ondan sonra 2025 yılında penaltılarla kaybedilen Haziran'da bir maç var. Yani senede bir maç kaybediyor bu takım.
1: 2022 Dünya Kupası'nda da Fas'a elendi. Penaltılarla
2: kadar,
1: bu arada.
2: Oraya kadar gitmedim. Oraya kadar gitmedim şimdi.
1: Onda da penaltı.
0: Yani bizim çocuklar da hatırlayacaksın. Yedek ağırlıklı kadroyla. Onlar da yedekti gerçi. İşte 6-0 yenildiğimiz Konya'daki maçtan sonra onun rövanşında 2-2 berabere kalmıştı. Bir yeniyorduk, son anda yedik golü. Hatırlayın. O
2: ama
0: yüzden
2: mesela hani
0: kaybetmeyi bilmeyen bir takım,
2: evet,
0: zaten.
2: Şu şeyi isterim yani. Bir hani İspanya-Fransa yarı finalini izlemek isterim bu Dünya Kupası'nda. Böyle iki tane takım.
0: Valla yine onlara ters gelebilecek ki. Mesela Portekiz oynadığı için de bizim için bir kriter olabilir. Mesela Portekiz çok zorlandı Kolombiya'ya karşı. Öyle bir takıma karşı da zorlanırlar. Mesela Kolombiya taş gibi takım. Ve Portekiz oyuncuların maç sonu açıklamalarını hatırlıyorum. Çok güçlüler dedi. Yani
2: Kolombiya'dan çekiniyoruz Arjantin olarak. Yolumuzdalar.
0: Kolombiya zaten bir şey yapacaksa bu Dünya Kupası'nda yapacak, görüntü o. Ben mesela İngiltere'nin de Meksika'ya karşı çok zorlanacağını düşünüyorum.
2: Azteca'da
0: yanlış bilmiyorsun. Evet, değil mi? Tarihleri boyunca.
2: İki maç sadece.
0: Bir de yani şu turnuvada gol yemediler. Bir başka enteresan grafik de onlar da. İngiltere'nin de Kongo karşısında ne kadar zorlandığını gördük. Tamam, girdiler net pozisyonu ama kalelerinde de verdiler. Mesela ilk yarı biterken Kongo 2 yapsa acaba döner miydi diye düşünmüyor değilim.
1: Peki, bir ara vakti daha, aradan sonra buradayız.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam edecek. Radyo Spor. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
4: John Langenus. Kim bu adam diyeceksiniz, merak edeceksiniz. İlk Dünya Kupası'na götüreceğim sizi, 1930 yılına. Uruguay'ın ilk kupayı aldığı yıl ve final maçının hakemi. Hakemin kıyafetini size tarif etmek isterim. Güzel bir şapka, gömlek, yelek, kravat. Altında dizlerin hemen üstünde bir şort. Maç mı yöneteceğiz yoksa golf mu oynayacağız? Hayır, maçın ilk Dünya Kupası finalinin hakeminin kıyafeti böyle. Peki bu hakem kendisinden de endişe ediyor. Çünkü çok kalabalık var. İlk final maçı, Uruguay kupaya gitmek üzere. E ne yapıyor? Hemen kendine bir tekne de ayarlıyor. Başıma bir şey gelirse beni kaçırın diye. Buna rağmen maçta büyük bir şeyler yaşanmıyor. Sadece akıllarda şu kalıyor. Kravat, neredeyse bir takım elbise ama altta güzel bir şort var. İşte Dünya Kupaları tarihinin ilk kravatlı hakemi.
3: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
5: Radyo Spor!
3: Reklam. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, Sigortam Net. Radyo Spor.
6: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Bank kartıma bin.
9: Senin de çamaşır makinen böyle sesler çıkarıyorsa vedalaşma

0: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi Otobüs. Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de. Canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
1: Bilyoner.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
7: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
8: Tatil Sepeti.
9: Reklam. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

0: lastikleri yol durumunu sunar.
1: İyi yolculuklar herkese. Radyo Trafik Haber Merkezi'nden Mert Erdoğan ben. İstanbul, Ankara ve İzmir'in yollarından bilgi aktarmak için sizlerleyim. İstanbul'da yoğunluk %70 bandına ulaştı. Trafiği etkileyen bir hadise şu an için yok İstanbul genelinde. Köprülere baktığımızda köprü 1 Çamlıca Rampa'da, köprü 2 Ümraniye'den sonra yavaşlarken Avrasya Tüneli açık Avrupa'ya doğru. Anadolu yönünde ise tünel ve köprülerde yoğunluk yok. Yakın katılımlarda ise ciddi bir zaman kaybı görmüyoruz. Şu an için İstanbul'daki tüm detayları 104.2'den takip edebilirsiniz. Ankara'ya baktığımızda ise Ankara'da sabah trafiği başladı. %60'larda seyrediyor. İstanbul yolunda Anadolu Bulvarı katılımında bir kaza var. Bir de Konya yolunda merkeze doğru bir kaza meydana geldi. Bölgeye kullanacakların dikkatine detaylar 88.4'te. İzmir'e geçtik. İzmir'de ise şu an yoğunluk ortalaması %30'larda, bir kaza noktası var. Çevreoğlu Bornova istikameti Onur Mahallesi ayrımı öncesinde sol şeritte meydana gelen kazaya müdahale devam ediyor. Ayrıntılar 102.5'te ve aynı zamanda radyo trafik uygulamamızda. Herkese iyi yolculuklar.
0: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleriyle bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sundu.
2: Radyo Spor.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.

8.44 saatlerimiz İspanya-Avusturya maçından bahsederken dün karşılaşma 0-0 devam ediyordu. Bir duran top kazandı İspanyollar ve kornerin devamında da Cucurella ile golü buldular. Fakat hakem Nyberg golden hemen sonra bir tespit yaptı. Kaleciye faul olduğunu düşündü ve golü hemen iptal etti. VAR'a bırakmadan İspanyol oyunculardan da çok tepki geldi. Yardımcı hakeme de gidildi. Ama Nyberg tabii kararı çoktan verdi. VAR'dan da herhangi bir uyarı gelmedi. Orada Kubarsi kaleci Schlager'e ufak bir temas ediyor, bir yükleniyor. Ama çok hafif bir müdahale. Fakat bu turnuvada Tah'ın iptal edilen golünde de VAR devreye girmişti. Sanıyorum kalecilere olan

0: hani o müdahaleler konusunda hakemlere özel bir şey verilmiş gibi, talimat verilmiş gibi. Dünkü pozisyon normalde öyle çok sert bir faul mu Kubarsin? Yani ki faul demeyen bile çıkar büyük ihtimalle o pozisyon için, ama hakemler o tarz konularda kaleci lehine
1: Kaleciye dokunmayacaksın kardeşim. Kural
0: dönüş yapıyorlar.
1: kuralsa eğer, dokunulmazlığı var mı?
0: Yok.
1: Nasıl yok ya?
0: Kalecinin dokunulmazlığı diye bir şey yok. Temas
1: Nerede yok?
0: edilebiliyor. Yok, kurallarda öyle bir şey yok. Kaleciye altı
1: Karton.
0: pasta temas edilmez diye bir kural yok aslında şu anda. Bayağıdır yok.
1: Ama
0: Eskiden vardı.
1: Kubarsin'in
0: Belki faal olabilir tabii ki. Bir
1: pozisyonu
0: yüklenme var.
1: engelliyor kalecinin çıkmasını. Hatta üzerine Rodri'nin arkadan gelişi de diğer savunmacıyı da bozuyor. Böyle zincirleme bir şey var orada. Kale çıkıp vuramadıktan sonra daha nasıl faul olacak mesela? Bence net faul. Almanya'nınki de faul bence. Ya
0: Kalecinin
1: bu
0: görüyorum
1: Premier
0: ben de.
1: Lig'de çalmadıkları için Premier Lig kuralları biliyorsun, mesela VAR'da geldi ama çok memnun değiller. Ama ya bu kural herkese uygulanan kural. Biz atınca olmuyor, onlar atınca isyan edecekler. Yok öyle bir dünya.
0: Dün o pozisyon tartışıldı ama dediğim gibi hakem akan oyunda golü iptal etti.
1: Beklemediler bile zaten. Hemen başladı oyun.
0: Tabii orada müdahale var zaten. Hiç müdahale olmadığı abartılı bir şey yoktu. Schlager'de bir temas vardı tabii ki Kubarsin'den, ama hani Premier Lig'de olsa dediğin gibi o faul düdüğü çıkmazdı.
1: Ama
0: Ondan VAR'da
1: şöyle de bir
0: uyarmazdı.
1: durum var. Mesela turnuva genelinde benim gözlemlediğim, siz de dikkat etmişsinizdir. Güney Amerikalı hakemler, özellikle Afrikalı hakemler oynatıyor abi. Ve kartına kolay başvurmuyor. Yani bayağı sert hareketler oluyor. Oyna diyor ya da faulü veriyor, kalk diyor. Bugün az önce İsviçre Cezayir maçında da mesela gördüm. Orada da kartı çok zor çıkartıyor hakemler. Eğer öyle olsa mesela Tielemans ben sarı hatta kırmızıya kadar gidebileceği bir maçta kahraman oldu sonrasında. El Salvadorlu bir hakem mesela, adam her şeyi oynatıyor. Bırak kartı, faulü bile zor çalıyor. Böyle bayağı ciddi yönetim tarzı farkları var hakemler arasında.
2: Var tabii.
0: İspanya ile ilgili şöyle bir detay yine rekor olmuş galiba. Unai Simon Dünya Kupalarında şu ana kadar 518 dakikadır kalesinde gol görmüyormuş. Bu turnuvada zaten 4 maç oldu. 360 dakika. Bir önceki turnuvada Fas'a elendiler ama penaltılarla maç ve 120 dakika 0-0 bitmişti. Ve Japonya maçının 51. dakikasında bu Fas maçının önceki maç en son gol yiyor Unai Simon. O dakikadan itibaren Fas maçı, Yeşilburnu Adaları, Suudi Arabistan, Uruguay, Avusturya kalesini gole kapatıyor ve Dünya Kupalarında Walter Zenga'ya ait olan 517 dakikalık gol yememe rekorunu kırıyor Unai Simon. Tarihe geçti bir maç. Bu her yerde çıkmadı bu arada bu istatistik.
1: Evet.
0: Opta paylaştığını görmedim. Ben başka bir kaynaktan bakıyorum. Mr. Chip, o da değişik istatistikler veren bir hesap. O paylaştı. Ona da güvendiğim için paylaşıyorum. Bleacher Report falan da paylaşmış üzerine.
1: Evet.
0: Ama şey doğru, yani bu maçlarda gol yemedi doğru.
1: Şöyle bir yorum yapabilirim. Bilbao ile bu sene o kadar fazla gol yedi ki artık yeter demiş olabilir milli takımla. Yani Bilbao tarihinde hiç yemediği kadar gol yedi bu sezon.
0: Mesela normalde bizde olsa hani Raya'nın oynamaması herhalde çok tartışılır mıydı?
1: Normalde bizde olsa tartışılırdı. Hele bu sezonki Bilbao performansından sonra Unai Simon'un kalede olması çok eleştirilirdi. Onu net söyleyeyim.
0: Ama İspanya'da tabii gol de yemediği için adam çok fazla bir eleştirecek şey de çıkmıyor. Hatalı falan gol yese tartışma çıkardı, ama yine de bizde hatalı yemese bile çıkardı büyük ihtimalle. Çünkü Raya'da 3 sezon oldu değil mi? Premier Lig'de yılın kalecisi seçiliyor. Bu sezonda enteresan kurtarışlar yaptı, dikkat çekti, ama milli takımda Hoca De La Fuente belli bir istikrar arıyor orada. O yüzden onu tercih etmeye devam ediyor Raya'nın iyi performansına rağmen. Oyarzabal, o da dün 2 gol attı. Turnuvada gol krallığı listesinde de üst sıralara yükseldi. 4 gole ulaştı Oyarzabal. Ve milli takımdaki kariyeri de gerçekten enteresan oyuncunun. Yani çok golcü bir oyuncu olarak bilmeyiz biz Oyarzabal'ı. Zaten kariyerinin bu ilerleyen bölümlerinde santrfora geçiş yaptı. Normalde bir kanat oyuncusuydu benim

0: ilk çıktığında hatırladığım Oyar Zabal. Ama yıllar ilerledikçe okuyacağım. Şimdi Aykut abi de bir haber gösterdi. Mahrez milli takım bırakmış futbolu mu? Milli takım.
1: Milli takım. Uluslararası futboldan emekli olduğunu duyurmuş. Ne demek yani bu?
0: Uluslararası.
1: International. Milli takım.
0: Milli takım. Oyar Zabal'ın gerçekten son dönem İspanya performansı. Mesela bizde olan grupta Oyar Zabal eleme grubunda bize son maç gol atmış. Gürcistan'a 2 gol 1 asist. Bulgaristan'a 1 gol. Gürcistan'a 1 gol. Bize 6-0 yendikleri maç 3 asist. Bulgaristan maçı 1 gol. Sırbistan maçı sonra 2 gol. Peru maçı 1 gol. Yani üst üste 8 maç gol atmış ya da asist yapmış oyuncu. Bu Dünya Kupası'nda 4 maç 4 gol 1 asist oldu performansı. Ondan önceye gidiyorum. Uluslar Ligi'nde finalde mesela Portekiz'e kaybederken yine 1 gol atmış. Yarı finalde Fransa'ya 2 asist yapmış. Çeyrek final rövanşında Hollanda'ya 2 gol atmış Oyar Zabal. Yani şu an aslında milli takım formasıyla en formda santrforlardan biri. Hani Haaland'dan, Mbappe'den ya da Messi'den, Kane'den çok bir farkı yok istatistik olarak. Ama bu isimler arasında da en az konuşulan, belki de en az hakkı verilen oyuncu. Mikel Oyar Zabal enteresan işler yapıyor bence sessiz sedasız. Bu turnuvada da İspanya ilerleyecekse eğer Oyar Zabal'ın performansı onlar için önemli.
1: Bir tane şey var. Sosyal medyada gördüm. Mesela Oyar Zabal 25 milyon euro. Oyar Kane olsaydı 100 milyon euro.
0: Ya işte demeye çalıştım.
1: Oyar Zabalinho olsaydı 150 milyon euro.
0: Aynen öyle. Şu an isminden dolayı pek şey yapılmıyor. Hakkı verilmiyor gibi geliyor bana da. Bir başka not, yavaş yavaş da artık İspanya-Avusturya maçına dair detayları da geride bırakacağız. İspanya Yamal'ın ilk 11'de başladığı büyük turnuva maçlarında şu ana kadar 8'de 8 yapmış. Bu tabii Dünya Kupaları ve Avrupa Şampiyonaları için geçerli. %100'lük bir başarı oranı var Yamal ilk 11'de çıkıyorsa ki İspanya'nın bu turnuvada puan kaybettiği tek maç olan Yeşilburnu Adaları maçında da Yamal yedek kulübesindeydi. Sakatlığını henüz tam olarak atlatamamıştı. Orada da puan kaybı oldu. Yani Yamal sağlıklıysa İspanya kazanıyor. Şu ana kadarki istatistik bu büyük turnuvalarda. Bakalım Portekiz maçında da bu istatistik devam edecek mi? Onu da hep birlikte göreceğiz.
1: Mahrez'in bırakmasına üzüldüm ama. Ya milli takım bıraktı gerçi ama zaten son dönem artık Arap Yarımadası'nda futboluna devam ediyor. 119 maç Cezayir formasıyla 40 gol, 45 gol pası.
2: Müthiş.
1: Gerçekten rakamlar iyi ki bu adam santrafor değil. 2019 Afrika Uluslar Kupası'nı kazanmış. 2016'da Afrika'da yılın oyuncusu seçilmiş.
0: Ya bu arada santrafor değil dedin ya. Geçenlerde hani Messi'nin falan rakamları konuşuluyor ya, gol rakamları. O da 9'un üzerinde kariyer golü oldu. Mesela Messi de santrfor olmayıp bu kadar fazla gol atıyor.
1: Tabii.
0: Messi santrfor değil. Messi bir forvet.
1: Ya o açıdan zaten
0: hani Ronaldo artık santrfor gibi oynayacak
1: bir
0: mesela.
1: Şey yok. O yani gol sayıları anlamında ya da gol katkısı anlamında hala şeyi yapamadı mesela. Bir tane daha yapar diye bekliyoruz değil mi? Maradona'ya geçebileceği gol pası. 8'er diye biliyorum Dünya Kupası rekoru. Mesela bir gol pası verebilirse bu turnuvada 9 olacak. Onda da tek başına hem en golcü isim hem de en çok gol pası veren isim olacak Dünya Kupası tarihinde. Ama arkadan dörtleri yakıp gelen çok fazla kişi var. Yani ben şeyi zaten iddia etmiştim. Bu turnuvada bile Messi Klose'yi geride bırakabilir ama Mbappe de arkadan gelip onu geçebilir diye ki o rekabet devam ediyor. Hı hı. Bir diğer olay da mesela Olise'nin de şu ana kadar 5 mi gol pası? Yani bir kupada 5 gol pası, o da muhtemelen yani bir sağlık sorunu vesaire falan yaşamazsa, daha 24 yaşında önünde 3 tane daha sağlıklı oynayabileceği Dünya Kupası olacağını düşünecek olursak, o da tüm zamanların en çok gol pası veren oyuncusu olmaya aday.
0: Olise 24 yaşında mı? Ben hiç yaşına bakmamışım Olise'nin ya.
1: 24 olması lazım.
0: 2020 Aralık 2021'e 24 gözüküyor şu an, evet. Gençmiş. Ben daha yaşlı diye düşünmüştüm. Geç parlayan isimlerden biri. Dün bir mesaj gelmişti. Onunla bitireyim. Olise'nin böyle farklı altyapılarda oynadığını yazmıştı. Arsenal'da oynamış, Chelsea'de oynamış, City'de oynamış altyapılarda ama hepsi de göndermiş Olise'yi mesela. Reading'e gitmiş. Reading'de çıkışını yaptıktan sonra Palace alıyor 2001'de. Orada parlıyor. Oradan bayağı bir Fransa milli takımı. Kariyer gelişimi de enteresan. Ara vakti, aradan sonra buradayız.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam edecek. Reklam.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
4: Kredi? Radyo Spor.
5: Yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: İlk servisten maç sayısına, voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
8: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.

0: Güvencel arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
2: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonla son düzlükte.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
6: Radyo Spor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
7: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte, yolda geçiriyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyo Spor dinliyorum. Ve çünkü Radyo Spor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
8: Neden Radyo Spor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
9: Radyo Spor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyo Spor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
1: Radyo Spor!
10: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
1: Radyo Spor!
3: Radyo Spor, sporun tek adresi.
5: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.
1: Radyo Spor!
3: Kupanın gündemi TürkNet Giga Fiber hızında. TürkNet

Dünya Kupası'ndan haberlerle bir kez daha karşınızdayım. Dünya Kupası son 32 turunda dün akşam ve bu sabaha karşı 3 karşılaşma oynandı. Sabah 6'da başlayan mücadelede İsviçre, Cezayir'i Embolo ve Endoyun golleriyle 2-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı. İsviçre

0: Yeni saatteyiz. Artık Dünya Kupası konusunu bir kenara bırakalım. Kulüp takım gündemlerine göz atmaya başlayalım. Dün transferde önce resmi olan gelişmelerden başlamak istiyorum. Beşiktaş'ta Uattara biliyorsunuz bir gün önce gece İstanbul'a gelmişti. Oyuncu sağlık kontrollerinden geçti ve Beşiktaş oyuncunun nihai transferi hususunda Monaco ile anlaşmaya varıldığını ve Uattara ile de 4 yıllık sözleşme imzalandığını dün resmen duyurdu. Fotoğraflar da yine sosyal medyaya ve işte kamuoyuna servis edildi. Uattara 4 yıl boyunca transfer olması tabii Beşiktaş forması giyecek. Yalnız transferin mali detayları açıklanmadı gördüğüm kadarıyla. Değil mi? Bir rakam gördük mü kap bildirimi?
1: Ben görmedim ama 8 milyon euro civarında bir bonservis, hatta 2 milyon da bonus olduğunu okudum.
0: Yani haber olarak resmi değil. Edildi. Yıllık ücretle de ilgili bir bilgilendirme yok. Beşiktaş genç bir oyuncu transfer etti. 2004 doğumlu. Biz hani konuştuk. Aykut abi senin bu oyuncu hakkında bir bilgin, izlemişliğin var mı?
1: Ya şöyle, Monaco'nun sonuç itibariyle birinci sol beki değil bu. Ama dörtlü oynayan bir takımda eğer önüne Trossard gibi bir oyuncuyu almak istiyorsan, daha böyle işte merkeze kat etmeye, on numaraya yakın profile evrilmeye müsait bir ön oyuncusu arıyorsan, sanki onun arkasına yapılmış bir transfer gibi. O sol kanadı iyi kullanan, savunma özellikleri iyi, çizgiden bindirebilen, genç, işte biraz böyle Jakobs tarzı diyebileceğimiz bir oyuncu. O yüzden ben yani birkaç kişiye sordum. Eğer bir sakatlık problemi yaşamazsa, yani sezon içinde sakatlanma şeyi biraz varmış. Aynı Jakobs, yani birebir Jakobs'u aldı diyebilirim aslında Beşiktaş. Hı hı. Onun bir tık daha gencini. İşlenebilecek bir potansiyel diye düşünüyorum. Ben sanki önündeki oyuncuyu da ona göre seçecekler diye de kafamda oluşturdum. Yani böyle sanki Trossard arkası, çünkü bayağı istiyorlar Trossard'ı. Ve en son menajerine de dün teklif iletildi diye haberler gördüm. Trossard'ın menajerine. Sanki biraz planlı yapılmış bir hareket gibi.
0: Peki sen Trossard Çerni kanadı mı olacağını düşünüyorsun Beşiktaş?
1: Trossard Çerni kanadı olacağını düşünmüyorum. Şöyle düşünüyorum. Şimdi ikisi benzer oyuncular.
0: Ha, o yüzden
1: profil anlamında.
0: Sanki bir kanada böyle daha atletik bir oyuncu olsa.
1: Şimdi Trossard kolay değil. Her ne kadar işte sen teklifi yapsan da zaten talipleri de olacaktır. Arsenal'da bence iyi bir sezon geçirdi. Ve Türkiye'ye geldiğinde de ikinci bir Mertens etkisi yapabileceğini düşünüyorum ben Trossard'ın. Ama iki tarafta da benzer kanat oyuncuları Beşiktaş'ın geçen senede en büyük problemlerinden biri buydu. Mesela Lloriente ismi yine konuşuluyor. Geçtiğimiz yıldan beri Türk takımlarına yazılmadığı takım kalmadı.
0: Yani Lloriente çok iyi çalışıyor. Dün ben hakkını verdim.
1: Değil mi? Eğer bir kanadımı böyle Çerni gibi yapacaksam ya da Trossard'ı alacaksam, bir kanadıma Lloriente tarzı bir kanat oyuncusu alırım. Yani Lloriente daha dikine gidebilen, daha süratli, savunma arkası koşu yapan, topla driblingi daha başarılı, atıp böyle uzak mesafe gidebilen bir oyuncu. Bir kanadı öyle yaparım. Bir kanadı Çerni ya da Trossard gibi yaparım. Ki genelde teknik adamlar da zaten bunu tercih ediyorlar. Ya bir kanat dikine gitsin, bir kanat daha topla haşır neşir olsun. Öyle olursa bu sefer acaba Çerni'yi mi yedeğe alacak ya da B planı, işte Çerni mi acaba gidecek yerine, başka tarz bir kanat mı gelecek?

0: diye de düşünmeden edemiyorum.
1: Ya da Çerni'yi merkezde mi kullanacak?
0: Merkeze de yazılıyor isimler.
1: Sergen Hoca da hani 8 gibi kullanırım diyordu.
0: Merkeze de isimler yazılıyor. Mesela yine benim yıllardır anlattığım Pellegrini ismi dün çıktı. Yani keşke alabilse Beşiktaş.
1: Bu İtalyano'nun pres oyununa uygun mu? Mesela dün gördüğüm bir yorumda da hiç uygun bir oyuncu değil.
0: Kim?
1: Pellegrini.
0: Mesela neye göre yapmışlar bu yorumu? İzlemişler mi hiç Pellegrini?
1: Yani sana soruyorum o yüzden ben.
0: Bilmiyorum. Pellegrini tipik ya standart bir 10 numara profilinden farklı bir oyuncu. Hem çok koşan hem çok baskı yapan sert oyuncu, kart gören bence gayet uygun. Şutu var. Ara pası özelliği iyi. Bakmayın Roma'daki son 2 sezonu belki çok parlak değil ama ondan önce bu adam İtalya milli takımının da vazgeçilmez oyuncusuydu. Tekrar bir bence kabuk değişimine ihtiyacı var. Belki Roma'dan ayrılmak ona iyi bile gelebilir. Ben tam aradığı oyuncu olduğunu düşünüyorum. Yani bana sorarsan Lloriente, Trossard, Pellegrini ismi geçen bu oyuncular içinde en çok mesela hangisi Beşiktaş'ın ihtiyacı var ve yakışır desem ben Pellegrini derim.
2: Merkezi nasıl yapacaksın o zaman?
0: Orkun, Salih. Salih Özcan'ı da alıyorum.
1: O da evet yazılıyor.
0: Önü Pellegrini. Ki dün Salih'e de teklif yapıldığını yine biz değerlendirdik. Milli takımda 2 tane maç onlar için veri. Yani Orkun, Salih'in uyumu ortada. Ben Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon devre arasında neden o işi bitirmediğini de hala anlamış değilim. Yani maddi konularda anlaşılamadığı söyleniyor ama Beşiktaş'ın harcadığı paraları düşündüğünde maddi konularda anlaşamayacağı bir durumu yok yani Salih Özcan'la. Ya da Dortmund'a para vermek istememiş olabilirler. Ama ben olsam hiç şu anda daha fazla bekletmeye gerek kalmam. Şeyim belli. Bir de hoca da verdiği rapor doğrultusunda zaten takımdan ayrılması gerekenleri ayırdı. Salih Özcan, Orkun. Önlerini alabiliyorsan Pellegrini tarzı bir 10 numaramsı. 10 numaramsı diyorum çünkü Pellegrini o merkeze de oynayabiliyor. Ama önde oynasa çok daha başarılı ve yaratıcı olacak.
2: Orkun da önde oynasa çok daha başarılı oluyor.
0: Ama Salih gelince işte Orkun da bir tık daha öne çıkabilir diye düşünüyorum. Özellikle İnönü'deki maçlarda, Tüpraş Stadyumunda böyle Salih'i tek bırakıp sanki böyle Pellegrini Orkun gibi yapabilir diye de kafamdan
2: Salih
0: geçiriyorum.
2: Salih kalmaz mı savunma için?
0: Bence kalmaz. Abi Salih'in sertliğine ben bayılıyorum. Oyun kurulumunda mesela şimdi Orkun geriye de geliyor topu almaya. Şimdi ona gerek kalmayacak mesela.
1: Sen Ndidi'yi direkt çizdin.
0: Ya Ndidi'yi de oynatıyorsan. Ama bir de 10 artı 4 diye bir şey var karşında. Mesela Salih o anlamda da Beşiktaş'ın elini rahatlatabilecek bir oyuncu. Ben olsam yani iki kere bile düşünmem öyle söyleyeyim. Hele şimdi bonservis de yok değil mi? Yani ama yine 3-4 milyon euro bu sefer de imza parası vereceksin. Yani geçtiğimiz sezon Dortmund'a vermekten imtina ettiğin parayı şimdi oyuncuya vereceksin. Bir şey fark etmiyor yani. Hı hı. Ama gidilen oyuncular ya da ismi çıkan oyuncular içinde Pellegrini biraz böyle underdog kalan oyunculardan biri. Böyle çok hakkı verilmeyen oyunculardan biri ama biraz seyretsinler onun ön planda olduğu maçları. Ya da Gasperini döneminde yine biraz kıpırdadı. Bir 3 sene önceye bir dönsünler bir baksınlar Pellegrini nedir.
1: Evet şu an Beşiktaş'ta Uattara'dan çıktık yola. Resmi olarak açıklandı o transfer. Ama ön tarafta hareketledik çok. Pellegrini, Trossard, Lloriente, Santrfor için Vlahovic, Lukaku gibi isimler şu anda Beşiktaş'ta konuşuluyor. 6 numara için Salih Özcan transferi konuşuluyor. Onun haricinde stoper için sanıyorum henüz bir isim yazılmadı. Kaleci konusunda Nübel birkaç gündür onunla ilgili haberler sanki duraklılığı gibi. Ama Beşiktaş'ın ona da ilgisi devam ediyor. Yani böyle en az bir 7 takviye yine Beşiktaş'tan göreceğiz gibi duruyor.
2: Dün ilk hazırlık maçı oynandı.
1: Evet.
2: 2-1 kazandı Beşiktaş.
1: Var mı maçla ilgili bir detayın?
2: Maçla ilgili bir detay yok. Tabii çok yedek bir kadro.
1: Zaten... Sen şeyi detayını versin abi. Maç niye izleyemedik biz?
2: Maç niye izleyemedik? İtalyano istememiş bu karşılaşmanın yayınlanmasını.
1: Normalde biz verecektik çünkü değil mi?
2: Evet. Esport Plus ve Esport'tan verecektik karşılaşmayı. İşte Beşiktaş'ın şeyini biz aldık. hazırlık dönemi ve Avrupa Kupası ilk karşılaşmasını. Ama hoca istememiş. Hoca istemeyince de çok fazla bir şey yapılmadı.
0: Muhtemelen herhalde antrenman sahasında falandı.
2: Öyle öyle.
0: Zayıf da bir takım.
2: Çok değil zayıf mi? Bir takım. Macar 3. liginden 2. ligine daha bu sezon yükselmiş bir takım. Bir sonraki rakip
0: ama de, pazar var değil mi?
2: Pazar var, o maçı veriyoruz ama o rakip de çok zayıf. O rakip de MTK. O da şu an Macar 3. liginde olan bir takım. Yani bu maçtan çok farklı bir mücadele olmayacak. Ben Beşiktaş'ın zaten biraz şeyini eleştirdim Aykut. Seçtiği rakipleri. Midtjylland maçı öncesinde. Yani bana çok zayıf bir hazırlık maçı programı geldi.
0: Ya hoca onu mahsus yapmış olabilir ya. Bence şu anda yani bu gençlerden hangisinde potansiyel var? Kim kalsın, kim gitsin? Onları belirleme maçı gibi görüyor bunları. İlk 11'i gerçi Midtjylland'a da az kaldı değil mi? Evet, 20 gün mü var?
2: 23'ünde yani. Bir de ondan önce tek maç, yani tek böyle dişe dokunur maç, Spartak Tırnava maçı. Yani Spartak Tırnava'yı da hani işte ne kadar seni hazırlar. Yani Spartak Tırnava'da Konferans Ligi takımı bile demezsin belki belli oranda. Yani hani öyle düşündüğünde bana çok çok zayıf. Yani Slovakya takımıyla oynuyor mesela. İki tane Macar takımıyla oynuyor, sonra Slovak takımıyla oynuyor. Slovak takımı da ikinci lig takımı mesela. Spartak Tırnava'dan önce oynadığı takım.
0: Yani ya hoca bence bu iki maçı tamamen kadro.
2: Ama üçüncü maç da öyle.
0: Üçüncü maçta artık biraz daha Midland maçına kimler
2: yok,
0: gelir.
2: Yok üçüncü maç da öyle işte. Üçüncü maç da Slovak ikinci lig takımı. Beşiktaş'ın ikinci maçı Macar
0: üçüncü lig
2: takımı.
0: Midland maçlarını hazırlık maçı olarak mı görecek o zaman hoca? Ya seviyeyi artıralım biraz ya, ama birden fazla artacak yani. Midland
2: mesela Spartak Tırnava ile oynadığı gün Beşiktaş'ın iki tane hazırlık maçı var. Bir 12'de oynuyor, bir 18-30'da oynuyor Beşiktaş. İşte Spartak Tırnava'da kampın son en ciddi hazırlık karşılaşması. Stat olarak da öyle. Yani diğer statlar da şey. Vallahi benim kafam basmadı bu işe. Bir şey düşündüler mutlaka ama hani Midtjylland böyle ne bileyim Konferans Ligi'nde ön elemede oynadığın çok zayıf bir takım olsa bunu çok fazla önemsemem de, mesela geçen sene hani Beşiktaş Avusturya'da bundan daha ciddi maçlar oynamıştı. Wolfsberger'le falan oynamıştı Beşiktaş. Yani
0: Midtjylland geçen sene Avrupa Ligi'nde uzun süre kafada götürdü değil mi?
1: Evet. Üçüncü oldu normal lig aşamasında.
2: 8 maçın 6'sını kazandı adamlar ya.
1: Peki ben 11'i sayayım dün. Merak eden vardır Beşiktaş nasıl bir 11 ile sahaya çıktı. Kalede Emre Bilgin, sol bek Rıdvan, sağ bek Taylan, stoperler Calo Emirhan. Orta sahada Kartal, Olaytan, Ozan Sevim, hücumda da Çerni, Ahmet Sami Bircan, Mustafa Ekimoğlu çıkardığı ilk 11 bu İtalyano'nun. İkinci yarıda da Emir Yaşar kalede, Taylan bekte devam, Udokay Cumali, Yasin Özcan, Mustafa Azem Yortaç, Fahri Keremay, Kartal Cengizer, Devrim Şahin, Ali Pağda, Semih Kılıçsoy. Zaten hani Slovakya'ya götürdüğü oyuncuların çoğu altyapı çıkışlı oyunculardı. O yüzden ikinci yarıdaki kadro daha da altyapıya dönmüş. İlk yarı 1-1 sona eriyor. İkinci devrede bulunan golle Beşiktaş mücadeleyi 2-1 kazanıyor. Ahmet Sami Bircan ve Devrim Şahin golleri atan oyuncular oluyor.
0: Semih şimdi kesin olarak geri döndü değil mi?
1: Tabii oynadı işte burada da.
0: Yani bonservisini alma şeyi kalmadı.
1: Yok, opsiyon geçmiştir.
0: Opsiyon bitti. Bu sene onun için bence bayağı kritik. Yani birinci santrafor belki olmayacak ama girdiği maçlarda ya da işte kanatta mı artık değerlendirecek onu. Bu sene bence Semih için patlama yılı olabilir. Bu sene oldu oldu, yoksa yani kaybolan değerlerden biri olarak da karşımıza çıkabilir. Hı. Öyle düşünüyorum. Bence en kritik sezonu.
2: Belki ama transfer politikasına göre takımdan da ayrılabilir.
0: Ayrılabilir tabii.
1: Evet, o da olabilir. Ama benim okuduğum en son Mustafa ayrılacak, Semih kalacak gibi görmüştüm. Ama kaldığı senaryoda da herhalde en ihtimalle 3. santrfor olacak Semih. O yüzden hani ayağına gelen fırsatlar sayılı olur. Ya da transfer gelene kadar buralarda bir şeyler göstermesi lazım. Hani zamanda İsmail Yüksek'in ilk çıktığı Cesus dönemindeki gibi.
2: Ama ne olursa olsun 3. santrfor olacak. Haklısın. Ama ne olursa olsun Beşiktaş o santrfor transferi yapacak. Değil mi?
1: Yani öyle gözüküyor yine de. Evet. İşte
0: Vlahović, oh zaten var. Değil mi? Evet. Arkası olacak.
2: Evet.
1: Öyle. Kağıt üstünde öyle bir gözüküyor.
2: Bir de mesela çok da kanat forvete uygun olmadığı için, yani bence tabii genelde zaman zaman değerlendirildi orada, ama onun oynaması gereken yer santrafor Semih'in. O bakımdan da bir dezavantajı var. Yani Mustafa Kemaloğlu'nun da var aslında o dezavantajı. Mustafa Kemaloğlu da yani kanada koyuluyor ama yani öyle bir şey yok Mustafa'nın. Driblingi yok. Top tekniği belli seviyede. O yüzden hani ikisinin birden takımda kalması bence mümkün değil. Ama Semih 3. santrafor pozisyonuna düşeceğine Beşiktaş'ta gider gene Avrupa'da orta sıra bir takımda bir sezon geçirebilir. Bence de mantıklı olur. Ben normalde Semih'in kalmasını isterim ama 3. santrafor olarak istemem.
1: 3. santrafor takımda kim olacak o zaman?
2: Mustafa kim olacak?
1: Onu niye istiyorsun? Mustafa da genç, oynayamayacak. Mustafa o niye gelişmesin? Ha? O niye oynayıp gelişmesin ya da
2: Mustafa Semih'e göre şöyle söyleyeyim. Fizik olarak daha avantajlı bir oyuncu olduğu için onu böyle sıkışan karşılaşmalarda işte atabilir içeri. Daha fazla süre alabilir. Yani Semih açısından bir de Semih daha yetenekli. Yani Mustafa'dan. Daha hızlı ilerleme ihtimali var. Asıl şey o bence. O konu yani Beşiktaş bu sene mesela Semih'i kiraya göndermesi demek Semih'ten vazgeçiyor anlamına gelmez.
1: Sen oyuncu özelinden bakarsan Semih gitsin Mustafa kalsın. Peki Beşiktaş özelinden bakarsan sen 3. santrafor olarak Semih'i istersin o zaman.
2: Tabii.
1: Daha yetenekli dediğine
2: daha
1: göre.
2: Daha yetenekli, daha kaliteli oyuncu isterim her zaman. Ama Semih için yani o kadar az süre alacağı bir şeyde, düzende. Çünkü Beşiktaş tek santrafor oynuyor. Hı hı. Yani anca böyle maç Beşiktaş için krize girecek de işte kenardan o santrafor oyunu atacak. Normal düzenin dışına çıktığı zaman atacak. Ama o da ne oluyor? 10 dakika, 15 dakika oluyor. Biliyorsun oyuncularda böyle 11 oyuncusu olmadığı zaman bizim yerli oyuncularda mental olarak ciddi bir kopuş gözüküyor. O şeyi de sağlayamıyorlar. Kendini hazır tutma olayını sağlayamıyorlar. Biraz uzaklaşıyorlar açıkçası şeyden. O disiplinden, o kendini hazır tutmadan gireyim katkı vereyim durumu çok yaşanmıyor bizde. Dolayısıyla hani ben normalde dediğim gibi kalite olarak Semih'i Mustafa'nın çok önünde görüyorum. Semih'in kalmasını isterim Beşiktaş'ta ama 3. santrafor olarak da yazık eder Beşiktaş yani Semih'e.
1: Geçenlerde kim demişti bunu? Çok geçenlerde dedim, çok önceden Şenol Güneş miydi acaba? Oyunculara
2: Şenol Güneş söyledi.
1: Öneride bulunuyorum. Hani tek bir mevkiye bağlı kalmayın. Birkaç farklı mevkide oynayabilin ki forma giyme şansınız da artsın. Aslında Semih'in de şu an yapması gereken sanki biraz o gibi yani. Kanatta da oynayabilecek şekilde kendini geliştirmesi.
2: Kanatta?
1: İşte bilmiyorum, bu kendi için bilmiyorum.
2: Ya mesela Mustafa Kemaloğlu kanatta deniyorlar. Ama yani Mustafa Kemaloğlu kanatta oynama ihtimali yok ki. Var mı?
1: Yani bana sorarsan yok.
2: Bence de yok yani. Baktığın zaman
1: Semih'in daha çok var derim. Mustafa hiç demem.
2: Öyle bir tekniği yok, şeyi yok. Yani Semih de topu çok ezdiği için.
1: Ama Larin de oynadı mesela. Larin'e de kanat demezdin. Oynar. Şampiyon olduğu sezonda adam Santrford'u. Bir şekilde bazı düzenlerde hiç olmayacak işte değil.
0: Buna şey yapması lazım Ali. Yani oyuncunun da biraz kafa yorması ya da işte kendini oraya konumlandırması lazım. Yoksa oynayamayacak. Yani Vlahovic evet. isminden bahsediliyor. Devre arasında bonservis bedeli ödenerek alınmış bir oyuncu.
2: Çok da gol attı.
0: Çok da gol attı. Biri Güney Kore milli takımının santraforu. Diğeri işte gelirse yani üst düzey bir oyuncu olacak. Senin daha kendini kanıtlayamadığın ya da işte geçtiğimiz sezon İtalya'da zaman zaman iyi maçların var. Bir senaryoda bu takımda oynamak istiyorsan taktik belli değil mi? Tek santrafor oynuyor. Kendini bir yere konumlandırman lazım. Onun için kritik bir sene diyorum. Ya Semih'in kariyerini belki de şekillendirebileceği bir sezon. Ya ben burada kalacağım, kendimi burada oynayabilecek bir konuma, ona göre mi antrenman yapacaksın, ona göre mi şekillendireceksin? Bu sene buna karar vermesi lazım. Yoksa Italiano iyi bir teknik adam, önde baskıyı seven bir teknik adam ama yani oynaması zor.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam edecek.
4: Reklam. aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Radyo Spor!
7: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
8: Donuyoruz Yüksel abi.
7: Bu havada.
8: İnternette donuyoruz.
7: Benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
9: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
10: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
11: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: Tekte Süperbox 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
5: Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
6: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden.com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur.
7: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Reklam.
9: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.
0: Radyo Spor.
1: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.

0: Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te Bitcoin'in fiyatı şu anda 61.746 dolar. Dün kendini 60 bin doların üzerine attıktan sonra Bitcoin orada da kalıcılık sağlamayı başardı. Maksimumda 62.152 doları tepede gördü. Şu anda oraya da çok uzakta değil, yatay bir seyre oturmuş durumda fiyat. TL olarak da 2.864.279'da.
1: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: 300.056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sunar.

0: 9.25 saatlerimiz iddia bölümüne geldik. Bugün Dünya Kupası'nda son 32 turu karşılaşmaları sona eriyor. 3 maç var. Saat 21'de Avustralya ile Mısır oynayacaklar. Mısır'ın galibiyeti 2.19, Avustralya galibiyeti 3.23, beraberlikte 2.60. Çok düşük bir oran. Ve az gollü geçmesi beklenen bir karşılaşma. 2.5 gol üstünün oranı tam 2.64. 2.5 gol altıda da 1.30'luk bir oran var. Öyle bir maç yani. Kaç kişi oturup izler? Herhalde en az izlenecek maçlardan biri olur diye düşünüyorum.
1: Katılıyorum ben de sana. Mısır. Hani böyle evde herkes açar da.
0: Konsantre izlenmez.
1: Evet, açar böyle herkes. Açılır yine, açık doğru. Olur böyle, bakar arada falan gol olduğu zaman, bir aksiyon olursa. Ama yoksa gerçekten öyle yani, maç Avustralya-Mısır pek bir cazibesi yok açıkçası.
0: Vallahi günün diğer iki maçı aslında Arjantin-Yeşilburnu Adaları, Kolombiya-Gana daha çok futbol seyircilere hitap edecek karşılaşmalarda, ama Arjantin maçı gece 1'de, Kolombiya-Gana maçı da 4.30'da oynanacak. Yani, sen gece maçı izleyeceğim dedin ama bir de.
1: Evet, Arjantin maçını izlemeyi düşünüyorum. Yani işten çıkıp eve belli bir saatte ulaşabilir ve biraz uyuyabilirsem Arjantin maçı yarın cumartesi olduğu için izlenebilir gibi gözüküyor. Öyle bir hedefim var. Umarım başarırım Arjantin karşılaşmasını. Kolombiya maçı tabii çok zor.
0: Peki izleyemediğin senaryoda mesela sabah hiç skora bakmadan tekrar izleme gibi şeylerin yok mu?
1: Bakıyorum skor, ondan sonra izliyorum. Öyle daha güzel oluyor zaten. Skoru bilip ne olduğunu bilip izlemek daha güzel oluyor. Daha çok fazla şey anlıyorum ben öyle izlediğim zaman karşılaşmaları. Neden olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Yani neden öyle oluyor? Anlamış değilim onu, ama Süper Lig maçlarında da öyle. Yani bir maç bitiyor mesela. Maçın skorunu biliyorum, olayları biliyorum, tartışmaları biliyorum. Ondan sonra o maçı izleyeyim. O maçtan hem daha çok keyif alıyorum. Neden bilmiyorum. Hiçbir fikrim
0: bu
1: yok.
0: Bu bence bizim mesleğimiz olduğu için böyle. Mesleği yapmasak bence böyle olması kötü. Bilmemek ve bilmeyip izlemek daha keyifli bir şey.
1: Tabii normalde öyle olması lazım. İşte,
0: bu mesleki bir şey bence. Sen bunu radyoda yorumlayacağını bildiğin için. Ben de böyleyim bu arada. Şu an o Süper Lig maçlarını bilip tekrar izlediğimde çok keyif alıyorum. Çünkü daha çok şey kafamda oturuyor. Yayınla alakalı olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum. Yoksa yayınımız olmasa çok keyif alınacak bir şey değil skoru bilip tekrar izlemek. Evet. İzlemezsin yani.
1: Ben bir de bütün olayları da biliyorum. Hani öyle, evet falan. Evet, bütün her şeyi, pozisyonları falan filan biliyorum. Hatta bazen özeti izleyip maçı izliyorum. Yani hani pozisyonları da görüyorum, sonra tekrar baktığım zaman.
0: Bu işimiz olduğu için bence.
1: Bilemiyorum ama çözebildiğim şeylerden biri değil açıkçası. O yüzden, ama yani farz et Arjantin maçına kadar dayanamadım. Ya da işte maçta uyudum. Sabah bakar skoruna, sonra tekrar izlerim.
0: Peki iddia açısından bakacak olursak neler ön plana çıkar bu karşılaşmalarda?
2: Bugünün Dünya Kupası maçlarına şöyle bir bakalım. Avustralya-Mısır'da ben Mısır'ı önde görüyorum.
0: İddia da önde görüyor. 2.19'a 3.
1: Oranda iyi.
2: Valla denerse ben burada Mısır galibiyeti denerim. Ama oranlar diyor ki bu maç beraberlik ağırlıklı bir karşılaşma gibi. Ama ben yine de Mısır'ı bu karşılaşmada deneyeceksem Mısır denerim. Arjantin Yeşilburun Adaları'nda valla zaten ne oynanabilir onu düşünüyorum şu anda. Messi bir gol atar bence. Oyuncu gol atar da var mı ki oran düşük?
0: İlk golü muhtemelen atar var mesela, 2.24 Messi.
2: İlk golü atar mı onu bilmem de. Ya gol atar da 1.24. Yok arkadaş, şey mi başlıyor sanki ya. Vozinha var kardeşim kalede. 17.5 milyon takipçiye ulaşmış adam. En son 17.5'tu. Her gün artıyor biliyorsun.
0: Hala mı?
2: Daha da bırakmaz herhalde. Yani bir futbolu bıraktıktan sonra adam geçim kapısını buldu zaten.
1: Ben sizlere bu maçla ilgili güzel bir alternatif söyleyeyim mi?
2: Söyle bakalım.
0: Messi 1+ gol, Arjantin kazanır 1.62.
1: Çok güzel bir alternatif bu da. Bu da değerlendirilebilir. Benim de alternatifim şuydu. İlk yarı Yeşilburun 6 kale vuruşu kullanır en az.
0: Sen dün neyi tutturdun? Ya da tutturdun mu? Bir şey yazmışsın da
1: hepsini,
0: hangi
1: maçı tutturdun? Neyi tutturdun? 3'te
0: 3 mü?
1: 3'te 3 yaptım, ayıp ediyorsun.
0: Hangi maçta o bir tane kale vuruşu önermişsin?
1: Dünkü tercihlerim. Yani
0: bu sabah karşı ya da dün.
1: Yazar yorumlarına bakalım. Ne yazmış yazarımız?
0: Maçlardan birinde sanki kale vuruşu gördüm.
1: İsviçre Cezayir'e 1 yazmışım.
0: Bunu hatırlıyorum.
1: Portekiz Hırvatistan'a ilk yarı 9 kale vuruşu kullanılır yazmışım.
0: Ha, toplam iki takımda da.
1: İspanya Avusturya'ya da İspanya 2 gol atar ve 6 korner kullanır yazmış.
0: Korneri çok erken yaptı 6'yı.
1: Evet, 2.50'den.
2: İlk yarı zaten 6 tane kullandılar.
0: Herhalde ilk yarı ya da.
2: İspanya'nın ikinci golü geldiğinde Ali'nin şeyi tutmuş.
1: Yalnız oranlarım 2.50, 2.10 ve 1.79.
2: O zaman sanki ben de 2.50 ile Arjantin maçında Messi'nin bir gol attıracağını düşünüyorum.
0: Asist.
2: Orada da Dünya Kupası'nda rekoru tek başına eline geçirme anlamında iyi bir maç. Böyle 4 kişi falan onu kovalarken araya salıp tamam mı? Birine bir tane attırır diye düşünüyorum. 2.50 oranı var. Bunun dışında ama mesela şeyler, bu diğer özel oranlar çok güzel. Mesela onlara bakıp oradan da mesela Ali'nin demin yaptığı gibi Arjantin 2 gol artı 6 korner gibi seçenekler varsa eğer, bakıyorum şu anda.
1: Vardır.
2: Vardır illaki. Bunlar değerlendirilebilir.
0: Evet. Başka?
2: Var mesela mı? Top direkten döner var.
1: Onlar çok biraz fazla şey ya.
2: İki oranı var.
1: Ama bu mesela out atışında şöyle bir durum var. Hani bir takım bayağı dominant oynuyorsa,
2: aha,
1: ondan sonra sonuçta her top isabetli şut olmuyor. Her top corner de olmuyor. Out olma ihtimali daha yüksek. O yüzden out bence dominant oynayan takımların rakipleri de eğer çok fazla hani kontrole gidemiyorsa güçlü takımın üzerine. Mesela Kongo fırsat bulduğunda gidebilen bir takım. Zaman zaman gitti ama bazıları hiç gerçekten atak yapamıyor. Mesela dün işte Avusturya. Çünkü Arjantin maçı da benzerdi Avusturya'nın. Yani hiç atak yapamadığı zaman o zaman tabii out kullanma ihtimalleri artıyor. Mesela hani Yeşil Burun'un ilk yarı 6 out kullanmasına verilen oran 1.89 bence güzel bir oran. İyi bir oran.
0: Hı hı. Evet, değerlendirilebilir.
2: Vallahi tuhaf seçenekler var. Bu maçta kendi kalesine atılan gol bile olabilir.
1: Olabilir.
2: 6.50 de onun oranı.
0: O senin uzmanlık alanın değil mi? Kendi
2: kalesine. Ya bu şeyde de çok oluyor. Şimdi bir taraf çok bastıracak, bir taraf çok kapanacağı karşılaşmalarda bunu denemek tabii bayağı mantıklı. Kolombiya Gana'da da bu büyücü acaba bir şey yapabilir mi diye düşünüyorum ya.
0: Arjantin 2.51 üzeri XG üretir mi sizce mesela? 1'e 2 oranı var.
1: 2.51 biraz yüksek değil mi Mert? Ne diyorsun?
0: Yüksek ama rakip değişir bunda doları. Bu turun en tek taraflı maçı.
1: Mesela Yeşilburun Adaları.
2: Ben o XG olayına çok takığım ya. Mesela direkten dönerde de şunu kabul ediyor mu? Direğe vurdu, dışarı gitti. O dönüyor mu şimdi mesela direkten Ali?
0: Oyun alanına döneri mi kastediyor orada? Eğer oyun alanına döneri kastediyorsa kabul olmaz herhalde senin dediğin.
2: Ama direkten dönerde galiba direğe çarpması yeterli ya. Galiba ya.
1: Bizde yok. Evet.
0: Direğe çarpar demesi lazım yeterli. O zaman. Direkten döner deyince oyun alanında da döner.
1: Öyle anlaşılıyor da zannedersem öyle değil. Değil mi? Dediğiniz doğru ama zannedersem öyle değil.
2: Ya benim başıma çünkü burada tuhaf tuhaf şeyler geldiği için ve bunları ilk deneyenlerden biri genelde ben olduğum için o yüzden bir emin olayım dedim ama Ali'nin söylediği galiba doğru. Yani direğe çarpıp dışarı gittiğinde bitiyor.
1: Galiba öyle oluyor. Tutuyor. Ama emin değilim, onu sorarız. Arjantin kaç XG demiştin?
2: 2.50.
1: 2?
0: 51.
1: Mesela İspanya %74 topla oynayıp 27 şut attığı Yeşilburun Adaları maçında 2.10 XG üretmiş. 2.50 bayağı yüksek. Hı hı. Ya penaltı falan araya sıkıştırman lazım bir tane böyle. Ya da kale ağzı içerisinde.
2: Ki onu da penaltıyı da saymıyorlar bazılarında. Penaltılı penaltısız diye ayırıyorlar. Yok XG'yi.
0: Şu an bunda yok öyle bir ayrım. Penaltı dahildir.
1: 2.10 üretebilmiş İspanya sadece. Hmm. Böyle biraz hani kale önünde altı pasın oralarda, penaltı noktasının oralarda bir oyuncunun net böyle bir vuruş yaptığı zaman XG'ler çok yükseliyor. Hani rakip kapandığı zaman uzaktan şutlarda onu pek şey yapamıyorsun. Biraz bizim milli takımın da başına geldi ya.
0: Aynen.
1: Hani top bizde şut atıyoruz falan ama baktık XG hani kaliteli üretim az. Tabii olmaz demiyorum ama 2.50 yüksek bir oran bence.
0: Mesela İsviçre'nin XG'sine bakayım dedim Cezayir maçında. Çünkü Reader kale ağzında bir tane kaçırdı. Embol'da kale ağzından gol attı. 11 şutta 2.52 XG yapmış İsviçre.
1: O ikisi zaten o çok ikisi yüksek.
2: Zaten şimdi o Reader'ın kaçırdığı 1 diyeceksin. Tamam mı?
1: O gerçekten inanılmaz ama ya. Mert'e bir komplo yani. Evet,
0: 2.5 gol üstü dedik 2-0 dayken adam kalecinin üzerine vurdu.
2: Kolombiya Gana maçı gollü olur mu? Ben sanki üste daha yakın görüyorum o maçı.
0: Gana'da ama savunmada işte. Gerçi Hırvatistan maçı üste gitti değil mi? Onların son maçı 2-1 bitti. 2-1
1: bitti.
0: Kolombiya'da Demokratik Kongo'ya mesela bir gol atabildi. O kadar bastırmasına rağmen.
1: Gana'da pek iş yok arkadaşlar. Gana'da pek umut yok.
2: Bir de büyücü var. Kitler mitler birini.
1: Yani Kolombiya bence bu maçı biraz İsviçre şey maçı gibi olabilir. Cezayir maçı gibi olabilir. Yani 2-0. Ondan sonra maçın son bölümü biraz daha böyle hani Gana'nın disiplinden koptuğu, belki Kolombiya'nın farkı arttırabileceği. Ben Kolombiya'nın çok zorlanacağını düşünmüyorum Gana önünde.
2: Vallahi şöyle güzel bir şey var. Bu muhtemelen iki takım da herhalde çok orta sahada mı kalacak? O yüzden mi bu kadar yüksek? Ben mesela ilk yarı 3.5 korner üstü 1.52 oranı var biliyor musunuz? Bayağı yüksek geldi bana.
1: 4 kornere.
2: 4 kornere 1.52. 5 kornere 2.19. Yani Gana'nın kapandığı senaryoda bu olabilir. Hı hı. Mesela ilk yarı 3.5 korner üstü beni şu an tatmin etti.
0: Evet, öneriler akıllarımıza gelenler yani
2: Kolombiya
0: bunlar.
2: Galibiyetine 1.30 verilen, 1.29 verilen yerde ilk yarıda dirençli bir Gana ile korner olma ihtimali bana daha iyi geldi. Hı hı. 1.52.
0: Evet, o zaman iddia bölümünü yavaştan kapatalım. Reklam arasına gidelim. Sonra son haberlerle kapatacağız.
3: 300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sundu. Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam edecek.
4: Radyo Spor.
3: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
5: John Langenus. Kim bu adam diyeceksiniz, merak edeceksiniz. İlk Dünya Kupası'na götüreceğim sizi 1930 yılına. Uruguay'ın ilk kupayı aldığı yıl ve final maçının hakemi. Hakemin kıyafetini size tarif etmek isterim. Güzel bir şapka, gömlek, yelek, kravat. Altında dizlerin hemen üstünde bir şort. Maç mı yöneteceğiz yoksa golf mu oynayacağız? Hayır, maçın ilk Dünya Kupası finalinin hakeminin kıyafeti böyle. Peki bu hakem kendisinden de endişe ediyor. Çünkü çok kalabalık var. İlk final maçı, Uruguay kupaya gitmek üzere. E ne yapıyor? Hemen kendine bir tekne de ayarlıyor. Başıma bir şey gelirse beni kaçırın diye. Buna rağmen maçta büyük bir şeyler yaşanmıyor. Sadece akıllarda şu kalıyor. Kravat, neredeyse bir takım elbise ama altta güzel bir şort var. İşte Dünya Kupaları tarihinin ilk kravatlı hakemi.
3: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
4: Radyo Spor!
6: Radyo Spor! Reklam.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
8: kazancım net, Sigortam Net.
4: Radyo Spor!
9: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
10: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
11: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
12: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
13: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
14: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
13: Şampiyonla son düzlükte.
15: İlk servisten maç sayısına, voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
16: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
17: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
18: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
19: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
20: Tatil Sepeti.
21: Radyo Spor. Reklam.
22: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
23: Radyo Spor.
24: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sunar.
25: Radyo Trafik İstanbul Haber Merkezi'nden yeniden iyi yolculuklar. İstanbul'da trafik yoğunluğunun son durumunu paylaşalım hızlıca. Temde Kavacık'ta 2. köprü istikametinde bir kaza meydana gelmişti. Müdahale edildi. Arkada trafik yoğunluğu Ümraniye Kavacık hattında etkili. 1. köprü giriş Avrupa yakasına doğru hala bir yarım saatlik yoğunluğa sahip. Avrasya Tüneli ve feribotlar ise iki yönlü açık ve sakin vaziyette seyrine devam ediyor. Avrupa yakasında yine bir kaza haberi E5 Avcılar'a geldi. Küçükçekmece'ye doğru bir kaza söz konusu. Çift yönlü sıkışıklık yaşıyoruz bu noktada. Bununla birlikte Avrupa'da kronik olarak Temde Isparta Kule ve Hastal'da köprüye doğru ortalama 15-20 dakika yoğunluklar var. Avcılar 20 dakikayı görür. Topkapı yönünde aynı zamanda Sefaköy yavaşlamaları da var ama Edirne yönünde sorunlu bir E5 görmüyoruz. Çatalca'da çalışma var. Büyükçekmece Çatalca hattına doğru Büyükçekmece Gölü üstünde. Orada bir geçiş süresi 20 dakikayı bulacaktır. Şehrin kuzeyi ise tamamen sakin ve akıcı vaziyette devam ediyor şu anda seyrine. Ankara'dayız. Birkaç uyarı noktası var. Temde, daha doğrusu Anadolu Bulvarı'nda merkeze doğru Ali Semerkant'ın altı geçişinde bir kaza meydana geldi. Merkezde Anadolu Bulvarı Eskişehir yolu bağlantısında bir kaza var. Bir de Eskişehir yolunda merkez yönünde Armada sonrasında bir kaza oldu. Burada kalabalıklar artıyor. Bir araç arızası uyarısı da aldık. Onu da yine verelim. İnönü Bulvarı'nda Ümitköy'e doğru karayolları alt geçit çıkışında kalan araç hala bekliyor. İzmir'deyiz. Trafik yoğunluğunun hafif olduğu bir gündeyiz İzmir'de. Genel kalabalıkları otobanda da Bornova'ya doğru görmüyoruz. Anadolu Caddesi'nde de biraz gar var. Biraz otobana doğru, daha doğrusu havalimanına doğru kalabalıkları yeşillik taraflarında görüyoruz. Onun dışında çok ciddi bir yoğunluk görmediğimizi belirtelim. Radyo Trafik mobil uygulamasından bütün detayları takip etmeye devam edebilirsiniz. İyi yolculuklar.
24: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sundu.
23: Radyo Spor.
26: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 9.45 saatlerimiz. Biz iddia ve kripto para konuşmadan önce sanki Beşiktaş'tan bahsediyorduk. Beşiktaş'taki transfer planlamasını konuşuyorduk. Beşiktaş'la ilgili dün denetim kurulunun raporundan bazı kesitler gün içerisinde bazı Beşiktaşlı muhabirler tarafından paylaşıldı ve bu paylaşımlarda bayağı ilgi ve tepki çekti diyebilirim. Şöyle bir konu oldu bu denetleme raporunda. Dikili Taş'tan gelen 1.28 milyar TL'nin normalde genel kuruldan alınan onay bu paranın tamamını Bankalar Birliği ödemesi için kullanacağıymış. Fakat buradaki paranın büyük bir kısmının yöneticilerin içerideki alacaklarına gittiği detayı, o rapordaki o kısım dikkat çekti. Bu bayağı gün içerisinde konuşuldu ve Beşiktaş Kulübü de bu konuşmaların üzerine, tam saatini de söyleyeyim, gece 23.53'te bir açıklama paylaştı. Uzun da bir açıklama yaptı siyah beyazlı yönetim. Bir açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur denildi konuyla ilgili olarak. Bazı mecralarda dile getirilen kulüp kaynaklarının yöneticilerimize aktarıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır diye böyle başlıyor açıklama. Söz konusu süreç kulübümüzü önemli bir faiz yükünden korumak amacıyla hayata geçirilmiş, tamamen Beşiktaş'ın menfaatine yönelik planlı bir mali yönetim uygulamasıdır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına sürecin işleyişini şeffaflıkla paylaşıyoruz dedi Beşiktaş Kulübü ve başlıklar halinde açıklamayı yaptı. Son paragrafta da Büyük Beşiktaş camiamızın kulübümüzün mali yapısını güçlendirmek amacıyla atılan bu yapıcı adımları gölgelemeye yönelik haksız algı çalışmalarına itibar etmeyeceğine olan inancımızı belirtir. Kamuoyunu saygıyla bilgilendiririz dedi
1: Beşiktaş. Sen okumadın ama açıklamanın özünde diyor ki bankalarda çok yüksek faiz ödediğimiz için o faizi ödemek istemedik. O yüzden de sponsorluktan gelen bütün parayı oraya yatırdık. Toplu bir ödeme yaptık. Faizi az ödemeye başladık bu toplu şey sayesinde. Fakat bütün para oraya gidince kulübün günlük işleyişindeki masraflar yöneticiler tarafından karşılandı. Yöneticiler işte sıfır faizle para verdi. Bu gelen parayı da işte şeye verdik. Bir kısmını yöneticilere verdik diyor Beşiktaş. Hı hı. Söyledikleri bu.
0: Peki burada
2: faizsiz kredi yerine yöneticilerden para aldık diyor başkan.
0: Aynen öyle.
1: Yani ama bütün o işte gelirler yeni şey yapıldı ya, forma anlaşması yapıldı. Hı hı. Bütün onları direkt bankaya yatırdık. Dikili Taş projesinden geleni yatıracaktık
2: 50
1: normalde.
2: 50 milyon euro civarında,
1: evet,
2: bir
1: ama
2: para.
1: Faizi ödememek için onları yatırdık. Onları yatırınca paramız kalmadı. Kulübün işleyişi için o parayı yöneticilerden aldık. Şimdi para geldi, yöneticilere ödedik.
2: Ha, bonservistir, maaştır, bu ödemeleri yöneticilerden alınan paralarla yapmışlar. Şimdi tabii sonuçta o Dikili Taş projesi ha deyince cebine bir anda gelen para değil. Devlet kademesinde bir sürü imzada, onaydan geçtikten sonra o parayı almaları bir zaman almıştır. Onu anlatıyor. Yoksa görüntü şey değil mi? Sanki bütün parayı almışlar, yöneticilere dağıtmışlar gibi. Halbuki öyle değil.
1: Yok, yöneticilere dağıtmışlar değil. Sıkıntı şeyden çıkıyor. Siz genel kurulda o parayı komple Bankalar Birliği'ne yatıracaksınız. Hiç dokunulmayacak o paraya. Hani evet. Dokunulmadan direkt oraya gidecek diye siz bizden izin aldınız. Aldığınız izin bu, yaptığınız iş farklı.
2: Farklı.
1: Ama mesela Beşiktaş yönetimi de o zaman bunu daha önce açıklamalıydı.
0: Mesela şeffaflık vurgusu yapıyor Beşiktaş yönetimi ama pek şeffaf ilerlemediğinin, aynen, de bir yani yansıması.
1: Bu denetleme raporunu birileri kontrol etmeseydi kimse bir şey bilmeyecekti mesela.
0: Yani Beşiktaş bunu kamuoyuyla paylaşmadı, evet, ya da üyeleriyle. Kamuoyuyla da belki paylaşmasına gerek yok da.
1: Aynen.
0: Orada oy veren, aynen, üyeleriyle. Aynen. Hani siz bizim için buna yetki verdiniz ama biz böyle yapıyoruz diye belki ikinci bir genel kurul yapmak, ikinci bir izin istemek de olabilirdi.
1: Hepsi işte yapılabilirdi. Yapmamış Beşiktaş.
0: Burada usulen bir eleştiri var şu anda. Yoksa Beşiktaş yöneticilerin kulübün parasını kötü kullandığı falan gibi bir durum yok. Sadece o prosedürü tamamen farklı uyguladığı için yönetime bir eleştiri var. O açıdan haklı bir eleştiridir. Zaten ona itiraz eden çıkacağını zannetmiyorum. Ama Beşiktaş da böyle yapmak durumundaydı kulübün menfaati için diyor. Ona da diyecek bir şey yok ama keşke usulüne uygun ilerlese. Ben o tarafa önem veren biri olarak.
1: Ya da hayır, onu yapamadığın anda açıklamayı yap.
0: Ya tabii. Yani
1: kimse sana neden yapıyorsun demeyecek ki.
0: Kulübün menfaatini düşünüyor, evet. Sanki öyle.
1: Diyor ki çok acayip faiz ödüyorduk. O faizden kurtulabilmek için bütün sponsorluk paralarını, gelirleri oraya verdik diyor. Hı hı.
0: Burada bu raporda sıkıntılı olarak görülebilecek noktalardan biri de borcun 28 milyar TL seviyesine çıkması. Ve şimdi Beşiktaşlı bazı yorumcuları görüyorum. Borç 13 ayda 13 milyar TL artmış. Hı. Ki bu süreçte işte Fernandes satışı, Abraham satışı, Dikili Taş'tan gelen para, sponsorluk, formalardan peşin alındığı söylenen paralar, isim sponsorluğu, stat, oradan gelen paralar varken borç bu kadar artıyorken senin yaratabileceğin gelir de zaten ne kaldı? Stat, isim sponsorluğu, forma, satışlar. Satış da gözükmüyor bu transfer döneminde öyle kolay kolay. Beşiktaş nasıl dönecek? Bir de Orkun'un bonservisi bu sene başlıyor. Vlahovic'ler, Trossard'lar. Gerçekten ben hep aynı yere dönüyoruz. Nasıl dönüyor kulüpler anlamış değilim. Nasıl o nakit akışı sağlanıyor, sağlanacak.
1: Yani Beşiktaş'ı takip edenler böyle her 3 aylık dönemde borcun 1,5-2 milyarları arttığını fark etmiştir herhalde. Ben hepsini tutuyorum. Bende var ekran şeyleri. Ekran şeyleri derken gazetede haber çıkmış. İşte hani Beşiktaş'ın borcu 22 milyar lira oldu.
2: Küpürleri saklıyorum.
1: Aynen diyorsun. Ondan sonra 3 ay geçmiş Beşiktaş'ın borcu 25 milyar lira oldu. 2 ay geçmiş Beşiktaş'ın borcu 27 milyar lira. Hepsi var bende öyle sırayla. Çünkü o kadar hani bir yerde garipsemeye başladım ki bende durumu. Hani bu nereye kadar gidecek diye merak ediyorum şimdi Beşiktaş'ta. 1-1,5 ay geçiyor, 2 ay geçiyor, 3 ay geçiyor. Borç 1,5-2 milyar lira artıyor. Hiçbir fikrim yok. Ben de senin gibiyim. Şaşkınlıkla takip ediyorum.
2: Peki şu anda benim anlamadığım nokta şu. Bankalar Birliği borcu kapandı mı Beşiktaş'ın? Hayır.
0: Tamamı kapanmadı.
1: Hayır.
0: Bir kısmı.
2: Hala bir faiz ödeniyor yani.
1: Ödeniyor. Evet. Ve şey, o borç da yeniden yapılandırılmış. Yani o Beşiktaş şeyi ödedikten sonra, açıklamada var o. Beşiktaş işte 50 milyon dolar mı artık ne ödediyse Bankalar Birliği'ne. Ondan sonra kalan borç tekrar yapılandırılmış.
0: Evet, devam eden bir süreç hala Bankalar Birliği. Şu an çıkmayan tek takım Trabzon, Galatasaray çıktı. Fenerbahçe
2: çıktı galiba.
1: Fenerbahçe çıktı. Beşiktaş.
0: Tek buradan çıkmayan takım olarak. Evet, bu dünün haberlerinden biriydi. Transferle ilgili başka bir notum yok. Beşiktaş'ta aslında başka takımlarla ilgili diğer takımlarla ilgili haberlerim var ama kalan dakikamızda...
1: Hadi söyle ama iki dakikada söyle o haberleri de öyle bilmiyorum.
0: Kaya Temel diyor ki Galatasaray Pulisic'i takip ediyor. Turnuva sonrası ABD'li oyuncuya teklif yapılması planlanıyor. Nevzat Dindar diyor ki Lemina ile son yapılan görüşmede prensipli anlaşma sağlanmıştı ama final aşamasında talep ettiği şartlar değişirse o zaman sorun çıkabilir diyor. Lemina'da birden fazla kişi şaşıracak, görüşürüz diye bir paylaşım yaptı. Bu haberler çıktığında oradan ne çıkacak bilmiyorum. Çünkü dün en son Lemina ile bu 16-4'ten dolayı devam edilmeyebilir denilmişti. Ama Lemina da bunun üzerine birden fazla kişi şaşıracak, görüşürüz dedi. Herhalde imzalayacağıma getirmiş diye ben yorumladım. Menajer Pino, Icardi'nin menajeri, o bir açıklama yaptı. En son 18 Mayıs tarihinde bir toplantı yaptık diyor Galatasaray'la sözleşme yenilenmesi konusunda. Olumlu sonuçlanmadı ama oynama süresiyle hiçbir ilgisi yok bu durumun. Asla böyle bir talebimiz olmadı. Başka bir toplantı veya görüşme de yapılmadı.
1: 18 Mayıs.
0: Diyor. Evet. Elio Pino. Ama tabii bu tarafın söylediği, Galatasaray yönetimine sorsanız başka bir şey söyler.
1: 1,5 ay.
0: 1,5 aydır bir görüşme olmadığını iddia ediyor Pino. Icardi'nin menajeri. Fenerbahçe ile ilgili topladığım haber Yağız'ın Sidiki Şerif Hamburg bir kiralama teklifinde bulunduğu haberi. Santrfor'da da Alper Yemeneciler Girassi önceliği değil, İsmail Kartal'ın başka bir profil var aklında demiş. Onu söylemiş, isim ama yok. Onu söyleyeyim. Trabzonspor'da da enteresan da Deniz Gül haberleri çıktı dün. 61 saat paylaştı. Bir de Aral Şimşir tekrar gündeme geldi. Ki Aral'la ilgili bir ara ilgilendiği söylenmişti devre arası. Yazın hocanın tuttuğu oyuncu değil, profil olarak uygun değil gibi bir şey yapıldı. Şimdi tekrar Trabzonspor Aral'la ilgilendiği yazılmış ama sola takviye yapmıştı Savyolo'yla. Metehan geldi. Aral çok gerçekçi gelmedi açıkçası ama dün
2: keşke alabilseler.
0: Güvendiğim kaynaklar yaptı.
1: Ama yok yani bir mantığı yok Yağız gerçekten.
2: Ya 12
1: Metehan sol. Şimdi yeni Midland... gelen Savyola sor. Sol.
0: Aral da sol.
1: Aral da sol yani.
2: Oynar o sahada da ya, oynamaz mı?
0: Oynar Aral, tabii ki.
2: Tuhaf bir oyuncu.
0: Savyol da oynar büyük ihtimal sahada. Hani böyle orada Sigankov gibi daha sol ayaklı bir Zubkov vari bir oyuncu konuşulurken tekrar böyle sağ ayaklı bir oyuncu gündeme gelmiş isimler bunlar.
2: Aral şeye de uyuyor. Hemen 10 artı 4'e de uyuyor.
0: Aral Türk zaten direkt.
2: Doğru pasaportu şey.
0: Pasaport bizde milli takım oyuncusu. Denizli öyle. O açıdan rahat. Evet bitirdik haberleri de kısa kısa hızlı hızlı aktardım sizlere. Bu haftalık programın sonuna geldik. Haftaya pazartesi tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu sona erdi.
4: Reklam.
5: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Radyo Spor.
7: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
8: Her adımda bir var. Otokoç ikinci el.
9: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
10: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
11: TEB o kadar iyi ki TEB.
12: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
2: Bu yaz rotanız güvenli, yolculuğunuz serin olsun. Temmuz boyunca Omoda Ceko otomobilinize özel 18 nokta kontrolü ücretsiz. Üstelik klima gazı dolumunda %10 indirim sizi bekliyor. Rotanızı en yakın Omoda Ceko yetkili servisine çevirin, yola hazır olun. Detaylı bilgi omodaceko.com.tr'de.

0: Güvencel arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Neden Radyo Spor'u dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
5: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
6: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
7: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın. Radyo Spor! Radyo
3: Spor! Radyo Spor! Radyo Spor! Sporun tek adresi.
8: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
9: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz şu anda 10:00'ı gösteriyor. Saat 11:30'a kadar, yani 1,5 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Ama tabii bugün biraz gündem yoğun. Dinleyici kısmını alamayacağız. 3 bağlantı yapacağız. Dün çünkü biliyorsun Orhan Can bağlanmıştı. Bugün gene Orhan Can bağlanacak. Çünkü dün akşam saatlerinde Beşiktaş'ta çok ilginç gelişmeler yaşandı. Son dakika bazı gelişmeler var. O yüzden dün de sevgili Orhan abiyle konuştum. Tekrar

0: maçında Bosna Hersek'e konuk oldu. 12 Deva'dan maçı 82-75 kazandı. Milli takımımız gruptaki son maçında 6 Temmuz Pazartesi günü Sinan Erdem salonunda İsviçre'yi konuk edeceğini söyleyelim. Demin de söylemiş olduğum gibi Beşiktaş'la biraz başlayacağız. Tabii ki bir de biliyorsunuz yabancı kuralı var. Onu da detaylı konuşacağız. 10+4 değişmedi. Neden değişmedi? Çünkü birlik olunamadı. Yani kulüpler birliği birlik olamadı. 5 kulüp bunların içerisinde Göztepe varmış galiba. Eyüp var dendi. Toplam 5 kulüp dendi. Tam şimdi isimlerini hatırlayamıyorum. Belki yani haber olarak çıkmışsa gazetelerde bilgi verirsiniz. Okumaya çalışırım ama 5 kulüp aynı şekilde yani federasyonun almış olduğu karar şeklinde devam etmesini istiyormuş. Bazı kulüpler 12+2 istiyormuş. Ondan dolayı birlik sağlanamadığı için de şu anda bu kural devam edecek. Federasyon demiş ki yani bütün takımlar onayladığı takdirde istediğinizi değiştirebiliriz demiş. 5 kulüp şu anda bunu onaylamadığı için birlik olunamadığından dolayı şu an maalesef bu devam edecek. Ama önümüzdeki hafta bir toplantı daha varmış kulüpler birliğinde. O toplantıdan sonra biraz daha netleşeceğini tahmin ediyoruz. Şu an hattımızda Cumhuriyet Gazetesi yazarı sevgili Orhan Can var. Orhan abi yayınımıza hoş geldin.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Dün tabii konuştuk, dün akşam konuştuk. Bazı gazeteci arkadaşlar, sen de başta olmak üzere, bu ben de anlayamadım. Denetim kurulu raporu bazı paraların bazı yöneticilerin alacaklarına istinaden alındığı yönünde yorumlandı. Bazı gazeteci arkadaşlar bunu öyle yorumladılar. Denetim kurulu raporu neydi, ne oldu? Hakikaten buradan gelen bir para var. Bu para bazı yöneticiler alacaklarını mı aldılar? Senden öğrenelim bunun detayını sevgili Orhan'cığım.
1: Dün şunu yapalım. Dün tabii ben köşe yazarlığın dışında aktif yöneticilik yaparken bir muhabir bana sorduğu zaman abi haber yok dediği zaman bak ben aynen böyle diyordum. Bak seni kovarım diyordum. Türkiye'de habersiz olmaz.
0: Aynen.
1: Her taraftan haber fışkırır. Bakmasını bileceksin. Dün de büyük haber patladı, bomba patladı. 6 ayda bir biliyorsun denetleme kurumu ilk 6 ayı açıklamıştı. Geçen yılın son 6 ayını Şubat'a kadar, Şubat hariçti yayınladığı raporda. Borçlar 26 milyara çıkmıştı. Şimdi de ilk 6 aylık bir denetim raporunu açıklıyor. Bunda tabii bir bomba patladı, kulüp. Acil bir açıklama yaptı.
0: Evet, dün akşam açıklama yapmak zorunda kaldı.
1: Evet, hemen açıklama yaptı. Öyle değil de böyledir diye. Bu da çok garip. Kulübün resmi organı, seçilmiş organı, denetleme kurulunun raporu ama kulüp öyle değil de diyor, böyle diyor. Şimdi ben size onu özetleyeyim. Raporda şu söyleniyor. Dikilitaş projesinden 1 milyar 280 milyon lira para geldi diyor.
0: Tamam.
1: KDV dahil. Ve bu para diyor avans olarak gelmiş. İlk avans olarak. Yönetim de hep açıklamıştı ki bu parayı biz kongreden de bu şartla yetki almıştı. Bu parayı sadece ve sadece Bankalar Birliği borcunun ödenmesi ve faiz giderlerinin ödenmesine kullanılabilir. Başka türlü kullanması mümkün değildir. Bu yetkiyle bu Dikilitaş projesine onay verdi kongre.
0: Evet.
1: Şimdi oradan da 1 milyar 280 milyon TL'lik KDV dahil bir şey geliyor, para geliyor. Denetleme kurulunun aynen şu yazıyor bakın. Söz konusu tutar ile bonservis, ücret, vergi ve yöneticilere olan borçlarla ilgili ödemeler gerçekleştirilmiştir.
0: Bir dakika. Şimdi, bu gelen para yani yöneticilere gitmiş. Doğru mu anlıyorum?
1: Evet. Yöneticilere.
0: Denetim kurulu raporu bunu söylüyor çünkü.
1: Evet. Hı. Şimdi bunu yasal olarak da başka türlü kullanamaz. Ama kulüp de çok iyi niyetli olarak şu açıklamayı yapıyor. Diyor ki biz zamanı kaçırıyorduk. Kulübün yaptığı açıklamada. Hı hı hı. Yöneticilerden para aldı. Bu faiz giderlerini şeylerini yöneticilerden aldığımız paralarla hatta bir kısmını da işte kulübün giderleri için maaşlar, çalışanların maaşları gibi.

0: şeyleri de alıp yöneticilerden aldığımız paralarla bankalar birliğine verdik onu. Buradan da para gelince yöneticilerden aldığımız parayı geri ödedik. Tabii Beşiktaş kulübünde taraftarlarında...
1: Bir şey söyleyeceğim abi, yanlış anlama yani. Her yönetime, her kulüpteki yöneticiler kulüplerine destek olurlar. Yani verdiğin parayı alacaksan o zaman sen niye yönetici oldun?
0: Yok, alıyorlar. Kuruşu kuruşuna çoğu alıyor. Bugüne kadar ben almayan çok nadir gördüm.
1: En basit örneğim Sayın Ali Koç kaç milyar TL bağışladı?
0: Bak Ali Koç kaç şey verdi?
1: Milyar TL bağışladı. Tabii. Rami Koç aynı şekilde Beşiktaş'a neler verdi? Hala vermeye devam ediyor. Sayın Koç ailesi biliyorsun Beşiktaş'a da çok destek oluyor.
0: Ama o karşılığında reklam veriyor. Mesela şimdi bir de sıfır karşılıklı. Mesela bunu Demirören gerçekten aldı, 10 milyon dolardı. Günümüzün parasıyla düşünsenize ne kadar yapar. Almadı. Adalı 10 milyon dolarını almadı mesela. Böyle şeyler var. Hatta ondan önce varını yoğunu veren bir sürü yönetici vardır. İsimleri bile anılmaz. Bunlardan bir tanesi mesela Mehmet Üstünkaya'dır. Aslında Beşiktaş'ın yükselişi Mehmet Bey ile birlikte başlamıştı. Ama hep göz ardı edilir. Başka şeyler öntürüş yaparız. Bunlar verdikleri paraları geri almamışlardır. İşte bir kısmı belki Hüseyin Yücel aldı mı almadı mı onu net bilmiyorum. Öğrenemedik onu. Ama iki ay önce verilen paralar geri alınmış. Türkçesi bu. Bu raporun. Kulüp de bunu söylüyor zaten yaptığı açıklamayla. Diyor ki biz acil ödemelerimiz vardı. Kasa kolaylığı için biz yöneticilerden para aldık. Ve tekrardan bunları yerine koyduk. Ama tabii Kızılca kıyamet koptu. Tabii muhalefette olanlar, arkadaşlar, Beşiktaşlılar, kongre üyeleri hemen siz bu yetkiyi bu şekilde bizden almadınız tartışması başladı. Şu anda Kızılca kıyamet kopuyor. Yarın da biliyorsunuz şey var, divan kurulu toplantısı var. Epey bir
1: hararetli geçecek diyorsun divan.
0: Hararetli geçeceği ortada. İşte benim neden muhabirlere Türkiye'de haber yok diyene öyle davrandığımı anlıyorsunuz şimdi. Ya Türkiye'de inanın bana her kulüpte sadece şeyde değil hayatın her alanı. Ben size üniversitede okurken bir anımı anlatayım. Hocamız vardı, Kanada'da ders veriyordu. Orada haber o kadar yok ki. Bir köprü boyanacakmış. Köprüde dediğim üst geçit yani. Bizim yok mu üst geçitlerimiz? E5 üzerinde evet. Şeyde falan böyle. Hani hatta bir kilometrede bir var neredeyse. Abartarak söylüyorum. Onu ne renge boyayalım referandumu yapmışlardı. Bize de bunu soru olarak sormuştu. Biz gülüyorduk ama Türkiye'de her taraftan şey yapıyor. Yani bir şey duruyor bir şey patlıyor. Bir şey duruyor bir şey patlıyor. Siyasette böyle, sporda böyle. Bakın ben size bu arada şaka bir tarafa şeyi de okuyayım. Yetkilendirme şeyini.
1: Onu şöyle yapalım abi. Reklama gitmem lazım.
0: Eğer sizi şey yapıyorsam. Yani
1: Hayır. Reklama gidelim. Reklamdan sonra. Çok kısa bir reklam aramız var sevgili Orhancan. Reklama tamam. Gideyim. Reklamdan sonra kısmı okuyayım. Hem de o üniversitedeki olayı da göreceğiz. Çok kısa bir aradan sonra Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhancan'la sohbetimiz devam edecek. Önemli gelişmeler var çünkü Beşiktaş'ta. Yarın da divan var. Hepsini konuşacağız. Çok kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
10: Umran Oto Ekspertiz. Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
11: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
3: Radyo Spor. Reklam.
12: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Cumhuriyet Gazetesi yazarı sevgili Orhan Can'la sohbetimiz devam ediyor. Bak, mesajlar da geliyor. Beşiktaş'ta borç 28 milyar olmuş. Beşiktaş nereye gitmeye çalışıyor diyor. İngiltere'den Erkan Bey diyor ki Beşiktaş'ı çökmeye mi çalışıyorlar diyor. Erkan Bey ne diyorsun? Onu 28 yani milyar.
0: Şimdi onun cevabı bende değil ama şimdi bakın işte gidişat, hal ve gidişat, karne ortada. Genel kuruldan yetki nasıl alınmış? İkili taştan gelecek olan para.
1: Hatırlıyorum ben çünkü bankalar birine gidecekti.
0: Emlak Konut ve Ziraat Bankası veya kamu bankaları ile mevcut, aynen okuyorum, finans ve yeniden yapılandırma anlaşmasından kaynaklı borçların ödenmesine yönelik olmak kaydıyla anlaşmalar yapılmasına, borçların ödenmesine, sonrası kalan taşınmazların kulüp adına tapuda tescili. Evet. İkili taştan kalan şeyler. Başka bir şey de kullanamazsınız diyor bunlar.
1: Nasıl kullandı peki şimdi?
0: Şimdi bunda bakın, denetleme kurulundan size şeyi okuyayım. Aynen şöyle. Diyor ki işte şuradan KDV dahil 1 milyar 280 milyon TL avans olarak gelmiştir. Söz konusu tutarda bonservis, ücret, vergi ve yöneticileri olan borçlara ilgili ödemeler gerçekleştirilmiştir. Devam ediyor. İkili taş projesi kapsamında kulübe aktarılan avans niteliğindeki kaynağın büyük bir bölümü yönetim kurulu üyelerinin, iyi dinleyin, kulüp nezdindeki cari hesaplanacak bakiyelerine yönelik ödeme amacıyla kullanıldığı görülmüştür. Söz konusu ödemelerin yönetim kurulunun yetkisi kapsamında tesis edilmiş işlemler olduğu ve hukuki dayanağının bulunabileceği değerlendirilmekte birlikte. Hukuki dayanağını bulabilirsiniz deyip hafif bir şey buluyor. Burada da yönetim kurulu dün açıklama yapıyor. Diyor ki biz onlardan borç aldık. Acil sıkıştık. Ödemelerimiz vardı, faiz. Onlardan aldıklarımızı geri verdik. Yani işte ana para, avans para işte gecikmişti. Açıklamada da öyle kulübün. Bir ay sonra gelecekti. Biz onlardan bir ay önce aldık gibi. Bu tartışılır tabii. Epey tartışılır.
1: Orhan abi, yani yönetim kurulu üyelerinin acil paraya çıkışta alırsın. Yani şu an gelen parayı bir an önce bankalar birinden çıkmak zaten için kullanma yerine ben para verdim, benim bir an önce paramı ver muhabbeti yanlış. Onu söylemeye çalışıyorum.
0: Tartışma zaten bu. Yani
1: giderken alırsın veya sonraki gelen başkandan, yönetimden istersin. Anladın mı demek istedim? Yani bir şekilde o parayı alırsın. Bu şey ne? Yangından mal kaçırma olayı ne? Onu anlamaya çalışıyorum abi.
0: Biz de hepimiz anlamaya çalışıyoruz. İki ay daha hemen istenir mi? Yani mesela Sayın Serdar Adalı almamış 10 milyon dolarını.
1: Ne düşün?
0: Sayın Yıldırım Demirören 10 milyon dolar, daha böyle bir sürü örnek var. 10 milyon dolar tamam, kulübe iba edilir, evde şey yapıyorum demiş. Vermiş yani, böyle iki ay önce para verip hemen parayı istemek de nedir? Almak da nedir yani? Şey, taksi paralarını kulübe yansıtan taksi, bildiğiniz, yanlış duymadınız, taksi parasını kulübe fatura eden yöneticiler gördüm de bu iki ayda verdiği parayı hemen istemek de nedir? Yani güvenmiyorsan verme. Hatta güvenmiyorsan o zaman Beşiktaş'ta yönetici olma birader.
1: Evet, onu diyorum zaten. Aynısını söylüyoruz. Aynı şeyi konuşuyoruz.
0: Yani ama durum böyle. Buradan da anlıyoruz ki Sayın Başkan yalnız adam gibi geliyor bana. Herhalde yönetim kurulunda bir şeyler olmuş.
1: Ne anlamda bir şeyler olmuş abi? Bir dakika dur, orayı açalım. Ne
0: parasını
1: anlamda?
0: Şimdi isteyince, şimdi sizin yönetiminizde birileri parasını geri isteyince herhalde zorunlu olarak herhalde bir orada bir tartışma
1: var. Millet parasını istedi ya, ondan dolayı.
0: Bizim tanıdığımız Serdar Adalı vermez yani. Kendi istemediği için. Bekleyin der yani.
1: Orada o zaman sıkıştırdılar onu o zaman. Orhan abi sıkışmış o zaman Serdar Bey.
0: Tabii şimdi niyet okuyoruz ama.
1: Niyet okuyoruz tabii
0: şöyle. Öyle görünüyor. Gidişat o. Yarın da büyük kıyametler kopar zaten. Tartışmalar çıkar. Ama durum bu. Son Beşiktaş'taki haberler bu. Arkadaşların dedikleri o doğrudur. 28 milyara dayanıyor bu gidişle. Borç. Ama yönetim kurulunun da işte yaptığı açıklama bu.
1: Bir yandan mesajlara bakıyorum da abi. Şunu sana soracağım. Dün Kassum Watara Beşiktaş yönetimi kadrosuna kattı. 4 yıllık bir sözleşme imzaladılar. Fiyata bakıyorum. Gördüğüm kadarıyla bakayım rakamı göremedim. Ama daha önceki şeylerde okuduğum zaman galiba 8 milyon euro gibi bonservis bedeli gibi bir şey yazıyordu.
0: Evet.
1: Futbolcu ile ilgili. Ne diyorsun abi bu transferle ilgili?
0: Ya bu paralar doğruysa bence çok Beşiktaş'ın bütçesini aşan ama başka türlü de yarışın içerisinde olamayacak. Kamp kadrosunu gördünüz.
1: Gördüm.
0: Hiç bu kadar altyapıdan oyuncu gitmemişti, genç oyuncular. Yok yani elde, çünkü öyle bir biçildi ki, öyle iyi oyuncular gönderildi ki, küstürüldü ki bunu da yeniden yapılanma adında yaptılar. O palavralarla yaptılar. Bakın daha önce gönderilen futbolcuların çoğu kötü oyuncu değildi. Uyum sağlayamayan oyunculardı. Senin oynatamadığın oyuncular. Hepsi gittikleri ülkelerde, gittikleri takımlarda takır takır oynadı. Hatta bir kısmı da Dünya Kupası'nda oynadı.
1: Doğru.
0: Şu anda yeniden yapmaya çalışıyorsun. Gençlerle gidiyorsun. Bu dediğim gibi bu hocanın, İtalyanının çekeceği günler var. Onu da göreceğiz. Tabii ki Beşiktaş'ın hemen ayın 23'ünde önemli, çok önemli bir maça çıkacak. Hatta İtalyan bizim milli takım hocamızın beğenmediği Aral da o takımda biliyorsun.
1: Evet, Aral o takımda.
0: Evet. Şimdi Aral'ı da göreceğiz. Beğenmemişti Aral. Oysa Aral bayağı dinamik, çok iyi bir oyuncuydu ve bunu geri gönderdi adam. Almadı, Dünya Kupası'na götürmedi yani. İnanılır gibi değil. O takımla oynayacak Beşiktaş. Bu kadroyla işi zor bayağı. Alelacele işte başkanın söylediği kanat, mutlaka kanat bulmamız lazım. Takviye yapmam lazım ama yaprak kıvırdamıyor. 1 liralık kişi 5 lira oluyor, 10 lira oluyor oran demişti bana. Gerçekten de öyle. Bir de düşenin dostu olmuyor bu alemde. Adınız bir kez çıktı mı işte bunlar da zorlanıyorlar, zor durumdalar deyip sen de 2 liralık balı ne yapıyorsun? 4 liraya satıyorsun.
1: Ama Türkiye'de kulüplerin çoğu bu noktada maalesef. Yurt dışından gelenler evet, bunu bildiği için de ona göre rakamlar istiyorlar, garanti istiyorlar. Doğru söylüyorsun orada.
0: Şimdi ama büyük takım sen. Ya mesela Fenerbahçe diyelim, yıllardır şampiyon olamıyor. Menajerine yapıyor, ulan olamıyor. O zaman bize muhtaç bu diyor. O zaman 2 liralık balı ben buna 5 liraya satarım. Beşiktaş daha şey durumda, taraftarı isyan etmiş, ayaklanmış. O zaman 2 liralık malı ben bunlara 8 liraya satayım diyor. Yani böyle de bir şey oluyor. İşte düşenin dostu olmuyor dediğim laf
1: nokta
0: bu. Evet.
1: Abi Tarık Cengiz diyor ki hayırlı cumalar, Beşiktaş'a yazık değil mi? Kulübü borç batağına soktular. Rahmetli efsane başkanım Süleyman Seba'nın kemiklerini sızlatıyorlar. Kulübü devrederken borçsuz bıraktı. Yazık değil mi demiş.
0: Elbette ki yazık. Yani çünkü bakın Beşiktaş Türkiye'dir. Beşiktaş iyiyse Türkiye iyidir. Bunu asla unutmayın. Çünkü halkın takımı diye
1: geçer.
0: Geçer. Gerçekten de böyledir. Ama Beşiktaş gibi büyük kulüplerden, Galatasaray gibi, Fenerbahçe gibi, Trabzon gibi bu kulüpleri eğer alıp özelleştirir satarsanız Türkiye'nin de özelliği gider. Maalesef yazık. İyi yönetilmiyor. Yasalarda herhalde açıklar var ki böyle şeyler yapılıyor. Yönetim de benim anladığım kadarıyla Serdar Adalı bana son yaptığı açıklamalarla hani bir şeyler yapmaya ve işin bu krizden çıkmaya çalışıyor. Çıkmaya çalışıyor. Bir şeyler koyuyor.
1: Çıkamıyor değil mi?
0: Yani şimdi Dikili Taş projesinde herkes onlara salvo yapıyor. Bu kadar para bilmem ne şuraya gitti bitti ama olmayan bir arazi kazandırdı. Bu proje yönetimi de savunmuş olmayayım. Bu yeterince vurduk. Hani yiğidi öldür hakkını ver diyelim. Ya olmayan bir araziydi. Orada Beşiktaş'ın küçücük bir arazisi vardı. Sayın Cumhurbaşkanı olmasaydı, tabii bu öneriyi de Serdar Adalı götürüyor. Diyor ki böyle bir şeyimiz var. Cumhurbaşkanı da diyor ki tamam diyor ya Beşiktaş için yapalım diyor. Bu kadar basit abi. Bak olmayan bir ara şeydi orası. Olmayan bir yer kazanıldı ve olmayan bir para gelecek. Tabii ki bunun sağda solda kayaların altında ben Müran balıkları diyorum. Saklanmış bir sürü insan çıkabilir. Çünkü orada bir gelirin, büyük gelirin olduğu yerde elbette ki kavgalar da oluyor. Ama bu paranın bu şekilde yani yöneticiler 2 ay daha bekleyebilirlerdi. 6 ay daha bekleyebilirlerdi. Ve bu duruma düşülmezdi. Çok ayıp bir şey yani. En azından Beşiktaş yönetimini böyle zora sokmazlardı. Burada ben de taraftarlarla aynı görüşteyim. Yani madem parayı verdiniz, dolar üzerinden verdiniz, euro üzerinden verdiniz, kaybedecek de bir şeyiniz yok. 2 ay daha bekleyin bir adam. Niye yönetimi zora sokuyorsunuz? Ya da başkanı zora sokuyorsunuz? Beşiktaş kulübünü tartışmaya şey yapıyorsunuz. Atıyorsun ortaya, tartışmanın ortasına atıyorsun. Herkes bunu konuşuyor. Sabaha kadar telefonlarım çaldı. Ne olacak Beşiktaş'ın bu hali diye. Ya bir şey olmaz dedim ben de. Sonra kulüp açıklama yaptı işte. Ne kadar bu ateşi söndürür bilemiyorum.
1: Bankalar Birliği'nden tam çıkamadı değil mi Beşiktaş hala?
0: Hayır çıkılmadı. O da şudur. Bankadan birliğinden çıkma olanağımız var demişti bana.
1: Evet.
0: Daha önce.
1: Dikili Taş falan o anlam, o projelerden gelecek olan paralarla falan dedi ama o büyük sıkıntı oldu ondan sonra da dediğin
0: yok,
1: gibi.
0: Yok ben onu bugün şimdi ticari bir şey birazcık açıklayayım onu da.
1: Tabii.
0: Neden çıkılmadığını. Kimler çıktı abi?
1: Fenerbahçe çıktı, Beşiktaş çıktı, Trabzonspor. Beşiktaş İlk çıkan çıktı. Trabzonspor.
0: Beşiktaş çıkmadı.
1: Pardon Fenerbahçe çıktı, Galatasaray çıktı.
0: Şimdi evet. Çıktı ondan sonra hangi durum finans olarak şu oluyor çıkıyorlar ama ondan sonra bankalar da acayip uyanık artık bizim bankalar olmuş İsviçre bankaları. Düşenin dostu olmaz hesabı adama acayip çöküyorlar. Faiz kaç abi %4 mesela 4 diyelim yani yıllık fazla %40 sana sıkışmışsın ya futbolcu alacaksın Aygün'ü transfer edeceğiz diyelim Aygün Özipe'yi
1: evet.
0: Alacağız para lazım. Ne kadar? 10 milyon dolar. %60'tan veriyorsun sen bana. Bankalar birliğinden çıkınca. Hem ceza hem de çökmece. Kredi bulamıyorsun. Kredi verecek banka bulamıyorsun. Bu sefer de bankalar birliğinden çıkmamak daha hayırlı oluyor. En azından bir banka bırakma. Bir banka bırakıyorsun. Ana parayı ödediğin zaman faizleri ödedi. Sadece ana para kaldı mı İşin yarı yolunu geçmiş sayılır. Böyle bir plan yapacağız demişti bana epey öncesinde yaptığımız sohbette. Bana da mantıklı gelmişti. İşte bak Fenerbahçe çıktı başına ne geldi? Bir sürü finans arayışı var diye ayak sohbet edilmişti öyle. Bu da doğrudur. Böyle bir şeyi var. Bir de Bankalar Birliği'nden tamamen çıktığınız zaman şimdi sizin bütün borçlarınızı Bankalar Birliği yönetiyor. Sıraya koyuyor.
1: Evet.
0: Şimdi Aygün Özipek'in de alacağı var. İşte Orhan Holding'in de alacağı var mesela diyelim. Onlar da sırada bekliyorlar. Bankalar Birliği'nden çıktığınız anda tamamen Bütün o diğer alacaklılar da size haciz gönderiyor.
1: Ama abi yılda 900 milyon TL'ye yakın bir faiz ödüyorduk kulüpler.
0: İşte o faizi bitirdiğin zaman sadece ana para kaldığı zaman çok bir şey kalmıyor. Ya da ana parayı tamamen ödeyeceksin. Ondan sonra borç yükün çok düşük olacak. Ama

0: maalesef ki işte epey iyi bir para gelmiş. Yöneticiler almış. Diğer harcamalara gitmiş. Bak orada çok açık yazıyor.
1: Yazık. Gelen para gitti. Gelen para gitti. Orhan abi.
0: Öyle görünüyor.
1: Bak dinleyici ne diyor biliyor musun? Dur bak nerede işte. Karşılıksız para verenleri dövüyorlar. Vallahi geri alanlar muteber oluyor demiş dinleyicimiz.
0: Ya ben aynı fikirdeyim.
1: Ali İncekara yazmış.
0: Ya ben Ali Bey'le çok vallahi aynı fikirdeyim. Bu ülkede ben hep onu gördüm zaten. Yani bütün gazetecilik yaşamımda da. Böyle bir insana iyi davrandın mı bu bizdendir deyip seni çok ezerler.
1: Bak bir soru daha var. TJK kulübü ile Beşiktaş kulübünün başkanı aynı kişi olması ne kadar doğru ve etik demiş dinleyicimiz.
0: Ya ikisi çok ayrı bir kulvarlı yani.
1: Taner Bey yazmış. Taner Bey.
0: Şeyi yok ki bağlantısı yok. Üstelik de TJK artık şeyin neydi bizim devletin.
1: Ha şeye geçti doğru. Varlık fonuna geçti.
0: Evet, bak denetim şey orada. TJK'nın şu andaki üst yapısı sadece bir nasıl diyeyim sana görüntüsel yani.
1: Serkan Sarefe diyor ki bu iş Adalı'nın elinde patlar. Eğer 3 maç takım sallanırsa bu yönetmen devam edemez. Kongre'ye gitmek zorunda kalır. Ne diyorsun demiş sana. Ne düşünüyorsun?
0: Zaten her şey büyük takımlarda diyoruz ya sahaya pijamalarıyla çıksalar bunlar şampiyonluğa oynar. Ya Beşiktaş'ın ölüsü 4. olurdu geçen sene. 4. oldu. Bir de bunu 4. yaptım.
1: Abi bu formayı bu formaları koy. Kulüplerimizin formaları koy. Zirveye zaten mücadele eder. Zirve yarışı içinde olur. Evet, sadece yani, formaları.
0: Her şey başarıya endekslidir. Sportif başarıya endekslidir. Yeni kitleler de böyledir. Bakın Galatasaray 4 yıldır üst üste şampiyon oluyor. Ne yapıyor? Yeni yetişen gençleri de Galatasaraylı yapıyor. Dolayısıyla 4 büyük takım şampiyonluğa, sportif başarıya içecek su kadar muhtaçtır.
1: Doğru.
0: O içmezse yaşam damarları kesilir.
1: Doğru.
0: Bu da sportif başarıdan geçer. 3-4 tane gittiği zaman iyi takım kuramazsanız orada hiç kimseyi tutamazsınız. Taraftarı tutamazsınız. O dipten gelen dalga da kaç yönetimi yemiştir bugüne kadar onu da yer. Dilerim öyle olmaz. İyi takım kuracaklar. Hoca da hırslı gösteriyor. Dün söylediğim gibi ama hoca henüz daha Türk hakemleriyle tanışmadı.
1: Tanışacak. İlk hafta evet, tanışacak.
0: İyi niyetlerle gidiyor ama durum böyle yani. Beşiktaş cephesinde durum böyle. Bilmiyorum şey oldu mu? 1.28 milyar TL'nin büyük bir kısmı yöneticilere gidiyor. Ve ondan sonra bunun da tartışma konusu olması.
1: Yarın asıl diyorsun. Asıl divanda yarın bayağı hararetli geçecek diyorsun. Divan toplantısında.
0: Bakın 2 aya daha almasan. 3 ay daha dolar bazında duruyor bankada. Beşiktaş kulübü bu. Paran mı yanacak ya? 6 ay sonra alsan ne olur ya?
1: Giderken al.
0: Giderken al yani. Alırsın. Sana çekleri verirler. Sana o ödemeyi yaparlar. Arkadaş bunu alıp yönetimi, kendi yönetimini bu kadar zora sokman, başkanı bu kadar zora sokmanın, dara düşürmenin anlamı nedir yani? Demek ki bakın acilen de bazı değişiklikler lazım. Ben de zaten biraz sezinlemiştim forma. Bak şunu da açıklayayım. Forma tanıtımında neden böyle çok az yönetici geldi? Böylesi sezon açılışında her zaman tıktım tıktım olurdu diye düşünmüştüm. Soru işaretiydi. Arkasından denetim kurulu raporu bomba gibi patladı. Aradaki rabıtayı siz kurun.
1: Anladım ne demek istedim. Orhan abi son olarak ekleyeceğim bir şey var mı sevgili Orhancan?
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Aydınlatabildik. İnşallah Beşiktaş güzel günler görür.
1: İnşallah.
0: Bütün kulüplerimiz
1: inşallah görür. Çok teşekkürler tekrar yayımıza bağlandığın için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Görüşmek üzere. Evet hattımızda Cumhuriyet Gazetesi yazarı sevgili Orhan Can vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Kısa bir araya gidiyoruz.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Radyo Spor.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
4: John Langenus. Kim bu adam diyeceksiniz, merak edeceksiniz. İlk Dünya Kupası'na götüreceğim sizi, 1930 yılına. Uruguay'ın ilk kupayı aldığı yıl ve final maçının hakemi. Hakemin kıyafetini size tarif etmek isterim. Güzel bir şapka, gömlek, yelek, kravat. Altında dizlerin hemen üstünde bir şort. Maç mı yöneteceğiz yoksa golf mu oynayacağız? Hayır, maçın ilk Dünya Kupası finalinin hakeminin kıyafeti böyle. Peki bu hakem kendisinden de endişe ediyor. Çünkü çok kalabalık var. İlk final maçı, Uruguay kupaya gitmek üzere. E ne yapıyor? Hemen kendine bir tekne de ayarlıyor. Başıma bir şey gelirse beni kaçırın diye. Buna rağmen maçta büyük bir şeyler yaşanmıyor. Sadece akıllarda şu kalıyor. Kravat, neredeyse bir takım elbise ama altta güzel bir şort var. İşte Dünya Kupaları tarihinin ilk kravatlı hakemi.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
3: Radyo Spor!
5: Radyo Spor! Reklam.
6: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
3: Radyo Spor.
5: Reklam.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
2: Ne demiş dinleyicimiz? Hemen bakalım. Ozan Bayer galiba ya, tahmin ediyorum. Ne demiş, hemen şöyle bakalım tekrar. Mesajını bulmaya çalışıyorum Ozan kardeşimizin. Ha, bu kadar borç içindeyken hala transfer yapıyorlarsa her şey muaftır. Her şey müstahaktır aslında bunlara demiş. Doğru söylüyor aslında. Ya, bu kadar borcum var. Hala transfer peşinde koşuyorsun. Kulüplerin şimdi yabancı şeylerine bakıyorum. Kadroda dolu yabancı var. Hala yabancı ile ilgili oranın artması yönünde de açıklamalar yapıyorlar. Dün tabii demin Beşiktaş'ı konuştuğumuz için Beşiktaş üzerinden de gitmek istiyorum. Kassum Ouattara biliyorsunuz bir gün önce geldi. Sağlık kontrolünden geçti ve dün de Monaco'dan transfer olan Kassum Ouattara resmi imza attı ve Beşiktaş kadrosuna dahil oldu. Vincenzo İtalyan yönetiminde Beşiktaş biliyorsunuz 2026-2020 sezonu ilk transferini dün itibariyle yapmış oldu. Monaco formasını giyen Ouattara ile güçlendi. Fransız sol bekin transferi kulüp tarafından açıklandı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı. Profesyonel futbolcumuz Kassum Ouattara'nın nihai transferi konusunda Monaco ile anlaşmaya varılmış ve Ouattara ile 4 yıllık 2029-2030 sezonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Ouattara Fransa U21 milli takımında 3 maçta forma şansı buldu. 20 yaşındaki sol bekin güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gözüküyor. Montreux'da futbola başlayan Ouattara daha sonra Amiens ve Monaco formalarını giydi diye de bir dipnot vardı. Tabii biliyorsunuz Beşiktaş hazırlıklarını Slovakya kampında sürdürüyor ve Giermont ile dün akşam karşı karşıya geldi siyah beyazlar ve maçı 2-1 kazandıklarını tekrar söyleyelim. Beşiktaş kısmına baktığımız zaman dünün tabii en çok konuşulan konulardan bir tanesi de Icardi'nin. Telefon hattımızı açalım istersen. Bence eğer şey Fevzistan'ı açmıyorsa, aramıyorsa telefon hattımızı şu an itibariyle açtığımızı söyleyelim. Murat Fevzistan'ı'na birazdan bağlanmaya çalışacağız. O da tam bir yayında. Ona da konuşacağımızı belirtelim ama şu an itibariyle telefon hattımızı açtığımızı tekrar söyleyelim. 0212'li biliyorsun artık bu numarayı da söylemeye gerek yok. Artık herkes ezberlemiş vaziyette ama 0212-363-0434 0212-363-0434 numara telefonumuzu açtığımızı söyleyeyim. Demin de söylemiş olduğum gibi dün en çok konuşulan, en çok merak edilen konulardan bir tanesi Galatasaray cephesinden tarafına baktığımız zaman neydi? Icardi'nin durumuydu. Çünkü sosyal medyada özellikle Galatasaray muhabirlerin çok farklı haberler verdiğini hep görüyorduk. Dün Icardi'nin menajeri bu konuyla ilgili noktayı koydu. Elio Pino. Pino dedi ki Arjantinli golcüdeki son duruma dair açıklama yayınladı Pino. Galatasaray ile 18 Mayıs tarihinde görüşmenin ardından başka herhangi bir müzakere yapılmadığını bildirdi. Öte yandan menajer Icardi'nin sarı kırmızılardan oynama garantisi talep etmediğini vurguladı ki bu kısım en çok konuşulan konulardan bir tanesi. Bazı Galatasaray muhabir arkadaşlar bu anlaşma yapılamamasının en büyük sebeplerinden biri Icardi'nin oynama garantisi istemesinden kaynaklandığını söylüyordu. Pino da bununla ilgili açıklamasında şunu diyor. Galatasaray'la son olarak 18 Mayıs tarihinde görüşüldüğünü ve o zaman toplantıda anlaşma sağlanamadığını bildirdi. Daha sonra kulüpte herhangi bir müzakere yapmadıklarını belirten Pino, Icardi'nin oynama garantisini talep ettiğine dair basına çıkan haberleri de yalanladı. Bu süreçte sosyal medya ve genel olarak medyada bize yönelik sistematik saldırıları gözlemledik. Bu saldırılar yanlış bilgileri yayarak bizi karalamaya ve Sayın Icardi ile taraflar arasındaki güzel ilişkiyi zedelemeye amaçlamaktadır. Sayın Başkan ile aramızda son derece iyi bir ilişki bulunmaktadır. Galatasaray ve Sayın Icardi'nin menfaatleri doğrusu kendisiyle iletişimimizi sürdürmeye devam edeceğiz tarzında bir açıklamada bulundu Pino. Alo, günaydın. Günaydın.
3: Günaydın.
2: Alo. Günaydın, kimle görüşüyoruz?
3: Ben İzmir'den Vahit Abuşu.
2: Hoş geldin Vahit.
3: Aygün Bey, nasılsınız?
2: Sağ ol, sen nasılsın, iyi misin? Hoş geldin.
3: Teşekkür ederim. Güne her gün seninle başlıyorum zaten.
2: Allah razı olsun. Teşekkürler.
3: Ben şunu söylemek istiyorum Aydın Bey.
2: Söyle.
3: Şimdi kulüp başkanları hep şirket yönetici, yani şirket sahipleri, zengin insanlar.
2: Evet.
3: Bunları şöyle futbolcu alırken 1 liralık futbolcuyu 10 liraya alabiliyorlar. Bunlar şirketlerine eleman alırken acaba 10 liralık bir personeline 100 lira verip de Alıyorlar mı? Ben bunu çok merak ediyorum.
2: Sence? Sence?
3: Bence almıyorlar.
2: Aynı. Aynı tabii ki. Bunların çoğunu eğer sen şirket patronu olsan, bunlar kulüp başkanların bazılarını da oraya CEO olarak atasan büyük ihtimalle kovarsın.
3: Bir de Aygün Bey, sizden bir ricam var. Her gün programa başlarken sizden rica ediyorum, yani kusura bakmayın böyle bir şey olacak ama şu federasyon başkanlığına, şu şirket sahipleri, zenginler değil de futbolun içinden bazen siz söylüyorsunuz kapatacaklar diye de.
2: Evet.
3: Bunu her gün programa başlarken söylerseniz vallahi çok memnun olurum.
2: Peki. Söylerim, merak etme.
3: Yani bu ne olacak böyle bu futbolun hali bilmiyorum. Yazık, kulüplere yazık.
2: Maalesef iyi noktaya gitmiyoruz. Peki. Ekleyeceğim bir şey var mı? Son olarak ekleyeceğim
3: bir şey. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar.
2: Tamam. Görüşmek üzere. Evet, devam edelim. Dinleyici almaya devam edeceğimiz, tekrar söyleyelim. Tabii ki villa konusu. Valla yani chat raporu onaylamış abi oraya villayı. Ben şaşırdım. Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu Bodrum'da yapmayı düşündüğü, inşaat için beklediği, ki normalde chat raporunun çıkmaması gereken bir yer. Maalesef o rapor onaylanmış. 4000 villa yapacak. 4000 villa Bodrum'da ve maalesef chat raporu nasıl onaylanmış? O chat'in onaylanmadığını mahkeme nasıl onaylamış? Bir şey de diyemiyorum artık bu konuyla ilgili. 4000 villa ya. Günaydın. Kim milli takım futbolcuları istemediklerini belirtmişler. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Teşekkürler. Kime görüşüyoruz?
4: Ekrem Demir, İstanbul ben.
2: Buyurun Ekrem Bey, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Muammer abinin tanıdığı Ekrem diyeyim.
2: Aa, hoş geldin abi.
4: Hoş bulduk. Nasılsın güzel kardeşim?
2: Sağ ol, sen nasılsın, iyi misin? Hoş geldin tekrar. Buyurun.
4: Şükürler olsun Allah'ımıza. İşimizde gücümüzdeyiz. Ben ince bir sistemle, hafiften sana da diyeyim, belki senin de imkanın olur, görüşme imkanın. Hani hep vardır ya bizim Fenerbahçe medyası, çok böyle abartılır,
2: evet,
4: şişirilir, kabartılır.
2: Doğru.
4: Bizim medyamız sıfır, karınca kadar herhalde. Halen Fenerbahçe'ye UEFA'dan bir ceza geldi. Malum herkes biliyor işte, usulsüzlük yani.
2: Ha, usulsüzlük harcama değil, harcama limitini aşma. 70'i 84 harcamışlar o anlamda.
4: Tamam, yani usulsüzlük derken cambazlık yapmış değil. Limit aşımından dolayı ve
2: aynen limit da, aşımından dolayı.
4: Bunu kaşıyan Serhat Ulueren, Gökhan Dinç.
2: İsim vermeyelim de bazı gazeteciler Dinç'den, diyelim. Yani isim vermeyelim de, şimdi onlara da söz hakkı doyuyor çünkü. İsim vermeyelim. Bazı evet, gazeteciler
4: bak,
2: diyelim.
4: Hep Fenerbahçe'yi karıştırıyorlar. Bu arada bizim de var bir tane. Bize nereden kaptan yapıldıysa Ümit Özat var. Serhat Akın. Hep Fenerbahçe'yi. Ama Galatasaray'ın yasa dışı bahis şirketi Merit King'den falan hiç bahseden bir tane medyacımız yok bizim. Neden sessiz kalıyoruz? Sen de dahil Aygün kardeşim.
2: İsim geçirmeyelim ne olursunuz be abi. Yani zor durumda bırakıyorsun beni çünkü. İsim geçirmeyelim lütfen mümkünse.
4: Tamam peki.
2: Peki.
4: Peki. Yani sen de bir el atsan. Bizim kaptanımız kaptanlık yaptı. O bile bizi... Her gün Fenerbahçe'yi işliyorlar. Zorumuza gidiyor bu. Neden hiç dillendirilmiyor bu? Galatasaray'ın yasa dışı baş reklamı
2: peki,
4: falan.
2: Peki, peki. Çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağ olun olsun. Sedef Hanım. Kendinize çok iyi bakın. Söz hakkı doğan isimler bağlanmak isterlerse kendilerine söz hakkı tanıyacağımız tekrar söyleyelim. Tabii ki dinleyicimizin görüşü, ama onlar da bağlanmak isterlerse telefon hattımız açık veya beni, bana cepten dolaşabilirler. Bu konuyla ilgili söz hakkı kullanabilirler. Şimdi burada tabii harcama limitleriyle alakalı o para peşin ödenmedi. Yani taksitler halinde ödendiğini söyleyelim dinleyicimize. Kimmiş, isim hemen söyleyeyim. Farklı farklı mesajlar geliyor da Erkan Bey. Ona da tekrar söylemiş olayım. Aygün Bey, ben Berhem Bey'i engellediniz mi, özledik demiş. Ben bağlasını yok, engellemedik. Ara ara bağlanıyor kendisi. Ara ara bağlanıyor. İyi de dinliyor bizi, bilginiz olsun. Günaydın. Alo, günaydın.
5: Günaydın, günaydın efendim. Nasılsınız?
2: İyiyiz, nasılsınız? Kimle görüşüyoruz?
5: Teşekkür ederim. Ben Mersin'den Emrah.
2: Emrah Bey, hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk efendim. Ya ben Fenerbahçe taraftayım da bir şey söyleyeceğim Aygün Bey. Ben şahsen Fenerbahçe kadrosunu şu anda beğeniyorum. Tamam, eksikler var. Evet. Mesela bazı kanallarda dinliyorum, sanki takım bitmiş. Bitik gibi. Öyle bir konuşuyorlar ki sanki Galatasaray 10 puanla şampiyon olmuş. Fenerbahçe 5. bitirmiş. Yani bu takıma bir stoper, bir forvet bana göre birkaç ay getir. Ara transferlerde bir şeyler yapılır. Yani bugün bir Gendouzi gibi bir futbolcu Galatasaray'ın orta sahasında yok. Bugün bir İsmail Yüksek gibi bir futbolcu Galatasaray'ın orta sahasında yok. Şirkinler gibi bir adam Galatasaray'ın defasında bana göre Davinson Sanchez de ama yine yok. Evet, bazı hatalarımız var, olabilir. Transferlere hiç acele edilmesine gerek yok. Zaten sorunlarımız var bizim, siz de biliyorsunuz zaten. Bunlar yavaş yavaş olacak şeyler. Fenerbahçe yani bu o kadar bitmiş, düşmüş bir takım değil ki.
2: Anladım ne demeksiniz, anladım.
5: Tabii, ayrıca Galatasaray evet Juventus yendi, Liverpool yendi bilmem. Bunu daha önce zaten bütün takımlarımız yaptı. Biz büyük takımları burada yendik. Gittik orada aynı yer burada yediğimiz takımlardan fark edip geri geldik. Bunu bütün takımlar yaptı zaten. Bu yalnız Galatasaray'a mahsus olan bir şey değil ki. Atıyorum burada Liverpool'u yendin. Evet 1-0. Gittin orada 4 tane yedin. Biz burada Manchester'ı Ronnie'le Ronaldo'lu zamanda 3-0 yendik. Orada 6 tane yedik. Yani bunu bütün takımlarımız yaptı. Neden bu kadar büyütüyorlar bu takımı, bu kadar küçük düşürmeye çalışıyorlar? Ve o yayıncı kuruluşta Fenerbahçeli diyen insanlar sadece Fenerbahçe'yi eleştiriyor. Fenerbahçe'nin haklarını savunmuyor. Yani evet eleştiri tabii ki olacak. Yani biz buna karşı değiliz. Ama kardeşim ufak bir şey konuşuyorlar. Hiç adam orada oturmuş onu dinliyor. Fenerbahçe, anti Fenerbahçelileri diziyorlar oraya. Ya siz kendi takımınızın yorumu yapsanıza. Beşiktaşlısı, Trabzonlusu, efendimiz bilmem oturmuşlar bir saatlerce Fenerbahçe'yi konuşuyorlar. Bu.
2: Peki.
5: Bunu diyecektim.
2: Peki. Çok teşekkürler.
5: Ben teşekkür ederim efendim. Sağ olun.
2: Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.
5: Teşekkür ederim. Sağ olun.
2: Hemen söyleyeyim. Ali İncekara diyor ki Talişka ve şeyle ilgili doğru mu diyor. Asansiyo ile ilgili çıkan haberler doğru mu diyor. İddialar doğru mu diyor. Doğru değil. Onu söyleyeyim. Doğru değil. Yok işte Asansiyo mutlu değilmiş de Talişka şöyleymiş de o tip haberler var bu ara. Onlar doğru değil. Devam edelim. Erkan Bey zaten cevap verdim. Aynı şeyi bir daha atmışsınız. Allah aşkına Aygün Bey, telefondaki arkadaş diyor ki Gendüzü Galatasaray'da yok. Muriç yok. Asensio yok. Tamam da 4 yıldır Galatasaray şampiyon oluyor demiş. Adnan Bey'e de sevgilerimizi iletelim. Dinleyicim var. Batı. Alacağız dinleyici. Yavaş yavaş dinleyici kısmını açtık. 11'den sonra zaten sevgili Ali Kunak hocamız bizlerle beraber olacak. Demin de söylemiş olduğum gibi günaydın.
6: Günaydın.
2: Günaydın. Kimle görüşüyoruz?
6: Ben İzzet. Nasılsınız?
2: İyiyim İzzet Bey. Hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz.
2: Sağ olun. İyiyim. Nasılsınız?
6: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Şimdi size birkaç bir şey söylemek istiyorum.
2: Buyurun İzzet Bey.
6: Bu işler sadece yani olumsuzluklar futbol federasyonuyla sınırlı değil tabii. Bence mesela geçen sene birinci lig takımları aşağı yukarı 50'nin üzerinde maç yaptılar.
2: Evet doğru.
6: Bu 50'nin üzerinde yapılan maçlarda mesela Fenerbahçe, Galatasaray takım gözetmeksizin söylüyorum bunu. 5 defa 5 maç üst üste iyi oynadıklarını hatırlıyor musunuz?
2: Yok.
6: Yani bizim futbolcularımız da az değil yani. İki maç üst üste aynı. Siz diyorsunuz ki ya derbi maçı işte her şey olabilir. Gayet tabii her şey olabilir ama.
2: Her sonucu açıklıyoruz tabii ki. Her sonucu açıklıyoruz.
6: İki maç harika oynayan bir takım derbi maçında kötü oynayamaz. Oynamamalı. Neden bu İngiltere'de, Almanya'da olmuyor? Adamlar diyorlar ki mesela sezon başında bir bakıyorsunuz Premier Lig'de şakır şakır top oynamaya başlıyorlar. Bizimkiler ilk haftalar daha ligin başı. Ortasında ya işte falan. Yeni alışıyoruz. Sezon sonunda ama futbol oynamadan sezon geçiyor, bitiyor.
2: Doğru.
6: 4'er 5'er milyon euro para kazanıyorlar. Ondan sonra da prim kavgasına düşüyorlar.
2: Doğru.
6: Yani bizim futbol yöneticilerimiz, futbolcularımız, yani insan olarak bu işin hepimiz suçluyuz. Biz taraftarlar da suçluyuz. Çünkü bunlara paye veriyor.
2: Doğru. Doğru yani söylüyorsun. Ben sizi bir yandan dinlerken dinliyorum ben sizi. Merakim bir yandan da mesajlara da bakıyorum. Ondan dolayı bakıyorum ara ara. O yüzden duruyorum. Sakın yanlış anlamayın.
6: Ben estağfurullah. Ben yani hakikaten bu futbolculara biz gereğinden fazla ilgi, alaka ve hürmet gösteriyoruz. Hı hı. Ve şımartıyoruz. Bakın dün akşam Modric'le Ronaldo 40 yaşının üstünde adam. Adam hala şakır şakır top oynuyor. Hayretlerle izliyoruz. Biz de 35 yaşındaki adamı küfür ederek kendi futbolcumuzu yuvalıyoruz. İki maç kötü oynadı diye. Yani ne çok yüceltelim ne de yerin dibine sokalım.
2: Doğru.
6: Ama futbolcular da %100'lerini vermesinler.
2: Vermedi. Doğru. Peki çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Kısa bir ara.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
0: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Radyo Spor.
8: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden .com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur.
9: Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin voleybolcularımızın yanında.
10: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo Spor.
11: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel

0: Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
4: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Sevgili Hürriyet Gazetesi yazarı ve eski hakemimiz Murat Fevzi Tanır bizlerle beraber. Günaydın, günaydın.
5: Günaydın Aygün abi.
4: Nasılsın? Teşekkürler.
5: Vallahi uykusuzuz. Gece gündüz maç izliyoruz.
4: Nasıl? Performanslar nasıl? Hakem performans. Sen eski hakemde olduğun için onu soracağım. Performans anlamına baktığı zaman performansları nasıl buluyorsun? Kurallarla ilgili neler söylersin yeni kurallarla ilgili?
5: Yani şöyle, Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası gibi organizasyonlar biliyorsun. Bütün en üst düzey hakemlerin, en üst düzey varların görev aldığı organizasyonlar. Ama 2018'de Rusya Dünya Kupası'nda VAR ilk uygulamaya başlandığında hepimiz ilk kez karşılaşıyorduk ve gerçekten çok iyi performanslar vardı. Bence böyle bir organizasyon için VAR müdahale seviyesi iyi bir noktada değil. Genel itibariyle önemli hatalar var. Bu seviyede olmaması gereken hatalar var. Hani Mehmet Türkmen, Oğuzhan Çakır yapsa anlayabiliriz. Ama bu seviyede hakemler yapınca anlaşılmıyor. Anlaşmak zor oluyor. Saha içi açısından da şöyle bir güzel taraf var bence. Böyle basit fauller, soft fauller dediğimiz pozisyonlara pek itibar edilmiyor. O açıdan iyi, oynatma zihniyeti iyi ama şöyle bir çizgide de sıkıntı var bence. Sen de görüyorsundur muhtemelen Aygün abi. Yani çok net faul ve bariz kartlı pozisyonlarda fauller çalınıyor ama kartlar pek çıkmıyor.
4: Çıkmıyor, evet.
5: Bu da biraz şey, hani tamam kart kolay çıkarmayalım ama bir taraftan da bu da bir nevi haksızlık yani. Oyunun gidişatını etkileyen bir sarı kartın erken çıkması savunma oyuncusu için kalan dakikalardaki oyununu etkiler. Öbür takım açısından da yapılan sert faulün karşılığının kalmaması, alınmaması kart olarak, o da bir dezavantaj. Çok bariz bir şey olmadığı sürece pek hakemlerin eli cebine gitmiyor. Onu görüyoruz en itibariyle. Ama neticede Avrupalı hakemleri daha çok şey yapmadık. Hani Afrika veya Asya hakemlerine göre, Amerika hakemlerine göre biraz daha Avrupalı hakemler kural kitabına daha yakın diyeyim.
4: Cüneyt Hoca'nın bizim kampa alınmaması, eğitim vermemesini nasıl değerlendiriyorsun?
5: Şimdi şaşırmıyorum. Çünkü şundan dolayı şaşırmıyorum.
4: Yani sebebi ne olabilir? Onu da sana sormak istiyorum. Neden Cüneyt Hoca'nın oraya girmesini engellediler? Engelledi federasyon başkanı sence?
5: Şimdi şöyle bir nokta var. Federasyon başkanı Trabzonspor başkanlığı döneminde bu Trabzon Galatasaray maçındaki pozisyonu hala içinde bir kin olarak tutar vaziyette olduğunu görüyoruz. Biliyorsun açıklamalarında Dinayer'in eline çarpan top hala konuşuluyor.
4: Hala konuşuluyor.
5: Vermedi penaltı diye. Üstüne federasyondaki köşesi biliyorsun
4: kaldırıldı.
5: Cüneyt Çakır'ın. Şimdi kişisel bir şey var. Yani kurumsal değil, kişisel bir nefret var benim anladığım kadarıyla. Ondan dolayı da böyle bir yaklaşım söz konusu. Bir de neticede Ferhat Gündoğdu geldiğinden beri önceki dönemde de bu dönemde de yapılan infazlar ortada. Cüneyt Çakır ve tayfasına yapılanlar ortada. Diğer hakemlere yapılanlar ortada. Ben sadece Sayın Hacı Osman'a şunu söyleyeyim. Sürekli hani Allah nasip etti bize bu göreve geldik diye sürekli evet. Allah nasip etti işte şükürler olsun diyor ama o Allah hepimizin Allah'ı. Bence acaba milli takımda da şimdiye kadar infaz edilen hakemlerin, haksız yere infaz edilen hakemlerin ahı mı tuttu diyorum Sayın Başkan için. Bir açıdan da öyle düşünüyorum kendi adıma açıkçası. Hakemin içinde bütün bu çocukların yaşadığı kötü süreçleri düşününce Cüneyt Çakır özelini demiyorum. Cüneyt Çakır
4: genel anlamda söylüyorsun.
5: Muazzam bir kariyer yaptı kendisi. O ayrı bir nokta ama en az 20-25 hakem var ki onların da Allah'ı var tabii ki. O hakemlerin de bir Allah'ı var. Şimdiye kadar da gerekçesi açıklanmadan hep yok edildiler. Seninle de çok kereler programlarda konuştuk.
4: Doğru.
5: Ama bu bir şekilde kurumsal düşünülmesi gerekir bence. Kurumsal Koca Futbol Federasyonu Sayın Hacı Osmanoğlu'nun bir iş yeri değil neticede. FIFA'ya gitmiş bir hakemimiz, gözlemcimiz, eğitmenimiz varsa bundan herkes faydalanmak ister ama biz Gürcistan'a, Azerbaycan'a MHK başkanları gönderiyoruz. Ama kendi MHK başkanımız Süper Lig hakemi seçemiyor. Elit hakemimizi Avrupa'ya gönderemiyor. Hiçbir yere gönderemiyor. Türk hakemini yerlerde geziyor ama biz hala husumet derdindeyiz.
4: MHK başkanının da görevine devam edeceğini, TFF'nin görevine devam edeceğini, işte hocanın devam edeceği yönünde zaten sık sık açıklamalarda bulunuyor İbrahim Hacı Osmanoğlu. Zor bir süreç mi bekliyor bizi sevgili Murat Fevzi Tanırlı?
5: Ya şöyle düşünüyorum, şimdi iki gündür, hatta ilk turlar bittikten sonra Dünya Kupalarında görevlerinden ayrılan, gönderilen veya ayrılan pek çok teknik direktörü görüyoruz.
4: Evet.
5: Nagelsmann da bunlardan biri, Almanya teknik direktörü.
4: O da gitti, evet.
5: Burası sizin kişisel anlayışınızda, yönetim anlayışınızda olacak bir yer değil. Burası performans analizli bir yer. Turnuvalar 4 senede yapılıyor Dünya Kupası. 2 senede, 4 senede bir Avrupa Şampiyonası. Biz burada şunu gördük bu turnuvada. Evet, teknik direktörümüze teşekkür ediyoruz. İyi bir turnuvalara katılabilme adına yolları iyi geçiyor. Ama üst düzey turnuvaların bizzat içinde başarılı olamıyor. Bunu sadece bu kupa için söylemiyorum. Avrupa Şampiyonası'nda ne zaman çok iyi bir takımla, olası iyi bir takımla değil, Hollanda'yla oynadığımız maçta da çeyrek finalde de aynı sıkıntılar oldu yine. Oyun okuma, oyuna müdahale zayıf ve o zaman herkes yine delirmişti. Fakat geldiğimiz turun adı önemliydi, çeyrek finaldi. O zaman fazla bir etki yaratmadı. Bu Dünya Kupası'nda Montella'nın bu tarz turnuvalarda olamayacağına dair tescillenmiş oldu. İki turnuva üstte. Şimdi burası, yani biz Montella'nın teknik direktörünün gelişmesini, değişmesini bekleyecek bir durumda değiliz şu anda. Yani bizim ülke milli takımımız çok iyi bir kadroya sahip olduğu için hevesleniyoruz. Biz de Curaçao gibi olsak ve şans eseri çıksak Montella kalsın, 35 sene anlaşma yapsınlar. Öyle bir ülke değiliz biz yani neticede. Dolayısıyla olmuyor yani Montella ile bir maç olmayabilir, evet, ama ikinci maç, üçüncü maç, bunların hepsine baktığınız zaman çok farklı teknik direktörler, buna daha vizyoner teknik direktörler lazım. Ancelotti bile Brezilya'nın ilk maçından sonra ikinci maçında teknik taktik değiştirip oyun düzenini değiştiriyorsa, oyuncuları değiştirebiliyorsa, Ancelotti bile bunu yapıyorsa, Montella'nın bu sabit fikirliğine, pragmatik yaklaşımına maruz kalmak zorunda değiliz. Çok iyi bir milli takımımız var.
4: Bir de Türklüğü öğretmeye başladı bize.
5: Tabii bir de işin şey var, saha içini bıraktık, saha dışındaki açıklamalarıyla, duygusal yaklaşımlarla yapıyoruz. Herkes sonuca bakıyor şu anda, sonuca da bakacağız. Biz sürekli turnuvalara giden bir takım değil. 24 sene olmuş, diğer takımlar üst üste gidenler bile bu konuda toleranslı değillerken biz neyin toleransını?
4: Evet, aslında sevgili galiba şunu sana sorayım. Biz aslında bu turnuvaya, kusura bakmasın, biraz statü değişinden dolayı gittik.
5: Tabii
4: yani Montella'nın başarısından dolayı gitmedi kimse, kusura bakmasın. Takım sayısı arttırıldı, doğru mu? Yanlış mı biliyorum ben?
5: Tabii şimdi 48 takıma çıkmasının da etkisi oldu neticede. Ama burada kıtaların kontenjan sayılarında bizim en azından Avrupa özelinde çok bir değişiklik olmadı, ama nihayetinde bizim oraya gittiğimiz aşamalardaki oynadığımız rakiplerin seviyesi, oynadığımız rakiplere karşı çektiğimiz sıkıntılar da aşikar.
4: Evet.
5: Yani bu kadar sabit fikirli bir turnuva daha dayanamayız neticede. Yani bizim kadromuz, jenerasyonumuz iyi diyoruz. İşte Belçika jenerasyonuyla vedalaşıyor artık, ama yine de bir son kurşun attılar. İşte Hırvatlar ortada. Dün akşam yine son anda çeviriyorlar.
4: Çeviriyorlar.
5: Yani bu durumdayken bizde gerçekten üst düzey oyuncularımız, genel kadromuzun yapısı çok çok iyiyken niye biz böyle bir teknik direktöre maruz kalalım hala diye düşünüyoruz hepimiz neticede.
4: Son sorum da primler üzerinden olsun istersen, neler söylersin? Çok konuşulan konularda prim milli takıma verilen
5: bu
4: primler.
5: Bu bizim zaten en büyük dertlerimizden birisi de bu. Şimdi açıkçası bu konunun 2016'dan beri sürekli bizim başımızda bir dert olduğunu düşünüyorum. Prim yerine keşke diyorum, hani bu ortaya çıktı, açıklamalar yapılıyor ya, işte milli takım oyuncularına verilen primler yerine işte Amerika'daki şartlarımız daha iyi hale getirseydi, düzenlenseydi gibi. Milli takım primine ben genel olarak devasa primlere çok sıcak bakmıyorum. İtalya'nın şampiyon olduğu dönemde 10-15 bin euro gibi rakamlar verilmişti futbolculara. Burası neticede milli takım bir onur noktasıdır. Futbolcular için de bir gurur vesilesidir. Böyle organizasyonlara bu şekilde bakmak gerekir. Ben devasa primlerin uygun olmadığını düşünüyorum. Hele pek çok spor branşındaki milli takım seviyesindeki oyuncuların diğer branşlardaki durumunu düşününce futbola bu denli abartılı primler verilmesini doğru bulmuyorum açıkçası.
4: Peki. Ekleyeceğin son bir şey var mı sevgili Murat Fevzi Tanırlı?
5: Vallahi ligi az kaldı.
4: Evet.
5: İşimiz zor.
4: Allah yardımcımız olsun bu hakemlerle.
5: Evet.
4: Peki, çok teşekkürler.
5: Ben teşekkür
4: Görüşmek
5: ederim.
4: Üzere. Evet, hattığımızda Hürriyet Gazetesi yazarı sevgili eski hakem Murat Fevzi Tanırlı vardı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Kısa bir yere gidiyoruz.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
0: Radyo Spor.
3: Kupanın gündemi TürkNet Giga Fiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor.
0: İnternet TürkNet.
6: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu karşılaşmaları devam ediyor. Kupada dün akşam oynanan İspanya-Avusturya mücadelesinde bir üst tura yükselen ekip 3-0 skorla İspanya oldu. Portekiz, Hırvatistan'ı 2-1 yenerek son 16 turuna yükseldi. Son 32 turunda bu sabah yapılan İsviçre-Cezayir

0: Medyor.
1: Evet, ters köşe devam ediyor. Dünün en çok konuşulan konulardan bir tanesi de Hürriyet gazetesi yazarı Sayın Uğur Meleke'nin TFF başkanlığına adaylığını açıklaması. Dün bütün gün boyunca ulaşmaya çalıştım. Cebi kapalı herhalde, tahmin ediyorum. Tebriklerimi aldı. Yoksa açıkladıktan sonra sıkıntı yaşarım diye telefon mu kapattı bilmiyorum ama Uğur Meleke'ye dün ulaşamadım. Şu an hattımızda FIFA eski yardımcı hakemi, AKS genel sekreteri Sayın Ali Kunak var. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Merhaba, kolay gelsin sevgili Aygün. İyi yayınlar diliyorum.
1: Uğur Meleke dün TFF başkanlığı adayını açıkladı. Ne diyorsunuz? Oradan başlayalım isterseniz sevgili Ali Kunak Hocam.
2: Sayın Meleke
1: valla şeylerine baktım ben. Güzel de şeyler var.
2: Bak, vaatleri. Yapmış olduğu yorumlarla yani daha önce TFF bu yazıyı yazmadan önceki yorumlarına baktığımız zaman son derece objektif bakan ve hakikaten somut veriler ortaya koyup da güzel çözümler sunan bir yorumcu yapısı var Sayın evet. Meleke. Dün aslında ironi yapmış yani Sayın Meleke bir yerde Futbol Federasyonu'yla alay edercesine yani arkadaş sen yapamıyorsun bu işi babından. Ben aday olursam da şunları yapacağım şeklinde bir güzel bir şey yol planı da çıkarmış arkasından. Ha bence bu olmayacak bir şey. Sayın Meleke kimse federasyon başkanı yapma. Keşke
1: yapsa diyorsun.
2: Yapsa da yapmazlar yani. Olacak bir şey değil. Bizde bir sürü müteahhitler, iş adamları, sanayiciler varken gazeteciye, futbolcuya, hakeme sıra gelmez federasyon başkanlığı da. Onlar kendi aralarında paylaşırlar. Bir federasyon başkanı gelecekse onlar kendi aralarında onu tayin ederler diye düşünüyorum ben. Ama güzel bir yazı. Eksikleri tam olarak ortaya koyan yol haritasında net bir şekilde herkesin önüne sunan bir yazı olmuş. Her zaman gibi Sayın Meleke'nin klasik yazılarından bir tanesi bence. Yani birileri çok abarttı. Efendim çok süper yazı falan. Ben Meleke'nin yazılarını hep süper buluyorum. Yani niye?
1: Ben de beğeniyorum.
2: Hakikaten adam takım futbol oyun yorumu yapsa da aynı, teknik adam yorumu yapsa da aynı, kulüp başkanı yorumu yapsa da aynı. Bu defa da federasyon yorumu yaptı Sayın Meleke.
1: Şimdi hocam Dünya Kupası'na bakıyoruz, işte elenmeler oluyor, işte hocalar gidiyor, işte ne bileyim devlet başkanları açıklamalar yapıyor, işte Japonya başkanı açıklama yaptı, işte biz halkın parasıyla gitti bunlar, neden bu başarısız olduk, bunun sebebini öğrenmemiz lazım tarzı açıklamalar yaptı. Teknik direktörler birer birer istifa ediyorlar başarısızdan dolayı. Ama bizimki işte bir galibiyet aldık, 1000 galibiyete bedel dedi. Öbür başkan dedi ki, TFF başkanı dedi ki, ben kardeşim kulüp başkanıyım, niye istifa edeyim, ben federasyon başkanıyım dedi. Nasıl görüyorsunuz?
2: Ya bu kadar insanları şaşırtan bir açıklamalar ben anlamıyorum. Yani ben herhalde Futbol Federasyonu Başkanımızın açıklamalarına baktığımız zaman Dünya Kupası'ndan büyük bir başarıyla döndük falan herhalde diye öyle bir hava hissediyorum. Çünkü niye? Abi kimse kusurlu değil ya. Ya kardeşim sen Avustralya, Paraguay, Amerika Birleşik Devletleri. Yani şu gruptan sadece ve sadece son formalite maçında B takımıyla çıkan bir takıma karşı bir galip geldim diye o teselli galibiyetini büyük bir zafer, 1000 maçlık galibiyet diye kamuoyuna önüne sunmaya kalkarsan öbür maçlardaki bizim sonuca gidemeyen sadece yan pas yaptığımız oyunumuzu sanki muhteşem bir oyunmuş gibi herkese aldatmaya yönelik bir şekilde yorumlarsan o zaman herkesi aptal yerine koyuyorsun demektir. Biz de seyrediyoruz ya, sen de seyrediyorsun. Arkadaş şimdi bak Suudi Arabistan suçluyu buldu, İskoçya buldu, Güney Afrika buldu, Mısır buldu, İran buldu. Hepsi şey yapıyorlar ya bir kelle alma lafı tam oturuyor da. Yani birilerine fatura çıkıyor bu başarısızlığın faturası. İlk turda yenilen takımların hepsinde çıkıyor. Hatta şimdi son 32'de yenilen takımlar için bile bence bazı istifalar gelecek.
1: Doğru.
2: Soruşturmalar açılacak. Adam uçaklarını iptal etti Paraguay başkanı. Dönün kendiniz dedi.
1: Kendi uçak paralarınızla dönün dedi.
2: Bizde abi bizde hiç kimse kabahatli değil. Bizde 3 tane kabahatli var. Bak 3 tane kabahatli var.
1: Kim onlar?
2: Bir Fatih Terim. İki Cüneyt Çakır. Bir de kim birisi daha var? Ahmet Çakar.
1: O zaman abi, o kısımlara girelim. O kısımlara girelim müsaade ederseniz.
2: Hayır.
1: Açık

0: Açıklamalara baktınız. Bence iletişim bir hatası diyorum Ali Hocam, yani sevgili Ali Konak Hocam. Yani Fatih Hoca ne söyledi ve Ahmet Çakar ne söyledi de yani çok farklı noktaya geldi. Sanki bir anda Dünya Kupası'nı onlar yüzünden kaybedilmiş noktasına getirmeye çalıştılar. Neler söylersiniz hocam, buyurun.
1: Ya bak, %100 doğru bir tespit. Şimdi ben Fatih Hoca'nın açıklamalarını şey yaptıktan sonra, hacı şöyle bir yani yuvasına yansıyan kadarıyla, sosyal medyaya yansıyan kadarıyla bakmıştım.
0: Evet.
1: Ama Hacı Osmanoğlu'nun cevabından sonra Fatih Hoca'nın açıklamalarını ne dedi acaba diye baştan sona kadar dinledim. Ya hiç öyle alınacak bir açıklama yok. Son derece yapıcı. Ama işte bu başarısızlık olsa da illaki bir hesap soracak. Yani kardeşim, her firmada, her kurumda bir başarısızlık varsa bunun bir sorumlusu vardır ya. Bunun hesabını mutlaka o firmanın yetkilileri, denetçileri soracaklardır. Fatih Terim dediğiniz adam da bugün Türkiye Futbol Federasyonu delegesi. Yani o yüzden onun da yasal olarak böyle bir şeyi sorma hakkı vardır ve bunu genel kurullarda da sormalıdır ayrıca. Genel kurullara gelmemek de ayrıca bir sorumsuzluktur. Onu da parantezle belirterim de. Genel kurullara da gelip bunu Fatih Hoca, yani YouTube hesabından haricinde gelecek abi o genel kurula. Fatih Hoca çıkacak kürsüye, kardeşim diyecek, bunun hesabını verin diyecek Fatih Hoca. Öyle YouTube'dan tamam hoca, eyvallah, ama geleceksiniz abi genel kurula. Ahmet Çakar da öyle. Ahmet Çakar, sen Türkiye Futbol Federasyonu delegesisin. Şimdi bakıyorum şey YouTube yayınlarda hızında, Ahmet Çakar bu Futbol Federasyonu başkanının göreve gelişindeki ilk kibrit çakanlardan biridir. Bak, o yüzden de eğer bu Futbol Federasyonu başkanının Futbol Federasyonu başkanına gelişi bir şeyse, hataysa, bu hatanın baş müsebbibi Ahmet Çakar'dır. Çünkü ilk kibriti çakan, ilk imzayı veren, ilk basını açıklayan.
0: O doğru, ilk Mehmet... imzayı o attı değil mi? Doğru hatırladım şimdi. Doğru söylüyorsun hocam. İlk ben ya, o açıkladı zaten, doğru.
1: Mehmet Büyükekşi karşısında bir rüzgar esiyordu. Servet Yardımcı ani bir kararla
0: çekilmek zorunda
1: hala
0: kaldı.
1: Sebebi açıklanmayan, gerçek sebebi hala açıklanmayan ani bir kararla çekilince ortalık boş kaldı. Aa, onu mu yapalım, bunu yapalım. Burada birden Ahmet Çakar'ı biti bitiyle patladı. O öyle gitti. İbrahim Hacı Osmanoğlu. Şimdi Ahmet Çakar döndü Hacı Osmanoğlu'na karşı. Niye? İşte çatışmalar neyse şu bu. Yine Ahmet Çakar'ın konuşmasına baktım. Onda da öyle bir şey yok. Yani hiç kimse futbolcularımıza hakaret etmeye hiç kimsenin hakkı yok. Bir defa bunun üstüne resmen basalım. Yani başarısızlıklarını eleştiririz, oyunlarını eleştiririz ama kişilik, aile, şahsiyet, bu konularla ilgili hiç kimse şey yapamaz, ağzını açıp bir kelime söyleyemez. Buna kimsenin hakkı yok. Ahmet Çakar'a baktığınız zaman da Ahmet Çakar çok akıllı bir adam. Ben yıllarca kendisine yardımcı hakemlik yaptım. Yani çok kritik maçlarda yardımcı hakemlik yaptım. Beraber çok önemli görevler yaptık. Türk hakemliğinin aşama kaydettiği yıllarda, Şahin Şenez Erdik başkanlığı döneminde. Çok akıllı bir adam. Nerede ne konuşacağını çok iyi bilir. Lafının nereye gideceğini bilir. Belki de öyle anlaşılmak istedi ama öyle bir şey de yok söylediğinde. Ama ta Amerika'dan kendi federasyon başkanlığının kibritini çakan Ahmet Çakar'a işte mahkemeye vereceğim. Sayın Adalet Bakanım işte soruşturma başlat, yasal düzenleme getir falan gibi demeçler vermesi. Amerika'dan bir defa milli takım başarısızlığını da hedef saptırma gibi bir taktiksel davranıştı bence.
0: Doğru. Doğru.
1: Yani. Üçüncü konu, üçüncü başarısızlık sebebimiz kim? Cüneyt Çakır.
0: Cüneyt Hoca.
1: Ya arkadaş, bak, FIFA hakem komitesi var Kolejde Başkanlığında. Bunlar hakem atamalarını yapıyorlar. Bir de 5 kişilik ayrıca FIFA'nın bir eğitim komisyonu var. Üst eğitim komisyonu. Bunlardan bir tanesi eski Türk hakemi Cüneyt Çakır. Bununla hepimiz gurur duymalıyız bak. Ne olursa olsun Cüneyt Çakır'a geçmişte yönettiği maçlardan birileri öyle yapabilir, böyle yapabilir falan filan. Ama şu anda bak, Amerika'da kalan tek Türk var görevli. Bir tane Türk kaldı. Herkes geri döndü. Cüneyt Çakır 19'una kadar da geri kalacak. Hala hakemlerin eğitiminde takır takır çalışıyor. Şimdi Cüneyt Çakır'ı kampa almamış. Ya böyle bir şey yok. Cüneyt Çakır'ın kampa gelme durumu diye bir şey yok. Bak ya, yalanın dik hala.
0: Bir dakika. Ya,
1: diyorum ki yalanın dik hala.
0: Öyle bir şey yok mu?
1: Ya yok tabii. Niye yok?
0: Bak, niye yok?
1: Bir defa FIFA hakem eğitimcilerini kampa göndermedi. Hiçbir zaman göndermedi. FIFA hiçbir hakem eğitimcisini hiçbir ülkenin kampına göndermedi. Sadece ve sadece online eğitim verildi. Bak, kampa fiziksel olarak girişte bir şey yok. Online eğitim verildi. Cüneyt Çakır'a dahil olmak üzere bu 5 tane eğitimci 48 ülkeye böldüler. Dediler ki işte kimine 9, kimine 10 falan. O sayıda ülkelere siz burada bulunduğunuz Miami'de, şu an hakemlerin merkezi Miami'de, Miami'de bulunduğunuz merkezden online olarak bağlanıp eğitim vereceksiniz dediler. Ve bunu da federasyonlara birer yazıyla bildirdiler. 47 tanesi cevap verdi. 48 tane ülkenin
0: 47'si cevap verdi.
1: Dediler ki tamam işte şu saat şu bu bilmem. Onların hepsi eğitim aldılar.
0: Bir tane cevap vermeyen ülke tahmin ediyorum biziz.
1: Bak ne müsbet ne menfi bir cevap verilmemiş. Cüneyt Çakır istemiyoruz diye de bir cevap verilmemiş. Cüneyt Çakır istiyoruz ya da şu saatte gelin diye de bir cevap verilmemiş. 48 ülkenin 47 tanesi orada bulunan FIFA eğitimcilerinden eğitim alırken bir tane eğitim almayan ülke var. O da maalesef bizim ülkemiz.
0: Ama hocam bizim eğitmenimiz iyi. Kusura bakma hocam. Ferhat Gündoğdu. Ahmet Şahinler falan filanlar yani hocam.
1: Ya, yok ya sen esas eğitimcileri kim vermiş? Şimdi federasyondan dün bunu Tahir Kum paylaştı.
0: Gördüm. Onu reklamdan sonra soracaktım. Çok kısa bir ara verelim. Ona göre hocam yani.
1: Tamam.
0: Kısa bir ara. Aradan sonra Ali Kunak'la sohbetimiz devam edecek. Çok kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Kazancım net, Sigortam.net.
5: Radyo Spor.
6: Yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
1: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar

0: hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
3: Evet, Ters Köşe devam ediyor. MHKS Genel Sekreteri, FIFA Eski Yardımcı Hakemi Sayın Ali Kunak'ta sohbetimiz devam ediyor. Hocam, tabii önemli bir konu Sebahattin Şahin. Sebahattin Şahin ismini nereden biliyoruz? Yıllar önce oynanan bir Antep Denizli maçında kural hatası yapan, yani çok fazla kural bilmeyen bir isim Sebahattin Şahin. Bu Sebahattin Şahin de milli takım oyuncularımıza eğitim veren isim. Ne diyorsunuz hocam?
4: Ya Allah'tan şu 3 maçta hani böyle tesadüfen yeni kurallarla ilgili bir falso olmadı. Daha doğrusu şöyle, bu mesela oyun kurallarının temelinde ve bu sene gelen değişikliklerin temelinde, evet, ne var? Vakit geçirmeyi engelleme.
3: Doğru.
4: Vakit geçirmeyi engelleyecek takım, hangi takım engeller vakit geçirmeyi? Galip durumdaki takım engeller.
3: Genellikle, evet, doğru.
4: Biz hiç galip durumda olmadığımız için bu turnuvada.
3: O kısmı yırttık diyorsun o anlamda.
4: Ya o yüzden bu böyle bir hata yapma durumuna düşmedik yani. Hep mağlup durumdaydık. Son Amerika maçında son dakikada uzatmalarda attığımız golle galip geldik. O yüzden böyle bir kurallı uygulama ya da işte vakit geçirme çabası içerisinde hiçbir zaman olmadı takımımız. O yüzden de aksaklık olmadı. Ama şimdi kardeşim bak, herkes orada Cüneyt Çakır'dan, Musakka'dan, bu şeyden, Arjantinli'den falan ders alırken sen gidiyorsun. Senin de biraz önce söylemiş olduğun gibi kural hatasından maçı tekrarlanmış bir adama diyorsun ki gel ya kardeşim, Sebahattin Şahin nereden öğrendi bunları? Kime anlattı abi? Ne oldu? Peki bizim şu Portekizliler vardı bir tane. Meşhur. Bir üçlü vardı Portekizli. İşte kadınların, varın, hakemlerin falan. Onlara ne oldu abi? Onlar oturuyorlar mı vardı? Senin bilgin var mı hiç? Ben onlardan şeyden beri, bir aydan beri...
3: İtalyanlara dönüyor diyor biliyorum ama İtalyan ekibine dönüyoruz diye biliyorum, duydum ama bilmiyorum. Onlardan çok memnun kalmadığından dolayı İtalyanlara dönüyor diye bir haber geldi bana, bilmiyorum. Ama onlar paralarını almaya devam ediyor. Değil mi hocam?
4: Ya alıyorlarsa da yazık günah ya arkadaş. Zaten bu para konusuna gelince... Ya ayıptır ya, sen oradan gelen parayı o üstüne katıyorsun, olduğu gibi veriyorsun.
3: Hocam o da 14 üzerine 2 de katmışlar, 16 milyon euro. 250 giderken 250 dönerken futbolcular para vermiş. Bugün de chat raporu da onaylanmış, birer de villa alacaklarmış ki futbolcular istemiyoruz demişler villalar, ama ben hayır size vereceğim diyormuş İbrahim Hacı Osman'a. O kısmı da değinirseniz sevinirim hocam, buyurun.
4: Şimdi bak, hukukun verdiği karar hakkında bir şey demem. İşte chatmiş, bilmem neymiş, villa yapılacakmış, yapılmayacakmış. Kardeşim şimdi... laf ağızdan çıkar. İbrahim Hacı Osmanoğlu tarzındaki bir adam için bu söylenir. Vereceksin kardeşim. Kabul etmeyene ne yapacaksın biliyor musun? Kabul etmiyoruz. Mesela da Hakan Çalhanoğlu dedik. Hayır dedi, ben dedi istemiyorum. O zaman abi Hakan Çalhanoğlu adına bir villayı bağışlayacaksın. Türk Silahlı Kuvvetleri güçlendirme vakfına bağışla, Kızılay'a bağışla.
3: Hiçbir istemiyorum hocam. Hiçbir istemiyormuş.
4: Hepsini bak, 40 tane villayı o zaman bağışlasın abi. 40 villayı hayır kurumlarına bağışlasın federasyon başkanı. Ya istemiyorlar. Hadi istemediler, benim cebime kaldı. Yok böyle bir şey. Çünkü o ta 6 ay önce Türkiye'de çok büyük sükse yapacak bir vaatle bu villa olayını gündeme getirdi. Şimdi şu var. Birileri diyor ki bunun doğru olup olmadığı konusunda yorum yapman, denileni söylüyorum ben. Efendim işte orası arsa şeydi, sıkıntılıydı, bilmem neydi, sit alanı. Ha, falan filan. Milli takım futbolcularından villa vereceğim maskesi altında oraya şey aldı diyorlar.
3: Onay aldı diye böyle bir iddialar var. Dolaşıyor, doğru söylüyorsunuz.
4: Bunu bilmem ben. Bu doğru mudur? Yani bunu
3: bilemez
4: ama
3: tabii.
4: Bu dolanan laf bu.
3: Doğru.
4: Şimdi bunun karşılığı olarak İbrahim Hacı Osmanoğlu, bu delikanlı, sözünün eri, mangalda kül bırakmayan bir adam ya. villayı kabul etmeyen futbolcular adına villaları hayır kurumlarına bağışladı.
3: Veya villa bedellerini...
4: O zaman İbrahim Hacı Osman'ı ben ayakta alkışladım.
3: Veya da villa bedellerini dediğin
4: ya
3: gibi...
4: Işte, tabii yani içinde ya villa ya bedeli neyse yani karşı olan bir şeyi bağışlasın. O zaman Hacı Osman'ı ayakta alkışlarım. O zaman bravo başkan sözün dediğim için derim. Hocam. Ama şimdi Sayın Hacı Osmanoğlu tamam eyvallah da siz milli takımı yönetirken bireysel kin ve ihtiraslarınızı bir kenara bırakmalısınız abi. Bu takım milli takım. Bu takım ne Hacı Osmanoğlu'nun takımı ne Aygün Özüpek'in takımı ne de Ali Kunan takımı. Bu takım tüm Türkiye'nin takımı. Doğru. Bu takım 85 milyonun takımı.
3: Doğru.
4: Bu takım belki dünya topraklarında yaşayan Türk ırkından gelen 250-300 milyon insanın takımı. Öyle bir takım. O yüzden bu takımı yönetirken bireysel kim ve itirazlar bir kenara bırakılacak kardeşim. Bu takımın bekası için, bu takımın başarısı için gideceksin abi. İcabında çok büyük maddi fedakarlık yapacaksın. O 14 milyonu dağıtmak yerine onun 1,5 milyonunu geleceksin sen. Kaliforniya'da güzel bir yerde kamp yapacaksın kardeşim.
3: Bu Arizona hikayesini de açar mısın biraz hocam? Arizona hikayesini.
4: Ya şimdi bak. FIFA demiş ki bütün ülkelere 64 tane kamp yeri tespit etmiş. Tabii playoff'a girmeyenler önceden onları 42 sürünü almışlar. İşte Avrupa'dan 4 takım, diğer kıtalardan da 2 galiba toplam 8 takım playoff'tan geldi ya da 6 takım. Son 15-16 yerde onlara kalmış. Bize de Arizona kalmış. Şimdi diyor ki FIFA, kardeşim diyor burada diyor 50 kişilik kontenjan tanıdım diyor. Bu 50 kişilik kontenjan bu tesislerden herhangi birini seç diyor. Burada kalırsan yeme içme her şey bedava sana diyor. Ha, bazı ülkeler demişler ki arkadaş ya biz burayı beğenmedik. Biz teşekkür ederiz. Biz cebimizden şurada kalacağız demişler.
3: Evet.
4: Biz yok demişiz. Biz beleş 50 kişi orada yiyelim içelim yatalım. Çölde de olsa yatalım demişiz abi. Biz çölde yattık kalktık. Çölde 45 derece gündüz öğlen sıcaktı. Akşamüstü güneş ışığı kırıldıktan sonra saha sulanıyor. Ondan sonra bizimkiler lütfen antrenman yapıyorlar. Geliyorlar abi 30-35 derecede o çimin bütün günü vermiş olduğu sıcak şeyi bunaltıcı havanın etkisi altında antrenmandan sonra geliyorlar 20 derecede klima odalarda yatıyorlar. Ya bu insan vücudunda çok büyük zararı var, sakıncası var ya. Bu büyük bir şey yani insan vücuduna eziyet bu.
3: Montella evet. Dememiş mi hocam yani burada kamp yapılamaz diye?
4: Aa şimdi bak.
3: Orada hocanın da hatası var.
4: Bak Montella ekibi daha önce birileri gitmişler orayı gezmişler. Buradan o 11 kişi bunu da Erman Toroğlu'na verdiği beyanattan okudum.
3: Evet,
4: 11
3: var.
4: Kişi gitmiş hem de business'a gitmişler. Gezmişler bu tesisi okey vermişler. Tesisin 23 tane sahası varmış. Ya bana ne 23 sahadan ya bana bir saha lazım. Adam gibi saha lazım. Ilıman ortamda 23-24 derecelik ortamda bir saha lazım ya. 23 sahası var diye orayı seçmişler ya. Ya 23 saha bize lazım değil abi. Bize bir tane saha lazım ya. Biz bir takımız.
3: Evet.
4: Altyapı yani sanki şey mi abi.
3: Alt takımlarını götürmüyoruz ki abi.
4: Altyapı mı götürüyoruz ya 23 sahalı bir tesisi tercih etmişiz. Olacak şey değil. Bir geçen hafta iki yayında da söyledim. Biz 1200 kilometre yoldan geldik Paraguay maçına. Paraguay çıktı 20 kilometre yoldan
3: evet,
4: geldi.
3: Evet onu söyledin ya. İnanır gibi değil. Doğru.
4: Paraguay bak grubumuzda bulunan hem Paraguay hem Amerika hem de Avustralya. Üçü de Kaliforniya eyaleti içerisinde kamp yaptılar. Biz gittik Arizona'da yaptık. Çölün ortasında yaptık. Şimdi bu ya hadi Hacı Osmanoğlu ben kulüp başkanı değilim diyorsun. Sen nasıl kulüp? Ya, bu milli takım bir kulüptür. Bu kulübün başkanı da Türkiye Futbol Federasyonu başkanıdır ya. Bu işte ve o yüzden bu organizasyonda yapılan tüm hataların
3: kusurların
4: başında sen gelirsin kardeşim. Bunun sorumlusu sensin. Her ne kadar bu konuyla ilgili kararları bazen sen vermedin, bazen akrabaların verdi, bazen yeğenlerin vermiş olabilir. Başka konu. Ama ne olursa olsun bu işin sorumlusu, birinci sorumlusu Türkiye Futbol Federasyonu başkanıdır.
3: Doğru. Hocam yavaş yavaş son dakika içerisine girdik. Vermek istediğiniz bir mesaj var mı sevgili Ali Kunak hocam?
4: Şimdi arkadaş ligler yaklaşıyor.
3: Evet.
4: hani dönelim kendi evimize, kendi yuvamıza. Şimdi diyor ki hakem işlerinde diyor temizlik yapmaya devam ediyor. Evet. Temizlik, temizlik. Abi ne temizlikmiş be. 5 tane klasman yaptınız kardeşim. Şimdi zaten şeye gitmeden, Dünya Kupası'na gitmeden Mayıs ayında yeni klasman yapıldı.
3: Evet.
4: Geçen sene Süper Lig'de görev yapan hakemlerde hiçbiri başarısız değilmiş Aygün. Hepsi başarılı.
3: Hepsi başarılı hocam.
4: Bir tane düşen olmadı. Bir tane küme düşen olmadı biliyor musun?
3: Çok başarılı.
4: Yıllar boyu yapılan klasmanlarda %10, %20 kontenjan zorunluluğundan dolayı illaki 2-3 kişi küme düşerdi. Yok abi, küme düşme yok. Herkese mavi boncuk. Küme düşme olmadığı gibi 10 tane de adam al. İşte Diyarbakır'dan aldım, Van'dan aldım, Erzurum'dan aldım, oradan aldım, buradan aldım falan, böyle bir şey. Etrafa şirin görünme durumu. Ama ligler başlayınca ne olacak? Yine kalacak 20 kişiye. 20 kişi yönetecek. İşte üstten Oğuzhan Çakır, alttan Mehmet bilmem ne, öbürü falan filan. Yani eldeki malzeme belli. Artı ne yapıyor şu anda bizim hakemlerimiz abi?
3: Tatil.
4: Ne yapıyorlar?
3: Tatil.
4: Abi hepsi deniz kenarı. Oo kebap, Dünya Kupası'nı yalandan tek gözle seyrediyor.
3: Gene kilolu gelecekler.
4: Takımların hepsi ne yapıyor? Takımların hepsi şu anda takır takır kamp yapıyorlar. Kondisyon depoluyorlar. Hepsi çalışmaya
3: gerek başlıyor. Yok hocam. Biz de biliyorsun.
4: Takımdan dönen topçular tatil yapmadan takımlarına katıldılar. Böylece de sorumluluk sahibi futbolcularımız var.
3: Hocam biz de çok etkili değil biliyorsun şeyler. Yani testler mesler zaten hepsi geçtiği için önemli değil hocam.
4: Ama abi kondisyon depolamaları lazım. Bak başlayacak ki bir ay kaldı. Ağustos'un ikinci haftası ligimiz başlıyor. Yani. İşte, Temmuz'un ikinci haftasına geliyoruz neredeyse. İlk haftasını bitireceğiz bu hafta.
3: Aslında.
4: Yani bir takım çalışmalar yapma. İşte, sezon öncesi yapılacak 3 günlük seminerle yüz boyama, göz boyama. Gel oraya 2 konuşma, apaki konuşmalar, şak şak şak şak şak şak. Hadi hoppa buyurun sahaya. Yok abi. Şimdi sayın kulüp başkanlarımız. Ya siz şimdi transfer işte 10+4 10 ne falan o işlere düştünüz de maçlar başlayınca hakem diye ağlayacaksınız hep. Niye şimdi hiç hakem konusuna girmiyorsunuz ya? Maç bak, kulüp başkanları, yöneticiler. Mayıs son maç, son lig bitiyor. Hakemi unutuyorlar. Ne zamana kadar? Ertesi sene maçlar başladı da canları yandığı zaman, kuyruklarına basıldığı zaman. O zaman yeniden hakem akıllarına gelir. Ya hakem camiasının, hakem teşkilatının en düzeltilecek dönemi
3: bu dönem.
4: Mayıs'tır. Mayıs'ta siz hakem operasyonuna bakacaksınız ki yeni kadro, yeni yapılanma, eğer olacaksa yeni merkez hakem kuruluyla yeni sezona düzgün bir hazırlık dönemi geçirirsin.
3: Doğru.
4: Şu anda bizim hakemlerimiz yatıyor abi. Herkes tatilde. İyi tatiller dileyelim.
3: Peki hocam. Çok teşekkürler.
4: İyi tatiller deyince tatilde olan Ercan abi var benim. Şimdi onlarca mesaj geliyor. Bir sürü hakem kardeşinden şimdi. Sağ olsunlar, bizi dinliyorlar, ediyorlar. Onların isimlerini veremiyorum burada. Ama ismini verebileceğim bir insan var. Eski valilerimizden Ercan valimiz, Sayın Ercan abi olsa. Şu anda sitede açmış telefon hoparlörünü, bizi dinliyorlar.
3: Ona da selamlarımızı iletelim.
4: Ya bütün site sakinlerine hepsine ayvalar selam ederim.
3: Hocam tekrar çok teşekkürler, yayımıza bağlandığınız için.
4: Hadi selamlar.
3: Kendinize çok iyi bakın. Evet, attığımızda MHKS Genel Sekreteri, FIFA Eski Yardımcı Hakemi Ali Kunak hocamız vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük ve bu haftalık da Ters Köşe'nin sonuna geldik. Pazartesi sabahı görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi.
5: Radyo Spor.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
6: John Langenus. Kim bu adam diyeceksiniz, merak edeceksiniz. İlk Dünya Kupası'na götüreceğim sizi, 1930 yılına. Uruguay'ın ilk kupayı aldığı yıl ve final maçının hakemi. Hakemin kıyafetini size tarif etmek isterim. Güzel bir şapka, gömlek, yelek, kravat. Altında dizlerin hemen üstünde bir şort. Maç mı yöneteceğiz yoksa golf mu oynayacağız? Hayır, maçın ilk Dünya Kupası finalinin hakeminin kıyafeti böyle. Peki bu hakem kendisinden de endişe ediyor. Çünkü çok kalabalık var. İlk final maçı, Uruguay kupaya gitmek üzere. Ne yapıyor? Hemen kendine bir tekne de ayarlıyor. Başıma bir şey gelirse beni kaçırın diye. Buna rağmen maçta büyük bir şeyler yaşanmıyor. Sadece akıllarda şu kalıyor. Kravat, neredeyse bir takım elbise ama altta güzel bir şort var. İşte Dünya Kupaları tarihinin ilk kravatlı hakemi.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
5: Radyo Spor!
7: Radyo Spor! Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor!
8: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Bankartın jest oldu.
2: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
3: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte. Şampiyonlar son düzlükte.

0: Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla iş cepten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Radyo Spor. Radyo Spor.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi.
4: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
5: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
6: Herkese merhaba. Radyo Spor'da son düzlüğün sunduğu Foto Finish'teyiz. Günün yarışlarını konuşacağız. Ben Ufuk Çakır. Bursa ve İstanbul yarışları bugün programımızda yer alacak ve kalabalık koşular, yoğun bir program var ki Bursa'da 10 koşu var. 10 koşu Bursa'da, 9 koşu İstanbul'da. Çok yoğun program. Bunları seçerek oynamak, hedef yaparak oynamak her zaman dediğim gibi çok önemli. Her yere yarışseverin ilgi göstermesi kendisi için de birazcık sakıncalı. Bizim için, Bursa için Cemal Süberk çalıştı, dersini iyi çalıştı ve bizlere yardımcı olmak için hattımızda. Cemal, hoş geldin.
7: Merhabalar abi, hoş bulduk. İyi yayınlar.
6: Sağ olasın. Evet, zor bir program. 10 koşulu bir Bursa programı karşımızda ve kalabalıkta yarışlar var. Cemal, başlayalım hemen ki ancak yetiştiririz. 13 safkanın, evet, katıldığı birinci koşu 2000 metre çimde koşulacak, handikap 16 yarış. Ne diyorsun, Bursa'ya nasıl başlayalım?
7: Burada öncelikle bir isim söyleyeceğim. Papa Runner'dan bahsedeceğim. 9 Orun Papa Runner. Bu ufak kuponlar için tek olarak önereceğim isim olacak Papa Runner. Bir de takibimde olan bir isim var. En ciddi öncelikli rakibi 4 numaralı The Future olmasını bekliyorum. Ama daha sonra geniş kurguları 6 numaralı Shevchenko son çim yarışıyla kıpırdadığını gösterdi bize. 8 numaralı Alps Fire, 5 numaralı Solid Hermanos ve 7 numaralı Lord of Thunder'da rakipleri olacaklardır. 9 çok önde, ilk rakibi 4, daha sonra 6, 8, 5, 7 diyeceğim abi.
6: Evet, 9 numaralı Papa Runner tek yazalım veya 9-4 iki safkan The Witcher'la geçelim. Olmazsa da 6, 8, 5, 7 ilavesi yapalım dedik ve geldik ikinci koşuya. İkinci koşu maiden bir koşu. Ahlat Bey'i 2 numaralı safkan koşmayacak. 1300 şimdi 14 safkanın katılacağı bir maiden var karşımızda. Maiden'dan çıkacak isim kim olur sence?
7: Ben iki yarış koştu. İlk yarışında müthiş bir isme geçildi İstanbul sentetiğinde. Serdivan'ın arkasında, ayağın kurşunla çok güzel bir ikincilik yaptı ama son yarışında yarışı bıraktı bu isim. Ama ben o gün için ufak bir sorun lüksettiğini düşünüyorum. Ben bugün kazanmasını bekliyorum. Devri zaman, benim 4 numaralı devri zaman bankom olacak bu koşuda.
6: Evet, kum sentetikte İstanbul'da Maiden'da son yarışında derecesiz olduğunu aldanmayalım. Çime bugün çıkacak. Safkan'ın çalışmaları da Bursa pistinde gayet iyi. Şanlıurfa'da hazırlanıp gelmişti ilk yarışı için. O gün ikinci olmuştu ve bugün 4 numaralı devri zaman bankosu önerdik yarışsever dostlara. Üçüncü koşu handikap 16, 3 yaş İngilizler, 1400 çimdeler. 9 safkan var. 9 safkan içinde organization %51 AGF almış bu Amerikalı yavrusu ve Kemal Kurt'un safkanı Cemal Tun'la koşuyor. Cemal Süberk kimler tutuyor?
7: Ben burada organizasyonu banko vereceğim. Onun da sebebini açıklayayım. İstanbul 1100 şimdiki dördüncülüğü Blizzard'da geçildiği gibi gözüküyor ama bugün yarış 1400 ve Bursa pistini çok seviyor. Rakiplerine de baktığım zaman bu rakipleri geçebileceğine inanıyorum. Binicisi de çok iyi tanıyor bu ismi. Ya istediği yerde yürüyecektir zaten. Organization'da bir diğer bankom olacak abi.
6: Evet, Cem Altun'un bindiği Organization 3 numaralı safkan. Bursa'da 3. koşuda 3 numaralı Organization 2. bankomuz oldu. 4. koşuya geldik. 7'li plase, 7'li ganyan başlangıç ayağı. Şartlı 4 bir yarış 2200 şimdi ve 8 safkanın katılacağı yarışta 2 safkan, hatta 3 safkan ön plana çıkmış diyebiliriz. 1 numaralı Ghost Commander, 2 numaralı Lord of Dragon ve 4 numaralı Son of Göksu AGF sıralaması bu üçlüyü ön plana çıkarmış. Cemal Süberk nasıl bir sıralama yaptı?
7: Ben bu sefer Son of the Göksu ile başlayacağım. Son yarışında biraz kilosu altı bisikleti ağırdı. Ben bu sefer daha değişik bir yarış bekliyorum Son of the Göksu'dan. Ama ilk rakip 3 numaralı Mr. Fix diyeceğim. Bugün cazip bir isim.

0: inşallah kazanırsa bizi de mutlu edecek. 2 numaralı Ortop Dragon bu tip mesafeleri ve beni zaten çok iyi tanıyor. Son hafta son yarısını kazanan 1 numaralı Ghost Commander. Ya burayı 400 hiç ayırmadan yazılmasını önereceğim. 4-3-2-1 abi.
1: 4-3-2-1 geriye doğru saydık. 4-3-2-1 dedik. 4 safkanı da kuponumuza yazdık. Yiğitcan Gökçen'in bindiği 53 kiloya düşen Sanof Göksu ama başta yazdığımız isim olduğu ilk altılı için önemli bir ayak. 5. koşu Maiden 2 altılının da önemli ayaklarından biri, kritik ayaklarından biri 1.1300 çimde 2. altının başlangıç koşusunda 15 tane Maiden safkan ilk birinciliklerini almak için piste çıkacaklar. Bursa'da çim pistte 15 safkan var. Cemal Süperk nasıl başladı 2. altılıya?
0: Ben buraya çok isim önereceğim. Çok zor bir Maiden bence. Son yarışına hiç inanmıyorum bu ismin. 7 numara Hız Bey'im ilk ismim. Ama 10 numara Nadide Periz, Ada Perisi ve 14 numara Nadide Kız. Daha sonra 15 numara Sevdam. Bu 4 isim tüm kuponlarda bulunsun. 7, 10, 14, 15. Daha sonra 1 numaralı Aksaslan'ı, 13 numaralı Hifa Güzeli, 9 numaralı Toplu Ser. Bir çizgi çizelim bu isme. Bugün farklı bir yarış bekliyorum. Son hafta 8 numaralı Tavilok diyeceğim. Burayı 4+4 8 isimle geçeceğim abi.
1: 7, 10, 14, 15 ilk 4 isim. Hız Bey'im, Ada Perisi, Nadide Kız, Tek Sevdam ama ilave bir 4 ismimiz daha var. Onlar da 1, 13, 9 ve 8 numaralar. Dedik geldik 6. koşuya. İlk altılıyı burada bitireceğiz. Bir handikap 15 koşuyla 2200 çimde bitireceğiz. Esrabo ve Koran Bey 13 ve 15 numaralı safkanlar da ekür olarak katılacaklar. Cemal Süberk bu zorlu yarışta nasıl bir sıralama yaptı?
0: Ben bu zorlu yarışta Mutanabi ile başlayacağım. 4 numaralı. Mesafenin uzamasının da lehine olacağını düşünüyorum. Bence grupta müsait onun için. Farklı bir koşu bekliyorum. Etkili koşacak. Yine mesafenin uzamasının lehine olacağını düşündüğüm Sultan Beşir. Yine bir son yarışlarında iyi bir yarış yapan Ege Kartalı 8 numara. 11 numaralı Baş Aktör. 6 numaralı Genç Yürek ve 1 numaralı Demir Yiğit. Olmazsa olmaz kuponlarda bulunması gereken isimler. 4, 7, 8, 11, 6, 1.
1: Evet, burayı da mecburen kalabalık tuttuk ki 4, 7, 8, 11, 6, 1 dedik zorlu koşuda. Zaten ilk altılda 2 bankomuz vardı. Buraya da at yazmaya şansımız kaldı. Kuponu mümkün olduğunca uygun şekle getirmiş olduk böylece. 7. koşu 4 yukarı Arapların 1800 kumda katılacakları bir şartlı 5 yarış. Burada da 7 safkan var ama 2 isim. 1 numaralı Varlık Efesi ve 4 numaralı Sağlamcan rakiplerinin bir adım önde çıkmışlar. AGF sıralamasına göre Köycü Bey de hemen arkalarında onları takip ediyor. Ne diyorsun, burada nasıl bir sıralama yaptın?
0: Aprantis'in de son yarışını kazanırken çok iyi becerdi bence tempoyu. Furkan Karakurt. Bugün de önde kalacak. Yani bir Kocatepe gider mi diyorum üstüne. Düşüneceğim yarışı koşturduğum zaman. Ama ben 4 numara Sağlamcan'ı ön sıradan öneceğim. Rakipleri de 1 numara Varlık Efesi ve 3 numara Köycü Bey olur diyorum. 4-1-3 buradaki sıralamam olacak.
1: 4-1-3 sıralamayı ayırmadık. 3 safkanı ayırmadan 3'ünü de kupona yazdık. Sağlamcan, Varlık Efesi, Köycü Bey 4-1-3 dedik. 7. koşuyu 3 safkanla geçtik. Altınların 2. altının önemli koşularından biri burası da. Ve geldik 8. koşuya. Ekürler var. Doom Spiro Spero, My Little Boy. 1 ve 2 numara safkanlar ekürü. AGF'de toplamda %68'e yaklaşan bir oran almışlar. Ne diyorsun, ekürler kazanıyor mu?
0: Ben ekürlerden 1 numara değil de 2 numarayı önereceğim. My Little Girl'ün de anne kardeşi Baba Trap'ı Şat. Yani ben 2 numara My Little Boy. Benim bu koşuda 6 kiloluk ekürüsün oranla siklet avantajı da var. My Little Girl gibi bir ismin de anne kardeşi. Son yarışında İzmir'de de bankomdu. Ankara'dan gittiği yarışta. Bugün de bankom olacak 2 numaralı My Little Boy.
1: My Little Boy ekürüsü Doom Spiro ile beraber koşacak. İkisi de bugün binen jokeyleriyle yarış kazanmayı başarmış isimler. My Little Boy ilk defa da çim piste çıkıyor. Cemal Süberk'in de bankosu oldu. 8. koşu ekürlerden 2 numaralı My Little Boy banko. 9. koşu bir başka Maiden. yarış ve 1300 metre çimde. İzmir çim pisti kapandıktan sonra Bursa çim pistleri özellikle çok kalabalık oluyor. İşte bu Maiden'da yine 15 safkanın katılacağı bir yarış olmuş. Altılı Ganyan'ın ikramiyesini belirleyecek ayaklar Maiden'lar diyebiliyor muyuz Cemal bugün?
0: Evet, zorlu yarışlar Maiden'lar. Çünkü bugüne kadar çok sayıda yarış koşmamış isimler bir yarış görüyor, 8. oluyor. Daha sonraki hazırlıklarıyla sıkmadan yarış görüyorlar. İşte ondan sonra geldi mi bomba patlıyor. Ama ben bu koşuya iyi çalıştığımı düşünüyorum bu son Maiden'a. Ben burada 5 isimi hiç ayırmayacağım. 5 isimi yani ayrımsız yazılmasını önereceğim. Kim bu isimler? 4 numaralı Domaniç Bey'i. 7 numaralı Güney Kafkasyalı, 5 numaralı Dost Başar ve yine son yarısı fena olmayan 10 numaralı Asil Bulut ve Argıtanlı Şengül 11 numara. 4, 7, 5, 10, 11 bu koşuda bu 5 ismin yazılması bence zorunlu gördüğüm bir ayak.
1: 5 isimle geçtik. 4 numaralı Domaniç Bey, 7 numaralı Güney Kafkasyalı, 5 numaralı Dost Başar, 10 numaralı Asil Bulut ve Argıtanlı Şengül. 11 numaralı Safkan. 4, 7, 5, 10, 11 ile 9. koşuyu geçtik ve geldik son koşuya. Bursa'nın son koşusu 10. koşu, 20 Safkan var. 5 numaralı Cavidan Can ve 16 numaralı Cevatan ekür olarak koşacaklar. 20 safkanla bir kapanış var Cemal. Nasıl kapatacağız? Buraya tane kadar gelebilir miyiz bilmiyorum ama güzel geleceğiz. Kapatalım.
0: Buraya kadar geleceğiz. Allah'ın izniyle de. Ben şimdi burada bir isim var. Bugün de birinci isim çıkmış ama grup müsait. İki tane rakip söyleyeceğim. Oğlum Gürkan bu yarışı kazanabilir. Etkili koşacak zaten çim pistte. Çim pisti daha çok seviyor. Daha iyi, daha rahat aksiyonlar düzebiliyor. 13 numaralı Oğlum Gürkan ilk şanslı ismim. Ama iki tane rakip vereceğim. 6 numaralı Kayaşa ve 10 numaralı Güleycanoğlu. Bence ciddi rakipleridir. 13-6-10 ile de hem günü hem kapanışı yapacağız hem de Bursa'da günü sonlandıracağız.
1: Evet, 3 isimle kapanışı yaptık Bursa'da. 3 safkanı yazdık. 13-10 ve 6 mı dedik?
0: 13-6-10
1: dedik. 3 safkanla da Bursa'nın kapanışını yaptık. Cemal, ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum bugün sana.
0: Ben teşekkür ederim abi. Herkese bol şanslar. Tüm Radyo Spor dinleyicilerine. İnşallah tuttukları gibi gelir.
1: İnşallah. Evet, Bursa'yı Cemal Süberk'le birlikte değerlendirdik ki zorlu koşular var. 10 koşu var. Bursa yarışları artık İzmir kapandıktan sonra, İzmir için pist kapandıktan sonra, Bursa'ya yarışlar kaydırıldıktan sonra zorlu geçmeye aday koşular oluyor ki karşımızda zaten çok tehlikeli bir program var. Onun için her zaman dediğim gibi seçerek oynamak lazım. İstanbul'da ondan aşağı değil aslında. İstanbul'da da 9 koşu var. 9 koşu içinde de zorlu yarışlar var. Birinci koşu bir şartlı 3 koşu. 1400 metre sentetikte koşulacak bir yarış. Bir sürat yarışı olabilir ama bu Mehmet Giller AGF'de %49 çıkmış. Benim de ön plan çıkardığım isimdi. Son yarışlarında istikrarını koruyan bir isim. Yine bu grupta ön planda. Sabah işlerini takip eden dostlar da bu safkanı çok önerdiler. Mutlaka yazılması yönünde. Yani onlara göre o tek bile yazılabilir ama ben güvenemedim. Özellikle 7 numaralık karakterli, son çalışmalarındaki canlı, istekli görüntüsüyle benim dikkatimi çeken isimdi. 183 günlük arası var. 6 ayradan geliyor ama 7 numaralık karakterli, özellikle 1 numaralı Mehmet Giller'e rakip olacak. Bu safkanı atlamayın derim. Yine ayağına çabuk bir isim Sakız Adası. 4 numaralı safkan. Akın Sözen bu sefer ilk defa üzerinde yazmak lazım ve bir de Yağız Ateş. Tutuyorum ki Yağız Ateş'te 8 numaralı safkan. Bu safkanda bir son yarışında bir şanssızlık yaşadı. Kocaeli 7 ayardan sonra İstanbul'da ikinci kaldığı yarışta Murat Geçeci ile çok başarılıydı. Kocaeli'ne gitti. O çok yarış içinde bir şanssızlık yaşadı. O gün kötü koştu ama 2 haftadan sonra bugün sürprizi yapabilir. 1, 7, 4 ve 8 bu birinci koştaki benim 4 tane ismim. Her ne kadar Mehmet Giller çok önerili olsa da, Ahmet Çelik çok önerili olsa da bu safkan zor kazanan bir isim. Son yarışlarına baktığınızda Adana'da, İstanbul'da, Ankara'da hep tabela içinde kaldı, kazanamadı. Bugün de kazanamayabilir dedim. 4 safkanla geçtim. İkinci koşu Maiden bir koşu. 8 safkanın katıldığı bir Maiden koşu. Ve burada da ön plana çıkan isim 3 numaralı Mayzeko. Hazırlık dönemi oldukça parlak olan isimlerden biri. AGF'de yine bugün ön plana çıkmış. İstanbul'da Maiden'da Çim'de 6. olmuştu. Arkasından İstanbul'da sentetik pistte ikincilik aldı ve o 1000 metrelik yarıştan sonra bu Rhythm Divine yavrusu bu koşuya iyi hazırlandı. Cemil Turan hazırlıyor ve saatçi arkadaşların özellikle üzerinde durduğu isimlerden biri. Maiden'dan çıkması şaşırtıcı olmaz deniyor. Kazanması bekleniyor. Bu Rhythm Divine yavrusunu bugün Miles Echo'yu banko olarak yazalım. Gökhan Kocakay'la Safkan'ın kazanmasını bekleyelim. İkinci ayakta 3 numaralı Miles Echo bankomuz olsun. Daha sonra 3. koşu şartlı 4 yarış. 3 yaşlı İngilizler 1600 çime çıkıyorlar. 1600 çimde de yarışın gidişatı tamamen 1 numaralı North Wolf'a yarayacak gibi görünüyor. İstikrarlı yarışlarıyla dikkat çeken bir isim ki en güven gününde en güven veren isimlerinden biri aslında. Hazırlıkları da formunu koruduğunu gösterdi. Sağ ekibinin yine çok güvendiğini öğrendim. Sabah konuşmalarımda Ecurie kazanmasını bekliyor. Ama bir tane rakip var burada yazılması gereken. Son yarışını ölçü almamamız gereken uygun rakipler arasında yeniden çıkış yapabilecek bir isim. O da Dejame 5 numaralı Safkan. Bugün Gökhan Kocakay'la çok sert rakip olacak 1 numaralı Nartlı Wolf'a. 3. koşuyu da 1-5 2 Safkan'la geçip ilk altılıyı birazcık kolaylaştırabiliriz. İlk ayağa 4 isim yazdık ama daha sonra Miles Echo tek, burayı da Nartlı Wolf ve Dejame 2 Safkan'la geçtik mi işimiz biraz daha kolaylaşır ki 4. koşudan itibaren handikap 16 yarışla beraber 2. altının başlangıcı birlikte birazcık yarışlar daha da zorlanacak gibi görünüyor. 1400 çimde 4 ve yukarı Araplar 13 Safkan'ın katılacağı koşuda Esenyıl 12 numaralı Safkan ve 2 numaralı Nezengül Ekir olarak koşacaklar. Bu koşuda ön plan çıkan isimse 11 numara Tumbul Müzeyyen. Son yarışlarında formunu adım adım yukarı taşıdı. Bu koşuya çok iyi durumda geldi ki idmanları takip eden dostlar yine bu gidişatta bu Safkan'ın fotoğraya çok yakın, birinciliğe çok yakın olduğunu belirttiler. Özellikle başa 11 numaralı Tumbul Müzeyyen yazdım. Üst üste başarılı sonuçlarla dikkat çeken sert bir rakibi var. 5 numaralı Semra Kaya. İstikrarlı görüntüsünü koruyor. Ahırlarda olumlu konuşulan isimlerden biri. Bu Safkan'ı da 5 numaralı Semra Kaya'yı da yazmadan olmaz. 11 Tumbul Müzeyyen başta. Daha sonra 5 numaralı Semra Kaya dedik. Ondan sonra aşağıdan hafif isim nereden biri 9 numaralı Gece Güzeli. Yine Gökhan Kocakay'ın devam ettiği 8 numaralı Iğdır Kızı yazılacak isimler olabilir. 11-5 öncelik, daha sonra 9 ve 8 2 Safkan'da garantiye almak için, ilk aya garantiye almak için kuponlara eklenebilir ikinci altılı için. Mendip koşusu, Maiden koşu, 2 yaşlı İngilizlerin 1200 sentitikte yarışı, günün 5. yarışı. Burada da ön plana çıkan 2 tane isim var. İkisi de ilk yarışlarında ikincilikler almışlardı. Bir tanesi 5 numaralı Elit Taç, öbürü de 6 numaralı Majestuosa. İkisi de hazırlıklarıyla ön planda olan isimler. Çok ilk yarışından önce özellikle Elit Taç'a çok güveniliyordu. O yarışın ikinci tamamlamıştı. O yarış sonrası sabah işlerinde de daha canlı, daha istekli gördüğü yarıştan sonra kendini geliştirmiş olarak gözüktü 5 numaralı Elit Taç. İkinci yarışına çıkacak Majestuosa da son günlerde çalışmalarında dikkat çeken bir isim. Burayı da fazla at yazmadan az Vedat Abiş ve Halis Karataş 2 Safkan 5 ve 6'yı yazarak geçebiliriz. Bu meydanda 2 Safkan arasında düşünebiliriz diye düşündüm. 2 Safkan'ı yazdım geçtim. Grup 2 Kazım Karabekir koşusu ilk altılı bitireceğimiz yarış. 1200 şimdi ve çok başarılı Safkanlar var. Hiç geçilmemiş isimler var. 3 numaralı Altın Bora. Daha 4 yarış koştu. 4'ünü de kazandı. 6 numaralı Aziz Dostum. 3 yarış koştu. 3'ünü de kazandı. Altın Bora bir yılma başarı yavrusu. Şanlıurfa, Elazığ, Adana ve Ankara 4 farklı pistte ama kum pistte kazandı. Bugün İstanbul'da grup 2'de 1200 metre çime geliyor. Aziz dostum bir baba mevlüt yavrusu İstanbul'da sentetikte iki yarış kazandı. Ankara'ya gitti. Çim'de kazandı. Hele startta kalmasına rağmen Ankara'da kısa vade 6 kazandı. O da buradaki Hasnenli'yi geçerek kazandı. O da çok şanslı görünüyor. Bakalım bugün kim gelecek, kim geçilecek, ikisi birden mi geçilecek? Çünkü çok ciddi bir de rakipleri var. Çim'de başarılı yarışlar yapmış 800 numaralı Hasnenli var. Bugün Mehmet Kaya üstünde 4 numaralı, 3 numaralı Altun Bora, 6 numaralı Aziz Dostum ve 8 numaralı Hasnenli özellikle kuponlarda olması gereken isimler. Bir isim daha yazacağım, o da 2 numaralı Alamaç. O da Maiden'dan Bursa Çim'inde çıktıktan sonra İstanbul'da 3 şart kazandı yine Çim'de. Son yarışında İstanbul'da kısa vade 8'de kötü koşmuş olabilir ama bu yarışı çok farklı koşacağı hakkında da bilgiler var. Başta 3, sonra 6, daha sonra 8 ve 2 dedik. Burayı da 4 safkanla geçtik. 7. koşuya geldiğimizde yine 2 safkan ön planda. Kısa vade 6 bir yarış, dişlere ait bir yarış. 2200 Çim'de koşulacak bir yarış ve burada da öncelik benim 5 numaralı Nipora Tonks'ta. Bu safkan uzun mesafeli çim yarışlarında kalitesini defalarca ortaya koydu. Son hazırlıklarıyla da formunu koruduğunu bizlere gösterdi. Yine sabah idmanlarını takip eden dostların özellikle önerdiği, tek bile yazabilirsin dediği bir isim. Ben tek yazmadım. Özellikle yanına 2 numaralı Pehlivan Yıldız'ı koydum ki son mücadelelerinde toparlandığını gösterdi. Kazanmıştı bu değirmen değerli yavrusu Bursa'da. Şartlı 5 kazanmıştı. Sonra kısa mesafeye geldi, dördüncü kaldı. Bugün yine uzuna çıkıyor. Çim'de kazanmışlığı, Çim'de başarılı yarışları var. 2 numaralı Pehlivan Yıldızı sürprizi yapabilir. Bugün fazla tutulan isimlerden biri değil. 5 numaralı Nipora Tonks, Onur Dilbaz'ın safkanı öncelik, sonra Pehlivan Yıldızı diyeceğiz. Hasan Pehlivan'ın Pehlivan Yıldızı'nı kuponlara mutlaka ekleyeceğiz. Yeriniz varsa bir isim daha yazabiliyorsanız 6 numaralı Ohrit incisi yazın. Ondan da cazip bir yarış çıkabilir. 5-2 öncelik 7. koşuda, daha sonra yazarsanız 6 numaralı safkanı ilave edelim. 8. koşu handikap 16 2100 Çim'de ve burada da koşulacak yarışta hemen şöyle baktığımızda Mir Emre. Son iki yarışındaki yükselen performansıyla dikkat çeken bir isim. 3 numaralı Mir Emre bu handikap 16 yarışın favorisi olmayı hak eden bir isim. Sağ ekibinin de kazanmasını beklediği isimlerden biri. Onlar da kendi kuponlarına tek yazdılar safkan ama ben 1 numaralı Şafak Ateş'ten formunu koruyan, bu pist ve mesafede yine etkili koşabilecek bir isimden ters bir yarış bekliyorum. Bunun yanında bir de 5 numaralı Senkron tutuyorum. O da rakiplerine göre son yarışlarında ikinci oldu İstanbul'da, üçüncü oldu. Artık geliyorum sinyallerini verdi. 8. koşuyu da 3, 1 ve 5 şeklinde 3 safkanla geçtik. Ve geldik kapanışa. İstanbul'un kapanışı zorlu bir koşu. Kalabalık bir koşu ama benim ön plana çıkardığım bir isim var. AGF'sine şimdi bakayım. %18 çıkmış, ikinci at çıkmış. O da 17 numaralı Togarma. Togarma özellikle son yarışlarında istikrarlı bir görüntü veriyor. Dikkat çekiyor. Bu grup içinde uygun rakipler arasında. Bu grupta onun için uygun ve bugün uygun rakipler arasında sabah sahanın dilindeki isimlerden biriydi. Mutlaka yazalım. Sonra 7 numaralı La Copa. Yarışın favorisi, son yarışlarında tabela mücadelesi içinde kalıyor. İyi koşular yapıyor. Ahmet Çelik üzerinde Çim'deki üçüncülüğü etkiliydi. Satış 2 koşusuydu. Bugün yine sentetiğe geldi ve La Copa'nın da sentetikte bir yarış kazandığını hatırlatalım. Onu da yazmaya da fayda var. Yazacağımız bir başka isim Adem Aslanlı My Dream. Devamlı tabela yapan ama kazanamayan bir isim. 17, 7 ve 10. Bu üçlü mutlaka kuponlarınızda olsun. Daha sonra yeriniz varsa ilave ben 15 numaralı Divine Gift derim Ali Yıldız'la ve bir de yukarıda 1 numaralı az yarış koşmuş ama hani aradan sonra Bursa'da bir yarış görmüş, bugün İstanbul'a gelen 1 numaralı Boran derim. Bu şekilde kapatırız İstanbul'u diye düşünüyorum. 17-7-10 öncelik, sonra o sonra 1 numaralı Boran'la bu yarışı kapatacağız. Son koşuyu da böylece geçmiş olacağız diyelim. Herkese bol şanslar diyelim. Evet, Radyo Spor'daydık. Son düzgün sundu. Foto finish'teydik. Günün yarışlarını konuştuk. Radyo Spor'da kalın. Hoşça kalın.
2: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish sona erdi.
3: Reklam.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Radyo Spor.
7: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
8: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
9: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
10: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
9: Şampiyonla son düzlükte.
11: Türkiye Voleybol Federasyonu milli takımlar resmi eğitim.

0: dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
2: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
3: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
4: Radyo Spor'u dinliyorum çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların

0: bizler için vazgeçilmez kılıyor.
1: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'e telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
2: Merhaba.
1: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz. Merhabalar, merhaba abi. Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında. Yağız merhaba.
0: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
1: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
0: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Salim Manav'la transfer ateşi başlıyor.

0: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Transfer Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım, sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızda bugün planladığımız bağlantılar var. Daha çok cuma günleri muhabir saati şeklinde geçiyor programımız. Muhabirler yayınımızda konuğumuz oluyor. Takip ettikleri takımlara karşı takımlardan bizlere haberler veriyorlar. Bunu da paylaşmış olalım. Birazdan müsait olursa hattımızda konuğumuz sevgili dinleyenler, Konya Spor'u yakından takip eden muhabir arkadaşımız Hasan Yıldırım olacak. Hasan Yıldırım'la birlikte Konya Spor'u konuşacağız. Konya Spor'da iç transfer ve dış transferde hareketli saatler yaşanıyor. Bunun da altını çizelim sevgili dinleyenler. Gelen mesajlar var. Biz yine de Radyo Spor WhatsApp hattını hatırlatalım. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız 0538-052-1487. 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız sevgili dinleyenler. Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyoruz. İlk mesaj Hüseyin Mecit'ten geldi. Selamlar Salim abi, hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar, hoş gelmişsin. Rabbim bizi de bağışlasın, bağışladığı kullarından eylesin. Tüm Radyo Spor çalışanlarına, dinleyenlerine, hepsine selamlar olsun. Batıkan kardeşime de selamlarımı ilet demiş. Batıkan kardeşin zaten seni duyuyor, Batıkan da selamlarını aldı. Teşekkür ederim Hüseyin Mecit. Güzel, her zaman olduğu gibi güzel dileklerini içeren mesajından dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Bizi dinleyen herkese selam olsun. Aynı dilekleri paylaşıyorum. Çok güzel bir dua. Rabbim bizi bağışlasın ve iyi insanlarla karşılaştırsın. Bu çok önemli. Yani hayat bir trafik gibi. Trafikte siz ne kadar iyi olursanız olun, dikkatli olursanız olun, zaman zaman dikkatsizlik başkasından olduğu zaman sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Kazaya karışabiliyorsunuz. Hayat da böyle. Hayatta da siz ne kadar iyi niyetli olsanız da, dikkatli olsanız da zaman zaman başka bireylerden kötülükler gelebiliyor. Bunun için her zaman, her platformda iyi insanlarla karşılaşmak dileğiyle teşekkürler Hüseyin Mecit. Mesajlarınızı bekliyorum. Twitter'da yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler sevgili dinleyenler. Hasan Yıldırım şu anda hattımızda mı? Evet, Hasan Yıldırım'la bağlantı sağlandı. Kendisi yayınımızda konuğumuz. Hasan hoş geldin, merhaba, nasılsın?
1: Hoş bulduk Salim. Teşekkür ederim. Sen de iyisin inşallah.
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Birazdan sen de cenazeye katılacaksın.
1: Doğru.
0: Konya Spor yöneticisi Yusuf Bey'in, Yusuf Küçükbakırcı'nın amcası vefat etti. Başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.
1: Amin.
0: Rabbim sabırlar versin. Konya Spor'a ait tüm gelişmeleri takip eden bir gazetecisin. Hemen istersen, yani önemli isimler de katılacak bugün defin törenine. İlhan Hoca'nın falan katılması bekleniyor diye biliyorum.
1: Doğru, doğru. Ya şöyle zaten Konya Spor Kulübü bir aile. Her şeyden önce Salim, ben yayına bağlandığımda sen bir dua ediyordun. Ona amin deyip gerçekten Yüce Rabbim cümlemizi hayırlı, güzel insanlarla karşılaştırsın.
0: Amin.
1: Bu çok önemli bir şey. Çünkü annelerin duası biliyorsun mukaddestir, kutsaldır. Birinde annem bana dedi ki, ya canım oğlum dedi ya, Allah dedi seni bütün şerli insanlardan uzak tutsun dedi. Ertesi gün işten çıkarıldım. Demek ki o çalıştığım kurum tamam, şerli insanlarla karşılaştırmış bizi.

0: yormuştum ama dediğim gibi gerçekten Yüce Mevlam ayağımıza taş değdirmesin. Gerçekten görünen görünmeyen bütün kazadan beladan ve musibetten korusun. Bütün iyi niyetli, iyi kalpli insanları diyelim. Konya Spor açısından bakacak olursak cümlemi şöyle tamamlayayım Salim. Zaten aile ortamı olduğu için biz, yani İlhan Hoca, teknik heyet, burada bulunan sporcuların büyük bir kısmı, tabii Müslüman olanlardan bahsediyorum. Gerçi Hristiyan olanlar da geliyor cenaze için, namaz kılmasa da köşede bekleyip üzüntüsünü paylaşıyor zaman zaman, buna şaşırtık evet. ediyoruz ama yine dediğim gibi takım sezonu açtığı için bugün burada olacaktır. Faik Küçükbakırcı. Yani Konya'da şöyle, Küçükbakırcı ailesi zaten köklü bir aile Konya'da.
1: Evet.
0: Bu yüzden Faik Bey de yine Konya'ya, Konya ekonomisine de büyük yatırım ve emekleri olan insanlardan bir tanesiydi. Yeğeni zaten Yusuf Küçükbakırcı Konya Spor'un futbol şube sorumlusu. Sorumlularından daha doğrusu, çünkü iki tane futbol şube sorumlusu var Konya Spor'un. Dolayısıyla bugün biraz hüzünlüyüz Salim. Ben de cuma namazını Mevlana'da kılacaktım. Mental olarak çok sağlıklı günlerden geçmiyoruz biliyorsunuz. Ama ben de rotayı değiştirmiş oldum artık cumadan sonra.
1: Evet.
0: Oraya uğrayacağız. Konyalı olmanın avantajı diyelim Salim. Yani Mevlana'ya karşı oturuyoruz. Anca ruhumuzu biz böyle dinlendiriyoruz. Takıma gelecek olursak ya, gelişmeler aslında çok fazla. Çünkü biliyorsun bizde gündem Adil gidiyor geliyor çocuğu. Sürekli sosyal medyaya işte yansıyor. Resmi teklifler var, resmi olmayan teklifler var. Fenerbahçe konusu var, ayrı bir mesele. Lakin daha önce de söylemiştim. İlhan Polut ya diyor ki, tabiri caizse, yani biz bize konuşurken söylenir ya, yani çerez parasına gidilmez. Gerçekten öyle bir tabir var. Biz Adil'i ufak tefek rakamlara vermeyi düşünmüyoruz. Bundan kaynaklı bir takas teklifiyle gelebiliyorlar. Ya şartlar uygun olabilir, her şey değişebilir, ayrı mesele. Ama şu an için Adil'de herhangi bir durum söz konusu değil. Konya Spor'da kalıyor ki zaten biliyorsun Konya'ya erken gelen oyunculardan bir tanesiydi. Kayacık tesislerine geldi çocuk. Belki 2 hafta önce, 14 gün önce, takım toplanmadan 14 gün önce burada çalışmalarına başladı. Aidiyet duygusu da yüksek bir oyuncu. Deniz Ertaş ismi dün akşamdan bu yana sosyal medyada sen de görmüşsündür, Beşiktaş için yazılıyor. Deniz Konyaspor'un tamamen kendi öz kaynağı. Ki ben Deniz'in lisansını yapan insan benim. Çünkü o dönem Konyaspor'un akademisinde çalışıyordum. Altyapının çocuklarının lisanslarını ben yapıyordum. Deniz de çok karakteri, çok düzgün, genç bir çocuk. Gelecek de vaat ediyor. Onun için de Konyaspor'un beklentisi böyle çift taneli rakamları zorlamak. Yani Beşiktaş 8 milyon falan gibi yazmış o taraflar ama biz biraz daha çift taneli rakamları zorlamayı düşünüyoruz zaten.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Hasan Yıldırım. Hasan, hemen birkaç sorum olacak sana. Adil konusunda zaten Yusuf Bey'in de açıklaması vardı. Fenerbahçe ve Beşiktaş sıcak mı olayla alakalı?
0: Ya şöyle, onlar biraz daha ısrarcı. Trabzon aslında 3 kez Konyaspor'un kapısını çaldı. Trabzonspor da ısrarcı. Samet Akaydın transferini yapmalarına rağmen ısrarcı. Öyle de bir durum var. Yani gerçekten Fatih Tekke teknik direktör bu konuda iyi. Yani kendi yönetimini de biraz darlıyor diyeyim tabiri caizse. Ama son noktaya baktığımız zaman hem Beşiktaş'ın yani böyle zaman zaman nabız yokladığı var. Fenerbahçe özellikle biraz daha fazla yükleniyor. Ki sen süreci biraz daha fazla hakimsin. Çünkü biz off the record aramızda konuşurken sen bana bunun bahsini yapmıştın. Hatta ben ilk senden duymuştum bu konuyu. Ondan kaynaklı olarak da biraz daha Fenerbahçe öne çıkıyor. Ama dediğim gibi uygun şartların oluşması gerekiyor Adil konusunda.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde Hasan Yıldırım. Hasan, Adama Nagolo konusunda son durum nedir? Ben Konya Spor yetkilileriyle görüştüğümde görüşmelerin devam ettiğini ve bu konuda ısrarcı olduklarını ifade ettiler.
0: Doğru.
1: Adama Nagolo'nun bonservisi alınacak mı? Aradaki miktar çok fazla mı?
0: Biraz fazla ya Salim. Çünkü Adama Nagolo için Norçlant'a 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyen bir PSV ve Eindhoven'la karşı karşıyayız. Bu insanlar zarar etmek istemiyor. Diyor ki ya en kötü 6 verin diyor ama biz paraları da vermek istemiyoruz. Çünkü ciddi paralar çünkü bunlar bizler için. Dolayısıyla biz de Nagalo'yu alamasak bile onu kiralama yöntemini tekrar kadroda tutmaya çalışacağız. Çünkü Konyaspor'un savunma tandemine tamamen bir risk var. Nasıl bir risk var onu sana hızlıca söyleyeyim. İlhan Polut köklü bir değişim istemiyor. Diyor ki ben sadece eksik noktalarımın giderilmesini istiyorum. Şimdi adamın sol stoperi Adama Nagalo'ydu. Henüz net bir durum yok. İlhan Hoca'nın sağ stoperi Adil Demirbağ'dı. Gitme olasılığı %50-50 gidebilir de kalabilirdi ama sonuç itibariyle kesin değil. Sağ beki Yuhan Onzu'ydu. Yuhan'da küçük pürüzler var şu anda, özel olarak izinli. Takımda değil. Sol bek Berkan Kutlu oynattı. Berkan Fransa'da tatilde. Bu arada Berkan'la ilgili özel bir detay. Bunu ilk sende söyleyeyim.
1: Tabii ki.
0: Berkan Kutlu Konya Spor'dan dedi ki sadece biraz daha zaman istiyorum. Çünkü Berkan'ın kafası Avrupa'da. Diyor ki Avrupa'dan bir kulüp olursa ben oraya gideceğim. Ama eğer Türkiye'de kalacaksam, futbol hayatım Türkiye'de devam edecekse sadece Konyaspor'da forma giyeceğim. Bunun size sözünü verebilirim ama diyor bana biraz müsaade edin. Ben hayalim Avrupa'da oynamak. Avrupa takımlarındaki şartları bir zorlayacağım, bir yoklayacağım dedi. Biz de buna müsaade ettik. Eğer ayın 9-10'una doğru herhangi bir kulüple anlaşamazsa doğrudan Konyaspor'un Slovenya kampına katılacak Berkan Kutlu'da.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Hasan Yıldırım sohbetimiz devam ediyor. Hasan, ismi sır gibi saklanan sol bek kim?
0: Salim, onu ben de söylemeyeyim ya. o konu biraz...
1: Yani mesela isimler yazılıyor. Yönetim isimleri de şey yapıyor direkt.
0: Ya şöyle...
1: İddialar yalanlıyor.
0: Doğru. Ya Konyaspor yönetimi bu konuda bu sezon biraz daha ketum bir davranış sergiliyor. Nitekim insanlar hakkı da, çünkü biliyorsun sen de bu menajer oyunları çok fazla dönüyor. Bunlar kaynak olarak ismi sır gibi saklanıyor. Fakat ben %80 bandında anlaşma sağlandığını biliyorum. Bana dedikleri en son bilgi işte 1 Temmuz'daki Konya kampına yetişecek ama ufak tefek bir pürüzlerimiz var. O %80'in söylemiştim ya, o %20'lik dilim içerisinde. Ya hafta sonuna kadar dediler ama hafta sonunda yaklaştı, bilmiyorum. Ya Konya'ya gelecek ya da o doğrudan Slovenya'ya geçecek. Ek bir bilgi, bak sana bu da özeldir. Dünya Kupası'nda izlediğimiz bir oyuncu var. Nabız yokladık. Tamam, organizasyondan sonra görüşelim dedi ama çocuğun da takımı, ya biz beklemiyorduk aslında ülke olarak oraya gideceklerini. Suratlayınca süreç bizim için sekteye uğradı. O Dünya Kupası'ndaki orta sahayı da inşallah alırsak o da istisir gibi saklanıyor. Hatta bizim çocuklar bana çok yazıyor. Abi ülkesini söyle dedim. Oğlum onu söyledikten sonra zaten öğrenmiş olursunuz. Yani bunun bir anlamı kalmaz. Hmm. O yüzden dediğim gibi bir sol bek, bir de orta saha. Aslında orta saha bizim farklıydı Salim. Yine büyük ölçüde anlaşmıştık ama bu sözleşme süresi, bir de mali konulardaki bonuslarda küçük sorunlar var. Onları çözemedik. Rotayı değiştirdik. Ha bir de ek şunu söyleyeyim. Kanat oyuncusunu da yine Slovenya'ya yetiştirmeye çalışıyoruz. Kanat oyuncusu da İlhan Palut'un doğrudan direkt olarak ismen verdiği isim. Ya bunu garanti alın diye, kesinlikle bana bunu alın dediği bir kanat oyuncusu. Onu da Slovenya'ya yetiştirmeye çalışıyoruz. O da yine %75-80 bandına yakın yani anlaşması bizde.
1: Peki son dönemde sıcak bir gelişme yaşanır mı Nakolo konusunda tekrardan döndüğümüzde?
0: Ya yaşanması lazım Salim. Çünkü süreç artık biliyorsun yani, her takım ilk etap kamp dönemini sportif testler, sağlık kontrolü bu şeyler üzerine kurgular. Yani bir yenileme süreci gibi düşün. İkinci etaba geçtiğin zaman yüklenme antrenmanları başlar. Şimdi bu konuda gerçekten ciddi manada bizim bir sorunu çözüme ulaştırmamız gerekiyor. Nagalo, çünkü baktığın zaman adam altyapıdaki çocuklarla çalışıyor. 6 tane futbolcu şu anda Konyaspor takımında kampta. Denemeye gelen oyuncular var. Mesela Fildişi sahilinden Konyaspor'un özel bir işbirliği var. Eski Sivassporlu Max Graden, İşte eski Galatasaraylı Şeju, bunların orada spor okulları var ve Konyaspor'daki
1: evet, onlara işbirliği yani yapıyor. Ciddi bir futbol yatırımı yapıyor eski futbolcular ülkelerine. Doğru. Futbol akademisi açıyorlar. Hatta şöyle ki, daha önce ülkemizde Gaziantep VK, Adana Demirspor, Galatasaray, Trabzonspor, Fatih Karagümrük forması giyen Ndiaye, Badu Ndiaye'nin de futbol akademisi var. Zaman zaman futbol akademisinden Badu Ndiaye'nin Ankara Keçiören Gücü'ne futbolcular geliyordu.
0: Yine gelmeye de devam eder. Ya bu ciddi bir yatırım evet. Salim. Çünkü kulüplerin de işini kolaylaştırıyor. Mesela nedir bu? Geçtiğimiz günlerde işte Lütfi Başkan, Konyaspor yöneticilerinden, daha sonrasında Oktay Başkan, bunlar akademi koordinatör antrenörüyle beraber Afrika'ya gittiler, Fildişi sahiline gittiler. Ya orada bu insanlarla sözleşme imzalamak, bu insanlarla işbirliği yapmak şu anlama geliyor. Bir anda Konyaspor'un Afrika futbolunda 600 kişilik bir havuzu olmuş oldu. Evet. Adamlar gelmiş, ben listeyi gördüm, bir baktım. İnanılmaz isimler yazıyor. Adam orada bulmuş 17, 18, 19 yaşında çocuklar. 600 tane isim demek bir anda, yani scout raporu gibi bir şey çıkmış gelmiş. Hepsi de yani şey isimler, böyle atletik performans olarak ölçülmüş isimler, verileri ölçülmüş isimler. İşte 100 metre yakın ne kadar mesafede aldığı, topla oyun becerisi. Bir de ölçen adamlar da böyle pasofis adamlar değil yani. Çocuğu kendisi ölçüyor, ekibi kurmuş. İşte arka taraftan Graden kendisi ölçmüş. Yani bu işi bilen adamlar yapıyor bir de. Böyle olunca süreç biraz farklı işliyor. Ondan kaynaklı da ben geleceğim noktaya yine şu şekilde bağlayayım. Dediğim gibi yani genç oyuncular var ağırlık olarak ilk etapta. Denemeye gelen oyuncular da var. Pierre Demont mesela 3 yıllık anlaşma ya, prensipte tamam okey ama İlhan Hoca'nın deneyelim bakalım, sakatlık geçmişi biraz korkutuyor çünkü teknik heyeti. Deneyelim bakalım, eğer uygun olursa Slovenya kampına gidelim, oradan sözleşme imzalayalım dediği bir oyuncuydu mesela. Pierre Demont, onunla birlikte 2 tane daha Fildişi sahili oyuncu var. Yani sonuç itibariyle şu anda biraz ağırdan gidiyoruz ama teşekkür etmemiz lazım Salim, onu söyleyeyim.
1: Çok teşekkür ederim Hasan değerli yorumların için. Rica ederim. Görüşmek üzere, hoşça kal. İyi çalışmalar diliyorum. Ediyorum.
0: Sana da hoşça kal.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşıyoruz.

0: konuşalım. Bu bölümde Konya Spor'u yakından takip eden gazeteci arkadaşımız Hasan Yıldırım'dı. Şimdi kısa bir ara.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
2: Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz? Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan.

0: Güvencel arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Radyo
1: Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan müsait olursa hattımızda konuğumuz, Galatasaray'ı yakından takip eden muhabir arkadaşımız Kaan Dursun olacak. Kaan Dursun'la birlikte Galatasaray'ın gündemini değerlendireceğiz. Birazdan Kaan Dursun müsait olursa bizlerle birlikte olacak. Sevgili dinleyenler, bunu da paylaşmış olalım. Birazdan hattımızda konuğumuz Kaan Dursun olacak. Ben kendisine mesaj attım, Batıkan. Hemen sizlerden gelen soruları da cevaplayalım. Birçok soru var. Radyo Spor'a gelen. Radyo Spor WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Bolu Mengen Baba Hızır Köyü'nden. Sevgiler Salim kardeşim. Buralar gölgede 34 derece. Dikkat edelim Salim kardeşim. Yüksek bir kupon yakalayıp tatile gitmek lazım bugünlerde. Son zamanlarda maalesef şansım yaver gitmiyor demiş. Gülücük emojisi göndermiş. Teşekkür ederim güzel dileklerin için. Dikkat etmek gerekiyor. Yaz mevsimindeyiz. Ülkemizin birçok bölgesinde, özellikle de Akdeniz ve Ege bölgesinde ciddi hava sıcaklığı var. Bu sıcaklığa karşı önlem almak gerekiyor. Dikkat etmek gerekiyor. Buradan da dinleyenlerimize küçük bir kardeşleri olarak uyarımız olsun. Merhabalar, ben Erkan. Sizlere selamlarımı sunuyorum. Acaba Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı seçimleri ne zaman olur? Futbolun içinden gelen, saygı duyulan insanlar gelmeli. Artık belirli sorunlar çözüm bulsun. Makam mevkilere liyakatli insanlar gelmeli. Atatürk'ün dediği gibi ülkesini en çok sevenler görevini en iyi şekilde yapanlardır. Bu sözü unutmayalım demiş. Dün Uğur Meleke, daha önce Uğur abi Radyo Spor'da da programlar yaptı, Türkiye Futbol Federasyonluğu'na başkan adaylığını açıkladı ve madde madde sıraladı. Yazısında, Hürriyet'teki köşe yazısında başkan adaylığını açıkladı ve madde madde yazdı. Neler olmalı, neleri değiştirebilirim diye madde madde sıraladı. Uğur Meleke TFF başkanı olursa vaatlerini şu şekilde sıraladı. Süper Lig'i 16 takıma düşürmek, yabancı sınırını kaldırıp puanlı vize sistemine geçmek, kura ile fikstür çekimi yapmak, yayın havuzu gelirleri dağılımına tribün doluluk oranını kriter belirlemek, kulüplere sezon içerisinde en fazla 2 teknik direktör değişikliği yapma sınırlılığı getirmek, yöneticilere daha caydırıcı disiplin cezaları uygulamak, liyakatli hakem kadrosunu arttırmak, A milli takım primlerini kaldırıp altyapıya yatırım yapmak, Türkiye Futbol Federasyonu bütçesi ve personel sayısını azaltarak kaynaklarını altyapıya aktarmak. Seçim vaatleri bu şekildeydi. Birçok kişinin olumlu yorumları vardı bu konuyla alakalı. Olumlu yorumlar yaptı. Yani gördüğüm zaman birçok insan Uğur Meleke'nin vaatleriyle ilgili duyduğum en mantıklı hamleler yorumunu yapmış. Yani bunu uygulayabilecek mi gelen federasyon başkanı? Bu da tartışılıyor tabii ki. Gelen federasyon başkanı bunu uygulayabilir mi? Bunun da altını çizmem gerekiyor. Çünkü bunlar yani önemli vaatler, önemli projeler. Fakat işin içine geldiğinizde, işin başına geçtiğinizde bu kararları uygulamak kolay olmuyor. Abi yayınlar, İstanbul'dan Çetin ben. Galatasaray'da Icardi yerine Jon Duran transferi konuşuluyor. Sence bu transfer Galatasaray'a faydalı olur mu? Hemen bunu değerlendirelim. Şöyle ki, Galatasaray Mauro Icardi ile sözleşme uzatmayacak. Bunu defalarca kez yayınımda paylaştım. Sözleşme uzatılmayacak şeklinde haberler de yaptım Mart ayında. Ve gelinen noktada bir görüşme yapıldı. Fakat bu görüşmenin ben formaliteden ibaret olduğunu düşünüyorum. Çünkü Icardi Galatasaray'a çok şeyler kattı. Galatasaray Icardi'ye çok şeyler kattı. Gelinen noktada Okan Hoca'nın teknik direktörlük anlayışında şu durum vardır. Net bir şekilde gözlemlemiş sizdir. Sizler de bizler de. Okan Hoca futbolcuyu kazanmak için çabalar, ondan verim elde eder. Fakat futbolcudan verim alamayacağını düşündüğünde bu isim kim olursa olsun vazgeçer. Bence doğru bir mantalite. Zaha, Hakim Ziyech de bunu gördük. Gelinen noktada Icardi Galatasaray'ın unutulmaz futbolcusu, efsanesi olabilir. Ancak son sezonki performansını, özellikle de sakatlık sürecinden sonraki performansını düşündüğümüzde, 10+4 yabancı kuralını düşündüğümüzde Galatasaray'ın uzatmaması, bence güzel bir şekilde ayrılması makul gibi duruyor. Tabii futbolda bizim konuştuklarımızı süreç belirliyor. Süreç sonunda işler olumlu ya da olumsuz gittiğinde farklı değerlendirmeler yapılabiliyor. Jon Duran faydalı olur mu? Jon Duran kariyerinde 100 milyon euro üzerini görmüş bir futbolcu. Jon Duran'ın avantajı şu: Jon Duran şu anda Galatasaray'a gelse +4 kontenjanında yer alıyor. 2003 doğumlu olduğu için. Jon Duran'ın yetenekleriyle ilgili hiçbir problem yok. Fenerbahçe'de, daha önce de söylemiştim, Fenerbahçe kariyerinde sakatlık süreçlerinden dolayı çok fazla forma şansı bulamadı. Fakat oynamış olduğu maçlarda nitelikli goller attı. Galatasaray maçında attığı gol beraberliği getirdi. Beşiktaş deplasmanında attığı gol galibiyeti getirdi. Bu noktada Jon Duran'ın potansiyeli var, fakat disiplin problemi olan bir futbolcu. Sözleşmede disiplin şartlarından dolayı Jon Duran'ın disiplin davranışlarından dolayı sözleşme şartlarına, disiplinsiz davranışında tek taraflı feshetme hakkı da veriliyor Galatasaray lehine. Bu konuşuluyor. Ancak yani burada bir şans oyunu diyebilirim Jon Duran için. Potansiyeli var, yetenekli. Potansiyeli sayesinde zaten çok ciddi bonservis miktarları kazandırdı. El Nasr'a ve Aston Villa'ya çok ciddi bonservis ücretlerine gitti. Hatırlarsınız, Chicago'dan Aston Villa'ya, Aston Villa'dan da El Nasr'a gitti. El Nasr'da o süreçte Cristiano Ronaldo ile yaşamış olduğu problemler vardı. Gelinen noktada 100 milyon euro üzerini gördü bu oyuncu bonservis bedeli noktasında. Kariyeri olan bir futbolcu. Fenerbahçe'den devre arasında ayrıldı. Ayrıldıktan sonra rotası Rusya oldu, Zenit'e gitti. Burada kafamdaki tek soru işareti, bu şansı deneyeceksiniz. +4 kontenjanınızda bir isim eksilecek, değer mi? Yani burada tamamıyla her şey Jon Duran'a bağlı. Normalde Jon Duran'ın yetenekleriyle ilgili hiçbir sıkıntı yok. Fakat Afrikalı ve Amerikalı oyuncularda, özellikle de Kolombiyalı oyuncularda duygusal bir yönün olduğunu sıklıkla vurguluyorum. Bu durum Afrikalı oyuncularda da net bir şekilde ortaya çıkıyor. Galatasaray'a gelirse Davinson Sanchez'in Galatasaray'da olması, milli takımda tabir yerindeyse abisi olarak gördüğü bir isim, bir avantaj olacaktır. Salim kardeşim, bugün yayın kaç saat? Ayrıca telefon hattı neden açılmıyor? Açmayı düşünür müsün acaba demiş. Bugün yayın 1 saat. Saat 12'de başlayacak. 13'te bitecek. Benden sonra Burak Alacı olacak. Telefon hattımızı ben 12-14 saat diliminde olan programlarımızda daha çok genellikle uyguluyorum. Bugün telefon hattını açmayacağım. Fakat 2 saatlik yayınlarımızda zaman zaman son 10 dakika, 15 dakika telefon hattımı açıyorum. Dinleyenimizi de bilgilendirmiş olalım. Saatlerimiz 12.30. Kaan Dursun'a ulaşamadık. Bir başka programda kendisiyle bağlantı sağlarız. Kısa bir ara diyelim. Aranın ardından hattımızda konuğumuz, sevgili dinleyenler, Nurgül Günaydın olacak.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
2: Radyo Spor.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
3: John Langenus. Kim bu adam diyeceksiniz, merak edeceksiniz. İlk Dünya Kupası'na götüreceğim sizi, 1930 yılına. Uruguay'ın ilk kupayı aldığı yıl ve final maçının hakemi. Hakemin kıyafetini size tarif etmek isterim. Güzel bir şapka, gömlek, yelek, kravat. Altında dizlerin hemen üstünde bir şort. Maç mı yöneteceğiz yoksa golf mu oynayacağız? Hayır, maçın ilk Dünya Kupası finalinin hakeminin kıyafeti böyle. Peki bu hakem kendisinden de endişe ediyor. Çünkü çok kalabalık var. İlk final maçı, Uruguay kupaya gitmek üzere. Ne yapıyor? Hemen kendine bir tekne de ayarlıyor. Başıma bir şey gelirse beni kaçırın diye. Buna rağmen maçta büyük bir şeyler yaşanmıyor. Sadece akıllarda şu kalıyor. Kravat, neredeyse bir takım elbise ama altta güzel bir şort var. İşte Dünya Kupaları tarihinin ilk kravatlı hakemi.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
2: Radyo Spor!
4: Radyo Spor! Reklam. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Kazancım net, Sigortam.net.
2: Radyo Spor!
6: Yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Futbolda en pahalı transfer değil, en mantıklı transfer kazandırır. Teknoloji alışverişinde de durum aynı. Getmobil, Ticaret Bakanlığı onaylı yenilenmiş telefonlarda 1 yıl garanti ve vade farksız 12 taksit imkanıyla mantıklı telefon dönemini başlatıyor. Hayalinizdeki telefonu bütçenizi yormadan vade farksız 12 taksitle almak veya eski cihazınızı 3 adımda nakde çevirmek için hemen getmobil.com'a tıklayın. Mantıklı telefonun adresi Getmobil. Akıl var, mantık var, Getmobil var.
1: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
2: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
3: Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
4: Radyo Spor. Reklam.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Nurgül günaydın. Nurgül abla hoş geldin. Merhaba, nasılsın?
1: Merhaba, hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Trabzonspor'da peş peşe transfer hamleleri geldi.
1: Evet.
0: Özellikle de yerli oyuncu transferleri göze çarpıyor.
1: Hı-hı.
0: Samet Akaydın, Thierry Karadeniz, Melih Kabasakal ve evet, Metehan Mimaroğlu. Bunun da altını çizmiş olalım. 4 evet, oyuncu. Oyuncularla da yapılan sözleşmelerde dikkat ettiğimizde Thierry Karadeniz ile uzun vadeli bir sözleşme. Diğer oyuncularla da 1+1 yıllık ya da 2+1 yıllık bir sözleşme söz konusu.
1: Evet.
0: Bu gelecek yılın planlaması doğrultusunda mı yapıldı Nurgül abla öncelikle? Çünkü gelecek yılı bu kural 8+6 olacak.
1: Yani çok doğru bir yere temas ettin aslında. Tabii ki Trabzonspor bir anlamda gelecek yılların da iskeletini oluşturuyor. Tabii takımdan ayrılacaklar da var. Henüz tam netleşmedi işte kaç ayrılık daha olur ama ben ciddi anlamda olayının dışında bir ayrılık daha olacağını düşünmüyorum. Çünkü geride kalan isimlerle o ana iskeleti korumak istiyor Trabzonspor. Bir yandan da geleceğin hani deriz ya işte 5 yıllık kalkınma planı ya da işte kulüplerin de bu şekilde bir planları var. Trabzonspor'da o yönde gelecek adına uzun vadeli bir planlama yapmak istiyor. Bunu da tabii hem ekonomik olarak hem de sportif anlamda sürdürmek istiyor. Genç oyunculara baktığımız zaman işte olay yine örneğinden vereceğim. İşte Çibuke gibi, işte Pina gibi isimleri de kadrosuna katarak bu anlamda çok iyi nokta transferler yaptığını gösterdi Thierry Karadeniz'de. Genç potansiyeli bir oyuncu. Onu da gelecek anlamda kadrosuna dahil etti. Bu arayışları devam edecek aslında Trabzonspor. Sadece bununla kalmayacak. Tabii öncelikli olarak senin de söylediğin gibi gelecek belki 5 yılın bir planlamasını yapmak. Trabzonspor'da hedef bu. Genç oyunculara bir anlamda bu sebeple de yöneliyor. Son yıllarda hem yerli hem yabancı ama özellikle yabancı oyuncu piyasası olarak bunlardan gelir elde etmeyi de amaçlıyor ki bunda da başarılı oldu Trabzonspor. Başarılı olmaya da devam ediyor. Sen de biliyorsun işte Augusto'nun transferinden elde edilen geliri işte 5 milyon euroya transfer edilen oyuncular. Zamanında bunlar eleştiri de aldı. İşte belki kapalı kutu oyuncuydu transfer edildiği zaman. Ama bugüne baktığımız zaman gerçekten ne kadar doğru hamleler yaptığını gösteriyor bize. Ortadaki rakamlar çok önemli. O yüzden Trabzonspor hem yabancı hem de yerli anlamında ama tabii daha çok yabancı oyunculara ağırlık veriyor. Çünkü yabancı oyuncuların sen de biliyorsun piyasası daha iyi oluyor Avrupa'da özellikle. Bu anlamda da Trabzonspor'un bu planlamada yabancı genç potansiyelli oyuncuları kadrosuna katmayı öncelikli hedef olarak belirledi.
0: Peki olay noktasında son durum nedir abla? Leipzig'in bir teklifi oldu. Trabzonspor teklifleri kabul etmiyor. Dünya Kupası'nı bekliyordu. Bu noktada Barcelona skuatları izledi. Yıl içerisinde evet, Chelsea skuatları Trabzonspor'un maçını takip etti. Nottingham Forest aynı şekilde.
1: Evet, evet.
0: Trabzonspor'un bu noktada kafasındaki miktar nedir?
1: Yani aslında Trabzonspor bir sezon bittiği zaman hep şunu dedik. Yani Trabzonspor kafasındaki rakam 35 milyon euro civarıydı. Yani o rakamlardı. Ama tabii Dünya Kupası'nda bir görelim. Yani orada oyuncunun performansı çok önemliydi.
0: Çok da güzeldi. Çok da iyi çok bir performans.
1: Süre aldı. Süre aldığı maçlarda izledik. Evet, gerçekten iyiydi. Belki bu rakam işte dediğim gibi 35'in üzerine çıktı. Ne kadar şu andaki beklenti? 40 milyon euro. En az 40 milyon euro bir bedel Trabzonspor hedefliyor burada. Brentford'un teklifi sanıyorum 32 milyon euro seviyelerine kadar yükseltmişti. Ama dediğim gibi Trabzonspor zaten Amerika'daki o Dünya Kupası'na giderken hedefi en az 35 milyon euroydu. O yüzden çok da o teklife sıcak bakmadı. İlgili yazı gönderdiği söyleniyor kulübün. Süreci de yakından takip ediyorlar. Tabii devam edecek belki. Çünkü Chelsea gibi, Tottenham gibi, Leipzig gibi kulüplerin de adı geçiyor oyuncuyla alakalı. Burada bana göre kritik detay Trabzonspor'un yani olayının bir sonraki satışından Fransız kulübüne %20 pay verecek olması yanılmıyorsam. O yüzden belki de Trabzonspor 40 milyon euro ısrarı devam ediyor. Bu da önemli bir detay dediğim gibi. 4 maçta iyi performans gösterdi. Özellikle Almanya maçı sen de izledin sanırım. Orada çok iyiydi bana göre de.
0: Çok iyi bir performans ortaya
1: koydu. İyi bir performans ortaya koydu. İstatistiklerde de yansıdı zaten bu. Zaten olayının transferi gerçekleşirse Süper Lig tarihinin bana göre de belki en yüksek bonservis bedeliyle satılan oyuncusu olmaya aday yani şu anda. Şu andaki rekorları görüyoruz işte. Uğurcan Çakır'ı biliyorsun Trabzonspor'un en yüksek bedelle sattığı oyuncuydu. Ama umarım Trabzonspor'un beklentisi karşılık bulur. Şu anda tabii herkes son 16'ya son 32 bunlara odaklandı Dünya Kupası'nda. Ama ben Trabzonspor'un bu olayın satışından çok iyi bir gelir elde edeceğini düşünüyorum. Zaten şu andaki transferi planlamasını da tamamen olayın satışına göre bekliyor Trabzonspor. Çünkü çok önemli bir oyuncu daha transfer etmesi gerekiyor. Sağ kanat ki en önemlisi Trabzonspor'un Zupko ve Makemen'in hemen ayrılmasından sonra o bölgede bir ya da belki iki alternatifli oyuncu transferi gerçekleşebilir ama Ertuğrul Doğan'ın hani yayınlara çıktığı yayınlarda söylediği satır arasında bir ifade var. Bunu belki bir ya da bir buçuk ay önce söylemiş olabilir. Biz dedi iki kiphaneli rakamların da üzerine çıkacağız. Yani işte 10-12 milyon euro seviyelerine kadar da çıkabilir Trabzonspor. Tabii şu anda gündemde çok isimler de var ama öncelikle dediğim gibi bu rakamlara çıkabilmesi için sağ kanat çok önemli transfer Trabzonspor için. Şu andaki en öncelikli transferi. Olmazsa olmazı mutlaka ama olayını satışını bir an evvel bitirmek zorunda. Oradan gelecek parayla elini rahatlatacak ve öncelikle bu sağ kanat mevkiine oyuncu transfer edecek. Sonra tabii diğer mevkiler stoper, işte bir golcü ve kaleci zaten yazıldı çizildi az çok biliniyor.
0: Peki Nurgül abla hemen şunu sormak istiyorum. Barcelona izleme ekibi takip etti, scoutları takip etti. Barcelona'nın bir ilgisi var ama bu noktada teklif yapmasını bekliyor musun?
1: Yani ben aslında bekliyorum mu? Ben bekliyorum. Çünkü olay gerçekten Dünya Kupası'na çok iyi bir kendini gösterdiğini düşünüyorum. Orada da kendi ülkesinde de inanılmaz derecede popülaritesi var. Yakın takip ettiği, izleme komitesinin oyuncunun performansını raporladığı bilgisi de İspanyol uluslararası basında konuşuldu. Yankı da buldu bu.
0: Olumlu şekilde hatta, raporlar sunuldu, ifade edildi.
1: Bunu hatta haber de yapmıştım. Barça Universal gibi haber kaynakları, Sport Boom'du galiba. Onlarda da haber bu anlamda geniş yankı uyandıran paylaşımlar da yapıldı. Yani ben yine diyorum özellikle bu Dünya Kupası'ndaki performansın ardından Barcelona'nın da ilgisini somutlaştığını, bir tık ileriye gittiğini düşünüyorum. Çünkü orta sahada Hansi Flick vardı galiba. İstediği belki ondan da fiziksel anlamda katkıyı, baskı gücünü, belki o teknik kapasiteyi bir profil olarak olayının da alternatif olarak ya da onu da oraya düşünebilirler. Ben o anlamda biraz daha spesifik olduğunu düşünüyorum Barcelona'nın ilgisinin. Önümüzdeki günlerde de bunun daha da netleşeceğini düşünüyorum. Belki beklemede, belki şu an Trabzonspor'un gelen teklifler karşısındaki reaksiyonunu gözlemlemekteler ama oradan da bir ilgi var. Ben bunun da olabilirliğini yüksek görüyorum.
0: Peki Nurgül abla, şunu da sormak istiyorum. Olayının ayrılığını konuştuk. Çubuke Vivu Trabzonspor transfer etti oyuncuyu, forma şansı buluyor. Hem yerel basında hem de yerel basınla birlikte uluslararası basında oyuncuya ilgilerinin olduğu ifade edildi. Var mı gelen teklif?
1: Yani Çubuke'ye teklif var mı? Yani şu anda konuşuluyor tabii. Oyuncunun performansı aslında herkesi çok şaşırttı. Dediğim gibi Augusto gibi o da bir şeydi. Yani
0: mesela Fulham iddiası doğru mu oyuncu için?
1: Kimin?
0: Fulham.
1: Evet, Fulham'ın teklifi yani 20 milyon civarında da bir rakam konuşuluyor şu anda benim de.
0: Evet.
1: Ama Trabzonspor'un reddettiği
0: yönde de. Ben yerel basını da takip ediyorum. Sizin gibi çok değerli insanlar var. Özellikle de Trabzonspor'u hem iç sahada hem deplasmanda takip eden, Trabzonspor'un bütün organizasyonlarını takip eden Vivo için Trabzonspor'un kafasındaki miktarın 30-32 bandı olduğu söyleniyor. Doğru mu?
1: Yani rakam evet, Trabzonspor oyuncularına teklif geldiği müddetçe hani ilgi biraz fazla olunca da rakamı yukarıda tutuyor ama Trabzonspor'un şöyle bir reddetme gerekçesi var. Yani şampiyonluk hedefiyle kurulan bir takım ve omurgasını bozmak istemiyor Trabzonspor. Evet. Çünkü bu keyfi sen de izledin. Yani biz de gerçekten inanılmaz hem şaşkınlık içinde hem böyle bir hayranlıkta izledik. Ben Türkiye'nin havalimanı geldiği dönemde çok böyle magazin konusu yapan taraftarlar bile vardı. Biliyorsun ismiyle alakalı ben soru sormuştum ona. Orada epey de gülmüştü herkes. Yani oyuncu şu anda hem savunmada katkı sağlıyor hem hücumda.
0: Hücum hattında da skorlar
1: inanılmaz yapıyor. Destek sağlıyor ve şu anda bana göre savunmanın yani omurgası ve Trabzonspor da bunu bozmak istemiyor. Yani
0: evet.
1: Senle az önce yayının başında da konuştuk. Yani gelecek 5 yılın şimdi belki planlamasını yaparken Çubukya'da burada çok önemli bir görev var. Evet, ha şunu da söyledi Ertuğrul Doğan. Her demecinde çok ısrarla vurguladı. Satılmayacak hiçbir oyuncu yok. Rakamını bulan her oyuncuyu satarız. Senin de dediğin gibi o rakamlar hani gelirse de buna hayır demeyecek yönetim. Ama 20 milyon civarında bir teklif var Fulham'dan gelen bir böyle bir rakam var. Ama Trabzonspor tabii anında reddetti bir teklifi. Çünkü oyuncunun bugünkü seviyesine baktığımız zaman bir de o rakama baktığımız zaman kesinlikle sıcak bakmadı. Dediğim gibi 30 milyon euro ve üzerlerine çıktığı anda biraz daha Trabzonspor cephesi yumuşayabilir ki bu da çok mantıklı. Ertuğrul Doğan'ın yine o şeyine geliyor. Çünkü satılmayacak bir oyuncu yoktur. Değerini belki değerinden de biraz daha yukarı çıktığı zaman rakamlar ona da sıcak bakabilir. Ben dedim ki Çubukya'dan şu anda Trabzonspor inanılmaz memnun. Onun katkısı çok önemli. 3 gol 1 asistle kapattı yanlış hatırlamıyorsam. Ki bana göre çok önemli bir katkı. Rekor bir teklif gelmesi durumunda geri çevirmeyecek ama 20 milyon euro yeter olmadı. Ha, çeker mi yukarıya İngiliz'deki bu rakamı? Bana göre yönetim tekrar eğer çekerse seviyeler seviyeler işte rakamı belki ona tavrını biraz daha gözden geçirebilir. 22 yaşında yaşında oldukça genç bir oyuncu. Yarım sezonda bu kadar katkı sağlayan, bu kadar çabuk takıma adapte olup da skor katkısı veren bir oyuncunun bana göre değeri de yönetimin beklediği değer de boş değil yani.
0: Son olarak Adil için bir girişim yapılacak mı tekrardan?
1: Adil Demirbağ için.
0: Evet, Samet geldi.
1: Bana göre Trabzonspor bunun içine bir beklemede. Niye beklemede? Çünkü bir durdu şu anda. Yani biliyorsunuz 4 tane transferi bir anda açıkladı. Pazarlıklar da sürüyor aslında bir anda bu oyuncu. Fatih'teki oyuncu yeni rotası, yerli rotasyonu kadrosunu değerlendirmek istiyorum. Yani Fatih Hoca'nın da sağlayıp istediğini biliyorum. Yani bizim bildiğimizler bu yönde özellikle. Konya Spor cephesi de oyuncunun kendi takımının en değerli oyuncularından bir tanesi olduğunu söylüyor. İşte mevcut teknikleri yeterli bulmadıklarını ifade ettiler. Sanırım reddetmelerindeki hani o gerekçe oyuncu gerçekten Konya Spor için önemli bir oyuncu. Trabzonspor daha önce biliyorsun Doğuş'ta Göksan'la falan takas teklif etmişti. Konya Spor'da bu beklentileri karşılamaya gerekçesiyle kabul etmemişti. Yani çok süreç yaşandı bununla alakalı. En az sanıyorum 5 milyon euro civarı mıydı? Öyle bir şeydi beklentisi. Ama Adil'in de tabii bunlar dediğim gibi bizim de paraslarımız Konya'daki gazeteci arkadaşlarla da konuşuyoruz bununla alakalı. Oyuncunun sıcak baktığı da konuşuluyor. Trabzonspor'da forma giyinmeye sıcak baktığı ifade ediliyor. Ama Trabzonspor'un girişimleri devam ediyor. Bu oyuncuyla ilgili kapatmak değil. Çünkü Fatih Tekin istemesin. Yani bu transferi çok istiyor olması önemli. İsrarcı olması önemli.
0: Evet.
1: Bir yerde rotasyonda oyuncunun Trabzonspor'da olmasını istiyor. Ama pazarlıklarda devam ediyor. Yani onlara da tabii sadece bizim kaptanımız, hani dondurucumuz, işte kapıyı bu direktörlerle yüksekten açıyor ama evet. Özleşmesi sanırım önümüzdeki bu şey oyuncunun.
0: Evet. Nurgül abla çok teşekkür ederim değerli bilgilerini aktardın. Çok çok sağ ol.
1: Sağ ol. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kal. Sevgili dinleyenler hattımızda konuğumuz Trabzonspor'u yakından takip eden Nurgül Günaydın'dı. Şimdi hattımızda konuğumuz Göztepe'yi konuşacağız. Göztepe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Kadroya dahil olan oyuncular var, ayrılanlar var. Göztepe'nin transfer gündemine Orçun Akten'le konuşacağız. Orçun abi hoş geldin, merhaba, selamlar İzmir'e.
2: Hoş bulduk, selamlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Son durum nedir? Hafta içerisinde takviyeler de yapıldı. Transferde hareketlilik başladı Göztepe adına. Neler aktarırsın?
2: Ya son son olarak Alex Matos kadroya katıldı. Orta sahada derinliğin arttırılması adına hem de Antonio Denis'in sen de biliyorsun talipleri var.
0: Evet.
2: Onlarla ikisi yurt dışından taliplerle de dirken.
0: Yurt içinden bir ilgi var mı Deniz'e? Özellikle de bir dönem ismi Galatasaray'la Trabzonspor'la anıldı. Bir girişim oldu mu?
2: İsim olarak anıldı. Muhtemelen yani Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray bu scout ekipleri, bu takımların scout ekipleri Deniz'le ilgili raporlamalar yaptı.
0: Evet.
2: Ama kulübe ulaşmış herhangi bir teklif yok.
0: Yurt dışından var mı peki?
2: Resmi teklif olarak yok ama kulüple iletişime geçen yurt dışından işte Almanya'dan olsun, Fransa'dan olsun bazı kulüpler var. Bunlarla ilgili kulüplerin görüşmeleri devam ediyor.
0: Peki dış transferde son durum nedir Orçun abi? Dış transferde de Göztepe'de ifade ettiğin gibi bir transfer yapıldı. Kaleci arayışları devam ediyor. Lis,
2: evet.
0: Leh Poznan takımına gitti. 1 milyon euro bonservis bedeli kazandırarak.
2: Yani kaleci şu an Göztepe'nin en acil ihtiyacı gibi gözüküyor. Kulüp de açıkçası hem yerli hem yabancı kalecilerle görüşmelerini gerçekleştiriyor. Özellikle burada yerli kaleci olması da bir takımlar için çok büyük bir avantaj haline geldi. Yabancı kuralının ardından. Göztepe de önceliğini yerli kalecilere verdi ama tabii anlaşamaması durumunda yabancı kalecilerle de hala destek teması devam ediyor. Bunun dışında sen de biliyorsun bu ilk Sonko transferinde aslında Göztepe ilk adımı attığı oyunculardan bir tanesiydi. Anlaşma sağladı oyunculardan bir tanesiydi. Onunla da yani bugün yarın Sonko'nun da açıklanmasını bekliyorum. Ben resmi olarak açıklanacaktır muhtemelen bugün ya da birkaç gün içinde. Sonko'nun da gelmesiyle birlikte en büyük öncelik kaleye artık verildi. Takım da zaten haftaya Slovenya'ya gidiyor kampa. Kaleciyi kampa yetiştirmek istiyor Göztepe ama yetişmese bile takım Slovenya'dayken kaleciyle anlaşıp en azından Slovenya kampını kaleciyle birlikte geçirmek istiyorlar.
0: Peki Orçun abi kaleci transferi çok çok önemli Göztepe adına.
2: Evet.
0: Kaleci transferi dışında tekrardan iş transferde hareketliliğe döndüğümüzde Arda Okan Kurtulan ön plana çıkan oyuncular arasında İsmi son olarak Fenerbahçe ve Galatasaray'la anıldı. Son durum nedir Arda Okan Kurtulan'ın transferiyle ilgili?
2: Türkiye Ligi'ndeki Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor bu takımların hepsinin scout ekipleri Arda Okan'ı takip ediyor. Bu net. Bu bilgi net bir bilgi. Ama
0: evet.
2: Kulüple temasa geçen, transfer için görüşme sağlayan hiçbir kulüp yok. Şu anda sadece takip ediliyor Arda Okan. Avrupa'dan da çok ciddi kulüpler takip ediyor Arda Okan'ı. Ama dediğim gibi kulübe ulaşmış henüz resmi bir teklif yok. Kulüp şu anda daha çok Juan ve Antonio Denis transferleri için yurt dışında bulunan kulüplerle görüşme halinde.
0: Sevgili dinleyenler hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz sizlerle de paylaşalım. Orçun Ak'tan sohbetimiz sürüyor. Orçun abi kaleci transferi noktasında İran'dan vardı bir kaleci. İran milli takımından vardı.
2: Evet.
0: Bunun dışında farklı
2: evet.
0: adaylar da vardı. Adaylar
2: evet.
0: kimler? Son düzlükte.
2: Ya şimdi yani burada düşen isimler var ama hani genel olarak şöyle Göztepe'nin 10 yani neredeyse 10 tane kaleci adayı var. Hatta ondan fazla da şu ana ona düşürülmüş bir kaleci havuzu var. Bu havuzdaki tüm oyuncularla görüşülüyor. Ya da işte kulüpleriyle temasa geçiyor. İranlı kaleci de bu adaylardan bir tanesiydi ama hani şöyle söyleyeyim 7. 8. sıradaki bir kaleciydi. Göztepe'nin ilk sıralarında bir yabancı kaleci, iki de Türk kaleci var. Özellikle bu ilk üç kaleci için çok önemli temaslar yapılıyor ama bu üçünün de ismi şu anda daha doğru olarak düşmedi. İşte sosyal medya ya da gazetelere. O yüzden de hani çok isim olarak konuşulmuyor. Ama iki yerli bir de yabancı kaleciyle önemli temaslar yapılmaya devam ediyor. Ama dediğim gibi kaleci havuzunda hemen hemen 10 tane kaleci var Göztepe'nin.
0: Mesela Göztepe ile son olarak yazılan isim Felipe'ydi. Geçtiğimiz yıl bilindiği üzere Felipe kiralık olarak Eyüpspor'daydı. Doğru mu?
2: Yani Göztepe'nin ciddi olarak ilgilendiği bir kaleci değil.
0: Yani ciddi olarak ilgilendiği bir kaleci değil değil mi? Çünkü bendeki bilgi de Felipe'nin Çorum FK'ya transfer olacağı yönünde.
2: Öyle gözüküyor. Ben de öyle duydum. Ya şöyle söyleyeyim. Şimdi Göztepe'nin transfer...
0: Mesela Jankat Yılmaz sıklıkla yazılıyor.
2: Şimdi şöyle o isimler nasıl düşüyor biliyor musun? Aslında yani tam yalanlamak da doğru değil, tam doğrulamak da doğru değil. Göztepe'nin biraz transfer şeklinden kaynaklanıyor. Çünkü Göztepe şöyle yapıyor. Tüm yapılabilecek transfer olabilecek kalecilerle ya da işte diğer mevkilerde kimi istiyorsa oyuncularla temasa geçip oyuncuların ya da işte onların menajerleri, kulüpleri vesaire temas, yani oyuncuların şartları nedir, durumları nedir, hani gelmek isteyip istemedikleri vesaire, bu tarz araştırmalar yaptığı için ama yani ciddi yere birçoğu dönmediği için bu habere dönüştürülüyor. Ama Göztepe'nin gerçekten ciddi transfer etmek istediği bir oyuncu değil belki. Sadece durumunu ve şartları öğrenmeye çalışıyor Göztepe. Hemen haber yapılıyor mesela. Bu çoğu birçok kez denk geldim ben buna. O yüzden hani evet belki bazı oyuncuların isimleri işte öğrenilmiş veya şartları sorulmuştur ama bu Göztepe'nin ciddi transfer hedeflerinden birisi olduğunu göstermiyor.
0: Çok teşekkür ederim Orkun abi. Değerli bilgilerini aktardın. Görüşmek üzere. Hoşça kal.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Orçun Aktendi. Sizlerden gelen mesajlar var. Salim Bey, iyi yayınlar. Kazım Karataş, Kuzey Makedonya milli takımını seçti. Ben Kazım Can açısından doğru atılmış bir karar olarak görüyorum. Bizde yıldız adayları yok olup giderken Kazım Can'ın orada değeri bilinecektir demiş Mustafa Demirkaya. Salim Bey, İzmir'den Erdal Arslan. Gece çalışıyorum, tekrarını dinliyorum, hiç kaçırmıyorum. Güzel yayın yapıyorsun. Sivas Spor'da kimseyi bağlayacak mısın demiş. Kimseyi bağlamıyorsun, canın sağ olsun demiş. Sivas Spor'la ilgili gelişmeler yaşandıkça bağlayacağım. U23 takımı ile ilgili Trabzonspor'un dinleyenimiz mesaj atmış. İletemedim bu mesajı. Nurgül ablaya kusura bakma lütfen. Salim kardeşim selamlarını iletmiş Savaş Bey. Soruyu tam anlayamadım Savaş abi. Kusura bakma lütfen. Yayınımızı noktalıyoruz. Bugün Cuma. Cuma günleri yayınımız bilindiği üzere 12-13 arasında 13-14 saat diliminde sevgili Burak Alaca 6. Adam programında sizlerle olacak. Pazartesi günü görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
3: Salim Manav'la transfer ateşi sona erdi.
4: Radyo Spor. Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
6: Donuyoruz Yüksel abi.
5: Bu havada.
6: İnternette donuyoruz.
5: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
7: Fiber hızında hepelim. Havada karada çekerim.
8: Yüksel abi. Üst geçide bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
7: Fiber hızında hepelim. Havada karada çekerim.
9: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
5: Şak diye internet, tak diye evinizde.
10: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
11: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
12: TEB.

0: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden .com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur. Bankam, bank
1: kartıma değil. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle. Radyo Spor. En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
5: Radyo Spor.
4: Kupa'nın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor. İnternet TürkNet.
6: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu karşılaşmaları devam ediyor. Kupada dün akşam oynanan İspanya-Avusturya mücadelesinde bir üst tura yükselen ekip 3-0 skorla İspanya oldu. Portekiz, Hırvatistan'ı 2-1 yenerek son 16 turuna yükseldi. Son 32 turunda bu sabah yapılan İsviçre-Cezayir karşılaşmasında ise rakibini 2-0 mağlup eden İsviçre son 16 turuna çıktı. Kupada son 16 turuna yükselecek son 3 takım bu akşam ve yarın sabah yapılacak maçlarla belli olacak.

0: at yarışları heyecanı Radyospor'da.
1: Merhaba sevgili dostlar, ben Metin Abacı. Bugün gündüz Bursa yarışları yorumları için sizinleyim. Bursa'da bugün 10 koşu var 5. koşuyla. Gün 2. haftalık ayın başlayacak zorlu bir yarış. Önlenme edin yarış 3 yaş şarapların 1300 kimde start alacağı bu yarışta. 1 numaralı Aksa Aslan'ı rakiplerine nazaran daha hazır görüntüsü var. 9 numaralı Toplu Ser, 7 numaralı Hız Beyim. Yine son yarışlarında tabela yapabilmiş isimler. 8 numaralı Tavilok. İlk yarışındaki ikincinin ardından bu kez çime çıkıyor, daha etkili koşmasını bekliyorum. 1-9-7-8 kuponlarda mutlaka olmalı. 10 numaralı Ada Perisi, 14 numaralı Nadide Kız, 15 numaralı Tek Sevdam geliş oyunlarda sürpriz isimler olarak yer alabilir. İkinci ayakta 4 yukarı Araplam Handikap 15 yarışı. 2200 çimde koşulacak. Yine zorlu bir yarış. 1 numaralı Demir Yiğit son yarışını kazandı. Formu devam ediyor. 4 numaralı Almutan Abi, 8 numaralı Ege Kartalı, 7 numaralı Sultan Beşir, 6 numaralı Genç Yürek. Son yarışları tatminkar isimler 1-4-8-7-6 şeklinde bu ayağa da geçebiliriz. 3. ayakta şartlı 5 yarışta 4 yukarı Araplar 1800 kumda start alacaklar. Yine zorlu bir yarış. Denk güçte isimler bir arada, formda bu safkanlar. 1 numara Varlık Efesi ilk sıradan yazılmalı. 3 numaralı Köycü Bey, 4 numaralı Sağlamcan ve 2 numaralı Güçlü Prens de yine kuponlarda yerini almalı. 4. ayakta 2 yaş İngilizlerin şartlı 5 yarışı 1200 şimdi koşacak. Bu yarış 2 ekürünün de kazanma şansı var. Ancak 2 kez kazanan tek safkan 1 numaralı Dum Spero Spero bugün kazanmaya yakın gördüğüm banko olarak önereceğim isim olacaktır. 5. ayakta bölünen meydanın son bölümü 1300 şimdi 3 yaşlı Arapların start alacağı bu yarışta. 11 numaralı Argitanlı Şengül ilk yarışındaki üçüncülüğü oldukça tatminkar. Yine 10 numaralı Asil Bulut'ta sürekli tabela yaptı. Tek çim yarışında ikinciliğe yine başarılı. Son olarak 2 numaralı Çağım geçen yarışında neredeyse büyük bir sürpriz imza atıyordu. Bugün bu safkanda bu formuyla iki rakibi arkasında sürprize aday bir isim.

0: oyunlar sürpriz olarak bu safkanlarda ilave edebilirler. Akşam İstanbul yarışları yorumlarında buluşmak üzere bol şans ve kazançlı bir gün diliyorum.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Burak Alaca'yla 6. Adam başlıyor.
2: Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, 6. Adam'a hoş geldiniz. Ben Burak Alaca, sizlerle beraber her cuma olduğu gibi orijinal günümüzde saatler 13-14 aralığında futbol gündemine küçük bir virgül koyup biraz da basketboldan söz edeceğiz. Herkese keyifli mutlu günler diliyorum. WhatsApp hattımızı paylaşalım öncelikle. Gündem çok yoğun. Konuşacak hayli malzememiz var. Bir şeyleri atlamamış olmak adına ya da sizin kafanızdaki bazı soru işaretlerini en azından bu süre zarfı içerisinde giderebilmek adına sizlerden gelecek soru, görüş ve önerileri de bekliyoruz. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 ne olur Radyo Spor WhatsApp hattına. Programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Sizlerden gelen mesajları süremiz yettiğince değerlendirmeye gayret göstereceğiz. Dilerseniz başlayalım. Dün 12 dev adam, amilli basketbol takımımız Bosna Hersek'te sahaya çıktı. FIBA 2020 Dünya Kupası elemeleri mücadelesinde C grubunda 5. karşılaşmamıza çıktık. Bildiğiniz gibi grupta Sırbistan, Bosna Hersek ve İsviçre var. Şu ana kadar fire vermemişti milli takımımız. Dün de kafa kafaya giden mücadelede. Maçın büyük bölümünde Bosna Hersek öndeydi. Son çeyrekte biraz da kalite farkıyla, orada Furkan Korkmaz'ın ekstra basketleriyle, Neşeh Muzazer'in etkili performansıyla birlikte A milli takımımız karşılaşmadan deplasmanda 82-75'lik skorla galip ayrılmayı başardı. Zaten daha önceki pencerede gruptan çıkmayı garantileyen A milliler bu sonuçla birlikte 5'te 5 yaptı. Namağlup yoluna devam ediyor. Yine 6 Temmuz'da grubun son maçı oynanacak İsviçre karşısında. Basketbol gelişim merkezinde saat 19'da başlayacak mücadele yaklaşık 3 gün sonra milli takımımız firesiz grupta devam ediyor. Öte yandan Sırbistan, yine aynı grupta Dušan Alimpijević yönetimindeki Sırbistan, 2 maçta da mağlup etmiştik grup aşamasında. Dün İsviçre'yi 97-73'lük skorla farklı geçtiler. Orada Nikola Jokic'in de etkili bir oyunu vardı. Onlar da 5 maç sonunda 3. galibiyetlerini aldılar. Şu an gruptan çıkacak takımlar net bu arada. İlk 3 takım çıkıyor. Birinci eleme turunda bir milli takımımız 5'te 5'te ve muhtemelen 6'da 6 ile lider çıkacak. Sırbistan şu an 5'te 3'te çıkmayı garantileyen takımlardan biri. Yine Bosna Hersek 2 galibiyetle birlikte 5 maç sonunda gruptan çıkacak. Dün İsviçre'nin de kaybetmesiyle beraber. Burada milli takımımız bir üst turda. Son eleme turunda İtalya ve İzlanda ile karşı karşıya gelecek önümüzdeki aylarda. İtalya'yı evimizde konuk edeceğiz. Nispeten bu gruptakilere nazaran zor bir maç olabilir diye düşünüyorum. İzlanda ile de yine en uzak deplasmana gidip karşı karşıya gelecek Dünya Kupası'na katılım hakkı elde etmek için A milliler. Yani Dünya Kupası yolu açık, zaten katıldığımız bir turnuva düzenli olarak. Hani tam olarak olimpiyatlar gibi değil, bizim için ulaşılamaz bir noktada değil. Yakın geçmiş özelinde. O yüzden burada milli takımımızın Dünya Kupası'nda bulunabileceğini herhalde rahatlıkla söyleyebiliriz. Grup aşamasında çok rahat geçtik. Dediğim gibi 5'te 5'teki Şubat ayındaki pencerede 2 Sırbistan maçını kazanarak zaten grup liderliğini bir şekilde garantilemişti. A millilerimiz rahat bir şekilde çıktılar. Burada performanslara bakacak olursak erken faul problemine girmişti ilk yarıda Alperen Şengün. İkinci yarıda çok fazla temas almadan ikili sıkıştırma da geldi maç boyu Alperen'e. Biraz da servis özellikleriyle ön plana çıktı. 23 dakika sahada kaldı. 14 sayı, 4 rebound, 4 asistle maçı tamamladı. Yine Cedi Osman, kaptan Cedi Osman 15 sayı 11 reboundla double double yaptı. Şeyh Muzazer'in 16 sayısı vardı. Yine Tarık Biberovic'in 10 sayısı, oyuna sonradan ikinci yarıda biraz daha fazla süre alan Furkan Korkmaz'ın da 8 sayısı vardı. Ki Furkan Korkmaz üst üste 2-3'lükle ikinci yarının başında aslında rüzgarı biraz bizim arkamıza almamıza vesile olmuştu diyebiliriz. Yine öte yandan NBA oyuncusu Bosna Hersek tarafındaki Luke Garza geçen

0: Onu bildiğim kadarıyla Boston Celtics'te tamamladı. 76 maça çıkmıştı. 27 sayı 8 reboundla. O takımını sırtında taşıyan oldukça dominant bir performansı vardı. Onun da Avrupa'ya gelmesini aslında bir süredir bekliyorum. Draft olduğu günden bu yana. Pistons'la lige katılmıştı. NCAA'da Iowa University ile çok başarılı bir performansı vardı. Sonrasında NBA'de çok bekleneni veremedi ama geçen sene Boston'da 15-16 dakika maç başı alan bir oyuncuya dönüştü ve herhalde onun da Avrupa'ya gelişi biraz daha ertelenmiş oldu. Bu şekilde yorumlayabiliriz bu durumu da. Diyelim, milli takımımızı kutlayalım. Dediğim gibi sıradaki maçımız 6 Temmuz'da saat 19'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde İsviçre karşısında oynanacak. Devam edelim. Ergin Ataman'ın maç sonu açıklamalarını bir göz gezdirmek isterim hızlıca. Bakalım hemen notlarımın arasında. Evet. Maçın zor olacağını biliyorduk zaten. Bosna Hersek takımı kışın pencere maçlarında oynadığımız kadroya göre çok daha farklı ve çok daha kapasiteli bir kadroyla bu maça geldi. İlk yarıda çok hata yaptık. Alperen faul problemine girdi. Bunlar ilk yarıda bizi olumsuz etkiledi. İkinci yarıda farklı bir sistemle oynadık. Çift kısa düzenine geçtik. Kenan Sipahi ile Şeyh Muzazer ikilisiyle başlayıp Cedi Osman'ı 4 numaraya çektik. Tarık 3 numarada oynadı. Alperen 3 faulle kenara geldiğinde Adem'le oyuna devam ettik. Bu düzen bizim için daha iyi oldu çünkü Bosna Hersek maç boyu çok baskılı bir savunma yaptı. Ancak Tarık'ın bugün düşük yüzdeyle oynaması hücum düzenimizi biraz bozdu. Neyse ki Furkan Korkmaz oyuna girdikten sonra iki çok kritik üçlük attı. Ardından oyunun kontrolünü elimize aldık. Şu anda 5 maçta 5 galibiyette grupta çok büyük bir avantaj elde ettik ve namağlubuz. Pazartesi günü İstanbul'da İsviçre ile oynayacağız. Elbette gruptaki hiçbir rakibi küçümsememek gerekiyor. Hedefimiz grubumuzu 6'da 6 ile tamamlayıp çapraz eşleşmelere geçmek. Dünya Kupası'na kadar önümüzde uzun bir yol var. Çocukları kutlamak lazım. Bugün çok ağır bir atmosferde çok sert ve agresif oynayan bir rakibe karşı mücadele ettiler. Oyuncuların mücadelesinden dolayı mutluyum. Eminim ekran başındaki halkımız da 12 dev adamın ortaya koyduğu mücadeleden ve galibiyetten büyük keyif almıştır diye de eklediğine Furkan Korkmaz maç sonu açıklamalarda bulundu. Ona da değinelim. Açıkçası çok zor bir deplasmandı. Salon biraz sıcaktı. O yüzden oynamak çok kolay olmadı. Maçın başında özellikle çok fazla boş atış kaçırdık. Hem çembere gittiğimiz toplarda hem de dış atışlarda biraz problem yaşadık. Bence maçın bu noktaya gelmesinde o da etkili oldu ama tabii ki kazanan bir takım olduğumuzu ikinci yarıda net bir şekilde gösterdik. Galibiyet için mutluyum. Bence artık takım olarak basketbolumuzu çok iyi oturttuk. Maçta öne geçsek de geriye düşsek de oynadığımız basketboldan emin bir şekilde prensiplerimize sadık kalarak oynamaya devam ediyoruz. Bence bugün de maçın anahtarı bu oldu. Belki muazzam bir yüzdeyle oynamadık ama çok fazla boş atış kaçırdık ve defansta biraz aksadık ama takım kimyası bize galibiyeti getirdi. Tabii ki ben performansımdan dolayı mutluyum. Takıma biraz katkı sağlayabildiysem benim için büyük mutluluk demiş. Milli takımımızda uzun yıllardır da forma giyen Furkan Korkmaz. Evet, milli takımla alakalı sayfayı bu şekilde kapatalım. WhatsApp hattımızı tekrardan bir paylaşmak isterim. 0538 052 1487. Tekrar ediyorum. 0538 052 1487 nolu. Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Süremiz yettiğince burada bütün mesajları da yanıtlandırmaya gayret göstereceğiz diyelim. Bakıyorum reklamımız var mı yoksa devam mı? Galiba süre olarak şu an bir sıkıntımız yok. Devam edebiliriz, evet. Bir mesajımız varmış, ona bakalım. Reklam öncesinde Tufan Bey yazmış. İyi yayınlar. Beşiktaş Euroleague'de sadece bir sezon mu oynama hakkı elde etti? Evet, burada bir wildcard C lisans aldı Beşiktaş. Bir sezon sonundaki performansa göre tabii ki değişkenlik gösterebiliyor. Ama bir sezonluk bir anlaşma. Burada playoff dışında kalırsan Euroleague'in zorunlu bir durum yok. Tercih hakkını başka bir takımdan yana kullanabilir ama playoff yaparsan devam hakkı elde ediyorsun. Öte yandan yine gelecek takımlar için söylüyorum. Gelecek sezon ligde bir genişleme olma ihtimali de var. Birazdan bahsederiz. Euroleague eğer başka C lisanslı takımlar bir şekilde devam ederse yeni gelecek takıma yer açmak için oradan elemine olabilirsiniz. O yüzden bir şekilde başarılı bir sezon geçirmeniz lazım. Eğer wildcard konusunda da ikilemde kalırsa Euroleague takım sayısından mütevellit, lige verdiğiniz katkıları göz önünde bulundurarak, bunu basketbol oyun kalitesi rekabetçilik anlamında söylüyorum, size ikinci bir şans verebiliyor ama velhasıl toparlamak gerekirse sorunuzu, bugünün şartları itibariyle 1 yıllık bir C lisans anlaşması olduğunu söyleyebiliriz. Beşiktaş'ın Euroleague'e katılımının. Yani ümit ediyorum ilerleyen yıllarda daha uzun süre Beşiktaş'ı Euroleague'de görebiliriz. Tabii ki Euroleague'de de bir sistem değişikliği, format değişikliği olacağı iddiaları halen var. Bu sezon bekleniyordu aslında takım sayısının 22 ya da 24'e çıkması, konferansa bölünmesi vesaire, ama Nisan ayında yapılan toplantıyla birlikte burada 20 takımla devam edileceği netleşmişti. Yeni bir format iddiası var burada İspanyol basınından çıkan. WhatsApp hattımızı paylaşalım, kısa bir reklama gidelim dilerseniz. Sonrasında bu yeni iddia edilen formattan bahsedelim. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum, 0538-052-1487 nolu WhatsApp numarasını. Mesajlarınızı bekliyoruz. Kısa bir araya gidelim biz de.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
2: Reklam.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Radyo Spor.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Bankam Tombank kartıma değil.
8: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin voleybolcularımızın yanında.
9: Türkiye Voleybol Federasyonu milli takımlar resmi eğlence sponsoru JBL milli takımımıza başarılar diler.

0: Yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
4: Evet, 6. Adam'da kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Hazırsanız kaldığımız yerden devam edelim derken kulaklığın sesini fazla açık tuttuğum için ben de diyorum çok mu bağırıyorum acaba, arkadan onun yankısı geliyormuş. Eğer fark ettiyseniz affınıza sığınıyorum. Devam edelim. Sportando'nun bir haberi var Euroleague'deki yeni olası formatla alakalı. Sportando İspanyol basınının bilindik kaynaklarından biri. Demişler ki, hatta direkt haberi olduğu gibi sizlere aktarayım. Eksik yedik bir şey olmasın. Yorum da katmış olmayalım. Euroleague 2027-2028 sezonundan itibaren 24 takımlı yeni formata geçiyor. Yeni düzende hissedar kulüpler Anadolu Efes, Azvel, Baskonya, Olimpia Milano, Barcelona, Bayern Münih, Fenerbahçe, Maccabi, Olympiakos, Panathinaikos ve Jalgiris Kaunas yer alacak. Bu kulüpler yine franchise, yani kalıcı lisans sahibi olurken CSKA Moskova'nın durumu ise henüz netleşmedi. Çok yıllı lisansa sahip Kızıl Yıldız, Dubai Basket, Partizan, Valencia, Virtus Bologna da bu takımlara katılacak. Kalan kontenjanlar ise Euro Cup'ta verilecek wildcard davetleriyle belirlenecek. Ayrıca Euro Lig'in ilerleyen yıllarda 28 takıma çıkarılması da planlanıyor. Geçmiş olsun. Haber bu, geçmiş olsun da sonunda benim bir yorumum. Konferansları ayırma mevzu falan diyordu ama yani NBA'ye çok döndürmeye gerek var mı bunu ya? Avrupa'da zaten tıkır tıkır işleyen basketbol sistemi var ya. Bundan 3 sene önceye kadar bu 18 takımlı sistemden mesela memnun değil miydiniz? Soruyorum, fikrinizi merak ediyorum dinleyenler. Yazsın yani, gel, mevcut 18 ya da hadi güncel 20 takımlı sistemden memnun değil miydiniz? Gerek var mı mesela 30 takıma çıkmasına? Şüpheli. Yani işte FIFA'yı bir süre eleştiriyoruz. Amerikan zihniyetine geçtiler. Olayı çok pragmatizme, materyale, paraya döktüler ya da açık konuşalım. Döktüler derken sadece FIFA değil, Avrupa UEFA değil ya da genel bir tesirle EuroLeague tarafında da böyle bir şey olacakmış gibi gözüküyor. Yani 28 takım çok fazla. Bir de bu oyuncular sene içinde çok fazla maç oynuyor. Bakın, hiçbir lokal ligde playoff yapmadığınız denklemde EuroLeague'de 34 maç oynuyorsunuz. Hatta 38 maç oynuyorsunuz tabii. 20 takım var tabii. 38 maç EuroLeague'de normal sezonda elendin, oynadın. Lokal liginde 30 maç oynadın. Kupada hadi yine en erken elendin, bir maç oynadın. Ne yaptı? 38, 30, 70, 68, 69, 70 maça çıkıyorsun. İyi bir takımdaysan daha farklı tabii. Ya bu bence çok kabul edilebilir bir şey değil. Sporcu sağlığı için de değil de izleyici psikolojisi açısından da değil. Bıkarsın. Ya çünkü şey var burada, hani haftada bir lig maçlarını izlerken hafta sonu, hadi futboldan düşünün mesela. Şey olmuyor mu abi? Olsa da bir maç izlesek arzusu geliyor bir noktada. Ama böyle 3 günde bir maç olursa sen de bir noktada tiksinirsin. Her şeyin fazlası zarar. Yani spor da böyle, her şeyde de böyle. Sporcu sağlığına zaten başlı başına bir tehdit unsuru bu. Yani... Yanlış mı düşünüyorum? 70 maça çıkmak bir takvim yılı, bir takvim yılı içerisinde değil, 8 ay içerisinde 70 maça çıkmak. Ya bunun bir hesabını yapalım mesela. Kaç günde bir maça tekabül ediyor ortalama? Ayları düz 30'dan alalım. 8'i 30'la çarpalım. 240 bölü 70 diyelim. 3,5 günde bir maça çıkıyorsun. Gerek var mı? Gerek var mı bırakın. Mesela atıyorum içinizde spor yapanlar vardır. Mesela adettendir, çok fazla vardır diye tahmin ediyorum. Halı saha yapan vardır, spor salonuna giden vardır. Gerçi spor salonu müsabak spor değil, onu geçtim de tenis oynayan vardır, bir şey vardır. Bunu rekabetçi düzeyde 2 saat, 3 saat, bir de araya seyahat koyup hani evine yakın gittiğinde oynadığında değil, 3 günde bir yapmak makul geliyor mu mesela? Hani biz bile empati kurabiliriz. Bilemiyorum yani. İnşallah böyle bir sisteme geçiş olmaz. Hadi 24 takımlı sistemi bir şekilde bölersin. İki konferansa belki maç adedi de azalır ama 28 takıma çıkartırsan yine hayırlı işler çok iyi olmayacaktır diye tahmin ediyorum. Bu arada programda da adını sık sık anıyoruz. Sevgili İhsan Dilek'ten bir mesaj gelmiş. Bir kamp alanında kendisi uzun süredir Bohembahçe'de, yaklaşık bir haftadır iyi bir tatil yapıyor. Kamp alanından çok keyifli bir fotoğraf paylaşıp demiş ki sen çalış. Öyle olsun, öyle olsun. Biz burada görevimizin başındayız yüz binlerle birlikte. Buradan sevgili İhsan Dilek'in de keyfi bol olsun, ne diyelim. İyi eğlenceler, iyi tatiller. Yine kaldığımız yerden devam edelim. Buradan bir selam da çaktık. Seviyorum bu selam işlerini. Sizlerle de bu arada sohbet etmek büyük keyif oluyor. Bir şekilde daha sıcak bir ortam oluşuyor. Burada ben şey modunda değilim. Hani sektörde tabii öyle talepler de var. Bunu pozisyon olarak söylüyorum. Onlarda da çok başarılı olabileceğimi düşünmüyorum. Burada bülten sunar gibi bir saat işini yaptın, anlattın, gittin. Beni biraz sıkar. O yüzden biraz sohbet etmeyi, hoşbeş etmeyi de seviyorum insanlarla. Onu da söyleyeyim. İki mesajımız var. Onlara dönelim. EuroLeague'in yeni sistemini de masaya yatırmış olduk. Beşiktaş'ın yeni aldığı uzun Madi Sissoko yararlı olur mu demiş Serbay Akçil. Fena bir oyuncu değil. Ben bu sene çaylak senesiydi Avrupa'da. Real Madrid'den geldiği gibi gözüküyor ama sezonun neredeyse Nisan-Mayıs ayına kadar Trieste'de, İtalya Ligi'nde ve Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde forma giyiyordu. Ya yani ben biraz David McCormack'e benzetiyorum. Yani kütleli, iyi bir reboundçu, fiziksel, ikili oyun çıkışında iyi devriliyor. Belki çok az da olsa, yani çok Zizic seviyesinde değil belki ama sırtı dönük de oynayabiliyor. Fena bir oyuncu değil. Bir Euroleague prospekti, Euroleague adayı olarak görülüyordu zaten. Real Madrid'e transferi biraz asbelkader oldu orada. Walter Tavares, Alex Len, işte Usman Garuba gibi oyuncuların sakatlıklarından sonra Ömer Faruk Yurtseven'le ve Madi Sissoko ile imzaladılar. 3 maç oynadı sadece. Fena bir oyuncu değil ama hani Euroleague'de ne kadar net bir katkı verir şu an benim için büyük soru işareti barındırıyor. O da şeyden ötürü yani yavaş bir oyuncu, tabii ki tecrübeden ötürü oyun zekası, pozisyon bilgisi Avrupa'nın diğer işte elit uzunlarına nazaran biraz ham kalabilir. Tıpkı David McCormack'in ilk Beşiktaş dönemi gibi. Yani David McCormack'in ilk Beşiktaş döneminde serbest atış atamıyordu biliyorsunuz. Sonra Euroleague oyuncusuna dönüştü yani. Önce Galatasaray, sonra işte Kızıl Yıldız, Bayern Münih gibi takımlarla bir Euroleague oyuncusuna dönüştü. Seneye nerede olacak bilmiyorum ama yine herhalde iyi bir yerden fena olmayan bir kontrat alacaktır. Madi Sissoko da biraz bana kendisini andırıyor dediğim gibi. Tekrar bir özet geçmek gerekirse fiziksel, İyi bir reboundçu, çember etrafında sertliği arttırıyor, savunma tarafında da söylüyorum. Bunu ayakları biraz yavaş, biraz kafa olarak dağınık ve ikili oyun oynuyor. Yani iyi devrildiğini söyleyebiliriz bu şekilde. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde de Trieste ile 13 sayı 8.7 rebound gibi bir ortalaması var 2 gün önce. Ajans Spor için haberini yaparken onları da kontrol etmiştim. Galatasaray maçlarında izledim bu sene Trieste karşısında. Yani fena değil ama yani Zizic'i tamamlayabilir. Daha atletik bir oyuncu, onun o biraz daha hantal görüntüsünü bir şekilde nötrleyebilir ama ne kadar fark yaratır? Hani Euroleague'i ezip geçer Beşiktaş'ı, Euroleague'de daha üst seviyeye çıkar diyebilir miyim? Diyemem. İdare edebilecek bir oyuncu bana sorarsanız Madi Sissoko. Sevgili Özgür Meriç'ten bir mesaj gelmiş. Özgür abiye de buradan selamlar, sevgiler. Kendisi de hem YouTube tarafında hem genel programda beni çok destekleyen, mesajlarını esirgemeyen, işte YouTube'a yeni bir kanal açmıştım, bahsetmiştim daha önce, videolara, her videoya yorum atan, işte Twitter'da video paylaştığım zaman onu destek olması açısından retweetleyen, gerçekten benim açımdan kıymetli bir insan. Buradan öncelikle kendisine selamlarımı yollayayım. Burak Bey, Fenerbahçe Beko önümüzdeki sezon Final Four yapar mı demiş Özgür Meriç. Yapar. Ya bu kadar eklemeye, tabii ne olacağını bilmiyorum ama sağlıklı kalınırsa Saras'ın elinde bu kadar ilk kez geniş bir rotasyon olacak. Önemli bir takım. Zaten Fenerbahçe yani bundan daha kötü kadrolarla, bundan daha kötü şartlarda da Final Four yapmıştı. Fenerbahçe için artık bir standart diyebiliriz Final Four'a, ki bu çok büyük bir şey. Yani Euroleague'de şampiyon olmak katsayı olarak söylüyorum. 10 üzerinden 10 önemliyse Final Four'a kalmak 8 önemli. Yani o da şu yüzden. Zaten tek maçlı eliminasyon sistemi var. Final Four'da her şey olabiliyor. Orada olmak ama en iyi takımlardan biri olduğunun bir nişanesidir. Bence yapabilir. Sevgili İhsan abiden, İhsan Dilek'ten bir soru gelmiş. Şehmuz iyi transfer değil mi? Galatasaray seneye şampiyon olur mu diye esprili bir mesaj atmış. Yerli piyasası çok kızıştı ya. Şu an Metecan Birsen'in Beşiktaş'tan 1 milyona yakın bir gelir elde etmesi bekleniyor. İşte Yiğit Arslan 30 milyon TL gibi bir TL bazında. Metecan Birsen'de 45 milyon TL civarı bir gelir elde etmesi bekleniyor. Yiğit Arslan Trabzonspor'dan 30 milyon TL'ye yakın bir kontrat aldı. Şimdi Şehmuz Azer Galatasaray'da 3 milyon TL alacak diyorlar. Yani 1 milyon doların üzerinde. Euroleague'den de ilgi vardı. Efes'te de kalabilirdi ama bu paraları başka bir yerde kazanmak çok mümkün değil. Herhalde Süper Lig'de oynayan yerli oyuncular arasında net bir şekilde en çok kazananı olabilir. Hani Larkin gibi, Tarık gibi oyuncuları, gerçi Tarık'ı devşirme saymayız ama Larkin'i tenzih ediyorum. En çok kazananlardan biri olacak. Şehmuz Azer. Önemli bir oyuncu ama tutup hani 1.3 milyon dolar bağlıyorsun 6-7 milyon dolar bütçenden. Galatasaray üzerinde söylüyorum. Seni FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde kupaya götürecek bir oyuncu mu? Çok iyi oyuncu ama benim için soru işareti. O yüzden bilemedim. Ama iyi transfer yani. Şehmuz Azer'i Galatasaray'da görmek. Keza Erkan Yılmaz'ı da istedikleri söyleniyor. İyi bir yerli rotasyon olacaktır Galatasaray'ın. Görüntü o. Burak, belki gruplar yapılacaktır Euroleague'de bu takım artışının üzerine. Birkaç gruba bölünecektir. Euro Cup'ta o yapıldı mesela. Galiba takım sayısı 32'ye çıktı. 4 grup 8'erli. Ya da öyle bir şey vardı. Euro Cup'ın son formatı ne oldu, ona bir bakalım. 4 gruba ya da 8 gruba bölünecek diye biliyordum. Bakalım şimdi, ona bir güncelleme gelmişti. Bu programda da hatta söyledik ya. O kadar fazla bilgi akışı var ki bazen benim de zihnim bulanabiliyor. O yüzden affınıza sığınıyorum. Evet, 32 takımlı mücadele 4 gruba bölünecek 8'erli gruplardan. Belki Euroleague'de de 28'e çıkarsa ya da 24'e çıkarsa 2 konferans olur da. Ya da bilmiyorum 8'li 3 konferans mı olur, onu meç etmek zor olabilir ilerleyen turlarda. Herhalde 28'e çıkarsa yine 3-4'e bölebilirler. 24'te de 2 konferans olur, ona katılıyorum. İsminize de bir bakayım hitap etmek adına size. Halil Öves, selamlar. Galiba Trabzonsporlusunuz bu arada. Profil fotoğrafınızdan anladım. Trabzonspor tarafında da basketbol anlamında güzel şeyler var. Ümit ediyorum Trabzonspor daha da rekabete dahil olur. Çok büyük bir camiadır. Çok da severim bu arada kültüründen ötürü. İspanya'dan selamlar kardeşim. Seni dinlemek büyük bir keyif demiş Ertuğrul Bey. Ertuğrul İlyasoğlu. Selamlar sevgiler Ertuğrul Bey. Sizden bir mesaj almak da benim için büyük keyif. Ümit ediyorum gününüz güzel geçiyordur. Trafiktesiniz. Kazasız belasız iyi yolculuklar dileyelim. Biz hep buradayız. Sizin burada olduğunuzu görmek de dediğim gibi gayet güzel. İyi yayınlar kardeşim. NBA Europe projesi ne durumda? Bilgin var mı demiş Faruk Bey. Selamlar Faruk Bey. NBA Europe projesi şu an ölü doğacakmış gibi gözüküyor. Onu söyleyebilirim. Yani şöyle bir pozisyon var. Anladığım kadarıyla Real Madrid de Euroleague'de bir anlaşma yeniledi. Euroleague'in A lisansı işte Real Madrid, Barcelona, Fenerbahçe, Efes, Panathinaikos gibi, Olympiakos gibi elit takımları ya da Kızıl Yıldız, Partizan gibi takımları orada olmayacak. Futbol takımlarına bir girişimleri vardı. Manchester United'a bir basketbol takımı açsak mı? Paris Saint-Germain'e bir basketbol takımı fena olmaz gibi yaklaşımları vardı. O da olmadı. Onlar da geri dönmüş. Yani NBA Europe herhalde bilmiyorum. FIBA Europe Cup gibi falan olacak. Öyle gözüküyor şu an için. İşler iyi değil. Seneye kadar bir fesih kararı bile gelirse organizasyona şaşırmam. Tabii kuyruğu dik tutmak da isteyebilirler Avrupa'ya karşı imaj için ama dediğim gibi işler çok iyi gitmiyor o tarafta. Fener'i yorumladınız mı? Merak ediyorum. Herkes gitti, herkes geldi demiş. Bakalım isminize. İsminiz burada yazmıyor. Daha önceki mesajlarda da var mı, ona bir bakalım. Bir hitap etmek açısından. Ya, isminizi belirtmemişsiniz. Okey. Burada bir oyuncu isminden mi geçmiş dönemden bahsediyorsun? Sizin isminiz mi anlayamadım ama. Fenerbahçe ile ilgili mesajınızı yanıtlayacağım. Bir WhatsApp hattımızı paylaşalım. Sonra reklama gidelim. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyoruz. Biz kısa bir araya gidelim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
3: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
2: Radyo Spor. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
5: John Langenus. Kim bu adam diyeceksiniz, merak edeceksiniz. İlk Dünya Kupası'na götüreceğim sizi 1930 yılına. Uruguay'ın ilk kupayı aldığı yıl ve final maçının hakemi. Hakemin kıyafetini size tarif etmek isterim. Güzel bir şapka, gömlek, yelek, kravat. Altında dizlerin hemen üstünde bir şort. Maç mı yöneteceğiz yoksa golf mu oynayacağız? Hayır, maçın ilk Dünya Kupası finalinin hakeminin kıyafeti böyle. Peki bu hakem kendisinden de endişe ediyor. Çünkü çok kalabalık var. İlk final maçı, Uruguay kupaya gitmek üzere. E ne yapıyor? Hemen kendine bir tekne de ayarlıyor. Başıma bir şey gelirse beni kaçırın diye. Buna rağmen maçta büyük bir şeyler yaşanmıyor. Sadece akıllarda şu kalıyor. Kravat, neredeyse bir takım elbise ama altta güzel bir şort var. İşte Dünya Kupaları tarihinin ilk kravatlı hakemi.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
6: Radyo Spor! Radyo Spor!
7: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Radyo Spor!
8: Yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, Sigortam Net.
4: Radyo Spor!
5: Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
6: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden .com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur.
4: Radyo Spor.
7: Reklam.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
8: Evet, 6. adamda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kısa bir reklamın ardından yaklaşık 50 geçeye kadar, 55 geçeye kadar düzeltiyorum bakın. Yanlış bir dezenformasyon olmasın, biraz kafam dağıldı. 55 geçeye kadar sizlerle birlikteyiz. Mesajlara bakıyoruz. Genel gündemi de değerlendirmiş oluyoruz bir şekilde. Zaten kulüpler eksenli mesajlar da geldiği için bir yandan. Şimdi önce WhatsApp hattımızı bir paylaşalım. Meramınızı paylaşmak istersiniz derken telefonu düşürdüm. Evet, meramınızı paylaşmak isterseniz, mesajlarınızı aktarmak isterseniz, sohbet etmek isterseniz 0538-052-1487. Tekrar ediyorum, 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik mesajlarınızı bekliyorum. Öte yandan şahsi bir ricada bulunayım. Bir YouTube kanalı açmıştım bir ay önce. Futbolda konuşuyorum. Basketbolla alakalı içerikler de yakında gelecek. Onun da bir şekilde duyurusunu yapmış olalım. Aslında geçen hafta gelecekti ama biraz sarktı. Malum biraz yoğun çalıştığımız için. Şu an bir ay oldu. Yaklaşık 8 ya da 9 video var. Burak Alaca YouTube kanalı. 194 abone. 200'e çıkartmak adına en azından yayın bitene kadar desteklerinizi bekliyorum. Zaten YouTube'a Burak Alaca yazınca en üstte çıkıyor. Yine kendi fotoğrafım var. Bulmanız da kolay olacaktır diye düşünüyorum. Dediğim gibi Burak Alaca YouTube kanalına abone olarak bana destek olabilirsiniz. Buradan bir çağrıda bulunmuş olayım ve sorumuza dönelim. Bu Fenerbahçe'yi yorumladınız mı? Herkes gitti, herkes geldi de diye bir mesajımız vardı. Oradan devam edelim. Hazırsak. Yani şimdi bütün oyuncuları konuşmuştuk zaten işte. Braxton Key, Shavon Shields, işte Ignas Sarcunas dün mesela iyi oynadı Litvanya milli takımında. Trent Forrest'tan bahsettik, Shane Larkin'den bahsettik. Burada son bir gelişme var, o zaman hadi güncel onu da değerlendirmek adına oradan gidelim. Dün Fenerbahçe Beko'dan Tarık Biberovic'in hakları Memphis Grizzlies'den, NBA ekibi Memphis Grizzlies'den Dallas Mavericks'e takaslandı. Şimdi burada Dallas Mavericks'in Tarık'ı isteyebileceği konuşuluyor. Orada da genç bir çekirdek var biliyorsunuz. Cooper Flagg etrafında. Oraya iyi bir şütör ihtiyacı olabilir ve genel itibariyle Tarık Biberovic'in de artık NBA düzeyinde bir oyuncu olabileceğini göz önünde bulundurursak şütör bazında en azından olabilitesi var gibi duruyor. NBA'in önemli muhabirlerinden Mark Stein'ın bir haberi vardı Tarık Biberovic'le alakalı. Tarık Biberovic'in gelecek sezon için NBA'de boy göstermek istediğini söylemiş. Mark Stein, doğruluğu vardır yoktur bunu tabii ki bilemiyoruz ama bir oyuncunun bir arzusu olduğu iddia ediliyor. En azından bunu söyleyebiliriz. Fenerbahçe'de Tarık ayrılırsa tabii ki eksikliği net bir şekilde hissedilecektir. Hakeza yine burada Shavon Shields transferi biraz demiştim yani Final Four'da Tarık Biberovic haricinde Fenerbahçe şut bulamadı diye. Doğru eli bulamadı en azından. Shavon Shields transferi haricinde de çok net bir şutör olmadığı için burada Tarık Biberovic aranabilir diye düşünüyorum. O yüzden Fenerbahçe'de Tarık'ın ayrılığına karşı belki bir plan yapılmıştır ya da tutulacaktır. Çünkü sözleşmesi var ve şartlar şuymuş. Geçen sene biliyorsunuz. Bu arada 204 abone olmuş. Şu an bir ekranı refresh ettim. Yaklaşık 10 kişi gelmiş. Çok teşekkür ederim öncelikle katkılarınız için. Çok beni memnun ettiniz. Böyle şeyler beni mutlu ediyor. Yine futbol gündemine dair ya da işte gündem zaten çok konuşuluyor da bazen öneri videoları çekiyorum. Onlar fena etkileşim almıyor. Yani şu noktaya şu transfer olabilir gibi çok basına yansımayan ya da düşünülmeyen şeyleri yapmaya gayret gösteriyorum. İlginizi çekerse dediğim gibi basketbolla alakalı da içerikler çok yakında gelecek. Bu programdan beni tanıyıp takip eden sevenler varsa onlara da böyle bir çağrıda bulunayım. Her neyse, Tarık Biberovic'in 3 yıllık bir kontratı vardı Fenerbahçe Beko'da. Geçen sene yenilediği ama burada 2 milyon dolarlık bir çıkış opsiyonu olduğu söyleniyor. NBA takımları bu çıkış opsiyonlarına buyout'a 900 bin dolara kadar karşılayabiliyor. Ve bunun neticesinde şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Ya o 1.1 milyon doları ya da işte kontratlara göre değişkenlik gösteriyor. Mesela Campazzo'nun Real Madrid'den ayrılırken 6 milyon dolardı. Ya oyuncular kulübe borçlanıyor, kendi ödüyor. Campazzo'nun hala Real Madrid'e maaşından borç ödediği geçen seneye kadar biliniyordu. Ya da NBA'deki kontratına iyileştirme yapıyorlar. Oradan bir şekilde halk arası tabirle tapilemeye çalışıyorlar. Böyle durumlar var. Tarık Biberovic kalmasını isterim Fenerbahçe için. Bence artık sembol bir oyuncu Tarık ama NBA'de de başarılı olacağına inanıyorum. Çok iyi bir şutör. Artık topu yere vurabiliyor. Ve dediğim gibi yani Avrupa'nın şu an Ops'la birlikte en iyi iki şutöründen biri diyoruz. NBA'ye gittiğinde de eğer doğru süreleri bulur, doğru top kullanırsa, tabii oradaki atletizme ve şartlara da alışırsa Tarık Biberovic NBA'in de en iyi 15 şutöründen biri olur. Onu da net söylüyorum. 15'te bir şey gelmesin. Yani NBA'de kim var ki, iyi oyuncular var ama NBA'de 400 oyuncu var. Euroleague'den daha büyük bir rakam var. Orada en iyi 15-20 şutör içerisine girebilir diye düşünüyorum. İyi bir Tarık. Abartılı gelebilir ama Luke Kennard'ı bile belki 20-25 şutörün içine yazabiliyorsak bence Tarık çok daha iyi şutör. Onu söylemek lazım. Diyelim. WhatsApp hattımızı bir daha hatırlatıyorum. Sonrasında bir mesajımız daha var. Akabinde de gündemle devam edelim. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyorum. Dediğim gibi hem gündeme değiniyoruz hem sohbet ediyoruz. Sizden gelen mesajlar da hoşuma gidiyor. İşte bir şekilde sohbet etmiş oluyoruz. Bazen birbirimize karşı burada hoş sözler ediyoruz. Ya da ne bileyim. Neticede daha önce de söyledim, bir saat vaktimiz var ve bir şeyleri illaki atlayabiliyoruz. Çok uzun bir zaman değil takdir edersiniz ki en azından akıllarda kalan şeyleri de bir şekilde yanıtlandırmak adına güzel oluyor. Gelelim bir diğer mesajımıza. Kolay gelsin. Basketbol playofflarında neden ilk iki maç bir takımın sahasında oynanıyor, sonraki iki maç öbür takımın sahasında? Bu haksızlık değil mi? Neden bir orada bir burada değil? Yani ilk maçını seyircinle kazanırsan 2-0 zaten çok büyük psikolojik üstünlük olmaz mı? Diğer sorumda öbür mesajda atacağım demiş Adnan Çal. Adnan Bey'e selamlar, sevgiler öncelikle. 29 geç atmışsınız mesajı ama biraz laklak ederken üzerinden geçmiş. Eğer hala radyonun başındaysanız diğer mesajınızı da bekliyorum. Bu arada resmi bir açıklama geldi, onu da birazdan söyleyeceğim. Ya bu sistem ezelinden beri böyle. Burada da şöyle bir şey var tabii. Şimdi normal sezonu bitirdiğin sıralamaya göre ev sahibi deplasman belirleniyor ya. Şimdi sen normal sezonu tut ki 1-8 eşleşmesi mesela. İlk maçını evde oynadın, hasbel kadar kaybettin. Olabilir, tek maçta her şey olabilir. Yani daha doğrusu günlük değişkenlerle her şey olabilir. Ondan sonra deplasmandaki maçı da kaybedersen orada şey oluyor işte. Normal sezonu atıyorum 5 basamak yukarıda yakalayan, bitiren takıma aslında biraz haksızlık oluyor. Orada biraz daha somut şekilde o farkın hissedilmesi adına böyle bir şey var. O yüzden çok karşı çıkmıyorum. Yani zorlaştırıyor mudur deplasman takımının işini? %100 katılıyorum buna mesela. Bunda da hiçbir beis, hiçbir şüphe yok. Diyelim Adnan Bey'in sorusunu da bu şekilde yanıtlandırmış olalım. Selamlar, ben Eren. Avrupa Şampiyonası'nda final oynayıp neden eleme oynuyoruz Dünya Kupası için? İyi yayınlar demiş. Yani bu hep böyleydi ki yani Avrupa Kupası'nda final oynamanız çok bir şey ifade etmiyor. Farklı bir organizasyon çünkü. Hani bu şey gibi, Euro 2024 şampiyonu direkt katılım sağlamıyor ya. Biz de aynı gruptaydı mesela futbolda İspanya. Dünya Kupası'na direkt katılmıyor ya. Benzeri bir durum var. Yani birbirinden çok farklı iki organizasyon. Hatta bakayım şimdi. Bir şeyi de kontrol edeyim bu söylediğinizi tam manasıyla yanıtlandırabilmek adına. Son Avrupa şampiyonu Almanya mesela şu an E grubunda mücadele ediyor. İkinciler Hırvatistan'ın arkasına. Yani olabiliyor. O yüzden dediğim gibi bunlar farklı organizasyonlar. Bu mantıkla mesela 2024 Copa Amerika'yı Arjantin aldı. 2024 Avrupa Şampiyonası'nı İspanya aldı. Onların da Dünya Kupası'na elemesiz gelmesi lazımdı ama yaşanan yaşanmıştır deyip geride bırakmayı tercih ediyor burada FIFA, FIBA gibi organizasyonlar. Bu soruyu da bu şekilde yanıtlandırmış olayım. Gelelim resmi açıklamaya. Beşiktaş yaklaşık 10 dakika önce Fenerbahçe Beko'da geçtiğimiz yaklaşık 4 ya da 5 yılda bir bakalım onu da bir kontrol edelim. Forma giyen Metecan Birsen'i kadrosuna kattığını resmi olarak açıkladı. Fena bekleme, hatta iyi bekleme, hadi şey yapmayalım. Son bu arada 5 sezondur Fenerbahçe'de forma giyiyormuş. Daha öncesinde Anadolu Efes ve Karşıyaka gibi takımlar var. Fena bekleme diyerek çok da şey yapmayayım, açık konuşayım. Bence iyi bekleme. Fenerbahçe'de de zaman zaman koçların çok fazla süre verdiği, işte 4 numara oynayabilen, yeri geliyor kısa 5'lerde. Geçen sene mesela Beşiktaş Emmanuel Terry ile final serisinde, bu sezondan bahsetmiyorum. Yani geride kalan sezondan değil, bir önceki sezondan bahsediyorum. Emmanuel Terry ile uzun sıkıntısı yaşadığında Metecan Birsen'i boyalı alanın içine attı Sarunas Yasikevicius ve Metecan Birsen en iyi 6. adam ödülünü almıştı mesela. Bir önceki final serisinde. O yüzden özellikle bir oyuncu, şut tehdidi var, fiziğini çok iyi kullanıyor, iyi bir reboundçu, bence oyun aklı da belli bir düzeyin üzerinde. Yerli rotasyonu için Beşiktaş'a güzel bir ekleme oldu. Yani bu sene mesela Connor Morgan'ın arkasında Vito Brown'dan beklenen alınamadı. Orada hep ben Yiğitcan Saybir ismini mesela söylüyordum ki o da eski bir Efeslidir. Olmamıştı. Bir 4 numara yerli, iyi bir 4 numara Beşiktaş'ı rahatlatır diye düşünüyordum yabancı rotasyonunda da. Burada ayrılan yerliler oldu, başta kaptan Yiğit Arslan olmak üzere. Güzel de veda etti bu arada, bir dokunaklı bir mesaj yayınlamıştı. Metecan Birsen transferini beğendim. Burada bir 4 numara ihtiyacı. Connor Morgan, Metecan Birsen. Burada şey soru işareti oluştu tabii benim kafamda, açık konuşayım. Birbirine çok benzer iki oyuncu. Şut atabilen, belli bir zeka seviyesinin üzerinde, fiziğini iyi kullanabilen oyuncular ama işte burada atletik, parçalayıcı bir 4 numara lazım mıdır? Hani tam mümkün olduğunca salt biçimde izah etmeye çalışıyorum. Biraz daha atletizmiyle ön plana çıkan, işte birden fazla pozisyonu savunabilen, belki skor yönü daha güçlü bir 4 numara lazım mıdır? Onu düşünüyorum, bilmiyorum. Belki öyle bir ikinci yabancı 4 numara hamlesi de gelecektir. Metecan'ın uzun 5'lerde 3 oynadığını da görebiliriz ya da kısa 5'lerde 5 oynadığını da. Bakalım, ama toparlamak gerekirse genel kadro mühendisliği bir kenara, bir hamle bazında Metecan Birsen'in iyi bir ekleme olduğu kanaatindeyim. Hayırlı olsun iki taraf için de, bakalım. Euroleague'de de kaldı bu arada Metecan Birsen, artık onu da söyleyebiliriz. Bakalım. Evet, Pedro Martinez'in bir açıklaması var. Valencia'nın eski koçu biliyorsunuz. O da Real Madrid'in başına geçti. Valencia'dan ayrılıp Sergio Scariolo ile sezon başında 3 yıllık bir sözleşme yapmıştı Real Madrid. Oradan ayrılıp Sergio Scariolo ile yolları ayırıp, kafamda isimler, hatlar hepsi de birbirine benziyor. Hepsi de İspanyol takım olduğu için karıştı. Scariolo ile sözleşme feshine gidip Pedro Martinez'i 1.2 milyon euro buyout ödeyerek Valencia'dan aldılar. Biraz Valencia taraftarında tepkisi vardı, her neyse. Fenerbahçe'nin yeni transferi Braxton Key ile alakalı bir açıklama da bulunmuş. Pedro Martinez şampiyon olduklarında, işte biliyorsunuz İspanya Ligi ACB'yi aldılar Barcelona'yı yenip finalde. Şampiyonluk kutlaması esnasında şöyle bir şey geçtiğini anlatmış. Pedro Martinez, Real Madrid ihtimali ortaya çıkmasaydı, az önce bahsettiğime binaen takımda kalmaya tamamen ikna olmuştum ve büyük bir motivasyonla devam ederdim. Ancak 25 Haziran gecesi taraftarlarla yaptığımız kutlamanın ardından Braxton Key bana Fenerbahçe'ye imza atacağını söyledi. Branko Badio ise Panathinaikos'a transfer olacağını ifade etti. Yan Montero'nun bizimle devam etmeyeceğini zaten büyük ölçüde kabullenmiştim. Çok büyük bir kayıptı ama buna hazırlıklıydım. Ancak Braxton Key ve Badio Valencia Basket'in kendilerine yaptığı teklifi kabul etmeyeceklerini söylediklerinde gerçekten durup bir düşündüm. Güvendiğim oyuncuların Valencia Basket'te devam etmeyeceklerini görmek benim için profesyonel anlamda büyük bir hayal kırıklığıydı demiş. Belki de hocanın ayrılığının da tetikleyici unsurlarından biri bu olmuş diyebiliriz. Belki de değil, zaten net bir şekilde söyleyebiliriz. Hani Montero gitti, Badio gitti, Braxton Key gitti, geriye çok da bir şey kalmadı. Pradia yine Real Madrid'e gidebilir. Hoca da bu sene yakaladığı rekabetçi seviyeyi korumak adına Real Madrid'in teklifini kabul etmiş gibi gözüküyor. Kabul edilebilir buluyorum. Metecan iyi Beşiktaşlıdır, tam takımına denk geldi demiş bir dinleyicimiz. Deniz Karaduman. Valla o özelliğini bilmiyorum ama öyleyse tabii taraftarla da bir bağ kuracaktır. Sevgili Ozan Demir'den bir mesajımız var. Ozan abi, buradan selamlarımı ve kucak dolu sevgilerimi yolluyorum. Dün de uzun uzun sohbet etmiştik telefonda. Zannediyorum bugün kürekten çıkmış, şu anda ofisinde bizleri dinliyor. Böyle de hep bahsederim işte, bazen pazar günlerinde, bazı pazarlar dinleyenler bilir işte, 20 kilometre maraton koşar kendisi. Bu arada bahsettiğim kişi de 1.98 boyunda 110 kilo, hani şey biri de değil. Tanzanyalı atletler gibi ince yapılı, çok rahat koşacak biri de değil. Ona rağmen ciddi bir kondisyonu var. İşte bazen tenis oynar, bazen küreğe gider. Sağ olsun bu kadar işte Radyo Spor öyle kaliteli bir kurum ki bu gibi aktivitelerin arasında bizleri de dinlemeyi sıkıştırabiliyor sevgili Ozan Demir. Teveccüh gösterdiği için teşekkür ederim. Sorusu da şu: Ergin Ataman Efes'e gelecek mi? Var mı onunla alakalı bir dedikodu? Benim duyduğum bir şey yok. Anladığım kadarıyla Lasso'yla devam edilecek. Real Madrid'in de Pedro Martinez'i getirmesinden sanki Ergin Ataman, Ergin Hoca ya bir süre dinlenir gibi düşünüyorum sezonun bir bölümüne kadar ya da bir sene, ya da hala benim aklımda tek ihtimal var, daha koçu belli olmadı bildiğim kadarıyla, Pascual sonrası Barcelona olabilir mi diye düşünüyorum. İlerleyen günlerde bunu daha net bir biçimde göreceğiz zaten. Devam edelim, devam edelim. Galatasaraylı olarak Fenerbahçeli yöneticiler neden Muriç gibi sıradan bir golcü yerine Türkiye'yi çok iyi tanıyan, Galatasaray'dan istemediği için ayrılan, bu da büyük hırs olur ve 20 gol garantisiyle oynayan Icardi'yi almaz, anlamıyorum demiş Adnan Çal. Hadi futbola da çok kısa bir yorum yapmak gerekirse, Icardi'nin 2 sene evvel şampiyonluk kutlamasında o dönemki Fenerbahçe başkanının adının yazılı olduğu bir formayla işte kutlamalara çıkması vesaire, orada ipler çok gergin yani, şey gibi değil. Hani atıyorum şu an belki Gabriel Sara'yı Fenerbahçe'ye tutup getirsen taraftarın adapte olması mümkün olabilir ama Icardi ile o bağlar biraz düzelmeyecek düzeyde zamanında koptu. O yüzden çok mümkün olur diye düşünmüyorum. Vedat Muriç için de ben beğeniyorum bu arada. Vedat Muriç'i bir artı değer olarak görürüm, onu da söyleyeyim. Burak kardeşim, voleybol oynamayı, izlemeyi çok seven biri olarak neden eski sistem olan 15'li setler değişti? Bence bu oyunun güzelliğini bitirdi. Örneğin 25'li setlerde servisi kim atarsa atsın bir taraf sayı alıyor ama 15'li sistemde servisi vermediğin sürece sayıyı vermiyorsun, kaybetmiyorsun demiş Adnan Bey. Bu sorunun muhatabı kimdir biliyor musun? Sevgili Nejat Sayman'dır. Kendisi voleybola da tıpkı basketbola olduğu gibi çok büyük emekler sarf etmiş biridir. Bu soruyu yakın dönemde Nejat abiyi konuk ettiğimiz bir program olursa tekrardan almak isterim. Hani bunu yanıtlayacak voleybol üzerine bir yetkinliğe sahip değilim. O yüzden şey yapmayı da sevmiyorum. Hani konuşmak için konuşmak ya da bir şey biliyormuş gibi gözükmeyi sevmiyorum. Bilmiyorsam kaçınmayı tercih ediyorum. Bundan o yüzden gayet açık bir yorumla kaçınayım. Beşiktaş'ın Euroleague sonunculuğu hayırlı olsun. Metecan Birsen hamlesini beğenmemiş bir dinleyicimiz. Ya ben daha erken diğer transferleri görmeden ben Metecan hamlesini de beğendim. Tabii görüşünüze saygı duyuyorum. Muhakkak kafanızda bir matematiğini yapmışsınızdır Mesut Bey. Ona bir şey söylemiyorum. Ben şimdiye kadar dediğim gibi hani fikrimi oluşturacak sayıda hamle gelmedi. Hani bir 4-5 hamle daha, biraz daha rotasyon şekillenirse, hiç transferden bahsetmiyorum, o zaman net bir şey söyleyebilirim ama şu an için erken. Metecan transferini de beğendiğimi söyleyebilirim. Burak kardeşim, 100-200 kişi sizin için çok az bence. Çok güzel bir format var. Tam sizin başaracağınız bir program olur. Ararsanız anlatırım. Ben taksici Aziz. Bir sefer Taksim'e binmiştiniz. Ülker Arena'ya getirmiştim sizi. Devamlı dinliyorum. İnanıyorum ki daha başarılı olacaksınız. Ben numaranızı buradan bir fotoğrafını aldım. İlerleyen saatlerde bir yayınım daha var bildiğiniz gibi. Sonrasında bir konuşalım. Ya ben her türlü fikri açığım bu arada. Hiç öyle şeyim yok. Tabii ki herkes kendi işini iyi bilir ama burada hiç beklemediğiniz bir şekilde hiç beklemediğiniz bir fikir çıkar. Bir güzel bir inovatif fikriniz varmış. Çok büyük saygı duyarım. Ülker Arena'ya hangi maça gitmiştim acaba onu düşünüyorum şu an. Selam olsun bu arada Aziz Bey'e. Beni hatırlayıp bana ulaşmanız da beni mutlu etti. Ülker Arena'ya bayağıdır gitmemiştim. Çünkü dediğim gibi beni hatırlayıp bana ulaşmanız beni ayrıca mutlu etti. Teşekkür ederim. Burak kardeşim, Larkin Fenerbahçe'de başarılı olabilir mi? Ergin Ataman'ın durumu ne olacak? Herhangi bir kulüple görüşmesi var mı? Şu an Ergin Hoca'nın durumuyla ilgili gerçekten bir şey bilmiyorum. Az önce de belirtmiştim. Larkin'in aldığı role bağlı. İşte oyunun sıkıştığı yerlerde, büyük maçlarda Larkin son çeyreği oynayabilir. Kritik topları atabilir. Sorumluluk verebilirsin. O anlamda özel bir oyuncu. 4 çeyrek maçı taşısın, normal sezon taşısın diye değil. Larkin bence playofflar ve Final Four için özel bir silah olacaktır. Bu kanaatteyim. Kendisiyle alakalı... Valencia 2016, Perasovic Laboral gibi yağmalandı. Ha tamam, Valencia, güncel Valencia için 2016'da Vladimir Perasovic'in Laboral Kutskası gibi yağmalandı. O sene Darius Adams, Mike James gibi topçular gitmişti, müthiş takımdı demiş bir dinleyicimiz. Burada ne oluyor biliyor musunuz? Mesela şeyde de oldu ya, Paris Basket'te TJ Shorts gitti, Tyson Ward gitti, Yan Tunen gitti. Euroleague bir piran havuzu. Siz oraya bir piran olarak girmezseniz, bunu yeni takımlar için söylüyorum. Hani onlar da zaman içerisinde adaptasyonunu tamamlayıp orada 5 sene geçirip piran olabilir. Ne bileyim, batmasaydı mesela Monaco gibi. kısa sürede final potasına çıktılar mesela. Adaptasyonu tamamladılar orada. Kabul gören, saygı gören bir takım oldular. Pirana değilseniz Pirana havuzunda dikkat çekerseniz parçalarlar. Böyle bir durum var. Biraz daha orada kontrollü büyümeyle beraber yer edinirsen bir noktadan sonra, atıyorum Jalgiris gibi olursan, elini kolunu sallayan gelip senden oyuncu alamayabilir. Ama Valencia gibi git gel yapan bir takım, Laboral Kutska gibi, işte şimdiki adıyla Baskonya gibi üst seviyeyi bir türlü zorlayamayan takımlar için problem oluyor tabii ki. Adnan Çal geçmişten bir örnek vermiş Baliç üzerinden. Tam Icardi'nin olayı farklı da peki, Baliç kefen giyerim Galatasaray forması giymem dedikten sonra gelmişti demiş. Adnan Bey, öncelikle bir itirafta bulunayım. İtiraf değil, ara ara söylüyorum ama yani Baliç'ten bahsetmişsiniz. Ben 2001'liyim, hani bu olayları görüyoruz, Galatasaray'da oynadığını biliyordum ama mesela bu kefen giyerim cümlesini hiç duymamıştım. Dediğim gibi ben yoktum çünkü o sıralar. Ya böyle şeyler olmuştur tarihte tabii ki, hani farklı parçalarla birleştirip bir olabilitesi var diyorsanız saygı duyuyorum. Ben vakıf olmadığım için söylüyorum, hani tamamen naçizane yakın geçmişten kendi bildiğim bir olay üzerinden okuma yaptım. Zor görüyorum ama ya, yani çok da iyi gözükmüyordu hani form olarak. 20 gol garantisine katılırım ama burada şey var mesela, Talişka'da 20 gol attı ama oyun içine katkısı tartışılır. Burada sadece gol atmak da bazen yetmiyor diyeyim. Buradan selam yolluyorum Adnan Çal'a. Son mesaj herhalde, 54 geçiyor. Selamlar abi. Sanırım Ercan Taner Bey ile yayın yapıyorsunuz. Diğer iki moderatörle yayın yaptığınız zaman seyirci mesajları hep okunuyor, cevap veriliyor. Ben gerçi 2 saat yayında olamadığım için denk mi gelemiyorum. Siz mesajları okuyor musunuz demiş. Hemen isminize bir bakalım hitap etmek adına. Oğuzhan Bey. Şöyle, bazen okuyamadığım oluyor. Sohbet derinleşiyor Dünya Kupası derken. Bazen de okuyorum. Dün mesela bayağı mesaj okudum. Galiba bir önceki programda da. Salı günü, dün değil, dün okudum, çarşamba değil, salı günü de mesajlara yer ayırmıştım. Denk gelemiyor olabilirsiniz, ben gözden kaçırıyor olabilirim. Çünkü hani programın belki yarım saatlik bir bölümde mesaj okuyoruz ve yüzü aşkın mesaj geldiği için bazılarını okuyamadığımız oluyor. Eğer böyle bir şeyle karşı karşıya kaldıysanız affınıza sığınıyorum. Kendimi bir şekilde size ifade etmiş olayım, yanlış anlamaya mal vermemek adına. Güzel insan, futbol, basketbol ve voleybol. Sen hangi spor dalını izlerken keyif alıyorsun mesela? Ya da neden moralin bozuluyor? Zor soru. Maçına göre hepsinden keyif alırım. Hatta Amerikan futbolu da izlerim mesela zaman zaman. Severim. Daha önce de söylemiştim. Sektöre Amerikan futbolu yazarak girmiştim diye. Keyif almaya çalışıyorum. Kendime hiçbir şeye eziyet haline getirmiyorum. Baktım kafama yatmıyor. Kapatıyorum televizyonu zorunda değilsem. Hani Dünya Kupası'nı tenzih ediyorum. Atıyorum hafta sonu Premier Lig maçı izlerken çok hoşuma gitmezse kapatıyorum. Ya da Euro Lig'de işte Azvel Milano maçını izlerken hoşuma gitmezse kapatıyorum. Kendimi hiçbir şeye zorlamıyorum diyelim. Çok teşekkür ederim güzel mesajlarınız için. Bana ulaşmak isteyenler, mesajlar da vardı yine buradan. Burak Alaca Instagram ve Burak Alaca X platformları üzerinden DM atabilirsiniz. Gördüğümde dönmeye çalışıyorum. Görmesem de yanlış anlaşılmaması adına bunu da söyleyeyim. Yine Burak Alaca YouTube kanalına, yeni bir kanal, abone olarak destek olursanız beni mutlu edersiniz diyelim. Bugünlük 6. adamdan bu kadar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.
1: Burak Alaca'yla 6. adam sona erdi.
7: Reklam.
9: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Radyo Spor.
5: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
10: Bankam.com Bank kartıma gir.
11: İlk servisten maç sayısına, voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
12: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
13: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
4: Radyo Spor.
7: Reklam.
14: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
15: Radyo Spor.
7: Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla

0: dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
2: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
3: Tarılda çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
4: Radyo Spor'u dinliyorum çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
5: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor! 0538 052 1487. Radyo Spor. Sporun tek adresi. Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick başlıyor.

Herkese merhaba, Radyo Spor Evetri'ye hoş geldiniz. 14.01 saatlerimiz, yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Bir taraftan Dünya Kupası'nda eleme turu heyecanı devam ediyor dedik. Bunun yanında kulüplerden de haberler var. Avrupa futbol gündeminde milli takımlardan haberler var. Kısaca aslında yaz ayı olmasına rağmen çok dolu bir spor gündemi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bugün biz bizeyiz. Mesajları okuyacağız. Size anlatacağım, vereceğim haberler var. Bununla birlikte yine bir iki dinleyicimizle program içerisinde konuşmayı da planlıyorum. WhatsApp hattımız açık. Mesajları gönderebilirsiniz. 0538 052 1487 bu numaraya mesajlarınızı bekliyoruz program içerisinde. Bununla birlikte dediğim gibi belki ilk reklam arasından sonra ya da önce şimdi duruma göre bir dinleyicimizi de alırız. Evet, Dünya Kupası'nda son 32 turunda dün akşam ve sabaha karşı 3 karşılaşma daha oynandı. İspanya Avusturya'yı 3-0 geçti. İspanya Avusturya karşısında zorlanmadı. Açıkçası pek de zorlanmasını beklemiyorduk İspanya'nın. 3-0'lık net rahat bir galibiyet geldi İspanyollardan ve İspanya'nın turnuvada hala gol yemediğini de sizlere hatırlatalım. Yeşilburun Adaları karşılaşması 0-0 bitmişti. Ondan sonra Suudi Arabistan'ı 4-0, Uruguay'ı 1-0 ve dün de Avusturya'yı 3-0 mağlup etmeyi başardı İspanyollar. Dünkü karşılaşmada Avusturya'nın İspanya kalesini

ki üzerine koyarak giden, sanki her maç biraz daha bazı şeyleri daha iyi yapan bir takım haline geldi. İşte Oyarzabal'ın turnuva içerisinde kendini bulması, 4 gole ulaşması, Yamal'ın kendine gelmesi diyelim. O da sakatlıktan çıkmıştı. İşte yedek başladı, oyuna sonradan girdi. Dünkü karşılaşmada 10 başarılı, onun üzerinde başarılı dribling yapmış ve 1966'dan beri bunu yapan da en genç oyuncu olarak tarihe geçmiş Lamine Yamal. İspanya dün 23 şut çekti, %64 topla oynadı. 4 büyük fırsat yarattı. 9 korner kullandı, rakibi korner kullanmadı ve Oyarzabal'ın 2 ve Pedro Porro'nun golüyle 3-0 kazandı. Yoluna devam etti İspanyollar. Tabii İspanya kazandı, Portekiz kazandı. Şimdi bu iki takım son 16 turunda karşı karşıya gelecekler. Yani nereden baksanız İspanya-Portekiz eşleşmesi son derece keyifli olacak. İşte o Portekiz dün Hırvatistan'ı 2-1 mağlup etti. Portekiz de turnuva boyunca yine eleştirilen, başta Ronaldo olmak üzere bir takımdı. Ama tabii Portekiz'in eleştirilmesinde sadece Ronaldo başrolde oynamadı. Aslında Portekiz'in eldeki kadrosuna bakarsanız beklenti bayağı büyüktü. Evet, Ronaldo'nun hani yaşı biraz ilerledi, eskisi kadar iyi değil. İşte takımla uyumu, uyumsuzluğu bunlar konuşuluyor ama Portekiz'de diğer oyuncuların da pek iyi olmadığını aslında turnuva boyunca görmüştük. İşte herkesin hayranlıkla izlediği Vitinha'nın turnuva boyunca aldığı eleştiriler. Yine benzer şekilde Bruno Fernandes pek beklentileri karşılayamamıştı Portekiz. Ama dün ikinci yarıda 53'te Perisic'in golüyle, ki Perisic de golde arkada bayağı demarke kaldı, rahat bitirdi. Geriye düşmesine rağmen Portekiz önce Ronaldo'nun penaltısıyla 68'de durumu 1-1'e getirdi. 90 artı 4'te Ramos golü attı ki o da hani oyuna 63'te Cancelo'nun yerine girmişti ve onun attığı golle 90 artı 4'te Portekiz 2-1 öne geçti. Daha sonra 90 artı 13'te Hırvatistan'ın golü Vardan çipli top sayesinde döndü. Tabii o da işte Portekiz'in şansı diyebilirsiniz, Hırvatistan'ın şanssızlığı diyebilirsiniz. Ama teknoloji işte iyi kullanıldığında adaleti böylesine hassas bir şekilde tartabiliyor. Orada temas var mı? Var. Çipli top bunu sağlayabiliyor. Bu teknoloji size sunuyor. Oyuncuya dokundu dediği noktada artık yapabileceğiniz bir şey yok. Tabii Hırvatlar yıkıldı. Çok kötü bir elenme şekli. Golü attılar. Deli gibi sevindiler doğal olarak. Tribünler yıkıldı. Ama sonra offside geldi. Dünkü karşılaşmada tabii Modric'in de yine son Dünya Kupası karşılaşması oldu. O da bir efsane olarak Dünya Kupası kariyerini noktaladı ve Portekiz yoluna devam etti. Hırvatların ben genelde bu turnuvada hayal kırıklığı yaratan takımlardan biri olduğunu düşünüyorum. İlk maç İngiltere karşısında önde basmaya çalışan ama savunma olarak güven vermeyen Hırvatlar daha sonra Panama ve Gana'yı yendi. Fakat o iki karşılaşmada bence rakiplerin de gücü düşünüldüğünde pek böyle olumlu sinyal almamıştık Hırvatistan'dan. Yani Hırvatistan'ın Panama ve Gana'yı yenmesi normal sonuçtu. Oyun çok çok iyi değildi. Ve Portekiz maçıyla beraber onların da Dünya Kupası macerası bitti. Biliyorsunuz son iki Dünya Kupası'nda bir yarı finalleri, bir de üçüncülük, bir finalleri, bir de üçüncülükleri vardı. Yani o Hırvatistan bu Dünya Kupası'nda tabii istediğini yapamadı ve ilk eleme turunda veda etmiş oldu. Ve günün diğer karşılaşması bu sabaha karşı oynandı. İsviçre Cezayir'i 2-0'la mağlup etti. Onlar da yollarına devam ettiler ki birkaç zamandır söylüyorum, İsviçre benim turnuvada bayağı beğendiğim takımlardan biri. Eldeki kadro yetenek olarak çok üst düzey değil ama ortada hücum ve savunma olarak çok dengeli bir takım var. Hücumları çok mu iyi? Hayır, çok iyi değil. Ama tüm oynadıkları karşılaşmalar boyunca sadece Katar'a bir gol attılar ki Katar'a bir gol atmaları mucizeydi. Diğer karşılaşmalarda minimum 2 gol attılar. Savunmada da hücumda da belli bir standartın üzerini tutturdular. Manzambi'yi turnuva içerisinde
takıma monte etti.

0: Murat Yakın. Onun da yükselen performansı doğal olarak da İsviçre'nin biraz daha iyi gözükmesini sağladı. Granit Xhaka zaten hep belli bir performansla oynuyor. Rodriguez öyle, Akanji öyle. Embolo ve Endoy benim biraz takık olduğum oyuncular. Çok fazla pozisyon harcadıkları için, net pozisyonlar harcadıkları için. Ama dün mesela, daha doğrusu bu sabah galibiyet gollerini getiren oyuncular da Embolo'yla Endoy oldu. Ben bayağı beğeniyorum dediğim gibi İsviçre'yi. Kendi standartında sağlam ve iyi futbol oynayan bir takım. Cezayir karşısında da açıkçası kazanmalarını bekliyordum. Kazandılar da. Cezayir açısından da hani bu Dünya Kupası'nda akıllarda ne kaldı? Arjantin karşısında yaptıkları pas sayısı kaldı ilk mücadelede. Orada da hani Arjantin goller atan taraf oldu. Cezayir de pas yapan taraf oldu. Onun dışında Ürdün maçında pek iyi oynamadan hava toplarıyla Ürdün'ü mağlup etmeyi başarmışlardı. Avusturya maçı tabii biraz enteresandı ama orada da aslında hikayeyi yazan biraz Avusturya oldu. Çünkü Cezayir öne geçti. Avusturya daha sonra beraberliği buldu. Hani Cezayir açısından da çok başarılı bir Dünya Kupası olduğunu söyleyemem. Şöyle bir mesajlara bakalım. İspanya ile Portekiz arasındaki maç hangi gün ve saatte oynanacak belli mi demiş. O eşleşme belli olduğu için tabii ki belli. Şimdi ben bakıp söyleyeyim size. Ayın 6'sında oynanacak. 6 Temmuz'da oynanacak. Akşam 22'de Portekiz-İspanya karşılaşması. 6'sı 3 gün sonra yani o mücadele hangi güne geliyor? Pazartesi günü. Saat 22'de oynanacak Portekiz-İspanya mücadelesi. Bunun yanında Radyospor'da kim senelik izne ayrılırsa yerine Burak Alaca program yapıyor demiş. Garibim Joker eleman gibi demiş Ankara'dan Gürsel Bey. Gibisi fazla Burak bizim Joker'imiz. Çok da başarılı. Ben de çok beğeniyorum Burak'ı. Benimle beraber Radyospor dinleyiciler arasında Burak'ı beğenen 8 kişi var. Hayran kitlesi geniş Burak'ın. Ama dediğimiz gibi Burak tam bir Joker. Sağ olsun işini de çok iyi yapıyor. Ve bakalım şöyle bir Mehmet Ünlü göndermiş. Sabah bundan Mert bahsetmişti program biterken, kapanırken. Sidiki Şerif, Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki genç oyuncusu, genç forveti Hamburg'a kiralık olarak gidebilirmiş. Haber bu yönde. Bir sene kiralık olarak düşünülüyormuş. Valla Sidiki Şerif'le alakalı olarak o kadar fazla konuşuldu, o kadar fazla şey söylendi ki hani oyuncu burada kalırsa sanki zararına olacak gibi. Hani oyuncuya verilen bonservis bedeli oyuncunun tam olarak omuzlarına yüklendi. Halbuki oyuncunun 3 aşağı 5 yukarı transfer bedeli buydu. Yani Fenerbahçe yerine başka bir kulübe gitseydi de Sidiki Şerif hani 20 milyon euro değil belki 15 milyon euroya gidecekti. Belki 17 milyon euroya gidecekti. Belki de 20 milyon euroya gidecekti. O yüzden de çok bana oyuncu haksızlık edildiğini düşündürüyor bu durum. Şimdi Fenerbahçe taraftarı da hani Sidiki Şerif'ten böyle çok ekstra bir şey görmedi o oyuncudan. Tabii biz de görmedik onu söylemek gerekiyor. Başarılı olduğunu iddia etmiyorum ama hani yatırım için alınan bir oyuncudan da Fenerbahçe biraz fazla bence konuştu. Biraz fazla üzerine düşürdü. Tabii diğer başka bir santrafor olsaydı belki böyle olmayacaktı. O da Şerif'in sıkıntısı oldu, rahatsızlığı oldu. Ancak neticede bu sene kalsa hani biraz taraftarla arası açılabilirdi diye düşünüyorum. Bir başka dinleyicimiz Mustafa Demirkaya, FIFA'nın turnuvada kullandığı topların içinde 500 tane sensör varmış diyor. Ardından da hani bir espri yapmış. Hırvatistan'ın güme giden golüne ithafen yazılmıştır. Evet, az önce söyledim yani teknoloji çok iyi olduğu sürece çok fazla yapabileceğiniz bir şey yok. Yusuf Kenan 12 dev adama başarılar dilemiş. Bir başka dinleyici de Beşiktaş'ta transfer durumu nedir diye eklemiş. Valla Beşiktaş'taki transfer durumu biliyorsunuz herkes yakından takip ediyor. İşte sol bek geldi ama bundan sonra Mitchell'in maçına kadar Beşiktaş'ta kaç transfer olur? Açıkçası emin değilim. Zaten Önder Özen de genel durumu anlatmıştı. Peki saatlerimiz 14.14. İlk aramıza gidelim. Aradan sonra telefon hattını açarız. Mesajlara bakmaya devam ederiz. Size Dünya Kupası'nda günün programını da aktarırım. Dünün maçlarına kısa bir bakış attık. Ondan sonra belli olan eşleşmeleri söylerim. Dinleyicimizle konuşuruz. Daha konuşacağımız çok şey var diyelim ve ilk aramıza gidelim.
1: Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick devam edecek.
2: Reklam. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan

0: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
1: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
2: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
4: HDI Sigorta.
5: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
6: Reklam.
7: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
0: Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick devam ediyor.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14-16 yaptık saatleri. Ali hocam ne diyorsunuz demiş. Ben hayranıyım adamın. Burak Alaca'dan bahsediyor dinleyicimiz. Bu Burak'ın numarası mı? Burak mı yazdı bu mesajı? Batıkan. Burak mı yazdı bu mesajı? Ben adamın hayranıyım diye. Burak'ın numarası. Dur bakayım söyleyeyim sana. Ben hayranıyım diye. Ali hocam ne diyorsunuz? Burak'ın mesajı mı bu? 660, 655 ile mi başlıyor Burak? Emin misiniz? Ali hocam ne diyorsunuz demiş. Ben hayranıyım adamın. Futbol konusunda hem aktüel hem teknik her konuda bilgisi var. 78 Dünya Kupası'nı da biliyor. Aynı Burak'tan mı bahsediyoruz? 78 Dünya Kupası'nı da biliyor Burak. Gelsene bir Burak Allah'ını seversen ya. Burak gel. Gel. Avrupa şampiyonluğunu biliyor. Ercan Bey, Ercan Taner'den bahsediyor. Yaşça küçük olmasına rağmen çata çat program çıkartıyor demiş. Bu saate kadar neden sakladınız basketbolda anlamadım demiş. Burak Alacı'yı. Burak hoş geldin.
1: Merhabalar herkese tekrardan.
0: Senin bir hayranın yazmış. Tabii bilmiyoruz hani dediğin gibi.
1: Telefonu bıraktım
0: Ha,
1: abi.
0: telefonun
1: Buradaysa mesaj atsın kendisi.
0: numara kaçta başlıyor bilmiyorum ben şimdi ezberinde yok numaran da bana çok şey gelmedi bu mesaj.
1: Geçmedi mi?
0: Çok geçmedi. Onun dışında bir mesaj daha var. Onu da bakayım. Ha bu farklıymış tamam. Evet. Bakıyorum şöyle bir şey kaçırıyor muyum diye de bakayım şöyle önceki mesajlarına falan hani. Tamam hadi. İnandık bu mesaja Burak.
1: Çok iyi zamanlama. Herhangi bir programı atmamışlar. Bakın genel yayın yönetmenimizin programını
0: Yani
1: atmışlar. Çok
0: söylediğini
1: anlaşılmadı.
0: yapmışlar yani. Söylediğini yapmışlar.
1: Masada hallettik işi.
0: Şimdi Burak'ı neden sakladık basketbolda? Basketbolda saklamadık ama bu işlerde herkesin bir zamanı var. Burak'ın zaten potansiyelinin farkındaydık. Ondan sonra biliyorsunuz aramızdan ayrılan arkadaşlar oldu. Aramızdan ayrılan arkadaşlarla beraber Burak'ın da sorumluluğunu arttırdık. Yani İsmail Kartal'ın Arda Güler'i koruyarak ve severek, besleyerek yan tarafta o şekilde Radyo Spor'u monte ettik. Şu anda ben çok mutluyum Burak'ın gelişimi.

0: kendisinden yaptığı programlardan. Burak da keyif alıyor diye düşünüyorum.
1: Bilmukabele ne zaman olursa.
0: Ama daha tabii ne kadar sürer bu, biraz sonra abi yeter çok çalışıyorum durumuna geçer mi? O kolay işler değil çünkü her gün yayın yapmak, her gün buraya gelmek kolay işler değil. Zor bir disiplindir o. Ama Burak şu ana kadar çok çok iyi yayın yaptı. Peki sen 78 Dünya Kupası ile alakalı ne biliyorsun, Allah'ını seversen de böyle yazmışlar. Nasıl kandırıyorsun insanları, bir anlat, biz de yapalım aynı şeyi.
1: Burada çok meşhur bir kitap var abi, sevgili Mert Aydın'ın yazdığı Dünya Kupası kitabı. Onun haricinde tabii belgeseller vesaire, ben geçmişe de ilgili olduğum için bir de Ercan abiyle program yapınca ekstra hazırlanma ihtiyacı duyuyorum. Bir ayda Dünya Kupası profesörü olduk Ercan abi, sağ olsun.
0: Ha, sevgili Burak'ın sonuna kadar yanındayız. Çok yakında değeri anlaşılacaktır. Öyle olacak ki görüşmek için randevu almanız gerekecek demiş.
1: O kadar olur mu bilmiyorum ama şu an halimden memnunum. Değerimi gayet iyi hissediyorum. Teşekkürler.
0: Burak kardeşimiz başarılı bir yayıncı bence de. Yeni yetenek, Radyo Spor'un yeni keşfi demiş.
1: Teşekkür ederiz.
0: Bak bu güzel mesela. Bu güzel bir şey. Bu organik olduğu belli. Halil Adalmış yazmış. Tanıyor musun?
1: Ya, kendisini tanımıyorum ama selamlar.
0: Pek basketbolla bir işim olmasa da Radyo Spor açtığımda Burak Bey yayındaysa kesinlikle dinliyorum demiş.
1: Çok teşekkür ederim. Enerjimiz geçiyorsa ne ala.
0: Futbol bilgisini de çok beğeniyorum demiş.
1: Bir pencere daha aralamış olduk abi bugün bu şekilde.
0: Halil Demir Radyo Spor'da en çok sevdiğim ikili bir araya geldi demiş. Hadi bakalım.
1: Uygunsa daha sık yapabiliriz abi, ben müsaitim.
0: Ali abi daha 23 yaşında Burak kardeşim. Ben de futbol yorulmasını istiyorum demiş Savaş.
1: Talep yüksek.
0: Futbola talep yüksek. Evet yani daha ne olsun? Seninle ilgili bayağı bir şey mesaj geldi.
1: Benim programa bu kadar mesaj gelmiyor abi benimle alakalı. Herhalde bilmiyorum. Benimle alakalı bu 8 kişilik bir kitle esprisine içerlenmiş ciddi bir popülasyon var ya, şu an dinleyiciler arasında.
0: Biz bakayım şu mesaja başka. Burak kendini gerçekten çok iyi yetiştirmiş, pırlanta gibi bir çocuk demiş Mustafa Dürüst'e.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ne güzel bak, Burak güzellemesi bir program oldu.
1: Hakikaten öyle oldu. Ben de beklemiyordum. Mesajlar da gelmeye devam ediyor ilginç bir biçimde. Heyecanlandım biraz. Sesinden anlaşılıyordur.
0: Radyo Spor yeni bir yetenek buldu. Koca Türkiye bir forvet bulamadı demiş. Güzel.
1: Yani belki bir 30 kilo zayıf olsaydım pivot santrfor olarak Türkiye'ye de bir katkımız olurdu ama maalesef şu an radyoda sınırlı.
0: Burak Alaca seviyeli ve bilgi sahibi, objektif konuşan ender yayıncılardan demiş. Aramıza kattığınız, kazandığınız için teşekkürler demiş. Evet, burada scout'a da şey yapmak gerekiyor.
1: Burada ben hep söylüyorum bu arada abi, sen buradasın diye değil, olmadığın yayınlarda da genel itibariyle bana burada bir sürü fırsat verildi. Bir şekilde değerlendirdim ama başka bir yerde olsam bu fırsatlar önüme gelmeyebilirdi. O yüzden ben de müteşekkirim kurumuma.
0: Evet ya, artık Mert yaşlanıyor. Mert'in yerine bir şey bulmak gerekiyor.
1: Ben
0: artık
1: ona bir yorum yapmayayım abi şu an.
0: Artık Ronaldo gibi, Cristiano Ronaldo gibi Mert'te yavaş yavaş son Dünya Kupası'nı oynuyor olabilir. O yüzden böyle yeni yeteneklere ihtiyacımız var. Ben yaşlanıyorum. Yeni yeteneklere ihtiyaç var her zaman için.
1: Bir şey diyemiyorum abi şu an. Sizin yerinizi doldurmak tabii mümkün değil ama kendimizi
0: ya bırak bu işleri. Kimlerin yeri doldu burada? Herkesin yeri dolar. Bak biri yazmış zaten. Çanlar Mert Elepçin çalıyor demiş. Güzel.
1: Bunları kayıt altında konuşmasak mı acaba diye düşünüyorum.
0: Çift branş bilgisi kendini dinletiyor demiş. Aynen öyle.
1: İşin ilginci abi bu arada. Ben burada hani basketbol futbol programı yapıyorum ama sektöre de Amerikan futbolu yazarak girmiştim. Hani hiç kel alaka burada yapmadığım bir şey mesela.
0: Amerikan futbolu herhalde ilgileniyor musun?
1: Zaman zaman takip edebiliyorum tabii. Şimdi daha yoğunum geçmişe nazaran ama sezonları takip ederim tabii.
0: Şimdi evet. Sen Beşiktaş'ı konuştun değil mi?
1: Basketbol için mi?
0: Basketbol için evet. Konuştun. Ben de sana sorayım şimdi. Ben seni dinlemedim az önce de. Şeyi tabii merak ediyorum. Yatırımın büyüklüğüyle alakalı olarak kulüp içinden bir bilgi var mı?
1: Burada şöyle bir şey söyleyebilirim. Euroleague ihtimalini göz önünde bulundurarak zaten sezon bitmeden Beşiktaş sponsor çalışmalarına başlamıştı. Hatta Eurocup finali oynanmadan bile hali hazırda iki sponsor firma vardı. Burada zannediyorum bunların sayısı ve niteliği de artacaktır ve tahmini 12-15 milyon dolar bandında ya da hadi 12-13 diyelim, biraz daha yakın olsun, o makası açmayalım, bir maaş bütçesi olacak. Küçük gözükmesin, bu total bütçenin 20-25 bandına çıkacağı anlamına geliyor ve bir de referans vereyim. Geçen sene Final Four yapan Valencia'nın maaş bütçesi 9 milyon dolardı. Yani ondan daha pahalı bir takım kurma lüksüne sahip. Şu an en pahalı 12-13. Bütçe olacak herhalde Euroleague'de zannediyorum.
0: 12-13. Bütçede iyi
1: 20 takım var tabii. Koçun iyiyse alıp yürüyebilirsin. Valencia örneği var işte.
0: Koç iyi.
1: Gayet iyi.
0: Hani alıp yürüme derken zaten herhalde Beşiktaş'tan bir Final Four beklenmeyecek. Ama ne dersin?
1: Ya burada şey...
0: Ne olur? Hedef, doğru hedef ne olur?
1: Play-in olur. İki play-in sene önce olur, Paris Basket mesela. Valencia bu sene biraz işte beklentiyi çok aştı. Sezon başında Valencia'nın Euroleague'de önemli oyuncuları yoktu. En önemli 4 oyuncusu çaylaktı işte. Cameron Taylor, Montero, Badio, Braxton Key. Beklentiyi aştılar. Ama Paris Basket orada iyi bir referanstı. Play-in yaptılar. Sonrasında play-off'a bir şekilde Real Madrid'e eleyip attılar ki o sürprizdi. Fenerbahçe'ye elendiler vesaire derken. Play-in iyi bir referans olabilir ilk sezon için. Hani çünkü beklentiyi çok yüksek tutarsan başta gelebilecek o yalpalama döneminde taraftar çok soğuyabilir. Hayal kırıklığı yaşayabilirsin. Çok düşük düşük de tutmamak lazım. İdeal beklenti bence play-in'dir gelecek sezon için.
0: Ben de öyle düşünüyorum. Yani play-in gayet iyidir. Orası olur. Peki sen şimdi basketbolu çok iyi biliyorsun. Futbolu çok iyi biliyorsun. Radyospor'un tahmin yarışmasında neredesin?
1: Onu geç kaldım ya turnuva başlayana kadar. Bir de çok kalabalıkmış, korktum. Hani şimdi orada ilk...
0: Nasıl geç kaldın? Geç kaldın ne demek? O ne demek?
1: Maçlar başladıktan sonra katılım sağlanıyor muydu onu bilemedim. Ben
0: yazmışsın işte sonra. Burak Alaca var burada.
1: Kaydoldum ama tahminleri yapmadım, onun için söylüyorum.
0: Tahminleri yapmadın?
1: Evet.
0: Sıfır puanım var yani.
1: Yani ama çok makas açılmadıysa geriden gelip bir sürpriz yapabilirim, bilginiz olsun. Yani orada...
0: şu an hiçbir şey yapamazsın.
1: Kapandı mı diyorsun o defter abi?
0: Şu an hiçbir şey yapamazsın, geçmiş olsun. Bir tane tahmin bile girmedin.
1: Girseydim zaten çok aşağı indirmene gerek kalmazdı abi, muhtemelen adımı görmek için.
0: Evet hani... Ya bak nasıl ukalalık yapıyor ya. Girseydin işte. Yazdık size, yapın oynayın diye. Yok. Ortada yoksunuz. Hadi bakalım.
1: Kaçırdık bu turnuva. Euro 2028'de inşallah.
0: Euro 2028'de inşallah. Evet, o çok beğendiğiniz Burak Alaca gördüğünüz gibi bir tane tahmin verememiş. Neden? Çünkü stres. Hani ya 300. olursam ya 250. olursam.
1: Toplam çok katılım var galiba. Biraz ondan da korktum. Hani ilk 50 dışında falan kalırsam adam yayın yapıyor, ne alaka demesinler diye bir çekindim açıkçası.
0: Ya işte... Siz bunu anlamıyorsunuz. Böyle korkarak yaşanmaz.
1: Bu şey vardır meşhur abi. Cesurlar bir gün, korkaklar her gün ölür diye.
0: Herhalde yani. Ne olacak? 300 kişiyle bak şey ne derler? Bir tek Mert aranızda sürekli tahmin veriyor galiba. Mert'in dışında bilmiyorum. Vedat vardı. Vedat ne yapmış?
1: Caner abi çok bu yarışma konusunda hevesliydi. Bilmiyorum şu an derecesini ama beni de teşvik etmeye çalıştı, hayli attı.
0: Bakayım şimdi. Vedat'ı da merak ettim. Vedat da 195. sırada. O da çok başarılı.
1: Acaba rastgele mi yapıyor tahminleri diye düşündüm şu an. Rastgele mi
0: yapıyor
1: acaba? Yok,
0: o da şeyde kalınca ne derler? Geride kalınca o da tahmin girmemeye başlamış. Bir noktadan sonra.
1: Hezimete uğramış.
0: Hezimete uğradıktan sonra işte hani kızıyorlar ya işte takımlar ligde şampiyonluk iddiasından kaybolduktan sonra, bittikten sonra neden bir daha puan alamıyorlar diye. Buyurun işte bu anlayış yüzünden oluyor.
1: Kasım'da havlu atmışlar.
0: Caner Aydaş neredeymiş? Caner Aydaş da o da 231. sırada.
1: Durum işler acısı.
0: Yani.
1: Bunu burada paylaştık, iyi mi oldu bilmiyorum. Yayıncılar haricinde katılımcılar da var şimdi. Acaba bir sorgularlar mı diye düşündüm açıkçası.
0: Yani Genco zaten onun maçlara şey yapamayacağını biliyorduk. Evet, ben kaçıncı sıradayım?
1: Abi şimdi alt sıralardakileri çok fazla altını çizdiğin için kendine güveniyorsun anladığım kadarıyla. İlk 30'dasındır diye düşünüyorum.
0: 8. sıradayım.
1: Doğru ama ilk 30'daymışsın. 8'de ilk 30'un içinde.
0: Hedefim ilk 100'dü. Sonra revize ettik hedefi. Şimdi 8. sıradayım. Bakalım, artık son bölüme girdik. Orada da güzel bir rekabet var.
1: Lider kim göreceğiz abi? Tanıdığımız biri mi?
0: Lider dün mesaj atmıştı. Dinleyicimizin ismini hatırlamıyorum ama Victorious Nicky ile bir dinleyicimiz.
1: Adından belli zaten kazanıcı.
0: Evet, o 202 puanda. Murat Ertaş ikinci basamakta 199 puanda. Mehmet Ünlü, Radyo Spor'un en ünlü dinleyicilerinden bir tanesi. O 3. basamakta 195 puanda. Şimdi burada bonuslar var. Bonuslar önemli. Yarı finale yükselecek takımlar. Ondan sonra kupayı kazanacak takım. Artı gol kralı çıkartacak takım. Artık sona doğru gelirken bakalım neler olacak. Eğer ben ilk 10'da kalabilirsem kendimi başarılı olarak Trabzonspor gibi başarılı bir sezon geçirdiğimi düşüneceğim. Bakalım ama puanlar tabii çok yakın. Yani mesela şimdi ben 8. basamaktayım. 188 puanım var. Yani şöyle söyleyeyim sana. 20. basamaktakinin de 184 puanı var.
1: Bıçak sırtı bir durum var orada.
0: Çok bıçak sırtı. Yani şu an böyle iyi gibi gözüküp 2 maç yanlış tahmin yaparsan işler çok kötü bir noktaya gidebiliyor senin için. O yüzden bakalım ama güzel oldu. Yani bayağı bir dinleyiciyle üst taraf böyle birbirine çok yakın devam ediyor Radyo Spor'da.
1: Kurumda en üst sırada kim var abi?
0: Tabii ki ben varım. Kim olacak?
1: Niye, onu tahmin ettim acaba bir sürpriz çıkar mı diye.
0: Yok işte Mert Elam şey yapıyor. Giriyor. Aksatmadan tahminlerini. Bakayım Mert nerede? Anca sizi search'la arıyorum. Normalde listede gözükmediğiniz için.
1: Kaydır kaydır çıkmıyor.
0: Öyle aşağı olmuyor doğru. Yani. Mert de 108. basamakta.
1: Çok şans yaver gitmiyor galiba turnuva özelinde.
0: Son maçı bilmiş 2-0. Doğru tahmin yapmış. Onun dışında 159 puanı var. Yani Mert ilk yüzde bitirir o da. İlk yüzde girer. Evet Burak teşekkür ediyoruz sana.
1: Ben çok
0: böylece
1: teşekkür ederim.
0: Seni Radyo Spor'da beğenen, takip eden dinleyici sayısının 8 değil 12 olduğunu anlamış durumdayım.
1: Ben de 12-13 tane saydım.
0: Aynen artık bundan sonra güncelledim rakamı. 12 takipçin ve 12 sevenin olarak o şekilde bahsedeceğim senden. Ağzına sağlık ama tekrar hani sen buradayken söyleyeyim. İnşallah bu şekilde devam edersin. İnşallah bu şeyin imen devam eder yükselerek çok daha iyi yerlere de gelirsin Radyo Spor'da. Umarım öyle olur diyelim ve bir reklama gidelim. Reklamdan sonra da devam edelim.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
5: Kredi? Radyo Spor.
6: Bankam Tombank kartıma gir.
2: Türkiye Voleybol Federasyonu milli takım

0: Güvencel arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
2: Radyo Spor. Reklam. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
3: Radyo Spor.
2: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci aramıza gittik geldik. Saatleri 14.32 yaptık. Şimdi program başında söylediğimizi hayata geçirelim. Bir dinleyicimizi telefona alalım. 0212 363 0434 Radyospor'un canlı yayın telefon numarası. O da Burak Alaca'yı övsün. Burak şöyle iyi, böyle iyi, şöyle iyi anlıyor. 1978 Dünya Kupası'ndan iyi anlıyor. Böyle basketbol uzmanı, şöyle futbolu biliyor diye övsün. Evet, 0212 363 0434. Şaka bir tarafa, bakalım sizin gündeminizde ne var? Milli takımla ilgili mesela bir şey konuşmak isteyen var mı hala? Neden öyle söyledim? Bugün Nagelsmann'la da Alman milli takımı yolları ayırdı. Günün önemli haberlerinden bir tanesi. Artık Nagelsmann Alman milli takımının başında değil. Ardından da bir açıklama geldi. O da enteresan bir açıklama. Almanya Futbol Federasyonu'ndan Jürgen Klopp ile resmi görüşmelere başlayacağız. Kendisi de bu göreve sıcak baktığını daha önce ifade etmişti. Klopp gerçekten olağan şüpheliydi Alman milli takımı için Nagelsmann sonrası ve Alman Futbol Federasyonu da adeta bir dakika bile kaybetmeden böyle bir açıklama yaptı. Nagelsmann'dan da bir açıklama geldi. O da bir açıklama yaptı. Turnuvadan elendiğimiz günden bu yana çok düşündüm. Yakın çevrem ve federasyondaki yetkililerle birçok kez görüştüm. Bu kararı almak benim için çok kolay olmadı. Benim için her zaman önemli şey takımın başarısıydı. Yaşanan büyük hayal kırıklığının ardından takımın yeni bir sayfa açma fırsatını hak ettiğine inanıyorum diyerek Nagelsmann da Alman milli takımından ayrıldı. Şimdi az önce de bahsettiğim gibi Klopp Alman milli takımının başına geçmek için en büyük aday. Biliyorsunuz Liverpool'u bıraktıktan sonra Klopp böyle yarı emekli moda geçti ve hayatından genelde çok mutluydu. Ama son zamanlarda ne zaman bir üst düzey takım gündeme gelse teknik direktör konusunda Klopp'un da adı geçiyordu. Fakat onun hani böyle röportajlarına bakınca sanki milli takım çalıştırma isteği, özellikle Alman milli takımını çalıştırma isteği biraz anlaşılır gibiydi. Biraz daha düşük bir tempo ama buna rağmen çok iyi bir milli takım. Sonuçta dünyadaki en büyük futbol kültürlerinden biri Alman futbol kültürü. Dolayısıyla hani Klopp Alman milli takımı böyle kaçınılmaz bir son gibi birbirine doğru yaklaşıyordu. Ve şimdi de herhalde kısa süre içerisinde Klopp Alman milli takımının yeni teknik direktörü olarak açıklanacaktır. Ondan sonra da ilk karşılaşmalarına Eylül ayında Uluslar Ligi'nde çıkacak. Hatta şimdi merak ettim, bakayım Almanya Uluslar Ligi'nde kimlerle oynayacak? Büyük ihtimalle Klopp dedik orada takımın başında olacak. Ben ona bakarken dinleyicimizi de yayına alalım. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın?
0: Ses pek iyi gelmedi ama bir daha alalım.
1: Hoş buldum. Teşekkür ederim. Nasılsın?
0: Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz?
1: İsmim Harun benim.
0: Harun Bey, buyurun dinliyoruz.
1: Abi bu şey için bağlandım ben. Bu milli takıma forvet bulamamayla ilgili. Ya şimdi mesela Türkiye'ye dünya çapında birçok yıldız geldi. Örnek veriyorum, Drogba'lar, Gomez'ler, Anelka'lar. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu veya kulüpler birçok şeye ücret harcıyor, para harcıyor. Örneğin bu kadar kaliteli forvetlerden bir tanesine 6 aylığına, bilemedin 3 aylığına bir ücret ödeyip Süper Lig'deki takımların altyapısındaki forvet adaylarını bir yere toparlayıp bunlara 3 ay işte bir forvet nasıl olunur, topa nasıl vurulur, ceza sahası içerisinde nasıl durulur gibi böyle eğitimler verip bunların içerisinde kısa bir zamanda bir forvet çıkartamaz mıyız? Yani böyle bir plan, proje olamaz mı?
0: Gençlerin eğitimi dediniz de o şeyi nasıl, üst düzey bir santrafor mu getireceksiniz onları eğitsin diye?
1: Tabii mesela örnek veriyorum, ülkemizde Drogba futbol oynadı. Drogba dediğin zaman Türkiye'de herkes saygı duyar. Örneğin Drogba'yı Süper Lig takımlarının altyapılarındaki genç oyuncularının, genç forvet oyuncularını 3 ay, 5 ay böyle bir şekilde eğitip işte forvet nasıl olunur, ceza sahasında nasıl durulur gibi bunun eğitimini verdikten sonra böyle iyi bir forvet ortaya çıkartamaz mıyız? Yani tabii, bunun çalışması olamaz mı?
0: Teoride güzel bir plan ama pratikte uygulaması zor. Çünkü hani hangi oyuncuyu nereye toplayacaksınız? Haftada
1: ya
0: mesela,
1: örnek veriyorum hani, mesela hani şu anda
0: kaç antrenman yaptıracaksınız? Şimdi şöyle, Türkiye'de zaman zaman oldu ama Avrupa'da biraz daha yaygın. Mesela sadece golcü antrenörleri var. Takımın evet. forvetlerini çalıştıran, takımın forvetlerini geliştirmeye çalışan isimler var. Bizde çok fazla uygulanmıyor. İşte zaman zaman duyuyorsunuzdur. Savunma antrenörleri de var.
1: Evet.
0: İşte duran topları zaten
1: var, aynen,
0: onları biliyoruz.
1: Var.
0: Evet. Dolayısıyla bunlar hani biraz daha kulüplerin sorumluluğunda olan, kulüplerin oyuncularını geliştirmeye yönelik antrenmanları sonucunda yapılabilecek işler. İş daha böyle hani ülke geneline yaydığınız zaman hani biri gelsin eğitim versin ondan sonra 3 ayda 4 ayda olacak işler değil ne yazık ki. O yüzden de hani bence iyi niyetli bir plan ama uygulamak imkansa yakın.
1: İmkansa yakın. Azından hani şöyle söyleyeyim. Abi biz çok yetenekli insanların olduğu bir futbol ülkesiyiz. Biz mesela halı sahaya gidiyoruz. Öyle çocukları görüyoruz ki yani örnek veriyorum sana. Bugün Hakan Çalhanoğlu'ndan daha iyi top oynayacak oyuncular görüyoruz halı sahada. Hı. Ama bu çocuklar ne oluyor? İşte köreliyor. Niye? Çünkü biri elinden tutamadığı için. Yani takımlar bu şekilde projeler yapıp ülke futboluna bir şeyler katabilir yani.
0: Orası öyle. Orası öyle ama pek biliyorsunuz altyapılarla alakalı bir durum yok yani. O
1: ya,
0: yüzden
1: maalesef.
0: De
1: aynen öyle.
0: Hani oraya
1: aynen.
0: para harcayayım, oraya emek harcayayım işte. Altın Ordu yani lige katılmama kararı aldı geçenlerde çok fazla konuşulmadı.
1: Ya adamlar evet. Altın Ordu'nun bütün kulüpleri bütün yani birçok kulüp oyuncularını neredeyse böyle şey yaptı ya.
0: Tamam,
1: yağmalar
0: yaptı,
1: gibi
0: yağmaladı
1: yani.
0: Ama Altın Ordu mesela yatırımcı bulamadı. Yatırımcı bulamadığı için lige katılmama kararı aldı. Ya. Dolayısıyla yani bizim ne yazık ki diyelim böyle bir şeyimiz yok. Altyapı kültürümüz yok.
1: Ya insan üzülüyor abi. Öyle. Gerçekten üzülüyoruz yani. Yani
0: işte o yüzden de mesela şunu eleştiriyoruz. Hani milli takım daha doğrusu federasyon milli takım oyuncularına 16 milyon dolar prim vereceğine mesela işte biraz yani, daha altyapıları kuvvetlendirme çalışmalarına harcasa bu rakamları
1: kesinlikle doğru
0: daha
1: abi
0: iyi olur
1: yani.
0: Diyoruz.
1: Ya 16 milyonun 1 milyonunu bile verse yeter ya.
0: Evet. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
1: Rica ederiz.
0: Görüşmek
1: teşekkür
0: üzere. Hoşçakalın.
1: Çok sağ olun.
0: Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Evet, bizdeki altyapı sorunu artık herkesin bildiği sorun. Herkesin üzerine kafa patlattığı, konuştuğu. 3 aşağı 5 yukarı problemlerin ne olduğu da biliniyor. Fakat çok fazla bir şey yapılıyor mu derseniz pek yapılmıyor. Çünkü gerçekten altyapı işi, sabır işi, emek işi, zaman işi. Bugünden yaptığınız bir projenin yarın sonuç verme işi imkansıza yakın. 3 sene, 5 sene, 6 sene, 7 sene beklemeniz gerekiyor karşılığını alabilmek için. Türkiye'de öyle bir istikrar spor altyapısında yok. Voleybolda bu var, basketbolda kısmen var. Zaten farkın nasıl ortaya çıktığını da hem takım sporlarında hem milli takım seviyesinde görüyorsunuz. Futbol biraz daha günlük başarılar üzerinden giden bir spor dalı Türkiye'de. O yüzden de para da olduğu için transferle futbolu çözmek her zaman için daha kolay. Yani bugün 10 tane oyuncu alıp 10 tane oyuncu göndermek takımlar için çok büyük problem değil futbolda. Neyse bunları biliyorsunuz. Buraya çok fazla takılmaya, buraya çok fazla artık üzülmeye gerek yok. Şartlar bu. Daha iyisi olabilir mi? Bu imkanlarımızla çok daha iyisi olur. Ama bir türlü olmuyor. Almanya kimle oynayacak dedik. Öyle Uluslar A Ligi'ndeki rakipleri de çok güçlü rakipler değilmiş. Şeker gibi kurası varmış Almanya'nın. Hollanda, Yunanistan ve Sırbistan'la oynayacak Almanya. Yani Klopp takımın başına geçerse burada bir tek Almanya Hollanda karşısında zorlanabilir gibi gözüküyor. Onun dışında Almanya için Yunanistan ve Sırbistan evet çok kolay olmasa da çok büyük problemler de yaratmayacaktır. Şimdi bakalım mesajlara. Maçlar zorlaştıkça demiş Mehmet Ünlü. Yapılan tahminler de zorlaşacak ve herkesin tahmini de tek taraflı olmayacak. Bu turda genelde herkes favorilere verdiği için tam skoru tutturanlar bir adım öne çıktı. ya da herkes puan alamadı demiş. Bizim oynadığımız oyundan bahsediyor, tahmin oyundan bahsediyor. Tabii ki öyle ama maç sayısı azaldığı için artık aradaki farkı kapatmak da çok kolay değil. Örnek veriyorum şimdi, mesela benim Mehmet Ünlü ile aramda 7 puan fark var ama aynı zamanda 4 kişi var aramızda. Dolayısıyla ben belki birini geçeceğim, ikisini geçeceğim ama Mehmet Ünlü'yü geçebilmek için 5 kişiyi geçmem lazım ve maç sayısı azaldı. O yüzden de ben de Fatih Tekke gibi ilk 10'da kalırsam ne mutlu bana pozisyonundayım. Mehmet Ünlü açısından durum farklı. O liderden 7 puan geride, 2 kişiyi geçmesi gerekiyor. O şampiyonluk şeyi yapabilir, demeçleri verebilir. Bakalım, hep beraber göreceğiz. Son 32 turunda 3 maç kaldı. Sonra son 16 turu orada 8 maç, çeyrek finallerde 4 maç, 12-15 yaptı. 2 yarı final 17, üçüncülük 18, final 19. 19 tane maç kalmış. Az değil ama bundan sonra işler biraz daha zorlaştı. Mesajlara bakıyorum. Klopp umarım Almanya'nın başına geçmez. Yaşı çok genç. Onu büyük Avrupa takımlarının başında görmek istiyorum demiş bir dinleyicimiz. Vallahi Klopp kaç doğumlu? 1967 doğumlu. 59 yaşında bir teknik adam. Ama Liverpool'da işte yaklaşık 9-10 sene çalıştı. Çok üst düzey çalıştı. Onun getirdiği bir yorgunluğu Klopp'ta görebiliyordunuz. O yüzden zaten dedim biraz böyle, hani bir milli takım, iyi bir milli takım Klopp'un istediği şey olabilirdi. Bir de tabii kendi ülkesinin takımı olunca bence tam böyle Klopp için denk geldi. Ben de isterdim sağ kenarında görmek ama biraz Klopp yorgun gözüküyor. Bakalım. Gene Burak Alaca ile ilgili mesajlar var. Ondan sonra onları Burak okur artık kendi. Savaşta Ali abi 8'de kapanır, 18'de demiş. Doğru, kapanır. Seattle'dan bir dinleyicimiz, altyapı ilkokuldan başlar. Zira yurt dışında ve Amerika'da ilkokuldan itibaren çocuklar sporla tanışıyor. Bizde ise altyapı Japon Kalesi ile başlıyor demiş. Evet, burada farklılıklar var ama sorun artık ekonomik, sorun artık imkan yaratma, sorun artık başka bir şey değil. Zaten yetenek hiç değildi bizimle altyapılarla alakalı olarak. Sorun oradaki anlayış, oradaki niyet, oradaki istikrar. Eğer bunları sağlayabilirseniz, biz zaten imkan olarak imkanları geniş bir ülkeyiz. Spor tesisleri belli seviyede olan bir ülkeyiz. Her tabii altyapı için bunu söylemiyorum ama istenildiğinde bunlar fazlasıyla sağlanıyor. Dolayısıyla oradaki irade önemli. Ama bir kez daha dile getiriyorum. Yani bir kulübün altyapıdan yaptığı yatırımla altyapıdan yaptığı yatırımın karşılığını alması arasında çok uzun yıllar var. Zaten o uzun yıllar içerisinde belki kulüplerde 3 kez yönetim değişiyor. Sabah gene siz reklamları dinlerken Sabah Spor'unda bir ara birbirimize güldük. Neden? Çünkü bir baktık Gençler Birliği'nde yine kongre kararı, yine bir şeyler. Gençler Birliği hani sanki her ay kongre yapıyor gibi geliyor artık bana. Sabah gene başkanın açıklamaları vardı, işte ben Kulüpler Birliği toplantısına gitmişken arkamdan kararlar alınmış diye. Yani kulüpler böyle yönetildiği sürece oradan ne bekleyeceksiniz? Yani şimdi kulüp böyle yönetiliyor, siz o kulüpte altyapının bundan 8 sene sonra aynı sistemle yönetebileceğine inanabilir misiniz? Aynı insanların kalacağına ya da o insanların daha iyilerinin geleceğine, geliştirileceklerine. Pek öyle olmuyor. Klopp kaç yaşında demiş? Dinleyicimiz Mahsun, Klopp 59 değil 49 yaşında demiş. Hayır, Klopp 49 yaşında değil. Klopp 16 Haziran 1967 doğumlu. 59 yaşında. Yanlış biliyorsunuz sevgili Mahsun Bey. Biz de sizi seviyoruz. Fakat önümde açık, yani Klopp 1967 16 Haziran'da doğmuş. Peki şimdi şeyi de söyleyeyim, onu da arada kaçırmayalım. Dünya Kupası'nda günün programı ne? Onu da program içerisinde söyleyeceğimizi dile getirmiştik. Bugün pek öyle yüksek bir karşılaşmayla başlamıyoruz. Saat 21'de Avustralya-Mısır mücadelesi var. Son 32 turunda. Avustralya-Mısır'da Mısır bir adım önde gibi gözüküyor. Gece 1'de güzel maç var. Güzel maç neden? Arjantin'in karşılaşması olduğu için. Yeşilburun Adaları ile oynayacak Arjantin. Arjantin tabi grubun net favorisi ama Yeşilburun da hani bir İspanya karşısında beraberlik kopardığı için acaba mı sorusu da var. Gece 1'de eğer uyku tutmazsa, çok sıcak gelirse, yarın işiniz yoksa, çok büyük Messi hayranıysanız, çok büyük Messi düşmanıysanız bu karşılaşma takip edilebilir. Ben de izlemeye çalışacağım açıkçası Arjantin Yeşilburun Adaları mücadelesini. Sabaha karşı 4.30'da da Kolombiya-Gana var. Burada da Kolombiya net şekilde önde gözüküyor Gana karşısında. Daha sonra yarın akşam Kanada-Fas, Paraguay-Fransa karşılaşmaları var. Brezilya, bir dakika yanlış söyledim. Tabii doğru söyledim de bunlar artık son 16 karşılaşmalarına geçiyoruz. Son 32'den son 16'ya geçiyoruz. Yani yarın ara verilmeden Kanada-Fas'la birlikte son 16 turu başlıyor. Yarın 20'de Kanada-Fas karşılaşması, cumartesi akşamı. O gece 12'de, yani artık 5 Temmuz olduktan sonra Paraguay-Fransa var. Daha sonra pazar akşamı 23'te Brezilya-Norveç var. Pazarı pazartesiye bağlayan gecede Meksika-İngiltere karşılaşmaları var. Onu da size hatırlatmış olalım. Ara vermeden yani son 16 turu başlayacak. Bakalım şöyle bir Vedat Bingöl dinleyicimiz, Uğur Meleke'nin federasyon başkanlığı adaylığı için ne düşünüyorsunuz demiş. Valla dün Mert'le Hattrick'te biraz konuştuk Uğur Meleke'nin önerilerini. Tabii hepsi ya da birçoğu akla yatkın öneriler. Ama Futbol Federasyonu'nun bu yönetmeliği içerisinde tabii Uğur Meleke'nin o aday olmak için gereken imzayı toplaması bile mümkün değil. O yapının, o yönetmeliğin değişmesi lazım. Ondan sonra zaten Uğur Meleke'yi tanıyoruz, biliyoruz. Beraber de çalıştık. Çok akıllı, ne dediğini bilen, ne yaptığını bilen bir insan. O yüzden açıkçası öyle bir şey olsa ben canı gönülden desteklerim. Ama bu yapıyla birlikte ne yazık ki hani Uğur Meleke ve onun gibi insanların hani bırakın seçime girmeyi, aday olma ihtimali bile yok. Yani sıfıra yakın öyle bir sistem var federasyonda. Bir dinleyicimiz demiş ki, Ankara'dan Turgay Bey, sırf sizleri dinleyebilmek için iş yerindeki arabanın teybini geçen sene kendi parasıyla değiştirmiş. Bunu yayında da dile getirmiş. Ama bir kuruş yardım etmediniz demiş. Araba haricinde yine sizi dinleyebilmek için bu kez ciddi bir para verip kulaklık aldım demiş. Umarım bu kez sesimi duyarsınız demiş. Sizleri çok seviyorum. Saygılar, sevgiler. Çok teşekkür ediyoruz kendisine, dinleyicimizin. Ama gördüğünüz gibi kulağımızın üzerine de yatmayı başarıyoruz hemen böyle. Sanki mesajı ben okumamışım gibi başka bir mesaja geçiyorum hemen. Bakalım. Monaco'nun yedek sol bekine 10 milyon euro veren Beşiktaş'ın Altın Ordu'ya 2 milyon yatırım yapıp pilot takım yapmasını isterdim demiş. Vallahi çok güzel bir mesaj. Güzel bir bakış açısı. Hani yapılan transferlere verilen rakamlar, harcanan paralar büyük kulüplerde olağanüstü. Ama bu pilot takım uygulamasını henüz hayata geçiren yok. Evet, bir dinleyici altyapılardaki torpillerden güzel bir örnekle bahsetmiş. Ona güldüm. Sen diyor, seçici olsan diyor, hak edeni değil de Mert Elam'a yakınlığından dolayı Mert Elam'ın oğlunu seçiyorsun demiş. Sistem böyle yürüyor. O zaman da futbol nasıl ilerleyecek? Vallahi doğru söze diyecek bir şey yok. gerçekten de hani altyapı konusu açıldığı zaman işte zaman zaman dinleyiciler mesaj atıyor, zaman zaman telefonla bağlanıyorlar, bir hikayeler anlatılıyor. İnsanın kanı donuyor ama genelde de hikayeler aynı. Hani ne yazık ki torpil üzerine, kayırma üzerine, öyle olduğu zaman da tabii altyapının verimliliği de düşüyor. Ama bu da ülkenin bir gerçeği, onu söylemek gerekiyor. Onur Nalbant, tesisleşme açısından gayet iyi durumdayız. Altyapı için maalesef katılmıyorum buna demiş. Amatör takımlar bir sahayı 20 kulüp kullanıyor. Bu şartlarda oyuncu yetişmesi çok zor ne yazık ki. Aslında ben orada tabii kendimi iyi ifade edemedim. Tesisleşme açısından şöyle dedim, eğer istenirse dedim. Hani o imkanlar hemen sağlanıyor. Bir şey olması gerektiği zaman hop diye oluyor ülkede. O çok kolay. Yani yeter ki o irade karar versin. Yeter ki o istensin. O zaman çok kolay. Hemen bütün problemlerin çözüldüğünü görüyorsunuz. İşte bu altyapı meselesi de biraz buna paralel. İstenmesi lazım. Bunun ülke çapında istenmesi, böyle bir politika olması gerekiyor. O politikaya ülkenin yönelmesi gerekiyor. Bu sadece kulüplerin sorumluluğunda olabilecek bir şey değil. O imkanların sağlanması gerekiyor. Ben de diyorum ki imkanımız var. Yani onu yapabilecek imkanımız var. Pek niyetimiz yok. Benim anlatmak istediğim oydu. Belki şimdi daha ifade etmiş olabilirim. Yoksa Onur Bey'in söylediği tabii ki doğru. Bir dinleyicimiz demiş ki Ali abi saat kaç olursa olsun Arjantin maçını izleyeceğim. Messi'nin elenmesi dileğiyle demiş. Yeşilburun adalarına başarılar diliyorum. Evet vallahi ben de izleyeceğim. Normal ama bunu ben de tahmin ediyorum. Mesela böyle hani çok Ronaldo'yu sevenler bu son Messi-Ronaldo tartışmalarında biraz daha sinirlendiler. O yüzden bence doğal olarak Messi'nin ve Arjantin'in elenmesini istiyorlardır. Bu son derece normal. Yeter ki işte böyle güzel mesajlar atın bunlar. Güzel esprili mesajlar, komik mesajlar. Radyo Spor'da Ayhan abinin program süresini uzatmanızı istiyorum demiş. Evet, Ayhan Şensoy da bizim en başarılı programcılarımızdan bir tanesi. Ama Ayhan'a zaten hafta içi full drive time'ı teslim ettik. Yani en önemli saat dilimlerinden birini Ayhan Şensoy yapıyor. Üstüne tek başına da yapıyor. Dolayısıyla Ayhan'ın saatlerinde öyle çok da fazla bir değişiklik yapmak söz konusu değil. Peki, programın artık sonuna geldik. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bir dinleyicimizle telefonda konuştuk. Birçok mesaj okuduk. Buranda moral motivasyonunu yükselttiniz. Şimdi az sonra Burak bir kez daha sizlerle beraber olacak. Spor Kazanı'nda Ercan abiyle beraber. Herkese iyi bir hafta sonu diliyorum. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Radyo Spor.
7: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.

0: Zaman Kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest Kart. Bankartın jest oldu.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
3: İlk servisten maç sayısına voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
4: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
6: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'e telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
7: Merhaba.
6: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
7: Merhabalar, merhabalar abi.
6: Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yaz merhaba.
5: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
6: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
5: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
8: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
5: Kupanın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor. İnternet TürkNet.
9: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu karşılaşmaları devam ediyor. Kupada son 16 turuna yükselecek son 3 takım bu akşam ve yarın sabah yapılacak maçlarla belli olacak. Bu akşam saat 21'de Avustralya ile Mısır karşılaşacak. Gece saat 1'de oynanacak maçta Arjantin ile Yeşil Burun Adaları mücadele edecek. Yarın sabah saat 4.30'da da Kolombiya ile Gana karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası'nda son 16 turu mücadeleleri ise yarın akşam saat 20'de yapılacak Kanada-Fas karşılaşmasıyla başlayacak.

0: son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Radyo Spor.
2: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sunar.
3: Mutlu günler Radyo Spor dinleyenleri. Radyo Trafik Haber Merkezi'nden Kerim Öztürk ben. İstanbul, Ankara, İzmir yollarına dair bilgi paylaşımlarıyla karşınızdayız. İstanbul'da şu dakikalarda kıta değiştirmek isteyenler için Avrupa Anadolu yönlerinde 1 ve 2. köprülerle Avrasya Tüneli'nde seyir hızlarının düştüğünü söyleyebiliriz. Köprü 1'e doğru Avrupa tarafında Çağlayan'dan başlayan yoğunluk köprü girişine doğru devam ediyor ve yıldız katılımının da bayağı yoğun olduğunu söylemek mümkün. Öte yandan 2. köprüye doğru tende Akşemsettin Viyadüğü'nden Hastalı ve Galatasaray Stadyumu sonrasında da köprüye doğru yoğunluk yaşanacak. Avrasya Tüneli'nde ise giriş trafiği görüyoruz. Anadolu Avrupa yönlerinde pek büyük sorun görünmüyor ancak 1. köprünün girişinde hafif bir kalabalık olduğunu da söylemek mümkün. Başkent Ankara'ya baktığımızda en büyük problemin Turgut Özal Bulvarı'nda olduğunu söyleyebiliriz. Turgut Özal Bulvarı'ndan öncesinde Mevlana Bulvarı'nda başlayan Millet Bahçesi'nin oradaki yoğunluk Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın önüne doğru etkili bir biçimde devam ediyor. Aksi istikamette ilerleyenler için de Keçiören Kavşağı'ndan itibaren yine ciddi bir trafik yoğunluğunun Gazi Üniversitesi'nin önüne doğru devam ettiğini söylemek mümkün. İzmir'e baktığımızda orada da trafik yoğunluklarının duman saati sonrasında büyük kentlerde olduğu gibi artmaya başladığını söyleyebiliriz. %50 seviyelerinde bir trafik yoğunluğu var ve İzmir çevre yolunda Borpor'un Bornova'nın önünde başlayan trafik yoğunluğunun Bayrak Tüneli'ne doğru aralıksız devam ettiğini söylemek mümkün. Aksi istikamette de yine Otogar Kavşağı tarafında başlayan yoğunluğun etkili bir biçimde egemenliğe doğru devam ettiğini söylemek mümkün. Tabii bunlar özet bilgiler. Daha detaylı ve anlık verileri Radyo Trafik İstanbul, Ankara ve İzmir frekanslarından dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda Radyo Trafik uygulamamızı ücretsiz olarak cep telefonlarınıza indirerek trafiğe dair tüm detayları edinebilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Hoşçakalın.
2: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sundu.
1: Radyo Spor.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le spor kazanını sunar.
4: Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, spor kazanına hoş geldiniz. Bugün saatler 15-17.30 aralığında sizlerle birlikte futbol gündemini masaya yatıracağız. Sevgiler.

0: İstanbul'da o kadar çok nadirdir.
1: Isı kütlesi çok fazla olduğu için kar ya da çok soğuk çökmüyor tabii.
0: Tabii. Çok nadirdir İstanbul'da.
1: Artık ara mevsimler gitti ama ben sonbaharı çok severdim. Mesela yazdan sanki direkt hızlı bir şekilde kışa geçiyormuşuz, kıştan da yaza geçiyormuşuz gibi.
0: Sonbaharda tabii Eylül'de yine sıcaklığını hissettirmesine rağmen şu var. Akşamları biraz Eylül'de hava esintili olabilir ama dediğine katılıyorum. O Eylül, sonbahar yaprakları, romantik ortam o biraz azaldı.
1: Abi sonbahar için yazılmış ikonik 100 tane şiir, 100 tane de şarkı vardır. En basitinden Guns N' Roses'ın bilirsin November Rain. Yani
0: tabii tabii.
1: Herhalde mevsimsel olarak insan fıtratını romantik anlamda ya da edebi anlamda en çok etkileyen mevsim.
0: Sonbahar, ilkbahar da öyle. Yaz öncesi.
1: Tabii. O biraz daha neşeli ya. Ne denir ona? Fazla kasvetli bir duygu çökmüyor tabii ilkbaharda.
0: Doğru. Yaz şu var. Ben mesela Ege'de o ilkbahar ve sonbaharı yaşadım. Onu söyleyeyim.
1: Güzel Ege'de oluyor. Hala var. Bu arada Ege'nin de sonbaharı çok soğuk oluyor.
0: Enteresan bir şekilde hava bir anda rüzgar, yağmur bir anda oluyor. Sonra tekrar normale dönüyor.
1: Şimdi bunu dediğin şey gözümde canlandı abi. Ege'de yemyeşil işte sonbaharı yaşamak. Geçen sene ve bu sene de Mayıs'ta gittiğimde Ege'de gördüğüm bir şey paylaşmak isterim. Bu da bence bir problem. Fikrini merak ediyorum. Ege'de yeşil alan kalmadı. Her yer site olmaya başladı. Bütün Ege için söylüyorum.
0: Tabii o siteleşme, yani betonlaşma diyelim buna. Dünyanın en büyük problemlerinden biri. Güzel yerlerde bu yapılıyor. İspanya'da da var bu. Onu söyleyelim. Yunanistan'ın da yine iyi kötü birçok bölgesinde var. Bu iklim değişikliği diyorlar. Hava sirkülasyonu zaten engelleniyor. Bu son derece basit bir olay. Aşırı beton olduğu zaman maalesef.
1: Nüfus da artınca ısı kütlesi mesela İstanbul'daki gibi. O da farklı bir problem.
0: Tabii. Isı ve nem.
1: Şeyi fark ettim abi. Benim ailem dün konuşmuştuk seninle de. Şimdi Bodrum'a gitti. Bu yeşil alanlarda yaratılan tahribatın ardından ormanda yaşaması gereken birçok hayvan topluma karışmış durumda. Yaban domuzları var mesela. Marketin önünde video çekmişler.
0: Bu Marmaris'te de oluyordu. Görüyorduk. Denize işte gittiğimizde. Tabii görülüyor bu. Yapacak bir şey yok. Çünkü onların yaşamalarını.
1: Elinden alıyorsun.
0: Tabii.
1: Bu da üzücü bir durum. Kirpi, yılan, işte yaban domuzu vesaire bir sürü fotoğraf geldi tabii, dünden tabii. Beri. Marketin üstünde bir restoranda yemek yiyorlarmış. Kapının önünde otoparkta yaban domuzları sürü halinde mesela.
0: Ekmek bekliyorlar.
1: Topluma karışmışlar.
0: Tabii.
1: Üzücü. Bakalım yine burada duyarlılık konusunda da giriş yaptık programa.
0: Onlar da bulamadıkları için insanlardan tabii ekmeği ve suyu bekliyorlar.
1: Bunun peki bir çözümü var mı abi? O yeşil alan yok edildikten sonra geri kazandırmak adına hayvanlara.
0: Yeşil alanlara tekrar süratle geri dönmek.
1: Öyle bir yaklaşım yok ama maalesef dünyada.
0: Ya şimdi şöyle bir örnek verelim. İşte evlerin etrafına ağaçlar dikiliyor. Bunun kağıt üzerinde ve bilime göre evin, diyelim ki 3 katlı bir ev, evin 11-12 metre uzağında olması lazım. Diyelim ki bir çınar yapacaksın oraya. Çünkü bu sefer evin temellerini maalesef etkiliyor kökü. Ama 12 metre bu işte çok iyi bir standart. Ve bu yüzden de hem o serinliği tekrar görmüş olursun. Ki Ege'nin meşhur ağaçlarındadır. Yani ne olursa olsun çınar Ege'de bayağı iyi iş yapar.
1: Ege'de palmiye bile yetişiyor. Ya biz mesela bahçe ekmiştik, şu an palmiye 8 metre falan, yani bir şekilde orada ayakta kalıyor. Zeytin ağaçları mesela müthiş oluyor.
0: Bereketli topraklar üzerinde derler ya, hakikaten öyle.
1: Kıymetini bilmek lazım. Biz olaya biraz daha farklı bakıyoruz maalesef ama ümit ediyorum eski günlerine geri döner. Hakikaten şey vardır ya abi Ege'de, orada özellikle dağ yollarında ya da işte ana otobanlar haricinde bazen kırsala girersin ya. Kırsalda şey yok, neden ona? Yeşil alan yok. Eskiden bakardın her yer yemyeşil, işte bazen koyların önünden geçerken falan bir manzara olurdu. Hiçbir şey yok, her yer tipik Ege'nin biliyorsun beyaz ve mavi pervazlı binalar var.
0: Abi yapacak bir şey yok. Gerçekten yapacak bir şey yok. Buna hep yapmayalım etmeyelim deniyor. Bütün dünya diyor bunu ama yapacak bir şey yok. Yapılıyor çünkü.
1: Biraz ümit ediyorum bu konuda. Bu şey çok kötü abi. Bu noktada bir revizyon, bir reform gelebilir ama bunun zorunluluktan gelmemesi lazım. Bunun tercih edilmesi lazım. Bıçak kemiğe dayandıktan sonra ayıkla pirincin taşına olur.
0: Ya ağaçlandırma çalışmaları ve kampanyaları güzeldir.
1: Desteklemek lazım.
0: Desteklemek lazım. Kesinlikle.
1: Bakalım, ümit ediyorum. Bu anlamda da güzel adımlar atılır. Hepimizin hayatına, tabiata özellikle katkıda bulunacak önümüzdeki dönemde. Dün maçlarla başlayalım abi. Senin bir tespitin vardı. Aslında söylememi istemedin ama çok spesifik bir tespit olduğu için yani tamam. Kayda değer buluyorum. Dün İspanya-Avusturya maçı için dedin ki önceki maçta Oyarzabal 20 dakika topla buluşamamış.
0: İlk 20 dakika
1: bölgede
0: evet.
1: Oynarken. Ama bugün gelirse 2 tane pozisyon 2 tane atar Oyarzabal Avusturya'ya dedin. Dün 3-0 İspanya kazandı. Oyarzabal 2 gol kaydetti.
0: Oyarzabal şöyle deniyor ya, işte dünya futbolunda bir deyim var. Sahte 9 diye.

0: çoğu zaman gerçek 9 gibi değil mi?
1: Evet.
0: Durduğu yerler.
1: Yerine göre.
0: Ya yani çoğu zaman durduğu yerlere bakınca sahteli kalkıyor ortadan. Çünkü bir santrafor gibi duruyor.
1: Dün de attığı goller tam santrafor işi. Çok doğru yerde duruyordu dediğin gibi.
0: Santrafor golü. Öyle Oyar Zabal sağa sola değişik koşular değil. Genelde merkezde pres yaparsa yapan bir oyuncu.
1: Firmino gibi değil. Biraz daha santrafora yakın bir sahte 9 katılırım.
0: Evet. O yüzden Firmino gibi çok güzel bir belirleme yaptın. O daha farklı. Oyar Zabal biraz daha yakın santrafora.
1: Dün iyi de oynadı. İspanya, Oyarzabal, Pedro Porro ve yine Oyarzabal'ın golleriyle 3-0 net bir şekilde geçti Avusturya'yı. Oyun olarak da İspanya baştan sona üstündü diyebiliriz. Yani Avusturya'nın iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Bir sistem takımı en azından Ragnik'le birlikte ama %64 toplu oynama, 2.80 gol beklentisi, toplam 23 şut olmak üzere bunlardan 10'u da isabetli.
0: Rakamları söyledin. Sistem takımı olmak her zaman büyük bir çözüm getirmiyor. Rakibin karşısında hiçbir şey yapamadığın anlar, çünkü hem takım savunması hem de teknik kapasite ve çok çabuk top dolaştırma anlamında bence İspanya oyun olarak Avusturya'yı çok zorladı.
1: Burada sistem takımı olmanın handikaplarından biri şu abi, seninle oynadığını karşındaki kestirip bir antitez oluşturursa, senin bir B planın ya da en azından hoca olarak söylüyorum, maç içinde bu krizi çözebilecek bir müdahale edebilmen gerekiyor.
0: Gerekiyor, fakat şöyle bir duygu da var Burak. Ya ne yapsam ortaya bir şey çıkmıyor. İspanya böyle bir takım.
1: Çok iyi bir takım. O tabii kalite farkı da dün ortaya çıktı.
0: Ya ne, nasıl alsam, ne yapsam, acaba B planını şöyle mi uygulasam? İspanya karşısında bu zor. İspanya dün mesela 6-0 yansa şaşırır mıydın?
1: Olabilirdi bu arada.
0: Bayağı kaçan pozisyon da var.
1: Evet.
0: Ya onu da kabul edelim.
1: Peki abi, burada maç içerisinde kısa bir not ekleyip genel bir soru sormak istiyorum sana. İyi teknik direktörlerin, iyi olarak bildiğimiz birçoğu teknik direktörün bu maç içi müdahalelerinde bu kadar yetersiz kalmasını neye bağlıyorsun? Mesela Ragnik Avrupa'da kabul görmüş, teveccüh gören bir hoca aslında.
0: Takımın gücü yetmiyor. Ragnik belki diyor ki devre arasında, savunmada daha böyle davranacağız. Orta alanda fazla pas yaptırmamaya çalışıp biraz daha yakın oynayalım. Fakat dünkü hava, maçın havasında, iklimden bahsediyorum, biraz da sıcaktı. Ve Avusturya takımının bazı oyuncularının maç gittikçe kaybolduğunu da gördüm. Ya sıcakta eridiler sanki.
1: Los Angeles'taydı ya, maç bu arada. Güneyindeydi, evet. Amerika'nın.
0: Yani süper sıcak olmayabilir ama sıcaktır Los Angeles. Ve yazın ve o sıcaklığını hissedersin.
1: Avusturyalı oyuncular tabii İspanya kadar o iklime yakın değiller.
0: Değiller, evet.
1: Handikapı olabilir. Burada tabii kalite farkı ve İspanya dün gördüğüm kadarıyla şu İspanya abi, turnuvadaki kalan takımların birçoğuna istediği oyunu dikte edebilir.
0: Edebilir.
1: Fransa'yı tenzih ediyorum, hepsini edebilir bence.
0: Ya Fransa-İspanya maçı olsa zor olabilir değil mi?
1: Orada Fransa'nın o kilidi açabilecek bireysel yetenekleri var. Avusturya gibi
0: şimdi bunu söylemişken, İspanya-Portekiz maçını bir akşam konuşacağız değil mi? Programın ilerleyen anlarında.
1: Tabii.
0: Ya bunu değerli dinleyicilerimize hatırlatıyorum. Bizim ikimiz için değil de. O maç ne olur? Dün akşamdan beri ben maç bitti dedim ya, bayağı baba bir maç olacak.
1: Yani Hırvatistan-Portekiz maçının sonuyla birlikte, zaten o bitiş anıyla birlikte dedim ki eyvah, şimdi İspanya-Portekiz geliyor. İspanya çok net kazandı. Eklemek istediğim bir şey yoksa Portekiz-Hırvatistan maçı o bambaşka bir maç oldu.
0: Evet. Şimdi yılların Perisic'i. 37 oldu mu Perisic oldu?
1: Tabii yani. Geçen sene bir de PSV ile şampiyon oldu Hollanda Ligi'nde. Galiba bir aramız varmış abi. İstersen Portekiz-Hırvatistan maçına geçmeden bir virgül atalım, sonrasında uzun uzun değerlendirelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
4: Kredi? Radyo Spor.
5: Bankam Tombank kartıma değil.
2: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
6: Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız.

0: kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
4: Evet, Spor Kazanı'nda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Abi, reklam dolayısıyla bir virgül koyduk, dilim dolandım. Portekiz Hırvatistan maçından bahsediyorduk. Portekiz 2-1'le. Bu arada 90 artı 10'dan sonra Hırvatistan'da bir golü Vardan döndü. Ondan da bahsederiz.
5: Portekiz bayağı da uzadı geçti. Maç.
4: Evet.
5: O da eleştiriliyor.
4: Portekiz de 90 artı 4'te attı bu arada galiba evet. Golünü.
5: Çünkü scoreboard'a göre uzadı. Onu söylemek istiyorum.
4: Aha.
5: Şöyle bakalım. Şimdi Perisic kaç yaşında? 37.
4: 37.
5: Modric?
4: Modric 40 yaşında.
5: Ya sırf bu iki oyuncunun bile bu maç trafiğinde, bu Dünya Kupası içinde tamam bir tecrübe var. Bu tarz maçları oynadıktan sonra biraz gerilediğini söyleyebilirim.
4: Dün bir istatistik paylaşıyor.
5: Perisic dün gol attı değil mi?
4: Perisic gol attı. Perisic ve Modric abi yaşlarından bahsettin. İkisi de 116 dakika sahada kaldı.
5: Az bir rakam değil.
4: Neredeyse uzatma periyodu gibi düşünmek lazım. 120 dakika oynanıyor.
5: Evet tabii. Uzatmanın ilk yarısı diyelim.
4: Evet.
5: Bu takımın yaşlı ve genç oyuncuların bir araya gelmesi, onlarla oynaması iyi bir düşünce olabilir. Fakat size tur getirebilir mi? Çünkü çok daha dinamik bir orta sahası olan Portekiz var. Bence turnuvanın en iyi orta sahası.
4: Katılırım net bir şekilde.
5: Bu takımla karşı yine de iyi mücadele etme ihtimalini gerçekleştirdi Hırvatistan. Fakat öne geçtikten sonra Portekiz'e karşı mutlaka tur atlamak istiyorsan ikinci golü bulacaksın. Bulamadıkları için de işte Ronaldo dün penaltıdan golünü attı. O da ayrı bir tabii rekorlar arasında yer alıyor. İkinci golü attı sonra Portekiz.
4: İlk kez bu arada grup aşamasından sonra gol attı Dünya Kupası'nda kariyerine de.
5: Esas mesele Portekiz'in az önce sen mükemmel bir istatistik paylaştın. Bunu dedin yayında konuşalım diye. Bunu bence şimdi konuşmanın tam zamanı geldi.
4: Paylaşayım abi o zaman. Cristiano Ronaldo 81 dakika oyunda kalmış, penaltı vuruşu haricinde ceza sahası içerisinde topla buluşamamış.
5: Bu Ronaldo'nun suçu mu? Değil.
4: Konuştuk bunu önceki programda da zaten.
5: Kesinlikle değil. Ya şimdi Arjantin nasıl Messi'yi çok iyi kullanıyor? Messi önde. Bütün takım arkadaşları sahada görev yapan, kaleci dahil. Hepsi Messi'yi düşünüyor. Top kaybediyor Messi. Hemen bir oyuncu prese geliyor ya da diğer iki oyuncu kapatıyor. Arjantin bunlara çok iyi çalışmış. Portekiz çalışmış mı acaba diye dün bakarken bunu düşünmeden edemedim.
4: Arjantin'dekinin 180 derece farklı bir görüntüsü var abi. Arjantin'deki mikro detaydan bahsedeyim hadi. Çok pardon. Messi topu kaybettikten sonra pres topu geri almaktan ziyade daha mikro bir detay. Messi'nin son Ürdün'e attığı frikik golünde barajı uzaktan Messi için Emiliano Martinez kuruyordu kaleci.
5: Evet.
4: Portekiz'de tam tersi bir görüntü var. Hani orada Messi için oynayan 10 tane oyuncu görüyorsun. Burada Ronaldo'ya oynamamak üzerine anlaşmış 10 tane oyuncu var gibi sanki.
5: Bu şimdi İspanya maçında bu anlayış Portekiz'in aleyhine.
4: Üzer.
5: Acaba bu maçta düzeldin mi? Takım bir bütün olabilir mi? Herhalde bu maçta Ronaldo ile 11'de yine başlayacak. Çünkü Martinez şöyle dedi. Ronaldo varsa Ronaldo oynar.
4: Haklı bu arada.
5: Bence de haklı. Fakat az önce belirttiğimiz gibi 81 dakika atak yapmaya çalışıyorsun ve dünya standartlarındaki golcünü topla buluşturamıyorsun ceza sahası içinde.
4: Takımın en uçtaki tek oyuncusu çift santrforda oynamıyorlar buna rağmen.
5: Buluşturamıyorsun. Bunu gerçekleştiremediğin için de ben İspanya'yı daha yakın görüyorum mesela tura bu yüzden. Bu tabi bayağı var maça. Ama bu oyun anlayışıyla İspanya Portekiz'den bir buçuk adım önde. Bir buçuktan iki oldu hatta.
4: Ya dün İspanya'nın mesela Portekiz kazandı. Fena da oynamadılar ama

0: Elini kolunu sallayarak kazanma. Dün İspanya elini kolunu sallayarak bir Avrupa takımını yendi.
1: 6 oluyordu, 3 oldu bir de.
0: 90 dakika istedikleri oyunu oynadılar. Bir saniye fire vermedi.
1: Bence de yayını açtığımızda da bunu konuşmuştuk. Çok başarılı bir sistem takımını yendi. Hata yapmamaya çalışan, savunmasını iyi kapatan bir takım mağlup etti.
0: Yani Avusturya'nın daha önce büyük turnuvalarda zaten kimlerle oynadığını, neler yaptığını gördük. Avusturya'yı çok çaresiz bıraktı. Dediğin gibi 3-0 aldatıcı bu arada. Daha farklı bir sonuç da olabilirdi. İyi bir takımı İspanya 90 dakika domine ederek yendi. Portekiz aynı yaptı mı dün? Ben hayır diyorum.
1: Maçın taktiğini değerlendirirsek, senaryo halinde düşünelim İspanya-Portekiz maçını. Portekiz'den daha değişik bir oyun bekliyor musun? Şöyle, ben bekliyorum. Daha defansif bir oyun bekliyorum ben İspanya karşısında.
0: İspanya'da şöyle bir şey var abi. İspanyol takımı futbol anlayışı olarak topa zaten %65-%70 bandında sahip olmayı talep ediyor. Bunu vermek acaba faydalı olur mu Portekiz için? Ortak olmaya çalışsan nasıl bir sonucu olur? Onu şu an kafamda tartmaya çalışıyorum.
1: İki takım hatırlarsan Avrupa Uluslar Ligi'nde oynadılar.
0: Evet.
1: O maçta Portekiz İspanya'yı çok zor durumlara düşürmüştü. Bu kadar. Aynı kadrolar aşağı yukarı.
0: Galiba Portekiz almıştı Avrupa Uluslar
1: Ligi'nin parasında zaten. Evet evet. Ondan bahsediyorum. Fakat nasıl oynamıştı? Daha kontrollü. Tempoyu fazla yükseltmeye. Ve o birinci bölgeden çıkışlarda orta alanda topla buluştuğu anda daha çabuk atak düşünen bir Portekiz görmüştük.
0: Geçiş hücumu oynayan.
1: Evet. Bu karşılaşmada aynısını deneyebilirler.
0: İleri at peki o anlamda mesela Uluslar Ligi'ndeki maça nazaran söylüyorum abi. Sana aynı güveni veriyor mu? İşte Pedro Neto, Leao, Cristiano Ronaldo oluştu.
1: Leao çok formsuz bir sezon yaşadı.
0: Dün inanılmaz bir asist yaptı ama evet, sezon çok kötüydü.
1: Bu sezonu kabul edelim. Ya düşüş dönemine girdi ya da formsuz.
0: Formsuz diyebiliriz herhalde. Yaş itibariyle bilmiyorum.
1: Evet. Söyleyecek fena değil.
0: Vardır. Evet.
1: Ben Neto'yu beğeniyorum. Fakat orada katkı omurgadan gelmiyor. Yani orta sahadan.
0: Büyük hayal kırıklığı değil mi ya şimdiye kadar? Grup maçlarına dahil ederek söylüyorum Özbekistan maçı hariç. Orta saha bende büyük hayal kırıklığı yarattı.
1: Çünkü orta sahanın yani Ronaldo'ya pozisyon hazırlaması dışında kanatları da oyunun içine alması gerekiyor. Savunma kanatlarını. Hücumu. Bunda da başarılı olamıyorlar. Ya, Portekiz çok iyi oynayarak 16'ya kalmadı. Ben tamam 16'ya iyi oyun, geri dönüş bunların hepsine saygıyla bakıyorum. Ama süper mi oynadı dersen dün İspanya gibi oynayamadı Portekiz.
0: Abi şu an turnuvanın başından beri burada övgüyle bahsettiğimiz İspanya, Fransa, Arjantin gibi takımlarla Portekiz'in oynadığı futbol arasında futbol kalitesinden bahsediyorum. Sonuçtan değil, dediğin gibi çok ciddi fark var bana sorarsan.
1: Ya İngiltere'nin bile Kongo karşısında yenik duruma düştükten sonra beraberliği yakalamak adına ikinci yarıda gösterdiği performans Portekiz'den daha iyi.
0: Boğdular rakibi.
1: Bunu kabul edelim.
0: Dün çok tartışmalı bir pozisyon vardı abi. Portekiz galibiyeti üzerine konuşmuşken maçın son bölümünde bir VAR'dan golü döndü Hırvatistan'ın. Orada kafa vuruşunu yapan oyuncunun saçına topun temas ettiği söyleniyor. Topun içinde bir çip var biliyorsun. Gol ofsayttan iptal oldu.
1: Öyleydi.
0: VAR olmasa ya da o topun içinde çip olmasa verilirdi. Verilirdi.
1: VAR olmasa birçok offside olarak değerlendirilen yardımcı hakemin zaten bayrak kaldırmadığı pozisyonlar var. Oyuncunun kramponlarının ucuyla offside oluyor mesela. Ya bu kuralı değiştireceklerdi, değiştiremediler. Daha değişik bir yorum getireceklerdi. Son anda vazgeçtiler. Ben bekliyordum Dünya Kupası'nda bunun olacağını. Çünkü artık ayakkabının ucu.
0: Offside çizgisi.
1: Evet ya bunu %50 olarak değerlendireceklerdi. Öyle isteniyordu. Ya bir oyuncu %50 offside'da %50 değilse
0: VAR'da. Neden pozisyon olarak mı?
1: Evet ya topla en son buluştuğu anda hafif %50 olarak değerlendirilen öndeyse offside verilmemesi yönünde bir karar alacaklardı. Fakat olmadı. İşte bu krampon ucu bahsettin ya saçlarının ucuna değiyor top. Bunları artık diyeceklerdi çok ki bunları gol verelim.
0: oyuncunun maç sonu bir açıklaması var abi. Topun saçıma değdiğini hissettim, gidip hakeme sordum. Ne olduğunu anlamadım. Gol VAR'dan döndü demiş. Saçına değmiş, kafasına bile değmiyor. Belki saçı kısa olsa mesela gol sayılacaktı. O da enteresan.
1: Saçı ya da hiç saçı olmasa.
0: Ya da. Büyük talihsizlik yani. Portekiz bence direkten döndü. O maç uzasaydı hani reklamda da bahsetmiştik ya. Hem genel tecrübeli soğukkanlı oyuncu adedi, hem de Livakovic gibi bir kaleciyle birlikte, sen söylemiştin bunu da, Hırvatistan favori haline gelebilirdi penaltılarda.
1: Penaltılara doğru gidince stresi daha iyi yöneten takım tur atlıyor.
0: Tabii.
1: Ya mesela Almanya penaltılarda sesi yönetemediği için elendi ki Almanya.
0: Buz gibi adamlar normalde aslında.
1: Ya Almanya tarihinde ilk defa eleniyor penaltılarda Dünya Kupası tarihinde. Nagelsmann'ın gitmesinin ana sebeplerinden biri de bu. Onu da söyleyeyim. Çünkü bazı oyuncuların penaltı atmak istemediği konuşuldu. Alman medyasında da yer aldı.
0: Oyuncuların isimleri verildi mi abi?
1: Şu anda verilmedi ama bellidir.
0: Enteresan. Dün dediğim gibi Almanya'da da Nagelsmann kararına değiniriz. Ben Livakovic'in varlığıyla birlikte Hırvatistan... Gerçi şey de düşünüyorum abi, bir yandan dedik ya... İşte 106 dakika oynadı Perisic, Modric gibi oyuncular. Baştan bir uzatma, bir yarım saatte oyuncular bitebilirdi ki Ronaldo da buna dahil. 81'de çıktı gerçi ama kalsaydı eğer...
1: Bence biterdi ve 2 gün kendine gelemezdi.
0: Bir de 3 gün sonra şimdi İspanya maçı var kazananın, 6 Temmuz'da.
1: Ya düşün, tur atlayan Hırvatistan olsa yine Modric'ler, Perisic'ler ve İspanya gibi çabuk tempolu oynayan, yani topu çabuk gezdiren takım karşısında bayağı zorlanabilirlerdi. Çünkü İngiltere'den 4 yediler.
0: Burada şey senaryosu aklıma geldi. Geçen anlatmıştın ya, 82 Dünya Kupası'nda Almanya uzatmalı bir maç sonunda finale çıkıp kaybetti yorgunlukla. Fransa Almanya'yı
1: penaltılar, evet.
0: Sonra İtalya'ya kaybetti.
1: 3-7'ler İtalya'da. 3-1.
0: Öyle bir şey olabilir de eğer bu eşleşme 120 dakikaya uzasaydı, tekrar oradan çıkacak takım İspanya'ya karşı.
1: Tabii yine 3 gün sonra oynuyorsun ama ne olursa olsun o artık daha önce de maçlar oynadın. Fizik bir yere kadar.
0: Yolculuk da var bir de o 3 günde.
1: Yolculuk var. Yaş var. 40-37 iki oyuncuyla başlıyorsun.
0: Mesela bu maç Los Angeles'taymış. İspanya karşılaşması neredeymiş? Dallas'ta, Texas'ta. Yine arada 4-5 saatlik bir uçuş var neredeyse.
1: 4,5 saat.
0: 4,5 saat. Kolay değil. Hop, tur atlayan taraf Portekiz oldu. Dilersen az önce biraz da sufle vermiştik ama eşleşmeye de bakalım. İsviçre-Cezayir maçına çok öncelik vermiyorum, takdir edersin ki burada daha heyecanlı.
1: Çok rahat bir galibiyet. Ne demiştik? İsviçre'de meşhur olanlar çikolata ve saatleri.
0: Evet.
1: Takım da tıkır tıkır çalışıyor saat gibi. Tam otomatik bir saat gibi değil mi?
0: Evet, Murat Yakın'a da bir saat ustası benzetmesi yapabiliriz. Evet. Güzel. Manzan bir çok değişik bir topçu abi. Hadi o maça da girmiş.
1: Turnuvanın başlangıcından itibaren konuşulan bir oyuncu.
0: Newcastle istiyormuş şimdi.
1: Yani Newcastle'ın aldığı oyuncular da o kadar enteresan para veriyor ki Newcastle. Valtamade örneğini verdim. 95 verdiler. Sıfır katkı.
0: Elanga'ya 70 verdiler. Bu sezon gol katkısı yok neredeyse.
1: Esas Valtamade 95 ne?
0: Bugün abi pazara çıksa Voltemade'ye kaç para değer biçerdin?
1: Ya Bundesliga'da işte attığı gol, şu bu falan 20'yi geçmez. Bak 20'yi geçmez.
0: O da Alman pasaportu vardı ya. Voltemade Avusturyalı olsa 10 milyona kapatırsın bence.
1: Kapatırsın.
0: Kapatırsın.
1: Ya 10 milyon. Hatta Çek olsa, Çek liginden alsan 7'ye 8'e.
0: Slavia Prag'dan 7'ye 8'e kapatırsın. Ya da almazsın 6 herhalde. 6
1: ya da almaz.
0: Almazsın muhtemelen. Çok ilginç bir tercih. 95 milyon euro.
1: Gitti.
0: Sonra gidip işte biz oyuncu satarken de böyle işte sırf Türk pasaportu ve Süper Lig damgasıyla en iyi oyuncular 25-30'a gidiyor. Bundesliga'dan gidince böyle bir oyuncu 95'e gidebiliyor. İlginç.
1: Lig farkı diyorlar buna.
0: Evet.
1: Ama dediğin gibi birçok takım şu anda Voltemade'yi tercih etmez.
0: Onuaçu bence mesela...
1: Şimdi onu söyleyeceğim. Onuaçu mu Voltemade mi?
0: Sonuna kadar Onuaçu abi.
1: Onuaçu tabii. Ya Türkiye'de biz Gomez'i gördük. Osimhen'i görüyoruz şu anda. Daha öncesinde Dembaba'yı gördük.
0: Icardi'yi gördük.
1: Bir sürü oyuncu gördük. Ya şimdi Musa Sow gelmiş. Oynuyor. Fenerbahçe'de. Ya Fenerbahçe'de bir de İsveç milli takımının santraforu geldi. Kenneth Anderson. Voltemade ne? Değil mi?
0: O dönemlerde...
1: Ya Pierre Van Hooijdonk. Mesela böyle bakıyorum.
0: Robin Van Persie geldi.
1: Van Persie söyledikçe bir sürü isim geliyor.
0: Abi
1: Voltemade'yi o hayallerindeki santrafor olarak değerlendirmiş olabilir Newcastle ama kim bilir Alan Shearer neler demiştir yani Voltemade'yi görünce.
0: Şimdi bakıyorum abi, zamansız olarak saydık ya işte Hooijdonk'lara, işte Mario Gomez'lere gittik. Güncel şu an Süper Lig'de 4 büyüklerin santraforuna bakıyorum. Osimhen bence Voltemade'den daha iyi bir golcü.
1: Kesin.
0: Onuaçu. Zaten Osimhen'de bir tartışma kaldırmaz. Bence Onuaçu da daha iyi. Yani elinde Oh ve Vedat Muriç varken Moltemade'yi arar mısın? Bence aramazsın. Onlar da çok daha kötü.
1: Bence de aramazsın.

0: Eğer hakikaten buysa Voltemade, Newcastle'dan sonra belki bir bakmışsın Bundesliga'da Bayern ve Dortmund'a zor gider. Leverkusen'a da zor gider, onu söyleyeyim.
1: Leipzig'e de gidemez. Tempolu oynuyorlar.
0: Biraz daha aşağılara doğru inecek.
1: Stuttgart dönüşü olabilir.
0: Olabilir.
1: Mönchengladbach gibi bir takım olabilir.
0: Olabilir. O da eski Mönchengladbach olsa maçı
1: Almazlar.
0: seyreder. Kadroya giremez.
1: Almazlar. 70'lerdeki galiba Simon senle.
0: Simonsen tabii. Bertie Fox, Alman milli takımının sağ kanat savunması. Linen. O tas bir kadroya. Tarihe meraklı olanlar için bunu anlattım. Öyle bir kadro olsa Avrupa şampiyonu olmuş falan mümkün değil.
1: Mesela şimdi aklıma ya 2007 Stuttgart ya da 2009 Wolfsburg'a da giremez mesela. Şampiyon olan takımlardan
0: Tabii.
1: bahsediyorum.
0: Nasıl girecek?
1: 95 milyon euro verildi abi bu oyuncuya. Şimdi böyle
0: Şaka
1: bahsediyoruz.
0: gibi değil
1: Yerin
0: mi?
1: dibine soktuk. Bunlar çok büyük paralar ya.
0: Ya bazı oyunculara bazı paralar büyük işler yapacak diye alınıyor İngiltere Premier Ligi'ne. Bu yüzden de Newcastle'ın gol yollarında etkili olamaması. Bak konuyu nereden nereye getirdik. Puan cetvelinde nerelerde olduğunu gördük.
1: Avrupa'ya gidemediler.
0: Evet. Bu mu hedef? Birine 95 vermişsin. Birine işte 67 vermişsin.
1: Şeye de 60 verdiler. Yuen Misa'ya da 60 verdiler
0: Evet. Ne
1: mesela.
0: oldu? Avrupa'ya gidemiyorsun.
1: Hocayı da yollamadılar ama bir irade var. Eddie Howe'la devam ediyor.
0: O istikrar devam ettiriyorlar Newcastle.
1: O mantıklı ama genel transfer tercihleri bence şaibeli. Şimdi Tonali'yi sattılar bu arada abi. 100 küsür milyona Tottenham'a.
0: Tottenham iyi oyuncular alıyor değil mi?
1: Tonali, Matheus Fernandes, Marco
0: Ya
1: Senesi.
0: şu var, herhalde düşmemeye oynamaz artık.
1: Bir zahmet abi.
0: Bu kadro herhalde oynamaz.
1: Peki yukarıya hedefler mi abi yapılan hamlelere bakınca burada?
0: Ya en azından bazı takımlardan daha iyi hale geliyor. Bir de Londra takımı.
1: E tabi.
0: Ya Tottenham o bunalımı yaşamamak için ve daha da yapacaklar transfer bence.
1: Orta sahayı tamamladılar. İleriye de bir takviye gelebilir. Şu an bence bir golcü problemi var. Çünkü Richarlison'la o işler yürümez diye düşünüyorum.
0: Richarlison büyük. Ben bayağı beğeniyordum Richarlison'u. Türkiye'ye gelse iş yapar mı? Bence yapar. Kesin.
1: İlginç bir oyuncu abi. Yani çok iyi bir oyuncu olmakla çok kötü bir oyuncu olmanın ortasında kalmış bir oyuncu.
0: Ama bizim ligde iş yapar.
1: Bu çok yetenekli. Ama mental sıkıntılar var benim anladığım kadarıyla.
0: Evet, yoksa bu kadar eleştirilmezdi gibi mi geliyor? Yani bir takım Richarlison forvet İngiltere Premier Ligi'nde düşmemeye oynaması ya da takımın içinde büyük bir panik oluştu. Öyle diyorum.
1: Son 2 seneden gelen.
0: Panik oldu takım. Ya eyvah düşüyoruz diye. Ya bu kadro nasıl düşer falan derken son hafta kurtardılar.
1: Tabii. O da West Ham puan kaybedince. Kendi
0: Evet.
1: iradeleriyle değil, Leeds karşısında. İşin ilginci mesela savunma hattı falan da çok iyi oldu gelecek sene için. Romero ayrılacak galiba. Orada Mickey Van de Ven, Senesi. Biri de Arjantin, biri Hollanda milli takımından. Solda Andrew Robertson, sağda Pedro Porro.
0: Ya şu anda teknik direktörün tabii değişimi.
1: Dezerbi.
0: Dezerbi'nin olması. Bu arada şeye ne diyorsun? Pereira'yı sözleşmesinin uzamasına 2 dakika kala maille göndermişler.
1: Gerek var mıydı abi? Ligde tuttu.
0: Şunu alacaklar. Bence yok.
1: Glazner geldi bu arada.
0: Glazner, Crystal Palace'la çok başarılı bir Avrupa sezonu yaşayan Glazner geldi de şöyle futbol çok acımasız. Pereira olmasa küme düşeceklerdi belki.
1: Avrupa'da bir de yarı final oynattı abi o takıma Pereira bu sene.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Yani bana biraz enteresan gelmedi mi?
1: Ya herhalde Pereira'yı uzun
0: Yarı
1: vadeli
0: final mi final mi?
1: yarı final.
0: Crystal
1: Glazner şampiyon oldu. Nottingham
0: Evet.
1: Forest'ta Aston Villa ile yarı final oynadı.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Pereira şunu düşünüyor ama Pereira ile uzun vadeli gelecek görmedikleri için hani Glazner'le 5 yıl bir fırsat var bir yapı kuralım diye bakıp da Pereira ile sezonu kurtarmak istememiş olabilirler.
0: Ama sözleşmesinin devam edeceğine 2 dakika kala olması Glazner'le de son anda anlaştıklarını gösteriyor bana göre.
1: Muhtemelen Glazner bir fırsat bekledi bu Crystal Palace başarısından sonra. Tepe takımlardan çok beklediği talebi görmeyince o da artık herhalde biraz daha az seçici olma kararı aldı.
0: Şöyle yüksek bütçeli de bir transfer olmuş. 13 milyon sterlin.
1: Maaşı.
0: Evet. Yıllık mal oluş 13 milyon sterline yaklaşmış. Bayağı yüksek. Anlaşma öyle.
1: Yani şu an Premier genelindeki teknik direktör maaşlarına bakıyorum. İlk 6'ya falan giriyor o zaman Glazner.
0: Giriyordur rahat rahat.
1: Dezerbi'nin bildiğim kadarıyla yani toplam maliyeti ekibiyle bilmiyorum ama maaşı 9 milyon sterlin mesela.
0: Bu daha
1: Dezerbi daha
0: fazla.
1: fazla. Evet.
0: Daha fazla almış. Bence gelmez yoksa Nottingham'a. Ya Londra'dan ya dönerdi Avusturya'ya.
1: Milli takıma bile olabilir bu arada. Ya da Alman milli takımının başında düşünülmez miydi mesela şu an bugün itibariyle?
0: Jürgen Klopp'tan başka benim adayım yok. Alman Futbol Federasyonu da öyle açıkladı.
1: reddetme ihtimaline karşı ben bir numaralı da yine tartışmasız
0: ama bir şöyle bir bağlayıcı açıklama, ben Alman Federasyonu'nun açıklamasına

0: baktım. Kendisi zaten bu konuyla ilgilendiğini belirtti diyor Alman Futbol Federasyonu.
1: Karşılıklı bir arzu var.
0: Evet, karşılıklı.
1: Burada şey tabii, Red Bull Futbol grubundaki görevini o zaman bırakacak 2 yılın sonunda. Eş zamanlı zor olur diye düşünüyorum.
0: Mümkün değil, olmaz.
1: Bir de Almanlar hayatta yaptırmaz. Burada hadi idare ederler belki ama Avrupa'nın birçoğu yerinde, ama Almanlar yapmaz.
0: Ama o da futbolla ilgili bu sefer tarafsızlık ilkesinin çiğnendiği bir arenaya dönüyor iş. Almanlar onu kabul etmez. Zaten Jürgen Klopp da kabul etmez.
1: Nasıl olur peki abi Klopp dönemi Almanya milli takımı?
0: Klopp artık Alman milli takımının oynayacağı sistemi inşa etmek zorunda. Bunu kendisi de biliyor. Ona göre de oyuncu seçecekler.
1: Bakalım yeni dönem nasıl olacak? Bir yarış aramız varmış abi. İstersen yarış arasına gidelim, sonra devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor!
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: Şurada Ali Şenbahar'ı, Safkan'ın ilgilerine ve Ali Şenbahar'a geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Ortaokullardan yaptığı ataklarla HIFA güzeli liderliği aldı. Farkı 1.5 boya kadar çıkardı. İkincilikte iç kulvarda 4 numaralı Bulut Yele ilerliyor. Onun yarım boy kadar gerisinde dış kulvarda 7 numaralı Hız Bey'in var. Yanına toplu ser atak yaptı. Bir boy geride dışta 10 numaralı Ada Perisi ilerliyor. Yanında 5 numaralı Davrantay var. Bir boy kadar geride içeride 1 numaralı Aksa Aslan'ı. Onun 1.5 boy gerisinde 14 numaralı Nadide Kız. Yanında 15 numaralı Tek Sevdan var. 2 boy farkla geride içeride 2 numaralı Al Kuruş Bey'i sırasıyla son 600 metreye giriliyor. Liderlik 13 numaralı HIFA güzelinde. Takipte 7 numaralı Hız Bey'in var. Yarım boy farklı gerisinde içeride Kır Safkan. 4 numaralı Bulut Yeli ilerlerken bir boy geride 1 numaralı Aksa Aslan'ı, dış kulvarda 5 numaralı Davrantay sırasıyla Taylar Düzlüğe çıktı. 13 numaralı HIFA güzeli liderliğini korumaya çalışıyor. İçeriden 1 numaralı Aksa Aslan'ı, orta kulvardan 4 numaralı Bulut Yeli baskılarını arttırdılar. Bu isimlerden 1 numaralı Aksa Aslan'ı öne geçti. Farkı 2.5 boya kadar çıkardı. Dış kulvardan 4 numaralı Bulut Yeli'nin bariyer dibine yakın Nadide Kız'ın, orta kulvardan 5 numaralı Davrantay'ın ataklığı var. 1 numaralı Aksa Aslan'ı lider, içeriden Nadide Kız geliyor. 1 numaralı Aksa Aslan'ı direniyor. Nadide Kız geliyor. Aksa Aslan'ı kazanıyor. 14 numaralı Nadide Kız ikinci oldu. 5 numaralı Davrantay üçüncü. 4 numaralı Bulut Yele dördüncü olurken 13 numaralı HIFA güzeli de yarıştan 5. olarak ayrıldı. 1 numaralı Aksa Aslan'ı Nevzat Avcı ile 5. koşuyu kazandı. 8 numaralı Tavilok bu koşuda start almadı.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
3: Radyo Spor.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
6: John Langenus. Kim bu adam diyeceksiniz, merak edeceksiniz. İlk Dünya Kupası'na götüreceğim sizi, 1930 yılına. Uruguay'ın ilk kupayı aldığı yıl ve final maçının hakemi. Hakemin kıyafetini size tarif etmek isterim. Güzel bir şapka, gömlek, yelek, kravat. Altında dizlerin hemen üstünde bir şort. Maç mı yöneteceğiz yoksa golf mu oynayacağız? Hayır, maçın ilk Dünya Kupası finalinin hakeminin kıyafeti böyle. Peki bu hakem kendisinden de endişe ediyor. Çünkü çok kalabalık var. İlk final maçı, Uruguay kupaya gitmek üzere. Ne yapıyor? Hemen kendine bir tekne de ayarlıyor. Başıma bir şey gelirse beni kaçırın diye. Buna rağmen maçta büyük bir şeyler yaşanmıyor. Sadece akıllarda şu kalıyor. Kravat, neredeyse bir takım elbise ama altta güzel bir şort var. İşte Dünya Kupaları tarihinin ilk kravatlı hakemi.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
3: Radyo Spor!
7: Radyo Spor! Reklam.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
9: kazancım net, Sigortam Net.
3: Radyo Spor!
9: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Türkiye Voleybol Federasyonu milli takım

0: Güvencel arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Radyo Spor.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
5: Evet, Spor Kazanı'nda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerle birlikteyiz. Abi, yüksek müsaadenle biraz mesajlara bakalım.
6: Hay.
5: Sabah saatlerinde biraz kırgınlık sezin dedim. Bari mesajları biraz eritmeye çalışalım. Bu arada önce Catrick saatine gelen mesajlar için de ayrıca teşekkür ediyorum. Orada da ilginç bir 20 dakika oldu benim açımdan. Sevgili Ali abinin Burak bazı mesajları okuyabilir dediği bir mesaj varmış. İngiltere'den Erkan Bey yazmış. Mesajınızı aldım, onu söyleyeyim şimdi burada seslendirmeyeyim. Kolay gelsin Ercan abiye sorar mısınız? 10+4'ten en az Galatasaray etkileniyor gibi ortadaki bakış açısı nedir sizce demiş.
6: Nasıl en az etkileniyor?
5: Ya yabancı sayısı az ya da 23 yaş altı yabancı çok var mı? Niyaga hariç yok herhalde çok fazla.
6: O yönden evet. Ona katılıyorum.
5: Singo 23 yaş altı mı? Değil.
6: Değil. Belki o tarz. Mesela Beşiktaş dün Ottara'yı 21 yaşında.
5: Evet.
6: Şaşırmayız herhalde. Beşiktaş herhalde o transferde o oyuncuları buluyor galiba. Galatasaray da bulur.
5: Ya bunu zaten belliydi böyle olacağı. Hesaba katmaları lazım ama 10+4 kuralı için genel yorumun ne abi? Ben artık her sene değişen yabancı kuralından çok...
6: Her sene kural değiş. Benim yorumum bir kuralın uzun süre kalıcı olarak devam etmesi. İkincisi, yabancı oyuncular niye burada yetişsin?
5: Neden yerli yetiştirmiyoruz gibi bir noktadan mı?
6: Bir öyle bakabilir. Ha biz niye yetiştiriyoruz Türkiye olarak yabancı oyuncuyu?
5: Yatırım yapacaksan kendi öz kaynağına yapabilirsin. Doğru söylüyorsun abi.
6: Ya benim bakışım bu.
5: Burada mesela öyle de şey modeller var. Mesela PSV gibi, Ajax gibi yabancı oyuncu yetiştirip satan modeller var. Bizde o da henüz sürekli istikrarlı bir halde, onu da yapamıyoruz ki.
6: Ya bizim taraftar yapımız, bütün zirve mücadelesi yapan kulüpleri kastediyorum. O yetiştirme olayında çok sabırsızlar. Oyuncu 5 ya da 6 maçta istenileni veremezse ıslıklanıyor. 19 yaşında, 18 yaşındaki oyuncu. Belki oyuncudan bir fayda göreceksiniz ve umutlusunuz. Ama bu sefer oyuncu da strese giriyor. Bunu ne, ben sana söyleyeyim. Semih bu bunalımı resmen yaşadı.
5: Ersin yaşadı zamanında.
6: Ersin hep yaşıyor. Hala.
5: Tabii.
6: Ya aynı bunalımda şu anda Mustafa da olabilir mesela.
5: Muhtemel geçen seneyi çok iyi geçirmedi, evet.
6: Kötü bir takım da kötüydü. Kötü performans.
5: Burada ilginç bir şey daha söyleyeyim abi. Senin söylediğin oyuncunun yaşadığı taraftar tepkileri, hayal kırıklığı, bunalımdan bahsediyoruz. Birçoğu teknik direktör de bu kendisine yöneltilebilecek tepkileri bertaraf etmek adına oynatmıyor zaten genç oyuncuları.
6: Oyuncuyu da düşünüyor Burak.
5: Tabii.
6: Ya, tamamen kaybedilir bu oyuncu diye. Semih'in kararı güzeldi ama ikinci yarıda forma şansı bulamadı İtalya'da kariyerinde.
5: Orada gerekçe ne acaba? Onu da merak ediyorum abi. Disiplin mi? Başka bir şey mi?
6: Bunu İtalyano da merak ediyor. Semih'le konuşacağım dedi o konuyu.
5: Herhalde fizik kondisyon olarak biraz geride kalmış olabilir diye düşünüyorum. Genel İtalya Ligi'nin buradan bir tık daha. Yer çok tempolu bir lig değil ama bilmiyorum problem nedir. Şu an sesli düşünüyorum ama.
6: Bir de Cagliari düşme potasına girdi. Biraz daha garantiye gitmiş oldular diye düşünebiliriz.
5: Yani muhtemelen. Bu
6: çünkü düşme potasını yaşadı.
5: Son 3 haftada kurtardılar da evet. Söylüyorsun abi. Hattrick'te sizi tavsiye ettiler, bize de dinlemek düşer demiş. Çok teşekkür ederiz. Herkese merhabalar. Ortalama 40 derece olan Gaziantep'ten selamlar.
6: Teşekkür ederiz. İstanbul'da fena değil. Ama Gaziantep bayağı sıcaktır.
5: Bir de ortalama 40 derecesi. Burada evet. Hafta sonu yağış bekleniyormuş abi. Bu arada gözümüz aydın.
6: Bir 3-4 derecelik düşüş bekleniyor.
5: Çok mutlu oldum bu haberi duydum. Evet. Hafta sonunda burada olacağım. Fenerbahçe transfer haberleri ne durumda acaba? Bir durum değerlendirmesi yapabilir misiniz? Allah'tan gecelerimiz serin de kurtarıyoruz demiş. Transferde çok somut bir şey yok gibi abi. Çok fazla isim çıkıyor ama ben hangisine itibar edip etmeyeceğimizi ayırt edemiyorum.

0: Fenerbahçe'de şu anda son gelen haberlere göre çalışmalar var normal olarak. Bir gelişim yok, yalnız bazı oyuncularınla vedalaşması gerekiyor.
1: Kiradan dönen bir sürü oyuncu var abi.
0: Bazı oyuncularla gerçekten vedalaşmak gerekiyor. Şimdi Diogo Carlos mesela, oyuncuyu görmek istedi İsmail Kartal. Yoktu sezon açı dışında.
1: Sıra kadem basmış, ulaşılamıyor diye haberler vardı. Tabii şimdi ulaşmışlardır belki ama.
0: Belki şu konuşuldu. Sözleşmesi Como'yla olan kiralık anlaşması 30 Haziran itibariyle bitmesinden dolayı gelmemiş de olabilir.
1: Haklarını kullanmış.
0: Öyle bir durum da var. Çünkü oyuncular bunu kullanır.
1: Burada peki abi kiradan gelip gidecek oyuncular konusunda zaten 3 aşağı 5 yukarı bir fikir var. Fenerbahçe'nin elindeki asetlerden sence elinden çıkartsa para kazanılabilir, bu gözden çıkarılabilir bir oyuncu diyebildiğin biri var mı?
0: Ya şöyle, Şerif'e enteresan teklifler gelebilir.
1: Hamburg'dan bir teklif geldiğini, Dünya Sabuncuoğlu geçmiş satın alma
0: Evet,
1: opsiyonu kiralık.
0: Şerif'e enteresan teklifler gelebilir. Çünkü evet, ne olursa olsun Fransa Ümit Milli Takımı'nın oyuncusu. Orayı tercih etmiş durumda şu an itibariyle. Ümit Milli Takımı'nı. Bu yüzden Avrupa'da bilinen oyuncular kategorisinde genç oyuncu olarak. Fakat şöyle düşünelim. Bekao gelir mi?
1: Ülkesine dönme ihtimali görüyorum ya. Bekao ya da İtalya'dan da gelebilir geçmişinden ötürü.
0: Tabii o sakatlığını tam olarak atlattıysa.
1: Tabii Kasımpaşa'da son sezonuna bakarlarsa da biraz o elde edecek gelir hayli düşünülür.
0: Ülkesine gitme ihtimali var. Ama yüksek teklifi bonservis anlamında söylüyorum bunu. Alamayabilirler.
1: Çok zor.
0: Carlos belki zorluk çıkaracak az önce bahsettiğim gibi. Kante ne
1: Amanat.
0: olur mesela?
1: Güzel soru. Hala 2 yıllık kontratı var biliyorsun.
0: Yüksek kontrat.
1: Ciddi.
0: Yalnız Kante öyle solun çıkartacak bir oyuncu tipinde değil gibi.
1: Peki abi değerlendirilmeli mi sence takımda, yoksa yol ayrımı gibi mi?
0: Fransa milli takımda hiç şans bulamadı. Ya Dünya Kupası kadrosunda şu anda.
1: Evet, hiç daha süre almadı.
0: Alamadı. Yani Fransa'ya baktığınız zaman da genç oyunculardan kurulu bir takım.
1: Kamavinga'sı, Tchouaméni'si, Rabiot'su, yine orta sahada çeşitlilik de var.
0: Ya 88. dakikada bile oyuna giremedi. Öyle diyeyim.
1: Orada herhalde sembolik olarak
0: Evet.
1: Deschamps'ın tercih ettiği bir oyuncu gibi duruyor performanstan ziyade.
0: Sembolik bir vefa. Deschamps işte bu Dünya Kupası'nda da belki kendisine de söylemişlerdir bunu Dünya Kupası'ndan önce. Seni çağıracağız ama Deschamps konuşmuştur onunla. Yani
1: Ana planda değilsin.
0: ana planda değilsin diye.
1: Devam eder miydin abi peki Fenerbahçe üzerinde?
0: Kante şimdi yaş fena değil.
1: 36'ya girecek.
0: 36 yaşında bir orta alan oyuncusu. Acaba kendisi ben Fransa'ya dönebilirim bir orta yolu bulalım derse bu konuya olumsuz bakılmaz gibi geliyor bana.
1: Ya olmazsa olmaz bir oyuncu değil. Hala elinin altında uzun süredir değerlendirmediğin, teknik direktörlerin sürekli birilerinin arkasına attığı İsmail Yüksek var abi. Yani orayı götürür bence.
0: Evet, yaş olarak da bilmiyorum da tekrar söylüyorum. 2 yıl ya bu sene faydalı olur mu olmaz mı? O bu soru işareti ama önümüzdeki ise yeni sene için 2 senelik kontrat üzerine konuşuyorum. İyice düşer gibi mi geliyor ya? Öyle düşünüyorum.
1: Geldiğinde de ilk dönemde çok iyi durmuyordu abi. Sezonun belli bir bölümünden sonra kendine
0: Tabii
1: geldi.
0: Suudi Arabistan'daki o tempodan bizim lig daha mücadeleci. Daha rahatsız edici saha içinde. Bir türlü istenileni verememişti ilk geldiğinde. Bunu hatırlatayım.
1: Burada fırsat olursa çıkılabileceğine ben de katılıyorum. Osterwold, Archie Brown gibi isimlerden bir gelir elde edilebilir mi sence?
0: Edilebilir onlardan gelir. Ama beklenen gelir mi olur bilemem de bu ikisi potansiyel olarak fena değil. Tabii onların yerine kimi alacaksın? Şimdi bazı oyuncuların ayrılması gerekiyor. Ya Avrupa Şampiyonlar Ligi maçım var. Talihsiz bir şekilde 1 ay yok Vedat Muriç.
1: Hamstring sakatlığı.
0: Arka adale sakatlığı. Başka bir santrafor arayışında durum ne bilmiyorum.
1: Burada Girassi ismi, Sörloth ismi çok fazla konuşuluyor ama henüz somut bir şey olduğunu zannetmiyorum.
0: Sörloth'un hedefi ne bir şöyle değerlendirelim. İtalya'dan aldığı teklifi değerlendirir mi?
1: Juventus'un 4 milyon euroluk bir teklif olduğu söyleniyor kendisine.
0: Bu İtalyan medyasında okuduğum için zaten bu konuyu açtım. Şimdi Sörloth da iyi kötü de Türkiye'de geldi. Yüksek kontrat aldı. 31 yaşında.
1: Evet.
0: Ya belki

0: Charlotte'un hayalinde evet Atletico Madrid'de oynuyorum. Juventus'a devam edeyim. Ama Türkiye'den bir teklif gelirse de daha yüksek bedel talep edeceğini tahmin edenlerdenim.
1: Orada bir haber vardı abi, geçtiğimiz günlerde önüme düştü. Tam dediğini destekleyecek nitelikte. Juventus'a prensip anlaşmasını 4 milyon euro üzerinden yapmış. Fenerbahçe kapıyı çaldığında 15 milyon euro maaş beklentisinden açmış.
0: Ya
1: Arada
0: 15,
1: uçurum da var.
0: bu bana teklif, ya ben bu teklifi kabul etmem mi kibarcası.
1: Yani şey gibi abi, ben oradan 4 teklif ederlersen 8 verir alırsın iki katına, tamam derim. Paraya ikna oldu ama bu kadar ciddi bir uçurum 3 katı bana çok makul gelmedi.
0: Üç katından fazla.
1: 3,5 katı. Hatta neredeyse 4 katı tabii.
0: Evet, bayağı fazla. Hiç niyetim yok mesajı bu bence.
1: Ve bu İtalya'da anlaştığı 4 milyon euronun %40'ını da gelir vergisi olarak ödüyor abi. Yani cebine kalacak olan 2 küsür. Burada öyle bir pozisyon da yok.
0: Buna bile kabul etme yolunda.
1: Ve şunu söyleyeyim. Yaş itibariyle söylediklerine şu yüzden katılırım abi. Sörloth gelirse bir daha aldığım meblağlara satamazsın. Şu an Atletico'nun 30'a yakın bir beklentisi var ama Süper Lig'de de İtalya'da da bence 15 gol üzeri çok rahat atabilecek bir oyuncu.
0: 30'dan daha aşağıya Juventus onu Atletico Madrid'i pazarlıkta ikna edebilir. Atletico Madrid de biliyor bir daha bu teklif alamayacağını.
1: Tabii. Oyuncunun da bir arzusu varsa kolaylık sağlayabilirler. Bir aramız varmış abi dilersen. Bir araya gidelim, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le spor kazanı devam edecek.
3: Reklam.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
5: Kredi? Radyo Spor.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
6: Evet, spor kazanında kaldığımız yerden devam edelim. Abi hazırsan birazdan mesajlara bakalım isterim. Çok mesaj var. Anladığım kadarıyla yakın geçmişten de bir kırgınlık var bu konuda. Onu biraz gidermiş olalım.
7: Bakalım tabii ki.
6: Ege'nin yeşilini konuşurken İzmir Torbalı'da denk geldiğim üzücü bir durum. Fabrika için bir ağaç kesilmiş. Onun kalınlığını paylaşmış dinleyicimiz. Hakikaten herhalde çok uzun ömürlü bir ağacı fabrika yapımı aşamasında kesmişler.
7: Maalesef, maalesef.
6: Selamlarını yollamış bir dinleyicimiz. Beşiktaş'ın basketbolda bugün açıkladığı bir transferle ilgili Aydın Aygün bir soru sormuş. Scottie Wilbekin'le Beşiktaş sözleşme imzalandığını açıkladı.
7: Bir de dün Furkan mı?
6: Dün Furkan, bugün Metecan Birsen ve Scottie Wilbekin.
7: Ne diyorsun? Basketbol uzmanı sensin programı.
6: Estağfurullah abi. Wilbekin son iki senedir doğru düzgün maça çıkmıyor. Artısı şu, yerli kuralına uyuyor. Biliyorsun Türk vatandaşlığı var. Burada evet. Verilen kontratı görmeden bir şey diyemiyorum. Tutup 1 milyon dolar bağladıysan Scottie Wilbekin'e bence çok yanlış.
7: Bağlamamışlardır. Ya Beşiktaş'ın o transferleri fena değil.
6: Metecan transferini çok beğendim mesela. Wilbekin'de dediğim gibi şartlara göre bir şey söyleyebilirim. Hani tutup 500-600 bin dolara bağladıysan bence faydalı yerli rotasyonu için. Şartlara bağlı olarak burada görüşüm değişir, onu da şu an bilmiyorum. Metecan iyi hamle ama.
7: Furkan da var.
6: Furkan da dün iyi gözüktü bu arada milli maçta. Bosna Hersek'le evet, deneme maçı vardı.
7: O Beşiktaş'a gelmesi önemli bence. Yavaş yavaş bir oluşuma gidiliyor, bu belli. Bu ben en azından sinyaller görüyorum.
6: Önemli, önemli. Ya şu var. Yerli rotasyonu çok önemli. Bu sene zaman zaman Beşiktaş'ın muzdarip olduğunu da gördük. Burada net isimlere gidiyor Beşiktaş. İşte Wilbekin daha önce kendini ispatlamış bir oyuncu EuroLeague'de de. İşte Furkan ve Metecan dediğimiz oyuncular milli takımda da oynayan oyuncular. Net hamleler. Furkan kötü dönemler geçirdi Avrupa'ya döndükten sonra. Monaco, Bahçeşehir üstü, Tofaş. Furkan için de köprüden önce son çıkış olabilir. O da ekstra motive olabilir Beşiktaş dönemine karşı.
7: Dün bayağı zorlandık ama kazanmamız da önemliydi. Ben son bölümleri seyrettim. Maçın devre arasına geliyor Dünya Kupası. Ya da başlamamıştı öyle. Artık bir sürü
6: İspanya maçından için... önce hemen.
7: Evet. Ben o son bölümleri seyrettim.
6: 5'te 5 yaptık elemeler grubunda. Onunla ilgili de bir soru gelmiş. Onu da söyleyeyim. Şimdi 6 Temmuz'da İsviçre ile bir maçımız var Basketbol Gelişim Merkezi'nde. Ondan sonra bir üst tur İtalya ve İzlanda ile oynayacağız. İtalya iç sahada, İzlanda deplasmanda, sonrasında gideriz diye tahmin ediyorum. Şu an şöyle bir istatistik paylaşayım abi. Hani daha net herkesle şekillenmesi adına. FIBA'nın Avrupa ülke sıralamasında son Avrupa şampiyonu Almanya'nın önünde Türkiye birinci. Almanya birinci değil, biz birinciyiz.
7: Bayağı 13 maçtır üst üste kazanıyoruz.
6: Evet.
7: Benim de gördüğüm istatistik bu. Gitme ihtimalimiz çok yüksek.
6: Buradan dönmez diye düşünüyorum, artık gideriz ki.
7: Ya NBA oyuncularımızın da gelmesi iyi oldu.
6: Adem, Alperen gibi oyuncuların gelmesi de fark yarattı tabii. Altın Ordu'nun ligden çekilmesine çok üzüldüm. Türk futbolunun değerli Türk futboluna gerekli katkılarda bulunmuşlardı zamanında. Monaco'nun yedek sol bekine 10 milyon euro veren Beşiktaş'ın Altın Ordu'ya 2 milyon euro yatırım yapıp pilot takım olarak almasını isterdim. Bu da çok ilginç bir konu mesela.
7: İlginç konu. Bir ara eski Göztepe'nin de şu anda yine onursal başkanı Mehmet Sepir'le görüşmeler vardı. Öyle okudum ben. Ve oradan bir sonuç çıkmadı galiba. Gözüken o. Bu yüzden de ikinci ligde veda etti. Altyapısı devam ediyor. Tabii resmi açıklama Futbol Federasyonu'na ulaştı mı? Yoksa bu şimdi söylenir ama resmi olarak bir dilekçe vermemiş olursun. Belki bir gelişme olur.
6: Geri dönülebilir bir noktada olabilirsin.
7: Ya tabii. Vermediysen dilekçeyi. Sözde söyledin de bu işin bir dilekçesini vermen gerekiyor.
6: Resmiyete dökmen lazım.
7: Resmiyete dökmen gerekiyor.
6: Abi burada herhalde kulübü almaya çalışan insanlar için çekimsellik geçmişe dönük borçlar mı oluyor?
7: Altın Ordu'nun çok fazla borcu olduğunu sanmıyorum. Ya o yapıda idare edilen bir kulüp değil.
6: İthalat yok çünkü sadece ihraç ediyorlar evet.
7: Ya öyle bir kulüp değil ya böyle büyük paralar harcayan. Ne, bir ara Süper Lig'e çıkıyordu biliyorsun playoff'ta.
6: Çok da kıymetli oyuncular çıkarttılar. Böyle çıkarttılar görmek üzücü.
7: Bu oyuncular ATP'ye devam edecekler gözüken o.
6: Evet.
7: Minik yıldızlar, gençler kategorisinde devam edecekler. Ama profesyonel anlamda çekiliyorlar.
6: O da ekstra üzücü. Burada şey çok önemli değil mi? Burada alt yaşlarda potansiyel gördüğün oyuncuların A takım seviyesinde maç deneyimi elde edebiliyor olması.
7: Yalnız katılıyorum sana. Lig içine girdiğinde profesyonel olarak her şey masraflı. Seyahat ediyorsun.
6: Konaklama.
7: Konaklama. Kamp yapman lazım. Haslat geliri, sponsorluk geliri yoksa.
6: Ki alt liglerde zayıf olduğunu biliyoruz ikincilikten itibaren.
7: Gayet net biliyoruz. O zaman hepsi eksi yazıyor. Ve böyle bir sürü takım var bence.
6: Ben bu sene biriyle konuştuğumda şunu duydum abi. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takımın eski genel menajeriyle sohbet ettim. İsim vermeyeyim. Bir İstanbul takımı değil. Bana şunu söyledi. Bizim Avrupa'ya gitmemiz bizi çok sarstı dedi. Mesela lojistikten işte ulaştırmadan bahsettiğin yanına. Ne gibi dedim anlamadım. Bulunduğumuz yerden direkt yurt dışına uçuş yok. Öncelikle İstanbul'a aktarma yapıyoruz. İşte gittiğin yerde konaklamaya, yemeğe içmeye para veriyorsun. Mesela maliyetler çok fazla büyüdü dedi mesela. Kontrolsüz büyümenin de böyle bir etkisi var.
7: Evet yani bu güzel bir yere temas ettin. Bu daha önce ayarlansa sponsor olarak bir seyahat sponsoru bulsan. Ya da o seyahat sponsoru senin yurt dışında kalacağın otellere de sponsor olsa sıfır maliyet. Ama bunu tabii herkes yapamıyor. Gerçekleşemiyor mu?
6: Burada şehir takımlarına şehrin ileri gelen iş insanlarına bence sahip çıkması gerekiyor. Tabii ki bu bir zorunluluk değil ama Bursa'da, Eskişehir'de hep söylüyorum. Yani bunlar şehirler için çok büyük temsil eden çok kıymetli değerler. Bunlara biraz daha sanki destek olunması gerekiyor. Çok yalnız bırakıldı zamanında bu takımlar.
7: Evet ya şehirler bu futbol içinde diğer takım sporları branşları içinde bu söylediklerin geçerli.
6: Altın Ordu, Altay örneğini verebiliriz mesela. Altay da şu an çok parlak bir pozisyonda değil.
7: Değil. Altay tabii Altın Ordu'dan bence ekonomik olarak daha kötü durumda.
6: Tabii onlar da bir de Altay'ın da çok köklü bir kulüp olduğunu söylemek lazım.
7: Tabii. Ya İzmir'de yeri ayrıdır. İzmir'in futbol kültürü içinde Altay, Göztepe, Karşıyaka, Altın Ordu, daha öncesinde İzmir Spor. Bir sürü takım var İzmir'de.
6: Neden bu duruma düşüyor abi takımlar?
7: Masrafları karşılayamıyor.
6: Bir kurtarıcı borçlar, yok mudur?
7: Bir kurtarıcı çıkıyor. O kurtarıcı bıraktıktan sonra ikinci kurtarıcı gelmiyor. Bu örneği şöyle geliştireceğim. Rahmetli İlhan Cavcav'dan sonra oğlu da geldi. Olmadı. Ya ikinci, üçüncü kuşak olarak birilerinin gelmesi lazım. Ya Gençler Birliği bir ara Türkiye'de hiç borcu olmayan kulüptü. Sıfır borç.
6: Çok önemli futbolcular da gelip gitti.
7: Evet. Ya bunu bu örneği yaşadı Türkiye Süper Ligi.
6: Ya burada bir kurtarıcı geliyor ondan sonra sarbaşa seyret diyoruz ya sanki demek ki kurtarıcı giderken ayakları yere basan bir model bırakmıyor da mı böyle oluyor yoksa gelen yönetim mi tekrardan çok
7: ya gelen yönetim ya? O kurtarıcının izlediği sistemi izlemekten vazgeçiyor mesela. Ben diyor böyle çalışacağım. Hesaplar şaşıyor. Borçlar artıyor.
6: Geçmiş olsun sonra.
7: Ya dönülmez bir yola giriyorsun.
6: Çok üzülüyorum abi yani Süper Lig'e baktığımız zaman bir katılır mısın bilmiyorum. 7-8 tane İstanbul takımı var ve şu bir gerçek. İstanbul'da yaşayan herkesin tuttuğu zaten 3 tane takım var.
7: Evet. Bundesliga
6: 2'yi 3'ü izlerken bile full çakılı dolu tribünler görürken Süper Lig'de bu sebepten maçlarda tribünlerin yarısı boş oluyor her hafta.
7: Evet. Ya mesela Bundesliga dedin. O örneği vereyim istiyorsan. Ya da reklama mı gidiyoruz?
6: Bir yarış aramız varmış. Tamam. Abi, bu konu biraz daha uzun konuşabileceğimiz bir konu. Oraya gidelim istersen.
5: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
2: Kulübüne yaklaştırılıyor 4 yaşındaki Safkan. Geri planda 13 numarada Esrabo var. Esrabo koşuya katılacak olan tek kısrak. Emsalyer bu denemeyi reddetti. Geriye doğru bir hamlesi oldu. Henüz box içindeki yerini almış değil. Görüntüde Esrabo var. O 15 numaralı Korhan Bey ile Ekuri start alacak. Emsalyer'in giriş hazırlığı henüz tamamlanmadı. Son yarış için pistte 5. olarak tamamlamıştı. Yine Bursa'da koştu 15 handikap yarışta. Emsalyer bu pist ve mesafede 2.33.14'ü var. Baş aktör 2.30.65. Ege Kartalı 2.31.63 derece sergiledi. Sultan Beşir 2.34.07 yaptı Ankara'da. 2.30.17'si var editörün. Demir Yiğit ise 2.34.56 derece sergiledi. Emsalyer starttaki yerini aldı. Box'ın gerisinde 13 numaralı Esrabo kaldı. Dış start kullanacak 15 numaralı Baxo'nun. Şimdi Esrabo da Box'a yakın. O da yerini alınca. Bursa'da 6. koşu başlayacak. Kullanacak en dış kulvar

0: İçinde 7 numaralı Sultan Beşir var. Bu ikilinin yarım boy gerisinde dışta Genç Yürek vardı. Dışlarına General ve Korhan Bey atak yaptı. Orta kulvardan gelen 14 numaralı General şimdi liderliği aldı. Farkı bir boya kadar çıkardı. İkincilikte içeride 11 numaralı baş aktör var. Hemen dışında 6 numaralı Genç Yürek. Üçüncülükte bir boy farkla geride 4. sırada 15 numaralı Korhan Bey yer alıyor. Onun bir boy gerisinde içeride 7 numaralı Sultan Beşir var. 2 boy kadar geride dış kulvarda emsaller. İçeride 1 numaralı Demir Yiğit. Ortada 2 numaralı editör. Yarım boy kadar geride 5 numaralı Balaşir ilerliyor. Onun bir boy gerisinde 4 numaralı Almutan Ebi geldi. 1,5 boy farkla geride Ege Kartalı var. Onun 5-6 boy farkla gerisinde dış kulvarda şimdi Esra Bo koşuyor. Onun bir boy gerisinde içeride 3 numaralı Yağsan Bey grubun son sırasında ise 12 numaralı A. Abdullah var. Safkanlar bu sırayla 1200 metre start yerine ulaşmak üzere. Liderlik 14 numaralı General de takipte. 6 numaralı Genç Yürek var. Yarım boy kadar geride içeride 11 numaralı baş aktör. 2 boy geride 4. sıraya geldi. 4 numaralı Almutan Abi. Onun 1,5 boy kadar gerisinde 15 numaralı Korhan Bey yer alıyor. 2,5 boy geride 7 numaralı Sultan Beşir var. 1 boy geride 1 numaralı Demir Yiğit. Yarım boy kadar geride 2 numaralı Editör. Sağrısında 10 numaralı Emsalli Er. Onun 2 boy gerisinde içeride 8 numaralı Ege Kartalı. Dışarıda 5 numaralı Balaşir ilerliyor. 4 boy kadar geride Yağsan Bey var. Onun yarım boy kadar gerisinde içeride Abdullah bu kez son sırada 13 numaralı Esra Bo var. Son 600 metreye girilmek üzere. Liderlik 14 numaralı General'de. Takipte yine 6 numaralı Genç Yürek var. Bir boy geride içeride 11 numaralı baş aktör. Dışarıda 4 numaralı Almutan Abi. 3 boy geride içeride 15 numaralı Korhan Bey. Hemen yanında 2 numaralı Editör. Bir boy geride 10 numaralı Emsaller. Yarım boy kadar geride 7 numaralı Sultan Beşir ortada. 1 numaralı Demir Yiğit. 1,5 boy farkla geride bariyer dibinde. 8 numaralı Ege Kartalı sırasıyla safkanlar düzlüğe çıktı. General tempo kaybetti. Orta kulvardan gelen 6 numaralı Genç Yürek liderliği aldı. Farkı bir boya kadar çıkardı. Dış kulvardan 4 numaralı Almutan Abi'nin içeriden 11 numaralı baş aktörün orta kulvardan 15 numaralı Korhan Bey'in en dıştan 1 numaralı Demir Yiğit'in atakları var. Farklar azaldı. Dışarıdan bir anda geldi. 1 numaralı Demir Yiğit liderliği aldı. Farkı 1-1,5 boya kadar çıkartıyor ve koşuyu Demir Yiğit kazanıyor. 4 numaralı Almutan Abi, 15 numaralı Korhan Bey, 6 numaralı Genç Yürek. İkincilik için aynaya yakın geçerken 7 numaralı Sultan Beşir tabelayı tamamladı. Efe Akpınar'la start alan 1 numaralı Demir Yiğit 6. koşuyu kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Dragospor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
3: Radyo Spor.
2: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
3: Radyo Spor.
2: Reklam.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
2: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: İlk servisten maç sayısına voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden

0: Beden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Radyo
1: Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
3: Evet, Spor Kazanı'nda kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada reklam öncesi bir konudan bahsediyorduk.
4: Ben mini örneğini vereceğim. 1860 yılında kurulmuş 1860 mini. Aşağılarda mesela Bundesliga'da.
3: Üçüncü ligde olmuş.
4: Bundesliga'da değil.
3: Bundesliga 3.
4: Ya bir ara işte Oberligalar falan da diyorlar onların deyimiyle. Ya eski takımsın, şutun musun, öyle bir şey yok orada. İdare edemiyorsan küme düşüyorsun.
3: Schalke ile Hamburg gidip geldi. Bunlar şampiyon takımlar.
4: Evet.
3: Şimdi ya Wolfsburg gitti.
4: West Ham düştü. Tottenham düşüyordu.
3: Örnekleri var.
4: Ya Rangers idare edemedi. Glasgow Rangers. Üçüncü lige düşürdüler.
3: Juventus aynı şekilde.
4: Fransa'da Bordeaux. Yılların Bordeaux. Bu sene Lyon'un başına da gelebilirdi. Lyon hala tehlikede. Bu işler böyle.
3: Sevilla.
4: Evet. Ya biz bunu tabii bizim ligimizde yaşamadığımız için şu anda nasıl olsa gidiyor diyoruz. Ya da transferler isteniyor. Şu alınsın, bu alınsın deniyor. Fakat olayın gerçeğine baktığımızda Avrupa futbolunun kalbinde ne kadar eski takım olursan ol, yıllarını ver, taraftarın da olsun.
3: Gözünün yaşına bakmıyor.
4: Rangers'tan bahsediyorum. Glasgow full. Öyle değil mi? Ne oldu?
3: Juventus düşürdüler abi.
4: Evet.
3: Defaatle.
4: Yani bu
3: Palermo gitti. Parma gitti geldi.
4: Tabii tabii.
3: Parma dediğimiz takımın Avrupa Kupası var.
4: Ya bu yüzden benim düşüncem ayağını yorganına göre uzatacaksın. Harcama neyse öyle yapman lazım.
3: Nerede yanlış yapıyoruz abi sence peki?
4: Çok aşırı ya bu taraftar tabii ki baskı yapacak. Oyuncu isteyecek ve bana ne de diyecek. Ben diyecek herkes alıyor. Siz de alın diyecek. Fakat bu işin sonunun iyi olmadığını hakikaten görmek gerekiyor.
3: Taraftar olayın iktisadi boyutuyla hiçbir zaman ilgilenmez abi. Orada kulüp yönetiminin bir noktadan sonra çok da kulak asmaması lazım diye düşünüyorum. Ya belki yanlış anlaşılabilir bu ifadem ama sosyal medyada Vlahovic baskısı yapılıyor diye mesela Beşiktaş'ın planında yoksa 10 milyon vermemeli Vlahovic'e. Yanlış mı düşünüyorum?
4: Doğru.
3: Parazi bir örnek bu arada. Bilmiyorum bu durum nedir şu anda.
4: Ben de bilmiyorum.
3: Burada biraz da sosyal medya çağında etkisi var herhalde ya. Bu son söylediğimden onu düşünüyorum.
4: Evet ya sosyal medya çağının içindeyiz. Şu anda belki de bayağı heyecanlandırıyor insanları. Hala devam ediyor. Öyle değil mi? Bu ama insanoğlu sıkılır biliyorsun.
3: Her şeyden.
4: Bu ispatlanmıştır. Bir bakarsın oradaki ateş ve hız da düşebilir.
3: Genel sosyal medya çağıyla ilgili ne düşünüyorsun? Ben mesela
4: çağımız abi yapacak bir şey yok.
3: Bulunduğum jenerasyon itibariyle bunun dışında bir şey çok fazla görmedim. Haz duyuyorum, hiç keyif almıyorum mesela. Neden diye sorarsan herhangi bir kalifikasyonu olmayan bir sürü insan gün içinde saçma sapan şeylerle önüme düşüyor istemsiz.
4: Evet, hayat bu. Bu böyle yapılıyor. Değil mi?
3: Yani.
4: Ve günümüz teknolojisine baktığımızda buna karşı gelemiyorsun, yapamıyorsun. Bir alternatif üretemiyorsun.
3: İnsan kalitesini düşürdüğüne katılır mısın abi?
4: Şu var tabii, insanlar kitap okumaktan,
3: Film izlemekten
4: bayağı uzaklaştılar.
3: Müzik dinlemek de öyle. Modern müziği de ben hiç sevmiyorum. Mesela geçenlerde seninle de konuşmuştuk işte. Elvis'in mesela Las Vegas'ta 70'lerin başında bir konserini dinledim ölmeden birkaç sene önceki. Sahne gösterileri, enstrümanlar, arkadaki orkestra, şimdi bilgisayardan yapılıyor her şey. Bu hani nerede sanat?
4: Evet. Ve bununla ilgili de yapay zeka üretiyor. Orkestraya gerek yok. Bu iyi mi kötü mü? Yani müzik konusunda özellikle ben pek iyi olarak görmüyorum. Yani sinema konusunda da öyle görüyorum. Bazı sahneler olabilir de bütün filmi böyle çekelim diye düşüncelerin ortaya çıkması. Hollywood'da bunun konuşulması. Bunu okudum da. Birçok insanın dünya genelinde sinema endüstrisinde
3: işsiz kalması,
4: işinden olmasına da yol açabilir. Öyle değil mi?
3: Hollywood emekçileri bu arada ciddi bir sendika yapıyor bu konuda.
4: Tabii tabii. Ya bu olmaz, kabul edilecek bir şey değil bence.
3: Benim takıldığım nokta ne biliyor musun abi? Hani insan kalitesini düşürüyor dediğim şu. Hani medya sektöründe bulunduğumuz için, sen zaten bu sektörden şu anda

0: aktif iş yapan en tecrübeli insanlarından biri olduğun için senin fikrini almak isterim. Burada insanlara ulaşmak adına medya sektöründe, hayatta da böyle bu arada, bir meramın varsa bir çaba sarf etmen gerekiyor daha fazla insana ulaşmak için. Bugün ben Instagram hapşırırken video çeksem 100 bin kişinin önüne çıkabilir mesela. Bu kadar kolay olmamalı herhalde.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Yanlış mıyım? Yani sadece medyada değil, hayatta da öyle. Birine bir şeyi ulaştırmak, bir şeyi söylemek, birinin seni dinlemesini istiyorsan bunu hak etmen gerekiyor. Ama bugün kamerayı önüne aldın, arkadaşlarına ilginç TikTok akımları çektin, hapşırdın, aksırdın, tıksırdın.
1: Evet, evet, evet.
0: Paylaştın, 100 bin kişi görüyor ve bundan para kazanıyorlar. Ya bu kimsenin parasında gözüm olduğu için söylemem. Bu düzen bana yanlış geldiği için söylüyorum.
1: Bu tabii ben de az önce bu meseleyi açarken bunun çok kalıcı olacağını tahmin etmenlerdim. Bu böyle bir dönem.
0: Öyle temenni ediyorum.
1: Bunun çok kalıcı olacağını. Çünkü ne dedik? İnsanoğlu sıkılır dedik, değil mi?
0: Her şeyden sıkılıp tüketti bugüne kadar.
1: Evet. Ya tüketicidir insanlar.
0: Ya mesela şeye bakıyorum abi. İşte eski barok rönesansta geçeyim. Yakın dönemde çok ünlü bestecilere de sanatçılara bak. Hadi vokalden gidelim. Ozzy Osbourne dediğimiz adam abi 70 yaşından sonra ölmeden bir hafta önce konser yaptı. Şimdi insanlar bilgisayar başında müzik yapıyor. Şimdi bu ikisini ben aynı yere koyamıyorum.
1: Tabii. Ya. Rönesans'tan konu açılmışken Batı'da o Rönesans çok şey getirdi ya, yenilikler. O bile devam etmiyor düşün. Bir yerde durdu.
0: Tabii.
1: Rönesans devam etse yeni düşünceler, işte mimari yapılarıyla acayip bir tarihe doğru gidebilirdi dünya. Avrupa'dan doğup belki çok mutlu olacaktı insanlar. O bile devam etmedi. Bir yerde durdu.
0: Rönesans yapılan, barok da bitti.
1: Barok da bitti, Rönesans da bitti. Bunu düşünmek gerekiyor.
0: Bundan sonra daha iyiye giderim ama mesela bu bahsettiğin sanat akımları...
1: O konuda net olarak bir şey diyemem.
0: Bir problem
1: İyiye mi gider, kötüye mi gider diyemem. Bunu yaşayarak göreceğiz.
0: Ya o bahsettiğin sanat akımlarının dünyada mesela tesiri şu şekilde. Abi, bugün hala İstanbul'da var mesela işte. Saint Antoine diye bir kilise var. Taksim'de bilirsin. Özelliği şu, İtalyanlar yaptırıyor geçmişte. 1910'ların başında o dönem Osmanlı tekrar yaptırıyor bunu. O dönemki yangınlardan vesaire yıkıldığı için.
1: Tadilat getiriyor.
0: Neo Rönesans ve Neo Gotik akımını Avrupa'da taşıyan nadir kiliselerden. Evet. Bugün ne olduğunu bilmeden herkes gidip Instagram'da bir hayranlık duyup fotoğrafını atıyor. Rönesans etkisi bu. Bugünkü çağımızın getirdikleri bize 100 yıl sonra bu etkiyi bırakacak mı hiç zannetmiyorum. Ben 100 yıl sonra birinin açıp şu TikTok'ta da şöyle bir video varmış diyeceğini hiç tahmin etmiyorum.
1: Mimar Sinan'ın eserlerini hep konuşuyoruz.
0: Mesela.
1: Kaç yüzyıl geçmiş? Hep konuşmuyor muyuz?
0: Sanatta da öyle. Caravaggio tabloları mesela.
1: Yani senin dediğin şu anlamda mantıklı. Bir videoyu fazla konuşamayız ama. En fazla 10 gün konuşursun, 11. gün tamam diyorsun. Öyle değil mi?
0: Tüketim alışkanlığı olarak da şöyle bir şey var abi. Video 5 dakika da olsa izlediğinde idrak edebiliyorsun değil mi? Mesela hepimiz de böyle.
1: Tabii.
0: Mesela galiba Caravaggio'nun bir tablosu var. Aziz Matta'nın Çağrısı diye mesela. Böyle bir sürü tablo var. Baktığında 15-20 dakika ne anlatmaya çalışıyor diye anlamaya çalışıyorsun. Mesela Claude Monet tabloları var. Ekspresyonizm.
1: Leonardo Usta. Leonardo da Vinci.
0: Mesela.
1: Ya mesela Leonardo'nun yaşadığı yıllara baktığında helikopter çizimi var.
0: Teleskop yapmış mesela o dönem.
1: Helikopteri çizmiş. Böyle bir havada gidebilecek böyle düşünceleri var. Nereden nereye değil mi?
0: Dünyaya yön vermiş. Şimdikilerin tabii. Şu an dünyaya yön verecek bir şey görüyor muyuz mesela kafamızı kaldırdığımızda?
1: Şu anda göremiyorsun tabii. Değil mi? Bu ya dijital anlamda göremiyorsun.
0: Burada benim bir düşüncem var. Dijital anlamda da sanat namına bir NFT'ler falan çıkmıştı hatırlarsın birkaç sene önce. Hakikaten çok büyük fiyasko ya bana sorarsan.
1: Maalesef. Ne oldu? Çok iyi bir yere geldin şimdi. Ne oldu o iş abi?
0: Herkes battı bence şu anda.
1: Tabii.
0: Ailesinin arsalarına NFT'de ezenler varsa canınız sağ olsun. Hayat uzun. İlla ki bir şekilde yerine koyarsınız ama tabii biraz dikkatli olmak lazım böyle şeylerde. Dünya ile ilgili şöyle bir şey söyleyeyim sonra futbola döneyim abi. Kendi gözlerim buna katılır mısın bilmiyorum. İnsanoğlunun en büyük geliştiği dönemlerde hep bir sanat imzası var. Rönesans akımı, barok akımı, bilimi de geliştiren sanat bu arada. Sonrasında biraz daha sanatla birlikte. Mesela Da Vinci'nin helikopter tasarımından bahsettiğin yaptığı bir teleskop var. Bilim ve sanat olmadığı sürece bu dijital akımla çok bir yere varamayız. Bence yerimize sığır.
1: Ya dijital akım bilim ve sanatı mutlaka kullanmak zorunda. Yoksa geçmiş olsun.
0: %100 hemfikirim bu konuda.
1: Yani, mutlaka işin içinde bilim olmalı.
0: Bakalım ümit ediyorum biraz da yeni nesillerle birlikte bu bilim ve sanata karşı olan bilinç gelişir ve tekrardan biraz da en azından eğitim düzeyi olarak, hayat görüşü olarak ya da ne bileyim hayat perspektifi olarak, vizyon olarak farklı noktalara gideriz. Şu an

0: Ben çok kendi akranlarım için de söylüyorum. Çok kıymetli dostlarım var. Kendime de dahil edebilirim. Eksilerim vardır muhakkak ama çok iyi bir noktada olduğumuzu düşünmüyorum.
1: Bu dünya için geçerli tabii.
0: Tabii.
1: Sanat konusuna baktığımızda doğru.
0: Evet.
1: Ya hayat bir makinenin içindeki bir düğmede değil. Hayat dışarıda.
0: Bu kadar basit olmamalı bence de.
1: Ya bir düğmelerde ya da. Ya dokunuyorsun işte hemen o görüntülere bakıyorsun ya da okuyorsun. Gerçekten o kadar basit olmamalı.
0: Burada genelde hayatı kolaylaştıran inovasyonların ben insanlara bazen zarar verebildiğini düşünüyorum. Mesela işte zamanında asansörlerin, arabaların icadından sonra işte obezite belli bir noktayı aşıyor. Şimdi işte yapay zeka, hiç kimse araştırma ihtiyacı duymuyor. Direkt yazıp sonucu
1: Tabii ya şu
0: alabiliyorsun.
1: var. 7 katlı bir yaşam alanında apartmanda asansör 7. katta oturuyorsan bitersin. Belirli bir yaştan sonra da.
0: Tabii.
1: Asansör şart. Ama dediğin gibi artık 3 katlı asansör o tabii bahsettiğin tehlikeleri, obeziteyi ön plana çıkartabiliyor. 3 katı çıkabilirsin. Ya da 2 katı
0: Rahatlıkla.
1: çıkabilirsin.
0: Ya bir de şey
1: Bunu
0: var
1: gerçekleştirebilirsin.
0: abi. Burada 70 yaşına gelince 7 kat seni yoruyor. Çok mantıklı bir söylem. Burada da şeyi düşünüyorum mesela. O 20 yıl boyunca 7 katı çıkan kişi 70 yaşına geldiğinde asansörü kullanan 70 yaşındaki biriyle de aynı olmaz diye düşünüyorum.
1: Olmaz. Fakat tabii o sağlık sorunlarını
0: O
1: bilemeyiz.
0: değişkenlik gösterebilir elbette.
1: Değil mi?
0: Bakalım yani biraz içim karardı ama gene güzel bir sohbet oldu. Teşekkür ederim
1: Yok
0: abi.
1: için karar mısın? Bu gerçekleri konuştuk bence. Dediğin gibi olayın içine ilimi, matematiği, o hesaplamaları, sanatın o güzelliklerini almayan ve bunu benimsetmeyen dijital medyanın bazıları gelecekte kaybolur. Onu söyleyeceğim. Tekrar söylüyorum.
0: Kaybolması insanlığın yararına olur diye düşünüyorum
1: Ya başkaları
0: abi.
1: gelir. Ya bu değişim oluyor ya. Değişmeyen tek şey nedir? Değişimdir.
0: Değişimin kendisi.
1: Dijital medyada da o değişimi sık sık görüyoruz zaten. Bunu yaşıyoruz.
0: Tüketim alışkanlıkları da değişti mesela. Tabii şimdi ilginç bir şey söyleyeyim sana abi. Metni okuma süresi dijital medyada 8 saniyeye kadar düşmüş. Eskiden 2010'ların başında millet 40 dakikalık videolar izlerdi mesela. Artık öyle bir şey
1: Şimdi
0: yok.
1: kaça düştüğünü söyledin.
0: E tabii.
1: Sık ne o? Çünkü sıkılıyorlar.
0: Bu arada insanların dikkatinin odağının bu kadar alt seviyeye düşmesi de bence tehlikeli bir şey.
1: Tamamen ona bağlı olarak yaşarsan bu ortaya bir şey çıkartmıyor. Ya yani bunu insanlar da uzun vadede zaten anlıyorlar bence.
0: Ve şöyle bir şey var abi bu alışkanlıklardan. Mesela oturup işini yaparken belli bir süre sonra dikkat dağınıklığı ya da oturup ben telefonun elini almadan 2 saat film izleyen çok fazla insan kaldığını düşünmüyorum şu anda.
1: Bu genel bir alışkanlık oldu. Katılıyorum sana. Ya maç izlerken bile mesela dikkat et. Zaman zaman çok fikrini paylaşan oluyor. Bir moda gibi değil mi? Maç izlerken.
0: Maç içi tweetler geliyor.
1: Geliyor değil mi?
0: E tabii.
1: Şimdi bu şöyle bir değerlendir. O zaman maçtan kopuyorsun bence.
0: Bir nüans kaçırdığında zaten domino etkisiyle birçok şeyi de anlamayabilirsin maç bittiğinde. Sadece istatistikle okumuyor çünkü konuştuk bunu da daha önce. O yüzden...
1: Okunamaz zaten. Ya kalecinin 2 adım daha atsa belki dışarı çıkaracağı topun ağlara gitmesi. Sen o sırada sosyal medya sitelerine bakarken o 2 adımı görmüyorsun ve top ağlara gidiyor. Anı kaçırıyorsun. Sonra tekrarı var diyorlar ama o anı kaçırdıktan sonra geçmiş olsun. Tekrarda sadece o golün oluşumu veriliyor. Onun 2 pozisyon öncesinde de hala bakıyorsan bu an nasıl oluştu ve bunun devamı nedir? Bunu anlayamıyorsun.
0: O da heyecanına aykırı bu arada. Bir golün olduğunu bilip tekrar izlemekle gole o an maçı izlerken maçın içinde tanık olmak farklı şeyler. Aynı az
1: Ya
0: önce
1: da
0: bahsettiğim.
1: deniyorum onun 6-7 kare öncesinde neler oldu?
0: Mesela. Mesela sinemada da bu geçerli. Bazı yönetmenlerin filmleri var ki mesela Kubrick filmlerinde öyledir. Film o kadar ilmek ilmek işlenir ki 2 saat belki 3 saat boyunca bir sahneyi kaçırdığın anda bütün bağlam kopar hiçbir şey anlamadan bitirirsin.
1: Büyük ustaların, yönetmenlerin filmleri genelde öyledir. 2 kare kaçırdığın anda bağlamdan koptun.
0: Ben birçoğu filmi 2-3 kere izliyorum mesela bu dikkat problemine
1: Evet.
0: ötürü.
1: Ya bu önemli bir şey.
0: Bakalım alışkanlıklarımız inşallah düzelir diyeyim abi. Yani insanın içi de bir buruluyor ama bakalım. Devam edelim bir mesaj alayım abi sana gelmiş. Ercan abi 1994 Dünya Kupası'nda Maradona eğer ihraç edilmeseydi Dünya Kupası'nın kaderi değişir miydi?
1: Değişebilirdi. Onu söyleyeyim.
0: Arjantin'e dönebilir miydi İbrahim?
1: Ve çok iyi başlamıştım Maradona.
0: Son Dünya Kupası bir de değil mi?
1: Tabi doping madde Son.
0: Abi Maradona ile ilgili bazen şeyi düşünüyorum. Tamamen gözlemlerime dayanarak katılır mısın bilmiyorum ama Maradona örnek bir sporcu olsaydı sağ içi sağ dışı tavırlarıyla belki daha iyi futbol oynar mıydı bilmiyorum. Zaten top seviye ama böyle bir ikon olabilir miydi bilmiyorum. Onu o yapan davranışları var ya bir yandan da.
1: O davranışlar o yıllarda ikon olarak değerlendirildi. Ya şimdi keşke o doping maddesi çıkmasaydı.
0: Yani.
1: Ya biraz daha kendine iyi baksaydı. Burada çok önemli bir nüans var. Bunları sağlasaydı belki inanılmaz bir şey olacaktı. Bu yaşta belki hala oynuyor olacaktı Messi gibi.
0: 40 yaşında.
1: Ve hala o ustalığı devam ettirecekti belki. Bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz.
0: Güzel tat bıraktı en azından ağızlarda.
1: Evet tabii.
0: Amerika'dan bir bilgi gelmiş abi. Seattle'dan haber vereyim hemen. Amerika Birleşik Devletleri ne kadar büyük, buna rağmen eyaletin kuzey bölgesinde ayılar evlerin çöplerini karıştırıyor. Bu Kanada'da da aynı. Seattle der ki bizimkiler ilk aşamayı geçselerdi bence son 16'ya kalırlardı. Bu milli takımla alakalı. Amerika'da da galiba benzeri bir problem var. İşte yaban hayvanları, ayılar vesaire şehir merkezine kadar inip çöpleri karıştırıyorlar evet. Demiş.
1: Diyor, demek ki var. Abi, ne yapacak? Gelecek. Karnı aç. İstediğini bulamıyor.
0: Habitatını elinden almışsın.
1: Evet. Yarın öbür gün kapıyı da çalacak. Ver bakalım diyecek bir şeyler değil mi? Onu da öğrenecek.
0: Yani abi insanoğlu konfor alanını genişletmek için dünyayı neden her geçen gün yok ediyor ben bilmiyorum. Anlamıyorum.
1: Herkesin dünya için bütün canlılara saygı duyulması gereken bir gezegendeyiz. En önemli mesele bu. Acaba bunu daha iyi nasıl öğretebiliriz değil mi?
0: Abi mesela başka bir perspektiften bakayım. Hani sen burada hayvanseverlik sağduyu üzerinden gittin. Tamamen pragmatik bakıyorum. Sen ormanları yok ettikçe, küresel ısınması, susuzluğu 50 sene sonra bunlar zaten senin de sana da zarar vermeye başlayacak.
1: Hadi zaten veriyor.
0: Hadi hayvanları düşünmüyorsun. Kendine yapma bunu o zaman.
1: Değil mi? Zaten veriyor. Avrupa'nın yaşadığı sıcak hava dalgası mesela.
0: Buna bakıyorum.
1: Son dönemde Avrupa'da hayatta olmayacak şeyler bu yazın başında oldu işte. Daha geçen dönemde.
0: Bir sürü vefat haberleri geldi Avrupa'da mesela sıcaktan belli bir kesim.
1: Ya Almanya'da 44 dereceler falan. Almanya'nın görmediği şeyler bunlar.
0: Acaba insanoğlu olarak abi sandığımız kadar zeki olmayabilir miyiz diye düşünüyorum.
1: Ya bize bir şey olmaz mantığı var bence insanda. Büyük bütün tehlike. İnsanlarda da var.
0: Büyük tehlike. Bu arada tarih boyunca bakınca da şeyi söylemek isterim. Bu arada annemden de bir fotoğraf gelmiş. Şu an markette marketin önünde yaban domuzları var. Hatta sana da göstereyim abi.
1: İşte buyurun.
0: Ailecek orada yediriyorum içiriyorum diye de espri yapmış annem orada. Neden öyle? Bize bir şey olmaz mantığı çok tehlikeli. İnsanlık tarihinde bazı mitolojiler var ya, mesela Nuh tufanı gibi. Dünya kendini temizlemek için bir reset atabilir. Hani bunların bir gerçekliği varsa. O yüzden biraz da dikkatli olmak lazım değil mi?
1: Bence de öyle. Bu yanardağ sinyallerini unutmayalım. Volkan sinyallerini değil mi?
0: Pompei vakası var çok geçmişte. Hala orada müze olarak sergileniyor. Şok evet. Olacağımıza sanat eseri.
1: Etna'da hala şu anda la püskürme var. Avrupa'nın en yüksek dağı. Tehlikeli. Bu o sinyalleri unutmayalım. Yazın gelmediği yıllar yaşamış dünya. Bu yanardağ patlamalarından dolayı. Atmosferin üstündeki o bütün güneş ışınlarının etkili olamadığı ve yazın bir türlü gelmediği zamanlar yaşamış dünya. Ve bu çok eskilerde kalmamış. Osmanlı döneminde bile var.
0: Burada senin söylediğinde şu da çok kıymetli abi. Yanardağ patladığında sadece çevre etrafına zarar veriyor diye bakmamak lazım. Atmosfere de çok ciddi zarar veriyor.
1: Tabii İzlanda'da yaşandığında biliyorsun Avrupa'da uzun süre uçak seferleri yapılamadı. Ya bize kadar gelmedi ama Avrupa'nın büyük bir bölümünü o bulutlar kapattı. Birçok hava yolu ekonomik olarak büyük krize girdi.
0: Ekonomiyi de etkiliyor. Enteresan abi gerçekten bilmiyorum. Bakalım sonumuz ne olacak? Yani kendi adıma da söyleyeyim ben de görür müyüm bilmiyorum ama çok bundan 100 yıl sonrasının bu kadar en azından kolay olacağını zannetmiyorum birçok açıdan.
1: Düzelmezse zor.
0: Abi insanlarda düzelme kaygısı da görmüyorum ki. Burada mesela bunu konuşuyoruz. Bunu hani başka bir pozisyonda kimsenin aklına gelip konuşacağını zannetmiyorum. Konu konuyu açtı ama insanlar bunun bilincinde değil ki. Biraz yuvarlanan kaya mentalitesiyle yaşıyoruz herhalde.
1: Evet, o kaya ve etrafında beraber sürüklediği küçük kayalar.
0: Yani dünyanın geldiği bu kapitalist düzenin getirdiği bir şey olarak acaba sadece günü kurtarmayı mı çok düşünüyoruz?
1: Ya, evet artık bir de gün düşünülüyor sadece. Ya ertesi gün ya da bir yıl sonrası O bile artık insanoğlunda o alışkanlık bütün dünya için söylemekteyim bunu. Sanki azaldı gibi.
0: Sağlıklı genel insanoğlu olarak sağlıklı bir fıtrata, mentaliteye bürünmüş değiliz maalesef, evet. İnşallah evet. Acı durumlarla bir fabrika ayarlarına dönmeyiz kendimiz zaman içerisinde. Bir bilinç geliştirebiliriz bu konuda.
1: Umarım. Aynı kanaatteyim.
0: Bakalım abi ne denmiş. Üstadım Ercan abi ve Burak, iyi yayınlar. Benim ricam Burak'tan basketbol dünya kupası hakkında bizi biraz bilgilendirip favori takımlardan bahsedebilir mi? Bizim takımla arasındaki farklardan da bahsederse sevinirim. İyi yayınlar demiş. Tugay Bey Vidin Kalesi'nden yazmış.
1: Evet.
0: Öncelikle sana şunu sorarak başlayayım abi o zaman. Şirkete geldim, ufak bir bahsedin, şimdi arabayı yanaştıracağım demiş. Kaçırdık mı acaba? Şansa bak başka zaman. Belki açmışsınızdır diye. Son Avrupa Şampiyonası nasıl bir tat bıraktı abi ağızlarda?
1: Ben çok keyif aldım.
0: O zaman şöyle gideyim, hemfikir olmakla birlikte sıradaki Dünya Kupası'nda da benzeri kareler görebiliriz. Bundan bahsederiz ama bir yarış aramız varmış, ona gidelim. Batıkan abiyi de zora sokmayalım, sonra devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor!
4: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
5: Süratli Safkan 4 numaralı sağlam can atak yaptı. 1400 metre start yerine gidilirken liderliği bilinen stiliyle sağlam can aldı. Farkı da 4 boya kadar çıkardı. İkincilikte 7 numaralı Kocatepe var. 2 boy geride 1 numaralı Varlık Efes'i, onun 1 boy gerisinde. 3 numaralı Köycü Bey ilerliyor. 1 boy kadar geride içeride 6 numaralı Can Asilim ilerliyor. Onun 1 boy gerisinde. 5 numaralı Barbuda 6-7 boy kadar geride kaldı. 2 numaralı Güçlü Prens. Safkanlar bu sırayla 1200 metre start yerini geçti. 4 numaralı Sağlam Can yarışın temposunu belirliyor. 1 boy farkla geride ikincilikte 1 numaralı Varlık Efes'i var şimdi. Onun yarım boy kadar gerisinde 7 numaralı Kocatepe üçüncülükte. 1 boy geride 4. sırada 6 numaralı Can Asilim ilerliyor. Yarım boy kadar geride 3 numaralı Köycü Bey var. Onun 1 boy gerisinde 5 numaralı Barbuda, 4 boy kadar geride 2 numaralı Güçlü Prens sırasıyla son 800 metreye girilmek üzere. 4 numaralı Sağlam Can yarış lideri. 1 numaralı Varlık Efes'i yine takipte. Yarım boy kadar geride dışta 7 numaralı Kocatepe. 1 boy geride 4. sıradaki yerini korudu 6 numaralı Can Asilim. 2 boy kadar geride bariyer dibinde 5 numaralı Barbuda. Dışında 3 numaralı Köycü Bey var. 2 boy geride 2 numaralı Güçlü Prens sırasıyla safkanlar düzlüğe çıkmak üzere. 4 numaralı Sağlam Can liderliğini sürdürüyor. 1 numaralı Varlık Efes'i ikincilikte. 3. sıraya geldi 6 numaralı Can Asilim. 4.lükte kaldı 7 numaralı Kocatepe. Safkanlar bu sırayla son 400 metreye giriyor. İçeriden gelen 1 numaralı Varlık Efes'i ortadaki 4 numaralı Sağlam Can'ı yakaladı. Geriden dıştan da 6 numaralı Can Asilim'in atakları var. Son 200 metreye girilmek üzere. Bariyer dibinde 1 numaralı Varlık Efes'i öne geçti. Farkı 2 boya kadar çıkardı. 4 numaralı Sağlam Can'ın atakları devam ediyor. 1 numaralı Varlık Efes'i son 100 metreye girilirken 3 boy farklı lider Sağlam Can tazelemeye çalışıyor ama 1 numaralı Varlık Efes'i kazanıyor. 4 numaralı Sağlam Can ikinci oldu. 6 numaralı Can Esilim yarıştan 3. olarak ayrıldı. 3 numaralı Köycü Bey 4. 5 numaralı Barbuda ve 2 numaralı Güçlü Prens 5.lik için fotoyu birlikte geçti. 1 numaralı Varlık Efes'i Ömer Faruk Özen'le 7. koşuyu kazandı.
4: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
3: Radyo Spor.
2: Reklam.
6: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: bitir.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere. Direksiyon.

0: Başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Bankam Tombank kartım adı.
4: Reklam.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, Spor Kazanı'nda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Güzel bir sohbet oldu. Bakalım. Sana bir soru gelmiş abi senin. Bu şimdi hem radyo hem ajans için yaptığın Dünya Kupası'na anılarla alakalı bir köşe var. Burak abi selamlar. Yazmazsam olmaz. Ercan abinin unutulmaz Dünya Kupası anılarını tam olarak dinleyebileceğimiz bir yer ve program var mı?
2: Var mı? Bilmiyorum.
1: Sana sormalı abi. Ben takip ediyorum.
2: Ya bu en son yaptığımız yayınlanıyor işte Ajans Spor'da. Herhalde onu takip edebilirler.
1: Sosyal medya hesaplarından.
2: Sosyal medya, Radyo Spor'un.
1: Burada da zaten Dünya Kupası'nın mazisiyle alakalı program içerisinde sık sık
2: bahsediyoruz, konuşuyoruz.
1: Sohbet ediyoruz. Maradona'nın duruşuyla reddettiği ödüllerle bize her zaman örnek bir kişilik olduğunu düşünüyorum demiş.
2: Doğru. Ya o hayatı, Maradona'nın özel hayatı keşke olmasaydı dediğimiz bir husus benim için. Yoksa duruşuyla ilgili hiçbir şey söylemiyoruz.
1: Duruşuyla alakalı aklıma şey anısı geldi. Geçenlerde de konuşmuştuk abi. Amerika ve Küba'dan kendisine ödül takdim edileceği bir denklemde neden Küba'yı seçtiğini anlattığı çok vücut dilinde evet. De bir video var, çok meşhur. Çok ikonik bir karakter.
2: İkonik.
1: Ama bu arada fıtrat olarak da saçı, tarzı, tipolojisi her şeyi onu ikonik kılmak için yaratılmış gibi sanki.
2: Onun gibisi gelmez değil mi? Ya Pele gibisi de gelmedi. Onun gibisi de gelmedi. Pele de Brezilya'nın ve dünyanın tabii. Pelin'in şanssızlığı, ne sosyal medya var, ne Twitter var, ne TikTok var.
1: Televizyon bile yok çoğu zaman.
2: Televizyon bile yok. Pelin'in şanssızlığı o.
1: Maradona'da da şey abi diyorum ya.
2: Buna rağmen Pele deyince dünyada birçok ülkede yeri ayrıdır.
1: Pele sadece bir futbol efsanesi değil abi. Tabii arşiv açısından da zor bir dönem olduğu için sanki bir hani tarihi figür de gibi bir yandan.
2: Tabii tabii.
1: Maradona tarafında da abi öyle bir tamamlanmış ki yani Maradona düz saçlı olsa bile belki bu kadar ikonik olmazmış. Yaratılış olarak her şey onu ikonik kılmak
2: tabii,
1: için.
2: Tabii tabii.
1: İlginç bir kişilik.
2: %100 katılıyorum sana.
1: Bir soru gelmiş transferle alakalı abi. Bursa'dan Galip ben, selamlar herkese.
2: Selamlar.
1: Ercan abi seviliyorsun. Beşiktaş şu ana kadar sadece tek bir sol bek transferi yaptı. Ay sonunda Avrupa'da eleme maçı var. Beşiktaş'ın tur atlama şansını nasıl görüyorsun bugün itibariyle?
2: Ya ben demiş. Çalışmalar devam ediyor. Yine bir o maça belki 3 transfer yetişebilir. Öyle düşünüyorum ben.
1: Hala 20 gün var tabii. Bir hafta içinde biten transferleri o maçta kullanabilirsin mesela.
2: Rahat rahat. Ya bu Dünya Kupası neyi gösterdi? Her takımı yenebilir mi? Zorlayabilir mi?
1: Avusturya
2: bunu,
1: örneği mesela.
2: Bizim ülkemizde de maçları izleyen futbolcular da rahat rahat gördüler. Hemen sahaya çıkıp öyle teslim olmak yok. Teslim olmadığın zaman, İyi mücadele etmeye çalıştığında bunun iyi ya da kötü bir karşılığını alıyorsun. Ya bunu bir kez daha oyuncular zihinlerine yerleştirmişlerdir. Ya bizim milli takımımızın elenmesi bile birçok oyuncuya inanılmaz bir ders olmuştur.
1: Bazen bir silkelenmek daha iyi olabilir o zaman.
2: Evet.
1: Şehir takımlarıyla ilgili güzel bir mesaj gelmiş. Mustafa Turhan atmış. Adana'dan merhaba. Maalesef semt takımlarından bıktık Süper Lig'de. Karşıyaka, Bursa Spor, Eskişehir Spor, Ankara Gücü ve Adana Demir Spor gibi tribün kültürü olan şehir takımları istiyoruz demiş.
2: Ama o takımlar da işte olmuyor. Katılıyorum dinleyicimize. Aynı duygular içindeyiz. Ama olmuyor.
1: Bakalım, ümit ediyorum orada da. Mesela Bursa Spor geri geliyor gibi gözüküyor şu anda. Eskişehir
2: yatırımlarla evet. Bakalım. Eskişehir Spor yine çıkması lazım bence. Dönemin Eskişehir Spor son haftalarda şampiyonluk kaybetmiştir Süper Lig'de. O zamanki adı birincilik. Bursa Spor'un şampiyonluğu var. Bu takımların yaşadığı durumlar. Altay'ın Türkiye Kupası var. Türkiye Kupaları var. Gençler Birliği'nin var. Ki Gençler Birliği Süper Lig'de son anda kurtardı.
1: Göztepe daha önce Avrupa'ya giden ilk Türk takımlarından.
2: Tabii. Yarı finale kadar Fuar Şehirleri Kupası. Şimdiki adıyla artık UEFA Avrupa Ligi diyelim. Ya da Kupa 3 olarak düşünelim, UEFA Kupası. Çünkü eski dönemde bir Şampiyon Kulüpler Kupası, Avrupa Kupa Galipleri Kupası, sadece Kupa şampiyonlarının gidebildiği, 3 de UEFA Kupası ligi o zaman Şampiyonlar Ligi'ne ikinci giremiyor. İkinci, üçüncü sırada bitiren takımlar gidebiliyor.
1: Konferans Ligi gibi biraz.
2: Evet.
1: Bir dinleyicimiz bir ricada bulunmuş abi. Ben yasaklı mıyım diye de sitem etmiş mesajı geçmiş üzerinden biraz ama çok da mesaj olduğu için yani estağfurullah niye yasaklı olasınız? Trabzonspor'dan Ercan abi birkaç dakikada olsa bahsedebilir mi?
2: Tabii tabii. Trabzonspor bence transfer yatırımını Ertuğrul Doğan döneminde çok iyi ayarladı şu ana kadar. Aldıkları oyuncular ve iyi tekliflerle verdikleri oyuncular. Bu yapıda devam ederse Trabzonspor, iyi oyuncular bulunuyor çünkü. İyi bir ekip var herhalde orada.
1: Scouting tarafında iyi bir ekip var, evet.
2: Öyle gözüküyor. Bu yüzden ben Trabzonspor'un yine zirve mücadelesinde yer alacağına inananlardanım. Ve istikrar önemli. Teknik direktör ve ekip konusunda en büyük avantaj da Fatih Tekke Trabzonlu.
1: Oranın DNA'sını, kültürünü taşıyamıyor hoca.
2: Yani futbol kültürü anlamında çok yüksek oynadığı dönemlerde. Teknik direktör olarak da geçtiğimiz sene neler yapabildiğini bir kez daha gösterdi. Ya futbola kafa yoran bir kişi Fatih Tekke. Ben Trabzonspor'un da zirve mücadelesi yapacağına inananlardanım.
1: Bu arada şeyi de söyleyelim abi. Ulay'a, Batagov'a gelen teklifler işte Felipe Augusto satıldı vesaire derken bugün Vaivu'ya devre arasında 5,5 milyon euroya Wolfsberger'den Avusturya'dan transfer etmişlerdi. Fulham'ın 20 milyon üzerinde bir teklif getirebilecek.
2: Ya Vaivu'yu alıyorsun devre arasında. İşte bu işte transfer başarısı bu.
1: Tabii gidip 15 milyon maaş verip oyuncu getirmek başarı sayılır mı? Bence sayılmaz.
2: Sayılmaz. Zaten 15 milyon verip herkes alıyor onu.
1: Tabii.
2: Walter Made'yi bugün örnek verdik. 95 milyon euroya transfer bedeli bonservisine veriyorsun. Hemen gönderirler. Oyuncuya da çok iyi maaş veriyorsun. Şimdi o büyük bir forvet buldun anlamına geliyor Newcastle için. Sıfır.
1: Sıfır olduğuna katılıyorum. Mesela şey de büyük bir başarı. Trabzonspor'un ilk yarı itibariyle ligde yarış içinde olup da devre arasında gidip Wolfsberger'den, Avusturya Ligi'nden bir oyuncu bulup getirmek de cesaretdir. Bunu İstanbul takımlarının ben yapabileceğini zannetmiyorum kolay kolay.
2: O bölümü haklısın. Keşke İstanbul zirve mücadelesi yapan takımlar da o işlere girse. Görüyoruz. Ya bulsalar da, başarılı olsalar da.
1: Örneklerini görüyoruz işte. Vaivu'ya 20 milyon üstü konuşuluyor. Batagovic'in
2: Fulham'dan. Evet.
1: Fulham'dan Premier Lig'e tabii bir de Ulay örneğinden bahsediyoruz. 40 milyon üzeri gidebilir diye. Yani Trabzonspor aldığı oyuncuların hepsinden de karşılık buluyor. Çok karavan attıkları bir transfer de yok şu ana kadar.
2: Bu başarılı ekip devam ederse oyuncu bulma konusunda, diyelim ki şampiyon oldum, ben şaşırmam. Sen şaşırır mısın?
1: Yani ben sevinirim hatta şaşırmak bir kenara.
2: Tabii.
1: Neden diye sorarsan bir emsal teşkil etmesi, bir rol model olması açısından diğer takımlarda model anlamında ben sevinirim, isterdim.
2: Arayıp bulmak, çalışmak ve o oyuncuya bir şehirde uyum sağlamasını gerçekleştirmek çok büyük başarı.
1: Ve abi az önce de söylediğin gibi şey de yok. Yabancı hoca, yerli hoca, o hoca, bu hoca yok. Trabzonspor efsanesi olan, köken olarak da Trabzonlu, Trabzon şehrinin havasını, suyunu, her şeyini bilen, bütün DNA'yı taşıyan bir hocaları var. Bu yapıyla şampiyon olurlarsa bir de scouting'i üzerine koyup ben mest olurum. Ben bu arada Trabzonspor'da değilim. Bilen biliyor zaten.
2: Tabii tabii. Bu gerçeğini söylüyorsun.
1: Ben keyif alırım.
2: Niye alınmayacak ki? Ben, büyük olay bence.
1: Kupayı almasına da çok sevindim. Onu da söyleyeyim mesela. Bunun en azından bir nişanesi olması gerekiyordu burada
2: yapılan
1: güzel işlerin. Evet,
2: o çıkışın.
1: %100. Selamlar Ercan abi. 536 yılında patlayan yanardağ tam 18 yıl dünyayı karanlıklar içerisinde gömmüş ve 2300 sene içinde en dondurucu 18 yıl olmuş.
2: Evet.
1: Çocukluğumda Şeker Spor vardı, Batman Petrol Spor vardı. Şimdi isimlerini hiç duymuyorum demiş bir dinleyicimiz.
2: Kapandı. Ben geçen gün merak ettim ne yapıyorlar diye. Bir isim değiştirdim. Şeker Spor... Şeker fabrikalarının sponsorluğunda olan bir takımdı. Sonra bir özelleştirilmiş takım. Birine verilmiş. Bazen isimleri değiştirmiş. Ben merak ettim ben de Şeker Spor'u. Çünkü ben de Ankaralıyım. Şeker Spor'u bayağı izlemiştik. Mesela Ankara Demirspor'da Demir Yolları'nın takımı. Adana Demirspor Demir Yolları'nın takımıydı, artık değil. Özellikle Şeker Spor'da kapanmış.
1: Hatıralarda kalmış.
2: Hatıralarda kalmış. Ya bir sürü takım kapanmış öyle. Ankara'da Güneşspor var, kapanıp gitmiş falan. Amatör ligde yer alıyordu. İşte Hacettepe'yi biliyorsun.
1: Burada Taksimspor.
2: Taksimspor, evet.
1: Taksimspor'la ilgili de şey var abi, biliyorsun. Taksimspor'un ilk oluşumundaki o dönem Rumlar Yunanistan'a gidip AYK'yı kuruyor. Hatta AYK'nın açılımında İstanbul'la alakalı bir şey de var. Orada hatta evet, takımı gibi bakıyorlar AYK'ya.
2: Onlar amatör kübede yine devam ediyorlar. Benim gördüğüm.
1: Taksim Spor. Evet. Evet.
2: Taksim Spor, Beyoğlu Spor.
1: Valla dönüp bakınca abi sürdürülebilirlik çok zor işte. Su yüzeyinde kalan İstanbul gibi büyük ekonomisi olan yerlerde artık belli başlı taraftar kitlesine oluşmuş. 100 yıllık takımlar ayakta duruyor ama hiçbir takımın garantisi yok yarına ya onun haricinde.
2: Aynen öyle.
1: Şu an bu 3 büyük takıma Trabzonspor'u ekliyorum. Onun haricinde var mı böyle mesela kesin rahat gözle bakabileceğimiz?
2: Ya, iyi yönetilen Başakşehir var.
1: Başakşehir ve Göztepe'yi de.
2: Göztepe var.
1: Samsunspor ekleyelim hadi.
2: Samsunspor var evet. Onun dışında fazla var mı? Yok.
1: Geri kalan bütün takımlar için söyleyeyim abi. Hadi Bursaspor'u da ayırdım orada. Bir şekilde sahip çıkacaklardır ama Süper Lig'den 3. 4. lige kadar hiçbirinin 20 sene sonra ne olacağını ben göremiyorum.
2: Ya ben mesela Antalya gibi Türkiye'nin çok güzel olan bir şehrinin ve orada bayağı iş insanı var. Antalya bayağı gelişmiş bir yer.
1: Otelleriyle bilhassa.
2: Turizm en önemlisi. Küme düşüyor mesela Antalyaspor. Ekonomik zorluklar yaşıyor. O takımın aklıma geldiği için bu örneği veriyorum. Çok daha iyi yönetilmesi lazım.
1: Yani içinde bulunduğu şartları itibariyle dediğin gibi şehrin otelcilik özelinde çok önemli iş insanları var. Finansal olarak bir özgürlüğe sahip olabilirsin.
2: Ya Fransa Ligi'nde Monaco neyse Lig 1'de. Bence Antalyaspor'u.
1: Burada nerede sıkıntı çıkıyor peki abi?
2: Yani ben mali konularda transferlerin başarılı olmadığı kanaatindeyim. Ve borçlar arka arkaya geliyor. Ve bu yüzden de bir çıkılmaz girdabın içine giriyorlar. Ve küme düşüyorlar.
1: İnşallah tez zamanda toparlarlar.
2: Evet.
1: Ercan abi Dünya Kupası 1966'da İngiltere'de Jules Rimet kupasının çalınması.
2: Jules Rimet evet.
1: Federasyonun kimseye duyurmadan bir kopyasını yaptırması, daha sonra bir köpek tarafından bulunması, bulununca İngilizlerin kopyayı satın almaktan vazgeçmesi, ancak açık arttırmaya çıkacağını duyunca satın almaları ve nihayet 1983'te ebedi sahibi olan Brezilya'dan çalınması ve bir daha bulunamaması. Bana bu kupanın hikayesi çok enteresan geldi, saygılar
2: diliyorum. Jürcüme doğru. Kim bilir hangi koleksiyonerin evine gitti değil mi? Böyle vardır ya sanat hırsızları, koleksiyonerler.
1: Ben şeyi duydum abi, çok bu dediğine istinaden söylüyorum.
2: Ya bir sürü ressamın işte Van Gogh'un, Rembrandt'ın,
1: Caravaggio'nun
2: bir sürü eserleri kayıp.
1: Ve bu müzelerde sergilenenler de çoğu kopyaymış abi, meşhur müzelerdeki orijinalleri bambaşka yerlerde.
2: Değil mi?
1: Claude Monet'in, Caravaggio'nun işte bahsettin. İlginç. Bu da ilginç bir sektör herhalde. Dünya döndükçe devam edecek yani.
2: %100. Ya Jules Rimet, o kupa. Diyorum ya, biri böyle karşısında bakıyordur şu anda kupaya. Kim bilir kimde.
1: Vallahi enteresan. Bunun bu kadar illegal olmasına rağmen bu kadar büyük işlem hacmi yüksek bir şey olup da dünya genelinde bir ağ olması da ilginç bir sektör.
2: Evet. Bu işin yani bunları tekrar işte bu sanat hırsızlığına karşı özel ekipler var, çalışıyorlar. Ama bu iş durmuyor. En son işte Louvre Müzesi'ndeki
1: soygun.
2: Ne oldu? Yakalanmadı kimse.
1: İşin komik abi o müzede.
2: Bu işin ustaları var demek ki, değil mi? Ve neyi alacaklarını biliyorlar.
1: Direkt gözüme göremiz tehlike geldi abi. Orada lazerle içine geçmeler, havalandırma boşluğundan aşağı sarkmalar vesaire. Ya, o Louvre Müzesi'nde çalınanların da çoğu replik olabilir abi bu arada, öyle tahmin ediyorum.
2: Az olmadı, bayağı açıklandı.
1: Eyvah eyvah o zaman.
2: Olmadı, açıklandı.
1: Merhaba, inanın sizi sabahtan akşama kadar dinleyebilirim. Hem dinletici hem öğretici hem biraz da olsun eğlencelisiniz demiş Yusuf İnci.
2: Teşekkür ederiz.
1: Bugün evet, ilginç konulara da daldık abi.
2: Bugün öyle oldu evet. Ara sıra dalıyoruz böyle.
1: Ara sıra iyidir bence de. Bir Fenerbahçeli olarak Trabzonspor'un en büyük hatası Fatih Tekke'yi takımın başına getirmeleri olduğunu düşünüyorum. Hasköy'den Ayhan. Burada argüman nedir? Merak ettiğim için soruyorum. Belki de makul bir sebebiniz vardır ama ben katılmadım kendisine.
2: Ben de katılamadım. Ben başarılı buluyorum ama tabii dinleyicimizin görüşüne de saygı duyup okuduk.
1: Tabii ki. Yani argümanı o yüzden sordum. Hani evet. Belki çok geçerli bir argümanı vardır. Yani fikir alışverişi olması açısından. Evet abi, sana bir soru daha geldi. Bugün röportaj gibi gidiyoruz. Terleten sorular. İyi yayınlar Ercan abi. Vlahovic için ne düşünüyorsun? Riskli bir sakatlık durumu olan futbolcuyu bu kadar para vermek değer mi? Bütün bu şartlarını Beşiktaş kabul ediyormuş oyuncunun talep edeceği. Sence bu kadar zorlamaktansa farklı bir alternatife gidilebilir mi?
2: Gidilebilir. Vlahovic cephesinden bir açıklama yok. Bir oyuncuyu da transfer etmeden önce çok sıkı sağlık kontrollerinden zaten geçiriyor takımlar. Sağlık kuruluşunda, hastanede. Ona göre de bir karar vereceklerdir.
1: Bu arada son olarak abi bir şey daha söyleyeyim. Hasköy'den yazan Fatih Tekke için dinleyicimiz demiş ki geç getirmeleri hataydı demiş. Buna okey olabilirim.
2: Evet.
1: Arada bir dönem fazladan
2: evet,
1: var çünkü.
2: Evet. O buna katılırım.
1: Buna ben de katılırım. Bir reklamımız varmış abi. Dilersen ona gidelim, sonrasında devam edelim.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam.

0: voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
4: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
5: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz Spor Kazanı'nda sevgili Ercan Taner'le. İlginç bir sohbet oluyor bugün abi. Keyifli de oldu.
6: Evet. Sohbet bazen enteresan şeylere doğru gidebilir tabii.
5: Bazen şeyi hatırlatmak lazım abi. Hayatta spordan başka şeyler de var. Hayatın gerçekleri var.
6: Var tabii. Spor da hayatın içinde. Sporunla beraber diğer konular da yine spora yakın, uzak değil.
5: Tabii.
6: Spor da hayattır.
5: Kapı kapıyı açıyor. Yanınızda Genco Boran da olsa nostaljiden çıkamayız demiş Mustafa Dürüst. Buradan Genco abiye de selamlar.
6: Selamlar.
5: Kendisi Amerika'da.
6: Dünya Kupası'na devam ediyor değil mi?
5: Dünya Kupası'na devam ediyor. Yani farklı hayallerle gitmiştir tabii milli takımdan ötürü ama onun için de yine güzel bir deneyim olmuştur buradan. Sevgiler kendisine de. İyi yayınlar Adana'dan Murat ben. Bir dönem Trabzonspor çok güzel futbolcular yetiştirdi. Altyapıdan Abdülkadir Ömür, Hüseyin Cimşir, Abdülkadir Parmak, arka arkaya 3 kale
6: düşüp
5: Yusuf Yazıcı yine. Şu anda bunları yapamamasının sizce nedeni nedir?
6: Yapabilir yine.
5: Geçen sene Avrupa ikincisi oldu alt yaş takımı.
6: Yine yapabilir ve çalışmalar da o yönde gidiyor bence. Biraz sabır gerekiyor genç oyuncu yetişmesinde. İşte Beşiktaş o işlere girdi ya Semih'le.
5: Ersin'le, Rıdvan'la daha önce.
6: Ersin'le, Rıdvan'la. Ki onlar bile zorlandılar değil mi?
5: Yani,
6: ve zorlanıyorlar hala Mustafa'yla.
5: Mustafa Erhan Hekimoğlu var. Kartal Kayra Yılmaz vardı daha
6: zorlanıyorlar.
5: Önce.
6: Bu biraz sabır işi. Ben yapabileceğini tahmin ediyorum ki Trabzon'da çok Trabzonspor taraftarında mutlu olacağı bir şey olacaktır bu düşünce.
5: Trabzonspor kulüp kültüründe de vardır abi bu arada hani oyuncu çıkartmak. O yüzden o konuda benim şüphem yok. Bir de o U19 takımında, ikinci U19 takımından gelecek üst yapıya oyuncular da vardır. Yakın dönemde yine bir şeyler görebiliriz.
6: Hemen alamazsın ama yavaş yavaş intibak edebilir oyuncular.
5: Yani zamanla. Ya bu da işte kontrolsüz büyümeyi önüne geçmek için biraz daha önce yavaş süre vererek hazır olduğunda.
6: Tabii.
5: Çünkü oyuncunun da senin de söylediğin gibi daha önce kariyerine zarar verebilirsin orada baskı altında bırakarak.
6: Bitirebilirsin de. Bunu net olarak belirtelim.
5: Örnekleri var. Bir Muhammed Demirci örneği vardı mesela Beşiktaş'ta.
6: Bitti gitti.
5: Yazık oldu. Selamlar, Sedat Kaymaz ben. Ercan abiye sorar mısınız? Rahmetli Selçuk Yula Şeker Spor'da oynadı mı? Kendisi oradan mı tanıyordu diye.
6: Oynadı. Ankara'da. Şöyle aramızda var bir nevi yaş farkı olmasına rağmen. Aynı Bahçeli Evler'deyiz. Ankara.
5: Komşu sayılır.
6: Evet. Ya bizim aileler birbirini tanıyor. Rahmetli.
5: Allah rahmet eylesin
6: Allah
5: buradan.
6: Rahmet eylesin.
5: Aileden bizi dinleyenlere de selamlar.
6: Fenerbahçe o dönemde hem Selçuk bir de Yaşar diye bir oyuncu vardı. Onu transfer etmişti Şekerspor'da. Onu belirteyim. Selçuk da bayağı esasında başarılı bir öğrenciydi rahmetli. Ankara'da o zaman Bahçeli Evler'in iyi lisesi, deneme lisesi. oralarda bayağı başarılı bir öğrenci olarak değerlendirebiliriz.
5: Buradan tekrardan rahmetli analım. Abi eskiden transfer demişken sen eskiden transfer işleyişi de farklıymış. Adam kaçırmalar falan varmış mesela.
6: Var var. Mesela ilk 1 milyonluk transfer. Ya ben tabii meraklıyım futbol tarihine. Cemil Turan transferidir. Galatasaray'la Fenerbahçe'nin rekabet ettiği ve ilk defa 1 milyon liranın telaffuz edilip ve gerçekten o transferi sağlayan Fenerbahçe'dir. Fenerbahçe İstanbulspor'dan transfer etmiştir. Ve rekor bir transfer ücretidir. 1 milyon lira.
5: O zamanın şartlarına bakınca da farklı oluyor. Şimdi kulağa olabilir. İlginç geliyor.
6: Evet.
5: Bu kaçırmalar vesaire varmış abi çok mesela.
6: Tabii oyuncu imzalamasın diye oyuncuyu alıyorlar. Misafir ediyorlar. Kaçırma dediğim.
5: Tırnak içerisinde. Öyle,
6: tabii.
5: Artık böyle şeyler yok.
6: İlginç. Başka kulüp imzalamasın. Hemen alayım ben oyuncuyu. Güzel bir tatil yerine götürüyorlar. Öyle hareketler vardı.
5: Güzel kıyak. Şimdi sen şey yapmaya kalksan, bir oyuncuya ulaşmaya kalksan zaten 50 tane menajer ya da aile ferdi karşına çıkıyor oyuncuya gidene kadar.
6: Mümkün değil. Ya menajerim de görüşün diyen çok oyuncu var artık.
5: Hep söylüyor.
6: Temsilcim de görüşün diyor. Öyle değil mi?
5: O da ilginç.
6: Abi, ama dünya değişti Burak. Değişti artık.
5: Ben bir daha bir 2001'liyim mesela. Bana bu kadar çağ dışı gelmesi çok hoşuma gitmedi bilmiyorum. Ya. Çok bazı şeylerden rahatsız oluyorum gerçekten. Eskisi gibi bu şey hep anlatılar vardır ya. Hep söylüyorum çocukken de mesela o dönem televizyonda sizin programlarınızı izlerdim. Yine işte Ateş Arabalarından bahsetmiştik. Mehmet Demirkol'un bir dönem programı vardı evet. Fuat Aktay falan. Hepsini hatırlıyorum. Bir geçmişi romantizmi o dönem benim kafama çok keyifli işlendiği için ben günümüzden keyif almamaya
6: başladım. Ya o romantizm değil, iyi yapılan işlerdi onlar.
5: Anlatılar üzerinden söylüyorum. İşler tabii zaten Türk televizyonu.
6: Hayır romantizm. Keşke onların alternatifleri daha fazla olsaydı.
5: Keşke.
6: Keşke.
5: Şimdi o dönem yapılan işlerin abi karşılığı Twitter'dan haber kaydırmak, Twitter'a tweet atmak gibi bir şey oldu. Televizyonculuğun da fıtratı değişti. Ben dediğim gibi şu an televizyon izlemiyorum ama 6-7 yaşından sonra ben akranlarım gibi çizgi film de izlemiyordum. Ben o malum bahsettiğim kanalı izliyordum. Çocukluğum öyle geçti. Şimdi ben televizyon izlemiyorum mesela. Öyle bir program yok çünkü.
6: Yok. Evet.
5: Abi peki ben talep olduğunu da düşünüyorum. Arz neden yok? Bunu nasıl yorumlayabiliriz?
6: Ben de onu çözemeyenlerdenim. Ben spor kanallarının özellikle ülkemizde çok daha başarılı olabileceğine inananlardanım. Ve hep bunu savundum.
5: Ya burada artık tamamen etkileşime odaklama. Şimdi şey var abi. Hani kitabını da okuduğum için geçenlerde söylemiştim. Ateş Arabaları mesela. Orada o program içinde Beatles'tan da bahsedilirdi. 70'ler Liverpool'dan da bahsedilirdi. Şimdi sadece transfer konuşuluyor.
6: Sadece bir yere kanalize oluyorsun. O biraz da ayrıştırmayı gerektiriyor. Ayırmayı. Daha doğru kullanayım kelimeyi. Konuları ayıracaksın. Ve insanları davet edeceksin. İyi, kaliteli işler yapıldığı zaman insanlar zaten tercih ederler. Buna alışırlar.
5: Şu an arz edilen şeye bakarak şunu söyleyebilir miyiz abi? Bunu arz eden kişiler bazında da alabiliriz. Genel tüketim bazında da. Genel kültür düzeyi biraz düşmüş olabilir mi?
6: Yani dünyada da transfer konuşuluyor. Mesela genel kültürle değil, spor kültürü anlamında transfer dönemi transfer konuşuluyor. Bunu düşük olarak değerlendirmeyebiliriz. Yani gidişat öyle.
5: Yaklaşım farklılaştı.
6: Yaklaşım farklılaştı. Ya şu anda Dünya Kupası olmasına rağmen transferin konuşulduğu çok dünyada da şeyden bakıyorsun işte X'ten falan. Dünyada da bu yazılıyor transferler. Tottenham onu aldı, şu bunu aldı. Ki Dünya Kupası olmasına rağmen. Eskiden Dünya Kupası olduğunda
5: herkes ona kanalize.
6: Herkes kanalizeydi. Yani bizim milli takımımız katılmasa bile ona kanalizeydi.
5: Bir yarış aramız var zannediyorum abi. İstersen ona gidelim sonrasında devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
7: Radyo Spor!
2: Kupanın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor.
7: İnternet TürkNet.
8: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu karşılaşmaları devam ediyor. Kupada son 16 turuna yükselecek son 3 takım bu akşam ve yarın sabah yapılacak maçlarla belli olacak. Bu akşam saat 21'de Avustralya ile Mısır karşılaşacak. Gece saat 1'de oynanacak maçta Arjantin ile Yeşil Burun Adaları mücadele edecek. Yarın sabah saat 4.30'da da Kolombiya ile Gana karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası'nda son 16 turu mücadeleleri ise yarın akşam saat 20'de yapılacak Kanada-Fas karşılaşmasıyla başlayacak.

0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Bitali sunar.
1: Spiro Spero iki boy kadar geride, yine grubun son sırasında 5 numaralı Hold On To Life var. Tyler düzlüğe çıkıyor. 2 numaralı My Little Boy yarış lideri. İçeriden Accuracy, 1 numaralı Dım Spiro Spero baskıyı arttırdı. Geriden Green Life'in ve Hold On To Life'in atakları var. Son 300 metreye girilirken iç kulvardan yaptığı ataklarla 1 numaralı Dım Spiro Spero ortadaki 2 numaralı My Little Boy'u yakaladı. Ortadan yine 5 numaralı Hold On To Life'in, geriden Green Life'in atakları var. 2 numaralı My Little Boy mücadeleden düşmedi. Dım Spiro Spero Hold On To Life gelmeye çalışıyor ama My Little Boy kazanıyor. 5 numaralı Hold On To Life ikinci, 1 numaralı Dım Spiro Spero üçüncü oldu. 3 numaralı Green Life da yarıştan dördüncü ayrıldı. 2 numaralı My Little Boy Yiğitcan Gökçe ile kazandı. 1 numaralı Dım Spiro Spero ile Ecuri start aldı.
0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: Merhaba sevgili dostlar, ben Metin Abacı. Bugün akşam İstanbul yarışları yorumlar için yine sizinleyim. 9 koşu var. 4. koşuda günün 2. altılgenliğine başlayacak. 4 yukarıda dişi Arapların 1400 şimdi start alacağı handikap 16 bir yarış. 11 numaralı Tumbul Müzeyyen, İstiklal'ı Safkan bomboş kilosuyla koşunun en şanslı ismi. 5 numaralı Semra Kaya 2 yarıştır kazanıyor. Yine boş kilosuyla, hafif sikletiyle 9 numaralı Gece Güzeli ve 8 numaralı Iğdır Kızı da koşuda şanslı gördüğüm isimler olacaktır. 11, 5, 9, 8 kuponlarda bulunmalı. İkinci aya geldiğimizde Mendip koşusu, bölünen maiden bir yarış. 1200 santitikte start alacak safkanlar. İlk yarışındaki ikinciliği oldukça iyi dereceli olan Gazi şampiyonu Halis Karataş ile start alacak. 5 numaralı Elite Touch bu kez kazanır. Maiden'a ikinci yarışına veda eder günün bankosu. Üçüncü yarışta 3 yarışlı Arapların grup 2 Kazım Karabekir koşusu. 1200 şimdi start alacak safkanlar. Denk güçte isimler var. Özellikle 2 safkan henüz geçilmedi. Birisi 3 yarış üst üste, diğeri 4 yarış üst üste kazandı. Eğer atbaşı olmazsa, ikisi de kazanarak girmezse birisi birincilikler serisine son vermiş olacak. 6 numaralı Aziz Yusuf ve Yusuf'un altın bora dışında 4 numaralı Asaletli Çocuk, 9 numaralı Hür Tayfa ve 2 numaralı Alamaç'ta bugüne kadar koştukları yarışlarda yine bu rakipleri kadar iyi performans sergilediler. 6, 3, 4, 9, 2 sıralamasını dikkate alabiliriz. 4. aya geldiğimizde kısa vade 6 dişi 3 kar İngilizlerin 2200 çimde start alacak.

0: İkinci Bankoa'da yılda son iki yarışını kazanan 3 numaralı Miremre olacak. Küçük oyunlar bu safkada ikinci banko olarak değerlendirebilir. Rakip olarak 4 numaralı Aini Coardi ve 1 numaralı Şafak Ateş'i önereceğim. Son ayakta 3 yaş İngiliz'in satış 2 koşusu 1500 santitikte koşulacak. Bu yarışta da 17 numaralı Togarma yarışın en istikrarlı ismi. Yine 7 numaralı La Copa mesafe biraz kısalmış olsa da çok şanslı. 2 numaralı Master Gold. Mr. Gold uzun aradan geliyor olsa da dinçlik yarışı yapabilir. Hazırlıkları gayet iyi. 17-7-2 mutlaka olmalı. Biraz daha geniş oyunlar sürpriz aramak isteyenler için ise 6 numaralı Big Rugged, 10 numaralı My Dear Dream, 5 numaralı Millennium Falcon ve 4 numaralı Golden Cantado'yu sürprizle önerebilirim. Pazartesi yarışları yorumlarına buluşmak üzere. Bol şans ve kazançlı bir gün diliyorum.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
0: Radyo Spor. Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: İlk servisten maç sayısına, voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
2: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler. Şansa kalmaz
2: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Evet, spor kazandı. Kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Yarış ve reklam aramızı atlattık. Zannediyorum herhalde bir 15 dakika daha özgür bir şekilde devam edebileceğiz diye düşünüyorum. Ankara Bahçeli Evler'den İbrahim Bey selamlarını iletmiş abi sana.
1: Teşekkür ederiz İbrahim Bey'e.
0: Berk Bey yazmış. Merhabalar, iyi programlar. Fenerbahçe Tarık'ı kaçırmıştı Gençler Birliği'nden diye hatırlıyorum.
1: Doğru.
0: Bu süreç nasıl oluyor abi?
1: Ya oyuncu kaçırma değil ya. Oyuncuya diyorlar işte gel biraz tatil birkaç gün, ondan sonra da imzalarız diyorlar. Başka takım aklını çelmesin diye. O zaman öyleydi.
0: Kaçırma da biraz ağır bir ifade. Alıkoyma
1: öyle gibi. Öyle deniyordu.
0: Bakalım bir örnek daha gelmiş. Ercan abi transfer kaçırması derken en meşhur galiba Fenerbahçe ile Hasan Veziri Galatasaray'ın...

0: kaçırması demiş ama artık işte sen söyledikten sonra kafamda kaçırma kelimesi de oturmadı abi ama böyle...
1: Evet, o da bayağı ses getirmişti. Fenerbahçe gitmesi bekleniyordu.
0: Sözleşmeli oyunculara mı oluyor abi bu?
1: Yok. Sözleşme serbest bitmiş. Olan. Serbest tabii.
0: Bunda o zaman bir base yok sanki.
1: Yok. Ya yani sözleşmeli oyuncu zaten kulüplere bağlıydı o yıllarda, o sözleşmenin bitmesi, uzatılması. Sonra tabii Bosman kanunlarıyla her şey değişti.
0: Burada bir mesaj gelmiş. Bugün söylemiştik ya, hani farklı konulara da çok fazla girdik aslında. Hani bunu futbolla da hayattan bağdaştırabiliriz diye sen de söylemiştin. Bununla ilgili bir mesaj gelmiş. Biri Türk spor medyasının yaşayan efsanesi, yaşayan hafızası. Diğeri sporun dinamizmini ve taktiksel zekasını mikrofon arkasına en iyi taşıyan isimlerden biri. Ercan Taner ve Burak Alıcı işbirliği Radyo Spor'un dinleyicilere sunduğu en prestijli projelerden biri. Kalite tesadüf değildir demiş. Merter'den Ejder Bey. Bugünkü sohbetiniz için bunları söyleme gereği duydum demiş.
1: Teşekkür ederiz Ejder Bey'e.
0: Bir şekilde senin aynı cümlede anılmak da benim için enteresan oldu abi.
1: Eyvallah.
0: 20 yıl önceye gittiğimde, bunu ara ara söylüyorum, burada söylemek doğru mu bilmiyorum ama hani televizyon izlerken bugün burada bunu yapacağımı bilmiyordum. O yüzden her yayında...
1: Ben de 20 yıl önce bilmiyordum tabii. Bilmiyorsun.
0: Tabii.
1: Güzelliği de bu değil mi?
0: İlginç, ilginç. Mehmet Topuz örneği gelmiş son olarak.
1: Doğru.
0: Bakalım, yaklaşık 10-15 dakikamız var. Bugünün maçlarını da konuşalım istersen abi, Dünya Kupası'nda.
1: Bugünün maçları, bakalım o bize neler gösterecek, bir değerlendirelim.
0: İlk olarak bu... Başlangıç olarak menüde kötü bir başlangıç. Yani iyi bir tercih değil.
1: Maçın adı yok değil mi?
0: Ne gibi biliyor musun? Yani fine dining gittiğim bir yerde başlangıç olarak mercimek çorbası gelmesi, evet, gibi bir şey bu biraz. 21 kuşağında Avustralya, Mısır.
1: Avustralya tur atarsa şaşırır mısın?
0: Sevinirim ben.
1: Futbol adına tabii. Ben yani şöyle söyleyeyim. Kadro olarak Mısır'ın tur atlaması lazım.
0: %100 katılırım.
1: Ve çok önemli. Salah'ında bir sakatlığı vardı, oynayacak. Ama Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri maçında o kompakt yapısını sergileyemedi. Bunun ana nedeni Pochettino'nun çift santraforlu oyuna başlamasıydı. Mısır'da da aynı taktiksel düşüncenin ortaya çıkabileceğini tahmin ediyorum.
0: Burada Salah, Marmuş ikilisiyle birlikte en uçta başlamak gibi mesela.
1: Olabilir. Çünkü Belçika'ya attıkları bir gol var. Bu kadar açık alan bulamayabilirler. Topu dribblingle, çabuklukla Belçika yarı sahasına, ceza sahası çevresine kadar getirebilmişlerdi. Avustralya o imkanı vermek istemeyebilir. Fakat çift santraforun en güzel, en beğendiğim tarafı defans dengesini her an bozabilir.
0: Burada benim Avustralya kazansın isterim söylememin nedeni nedir abi, onu da açıklayayım. Avustralya elindeki malzemeyle, oyuncu kadrosu üzerinde söylüyorum, oynayabileceği en pragmatik, en iyi futbol oynuyor bence. Bu kadrodan daha iyi bir futbol çıkabilir mi bilmiyorum.
1: Buna çok çalışmışlar.
0: Evet. Buna ben çok büyük saygı duyuyorum. Bunun için söylemiştim. Yoksa bir gönül bağım yok Avustralya'yla.
1: Herhalde canım. Ya futbol adına zaten futbol konuşuyoruz şu anda.
0: Tabii.
1: Gönül bağı değil. Buna bayağı çalışmışlar. Ve onun karşılığını alarak tur atladılar zaten. Ve bu akşam da atlarlarsa 16'ya kalıyorlar. Ama Mısır da tur atlarsa...
0: Aynı durum.
1: Aynı durum ve Mısır şöyle... Her şeyi yapabilecek bir takım görüntüsü var.
0: İki ucu keskin bıçak diyebilir miyiz?
1: Diyebiliriz. Her şeyi yapabilecek. Çünkü ya Salah... Her an için oyunun kaderini... Ve takımının tarihini değiştirebilir. Çıkarı hat-trick yapar. Öbür maçlara bir gol atar. Bir bakmışsın Mısır çeyrek finalde. Salah böyle bir oyuncu.
0: Özel game changer.
1: Ya ben de bunları merak ettiğim için seyredeceğim. Tabii ki.
0: Ya bir de erken kuşakta tabii. Bu maç şimdi gece 2'de olsa ben izlemezdim mesela, açık söyleyeyim.
1: Çoğu kişi ya 2'de de, evet, ya da 3'te olsa, 3.30'da. Böyle enteresan saatlerde de başlıyor. Ya 4.30'da bile maç var.
0: Bugün var bir tanesi mesela. Ona gelmeden bir Avustralya-Mısır eşleşmesinin kazananının rakibini belirleyecek mücadele. Arjantin Yeşilburun Adaları. Dün sen Yeşilburun Adaları'na %2.5 şans tanımıştın. Ben de 3 vermiştim. %5'i bile geçmemişti.
1: Aynen devam. Ya Dünya Kupası'nı kazanan takımdan daha çok konuşulur Arjantin elenirse.
0: %100 katılırım. Böyle bir felaket ne olur da Arjantin elenebilir abi mesela? Burada nasıl bir felaket senaryosu olabilir?
1: Ya şöyle... 4 topu direkten döner. Kaleci muhteşem oynar.

0: inanılmaz toplar çıkartır. Kaçan goller falan derken ani bir atak ve bir bakmışsın gol olmuş. Böyle bir şey olur ancak.
1: Abi bu senaryoda
0: ama
1: bile...
0: olma ihtimali bile biraz düşük geliyor bana.
1: Ya bu senaryoda
0: bile... Futbolda var mı bu? Yaşadık mı daha önce? Var.
1: Dört top direkten dönse bile sanki Arjantin 5'i atar. Ben şöyle bağdaştırdım. Abi, bu turnuva başından beri herkesin diline pelesenk ettiği bir şey var ya. Bu uzaylı istilası gerçekleşip Messi'yi kaçırırlarsa belki yeşil bırnaları çıkabilir maç için.
0: Olabilir. Ya yani Arjantin'in ben aklıma bile gelmiyor benim elenebileceği ama maç sahada kazanılıyor ya.
1: Yani belli olmaz 90 dakika. Bir topta her şey değişebilir.
0: Bir top. Ve o topun dakikası da şöyle olsun. Olmadı, olmadı, neler kaçtı falan diye düşünüyorsun. 90 artı hakem 5 dakika vermiş. 90 artı 5'in tam içindesin. Santrası yapılmayacak bir gol. 35 metreden bir şut top ağlara gidiyor.
1: Büyük buhran.
0: Maç da bitti. Hakem de saatlere bakıyor. Zaten bitmiş. Bitirir.
1: Gözümde bir canlandırdım abi şu an. Yeşilburnu Adaları'nın bunu yaptığını hakikaten ilginç olur. Tüylerim diken diken oldu.
0: Ama inanılmaz düşük bir ihtimal.
1: Yani bunu başarırsa herhalde abi tutup benzeri bir formülle Fransa'yı falan deyip Yeşilburnu Adası kupaya falan da yürüyebilir diye düşünüyorum.
0: Şöyle, şöyle söyleyeyim. Normalinde maçın ilk yarısında Arjantin dur atlaması lazım. Normal koşullarda.
1: İyi bir 11 ile çıkarsa kastırırsa evet.
0: Değil mi? Normal koşullarda Arjantin'in tur atlaması lazım.
1: Burada benim kafamdaki maç üzerinde hesap abi. Messi ile Mbappe birbirine iyice yaklaştı biliyorsun gol sayıları olarak. Messi'nin en azından 2-3 tane atmasını isterim.
0: O olabilir. İkincisi yalnız fikrini de merak ettim. Messi o tarz şeyleri düşünen bir oyuncu değil.
1: Hiç alakası yok bence de.
0: Ya ben 3 tane atayım. Ronaldo bana yaklaştı ya da Mbappe beni geçebilir. Messi onları hiç düşünmüyor. Umurunda bile değil.
1: Bir soru sorulmuş bu arada kendisine bununla alakalı. Görmüşsündür belki. İşte Dünya Kupası gol rekoruyla alakalı. Rekor umurumda değil. Biz kupayı almak için buradayız demiş.
0: O onu gördüm.
1: Çok net bir ifade.
0: Rekorlar umurumda değil. Önemli olan kupa dedi.
1: Bu da müthiş bir metede. Ben Ronaldo'nun böyle baktığını düşünmüyorum mesela olaya.
0: Ama onlar da bir finale yükselmek istiyorlar sanki. Gizli olarak bir yarı final final görmek istiyorlar. Fakat bu takım Ronaldo'ya yardımcı olamıyor. Tekrar söylüyorum.
1: Orada şeyden ötürü söyledim abi. 41 yaşında 1000 gol barajını aşmak için özellikle bir ekstra kariyerini uzatıyor. İşte ne bileyim Suudi Arabistan'a gitmesi vesaire. Onun birazdan Messi gibi sonuç odaklı değil de istatistik odaklı tamamen olmasa da daha yakın baktığını düşünüyorum bu alana. Ya
0: şimdi tabii Pele'de 1000 gol diyorlar. O zaman sayılmış etmiş değil. Romario var.
1: 1000 gol üzeri.
0: 1000 gole yakın değil mi? 1000 gol. Üstünde Ronaldo.
1: O da bambaşka bir apolet tabii.
0: Bambaşka bir apolet. Ama 1000 gol için de kendini bu kadar perişan etme. Onun da hayat felsefesi bu.
1: Takıntı haline getirmiş. Obsesyon yaşıyor diyebilir miyiz?
0: Evet. Ya biraz onun da anlayışı bu. Yapacak bir şey yok.
1: Bu sene geçer herhalde Suudi Arabistan'da. Zannediyorum 30'un üzerinde gollü kaldı ama işte Asya Şampiyonlar
0: Ligi derken. Dün de attı.
1: Dün de attı. Asya Şampiyonlar Ligi, Suudi Arabistan Pro Lig derken geçer gibi sanki.
0: Fakat bazı pozisyonlarda çok yavaşladığını da kabul edelim. Yani Suudi Arabistan'da bile atamayabilir atletizm anlamında.
1: Eskisi gibi bir dikey sıçrama yok, patlayıcılık yok. Adam geçerken o kadar süratli değil. Evet. Bence şut gücü de eskisi kadar yüksek değil.
0: En üzüntü verici tabii hususlardan bir şut gücü. Yoksa bayağı toplara vurduğu zaman kalecinin topu görmediği maçları hatırlıyorum. Göremediği.
1: Bir maç vardı abi onu zannediyorum sen anlatıyordun. Espanyol'a 2012'de attığı bir gol vardı. Sonra şortunu biraz sıyırıp bacağını göstermişti.
0: Evet evet.
1: Mesela 35 metreden kalecinin bile görmediği yani topun bile ağlara buluşunca gol olduğunu fark ettiği bir şut atmıştı mesela. Onu hatırlıyorum. Orada çok ikonik bir gol sevinci vardı.
0: O yıllardaki gibi de bir rekabet uzun yıllardır başka bir ligde yaşanmadı. Messi-Ronaldo rekabeti.
1: Var mı ya, şu an yakın gördüğüm bir şey?
0: Şu anda göremiyorum. Sen görebiliyor musun?
1: Mbappe Yamal oraya doğru evrilir mi?
0: Adaydır.
1: Çok diye. Yaş farkı var ama Messi ile Ronaldo arasında da 2-3 yaş vardı. O yüzden sanki bir düşündüm.
0: Ya bir 6 yaş olması lazım. Yamal 20 oldu mu?
1: 19, 7 yaş var.
0: 7 yaş var. Bayağı olsa bile uzun sürmez.
1: 4-5 sene sürer maksimum.
0: Evet.
1: Arda Güler Yamal olur mu diyeceğim. Çok farklı oyuncular.
0: Çok farklı.
1: Çok farklı oyuncular. O haklı bir soru olmazdı. Gelelim istersen son maça abi. Düzeltiyorum. İsviçre'nin rakibini belirleyecek. mücadele

0: de sabaha karşı 4.30'da. Müthiş bir mücadele. Tüm Türkiye kalkar diye düşünüyorum bu maç için. Kolombiya-Gana.
1: Kolombiya daha yakın gibi gözüküyor diyebilir miyiz?
0: Oyun olarak grup aşamasında beni daha çok tatmin etti. Katılırım.
1: Biraz defansını daha kontrol etmek isteyen bir Gana var şu ana kadar. İngiltere maçında da onu başardılar. Ama Kolombiya takım olarak ya bireysel anlamda da sanki daha iyi bir takım Gana'dan.
0: Katılırım. Yetenek baktığında Luis Diaz'ın var, Arias'ın var, Luis Suarez gibi oyuncular var. Yetenekli isimler var.
1: İsviçre Kolombiya maçı da çok iyi olur bu arada.
0: Biri tamamen Güney Amerika futbolunu net bir şekilde yansıtan bir takım. Biri Avrupa futbolunun mühendislik tarafı.
1: Tabii. Saat gibi takım İsviçre.
0: Tabii
1: İsviçre
0: mühendislik tarafı
1: saati.
0: o benzetmeyi o yüzden yaptım. Hakikaten çok güzel benzetme. İlginç maç olur.
1: Ama tabii Gana'da tur atlarsa Afrika temsilcisi olarak apayrı olabilir.
0: Gana'da da abi çok özel oyuncular olmasına rağmen mesela turnuvada bende hayal kırıklığı yaratan Semenyo. Daha gol ya da asist
1: Evet.
0: katkısı yok. Çok beğenirim bu arada Manchester City'de aslında.
1: Ya milli takıma adaptasyon ve milli takım oyunu farklı oluyor Burak. Çok büyük işler bekliyorsun bazı oyunculardan. Ama milli takımda o farkı meydana getiremiyorlar. Milli takım ayrı bir yer.
0: %100 katılırım. Bu arada mesela Gana 3 maçta zaten 2 gol atmış. Gerçi orada bir hücum oyuncusundan ne beklersin? Bu istatistiğe bakınca o da ekstra düşündürücü.
1: Doğru.
0: Bugün bu arada abi son 16 turu mücadelelerini tamamlıyoruz. Son 32 turunu düzeltiyorum. Yarın itibariyle son 16 turu başlayacak. Yarın da program olmadığı için ilk maçı da sorayım. Sonrasında zaten zannediyorum süremiz bitiyor. Kanada-Fas mücadelesi. Herhalde çok düşünmeden Fas diyebiliriz buna.
1: Büyük favori. Sürpriz olur. Ben esas başka bir şey söyleyeceğim sana şimdi. Kanada 1 milyar dolara aşkın para harcamış.
0: Turnuva
1: Sadece
0: için.
1: turnuva için. Ev sahiplerinden biri ya. Sadece 13 maç oynandı Kanada'da.
0: Ne diyeyim bilemedim.
1: Ya, Toronto'da röportaj yapmışlar. Dünya Kupası'nı pek anlayamadık demiş Kanadalılar. Yani ev sahibi olarak.
0: Ki bir kısmı da Vancouver'da oynadı. O 13 maçında çok küçük bir kısmı Toronto'da oynadı.
1: Evet, anlayamadık demişler. Ya geldi geçti demişler.
0: 1 milyar dolar.
1: Evet. Rakam bu açıklandı. İşte statlar. Toplama hepsi.
0: Abi
1: Ya değer mi 13 maç için?
0: sert bir şey söylemek istemiyorum ama FIFA sanki bir tık Kanada'yı dolandırmış gibi mi olmuş diye
1: Ya da
0: sorayım.
1: Kanada ikinci oldu grubunda. Birinci olsa belki maç sayısı artacaktı.
0: Yani. Burada mesela Meksika ile Amerika daha avantajlı diyebiliriz ama Amerika'da da mesela Meksika'ya ve Kanada'ya nazaran hala daha fazla maç oynanıyor.
1: Amiral gemisi
0: Amerika.
1: turnuvanın Amerika. Bu belli oldu.
0: 1 milyar dolar çok ciddi bir paraymış abi.
1: Evet.
0: 13 maç için değer miydi düşünüyorum hakikaten
1: Ama
0: değmez bu
1: statlar
0: arada.
1: yaptılar, onu yaptılar. İşte geleceğe yatırım spor tesisleri yapıldı. Dünya Kupası için. Belki de bunu evet ya gençler altyapı önümüzdeki dönemler için biz bunu harcadık demiş olabilirler.
0: Burada da şey var abi biliyorsun Kanada'da bir futbol ligi yok. MLS'de iki takımları var. Vancouver Whitecaps ve
1: Evet.
0: Toronto FC. Yani bu kadar yatırıma gerek var mıydı onu da bilmiyorum. NCAA'da bu arada orada kolej ligi var ya futbolda da. Orada bir
1: Evet.
0: sürü Kanadalı oyuncu var aslında. Yani çok da Kanada üzerinde futbola yatırım yapmaya gerek var mı onu da bilemedim.
1: Ya bu mesela İspanya 92 olimpiyatlarına yaptığı yatırımla sporda çağ atladı.
0: Barcelona olimpiyatları.
1: Barcelona sporda çağ atladı. Kanada bu yatırımda futbolda çağ atladı diyebileceğiz mi?
0: Çok düşük ihtimal görüyorum abi. Yani bu, oradaki buz okeyinde buzulların falan erimesi lazım. Buz pistlerinde mahvolmasa da buz okeyini bırakıp belki bakarlar.
1: Belki o zaman.
0: Orada bu arada hani şey de futbolun önünde buz okey haricinde. Beyzbol da mesela futbolun önünde.
1: Birçok spordan daha geride futbol. Bunu kabul edelim. Kanada'da. Ya Amerika'da da yakın mı? Yok.
0: Amerika'da o 3 amiral gemisi dediğin sporların işte Amerikan futbolu, beyzbol ve basketbolun çok arkasında bence futbol.
1: Bence de.
0: Ya şu an şuna eminim mesela NBA'nin en iyi ikon oyuncusuna girmeyen birinin tamamen uyduruyorum isim önemli değil. Luis Suarez'den daha çok forması satılıyor olabilir Amerika'da. O da Inter Miami'de oynadığı için söylüyorum.
1: Ya da Messi'den.
0: Messi biraz farklı bir ikon olduğu için ondan emin olmadım ama mesela
1: Biraz daha orta düzey oyuncu düşün. İlk ona girmeyen değil, ilk 5'e giren oyuncu olsa
0: NBA'de
1: Messi'den
0: tabii.
1: öyle diyelim.
0: Mesela Nikola Jokic'in ne bileyim Shai Gilgeous Alexander'ın LeBron James'in forması mesela 10 katı falan satıyordur muhtemelen.
1: LeBron James'in takımı da Golden State diye bekleniyor bu arada. Açtın ya konuyu.
0: Ya o da ilginç. 41 yaşından sonra gideceği takımda da abi şu bilgiyi vereyim sonra yorumunu alayım senden de. Stephen Curry 36 yaşında, Draymond Green 35 yaşında, Jimmy Butler 35 yaşında, LeBron James 41 yaşında.
1: Aşırı tecrübeli.
0: Cehennem melekleri diyebiliriz.
1: Aşırı tecrübeli.
0: Tam iyice demlendikten sonra abi zamanları gelmiş. Galiba süremizin sonuna gelmişiz. Ağzına sağlık abi.
1: Çok teşekkürler. Herkese iyi hafta sonları. İyi akşamlar.
0: Evet, bugünlük bizden bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le spor kazanını sundu. Radyo
3: Spor. Reklam.
4: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
2: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
7: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden.com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur.

0: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi Türkanlar. Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa. Bilyoner.
1: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
5: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
6: John Langenus. Kim bu adam diyeceksiniz, merak edeceksiniz. İlk Dünya Kupası'na götüreceğim sizi, 1930 yılına. Uruguay'ın ilk kupayı aldığı yıl ve final maçının hakemi. Hakemin kıyafetini size tarif etmek isterim. Güzel bir şapka, gömlek, yelek, kravat. Altında dizlerin hemen üstünde bir şort. Maç mı yöneteceğiz yoksa golf mu oynayacağız? Hayır, maçın ilk Dünya Kupası finalinin hakeminin kıyafeti böyle. Peki bu hakem kendisinden de endişe ediyor. Çünkü çok kalabalık var. İlk final maçı, Uruguay kupaya gitmek üzere. Ne yapıyor? Hemen

0: kendine bir tekne de ayarlıyor. Başıma bir şey gelirse beni kaçırın diye. Buna rağmen maçta büyük bir şeyler yaşanmıyor. Sadece akıllarda şu kalıyor. Kravat, neredeyse bir takım elbise ama altta güzel bir şort var. İşte Dünya Kupaları tarihinin ilk kravatlı hakemi.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
2: Radyo Spor!
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Dost Başar ortada 10 numaralı Asil Bulut sırasıyla Taylar son 200 metreye girmek üzere ortadan gelen 11 numaralı Argıtanlı Şengül koşudaki liderliği aldı içeriden. 10 numaralı Asil Bulut'un daha geriden dıştan 5 numaralı Dost Başar'ın çabaları var. 11 numaralı Argıtanlı Şengül lider, içeriden 10 numaralı Asil Bulut geliyor. 11 numaralı Argıtanlı Şengül önde, fark 2,5 boy ve yarışı kazanıyor. 10 numaralı Asil Bulut ikinci, 7 numaralı Güney Kafkasyalı üçüncü oldu, 5 numaralı Dost Başar dördüncü, 1 numaralı Cihan Dere'de yarış dan 5. ayrıldı. 11 numaralı Argıtanlı Şengül Nevzat Avcı ile 9. koşuyu kazandı. 13 numaralı Paratay bu koşuda start almadı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
5: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri başlıyor. Nesine, başka bir seviye.
6: Nesne Saatlerinden herkese merhaba, Tansu Gürsel ben. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerleyim. Günün maçlarını konuşacağız, dünün maçlarını da konuşacağız. Hafta sonu da önümüzde yoğun bir bülten var. Dünya Kupası tüm hızıyla devam ediyor, heyecanıyla. Ve bence devam ettiği sürece, yaklaştıkça, sona doğru yaklaştıkça kalite, keyif de artıyor maçlarda. Şimdi de hattımızda tabii sevgili Mertcan Bulca var. Mertcan'la da maçları konuşacağız. Hoş geldin Mertcan.
7: Abi soluk.
6: Nasılsın?
7: Tamam abiyim, sen nasılsın?
6: Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Dün yine akşamdan itibaren ve bu sabaha karşı 3 karşılaşma vardı Dünya Kupası'nda. İspanya Avusturya'yı 3-0 mağlup etti. Portekiz 2-1 biraz zorlanarak Hırvatistan'ı yendi ve İsviçre'de Cezayir karşısında 2-0 skorla kazandı. Nasıl yorumlayalım bu maçları? Şimdi İspanya'nın turnuva başından bu yana çok ilginç bir, yani çok sıkı bir savunma performansı var. Gol yemediler. Ve bir yandan da tam da benim aslına bakarsam biraz aklımdakine uygun bir şekilde turnuva ilerledikçe tempoyu yükselteceklermiş gibi gözüküyor. Sen ne dersin İspanya ile alakalı?
7: Ya evet abi, kapalı savunmalara karşı problem yaşadığını göstermişti aslında. 3 maçta gol yemedi ama genel olarak performans İspanya'nın çok sallantılı. İlk maçı hatırlıyoruz. Rakip kaleci Bozunya'nın yıldızlaştı ama aynı zamanda İspanya'nın da net pozisyon üretmekte kenarları kullanması ciddi sorunlar yaşadığını gördük. Diğer maçta evet, Yamal'ın, Porro'nun dönüşü, çeşitli denemelerle beraber De La Puente'nin ikinci maç daha farklı geçti. Uruguay maçı standartların bence çok yine altına kaldılar. Mustera'nın biraz aslında yenen golle Uruguay'ın kaybetmesi ki iç kriz zaten vardı orada ve oyunun son bölümünde yine güçlü savunma yaparak İspanya bir şekilde grubu geçti. Bu turda da aslında Avusturya'nın da ben yani daha fazla ilerleyebileceğini çok düşünmüyordum açıkçası. Grup sürevinde de hiç beğenmedim Avusturya'yı. Sadece Arjantin maçı özünde söylemiyorum bunu abi. Yani genel olarak iyi değiller. Yani hem eksikleri vardı, hem hücum tarafındaki performansları yetersizdi. Yaratık konusunda sıkıntılar vardı. Ragnik'in oyun tarzıyla uyuşmayan oyuncular. Bazı oyuncuların kendi kulüp takımında pek oynayamamasını yetersiz demek lazım. Kendini hazır tutamamın demek lazım. Tam bilemiyorum ama yani Avusturya genel olarak çok iyi değildi. Ve dün Oyar Zırmız'ın bu saati 9'daki meşhur performansını bir kez daha ortaya koyması ve Kukureya'nın sanki Chelsea'deki o zirve zamanını atlatan performansı demek gerekiyor belki. Grant Potter'la yakaladı. O dönemdeki grafiği ve tabii ki Porro'nun muazzam etkinliği. O da zaten bildiğimiz gibi aslında bir kanat bek, hem Sporting'den çıkış hem de Tottenham'da kullanıcı itibariyle dün daha uygun bir takım vardı ve nihayet Pedri bugün gibi abi devreye girdi ve net bir galibiyet geldi. Zaten Avusturya bayağı oyunun tamamında yine aslında hiçbir şey yapamadı, kabul etmek gerekir ki rahat bir maç çıkarttı. Yani İspanya yavaş yavaş ritmini bulacak mı emin değilim ama şu bir gerçek, kilit oyuncuların devreye girmesi gerekiyor. Yoksa İspanya tıkla. Yani Yani bir iki oyuncu olmadığı zaman bile oyunu çok kestirilebilir hale geliyor.

0: O yüzden Yamal'ın net performans vermesi lazım. Aynı şekilde Williams'ın nasıl döneceği de aslında önemli. Şu ana kadar çok bir şey veremediği için. Ve tabii ki forvette de Oyarzabal'ın günü gününü tutmayan performansı demek gerekiyor belki de. Bu biraz daha İspanya için belirleyici olacak. En azından ben bir Fransa ritmini açıkçası abi göremedim.
1: Şimdi şöyle, tabii ki Fransa ile kıyasladığında İspanya'nın biraz daha senin dediğin gibi iniş çıkışlı bir performans sergilediği ortada. Bir de forvetsiz oynayan takımlarda, yani sahte 9'da oynayan takımlarda performans dalgalanması bence biraz daha fazla gözüküyor. Yani bilmiyorum, sen katılır mısın ama biraz da ben buna da bağlıyorum. Ama diğer tarafta da işte turnuvanın sonuna doğru biraz daha efor sarf ederek biraz daha böyle rahat maçlar çıkarmalarını bekliyorum. Ama tabii ki her turda da rakip giderek zorlaşacak. O da ayrı konu. Şimdi Portekiz'e karşılaşacaklar. Fakat hani bir grup aşamasındaki organize olmaktan biraz uzak, biraz böyle o üretmekten uzak İspanya'yı da görmeyeceğimizi tahmin ediyorum. Evet. Bakalım. Avusturya gelince zaten senin de dediğin gibi kötü bir grup aşaması vardı. Yani Avusturya gruptan çıktı ama hani çok göz doldurmadı ve hücumda özellikle Arnautovic'e çok mecbur kaldılar. Yani hani yedek olarak düşünen bir oyuncu geldi, orada takımı kurtardı, belli ölçülerde de fark yarattı. Bunu tasarlamamışlardır diye tahmin ediyorum.
0: Dolayısıyla yok, zaten abi Kızıl Hızlı bile çok iyi bir sezon geçirmedi yani. Hani evet, oraya tabii kadar düştü segmenti, düşünelim bunu. Ya Inter'de 4. forvet falandı bir ara.
1: Tabii.
0: Oraya kadar kendini düşürünce biraz da aslında forvetteki yetersizlikten kaynaklı bunu çektiler. Çünkü Avusturya futbolunda abi, yani kabul edelim ki Almanya geçiş serüvenindeki oyuncular her zaman kıymetli oluyor. Yani bunun eski görmüş oyuncular hem hocanın sistemini hem de oyun hızına daha kolay adapte olabilseler de Avusturya'nın kendi kökeninden çıkma oyuncular konusunda ciddi bir sıkıntı var.
1: Doğru.
0: Yani Rapid olsun, Avusturya Viyana olsun. Ya bunlar artık geliştirici kulüp olmaktan çıktılar ne yazık ki. Biraz daha orada Salzburg ve Sturm Graz'a bakıyorlar ama hani onlarda bile yine yabancı oyuncuların daha fazla ağırlıklı olduğu, akademiden gelen isimleri kullanma yönelim olduğu için bence o konuda da ciddi sıkıntılar yaşıyorlar ve oyuncu yetiştirme konusu ciddi bir problem.
1: Yetenekli Avusturyalı genç oyuncuları zaten Bundesliga kulüpleri altyapılardan, evet, ya da alt yaş kategorilerinden bünyesine katıyorlar. Hı hı. Yani o bakımdan %100 katılıyorum sana. Portekiz geriye düştüğü maçta son 22 dakikada, biri de son dakikada olmak üzere 2 gol bularak kazandı. Bence hani en çekişmeli maç buydu. Katılır mısın?
0: Kesinlikle. Ya kesinlikle abi. Bence yani maçın belki de dokunuşu şuydu. Nihayet Leao'yu kullanmayı düşündü Martinez. Yani ne Neto ne diğer futbolcu orada çok bekleneni verememişti. Zaten Bernardo Silva biliyorsun ilk iki maç rezaletti tek kelimeyle. Real Madrid transferi gerçekleşten sonra biraz rahatlar mı dedik. Genel olarak çok düşüştü. Bruno Fernandes'i ya gerçekten tanımlayamıyorum. Amorim biliyorsun abi gittikten sonraki performansına dikkat edersen 14 haftada mı ne 17 haftada mı o asist rekorunu kırmasına sebep olan rahatlıktı. Bugün milli takımda da benzer bir rolde ama hiç işleyemiyorlar. Belki de burada Ronaldo'nun bilinmezliği de buna etkiliyor. Çünkü dün varlığı, maçta dikkatini çektim bilmiyorum ama rakip ceza sahasında topla buluştu, tek an kullandığı penaltı.
1: Doğru.
0: Yani maç boyunca başka topla buluşamamış, bu aslında karmaşayı ortaya koyan bir detay. Dün ilk defa Leao'yu kullandığı için ben nihayet takımın işlediğini gördüm. Biraz daha ritim buldu. Nuno Mendes daha açık alanda oynamaya çalıştı ve iyi şekilde kapattıları Vatistan'ı. Ama işte Portekiz'in çok güven veren bir yanı yok. Orta saha gerçekten çalışmıyor. Yani bu kadar yetenekli bir oyuncu grubunun bu kadar mahkum ya da sönük kalmasını ben anlamlandıramıyorum kendi adıma. Novais de buna dahil ederim, Vitinha'ya da dahil ederim. Bekler gününde olmadığı zaman bir problem. Dün Nuno Mendes işti ama sağ taraf o kadar iyi değildi. Yani o yüzden abi Portekiz'in performansını gün gün konuşmak gerekiyor. Yani İspanya kadar net değiller ama onlardan daha da bilinmez bir haldeler. Tabii ki bir İber derbisi de olacağı için, ada derbisi, enteresan da bir karşılaşma olacak. Ama dün Hırvatistan'ın hani futbol tanrılarım demek lazım, şanslı demek lazım. Herkes farklı konuşuyor ama FIFA kökenli hakemler, eski hakemler olsun. Yani en azından o son dakikada verilmen golün neden offside olduğunu açıkladılar. Burada herhalde herkes hemfikirdir diye düşünüyorum. Biraz kafalar
1: sensör konusu değil mi?
0: Yani abi, muhtemelen öyle diyorlar. Çünkü yani artık toptaki sensöre bir inanmayacaksak neden hani bu kadar şey yapıyoruz diye. Ya ben Portekiz'i zaten beğenmiyorum. Bu hocayla da çok işler yolunda gitmiyor. Önceki antrenörlerde de benzer sorunlar yaşanmıştı. Biraz Ronaldo'suz formül artık gerekiyor sanki. Dün kız kardeşin yaptığı açıklamayı görürsek. Evet, yani bundan sonraki turnuvada daha farklı şeyler olabilir. Çünkü ben birçok oyuncunun rahat hissetmediğini görebiliyorum sahada.
1: Yani Ronaldo'yu gerçekten hani şu an tek problemi o görüyorum biliyor musun? Yani o daha doğrusu şöyle, tabii ki 4-4'lük olmak için bambaşka problemleri de çözmen gerekir ama Ronaldo'yu çıkar, Paris Saint-Germain'in dönüşümünü yaşayacaktır Portekiz. Evet. Büyük ölçüde yaşayacaktır yani. Öyle söyleyeyim. Mbappe sonrası Paris Saint Germain dönüşümünden bahsediyorum. İlla ki bu bir oyuncuyu kötülemek amacıyla söylenecek bir şey değil. Mbappe'nin Dünya Kupası'nda yaptığı şeyler ortada ama Paris Saint Germain'de artık bir böyle nasıl diyeyim sana takımın önünde engel gibi olmaya başlamıştı. Bazı oyuncular öyle olur ama Ronaldo artık yani yaşı başı itibariyle de bir salması lazım artık bu takımı öyle söyleyeyim. Diğer karşılaşma İsviçre-Cezayir. İsviçre'de bence bu maçta çok iyi bir savunma örneği sergiledi. Cezayir'e çok fazla fırsat vermedi ki Cezayir'in de ben kadrosunu beğenirim. Ve bence turnuvanın en iyi çıkış yapan oyuncularının ilk 3 oyuncusu arasında sayabileceğim Manzambir'in de ilk golün asistinde yine ismini görüyoruz. Muazzam oyunu var. İsviçre hak ederek herhalde bu turda geçti.
0: Fazla değil abi. Evet. Yani 32 kaç yıl sonra? 88 yıl sonra mı? Ya çok acayip bir dönem sonra son 16 yapmışlar. Yani şöyle düşün diyorum. 94'te Roy Hudson'a gittikleri dönem 32 yıl sonra ilk turnuvaydı. Ondan beridir hani düzenli katılan bir ülke olsa da başarı gelmiyordu. Özellikle abi bu Afrika kökenli mi demek lazım? Çeşitli coğrafyaların diasporadan gelen oyuncular mı demek lazım bilemiyorum. Ama oradaki genç oyuncuların buraya adapte olması ki zaten antrenör Murat Yakın da böyle bir profil. Türk kökenli olduğu için. Mazambi'yi ilk maçta hiç düşünmemişti. İkinci maçtan itibaren devreye girip bu kadar fark yaratması inanılmaz. Endoy zaten çok deneyen bir oyuncuydu. Biraz bencildi. Endoy ile orada biraz zor çakışması yaşıyorlardı. Nihayet o sorun da belli ölçüde çözüldü ve İsviçre'nin oyun için çok uygun bir profil yaratıldı. Cezayir maçına ben de sonuna kadar hak ettiklerini düşünüyorum. Zaten istikrarlı bir ülkeydi. Buraya da hak ederek geldiler. Bakalım bundan sonra neler yapacaklar. Çünkü hep o son eşi yaşamayan bir ülkeydi İsviçre. Bu kez yetenekli oyuncu grubu ve uygun profillerle beraber ilerlemeye devam edebilirler ama buradaki eşleşme tabii ki biraz sıkıntılı gibi gözüküyor sonraki turda.
1: Şimdi bir sonraki turda Kolombiya ile Gana bu akşam karşılaşacak. Daha doğrusu sabah karşı karşılaşacak. Bunun galibiyle İsviçre eşleşiyor. Aslında
0: İlginç bir maç olacak.
1: Yani şöyle söyleyeyim. Diğer tarafta Arjantin bir taraftan gelecek. Mısır, Avustralya galibiyle Arjantin büyük ihtimal. Şimdi tabii yeşil burunu eledi diye düşünüyoruz. Futbolda tabii hiçbir şey 90 dakika sonu geçmeden belli olmaz da. Yani çok büyük ihtimal hani bu dörtlüden Arjantin çıksa İsviçre tabii ki ne kadar iyi de olsa formda da olsa rakip Arjantin olunca nereye kadar bunu taşıyabilecek onu da göreceğiz. Peki bugünün maçlarına şöyle bir geçelim. Saat 21'de Avustralya ile Mısır karşılaşıyor. Bizim grubumuzdaki takımlardan biriydi Avustralya ve gerçekten hepimizi böyle sinirden böyle hani saçımızı başımızı yolduracak pozisyona getiren maçların başlangıcı Avustralya maçı. Diğer tarafta da Mısır var. Mısır 5 puanla tamamlamıştı grubu. 2 beraberliği var. Bir tek Yeni Zelanda'yı yenebildiler. Belçika ve İran'la beraber kaldılar. Aslında bana kalırsa vasat bir performans.
0: Kesinlikle.
1: Diğer tarafta da tamamen savunma odaklı bir takım Avustralya. Hücum geçişlerini kovalayacak bir takım Avustralya. Mısır tur atlar der misin?
0: Ya şöyle demem abi. Salah'ın durumu belirsiz. Oynamazsa eğer ciddi sorun yaşayabilirler ki 11 tane gol pozisyonu hazırlamış arkadaşlarına grup sürecinde. Bir tek Trossard daha iyisini yapmış Belçika'da. Onun bugün oynamaması demek Mısır'ın hücum hattını epey bir zarara uğratacaktır. Elbette çıkış yapan oyuncular var. Mustafa Zico olsun, Trezeguet olsun. Mesela Marmouchi yok bence. Yani turnuvanın hayal kırıklığından bir tanesi. Bunu reddi söyleyebilirim. Beklentiler çok fazlaydı. Evet yani çok beklentiler fazlaydı. Yani daha çok yerel düzeyden çıkan sürpriz performanslar izledik Mısır'da Salah dışında kalırsak. Öte yandan abi Avustralya ile ilgili detaylar şöyle. İlk iki maç hem biz Amerika'ya karşı 5-4-1 bize karşı sonuç aldılar. Diğer maçta sonuç alamadılar. Paraguay maçta üçlüye bir dönüş. Daha genişte bekleri savundular. O maçta da golsüz beraberlik var. Ve bu üç maçın ortak özelliği şu olmuş. Bizim maçta biliyorsun bir şut rekoru kırmıştık ama XG'ler toplamında 0-50 geçilmemiş. Yani gol beklentisinde neredeyse bir gol bile vermemişler. Buna rağmen bir tek ABD'den aslında gol yemişlerdi.
1: Şut rekorunu biz nasıl kırdık? Uzaktan böyle.
0: Yani hani, zorlama şutlar.
1: Evet evet. Yani.
0: Buna rağmen kalecileri Beyaz bence turnuvanın da öne çıkan isimlerinden birisi. Yani en az ben bir Bozinha, bir Alize Reza kadar överim. İyi bir kaleci performans sergiledi. Mısır'ın da hücumdaki üretkenliğinin zayıf olması ki ya bir daha bir İran maçında konuşmak gerekir. Rakibin iki topu direkten döndü son dakikada verilmeyen garip bir gol. Yani bütün bunları düşünürsek Mısır ya buraya kadar çok hak ederek gelmedi. Ona sana kadar sonuna kadar katılıyorum sana. Ben burada direkt sıfır tercihine gittim. Aslında birkaç gündür benim kafamdaki senaryo ya bu maçı ya uzatmalarda ya penaltılarla çözülür fikrindeydim. Ben burada hala sıfır tarafındayım. Mısır'a güvenmiyorum.
1: Peki şimdi beraberlik düşüncene aslına bakarsan katılıyorum ama bu arada bir son dakika haberi var.

0: transfer gelişmesi, Fenerbahçe'de bir transfer gelişmesi, Manchester City'nin Hollandalı stoperlerinden Nathan Ake Fenerbahçe'de. Bu gelişmeyi de buradan son dakika gelişmesi olarak verelim. Fenerbahçe'nin resmi duyuru yaptığı bir transfer bu. Nathan Ake, Hollandalı stoper. Bakalım Fenerbahçe'ye nasıl bir katkıda bulunacak. Bir transferin de artık kızışması lazım yaz aylarında.
1: Bu bayağı ilginç transfer oldu abi. Yani evet. Şöyle ilginç transfer. Guardiola sonrasında ben Maresca'nın kullanabileceğini düşünüyordum. Demek ki net gözden çıkarılmış, sistemine çok uymadığını düşünüyor ki. Evet. Biliyorsun çok da süreler alamadı. Sık da sakatlanan bir oyuncu. Ya daha çok üçlü profiline uyan bir.
0: Biraz kısa. Stoper. Evet.
1: Evet. Yani geniş alanda etkili bir oyuncu. Acaba Jadon'dan bir vazgeçme mi olacak? Yoksa Jadon'ı sol tarafa değiştirerek daha farklı bir formül mü devreye girecek? Ben biraz transferi ona yordum. Belki de Osterwolde'nin gitmesinin yolu açılabilir bu transferle beraber.
0: Jadon'ı biraz sanki sol bek olarak düşünüyor diye düşünüyorum. Bu arada Fenerbahçe'nin açıklamasına göre şöyle bir durum var. Dünya Kupası'nda şu an tabii Nathan Ake ve izin sürecinden sonra Avusturya kampında takıma katılacakmış.
1: Ya abi şimdi orada şu da var. Sol bekle Brown'dan vazgeçme durumu olabilir mi? Biliyorsun bu yabancı kuralındaki artı şeyi kapsamak için.
0: Onu da kampta göz doldurduğu söyleniyor.
1: Evet yani onu da tutacağı söyleniyor. Evet o yüzden ben Osterwolde'nin gidebileceğini düşünmeye başladım. Yani şimdi bu yabancı mevzusunda da durumu düşünürsek.
0: Genç oyuncu statüsüne de uygun bir oyuncu ya. O yüzden Brown'u herhalde bırakmazlar diye.
1: Sanki. Yani öyle gözüküyor evet. O yüzden herhalde Osterwolde'nin gitme durumu söz konusu olabilir. En azından çıkan haberler o yöndeydi. Yani İsmail Kartal geldikten sonra göndermek istemiyor ama oyuncunun bu yönde bir yıldır bir talebi vardı. Herhalde öyle olacaktır diye düşünüyorum. Bu transferin başka türlü bir açıklaması yok. Yani Skriniar'la en azından ideal bir ikili oluşturma konusunda. Bunu da abi şöyle yorumluyorum ben sonra öyle bırakayım. Skriniar biliyorsun bir denge hamlesi stoperi. Ake biraz daha genişle oynayabilen bir stoper olduğu için yani forvet ile beraber gidip açıkta bunları iş yapabilir. Aynı zamanda oyun kurumunda da fena bir oyuncu değil. Evet. Yani ben orada herhalde ikili olarak böyle düşünüyorlar ki bence Osterwolde gözden çıkaracaktır gibi geliyor bana.
0: Bir de şu var, Osterwolde'den hani yine belli ölçüde bir para da kazanabilirsin. Bu da biraz hani limitler için de faydası olur.
1: Aynen öyle, piyasası
0: var. Dolayısıyla evet, piyasası var. Bence yani yanlış da bir karar olmaz Osterwolde'nin. Çünkü bir yerde artık elden çıkarman lazım, paraya çevirmen lazım bu tarz oyuncuları.
1: Evet yani bir de bazen bazı maçlarda garip hareketlerde bulunabiliyor. Yani çok kolay kart yemeye meyilli ve takım eksikte bırakabiliyor o yönden de. Ben de aslında misyonunda olduğunu düşünüyorum takımda.
0: Yani bir de yerine gelen oyuncu da tamamen böyle hani City.
1: Net stoper.
0: Tabii net stoper, bir de yani büyük takım oyuncusu. Dolayısıyla ben doğru bir transfer olarak gördüm bunu.
1: Yani orada demek ki abi 4. 5. alternatif olduğu için evet, yollar ayrılmış yani. Kolay kolay Geli ve Kuşanova'dan formayı alamayacak kesinleştiği için. Bir de Ruben Dias var. Normal yani gayet.
0: Aynen öyle. Peki bugünün bir diğer maçına geçelim. Gece saat 1. Arjantin Yeşilburnu Adaları mücadelesi var. Yine tabii Arjantin'in çok fazla zorlanmayacağını düşündüğümüz bir maç olsa gerek.
1: Evet. Arjantin'in 2022 abi kadrosuna baktım finale. Yani 8 oyuncu bugün ilk 11'de olmamışlar. Yani aslında eski Latin 4 yıl sonra buraya taşındı ve neden başarının ortaya geldi ortaya da. Hani birçok oyuncu biliyorsun takımlarından güncel formda ya da hazır da gelmediler. Bunların başında aslında McAllister'la Alma da çekiyor. Ama bu takım için kilit oyuncular. Messi zaten Dünya Kupaları için bir efsane oldu. Onu da kontrol ettim. 29 maçta 19 gol, 8 asist. Gerçekten fantastik bir performans. Bir asist yaptığı zaman o rekoru da kıracak Pele ile paylaştığı. Ve ben abi bu maçta şöyle bir düşünce sahibim. Arjantin mesela bu maçta yine ceza sahası dışından gol atabilir. Biliyorsun Messi 2 tane atmıştı. Evet. Yine başka oyuncular da attılar ve Arjantin kapanan takımlara karşı belli ölçüde sorun yaşasa da bunu bir avantajı çevirebiliyor şutlarla. Yeşilburnu'nda ben bugün kaleci Wozinyan'ı yine debeşebileceğini düşünüyorum. 4 ya da 5 kurtarış beklentim var. 4'ün oranı 1.50 idi. Bunu acaba artı 1 daha yapıp 5 kurtarışta riski arttırabilir miyiz? Onu düşünüyorum.
0: Takım şutlarında ancak, 20 Arjantin, en az 20 Arjantin şutuna ne dersin? 2.62.
1: Ya hiç fena değil. Genele de aslında gidebiliriz. Çünkü Yeşilburnu da biliyorsun son maçlarda epey şut çekti. Bir tek Ryan Mendes'in durumu belirsiz. Bu suçlamadan dolayı oynamama durumu söz konusuymuş. Ya ona rağmen ben geçişlerde yine birçok pozisyonu şutla sonlandırmak isteyeceklerini düşünüyorum. Çok fazla böyle eveli etki evelemeden tabiri caizse. Bu da hani genel şutları da arttırabilir. Orada da bir 26 barajını görebiliriz düşüncesindeyim. Özellikle de Arjantin'den 18-19 civarında şut bekliyorsak bence bu tercih kazandıracaktır. Bunun dışında abi yine ne deneyebiliriz diye düşünürsek 1 ve 3.5 altta olabilir. Yani Arjantin'den hani 3'ten fazla gol bekler miyiz ya da Yeşilburnu bir katkı verebilir mi? Ben Yeşilburnu'nun gol atabileceğini düşünmediğim için Arjantin'den de 3'ten

0: fazla gol beklemiyorum kendi adıma bu maçta. Hele ki o gol gecikirse ilk bölümde. Bu yüzden 1 ve 3.5 alt da mantıklı. Ama hani bu ceza sahası içinden gol olur bahsi muhtemelen açıktır. Ya ben onu da bir göz ardı etmeyelim derim.
1: Peki Arjantin gol beklentisi konusunda 2.51 artı gol beklentisi üretir. 1.94'den arasın.
0: Güzel, fena değil. Yani Alvarez ya da Martinez hangisi olacak bilemiyorum ama yani Messi ile bir şekilde ayak uydurduğunuz zaman zaten o pozisyonlara girebiliyorsunuz. Kanatlar da fena çalışmıyor. Ya güzel tercih, hiç fena değil. Ben denerim onu da.
1: Yani denenebilecek bu tarz tercihler.
0: Kesinlikle.
1: Gözüküyor. Ben yine her iki yarıda da Arjantin gol atarı 1.62'den kuponuma yazdım. Var Arjantin üzerinden çeşitli varyasyonlar denenebilir gibi gözüküyor. Reklam arasına gidiyoruz sanırım. Evet, kısa bir reklamdan sonra tekrar birlikteyiz.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
6: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
7: TEB o kadar iyi ki TEB.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
2: Nesne Saatlerinden tekrar merhaba. Az önceki son dakika haberini tekrar ediyorum. Fenerbahçe resmi hesaplarından Hollandalı stoper Nathan Ake'yi transfer ettiğini açıkladı. Oyuncu Hollanda milli takımındaydı Dünya Kupası için ve izin sürecinin ardından da Avusturya kampına katılacak Fenerbahçe'nin. Bakalım neler getirecek Nathan Ake ve Fenerbahçe'ye bu transfer. Şimdi sevgili Mertcan Bulca ile günün maçlarını değerlendirmeye devam ediyoruz. Kolombiya ile Gana sabaha karşı 4.30'da karşılaşacak. Bence de keyifli geçmeye aday bir mücadele. Özellikle ben Kolombiya'nın maçlarından da keyif aldığımı belirteyim.
3: Hı hı. Katılıyorum abi sana. Zaten turnuvada hani kıta olarak bakarsak Avrupa'da Norveç, Afrika'da Fas, ya Güney Amerika'da benim için Kolombiya şu ana kadar net takımlardı. Aslında bu üç ülkeden de beklenenler az çok belliydi. Japonya'da Asya için katılırız. Evet, evet. Asya'yı doğru unuttum. Ya Kolombiya'da bir kere bu teknik direktörle beraber müthiş bir ivme çıkışı vardı. Zaten milli takımı çok iyi biliyordu. Yıllardır Pekerman'ın yardımcılığını yapmıştı. Sorunlu futbolcuları takıma almayıp James Rodriguez'i tekrardan liderle soyundurarak ve bu kez kariyer performansıyla buraya gelen bir Luis Diaz gerçi. İki tane kendi liglerinde gol kralı olmuş forvetleriyle burada var olması ve nihayet Lokimi ile Davinson Sanchez ikilisinin savunma güveninde bir kez daha buluşması. Bekler zaten çok formdaydı hem Moika hem de sağ taraftaki Munoz. Üstüne bir de kaleci Camilo Vargas yine kariyer zirvesinden geçerken abi. Orta saha rotasyonunda da senin de iyi bildiğin Rios'un Benfica'daki ikinci yarısı çok iyiydi. Evet. Peralta zaten Santander'le beraber üst lige çıktı. Yani o kadar uyumlu ve hazır bir takım geldi ki teknik direktörün fikirleriyle uyuşan çok mükemmel bir takım Kolombiya. Bunu net söyleyebilirim.
2: Ama çok riskli bir şey var orada. Durum var. Hangi? Burayı iyi atlattılar. İşte James Rodriguez. Yani evet. Aslında kariyer olarak baktığında düşüşte olan bir oyuncu normal bak. Doğru. Şartlarda. Yaş da artık belli bir seviyenin üzerinde. Ve senin de dediğin gibi bak bu çok önemli bir şey senin dediğin konu. Büyük bir sorumluluk verildi ona. O da bu sorumluluğun altından kalkıyor. Yani sadece mental açıdan bahsetmiyorum. Fiziksel olarak da kalkıyor. 34 yaşında bir oyuncu ve MLS'te artık forma giyiyor. MLS'in temposu, fiziksel zorlayıcılığı ortada. Ama James Rodriguez buna rağmen bir şekilde Dünya Kupası'ndaki o rekabetçi ortamda ayakta kalmayı başaran bir oyuncu.
3: Ve şu ana kadar abi 10 tane gol pozisyonu yaratmış. Bence bu da epey dikkat çekici bir değer. Ve 2014'te hatırladım yani zirve yaptığı dönemde sonraki Real Madrid transferi hep sonrasındaki kariyeri sallantılıydı. Senin de söylediğin gibi sakatlıklar, uyumsuzluklar derken. Bu kez milli takımın her zaman vazgeçilmez bir fikri olduğu için diyeyim saha içerisinde. Her zaman aslında yeri hazır bir oyuncu. Ama işte kendini salmak değil de idare etmekten öte çabayla gösterdiği için çok değerli bir oyuncu olarak ortaya koyuluyor. Gana tarafına gelirsek orada bence bir hesaplar şöyle. Carlos Queiroz için 2019 ve 20'de çalıştırdığı Kolombiya milli takımı için 6 yıl sonra hesaplaşma noktasında enteresan bir eşleşme olacak. Biraz şanssız, biraz da talihsiz bir şekilde kovulmuştu. Ben hatırlıyorum o dönemi. Evet. 2022 Dünya Kupası elemelerinde grupta 5-2 mağlubiyet almışlardı. Birisi Uruguay 3-0, biri de 6-1 Ekvator. Kaotik bir durumda gittikleri ve sonrasında kovulmuştu. 6 yıl sonra rakip olacak. Ve Gana'nın abi tarihte hiç Güney Amerika ülkelerine karşı galibiyeti yok. Kolombiya'da son 4 maçında Afrika ülkelerine karşı hep kazandı. Fakat konuk takımın abi bence burada orta sahası çok sağlam ya. Şimdi biliyorsun Partey de döndü. Evet. Irenki bu sene fark yarattı Nostelent'te. Buraya çok iyi geldi. Sibo var. Oğuz'u var. Yani o kadar güçlü bir orta saha merkezi var ki. Ben burada Kolombiya'yla çarpışabileceklerini düşündüğüm için en azından ilk bölümde oyunu tutabilirler. Bunu şundan da söyleyelim biraz da. Hücumcuların tamamı Gana'da şu ana kadar hayal kırıklığı. Yani sadece Semenyo Ayev'de değil. Bence diğer oyuncular da fiyasko. Süleyman'ı da buna sayalım. Ineke Williams'ı sayalım. Yani 4 tane 5 tane kilit oyuncu var ama hiçbiri devreye giremedi. O yüzden abi bana göre burada Gana'nın yapabileceği tek şey komplike savunma. Zaten Carlos Queiroz bu işin uzmanı. Ben burada şöyle bir fikirdeyim. Kolombiya galibiyeti elbette bekliyorum ama ilk yarı 0 düşüncesindeyim. Yani ilk yarı 0 ya da maç sonu 1 veya en çok gol ikinci yarı olur. Kolombiya en çok golü ikinci yarı atar. Ya bu tarz bahisler biraz daha bana mantıklı geliyor. Eğer Kolombiya tarafındaysak ya da handikap 0 gibi bir tercih. Yani kafamdaki sarı 1-0'lık bir Kolombiya galibiyeti.
2: 1-0.
3: Evet. Yani tek farklı düşünüyorum. Ben gol yiyeceğini de düşünmüyorum Kolombiya'nın bu arada.
2: Öyle mi? Ben birazcık orada şeyim. Kolombiya'nın gol yiyerek kazanacağına dair.
3: Öyle mi diyorsun abi?
2: Aldım yani. Çünkü Gana'nın yine böyle maçtan maça böyle bir ilerlettiği bir şey var. Performans var. Yani biraz daha rahat görüyorum. Her geçen maç biraz daha rahat görüyorum Gana'yı. Biraz daha hani böyle hücum aksiyonlarında üretkenleşmeye başlıyormuş gibi görüyorum. Pozisyon üretme konusunda ve hani rakip yarı sahadaki nasıl diyeyim sana?
3: Kombinasyonlar.
2: Hem kombinasyon hem de topa sahip olma, rakip sahada topa sahip olma konusunda biraz daha özgüvenli bir halleri var. Yani maçtan maça bu biraz daha Dünya Kupası'na adapte oluyorlarmış gibi bir şey var bende. Senin de dediğin gibi aslında enteresan bir orta saha kurguları da var. Yani burada ben biraz artık bu Semenyo gibi oyuncuların biraz daha böyle devreye girme zamanının geldiğini de düşündüğüm için bu tarz maçlar önemlidir. Hedef maçlardır. Kolombiya'nın kazanmasını ama Gana'nın da skora katkı vermesini bekliyorum. Sevgili Mertcan, çok teşekkür ederim.

0: Ben Şükrü abi, ne demek her zaman.
1: Şimdi yarışa gidiyoruz, yarıştan sonra birlikteyiz.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: 10 numarada Güley Canoğlu var. Onun yarım boy kadar gerisinde. Dış kulvarda 4 numaralı, 2 numarada hızlı Eren sırasıyla safkanlar son 600 metreye girmek üzere. 8 numarada Megafauno yarış lideri. Fark 1,5-2 boy kadar. İkincilikte dış kulvarda 9 numaralı Yakup abi var. Hemen içinde 6 numaralı Kaya Şah üçüncülükte. 4 boy kadar geride içeride 5 numaralı Cavidan Can dış kulvarda. 14 numaralı Free Blood ilerliyor. Orta kulvarda ise 3 numaralı Eğrican 2 boy geride 2 numaralı hızlı Eren sırasıyla safkanlar son 400 metreye girdi. Liderlik Megafauno'da, fark 2 boy kadar. Dıştan şimdi ikinciliğe 9 numaralı Yakup abi hamle yaptı. Arayı azaltmaya çalışıyor. İçeriden 6 numaralı Kayaşan'ın bariyer dibinden 3 numaralı Eğrican'ın en dış kulvardan 2 numaralı hızlı Eren'in atakları var. Megafauno yarış lideri. Fark 3 boy kadar dışarıdan 2 numaralı hızlı Eren. Ortadan biçergiller geliyor. Megafauno lider, ortadan biçergiller, yanından hızlı Eren geliyor. Hızlı Eren kazanıyor. 4 numaralı biçergiller ve 8 numaralı Megafauno. İkincilik için aynaya yakın geçti. 10 numaralı Güleycanoğlu 4. oldu. 1 numaralı Al Sakip ve 20 numaralı Deniz Tutkusu da tabelanın son basamağı için aynayı yakın geçen isimler oldular. 2 numaralı hızlı Eren, Oğuz Eren'le son koşuyu kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
6: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
1: Nesne saatlerinde tekrar birlikteyiz. Tansu Gürsel ben ve tekrar ben son transfer haberini yinelemek istiyorum. Nathan Ake Fenerbahçe'de, Fenerbahçe resmi hesaplarından bu transferi duyurdu. Ve tabii önemli bir transfer. 2020 yılından itibaren 2026'ya kadar, yani son 6 sezonda Manchester City forması giymiş bir oyuncudan bahsediyoruz. 31 yaşında. Nathan Ake stoper bölgesinde forma giyiyor. Hatta yani ihtiyaç halinde sol bek oynatılabilecek bir oyuncu, üçlüde oynatılabilecek bir oyuncu, üçlü savunmada tecrübeli bir oyuncu, Hollanda milli takım oyuncusu. Fenerbahçe'nin bu sezonki transferlerinden biri daha oldu. Vedat Muriç'ten sonra Nathan Ake. Bakalım neler getirecek bu transfer Fenerbahçe'ye. Avusturya kampında takıma katılacağını da belirtelim. Çünkü Dünya Kupası'nda Hollanda milli takım kampındaydı ve tabii ki bir izin süreci geçirecek. İzninin ardından da Avusturya kampında Fenerbahçe takımına katılacak Nathan Ake. Şimdi günün maçlarını az önce Mertcan'la konuştuk. Ama ben de şöyle bir kısaca değinmek istiyorum bu maçlara. Saat 21 itibariyle tabii başlayan bir Dünya Kupası serüveni olacak. Avustralya-Mısır maçıyla başlayacak. Avustralya bizim grubumuzda olan takımdı. İlk maçımızı onlarla yapıp 2-0'lık bir mağlubiyette sahadan ayrılmıştık. Ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne 2-0'lık skorla Avustralya mağlup olmuşsa, son maçında da grupta Paraguay ile golsüz skorla berabere kalmıştı. Tony Popovic'in çalıştırdığı takım ve savunmacı takım, burada defalarca konuştuk, her zaman topu rakibe teslim edip geçişlerle gol bulmayı düşünen bir takım. Muhtemelen Mısır karşısında da bu oyun tarzını benimseyeceklerdir. Popovic gelmeden önce biraz daha tabii hücumu düşünen bir Avustralya vardı ama tabii orada oyuncu kalitesi gitgide düştüğü için senelerdir geriye giden bir oyuncu kalitesi var Avustralya'da. Artık eski yıldızları yok. Biraz daha takım oyunu oynamak zorunda kalan bir ülke. Kötü sonuçlar alıyorlardı. Popovic'in gelmesiyle birlikte bu tarzı benimsediler ve bu da sonuç verdi. Dünya Kupası'nda da görüyoruz şu an. Son 32 turunda mücadele ediyorlar. Mısır'la karşılaşacaklar. Mısır grupta çok göz doldurmadı. Maç kaybetmedi ama 3 maçın ikisinden beraberlikle ayrıldı. Belçika ve İran maçlarından beraberlikle ayrıldı. Yeni Zelanda'yı yendi. Yeni Zelanda zaten çok da güçlü bir takım değil. 3-1'lik skorla Mısır Yeni Zelanda karşısında galip gelmiş. Diğer 2 maçını 1-1'lik skorlarla tamamlamıştı. Mertcan bir beraberlik bekliyor bu maçtan ki aslında çok itiraz etmem.

0: Avustralya Mısır maçında. Yani şimdi şöyle bir baktığımızda bu maçın galibi Arjantin Yeşilburun Adaları maçının galibiyle karşılaşacak son 16'da. Tabii ki çok büyük bir ihtimalle de rakip Arjantin olacak. Şimdi Arjantin maçına geçelim. Gece saat 01'de Arjantin'le Yeşilburun Adaları karşılaşacak. Şimdi Arjantin'in grup aşaması tabii çok rahat geçti. Toplam 8 gol attılar. Sadece Ürdün'den bir gol yediler son maçta. Onun dışında da 3 maçı da kazandılar. Önce Cezayir'i 3-0 yendiler, ardından Avusturya karşısında 2-0'lık skorla sahadan galip ayrılırken Ürdün'ü de 3-1'lik skorla yendiler. Şimdi kısa bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra devam ediyoruz.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
7: İlk servisten maç sayısına voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
8: Senin de kulaklığından böyle cızırtılar geliyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi Burada Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
9: Kupon başı 50.000 TL. Her gün tüm altılılarda ek kazanç fırsatı bir tarihte. Alt limit yok, üst limit yok, bir tarihte fırsat çok. Sen de hemen bir talihe gel, 50.000 TL'lik fırsatı kaçırma. Detaylar bitalih.com'da.
10: Futbolda en pahalı transfer değil, en mantıklı transfer kazandırır. Teknoloji alışverişinde de durum aynı. Getmobil, Ticaret Bakanlığı onaylı yenilenmiş telefonlarda 1 yıl garanti ve vade farksız 12 taksit imkanıyla mantıklı telefon dönemini başlatıyor. Hayalinizdeki telefonu bütçenizi yormadan vade farksız 12 taksitle almak veya eski cihazınızı 3 adımda nakde çevirmek için hemen getmobil.com'a tıklayın. Mantıklı telefonun adresi Getmobil. Akıl var, mantık var, Getmobil var.
11: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
12: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi
13: Otobüs.
12: Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de. Canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
14: Bilyoner.
4: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Radyo Spor. Reklam.
15: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
0: Nesine Saatlerinde tekrar birlikteyiz, Tansu Gürsel ben. Tabii ki az önceki Avustralya-Mısır maçından bahsederken bir şimdi tercih yine dikkatimi çekti. Özel tercihlerde Avustralya kalecisi Patrick Beach 3 kurtarış yapar. En az 3 kurtarış yapar. 2-0 4'lük bir orana sahip. Bu hiç fena değil. Bence kuponlarda yer alabilecek bir tercih gibi de gözüküyor. Arjantin ve Yeşilburun Adaları'ndan bahsediyorduk. Arjantin 3 maçını da kazandı. İyi bir hücum performansı sergiledi. Tabii Messi'nin burada payını asla es geçmemek gerekiyor. Lionel Messi bu 3 karşılaşmada toplam 6 golle gerçekten inanılmaz bir katkı veriyor takımına. Tekrar böyle şampiyonluğu ne kadar istediğini ve aslında ne kadar tekrar

böyle belirleyici olduğunu ortaya koyuyor. Bir önceki Dünya Kupası'nda tabii Arjantin Müzesi'ne götürürken Messi'nin yaptığı katkı ortadaydı. Çok dominant bir performansı var gerçekten Lionel Messi'nin. Yeşilburnu adalarına geçecek olursak onların da maç kaybetmediğini görüyoruz. 3 maçını da berabere bitirerek gruptan çıktı. İspanya, Uruguay ve Suudi Arabistan'dan oluşan bir gruptan çıktılar. İspanya ile golsüz berabere kaldılar. Kalecileri Vozinha gerçekten inanılmaz bir performans sergilemişti o maçta. 40 yaşında Vozinha birden dünya futbolunun da gündemine oturmuştu. Uruguay ile bir 2-2'lik beraberlikleri var. Ardından da yine Suudi Arabistan'la golsüz skorla berabere kalmıştı. Yeşilburun adaları şimdi de Arjantin'in rakibi oldular. Tabii yine İspanya ile oynayacakları maçlara çok benzeyecek. Topu tamamen Arjantin oynayacakmış gibi gözüküyor. Onların domine edeceği bir mücadele oyun olarak ve pozisyon zenginliği olarak Arjantin'in domine edeceği bir mücadele gibi gözüküyor. Bolca şut göreceğiz ki 20 Arjantin şutunun da değerlendirilebileceğini az önce konuşmuştuk. Mertcan'la 2.60'ın üzerinde de bir oranı vardı. Arjantin'in 20 şutunun. Ben bunu deneyeceğim mesela. Onun haricinde de yine Arjantin en az her iki yarıda da gol atar tercihi yine değerlendirilebilecek bir tercih gibi gözüküyor. İlk golü atar. Oyuncu ilk golü atar da yine Lionel Messi ismi 2.16'lık bir oran vaat ediyor bize. Şimdi Arjantin'in attığı gollerin zaten çoğunu Messi'nin attığını görüyoruz. 8 gol toplam ve bunun 6'sı Messi'den gelmişti. Dolayısıyla ben bunun 2.16'dan denenebileceğini düşünüyorum. Riski kaldırıyor bu oran. Yine netice olarak Arjantin burada aradaki güç farkından dolayı bir baskı kuracak. Bol pozisyona girecek. Rakibi kendi ceza sahası civarına belki zaman zaman hapsedecek. Dolayısıyla burada bir penaltı olma ihtimalinin de ben ciddi anlamda yüksek olduğunu düşünüyorum. Yine Arjantin bir penaltı kazanabilir. Bu yönde de tercihte bulunmak çok yanlış olmayacak gibi gözüküyor. Günün son maçına geçelim. Sabaha karşı 4.30 Kolombiya-Gana mücadelesi. Bu karşılaşma öncesinde de şöyle bir Kolombiya'ya baktığımızda Özbekistan, Demokratik Kongo ve Portekiz'in bulunduğu gruptan Kolombiya'nın çıktığını hatırlıyoruz. İlk maçında Özbekistan'ı 3-1'lik skorla yenmişti Kolombiya. Ardından Demokratik Kongo'yu tek golle yendikten sonra da Portekiz'de 0-0'lık sonuçta berabere kalmıştı. Ama şimdi beraberliğe rağmen ben o gün hatırlıyorum yine buradaki yayınımızda telefon konuğuma sormuştum. En çok hangi maçtan sen keyif aldın dün diye ki o hani bu Kolombiya-Portekiz maçının bir gün sonrasındaydı yayınım. Şu sebepten sormuştum. Ben gerçekten 0-0'lık skora rağmen çok keyif aldım Kolombiya-Portekiz maçından. Gerçekten çok akışkan oynayan, tempolu oynayan, sürekli pozisyon arayan, üretken bir Kolombiya vardı sahada. Portekiz'i zaten ne kadar eleştirdiğimizi de az önce bilmiyorum yayının başlarında eğer dinlediyseniz bizi duymuşsunuzdur. Gerçekten hani o Ronaldo'nun varlığında sıkışan biraz Ronaldo'nun teslim aldığı, Ronaldo'nun biraz rehin aldığı bir takım Portekiz. Ama o maçı Kolombiya çok zevkli hale getirmişti ve 0-0'a rağmen gerçekten keyifli bir mücadele izletmişti bize Kolombiya. Ki az önce mesela Mertcan da bahsetti. Teknik direktörlerinin James Rodriguez'e verdiği sorumluluk ve James Rodriguez'in de bu sorumluluğu hiçbir şekilde hocasını yanıltmadan, hocasını utandırmadan o sorumluluğu taşıyabileceğini göstermesi gerçekten çok önemliydi. Yine tabii ön alanda da önemli silahları da var. Luis Diaz başta olmak üzere. Ben John Arias'ın performansını da çok beğeniyorum. Sağ önde oynayan oyuncuları. Yine Luis Suarez Sporting Lisbon'da oynayan isim. John Cordoba yine uzun süre Köln'de forma giyen, Bundesliga'da forma giyen, son olarak da Krasnodar forması giyen santrforları John Cordoba'nın da performansı hiç fena değil. Kolombiya adına onun da yine golü olmasa da yine de iyi bir performans sergilediğini söyleyelim. Diğer tarafta Gana yine üzerinde durulması gereken bir takım. Şimdi

baktığımızda Gana'nın böyle aslında çok parlak sonuçlarla buraya gelmediğini görüyoruz. İşte Panama'yı tek golle yendiler. İngiltere beraberliği tabii ki önemli. İngiltere gibi güçlü bir takımda berabere kalmak önemli ama Hırvatistan karşısında aldıkları da bir 2-1'lik yenilgi var. Buna rağmen ben her maç Gana'nın biraz daha iyiye gittiğini oyun olarak düşünüyorum. Yani Panama karşısındaki Gana ile Hırvatistan karşısındaki kaybeden Gana'nın bir olmadığını düşünüyorum. Yani bir olumlu gidişat var oyun olarak, sahadaki duruş olarak, bunu söyleyebilirim. Ve bu gidişatın Kolombiya maçına da bir yansıması olacaktır muhakkak. Biraz daha rahat oynamaya başladılar. İki takımı terazinin kefelerine koyduğumuzda tabii ki Kolombiya biraz daha ağır basan taraf. Ben turu da Kolombiya'nın geçeceğine inanıyorum bu arada. Ama Gana'dan da gol bekliyorum. Ben sürpriz bir gol bekliyorum Gana'dan. Dolayısıyla burada bir ve karşılıklı gol varı tercih ettim. Hatta maçı 2-1'lik skorla tamamlanmasını bekliyorum. Maç skoru 2-1. Bunu da bir kuponumda tercih ettim. Hemen oranına da bakmak istiyorum. Maç skoru 2-1. Bulabilecek miyim acaba? Şöyle bir kendi kuponlarıma şöyle bir bakacağım. 8-10'luk bir orandan Kolombiya-Gana maçında maç skoru 2-1'i tercih ettim. Bu arada şöyle de enteresan bir durum var. Yanılmıyorsam son 32 turunda hemen hemen her gün 2-1'lik bir skor var. Şimdi bunu niye söyledim? Şöyle bir programa baktığımızda ilk maçın ardından saat 21'deki Avustralya-Mısır maçının ardından programda Dünya Kupası günlük bahislerini göreceksiniz. Burada Avustralya ya 3 maçında karma halde bahisleri karşınıza çıkacak. Avustralya, Arjantin, Kolombiya, işte Mısır, Yeşilburnu Adaları ve Gana şeklinde ayrılmış. Maçlardan biri en az biri 2-1'lik skorla sona erer diye bir tercih. Ben bunu son 3 gündür kendi kuponuma yazıyorum. Sadece bunu. Ve bunlardan her yazışımda da kazandım. Hepsi geldi. Mutlaka bu maçlarda bir 2-1'lik skor çıktı. Bugün de denedim. Yani zaten bu maçın 2-1 biteceğini düşünüyorum. Bugün de denedim. Olur olmaz o ayrı konu. Tabii ki futbol bu. Ama şu ana kadar verimli gidiyor. Yani onu da söyleyeyim. Mesela maçlardan herhangi bir maç 2-1 veya 1-2 biter. Şu anda bu maçı yani bugün 3-0-1'lik bir oran veriyor. Normalde ben 2-24 mesela orandan kazandığımı hatırlıyorum. Biraz 2-16 hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Bugün 3-0-1 gibi bir oran var. Dolayısıyla cazip de gözüküyor. Neden olmasın, denenebilir gibi geliyor bana. Yine bu günlük bahislerde neler var diye şöyle bir bakacak olursak toplam korner sayıları 27 artı yani şu 3 maçta toplam en az 27 korner 1.89 hiç fena oran değil. Özellikle Arjantin maçını korner konusunda bence sürükleyici olma ihtimali yüksektir. Avustralya Mısır maçı yine 9'u bulur mu? Ortalama maç başına 9 korner diye düşünürsek 9'u bulur mu? Tam emin değilim ama Arjantin maçı onu telafi eder. Kolombiya-Gana maçında da yine 9-10 korner görme ihtimalimizi ben yüksek olarak görüyorum. Onu da söyleyeyim. Şimdi Dünya Kupası ile alakalı tercihlerimiz bunlar oldu bugüne dair. Yarın sabah oynanacak bazı maçlardan bahsetmek istiyorum. Yine Çin Ligi devam ediyor. Güney Kore Ligi'nde sezonun ikinci yarısı başlıyor yarın sabah itibariyle. Ve 3 karşılaşma var Güney Kore'de. Daejeon, Bucheon, Anyang, Pohang ve Jeonbuk Gangwon maçları yarın oynanacak. Bu karşılaşmalarla alakalı da şöyle kısaca böyle kendi düşüncemi de belirtmek isterim. Jeonbuk Gangwon maçıyla başlayayım. Jeonbuk geçen sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı ama bu sezona pek de iyi başlamadı. Zaman zaman düşüşler yaşadı ama sezonun ilk yarısının sonlarına doğru savunma performansını yükselterek birazcık daha böyle istikrarlı sonuçlar almaya, biraz daha böyle ayakları yere basan bir takım olmaya başladı. Gangwon da aslında sezona kötü başlayan takımlardan biri ama haftalar ilerledikçe maç maç haftadan haftaya oyununu toparlayan bir Gangwon var. Aslında kadro kaliteleri çok iyi değil ama bu kaliteye göre

0: iyi sonuçlar da aldılar. Şu an iki takım da orta sıralarda puan tablosunda yer alıyor. Arda arda yer alıyorlar. Çok da taraf bahsi için güven veren bir mücadele değil. Netice olarak devre arasından çıkılmış bir lig, Güney Kore Ligi. Ve mevcut haliyle ben normalde kadro kalitesine baktığımda Jeonbuk'a güvenirim ama mevcut haliyle gidip de Jeonbuk galibiyeti almam ama 2-3 gol aralığında bir skor çıkabilir. Bunu tercih ederim. Anyang Pohang maçına geçecek olursak, Anyang bir önceki sezon lige yükselmiş bir takım ve çok dirençli bir takım görüntüsü vermişti. Bu sezon da aynı şekilde dirençli olduğunu bizlere gösterdi. Çok kolay maç kazanamayan bir takım ama kolay da maç kaybetmiyor. Bolca da beraberlikleri olduğunu da belirtelim. Dolayısıyla çok kolay karşına alamıyorsun Anyang'ı, böyle bir takım. Pohang ise durgun bir sezon başlangıcı yapıp yine haftalar ilerledikçe biraz daha toparlanan bir takım. İlginç bir fikstürleri var. Peş peşe deplasmanda ve iç sahada peş peşe böyle 5-6 maç oynuyorlar. İlk yarının son 6 haftasını deplasmanda geçirmişti mesela Pohang ve önümüzdeki 4 hafta yine deplasmanda geçirecek. Daha sonra birkaç haftalık bir iç saha serisi olacak. Dolayısıyla biraz bu anlamda aslında dezavantaj da yaşıyorlar. Onu da belirtmek lazım. Anyang deplasmanında gol bulabilir Pohang. O potansiyeli var ama Anyang'ın da ben cevap vermesini bekliyorum. Karşılıklı golleri değerlendirdim 1.81'den. Eğer biraz daha ben risk alırım, oran yükseltmek istiyorum diyen olursa da beraberliği öneririm. Anyang Pohang maçı potansiyel bir beraberlik maçı da olabilir. Diğer Güney Kore'deki son maça geçecek olursak yarın Daejeon-Busheon maçı. Şimdi iki takımın da özellikle deplasmanda puan toplayıyor olmaları, daha çok böyle kendi sahalarında rakiplerine karşı baskı kurup puan toplamakta biraz handikap yaşıyorlar. Hatta şunu söyleyeyim, Daejeon'un henüz iç sahada galibiyeti yok. İki takım var içeride kazanamayan, biri Daejeon. Onu söyleyeyim, biraz daha böyle kontra atak takımı. Busheon da aynı şekilde. Ayrıca Daejeon'un bir de dezavantajı, iç sahada ligin en az gol atan takımı. Busheon'da bu sezon lige yükselmiş bir takım. Aslında genel performanslarına baktığımızda hiç fena değiller. Lige yeni çıkmış bir takım için hiç fena değiller. İstikrarsız sonuçlar aldıkları bir gerçek ama deplasmanda en azından kazandıkları puanlarla ayakta kalmaya çalışıyorlar. Bir denge başlangıcı olur. Dengeli bir başlangıç olur. Çok yüksek tempo beklemem maçın ilk yarısında ve ilk yarı beraberliğini kuponuma yazdığımı da belirtmek isterim. Aynı zamanda yine ilk yarı beraberliğinin haricinde en çok gol ikinci yarı olur tercihi de yine bu karşılaşma için tercih edilebilir. Kuponlarda yer alınabilir. Yarının bir önemli maçı daha var. Çin'de Beijing Shandong Taishan maçı. Beijing Guan Shandong Taishan maçı. Beijing de sezona aslında çok iyi başlamamıştı. Bir hoca değişikliğiyle sezona girmişlerdi. Ve yeni hocalarıyla biraz sıkıntılı bir başlangıç yapmışlardı. Puan silme cezası da almışlardı sezon öncesinde. Fakat sonra da daha böyle haftalar yine ilerledikçe performansını yükselten bir Beijing söz konusuydu. İkinci yarıya Wuhan Three Towns karşısında kazanarak başladılar. Sezonun ikinci yarısında geçen hafta çok pozisyon ürettiler ama yalnızca bir gol atabildiler. Birazcık burada bitiricilik problemi yaşadıklarını da gördük. Diğer tarafta Shandong Taishan 5 gol atarak kazandı geçen hafta. Çok iyi bir hücum performans sergilediler. Üretken bir takım oldular. Bu karşılaşmada yine bol pozisyon olabilir. İlk yarı 1.5 üst barajı da aşılabilir. Peki sevgili dinleyenler, bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Pazartesi günü Nesne Saatleri aynı saatte Radyo Spor'da olacak. Herkese iyi akşamlar, iyi hafta sonları.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri sona erdi. Nesine, başka bir seviye.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Radyo Spor.
5: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.

0: Zaman Kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest Kart. Bankartın jest oldu.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
2: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi Türkanlar. Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa. Bilyoner.

0: Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla iş cepten anında POS'a başvurun. Ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Reklam. Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sunar.
3: Mutlu akşamlar Radyo Spor dinleyenleri. İstanbul, İzmir ve Ankara yolları ile ilgili paylaşımlarımız sürüyor. Başkentte %80 seviyeleri gösteriyor yoğunluk ortalaması havalimanı yolunda. Merkez yöne doğru Pursaklar Belediyesi'ne gelmeden önce arızalı bir araç var. Şehit Cem Ersever Caddesi'nde de Keçiören yönünde Tarım Orman Müdürlüğü önünde bir kaza ve Şaşmaz Bulvarı Ümitköy yönü 2. köprüde bir kaza da. İzmir'de %80 seviyelerde yoğunluk ortalaması. Çevre yolunda Bornova yönünde uzun tünel sonrası bir kaza var ki zaten buradan Gökdere çıkışına kadar Buca yönünde trafik bayağı bir yoğun bölgede. Bir de Akçay Caddesi Menderes yönü havalimanı kavşağı sonrası bir kaza var. Yine Akçay Caddesi'nde Karabağlar yönünde Sarnıç alt geçidi çıkışında arızalı bir araç. İstanbul'a geldiğimizde %80 seviyeleri gösteriyor yoğunluk ortalaması. Yaka değiştirmek isteyenler için 2. köprü Anadolu Avrupa geçişi fena değil ama Avrupa Anadolu yönü 5. Levent'ten Kavacı yoğun. 1. köprü Anadolu Avrupa geçişi Altunizade'den Edirne Kapı'ya kadar devam ediyor. Avrupa Anadolu geçiş trafiği ise Çağlayan'dan başlıyor. Avrasya Tüneli Avrupa Anadolu geçişi yoğun sadece. O da Samatya'dan yoğun. 3. köprü her iki yönde akıcı rahat. Bunlar özet gelişmeler. Hepsine daha fazlasına Radyo Trafik mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sundu.
4: Radyo Spor.
5: Mantıklı telefonun adresi GetMobil, Ayhan Şensoy'la Derin Pas programını sunar.
4: Akıl var, mantık var, GetMobil var.
6: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Bugün 3 Temmuz Cuma, saatler 18.30'u gösteriyor. 2 saat boyunca sporun gündemini birlikte değerlendireceğiz değerli dinleyenler. Her zaman olduğu gibi WhatsApp hattımızı da hemen hatırlatayım. 0538 052 14 87 soru ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Şöyle bir gündemi sizlere aktaracağım. Bugünün en önemli gelişmesi Fenerbahçe'nin Nathan Ake'yi kadrosuna katması oldu. Sarı lacivertler bir saat önce resmi açıklamayı yaptı. Nathan Ake geçen sezonu Inter'de kiralık geçirmişti. Bu yılda, bu yazda 30 Haziran itibariyle Manchester City ile olan sözleşmesi sona erdi. Guardiola döneminde Manchester City'de çok iyi maçları var. Nathan Ake'nin Fenerbahçe'nin yeni stoperi oldu. 2+1 yıllık bir sözleşmeden bahsediliyor. Sözleşme konusunda açıklamada bir ifade yok ama gelen bilgiler o şekilde değerli dinleyenler. Ve Avusturya kampına da ilerleyen günlerde katılacak Hollandalı oyuncu. Fenerbahçe'de 8 futbolcu hakkında açıklama var

0: Resmi olarak onu da paylaşacağım. 19.15'te Fenerbahçe'ye dair bir telefon bağlantımız da olacak. Başka kimler gelecek? Nathan Ake geldikten sonra Osterwolde satılabilir mi? Ki İsmail Hoca satılmayacak, takımda kalacak demişti. Yeni sezonda Fenerbahçe'nin stoper rotasyonu Skriniar, Nathan Ake ve Osterwolde mi olacak? Bu sorulara yanıt arayacağız. Tabi Malang Sar da bu durumda transferi iptal olmuş oldu diyebiliriz. Çünkü istediği rakam çok yüksek gelmişti Fenerbahçe'ye. 8 milyon euro yıllık maaş, yine imza parası da talep etmişti. Fenerbahçe'nin ise oyuncuya son teklifi 6 milyon euroydu. Ve Malang Sar'ın ısrarlı bu pazarlıklarda bulunması sebebiyle Fenerbahçe'de tercihini Nathan Ake'den yana yapmış oldu. Trabzonspor'da Onana transferinde mutlu sona ulaştı. Bir yıl daha kiralandı Manchester United'dan. Bordo Maviler önümüzdeki sezonda kalede Onana ile devam edecek. Beşiktaş'ta Trossard ve Armand Llorente ismi şu an ön plana çıkmış durumda. Bugün Beşiktaş'ı yakından takip eden Sercan Dikmen'in de böyle bir haberi vardı. Kanat bölgesi için iki oyuncudan birini çok kısa bir sürede Beşiktaş takıma kazandırmak istiyor ve bu minvalde de çalışmalarını devam ediyor. Galatasaray'la ilgili yeni genç oyuncular duymaya başladık. 10 artı 4 kuralının resmiyete kavuşmasının ardından Galatasaray'da biraz daha genç oyunculara yönelmiş durumda. Dünya Kupası'nda bu akşam 21'de Avustralya-Mısır, 01'de Arjantin, Yeşilburnu Adaları ve sabah 04.30'da Kolombiya-Gana maçlarının ardından son 16'ya kalan tüm takımlar belli olacak değerli dinleyenler. Şu ana kadar oluşan eşleşmeleri bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Brezilya-Norveç, Meksika-İngiltere, Kanada-Fas, Paraguay-Fransa, Portekiz-İspanya, Amerika Birleşik Devletleri-Belçika, İsviçre rakibini bekliyor. Yine diğer takımlardan biri de, işte ikisi de bu akşam oynanacak maçların ardından belli olacak. Avustralya-Mısır, Arjantin-Yeşilburnu Adaları ve Kolombiya-Gana maçları oynanacak. Yarın sabah tüm eşleşmeler belli olacak. Bu arada yarın da hemen başlıyor son 16 turu maçları. Yarın akşam 20'de Kanada-Fas maçıyla son 16 turu maçları başlamış olacak. Cumartesi'yi pazara bağlayan gece 24'te Fransa-Paraguay eşleşmesi oynanacak değerli dinleyenler. Genel hatlarıyla gündem bu şekilde. Almanya'da da resmi açıklama bugün geldi. Teknik direktör Julian Nagelsmann'ın görevine son verdi Almanya Futbol Federasyonu. Milli takımda alınan kötü sonuçların ardından ve yeni teknik direktör konusunda da Jürgen Klopp'la bir görüşme yapılacağını duyurdu. Alman basını da Klopp'un bu teklife sıcak baktığını söylüyor. Bakalım anlaşma sağlanacak mı? Beste Hanım'ın mesajı var Antalya'dan. Ama şu an Samsun Spor Başkanı Sayın Yüksel Yıldırım telefon attığında önce Yüksel Bey'le konuşalım. Sonrasında bu mesaja döneceğim. Yüksel Bey merhaba.
1: Merhaba, iyi akşamlar.
0: Teşekkürler vakit ayırdığınız için. Bugün iki imza vardı sanırım.
1: Evet, doğru.
0: Kimler de Sayın Başkan onlar?
1: Kayseri Spor kalecisi Bilal Beyazıt'la Gençler Birliği'nden ayrılan Samet Onur.
0: Hayırlı olsun diyelim. Sayın Başkan, çok fazla oyuncu yazılıyor, çiziliyor. Galatasaray'dan Kazım Can Karataş'ı ve Ahmet Kutucu'yu istediğinize dair haberler var. Şu an nasıl gidiyor transfer çalışmaları? Ne kadar sürede bitirmeyi planlıyorsunuz?
1: Zor bir soru sordun, düşünmem lazım ama kolayından başlayayım. Biz yani sezon sonuna doğru Kazım Can'ı düşünüyorduk almayı, sol beke ama yani işler yavaş gidiyor. Baktık belki

0: Galatasaray başka türlü değerlendirecek falan gibi şeyleri duyunca biz de başka arayışlar içine girip kendi içimizde bunu çözdük sayılır yani. Şu an pazartesi günü kamp başlayacak. Bir kamp başlasın, hoca bir görsün elimizdeki oyuncularla sol beke bu Logi Thomasson'unla birlikte oynayacak arkadaş yetersiz bulursa o zaman sol bek arayışı tekrar başlar. Yoksa şimdilik bu aldığımız Samet Onur aynı zamanda sol bek de oynuyor. 6-8 oynuyor. Ondan sonra bizim Enes Albak var. En kötü hiç olmazsa bizim aslan gibi Emre Kılıncımız var. Sol kanat ama sol bek de oynayabilirim demişti bize bir ara ihtiyaç olursa. Onun için şu an için yani Kazım Can'ı beklemeye aldık biz. Herhangi bir şey yok. Diğer transferler yurt dışına odaklandık. Yurt içinde şimdi 3 tane yerli oyuncuyla imza attık. Bizim zaten 5-6 tane oyuncu ihtiyacımız olacak. Kadromuz yeterince geniş. Hocamızla her hafta temas halindeyiz. Yani güzel bir sıkıntımız şimdilik yok.
1: Van Drongelen'i Galatasaray'ın istediğine dair haberler vardı. Şu ana kadar bir teklif geldi mi Van Drongelen için?
0: Yok, hiçbir şey gelmedi. Sadece resmi olarak Panathinaikos'tan geldi. Bir de Trabzonspor'dan sözlü ilgi Ertuğrul Doğan Başkan'la görüştük. İlgimiz var. Şey yapar mısınız? Biz de oyuncuyla konuşun. Eğer oyuncu gitmeyi istiyorsa konuşabiliriz dedik. Ondan sonra henüz bir haber gelmedi. Yani ama drone gelenin istendiğini duyuyorum. Ama bu işler biliyorsun bazen son dakikada oluyor. Geçen sene bizim son gün Dimatra'yı hiç vermeyi düşünmüyorduk. Pafos geldi, Şampiyonlar Ligi oynuyordu Kıbrıs takımı. Son gün bize elimizde iyi bir teklifle gelip verince yerine adam almak zorunda kaldıydık. Zorlanmıştık mesela, şimdi öyle olsun istemiyoruz. Yani drone gelen şimdilik Samspor'da ama talipleri var, duyuyoruz. Menajeri çünkü bize söylüyor. Bazı kulüplerle görüşüyorum diyor. Tam size getirilecek düzeye gelmeden bir şey söylemem dedi. Hayırlısı olsun. Marius'un menajeri çalışıyor. Marius'un teklifleri çok...
1: Real, Sayın Başkan, Real Sociedad'dan bir teklif geldi mi Marius için?
0: Nereden?
1: Real Sociedad'dan.
0: Yok, gelmedi. Resmi bir teklif Real Sociedad'dan gelmedi.
1: Hangi kulüpten geldi şu ana kadar? Marius Mandelmaj'ı takip edilen bir oyuncuydu geçen sezon. O yüzden
0: soruyorum. Rusya'dan, Suudi Arabistan'dan, Fransa'dan resmi ilgiler var. Görüşü ama rakamlar bizim beklentimizin altında.
1: Beklentiniz ne kadar Sayın Başkan?
0: Biz yani 10 milyon beklentimiz var. Oyuncu çünkü geçen sezon toplam 33 golemini katkıda bulundu. Gol asistlerle inanılmaz bir rakam. 28 yaşında, santrafor için çok da yaşlı bir yaş değil yani. Ve kendini de bayağı geliştirdi. En kötü bizle devam edecek. 2 seneden sözleşmesi var. Ama iyi bir teklif gelirse biz satmayı düşünüyoruz. Çünkü yerine de alabileceğimiz oyuncuları belirledik. Hatta görüşmelerimiz de var. Oyuncuyla anlaştık ama kulübüyle beklemedeyiz. Acele etmiyoruz. Çünkü biliyorsunuz bizim esas kriteriyemiz TFF'nin karar verici yabancı oyuncu sayısıydı. Biz 12 artı en kötü 2 ile 5 arası bir şey olacak beklerken 10 artı 4 çıkınca biz zaten 10 artı 4'e göre sezon sonu planlamamızı yapmıştık. Şimdi onunla devam ediyoruz. Bir problemimiz yok ama 12 artı olsaydı o zaman işte ekstra 1 ya da 2 oyuncu alacaktık. Onları şimdi kızağa çektik. Yani oyuncu alamayız şu an. Yani kontenjanımız dolu. 10 tane bizim şeyimiz var. Yabancı oyuncumuz var. 4 tane de yerli oyuncumuz var. Yani bizim 10 artı 4 tamamen dolu gibi. Bir tek giden stoperin yerine alacağız oyuncu. Bir de Enchem'in. Onların da işleri, yani pozisyonu belli. Durum bu.
1: Sayın Başkan, geçen hafta bu konu çok konuşuldu, çok da tartışıldı. Kulüpler Birliği'nde 5 kulüp haricinde 13 kulübün 12 artı 2 ya da 12 artı 4 şeklinde devam etmesini istediği yönünde. Siz de o toplantıdaydınız. Sonra ne değişti de bu olmadı?
0: Valla ben de şok oldum. O gün yaptığımız toplantıda, Kulüpler Birliği toplantısında bütün kulüpler orada el kaldırdı. 10 artı 4'e karşıyız diye. Sözlü olarak tabii. Yazılı hiçbir şey yoktu. Ama ne olacağı çok net değildi. Onu da bir sonraki toplantıda konuşalım dedik. Büyük camia kulüpleri abluk altına alalım TFF'yi. Hani isteklerimizi hızlıca önlerine koyalım, kabul ettirelim ki transferlerimizi hızlı yapalım. Avrupa kupaları geliyor, ön elemeler filan. Biz de bunları destekleyen şekilde konuştuyduk. Samspor'un kararı netti. Pazartesi günü tüm kulüpleri TFF Başkanı İbrahim Başkan aradı. Her kulübe sordu. Yani ne istiyorsunuz? Biz açık ve net dedik. Orada Kulüpler Birliği'nde de söyledim. Şimdi de söylüyorum. Samspor'un duruşu netti. 12 artı. Artı da dedik ki biz en kötü 2, en iyi de 5 olur dedik. Biz 2 ile 5 arasında her şeye razıyız ama 12 artı olsun dedik. Bunu ertesi gün Kulüpler Birliği sekreteri de sordu bizi arayıp. Orada da söyledim. Sizin dediğiniz gibi işte yani bu YouTube kanalları bir acayip. Kimse kimin ne yaptığını bilmiyor. Ortalık karışsın. Samspor Başkanı Yüksel Yıldırım'a işte sallayalım, ortam yaratalım diye. Bu 5 kulübün içinde Samspor'un adını da koymuş bir tanesi. Geçen gün bir arkadaş gönderdi, hatırlamıyorum şimdi, bakmam lazım kim söylemiş diye, ama orada açık açık söylüyorlardı tartışırken yabancı oyuncu şeyini. Bu 5 kulüp içinde Samspor'un adını da geçiyor. Ben buradan tüm Türkiye'ye söylüyorum, Samspor'un bir duruşu vardır. Yüksel Yıldırım'ın ağzından çıkan nettir, omurgalıdır, asla o oynamaz. Duruşumuz 12 artı neyse oydu, 2 ile 5 arası, ama 10 artı 4 oldu. Biz oturup ağlamayacağız çünkü biz çalışmalarımızı ona göre de yaptık. Ama ne olacak? Transferimiz az olacak 10 artı 4'te çünkü kontenjan dolu.
1: Sayın Başkan, bu kuralın değişme ihtimali var mı şu anda? Herhalde yok diye biliyorum. Yani daha değişmez herhalde bu kural.
0: Allah, TFF'de öyle bir söyledi ki aynı Kur'an-ı Kerim'in ayeti gibi oldu. Değişmez gibi oldu. Umut kesildi ama yani ölmeyen candan biliyorsun şeyi.
1: Umut kesilmez de çıkmayan candan.
0: Evet. Yani ben bilemiyorum ama zor. Allah büyük kulüplerin yardımcısı olsun diyeyim. Niye diyorum? Çünkü bunların dördü de Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecekler. Ve gerçekten Avrupa'da başarılı olacaksak onların da rakiplere göre iyi transfer yapması lazım. Çünkü hakikaten geçen sezondan yapılmış bazı hatalı transferi olan kulüpler var. Bunları düzeltmek istiyor yeni gelen yönetim. Zorlanıyor tabii. Göndermek çok zor. Almak ayrı bir zor. Rekabet var. Rakamlar bu sene daha da yükseldi. Geçen seneye göre euro bazında. Kulüplerde para yok. Herkes yani sıkıntı içinde. Bir de sezonu erken açtılar. Erken başlayacak

0: oldukları için Avrupa'da onların işi biraz zor gibi gözüküyor. Eğer sonradan değişirse de bu değişikliğin onlara ne kadar faydası yapacak? Bu sefer de bu tartışılır. Kardeşim niye baştan yapmadınız da şimdi yapıyorsunuz? Biz elendikten sonra mı diyecek eğer elenirse bir tanesi mesela? Ve bu da kötü. Onun için ben zannetmiyorum. Artık bu iş bitti. Yani TFF şeyi kapadı bu mevzuyu 10+4. Herkes ona göre devam edecek. Yani üzgünüm ama böyle gözüküyor. Benim gördüğüm bu yani.
1: Sayın Başkan, az önceden bir şey söylediniz. Aslında burada da konu kaldığımda yine bazen sohbet ettiğim başkanlar da oluyor. Kulüp başkanları, Anadolu kulüplerinde özellikle. Hemen hemen hepsinde ciddi bir mali kriz var. Kaynak bulmakta zorlanıyorlar. Sponsor bulmakta zorlanıyorlar. Bu iş daha ne kadar böyle devam edecek? Ne dersiniz?
0: Sonsuza kadar. Yani eskiden de böyleydi. Yani işte görüyorsunuz, Malatya Spor küme düştü, yeni Malatya geldi. Sonra bir daha şimdi gitti, yepyeni Malatya mı olacak? Yani hani espri yaparak söylüyorum, beni yanlış anlamasınlar. Yani düzelmiyor. Bu ne yaparsanız yapın, eğer şehirler sahip çıkmıyorsa bu kulüplere düzelmiyor. O zaman ya kulübün kapısına kilidi vuracaksın, tamamen kapayacaksın madem istemiyor. Şimdi biliyorsunuz bizim hep söylenen futbolda ya işte siyaset futbolun içinde, mecburen siyaset futbolun içinde oluyor çünkü kulüp başkanları yani seçiliyorlar orada kongrede. İlk iş gidiyor belediye başkanına, valiye, milletvekillerine, efendim işte beni siz desteklediniz ya da seçildik, işte bize destek verin, para yok. Kimsenin kendi parasını koyma gibi bir niyeti yok. Gidiyor, istiyor. Şimdi siyaset para verince o zaman işte başka yöne gidiyor futbolda. Yani şu ya hocayı söylüyor, ya oyuncu şunu söylüyor, ya işin içine karışıyor. Ondan sonra da bir şey oldu mu siyaset çekilince bu adamlar sudan çıkmış balık gibi oluyor. Para yok, destek yok. En kolay şey istifa edip gidiyor. Başka biri geliyor yerine. O gidiyor, biri geliyor. Bir bakıyorsun olan kulübü olmuş, olan zavallı taraftarı oluyor. Sonra o taraftar yani o şehrinin arması için, rengi için yani yaz kış demeden takımın peşinde koşuyor. Bir bakıyor takım yok oluyor filan. Yani bunu düzeltmek böyle çok zor. Onun için doğrusu İngiltere'deki aşağı yukarı model. Yani becerenler kulüplerin sahipliğini satıyorlar, birilerine veriyor. Alan artık o kulübün sahibi, hissedarı oluyor. Ondan sonra parayı koymakta hükümlü, koyamazsa zaten o da bırakıyor gidiyor. Yani şeyin de değil. Türkiye'de de işte en basiti işte ne oldu mesela? Geçen de bir Kasımpaşa'da sahiplik değişikliği oldu, bu TMSF'ye düştü. TMSF'den tekrar şimdi Cemil Kazancı Bey takımı aldı. Şimdi Turgay Ciner vardı. Yani şimdi Samspor'da ben varım. Göztepe'de işte Rasmus var. Yani yabancılar Mehmet Sepil Bey'le birlikte. Ne bileyim işte Başakşehir yarı
1: şirket takımı sayılır o da.
0: Şirket yani, ama tabii farklı bir yapı içinde. Bakıyorsunuz onun dışındakiler, yani şimdi bir hibrit model var. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon. Bunlar halka açılmışlar. AŞ'lik kısmı var. Bir de dernek kontrolü altında yönetilen bir kısmı var. Yani amatör sporların ki ayrı, işte futbolun olduğu profesyonelleşmiş taraf ayrı, onun marketing, merchandising şeyini yapan kısımları farklı, tam yani şey ne değil. Şimdi o model de farklı bir model, ama sonuçta sahipli kulüpler uzun dönemde hayatta kalma ihtimalleri yüksek, dernek statüsünde olan veya işte ekonomisi güçlü olmayan

0: olmayan şehir takımları da sıkıntı içinde olacak. Mesela ekonomik gücü yüksek olan bir Kocaeli Spor ta amatöre gitti, geri geldi. Şimdi Süper Lig'de inşallah kalıcı olur. Mesela iyi bir ekonomik yapılanmaya girerse, denk bütçeleme işi, bu harcamalar abartılmazsa, yani her şey hesaplı kitaplı yapılırsa iyi bir yolda gidebilir. Bursa Spor gümbür gümbür geliyor. Şimdi görüyorum inanılmaz güzel transferler yapıyor yabancılar. Direkt vurup çıkmak istiyorlar şeyden. Yani hak ediyor bir Bursa'nın Süper Lig'de olması, ki Süper Lig Anadolu'da kazanmış Trabzonspor'dan sonra ikinci takım. Yani ben Başakşehir İstanbul takımı olarak gördüğüm için İstanbul takımları dışında bir Trabzon bir Bursa var. Bunun için Bursa'nın gelmek zorunda oldu. Ama öbür taraftan işte Kayseri götüremedi, Sivas götüremedi. Yani bunun gibi şimdi şehir kulüpleri Adana Demirspor götüremedi. Ne bileyim bir sürü Adana Spor geldi gitti. Şimdi bak Antalya Spor, koskoca Antalya şehri turizmde yani dünya markası, bu kadar inanılmaz bir turizm kaynağı olan bir şehir, bir ekonomi yapı ama kulübe sahip çıkamadı. Çünkü yapısı işte o Süper Lig'de kalmayı desteklemiyor. Onun için artık yani ben yani bakanlık ya da devlet yetkilisi olsam oturur her kulübe, ya bir şirketleşmeye git, şeyini yap, gidemiyorsan ekonomik durumunu düzelt ya da kapına kilidi vur. Kusura bakma yani Türkiye'de 80 küsur il var. 80 küsur tane, her ilin bir takımı olacak. Yok kasabanın takımı olacak, semtin takımı olacak. Bunlar ligde öyle bir şey yok kural.
1: Yani Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum. Katkılarınızdan dolayı önemli bilgiler verdiniz. Size kolaylıklar diliyorum. İyi akşamlar.
0: Ben teşekkür ediyorum Ayhan'cığım. İyi yayınlar.
2: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
3: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
2: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la
4: Derin Pas. Reklam.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Kazancım net, Sigortam.net.
7: Radyo Spor!
8: Bankam Tombank kartıma bir...
9: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
10: Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Net %10 hepsi para kazanmaya hazır ol.
11: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi
12: Otobüs.
11: Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de. Canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
13: Bilyoner.
14: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
15: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
16: TEB o kadar iyi ki TEB.
7: Radyo Spor.
17: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
18: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
4: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
19: Radyo Spor.
2: Saran Holding kuruluşudur.
7: Radyo Spor.
2: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
9: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
1: Radyo Spor'da saatleri 18.56 yaptık. Terim Pas devam ediyor değerli dinleyenler. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Soru ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Şimdi Galatasaray'dan birkaç haberle devam edeceğim. Galatasaray'da aslında Van Drongelen ismi de konuşuldu, yazıldı. Geride bıraktığımız haftada birçok meslektaşımız da yazdı ama az önce Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım açıkladı. Galatasaray'dan bir teklif almadık. Panathinaikos ve Trabzonspor'dan oyuncuya teklif geldi dedi. Galatasaray'ın şu an transfer etmek istediği mevkilerin başında da hiç kuşku yok ki orta saha geliyor. Büyük ihtimal Mario Lemina ile devam edilemeyecek daha doğrusu mevcut kontenjandan dolayı, 10+4 kuralından dolayı. Orta sahada yeni bir isim gündeme geldi. Danimarka takımı Midtjylland'da forma giyen Osman Diao. Bugün TRT Spor paylaştı bu haberi. Danimarka kulübü 12 milyon euro talep ediyormuş 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için. Galatasaray kurala uyduğundan dolayı ve potansiyeli olduğundan dolayı bu oyuncuya yatırım yapmak istediğine vurgu yapılmış. Geçen sezonki istatistiği hiç fena değil. 38 resmi maça çıkmış Midtjylland'la. Midtjylland'da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kadar çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. 4 gol 3 asistlik katkı sunmuş genç oyuncu. Avrupa'da da birçok takımın takip ettiğine dair bilgi var haberde. Şu an yine hatırlatmakta fayda var. Sadece Renato Niega var. 10+4'e uyan yani o 4'e uyan oyunculardan. Daha önce yine İngiltere'den Leicester gündeme gelmişti. Burnley takımından. O da orta saha oyuncusu. O da 22 yaşında. Ancak orada İngiliz kulübünün beklentisi Galatasaray'a göre yüksekmiş. 35 milyon euro talep etmiş. Galatasaray'ın teklifi ise bir yıllığına kiralama artı 25 milyon euro satın alma opsiyonu üzerine. Çok ciddi fark var. O transferin olma ihtimali düşük gibi. Bakalım Galatasaray Midtjylland'lı oyuncu için nasıl bir yol izleyecek. Ama birçok isim de konuşuluyor şu an Galatasaray'dan. Netleşen bir şey yok. Sanırım önce bir kulüplere teklifi yapıyor Galatasaray bu genç oyuncular için. Nabız yok diyor. Sonrasında aralarından en uygunu, bütçeye uygun, Okan Hoca'nın istediği profilde oyuncuyu seçecek. İki tane 10+4 için oyuncu alacak Galatasaray. Renato Niega da var aslında o profile uyan ama biraz daha işin defansif yönü güçlü olan. Yani Renato Niega'nın defansif yönü o kadar güçlü değil. Renato Niega biraz daha 8 numara gibi. Burada da Torreira'nın ilerleyen yaşı 30 yaşında olması. Geçen sezonu da çok parlak geçirmemişti. Zaman zaman kötü oynadığı maçlar olmuştu. Hatta Galatasaray'a geldikten sonraki bence en kötü sezonuydu Lucas Torreira'nın geride bıraktığımız sezon. Tabii tüm bunlar yönetimi Okan Hoca'yı da orada bir alternatif yaratmaya itiyor. O tercihi de iyi yapmak istiyor Galatasaray. Yani orada yanılmak istemiyor. Çok önemli bir mevki olacak. Oraya yapılan takviye de çok önemli olacak Galatasaray için. Öncelik genç oyuncular gibi ama sürpriz isimler de görebiliriz. Rafael Leao'yu sorduğumda bugün Rafael Leao'nun Galatasaray'ı alma ihtimalinin düşük olduğunu söylediler. Çünkü Milan'ın bonservis beklentisi çok yüksekmiş. Yani bir süredir yazıldığı için bunu söyleyebilirim. 70 milyon euroya Gonçalo Ramos'u aldı Milan. Ve Rafael Leao'yu da bu rakama satmak istiyor. Belki 70 olmaz 50 olur ama mevcut şartlarda Galatasaray'ın 50 milyon euroyu da vereceğini zannetmiyorum açıkça. Yarışa gidelim devam edeceğiz.
2: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
12: Akıl var, mantık var, Getmobil var. Radyo Spor.
19: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
20: En dıştan 11 numaralı Tumbul Müzeyyen ön atak yaptı. Onun yarım boy kadar gerisinde en dışta 13 numaralı Kocacı Kız. Orta kulvarda ilerliyor. Bu metrelerde 10 numaralı Bir Sensiz Sultan içine 9 numaralı Gece Güzeli geldi.

0: geldi. 2 boy kadar geride 4 numarada Levin Fırtınası. 4 boy kadar geride dış kulvarda 5 numarada Semra Kaya. Ortada ekürilerden 2 numarada Nezengül, içinde ikürüsü 12 numarada Esenyıl. 2 boy kadar geride 6 numarada Dilara Sultan'ın. 1,5 boy kadar gerisinde 8 numaralı Iğdır kızı sırasıyla kısraklar düzlüğe yaklaşıyor. 1 numarada Ervanur yarış lideri dış kulvarda, 7 numarada Dilberan ikincilikte. Üçüncülükte 3 numarada Kır Papatyası var. 1 boy kadar geride dış kulvarda 11 numaralı Tumbul Müzeyyen. Onun dışına da 13 numaralı Koşucu Kız geldi. İçe yakınsa 9 numaralı Gece Güzeli var. Düzlüğe çıkıldı. Bariyer dibindeki 1 numarada Ervanur düzlüğe de önde çıkmayı başardı. Orta kulvarda ikincilikte 3 numarada Kır Papatyası var. Daha geriden 11 numaralı Tumbul Müzeyyen'in, 7 numaralı Dilberan'ın, içe yakın 9 numaralı Gece Güzeli'nin atakları var. Son 200'e yaklaşıldı yarışta. 3 numaralı Kır Papatyası geldi. Dıştan da 11 numaralı Tumbul Müzeyyen'in atakları var. En dıştaysa 8 numaralı Iğdır kızı öne atak yapma gayretinde. İçeriden de 6 numaralı Dilara Sultan'ım yüklendi. 11 numaralı Tumbul Müzeyyen lider. İçeride 6 numaralı Dilara Sultan'ım var. Tumbul Müzeyyen lider. 11 numaralı Tumbul Müzeyyen kazandı. 8 numaralı Iğdır kızı, 6 numaralı Dilara Sultanım'la ikincilik için beraber fotoladı. 5 numaralı Semra Kaya ve 3 numaralı Kır Papatyası da dördüncülük için fotoyu beraber geçti değerli izleyenler. İstanbul'da dördüncü koşuyu 11 numaralı Tumbul Müzeyyen Müslüm Çelik'le kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Dragospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo Spor.
4: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
5: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
6: Radyo Spor'da saatleri 19.03 yaptık. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Değerli dinleyenler, soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Bir mesajla devam edeceğim. Mario Lemina'nın bu şartlarda sözleşme uzatılması mantıklı olmazdı zaten. Galatasaray Mario Lemina'nın gencini bulması lazım demiş. Şu anda da evet, arayış o yönde zaten gördüğüm kadarıyla Galatasaray'da. Bir de bu açıdan bakınca hani sanki yani kulüpler üzerine düşen görevi yapsa biraz scout ekibinin scout ekiplerine güvense, orada bir alan açsa farklı bir yola da girmiş olabilirler. Yani Mario Lemina'ya Galatasaray 2 yıllık kontrat yapsa 2,5'tan 5 milyon euro maaş verecek oyuncudan. Sezon içerisinde ne kadar performans alacağını kestirmeye çok güç. O da çok sık sakatlanan bir oyuncu. Zaten o sık sakatlıklardan dolayı hani kariyerinde çok iyi takımlar oldu. Juventus dönemini hatırlarsınız. Bir dönem çok prime dönemi diyebileceğimiz zamanlar çok popüler bir oyuncuydu ama o sakatlıklardan dolayı daha üst seviyeye çıkamadı. Ki Galatasaray'a geldiği iki farklı dönemde de bence elinden gelen en iyisini yaptı. Torreira zaten 30 yaşına gelmiş. Hep hızdan bahsedilirken günümüz futbolunda, işte atletik performanstan bahsedilirken biraz takımlarda böyle genç oyunculara da ihtiyaç var gibi. Yani aslında bu 10 artı 4'ü kulüpler iyi bir şekilde değerlendirebilirler. Böyle bir imkanları var şu an. İşte şimdi Diao isminden bahsettik. Galatasaray için Mijidant'taki genç oyuncu. Burnley'deki Lesti'den bahsettik. Tüm oyuncular da böyle işte 27-28 üzeri olmasın takımlarda. Biraz genç oyunculara da ihtiyaç var. Hani o tarafı da sıcak bakıyorum. Yani zaman zaman kuralı eleştiriyoruz. Zaten bu kural da geçen seneden belliydi. Federasyon da hani çok eleştirdiğimiz tarafı var ama işin iyi tarafından bakacak olursak bu kuralda biraz daha tutarlı davrandılar. Kurala karşı olan 13 takımdan bahsetmiştim. İstemeyen 5 takımı da öğrendim. Yani kuralın değişmesini istemeyen, bu kural devam etsin diyen 5 takım var. Eyüpspor, Kasımpaşa, Konyaspor, Çaykur Rizespor ve Trabzonspor. Bu 5 takım, 5 kulüp dışındaki 13 kulüp kuralın değişmesini talep etmiş ama Eyüpspor, Kasımpaşa, Çaykur Rize, Konya ve Trabzonspor

0: Kardeşimiz Can Kat döndü takıma. Geçen sezonun ikinci yarısında Eyüpspor'da da çok zaman zaman iyi maçları vardı. Çok pardon. Dolayısıyla Can Kat Yılmaz var. Günay Güvenç'in de Galatasaray'la sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor. Tabii geçen sezonki o hangi maçtan sonra ciddi bir şekilde yuhalanmıştı Günay Güvenç. Tepki de almıştı. Bu Türkiye Kupası maçıydı sanırım. Gençler Birliği maçında Galatasaray'ın elenmesinin ardından oyuncu takımdaki arkadaşları sahip çıkmıştı. Kendisine Okan Hoca'nın iyi dilekleri, iyi görüşleri vardı. Günay Güvenç de şu an kadroda. Bir yedek kaleci arayışı yok Galatasaray'ın. Günay giderse de sanırım Can Kat'la devam edebilir. Uğurcan, Can Kat belki bir tane daha genç kaleci. Öyle olacağını düşünüyorum. Galatasaray'a dair başka bir soru var mı diye bakıyorum. Forvet konusunda da John Duran isminde mutabık kaldığını söyleyebilirim şu an Galatasaray yönetimi ve Okan Hoca'nın. İlerleyen günlerde de farklı gelişmeler olabilir. Bugün Alman basınında bir haber vardı. Bu da dikkat çekiciydi. Ramulo ile Galatasaray'ın ilgilendiğine yönelik ama Leipzig oyuncu satarken pek de böyle oyuncunun için bir rakam belirlediyse onun altına inmeyi düşünmeyen bir kulüp. Alman basınında Leipzig'in Ramulo için beklentisinin 50 milyon euro olduğu yazılmış. Yine İtalya'dan bazı kulüplerin Ramulo ile ilgilendiğine dair haberler vardı. Dolayısıyla Ramulo ihtimali şu an çok güçlü bir ihtimal değil Galatasaray için. Can Uzun konusunda yeni bir gelişme var mı diye soran dinleyicimiz var. Can Uzun konusu da hala aslında hafta başında konuştuğumuz gibi Galatasaray almak istiyor ama Eintracht Frankfurt'la henüz anlaşma sağlamış değil. Can Uzun'un faydalı olacağını düşünüyor musunuz demiş. 50 milyon euro civarında bir para verilir mi sizce? Yani 50 milyon euro verilmez düşüncesindeyim. 30 maksimum 35 milyon euro. Zaten Galatasaray yönetimi de böyle düşünüyor ve 35 milyon euronun üzerine çıkmayıp düşünmüyor. 35 milyon euro verelim. Bir sonraki satıştan da %20 kar payından verelim diye bir madde önermiş Eintracht Frankfurt'a. Bunu bir kez daha paylaşayım. 35 milyon euro bonservis bedeli, sonraki satıştan %20 pay. O da gelirden pay. Yani örnek veriyorum. Galatasaray 35'e aldı. Can Uzun'u 55'e sattı. 20 milyonun %20'si 4 milyon euro da tekrar Frankfurt'a ödenecek. Bu şekilde bir teklifte bulundu. Tabii Frankfurt'ta 60 milyon euro serbest kalma maddesi koydurduğu için minimum 50 milyon euroya kadar iniyor. Ama ben bu transferin olacağını düşünüyorum. Fayda kısmında da çok net fayda sağlar Galatasaray'a. Yani Okan Hoca'nın da çok istediği bir oyuncu. Galatasaray'da çok ciddi fark yaratır. Osimhen'in gol sayısında ciddi bir artış olur gelirse, Osimhen kalırsa. Yine Galatasaray birçok mevkiyi yedeklemiş olur. Sol açık, 10 numara, forvet mevkii. Bu açıdan da değerli. Yani nereye koysanız oynayabilecek bir oyuncu Can Uzun. Kısa bir aramız var, devam edeceğiz.
1: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var. Radyo Spor! Radyo Spor!
3: Reklam.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
2: Kredi? Radyo Spor!
5: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? Hadi o zaman! Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan.

0: voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
1: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
2: Getmobil'in sunduğu Derin Pas devam ediyor. Saatler 19.14 oldu. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Az önce küçük bir aksaklık yaşadık. Bu yüzden bir kısa bir şarkı arası girmek zorunda kaldık. Bunu da paylaşmış olayım ki sorun çözüldü neyse ki hemen yayına döndük değerli dinleyenler. Şimdi Fenerbahçe'nin gündemine geçeceğiz. Yayının başında da paylaştım. Fenerbahçe stoper mevkisi için düşündüğü iki isim vardı. Aslında burada Sayın Aziz Yıldırım seçim öncesinde de Londra'da Nathan Aké'nin menajeriyle görüşmüştü. Malang Sarı'nın menajeriyle görüşmüştü. İki oyuncunun da bonservisi elindeydi. Fenerbahçe stoper mevkisine yapacağı takviyeyi bonservis bedeli ödemeden yapmayı planlıyordu. Ve son karar Nathan Aké'den yana alındı. 2+1 yıllık kontrat yapıldı Hollandalı oyuncuyla. Hatırlayacaksınız Dünya Kupası'nda Hollanda milli takımının kadrosunda da yer almıştı Nathan Aké. 18 Şubat 1995 doğumlu, 31 yaşında. Kariyerinde tabii üst düzey olarak Bournemouth, Manchester City, Chelsea oldukça iyi takımlar var. 2020'de 45 milyon euro karşılığında Bournemouth'tan Manchester City'ye transfer olmuştu ve Manchester City'de 3 Premier Lig, 1 de Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı. Şimdi Fenerbahçe'yi yakından takip eden bir gazeteci arkadaşımız Berke Gültekin'le bir telefon bağlantısı yapacağız. Berke merhaba.
3: Merhabalar, yayınlar Ayhan Bey.
2: Çok teşekkürler. Şimdi aslında çok da sürpriz olmadı benim için. Sen ne dersin? Fenerbahçe görüştüğü oyunculardan biriydi. Şunu sormak istiyorum. Neden Malang Sarı değil de Nathan Aké tercih edildi? Rakamlardan dolayı mı yoksa İsmail Hoca'nın isteğinden dolayı mı?
3: Ya aslında ikisinin de biraz etkili olduğunu söylemem doğru olur. Ben sürpriz olarak nitelendirebilirim. Şöyle nitelendirebilirim. Bugün ansızın bir transfer açıklaması hiçbirimiz beklemiyorduk. Sadece tabii Aziz Başkan göreve geldikten sonra en çok verdiği ve yenilediği talimat kulüp içinde hiçbir bilgi dışarıya sızdırılmayacak. Hiçbir bilgi sosyal medyada ya da basında yer bulmayacak. Olabildiğince gizli ilerletelim süreçleri. Ben de bugün aslında Cihan Bey'in İngiltere'de olduğu bilgisine ulaşmıştım. Hatta bugün hareketlilik olabileceğine dair biraz üstü kapalı bir paylaşımda da bulunmuştum. Çünkü bazen aldığımız bilgileri doğrudan paylaşmamız da doğru olmuyor. En azından kaynaklarımız bunu istiyor, yalan yok. Cihan Bey'in İngiltere'de olduğu bilgisinden sonra sosyal medyada bir anda Richarlison ismini de gördükten sonra acaba dedik Richarlison'a Fenerbahçe talip mi? Ama daha önceden talip olduğu Aké transferinde aslında biraz da bence kalite olarak Aké kesinlikle Malang Sarı'dan bir belki de iki görmek daha üstün ama biraz riskli bir transfer olduğunu söyleyebiliriz. Transferin oyuncunun sakatlık geçmişinden dolayı yönetim biraz risk aldı. Riski de kaliteden yana kullandı desek bence yanlış olmaz. Çünkü Malang Sarı'nın bir imza bedeli olacaktı. Maaşında 6 milyon 7 milyonlar istiyordu. 5 milyonu kabul etmedi zannediyorsam. Çünkü Fenerbahçe'nin teklifi 5 milyondu. Yönetimde hazır 6-7 milyonluk bir bütçemiz varsa savunması için neden Aké olmasın diyerek Aké'yi tercih etti.
2: Sen de bahsettin 2024-25 sezonunda 32 maç kaçırmış. Yani bir önceki sezon sakatlıktan dolayı tabii ki bu sakatlık yaşaması son derece üst seviyede A klasman bir oyuncu Nathan Aké. Bunu da yaptıklarıyla bize gösterdi, ispatladı. Burada bir risk olduğunu sen de altını çizdin. Osterwolde de çok sık sakatlanabilen bir oyuncu. Stoper'de nasıl bir rotasyon bekliyorsun yeni sezonda?
3: Ya stoperde aslında İsmail Hoca geçtiğimiz günlerde basında bir araya gelmişti Topuk Yaylası'nda. Hem İrfan Can Kahveci'nin hem de Jadon Osterwolde'nin takımda kalacağı bilgisini bizzat ilk ağızdan kendisi açıklamıştı. Ama Nathan Aké hamlesiyle birlikte şu anda ya Fenerbahçe yönetimi yabancı kuralında esneme olacağını düşünüyor federasyonla. Hani bunu ben tamamen tahminsel ilerleteceğim iki ihtimal üzerinden. Ya gerçekten böyle bir 10+4'e dönüş süreci olacak. Ya da muhtemelen Jadon Osterwolde'den çıkıldığını göreceğiz. Çünkü Archie Brown'dan çıkılamaz. Jadon Osterwolde'nin sol bek olarak değerlendirilmesi, Archie Brown'un satılması demek +2 kuralına uyan bir yabancı oyuncunu göndermen anlamına geliyor. Bu yüzden de orada Archie Brown'un elden çıkarılmasındansa Jadon Osterwolde'nin elden çıkarılma ihtimali ben biraz daha gerçekçi görüyorum. Orada da muhtemelen Nathan Aké'nin rotasyonunda bir yerli hamlesi. Öncelik Adil Demirbağ, Konyaspor'un 7 milyon euroluk bir beklentisi vardı. Kulüpler sadece Fenerbahçe değil, Trabzonspor'da, Beşiktaş'ta 4-5 milyon euro bandına bitirmek istiyor. Adil olmazsa önceki yönetim, Saadettin Saran yönetimi Ümit Akdağ'ı daha çok istiyordu. Ümit Akdağ da yerli rotasyonunda ikinci sırada yer alıyor mevcut yönetim için.
2: Forvet konusunda Richarlison için bir girişimi oldu mu Fenerbahçe'nin, yoksa yine Ola Watkins ya da Sergi Girassi mi olacak o isim?
3: Ya öncelik aslında Girassi'ydi. Zaten Sayın Aziz Yıldırım'ın seçim öncesinde hücumcularımız hazır, ikisini seçim bittikten sonra direkt getirebiliriz dediği isimlerden birisi Vedat Muriç'ti ki öyle de oldu. İkinci isim de Girassi'ydi. Girassi transferi neden bitmedi diye sorabilir Fenerbahçeli futbol severler. Bunun da sebebi aslında biraz daha maddi olarak Fenerbahçe'nin daha makul tekliflerle anlaşmak istemesi. Giresi de bu deneniyor. Tabii sadece Giresi denenmiyor. Bugün Sayın Cihan Bey de Fenerbahçe, Radyo Fenerbahçe'de transfer açıklarken bunu duyurdu. Biz sadece işte bir transfere bağlı değiliz, farklı yerlere geçeceğiz gibisinden. Vallahi ben bir yandan Cihan Bey'in İngiltere'den nereye bir uçuş planlayacağını da merakla bekliyorum. Çünkü Fransa'ya olursa o uçuş Greenwood ihtimali biraz daha alevlenir gibi.
2: Amrabat, Diego Carlos ve Livakovic'in artık satılacak oyuncular listesinde olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz herhalde.
3: Evet, kesinlikle. Zaten geçtiğimiz sezon Real Betis'te kiralık geçiren Amrabat'a yine Betis'in bir ilgisi var. Orada bir pazarlık söz konusu. Livakovic ilginç bir şekilde ille de vatanım diyor. Hırvatistan dışında herhangi bir teklifi kabul etmiyor. Hırvatistan'a dönmek istiyor. Hırvatistan'da da ilk önceliği zaten hani belki de çocukluk aşkı. Dinamo Zagreb. Zagreb'in de bir ilgisi var. Diego Carlos için de yine Amrabat örneği vereceğim. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Como'da geçirmişti. Yaklaşık 32 maçı var yanlış hatırlamıyorsam. Ve Como Şampiyonlar Ligi bileti aldı. Bir aslında mucize imza attılar İtalya Ligi Serie A'da. Onun da Como ile olan bir diyaloğu var. Olur olmaz bilmiyorum ama bu üç isim özelinde en azından şu andaki güncel durum bu şekilde.
2: Fenerbahçe'nin bugün bir açıklaması da oldu 8 futbolcu hakkında. Bu açıklamayı çıkan haberlerden dolayı mı yapma gereği hissettiler?
3: Evet, kesinlikle şu anda mevcut yönetim bir kelimelik yalana bile tahammül edemiyor desem yanlış olmaz. Biraz sanki Fenerbahçe takım içinde işte kimin gideceği belli, kimin kalacağı belli havası yaratılmaya çalışıldı. Ama mevcut yönetim hemen bunu yalanladı. Yani bu oyuncular götürülmeye de bilir. Ben buna saygı duyuyorum. Yarın öbür gün götürülmediklerinde de neden yalanladınız demem. Ama bunlar oyunculara henüz bildirilmediyse ya da henüz gerçekten böyle bir zemin yoksa bu haberin yapılmasını çok doğru bulmuyorum. İyi niyetli bulmuyorum. Ya bu gelen açıklama da tamamen bundan dolayı. Ama dediğim gibi ismi geçen bütün oyuncuların götürülmediği senaryoda beni şaşırtmaz. Ama bu açıklamayı yapacak taraf herhangi bir kurum değil, Fenerbahçe Spor Kulübü'dür.
2: O isimleri bir kez daha hatırlatayım. İrfan Can Eğribayat, Mimovic, Omar Fayet, Yiğit Fidan, Bartu Elmas, Emre Demir, Adem Yücel.

0: Yeşilyurt ve Anthony Musaba. Musaba gördüğüm kadarıyla yeni sezon planlamasında yer almıyor. Çaykur Rizespor'un hocası Sayın Recep Uçar da bugün bir açıklama yaptı. Bizim şu ana kadar bir talebimiz olmadı. Ben de İsmail Kartal'ı aramadım dedi. Süper Lig ya da yurt dışından Musaba'yı isteyen kulüp var mı resmi olarak?
1: Göztepe'nin bir ilgisi vardı. Resmiyete döküldü mü bilmiyorum. Bir İngiltere geçmişi var Musaba'nın. Premier Lig olmasa da aldıklarında forma giymişti. İngiltere pazarında da ister istemez ismi bilinen bir isim Anthony Musaba. Orada da Premier Lig'den takip edildiğine dair birkaç haber var ama net bir kulüp ismi şu anda veremiyorum. En azından yabancı basında yazılan Wolverhampton Wanderers'tı. Ama dediğim gibi bu tamamen yabancı basında yazılan bir haber. Resmi bir teklif var mı yoksa tamamen dedikodulardan mı ibaret? O bilgi bende maalesef yok.
0: Son olarak da şunu soracağım. Fenerbahçe'de tabii özellikle kulübün mali yapısını çok merak ediyor taraftarlar. Bu alanda da çok soru geliyor. Şu an Fenerbahçe ne kadar bonservis bedeli ödeyerek transfer yapabilir? Buna dair bir bilgin var mı bu yaz transfer dönemi için oyuncu satmadan?
1: Yani net bir şey söyleyemiyorum. Sadece şunu söyleyebilirim. Mevcut yönetim göreve geldikten sonra yaklaşık bir ay oldu gibi bir şey söyleyebiliriz. Daha bir ayı tam doldurmadılar bile. Kulübe yaklaşık 50 milyon euro civarında bir sıcak para girişi gerçekleşti. Fenerbahçe'nin tam gün verememekle birlikte 2 ay içinde ödemesi gereken 120 milyon euro civarında bir meblağ vardı. Hani bu sadece transferler için değil, işte ödenecek borçlar için vesaire, ceza geldi 7 milyon euroluk ki hani o kulüp kasasından çıkmayacak, gelecek giderlerden düşürülecek. O yüzden hani net bir şekilde şu kadar parası var demem doğru olmaz. Sadece yönetim mevcut limitlerin dışına çıkmadan sağlam adımlarla transfer yapmaya çalışıyor. Bunu da zaten biraz hani söylenenlerden farklı olarak gecikmiş transferler diye nitelendireceğim. Bunu biraz hani yönetimin seçim öncesi verdiği tarihlerden dolayı diyorum. Yoksa bence gecikmiş bir durum yok. Görebiliyoruz zaten. Yani limiti zorlamadan evdeki şartları en iyi şekilde kullanarak dediğim gibi Giresi'yle anlaşılmıştı örneğin. Ama daha iyisi neden olmasın diye hem farklı alternatifler deneniyor hem de Giresi'nin indirimi bekleniyor. Hem Dortmund cephesinde hem oyuncu cephesinde. Biraz ince eleyip sık dokuma işi var şu anda Aziz Başkan ve ekibinde.
0: İzmir'den Hakan Bey'in bir sorusu var. Adem Yeşilyurt kampa götürülmeyecek mi diyor. Yani gönderilecek mi? Oyuncu hakkında verilmiş bir karar var mı diye sormuş.
1: Son bir karar yok ama dediğim gibi yani o 8 oyunculuk bir listeydi yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Adem'in de ismi vardı. Yani Adem gönderilebilir. Yani kiralık olarak başka bir kulüpte forma giyebileceği bir kulüpte oynamasına ben
0: fiziksel açıdan İsmail Hoca'nın yetersiz bulduğuna dair ben de bir haber okudum. O yüzden sordum bu soruyu.
1: Ya İsmail Hoca'nın direkt kendi kararı mıdır bilmiyorum ama genel olarak kulüpte en azından teknik ekipte fiziksel olarak üstüne bir şeyler katması gerektiği genel bir kanı. Ya bu Adem de bunun farkındadır muhtemelen. Çünkü yaşıtlarına baktığımızda özellikle Avrupa düzeyindeki yaşıtlarına baktığımızda fiziksel olarak fark gerçekten ortadır ve aşikar. O yüzden biraz üstüne koyması lazım. Bunu nasıl yapar? Düzenli olarak forma giyebileceği bir kulübe kiralanırsa fazlasıyla yapar. Önümüzdeki sezonda bir aksilik olmazsa gelir. Fenerbahçe için fazlasını verir zaten.
0: Şimdi son soru diyorum ama dinleyicilerimiz de tabii bazı sorular soruyorlar. Ayrılması gündemde olan yani bu 3 oyuncu dışında Amrabat, Diego, Carlos ve diğer oyuncu kimdi onu unuttum. 3 isimden bahsetmiştik az önce.
1: Livakovic
0: evet. Bu oyuncular zaten düşünülmüyor ama şu an takımla beraber çalışıp da takımla beraber olan satılması ya da ayrılması gündemde olan oyuncular var mı diye bir dinleyicimizin sorusu var.
1: Var ya, gündemde olmasa bile Sidik Şerif'e bir teklif, bir ilgi vardı Almanya Ligi Bundesliga'dan ama
0: bugün Hamburg'da yazıldı yanlış görmediysen.
1: Ya tam takım ismi inanın bilmiyorum ama Bundesliga'dan bir kulübün ilgisi olduğu bilgisi vardı bende. Yani sosyal medyada bir iki takım ismi yazıldı ama benim kaynaklarımdan direkt takım ismi gelmediği için şimdi söylemem doğru olmaz. Onun dışında Fred'e zaten Brezilya'dan bir ilgi vardı. Hem Flamengo'nun geçtiğimiz devre arasında bir ilgisi olmuştu. Hem de Atletico Mineiro'nun yakından bir ilgisi vardı Fred'e. Fred zaten gitmeyi kafaya koymuştu ama İsmail Kartal'ın gelişiyle biraz soru işaretleri oluştu. Acaba kalsam mı kalmasam mı gibi. Onun gitmesi muhtemel. Onun dışında düşünüyorum şu anda aktif kadroda teklif gelen oyuncular ya da gitmesi gündemde olan isimler var mı diye. Saydığımız 3 isim dışında herhalde söyleyebileceğim 2 isim bu ikili.
0: Berke Gültekin'le Fenerbahçe'nin gündemini konuştuk. Berke çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Evet değerli dinleyenler, Fenerbahçe'de hareketlilik var. Sarı lacivertler pazartesi günü de pazar günü akşam saatlerinde yurt dışı kampına gidecek ve 16'sına kadar Gornik Zabrze maçı öncesi

0: Avusturya'da hazırlıklarına devam edecek. Yeni sezon hazırlıklarına artık kanat oyuncusu ve forvet oyuncusu bekleniyor Fenerbahçe'de. N'Golo Kante konusunda oyuncuya Fenerbahçe'nin bonservisini vermeyi planladığını söyleyebilirim. Fenerbahçeli yönetimi burada Dünya Kupası'ndan sonra N'Golo Kante ile vedalaşmak istiyor. Tabii orada N'Golo Kante istediği teklifleri bulabilecek mi? O da soru işareti. Belki maaşının belli kısmını Fenerbahçe ödemek zorunda kalabilir. Ama hem maaşından dolayı hem oyuncunun yaşından dolayı İsmail Hoca da çalışmak istemiyor. Başka bir orta saha kurgusu düşünüyor. İsmail Hoca Guendouzi İsmail yüksek ikilisiyle devam edecek gibi orta sahada önlerinde Asensio ve onları yedekleyecek oyuncular olacak tabii. Dolayısıyla Kante'nin ayrılma ihtimali yüksek ama burada tabii önemli olan oyuncu kendisine gelecek teklifler içerisinde Fenerbahçe'de aldığı maaşı alabilecek mi? Bu biraz sıkıntı yaratabilir. Bir dinleyicimizin sorusu vardı. Fenerbahçe bu Mimović'ten niye hiç faydalanamadı diye. Aslında orada bir scout transferi olarak alınmıştı. O sezon Şampiyonlar Ligi'nde de iyi maçları vardı Mimović'in. Hem Jose Mourinho hem Tedesco hiç üzerinde durmadılar. Acaba İsmail Hoca burada bir ters köşe yapabilir mi? Mimović çünkü 10 artı 4'ün 4'üne de uyan bir oyuncu. Fenerbahçe'de bir sağ bek arayışı da var gördüğüm kadarıyla. Ve Fenerbahçe'de sonuçta bu oyuncuya bir yatırım yaptıydı. 8 milyon euro da bonservis ödemişti yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım yeni sezonda kadroda olacak mı? Mimović'i isteyen takımlar var yine. Çok teklif gelecek gibi hem Süper Lig'den hem yurt dışından Mimović'i isteyen kulüpler var. Yurt dışı kampına gidecek oyuncu. Onu bir kez daha paylaşmış olalım sizlerle. Ve Musaba konusunda Süper Lig'de en istekli takımın Çaykur Rizespor olduğu yazılmıştı ama bugün Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar bunu yalanladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile herhangi bir görüşmem olmadı. Onların da kampı devam ediyor. Anthony Musaba da Fenerbahçe'de mukavelesi devam eden oyunculardan biri. Kulüplerden izin almadan futbolcularla ilgili konuşmayı ben çok etik bulmuyorum. Kulüpler burada tasarrufunu belli etmeden bizlerin bir takım girişimlerde bulunması da sağlıklı olmaz diye konuyu kapatmış. Burada daha olması gereken yollardan ilerleyecek gibi Çaykur Rizespor Musaba da yeni sezon planlamasında yer almıyor. Musaba satılırsa giderse Nene'nin kalma ihtimalini yüksek görüyorum. Bakalım ilerleyen günlerde ne olacak. Yarışa gidelim devam edeceğiz.
1: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var. Radyo Spor.
3: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
4: John Langenus. Kim bu adam diyeceksiniz, merak edeceksiniz. İlk Dünya Kupası'na götüreceğim sizi 1930 yılına. Uruguay'ın ilk kupayı aldığı yıl ve final maçının hakemi. Hakemin kıyafetini size tarif etmek isterim. Güzel bir şapka, gömlek, yelek, kravat. Altında dizlerin hemen üstünde bir şort. Maç mı yöneteceğiz yoksa golf mu oynayacağız? Hayır, maçın ilk Dünya Kupası finalinin hakeminin kıyafeti böyle. Peki bu hakem kendisinden de endişe ediyor. Çünkü çok kalabalık var. İlk final maçı, Uruguay kupaya gitmek üzere. Ne yapıyor? Hemen kendine bir tekne de ayarlıyor. Başıma bir şey gelirse beni kaçırın diye. Buna rağmen maçta büyük bir şeyler yaşanmıyor. Sadece akıllarda şu kalıyor. Kravat, neredeyse bir takım elbise ama altta güzel bir şort var. İşte Dünya Kupaları tarihinin ilk kravatlı hakemi.
3: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
2: Radyo Spor!
5: Radyo Spor! Reklam. aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
2: Düşüyor içerideki 6 numarada Maestri Osa liderliğini koruyor. Dış kulvarda 3 numarada Golden Champion takipte. Daha geriden 5 numarada Elite Touch ve 2 numaralı Floki de öne gelmek için efor sarf ediyor. Son 200'e yaklaşılırken de içerideki 6 numarada Maestri Osa lider orta kulvardan 5 numaralı Elite Touch. Temposunu yükseltti rakibini yakalama çabasında. Şimdi 5 numarada Elite Touch. İçerideki 6 numarada Maestri Osa'yı yakalayıp son 200'e lider girdi. İçerideki 6 numarada Maestri Osa tekrar temposunu yükseltmeye çalışıyor. 5 numaralı Elite Touch lider son 50'ye yaklaşıldı. 5 numaralı Elite Touch lider içeriden tekrar Maestri Osa geliyor. 6 numaralı Maestri Osa tekrar tazeledi ve koşuyu kazandı. 5 numaralı Elite Touch ikinci oldu. 2 numaralı Floki üçüncü. 1 numaralı Bank Sally yarışı dördüncü olarak tamamladı. 3 numaralı Golden Champion'da koşunun beşincisi oldu. Mendil koşusunu 6 numaralı Maestri Osa Vedat Abiş'le kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
3: At yarışları heyecanı Drago Spor'da.
4: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
5: Radyo Spor.
6: Bilgisayarın böyle hata sesleri veriyorsa vedalaşma

0: Destinasyon. Son dakika fırsatları. Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti.
1: Reklam. Kupa'nın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor. İnternet TürkNet.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu karşılaşmaları devam ediyor. Kupada son 16 turuna yükselecek son 3 takım bu akşam ve yarın sabah yapılacak maçlarla belli olacak. Bu akşam saat 21'de Avustralya ile Mısır karşılaşacak. Gece saat 1'de oynanacak maçta Arjantin ile Yeşil Burun Adaları mücadele edecek. Yarın sabah saat 4.30'da da Kolombiya ile Gana karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası'nda son 16 turu mücadeleleri ise yarın akşam saat 20'de yapılacak Kanada-Fas karşılaşmasıyla başlayacak.

0: bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sunar.
1: Mutlu akşamlar Radyo Spor dinleyenleri. İstanbul, İzmir ve Ankara yolları ile ilgili paylaşımlarımız devam ediyor. Başkentte yine bir başladığımızda %70'li seviyeleri gösteriyor trafik yoğunluk ortalaması. Kuzey Çevre Otoyolu'nda Pursaklar yönünde Yuvaköy ayrımında bir kaza var. Bununla birlikte bir de Samsun yolunda Mamak yönünde Etlik yol ayrımında peş peşe iki arızalı araç var. İzmir'e baktık, yoğunluk ortalaması %70'li seviyeleri gösteriyor. Karşıyaka yönü biraz rahatlamış gibi çevre yolunda ama Buca yönü hala Bornova çıkışından Gökdere ayrımına her akşam olduğu gibi yoğun. Bir de Halkapınar Köprüsü Alsancak yönünde sağ şeritte arızalı bir araç var. İstanbul'da

0: da %70'li seviyeleri gösteriyor trafik yoğunluk ortalaması. Yaka değiştirme seçenekleri Avrasya Tüneli Avrupa Anadolu geçişi Samatya'dan yoğun. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir protokol geçişi var Avrupa Anadolu geçişinde şu sıralarda. Avrupa Anadolu geçişi rahatladı ama katılımlar sıkıntılı. Yıldız Zincirlikuyu katılımları sıkıntılı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de Avrupa Anadolu geçişi Seyran Tepe'den başlayacak. 3. köprü her iki yönde rahat durumda. Bunlar özet gelişmelerde, hepsi de daha fazlasına Radyo Trafik mobil uygulamasından da ulaşabilirsiniz.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleriyle bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sundu.
2: Radyo Spor.
3: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
4: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
5: Happy Sigorta'nın, Happy Sigorta'yı karıştırdık. Bakın hep aklımda o kalıyor. Getmobil'in sunduğu Derin Pas'a devam ediyoruz. Saatlerimiz 19.38 oldu değerli dinleyenler. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Soru ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Beşiktaş'ın gündemiyle devam edeceğim. Beşiktaş'ta şu an öncelik kale ve sol açık mevkiine yapılacak transfer. Sol açık mevkiine düşünülen iki isim var. Leandro Trossard ve Armand Llorente. Armand Llorente ile ilgili İtalyan basınında çıkan haber şu şekildeydi. Nico Skira'nın haberine göre Beşiktaş Sassuolo'da oynayan 27 yaşındaki kanat oyuncusu için 20 milyon euro teklif yapmış. Sassuolo ise 30 milyon euro bonservis talep etmiş. Llorente 2029'a kadar sözleşmesi devam eden bir oyuncu. 4 yıl önce 10 milyon euroya Lorient'den almış Armand Llorente'yi Sassuolo ve geçen sezonki performansı da 38 maçta 7 gol 9 asist hiç de fena bir istatistik değil. Trabzonspor 15 milyon euro teklif etmişti Ocak ayında. 15 artı 3 milyon euro yanlış hatırlamıyorsam evet. Fatih Tekke de kulüp tarihi için en yüksek bedelli teklifi yaptık ama oyuncu getiremedik, ikna edemedik demişti. Ocak ayında Trabzonspor'un da bilgisi vardı Armand Llorente'ye ve o girişimden sonuç alamamıştı. Bugün geldiğimiz noktada Beşiktaş 20 milyon euroluk bir teklif yapmış İtalyan basınında çıkan haberlere göre. Ama şu ana kadar arada yine ciddi bir fark olduğunu söylemek mümkün. İtalyan kulübü 30 milyon euro istediğine dair haberler yer alıyor. Leandro Trossard da diğer aday Beşiktaş'ın sol açık mevki için düşündüğü oyunculardan biri. Bugün Serdar Sarı da bir haber paylaşmış. Onu çağıracağım. Diyor ki Serdar abi Trossard kendisi için bonservis bedeli ödeneceğini bilmesine rağmen imza parası istiyor Beşiktaş'tan demiş. Yani şu an oyuncunun beklentilerini ancak Suudi Arabistan Ligi takımları karşılayabilir diye bir ifade kullanmış. Maaş talebi de yüksek gördüğüm kadarıyla Trossard'ın. O yüzden Beşiktaş'ta farklı isimler olabilir mi düşüncesine girmiş durumda. Bir aşama kat edilmiş görünmüyor şu ana kadar iki oyuncu ile yapılan kurulan temaslarda da. Bakalım ilerleyen günlerde Beşiktaş yönetimi nasıl bir yol izleyecek. Hem Armand Llorente hem de Leandro Trossard konusunda. Trossard da Belçika milli takımıyla Dünya Kupası'nda son 16'ya kalmayı başardı. Yoluna devam ediyor. İyi bir performans koyduğunu söylemek mümkün. İyi bir turnuva geçiriyor. Arsenal'da da hiç fena bir sezon geçirmedi. 40'ın üzerinde resmi maça çıktı. Hani A planında düşünülmeyen bir oyuncu olarak sezona başlamıştı Arsenal'da ama yine de sezona damga vurdu diyebilirim. Hem Şampiyonlar Ligi'nde takımının finale kalması, finalde kaybetmesi hem Premier Lig şampiyonluğunda pay sahibi oyunculardan biriydi. Takıma da liderlik edebilecek bir oyuncu. Yani burada Beşiktaş Trossard'ı alırsa önemli bir ismi, karakteri takıma kazandırmış olur Beşiktaş'ta. Bu tip oyuncu neredeyse yok gibi. çok az var diyeyim. Bu yüzden de bu kriterlerin hepsi değerlendirilecektir transfer yapılırken diye düşünüyorum. Yine siyah beyazların aslında ciddi bir mali sıkıntısı var. Bu pek dillendirilmiyor ama neden söylüyorum bunu? Bugün bir araştırma yaptım. Eski yöneticilerden bazılarıyla konuştum. Beşiktaş'ın içini iyi bilen bir hukukçuyla konuştum. Tabii ismini paylaşamıyorum çünkü paylaşmamı istemediler. Zaten burada izin aldığım kişilerin de şu bana şöyle dedi diye ismini de paylaştığım oldu. Özellikle Beşiktaş yönetimi Semih Kılıçsoy'un satılacağını düşünüyordu. Yani Cagliari'nin 12,5-13 milyon euro bonservis bedelini ödeyeceğini, alacağını düşünüyordu ama bu gerçekleşmedi. Yine bazı beklentiler vardı sponsorluk anlaşmaları üzerine ek gelir yaratma. Orada da çok fazla başarı sağlayamadı. Beşiktaş'ta biraz transferin gecikmesi mali boyutla da ilgili. Bu pek dillendirilmiyor ama ciddi bir darboğazda Beşiktaş. Borç da her geçen gün artıyor. 30 milyara yaklaşmış durumda. Yani 2,5 yılda 6 milyardan 30 milyara çıkmış Beşiktaş'ın borcu. 2,5 yılda 5 katı artmış. Ciddi bir rakam. Hafta sonunda divan kurulu toplantısı var Beşiktaş'ta. Çok ciddi bir eleştiri alacaktır Sayın Adalı ve ekibi. Çok sevdiğim hani abim olarak gördüğüm kişiler de var Beşiktaş medyasında ama hani bir Kazım Kanat, bir rahmetli, o da rahmetli oldu bu arada, Allah rahmet etsin, Vedat Okyar gibi isimler olsa şu an bu yönetimi yerden yere vururlardı. Eskiden böyle işler kötü gittiğinde çok böyle sert, nerede hata var, ne yanlış yapılıyor, çok daha keskin bir şekilde bu yorumcular, yazarlar köşelerinde paylaşırlardı. Artık öyle yazar da kalmadı pek işte. Şimdi gazeteci arkadaşlarımız da her şeyi hesap kitap üzerinden yapar oldu. Çünkü ya ben bunu yazarsam, bunu eleştirirsem bunlarla aram bozulur. Zaten kurumlar arkalarında durmuyor çalışanların. Kurumlar da pek güvenip hareket edemiyorlar. Çünkü eskiden kurumlar da güçlüydü medyada. Medya böyle işte çok sıradanlaşırsa işte kulüpler, kurumlar üzerinde olması gerekenlerin yazılması konusunda eksik kalınıyor ve burada çekinecekleri pek bir alan da olmuyor. İşte yönetimlerin, başkanların. Burada bir eksiklik olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bazen işte Beşiktaş hakkında olanı anlatıyoruz aslında burada ya da Fenerbahçe, Galatasaray hakkında yanlış yapılmış. Onu anlatıyoruz. Hemen buraya bana mesajlar geliyor. Diyor ki ya işte sen de şunun düşmanısın. Sen böylesin, sen şöylesin. Dinleyicilerimizde de şey yok. Yani bu tahammül yok. Kendi takımları sanki hiç yanlış yapamazmış gibi. Kendi takımlarını yöneten insanlar hiç hata yapamazlarmış gibi. Ya da kamuoyunu tam bilgilendirmiyorlar kısmında bir problem olmazmış gibi. Maalesef tüm bunları yitirdik, zamanla yitirdik. Son 10-15 yılda daha çok böyle gitgide yok oluyor. Yoksa işte geçmişte ben çok iyi hatırlıyorum. Yani 95'ten beri gazete okuyorum. 10 yaşından bu yana. Son 5-6 yıldır gazete okumuyorum bu arada Türkiye'de. Onu bir kez daha paylaşayım. Çünkü kayda değer çok böyle gazete yok. İnternetten takip ediyorum. Gazete almayı bıraktım ama işte 95-2019 arası sürekli gazeteleri takip eder, okurdum. Ve hakikaten böyle çok dikkat çekici haberler, kulüplerle ilgili bir sorun varsa, yanlış işlem varsa bunlar çok net paylaşılırdı, yazılırdı. Orada da ciddi bir gerileme var. Beşiktaş'la ilgili birkaç haber daha var. Onları da paylaşayım. Bugün iki oyuncunun ismi de gündeme geldi. Leipzig'te ön libero Arthur Vermeeren, Belçikalı oyuncu. Orta saha için düşünülen oyunculardan biri. Diğeri de Bahia kulübünde, Brezilya'nın Bahia takımında. Vitória Bahia'ydı ismi eskiden. Yine öyle mi bilmiyorum. 24 yaşındaki defans oyuncusu. Arjantinli Santiago Ramos Mingo ismi de gündeme geldi. Stoper mevkisine de Beşiktaş bir takviye yapacak ama öncelik sol bek,

0: sol açık kaleciydi. Sol bek Quattara geldi. Şimdi kaleci ve sol açık mevkisi için oyuncu bekleniyor Beşiktaş'ta. Burada yani eskiden kulüpler bazen işte sağ bekini, sol açık, orta sahada mevki fark etmeksizin söylüyorum. Süper Lig'de parlayan bir oyuncu olduğunda onu transfer ederlerdi. O takımlardan işte Antalya'dan, Gaziantep'ten, Konya'dan, Gençler Birliği'nden. Aklıma şu geldi ya, Beşiktaş'ın uzun süredir kaleciye ihtiyacı olduğu belli. Geçen sezonda Gençler Birliği'nde çok iyi performans ortaya koyan Ricardo Velho vardı. Şu an Dünya Kupası'nda Portekiz milli takımında 3. kaleci konumunda. Bonservis bedeli de 2,5-3 milyon euro bandında. Yani Beşiktaş bu ismi niye düşünmedi diye çok merak ediyorum. Yani tamam, Nübel üst seviye bir kaleci, Bayern Münih seviyesini görmüş, Alman milli takım seviyesini görmüş. Bazen böyle kısa sürede hani problem çözmek için bildiğiniz, gördüğünüz, ne alacağını kestirebileceğiniz isimler de etrafta var. Şu an Beşiktaş'ın 18 gün sonra resmi maçı var ve kadrosunda yani Ersin seviyesinde bir kaleci yok. Hani Ersin seviyesinde derken Ersin'i böyle küçümser bir tavır gibi oldu ama hani Beşiktaş orada Ersin'i yetersiz bulduğu için söylüyorum. Sonuçta Ersin destan oluyor. Devam etmedi Beşiktaş. İkinci kaleci olarak dahi düşünmediği bir isim şu an için. Hani ama mevcut kadroya baktığımızda da onun seviyesinde bir kaleci yokken kampa gitti yurt dışına. Burada çok ciddi plansızlık olduğunun altını çizmek lazım. Beşiktaş'ın da yönetimsel açıdan ciddi sorunları var. Sadece bu döneme ait de değil bu problemler aslında. Uzun süredir Beşiktaş'ta ciddi bir şekilde hissediliyor. Ve isimler değişiyor, başkan değişiyor, yönetimler değişiyor. Bu kriz bir türlü aşılamıyor Beşiktaş'ta. Son olarak Lorenzo Pellegrini sorulmuş Beşiktaş için. Hocanın alınmasını istediği bir oyuncu Vincenzo Italiano, Pellegrini'yi alınmak istiyor. Hatta transferin bitirilebilirse bize çok büyük katkı sağlar diye Önder Özen'e bildirme yapmış. Eğer Lorenzo Pellegrini alınırsa, ki Beşiktaş şu an Salih Özcan'la da temas kurmuş durumda. Salih Özcan biraz imza parası konusunda menajeri özellikle yüksek perdeden bir giriş yapmıştı ama Salih Özcan da o beklediği teklifleri alamayınca hani Beşiktaş'ın seviyesinde başka bir takımdan öyle yüksek Beşiktaş'ın verdiği kadar, yani önerdiği kadar bir teklif almayınca Beşiktaş'a sıcak bakmaya başladı. Dolayısıyla Pellegrini de gelirse Salih Özcan, Orkun Kökçü, Pellegrini orta sahası çok verimli olur diye düşünüyorum. Solda zaten Armand Llorente ya da Trossard'dan birini almayı hedefliyor Beşiktaş, eğer işin mali kısmını çözerse güçlü bir takım kuracak. Dušan Vlahović de Beşiktaş'a kararını bildirecekti 5 Temmuz'a kadar ama bugün bazı yerlerde haberler çıktı Vlahović Beşiktaş'a gelmek istemediğine dair. Çok da güçlü bir ihtimal gibi, yani olmayacak o transfer, öyle görünüyor. Beşiktaş bir de forvet alacak ilerleyen günlerde ama şu ana kadarki süreçte taraftar çok fazla memnun değil Beşiktaş'taki gidişattan.
1: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
3: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Radyo Spor.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluk.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
2: Yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Radyo Spor.
4: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
5: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
6: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
7: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
8: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
9: Getmobil'in sunduğu Derin Pas'a devam ediyoruz. Saatler 19.54 oldu. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Tuğba Hacı Bayramoğlu, Beşiktaş'ı takip eden gazetecilerden biri. Bir bilgi paylaşmış. Beşiktaş'ta para geliyor ama borç katlanıyor demiş. Stat, forma ve sponsorluklardan 3 yıllık gelir alındı. Dikili Taş'tan 1 milyar 280 milyon TL alındı. Fernandes ve Abraham peşin satıldı. Furya'da 10 yıllık kiralamalar yapıldı. Sponsorluklar yenilendi. Peki ne oldu? Hiçbir şey. Ne yeni salon, ne stat yatırımı, ne tesis. Futbolda başarı yok. Ligi 4. bitirdi takım. Türkiye Kupası'ndan elendi. Kampa götürdüğün takımdan 11 oyuncu çıkaramıyorsun. Bir 11 çıkaramıyorsun. Borç ise 13 ayda 13 milyar TL arttı. Her ay ortalama 1 milyar TL borç artışı söz konusu. Para geliyor ama borç da artıyor. Banka borcu neden dolar endeksli yapılandırıldı? Parayı alıp hiçbir şey yapmadan borç neden bu kadar şişiyor diye sorular sormuş. Eminim hafta sonu yapılacak divan kurulu toplantısında da bu şekilde çok fazla soru sorulacak Sayın Serdal Adalı ve ekibine. Haklı da, yani bunlar izaha muhtaç. Beşiktaş'a son bir yılda ciddi para girişi olmuş birçok alanda. Burada ama gider de çok yüksek ve borç da acayip bir şekilde artmış. Bu faizden kaynaklı olması mümkün değil. Bakalım ilerleyen günlerde Beşiktaş yönetimi bunu nasıl aktaracak değerli dinleyenler. Yayının başında paylaşmıştım. Andre Onana Trabzonspor'da devam edecek. Onana aslında Avrupa'da devam etme isteği vardı ama oyuncunun 7.8 milyon euro. Yani yaklaşık 8 milyon euroya yakın bir maaşı var Manchester United'da. Ve Avrupa'nın birçok kulübü de bu parayı doğal olarak karşılayamayacağını düşünüyor. 8 milyon euro yıllık maaş. Bakıyorum İtalya'da veren olur mu? Ver, olmaz. Fransa'da Paris Saint-Germain dışında olmaz. Paris Saint-Germain'in de oyun formatına uyan bir kaleci mi? Onu söylemek güç. Almanya'da çok mümkün değil. İspanya'da keza öyle, Real Madrid, Barcelona seviyesi dışında. Ona da o teklifler gelmeyince ve Manchester United'da kendisini yeni sezon planlamasında düşünmeyince ne yaptı? Trabzonspor'un teklifini kabul etti. Bordo Maviler 3,5 milyon euro maaş, 2 milyon euro da imza parası adı altında ödeyecek. Ve oyuncunun yaklaşık 8 milyon euro maaşının 5,5 milyon eurosu Trabzonspor'un kasasından çıkacak. Manchester United'da herhangi bir kiralama bedeli ödenmeyecek. Yine Manchester United oyuncunun 2,5 milyon euroluk kalan maaşını ödemeye devam edecek. Böyle bir anlaşma yapılmış. Andre Onana'nın 2 yıl daha kontratı var İngiliz takımıyla. Seneye muhtemelen oyuncuya bonservisini verir diye düşünüyorum Manchester United. İyi yayınlar. Biz niye hep transfer yapıyoruz demiş. Gençlerimize değer vermiyoruz. Hep böyle büyük isimler arayışındayız diyor dinleyicimiz. Ajax, Barcelona gibi takımlar örnek alınmasını isterim demiş dinleyicimiz. Avustralya maçını kaybettikten sonra İngiliz gazetelerinde harika bir yorum çıktı diyor. Türkler bu maçı kazanmaları gerektiğini düşünerek başladılar. Avustralyalılar maç içinde kazanabileceklerini anladılar diye bir yorumdu diyor. Bence milli takımı suçlamak doğru değil. Plansızlık ön plandaydı demiş. Dinleyicimiz milli takımla alakalı bir paylaşımda bulunmuş. Beşiktaş'ın bu kadar borcu varsa, para yoksa taraftar niye transfer yangını yapıyor? Bence transfere gerek yok. Altyapı yönelsinler. Yazık değil mi diyor. Ama şu an Beşiktaş'ın kadrosu gerçekten çok güçsüz. Yani takviyeye ihtiyacı var Beşiktaş'ın. İşte dedim, kaleci yok şu an. Sol açık yok. Uzun zamandır yok sol açık. Sağ açıkta Vaslav Sern ile devam edecek büyük ihtimal. Forvet'te Ohu yedekleyecek. Geçen sezon Mustafa Hekimoğlu vardı. Şimdi Semih Kılıçsoy geldi ama Forvet'te de bir takviye arayışı var Beşiktaş'ın. Bakalım nasıl çıkacak bu yükün altından Beşiktaş yönetimi. Bir mesaj daha okuyacağım. Sonrasında yarış ve reklama gideceğiz. Beşiktaş genel kurulu üyelerinin şimdiye kadar tepki vermekte geç kaldığını düşünüyor dinleyicimiz ama işte bir yere kadar tepki verebiliyorsun artık. Yani sonuçta seçim oluyor, seçim olmak zorunda. Bir lira da aday oluyor. Ve seçildikten sonra Beşiktaş'ta hangi yönetim geldiyse hepsi borcu düşürme vaadiyle geldi ama tam tersini yaptılar. Trabzonspor'un gündemini de bu şekilde noktalayabiliriz. Bu arada Fatih Tekke de şu sıralarda A Spor'da bir röportajı yayınlanıyor. Az önce bir ifadesi vardı. Dikkatimi çekti. Onu paylaşayım. Biz geçen sezon Fenerbahçe ve Galatasaray'ı geçebileceğimizi gösterdik. Bu da bizim şampiyonluğa olan inancımızı pekiştirdi diyor. Yani geçen sezon orayı ciddi bir şekilde zorladık. Dolayısıyla bu yılda bunu başarabiliriz demiş Fatih Tekke. Takımın başarısının önemli olduğuna vurgu yapmış. Yine transferi erken bitirmiş olmanın kendileri için değerli olduğunu söylüyor ve hala da transfer çalışmalarının devam ettiğine vurgu yapıyor. Nereden bakarsanız bakın geldiğimiz günkü durumu ben daha dün gibi hatırlıyorum ve onu hiç unutacak da değilim. Geldiğimde açıkçası endişelerim çok fazla oldu. Çünkü gerçekten hem takımın oluşma şekli, birbirine yakın oyuncu tiplemeleri ve deplasmanda galibiyeti olmayan bir takımdık. Zor bir süreçten geçtik ve bugün işte buraları hayal edebilmek de önemli bir başarı demiş Fatih Tekke.
7: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
3: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
10: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
11: Bir yolun üstüne vurgunan, hemen dışında 5 numaralı Aydın Dayı kendine yer buldu. Onların dışında 11 numaralı My Eagle bir üçlü oluşturdular. 2,5 boy kadar geride iç kulvarda 6 numaralı Aziz Dostum var. Dışında 1 numaralı Abimsin. 2 boy kadar geride 9 numaralı Hür Tayfa şeklinde safkanlar düzlüğe çıktı. Düzlüğe çıkıldıktan sonra iç kulvarda liderliğini koruyor 8 numaralı Hasleyin'le. Ancak dışarıdan 12 numaralı Üstün Soy'un, onun dışından 4 numaralı Asalli Çocuğun atakları var. Gerilerden 2 numaralı Alamaç'la öndeki mücadeleye katılmaya çalışıyor. 6 numaralı Aziz Dostum'la birlikte 8 numaralı Has Nenli Koşu'nun lideri fark 2 boy kadar iç kulvardan 9 numaralı Hür Tayfa'nın, dışarıdan 4 numaralı Asalli Çocuğun atakları var. Şimdi 9 numaralı Hür Tayfa etkili ataklarla geldi, iç kulvardaki rakibine fark etmeye çalışıyor. Son metreler, Has Nenli dışarıdan 9 numaralı Hür Tayfa

0: geliyor. İki safkan yakınıyla çizgi geçtiler. 6 numara Aziz Dostum 3. olurken 4 numaralı Hasarlı Çocuksa koşunun 4. elde etti. 8 numaralı Aslı indi mi yoksa 9 numaralı Hür Tayfa mı koşuyu kazandı? Karar varış hakemlerine kaldı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor.
5: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.

Radyo Spor'da saatleri 20.03 yaptık. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Az önce Fatih Tekken açıklamalarını paylaşırken şimdi yeni bir cümlesi daha önüme düştü. Sezon başında çok eleştirilen, buna bu kadar para verilir mi denilen rakamlar artık komik kalıyor demiş. Yürümeyi bilen oyuncu bile Türkiye'ye gelmek için 5 milyon euro istiyor diyor Fatih Hoca. Ve Chris Olayi, Trabzonspor'un göz bebeği, Olayi transfer ederken 10 saniyede onay verdim diyor. O kadar etkiledi beni performansı demiş oyuncuyu izlerken ve scout ekibiyle yaptığı görüşmede bu kanıya varmanın çok uzun sürmediğini söylüyor Fatih Hoca. Fenerbahçe bu arada yeni bir açıklama zannettim ama Cihan Kamer'in transfer konusundaki açıklaması düştü önüme. Nathan Ake'nin Fenerbahçe'nin ihtiyaç duyduğu bir oyuncu olduğuna vurgu yapmış Cihan Kamer derdi dinleyenler. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun bir açıklaması var. Yeni kurallarla ilgili onu paylaşacağım sizlerle. Malum birçok yeni kural geldi. Dünya Kupası ile beraber uygulanmaya başlandı. Kulüpler de, daha doğrusu Merkez Hakem Kurulu yetkilileri de kulüpleri bu konuda bilgilendiriyor. Merkez Hakem Kurulu Avrupa'daki diğer ulusal federasyonlarla uyumlu bir şekilde 2026-2027 sezonu öncesinde yeni oyun kurallarının doğru ve ortak bir anlayışla uygulanmasını sağlamak amacıyla kapsamlı bir eğitim ve bilgilendirme süreci planladı. Bu kapsamda sezon öncesi hakem seminerinde UEFA eğitimcisinin katılımıyla hakemlere eğitim verilecek, ardından düzenlenecek basın bilgilendirme oturumunda yeni oyun kurallarının uygulanma esasları ve liglere yansımaları kamuoyuyla paylaşılacak deniliyor. Kulüplere yönelik oyun kuralları seminerine ilişkin bilgilendirme yazısı 2 Temmuz'da Kulüpler Birliği aracılığıyla iletildi. Eğitim taleplerinin de 10 Temmuz'a kadar TFF'ye bildirilmesi istenmiş. Eğitimler kulüplerin hazırlık programları dikkate alınarak gerçekleştirilecek. UEFA organizasyonlarında Türkiye'yi temsil edecek kulüpler için ihtiyaç halinde ayrıca planlama yapılacak. Benzer eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve Nesine 2. Lig ile Nesine 3. Lig kulüplerini de kapsayacakmış. Tabii birçok yeni kural var burada. Tüm kulüplere ayrıntılı bir şekilde gidilecek ve bilgilendirilme yapılacak. Yeni sezonda umarım bu kuralları sağlıklı bir şekilde uygularız. Oyuncular, kulüp yönetimleri, teknik direktörler de hakemlere yardımcı olur. Üzerlerinde baskı kurmazlar. Türkiye'de oyunun hızının artması lazım. Çok ciddi problem, bir türlü aşamadığımız bir sorun. Hep diyoruz Avrupa'da biraz böyle yüksek tempolu maçlar oynadığında takımlarımız hemen sıkıntı yaşıyorlar. Çünkü buradaki düşük tempoya alışık olduklarından yeni sezonda bakalım yeni kurallar nasıl yansıyacak değerli dinleyenler. Bu arada Dünya Kupası'nda bu akşam ilk maç Avustralya ile Mısır arasında, kazanan takım adını son 16'ya yazdıracak. Burada biz de olabilirdik bu akşam. Belki farklı bir heyecan yaşayabilirdik. Avustralya devam etti yoluna. 11'ler belli oldu. Avustralya'da kalede Beach, savunmada Cirsati, Sutar ve Harrington. Orta alanda Boss, O'Neill, Irvine, Beach. Hücum hattında Volvato, Irankunda ve Matt

0: karşılaşacak. Şimdi Dünya Kupası'nda tabii birçok son anlamına da geliyor. Yaşı ilerleyen oyunculardan biri de Luka Modrić. Dün çok trajik bir şekilde kaybettiler. 90 artı 4'te kalelerinde golü gördüler. Maç 1-1 devam ederken Gonçalo Ramos atmıştı. Sonrasında aslında beraberlik golünü de buldu Hırvatistan. Ama bu gol offside gerekçesiyle iptal edildi. Luka Modrić de dünya futbolunun efsanelerinden 2018'de ülkesiyle final oynamıştı Dünya Kupası'nda ve Ballon d'Or almayı başarmıştı. Dün milli takımda son Dünya Kupası'na çıkmış oldu ve Hırvat futbolunu en iyi şekilde temsil ettiklerini söylüyor tecrübeli oyuncu. Maçta top kafasına değdiği iddia edilen Igor Matanovic ise "Saçıma küçük bir temas hissettim ve hakeme ne olacağını sordum. Topa dokunup dokunmadığından emin değildim. Bana topun içindeki çipin dokunduğunu haber verdiğini söyledi" demiş. Yani FIFA da bu yönde bir açıklama yaptı. FIFA diyor ki topun içindeki çipe göre işte Hırvat oyuncunun kafasına dokunuyor. Matanovic'in kafasına dokunuyor, temas ediyor. Bu da kuralın offside olduğu anlamına geliyor şeklinde. Maçı izlerken de şu aklıma geldi. Ya şimdi o pozisyonda Matanovic değdi diyelim. Yani sonuçta FIFA değdi diyor. Yapacak bir şey yok. Top orada Portekizli bir savunma oyuncusuna çarptı. Keşke bu kuralı biraz esnetseler. Yani sonuçta top son olarak Portekizli oyuncuya çarpıp Hırvat oyuncunun önüne düşüyor. Hani bu gibi durumlarda gol geçerli olsa ya biraz daha esnek olabilir kural ve böyle çok kıl payı takımların kaderiyle oynanılmamış olur. Bu kuralda da bir değişiklik lazım sanki. Yani birçok şeyi değiştirdi IFAB. Dün yazık oldu Hırvatistan'a, Luka Modric'e değerli dinleyenler. Onu da herhalde son kez bir Dünya Kupası maçında görme şansımız oldu. Hırvat milli takımında da böylece 2018'de final oynayan, 2022 Dünya Kupası'nda yarı final oynayan o efsane jenerasyon görevini tamamlamış oldu. Çok kısa bir aramız var. Devam edeceğiz değerli dinleyenler.
1: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy ile Derin Pas devam edecek.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var. Radyo Spor! Radyo Spor!
3: Reklam.
4: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
5: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
4: Şampiyonla son düzlükte.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
8: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemi

0: için. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Radyo
2: Spor. Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.

Radyo Spor'da saatleri 20.14 yaptık. Almanya Futbol Federasyonu'nun bugünkü açıklaması dikkat çekiciydi. Öğle saatlerinde Julian Nagelsmann'ın görevine son verdi. Milli takım teknik direktörü Nagelsmann'la yolları ayırdı Almanya Futbol Federasyonu ve Jürgen Klopp'la görüşmelere başlayacağız. Kendisi de bu göreve sıcak baktığını daha önce ifade etmişti diyor. Büyük ihtimal Almanya'da milli takımın yeni hocası Jürgen Klopp olacak gibi. David Alaba dün akşamki 3-0'lık İspanya mağlubiyeti sonrası konuştu. Avusturya'nın kaptanı ve Avusturya milli takımı da Dünya Kupası'na son 32 turunda veda etti. Bu İspanya yenilgisini nasıl değerlendiriyorsunuz diye sormuş gazeteci. David Alaba diyor ki biz İspanya yenilmedik, Oyarzabal'a yenildik. Sahadaki en hızlı oyuncu o değil ve fiziksel olarak da en güçlü oyuncu değil ama futbol zekası bambaşka bir seviyede. Çizgiler arasındaki hareketleri, ceza sahası içindeki pozisyon alması ve tam doğru anda doğru yerde olma yeteneği onu savunmayı inanılmaz derecede zorlaştırıyor. Maçı domine etmek için topa hakim olması gerekmiyor. O seviyede zekaya sahip oyuncular genellikle en büyük farkı yaratanlar oluyorlar demiş. Dün hakikaten çok iyi bir performans ortaya koydu Oyarzabal. İspanya milli takımı da adını son 16 turuna yazdırdı. İspanya milli takımında bu arada rakip Portekiz olacak. Çok güzel bir maç bizi bekliyor. Son 16 turunda Dünya Kupası'nda artık böyle seviye biraz daha sertleşiyor. Değerli dinleyenler, daha keyifli maçları yavaş yavaş takip etmeye başlayacağız hep beraber. İran milli takımının Meksika'ya bir teşekkür mektubu var. Onu da sizlerle paylaşmak isterim. Meksika'dan ayrıldılar. Tabii gruplarda elendi İran milli takımı ve şöyle yazıyor mektupta. Meksika'nın asil halkına ve güzel Tijuana şehrine teşekkür ederiz. Bize bir FIFA Dünya Kupası'nda ev sahipliği yapmanın stadyumlardan ve biletlerden çok daha fazlası olduğunu gösterdiniz. Gerçek ev sahipliği, saygı, insanlık ve haysiyetle ilgilidir. Tijuana halkının nezaketini asla unutmayacağız. Bugünden itibaren Meksika bizim için ev sahibi bir ülkeden her zaman daha fazlası olacak. Bizim ikinci evimiz ve ikinci takımımız olacak. Bu Dünya Kupası'ndan gururla ayrılıyoruz ancak aynı zamanda temel bir soruyla turnuvadaki tüm takımlara her şey eşit olarak uygulandı mı diye bir soru sormuş İran milli takımı. Yaşadığımız şey adalet duygusunu zedeleyen bir dizi karar, lojistik düzenleme ve koşuldu. Grubumuzun son maç gününde yaşanan olaylara daha da pekişen bir izlenim oldu. Belki bir gün tarih İran'ın bu Dünya Kupası'ndaki varlığını kimin içtenlikle memnuniyetle karşıladığını ve kimin yolculuğumuzdan çok daha erken bitmesini tercih ettiğini yargılayacaktır diye Amerika'ya da bir gönderme var. Finalde de şu şekilde bitirmişler açıklamayı. Dünya Kupaları sona erer, yönetimler değişir ancak hakikat, saygı ve insan onuru üzerine İnşa edilen İran, Mısır ve Meksika gibi medeniyetler tarih boyunca varlığını sürdürür. Maç sonuçları futbol tarihinin bir parçası olur. Ulusların onuru ise insanlık tarihinin bir parçası olur diye bitirmiş İran Futbol Federasyonu.

bu açıklamasını değerli dinleyenler. Dünya Kupası ile alakalı bir haberim daha var size. Ener Valencia, Türkiye'de de Fenerbahçeli taraftarların sevdiği bir oyuncuydu. Gol krallığı yaşadı Süper Lig'de. Tabii Ekvador önemli bir başarıya imza attı. Gruptan çıkmayı başardı ama son 32 turunda da Meksika karşısında çok kötü bir oyun vardı. Hoca istifa etmişti. Ener Valencia da milli takıma veda etti değerli dinleyenler. Ekvador milli takımıyla 109 maça çıkmış Ener Valencia. 49 gole imza atmış ve milli takım tarihinin en golcü oyuncusu. 36 yaşındaki hücum oyuncusu. Milli takım kariyerinde 15'te asist yapmış, duygusal bir şekilde veda etmiş. Az önce bizim Merkez Hakem Kurulu'nun yeni kurallarla ilgili ilerleyen günlerde hangisinin uygulanacağına dair açıklama yapacağını paylaşmıştım. Almanya çok erken davrandı. Almanya Futbol Federasyonu ve Bundesliga'dan yapılan açıklamada 2026 Dünya Kupası'nda uygulanmaya başlanan kale vuruşları ve taş atışlarında 5 saniyelik geri sayım, 10 saniyelik oyuncu değişikliği limiti ve sakatlanan oyuncunun 1 dakika dışarıda bekleme kurallarının yeni sezonda Bundesliga ve Bundesliga 2'de uygulanacağı açıklandı. Ayrıca bu sezondan itibaren VAR'ın hatalı ikinci sarı kartlara müdahale edebileceği ve avantaj kuralının hatalı taç ya da serbest vuruşlarda geçerli olacağı kaydedilmiş. Hemen hemen bunların hepsi Türkiye'de de uygulanır diye düşünüyorum. En-Nassr'da hoca arayışı vardı biliyorsunuz bir süredir ve Ange Postecoglou ile anlaşmış Suudi Arabistan kulübü. Avustralyalı çalıştırıcıyla 2 yıllık kontrat yapılmış. Tottenham'dan ayrıldıktan sonra kısa bir süre Nottingham Forest'te görev aldı Postecoglou ve ondan sonra boşa çıkmıştı. Kariyerine Suudi Arabistan'da devam edecek 2 yıllık kontrat, rakamlarla ilgili bir şey paylaşılmamış. Hatırlayacaksınız George Jesus'tu. El-Nassr'ın eski teknik direktörü ve sezonun bitmesiyle Portekizli teknik adam görevinden ayrılmıştı. Süper Lig'de transfer haberleri var. Süper Lig'in yeni takımı Çorum Futbol Kulübü, Beşiktaş'ın yeni sezon planlamasında yer almayan Gökhan Sazdağ ile anlaştı. Oyuncuyla da prensip anlaşması sağlanmış. Beşiktaş'ta transferde zorluk çıkarmayacakmış. Zaten kadroda düşünmüyordu Gökhan Sazdağ'ı. 1,5 milyon euro bonservis bedeliyle Kayserispor'dan Beşiktaş'a gitmişti. Ama siyah beyazlı takımda o Kayseri'de muazzam bir sezonu vardı. 2024-25 sezonu yanlış hatırlamıyorsam. Kadıköy'de bir Fenerbahçe maçı var. Ama Beşiktaş'ta olmadı, bir türlü olmadı. Hocalar değişti. Beşiktaş'ın seviyesine çıkamadı. Gökhan Saz da Çorum Futbol Kulübü için değerli bir transfer olduğunu düşünüyorum. Daha 31 yaşında Çorum Futbol Kulübü yöneticileriyle konuştuğumda onlar da ilk sezonda ligde kalıcı olmak istiyorlar. Önce bir buraya bir alışalım, burayı bir görelim. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de oynayacak Çorum Futbol Kulübü ve böyle tecrübeli oyunculara da ihtiyaç duymaları normal. Orada hayırlı olsun diyelim. Süper Lig'in bir başka yeni takımı Amedspor'da Mustafa Burak Bozan ile anlaştı. Gaziantep Futbol Kulübü'nden Mustafa Burak Bozan yeni kalecisi olacak Amed Sportif'in. Sözleşmenin detayına dair bir rakam verilmemiş ama kulüpler de böyle bütçelerini sarsmamak kaydıyla transferlere devam ediyorlar. Beşiktaş'ın kaleci gündemiyle ilgili akşam saatlerinde bir haber düştü. Onu da aktarayım size. Marca, İspanyol basınından Marca'nın haberi. Rayo Vallecano'nun file bekçisi Augusto Batalha listeye eklenmiş. Beşiktaş'ta Nübel'e alternatif olarak düşünülen isimlerden biri diye lanse edilmiş. Arjantin'in U17 ve U20 takımlarında da kaleyi koruyan Bataşa 1,85'lik boyu ile dikkat çekiyor. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan 30 yaşındaki kaleci bu sezon Rayo Vallecano'nun kalesini toplam 16 maçta gole kapatmayı başardı. Ve Rayo Vallecano da tarihinde ilk

0: defa Konferans Ligi'nde final oynamıştı. Avrupa Kupalarında final oynamıştı. Çok da başarılı bir sezonu geride bırakmıştı. Nübel'e alternatif olarak yazılmış değerli dinleyenler. Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek. Bursaspor'un da takip ettiği bir oyuncu var. Bursaspor iyi bir takım kurdu şu ana kadar aslında. Bayağı da bir takviye yaptı. Hala da devam ediyorlar. Ve hücum hattına önemli bir takviye yapmak istiyor Yeşil Beyazlar. Bu minvalde de Bursaspor'un hedefindeki isim Sivasspor'un 29 yaşındaki oyuncusu, santraforu ismi aklıma gelmedi. Hemen söyleyeceğim şimdi. Sivasspor'da uzun süre forma giymiş ve çok iyi ve performanslar ortaya koymuştu. Yeni sezonda Bursaspor'da olacak gibi. Bursaspor'un önümüzdeki sezon Süper Lig'e çıkma yolunda en güçlü adaylardan biri olduğunu söylemek mümkün. Daha transfer dönemi yeni başlamasına rağmen çok fazla önemli takviye yaptılar ve eskiye göre borcu da ciddi seviyeye düşürdü. Yani bayağı bir düşürdü Bursaspor. O büyük borç yükünden kurtuldu. Taraftar desteği oldukça iyi seviyede. Bakalım önümüzdeki sezonda bunu başarabilecek mi Bursaspor? Evet değerli dinleyenler, Radyo Spor'da yavaş yavaş sürenin sonuna geliyoruz. Dünya Kupası'ndaki programı bir kez daha hatırlatayım. Avustralya-Mısır maçı saat 21'de bu akşam yarım saat sonra başlayacak. 01'de Arjantin Yeşilburnu Adaları, 04:30'da ise Kolombiya ile Gana karşılaşacak ve Dünya Kupası'nda son 32 turu maçları tamamlanmış olacak değerli dinleyenler. Dünya Kupası'nda yarın hemen son 16 turu maçları başlıyor, ara verilmiyor, onu da paylaşmış olayım. 18 Temmuz'da da final maçı bizleri bekliyor olacak. Paraguay, Fransa, Kanada, Fas, Portekiz, İspanya, ABD, Belçika, Brezilya, Norveç, Meksika, İngiltere, Avusturya, Mısır maçının galibiyle Arjantin, Yeşilburnu Adaları maçının galibi karşılaşacak. İsviçre'nin rakibi ise Kolombiya ya da Gana olacak son 16 durumda değerli dinleyenler. WhatsApp hattına da bakıyorum, okumadığım mesaj var mı diye. Şöyle baktığımda hemen hemen hep bütün mesajlara da yer vermişiz. Bu milli takımın prim konusunu eleştiren dinleyicilerimiz var ama artık oraya da dönmek istemiyorum izninizle. Çünkü çok konuştuk üzerine. Ne zaman bir turnuvaya gitsek dönüşte hep bir prim problemi oluyor maalesef. Bunu da aşamadığımız sorunlardan biri. Nerede yanlış yapılıyor bilemiyorum. Keşke federasyonlar turnuva öncesi bir rakam açıklasalar. Eleme maçları başlamadan açıklasalar. Eğer Dünya Kupası'na katılırsak işte 5 milyon dolar, 5 milyon euro oyunculara dağıtacağız diye. Sonra duyulunca insanlar tabii ekstra bir tepki veriyor, kızıyor. İşler yolunda gitmeyince, başarılı sonuçlar gelmeyince o tepkiler daha da artabiliyor. Tüm bunlar o milli takım oyuncularıyla halk arasında açıyor. Bence burada bir artık bir kriter, bir kural konulması lazım. Çünkü ne zaman turnuvaya gitsek ben 2002'den beri hatırlıyorum gittiğimiz turnuvaları ve yaşanan prim skandallarını. 2002'de lüks araç üzerinden bir tartışma vardı. Sonrasında işte 2016 vahim geçti. 2000 Euro 2020-21'de yapıldı. Orada hocayla, Şenol Hoca ile oyuncular arası açıldı. Şimdi böyle oldu. Buna da inşallah bir düzenleme getirir Türkiye Futbol Federasyonu. Derin pası noktalıyorum bu akşam itibariyle. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi akşamı 18:30'da görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Mantıklı telefonun adresi Getmobil, Ayhan Şensoy'la Derin Pas programını sundu.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var. Radyo Spor.
3: Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Kupon başı 50 bin TL. Her gün tüm altılılarda ek kazanç fırsatı bir tarihte. Alt limit yok, üst limit yok, bir tarihte fırsat çok. Sen de hemen bir tarihe gel, 50 bin TL'lik fırsatı kaçırma. Detaylar bitarih.com'da.
2: Reklam.
3: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir tarih sunar.
5: Dış kuvarda 1 numara Noble Princess, bariyer tipinde 5 numaralı Nymphadora Tonks 2 ve 3 olarak takibe başladılar. Ondan 2 boy kadar gerisinde bir başka ikili var. Karşı düzlüğe girirken iç kuvarda 6 numaralı Oğrit İncisi, dışarıda 2 numaralı Pehlivan Yıldızı. Onların da 5 boy kadar gerisinde son sırada 4 numaralı Daywatch şeklinde kısaklar karşı düzlüğe çıktı. Karşı düzlüğün ortalarına doğru gidilirken 1500'un sonrasında halen 3 numaralı Lady Sephora'nın liderliği devam ediyor. Dışarıda 1 numaralı Noble Princess ses iç kulvarda 5 numaralı Nymphadora Tonks yine takiptiler. İç kulvardan 6 numaralı Oğrit İncisi yaptı taklarla 4.de tutunmaya çalışır. Hemen dışında 2 numaralı Pehlivan Yıldızı yine onların 3-4 boy kadar gerisinde. Son sırada 4 numaralı Daywatch şeklinde son 8'e doğru yaklaşıyoruz 7. koşuda. 3 numaralı Lady Sephora kaçıyor. Fark yine 1-1.5 boy kadar. Ona en yakın isim 1 numaralı Noble Princess. İç kulvardan 5 numaralı Nymphadora Tonks kendini gösterdi. 8'in sonrasında 2.de sokulmaya çalışıyor. Onlar yine 2 boy kadar gerisinde az farklı 4.lükte 6 numaralı Oğrit İncisi var. Dışarıda 2 numaralı Pehlivan Yıldızı 4 boy kadar geride. Son sırada 4 numaralı Daywatch şeklinde kısraklar son 600'e gelmek üzere. 3 numaralı Lady Sephora kaçıyor. Şimdi ikincide sokulan 5 numaralı Nymphadora Tonks. Düzlüğe gidilirken yaptı ataklarla iç kuvardaki rakibi de farkı yarım boya kadar düşürdü. Onları yakında tutmaya çalışan 6 numaralı Oğrit İncisi 3.'de attı kendini. 2.5 boy kadar geride kaldı. 2 numaralı Pehlivan Yıldızı dışarıda. 4 numaralı Daywatch grubun son sırasında 1 numaralı Noble Princess sırasıyla safkanlar 400'ü geçti. Liderlik 5 numaralı Nymphadora Tonks'a geçti. Dışarıdan pistin ortasına 6 numaralı Oğrit İncisi'nin ataklarıyla son 200'e doğru yaklaşıyoruz. 5 numaralı Nymphadora Tonks koşunun lideri. Fark 2.5 boy kadar. İç kulvarda 3 numaralı Lady Sephora. Dışarıda 6 numaralı Oğrit İncisi onu yakalamaya çalışsalar da son 100'e doğru gidilirken artan temposuyla 5 numaralı Nymphadora Tonks farkı biraz daha açarak koşuyor. Ayhan koşunda kazanıyor. İkincilik 6 numaralı Oğrit İncisi'ne gitti. 3 numaralı Lady Sephora 3. olurken 2

0: numaralı pehlivan yıldızı dördüncüydü. Son atakları 4 numaralı Dave Watch'a koşunun 5.'ini getirdi. Gecenin 7. koşusu kısa vade 6 mücadeleyi 5 numaralı Nymphadora Tonks jokeyi Ayhan Kurşun'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Dragospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Maç merkezi başlıyor.

0: Maç merkezinden herkese merhabalar. Radyo Spor'da Caner Aydaş ve sevgili Vedat abiyle beraber saatler 22.30'a kadar birlikteyiz. Hem Dünya Kupası'ndaki maçları konuşacağız hem de biraz transfer gündemini konuşacağız. Önce Vedat abiye bir hoş geldin diyeyim.
1: Hoş bulduk. Merhabalar Caner.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: Seninle şöyle bir 30 saniye sohbet edebilmek istedim yayın öncesinde ama evet. Çok meşguldün telefonların.
0: Ya abi sorma,
1: çok
0: ya.
1: Yoğundu.
0: Bu aralar telefonlar susmuyor. Yapacak bir şey yok. Hayat biraz böyle.
1: Olsun.
0: Güzel. Biliyorsun benim küçük kızım var. Her yayına evet. Girmeden önce mutlaka bir sesimi duymak istiyor.
1: Tahmin ettim.
0: Baba sana şans getireyim diyor. O da kendince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ben de kırmamaya çalışıyorum.
1: Yani açıkçası şöyle sevgili dinleyiciler, Caner içeri girdi, bir merhaba diyemedik. Şu an yayında diyoruz birbirimize evet. Merhaba. Gayet şey oldu.
0: Özür diliyorum senden ama
1: yok, estağfurullah, olur mu?
0: Vallahi küçük kızım olunca dünya biliyorsun benim için.
1: Allah bağışlasın. Allah uzun ömürler versin.
0: Amin. Sen nasılsın, iyi misin bu arada?
1: İyiyim. Güzel bir gün geçirdik çok şükür.
0: Çok sıcak, dışarı çıktın mı hiç?
1: Bütün gün dışarıdaydım aslında.
0: Beylikdüzü yanıyordu abi. Biz bugün öldük yani, öyle söyleyeyim
1: yani
0: ben sana.
1: Çok ilginçtir. Şimdi mesela bilmiyorum haberin var mı? Mesela yarın da yağış bekleniyor. Hem de öyle böyle bir yağış değil. Hem de Beylikdüzü taraflarında, o Silivri, Beylikdüzü o taraflarda çok ciddi bekleniyormuş.
0: Öyle mi?
1: Evet yani bir böyle bir rahatlatacak insanları.
0: Biz de hayal kurduk. Hı-hı. Yarın havuza gideriz diye.
1: Yani ama yine çocuklar. Hava sıcak olacak. Bence gidilir. Yok yağmur da ya. Yağsa gidilir, ne olacak?
0: Yok abi ya, çocuklarla şimdi ben giderim de çocuklarla olmaz. O yüzden ben de gidemem. İzin vermezler. Neyse, kısmet. Önümüzdeki hafta artık bakarız, bir cumartesi gideriz.
1: Kısmet.
0: Peki birazdan Dünya Kupası'nda son 32'nin aslında son 3 maçından birisi oynanacak. Avustralya, Mısır. Evet. Biliyorsun bizi eledi Avustralya. Daha doğrusu bizi yendiler. Sonrasında Paraguay beraberdi ve üst tura çıktılar. Kadrolar da belli oldu.
1: Bu gece bizi yenen iki takım, bir de yarın akşam mı diğeri? Son 3 maçın diğeri yarın akşam.
0: Yok, Paraguay çıktı ya zaten, Almanya'yı eledi biliyorsun. Tamam. Amerika'da.
1: Bir üst turda yarın, evet. Yarın ama maç, evet, değil mi? Yarın. Anladım, tamam. O ben şey diyecektim de, bizi yenen iki takımda veda eder diyecektim. Yani yalnız, öyle beklentim o.
0: Bak şimdi Amerika'da çıktı, Paraguay'da çıktı. Şimdi bugün Avustralya'da çıksa.
1: Yok, Avustralya bugün veda eder.
0: Canım. Eder mi diyorsun?
1: Eder. Ne yarın diyorsun? Da Paraguay eder.
0: Nasıl bir maç bekliyorsun?
1: Yani tabii yine bildiğimiz Avustralya olacak. Yani daha çok savunma yapmayı bekleyecekler. Uzun toplarla belki çıkmak isteyecekler. Yani çok farklı bir durum yok. Ama bizim maçtan çok farklı bir maç olur mu? Onu düşündüm, biliyor musun? Yani Mısır'a da baktım, böyle fizik kalite olarak Avustralya'ya baş edebilecek bir takım değil açıkçası.
0: Kısa böyle bir takım.
1: Evet, o tarafı da bize çok benziyor ondan sonra. Ama şöyle düşündüm yani, güzel bir söz var bizde. Papaz her zaman pilav yemez derler ya, artık Avustralya'ya da birileri bu kadar şuttan bir gol atar diye düşünüyorum. Ben Mısır'ın çok etkili başlayacağını, çok fazla pozisyon bulacağını düşünüyorum. Ama o pozisyonlardan birini de gole çevirebileceğini düşünüyorum.
0: Vedat abi, şimdi mesela Marmuş, Zico, şöyle bakıyorum. Evet, Salah ve Aşırla oynuyor ön, evet, tarafta. Yani çok da etkili bir dörtlü. Salah merkezde oynuyor. Tabii aslında biraz şutlar belirleyici olur ama o kadar getirirler mi bilmiyorum. Ya Avustralya hatta iddia risk merkezi 2.60 falan beraberlik açıklamış. Yani maçın çok net bir şekilde berabere biteceğini öngörüyorlar. Ben bugün ne önerdim biliyor musun?
1: Ne?
0: İddia tahmini olarak. Taç olur. Bol taç olur.
1: Yani olabilir.
0: Ya çünkü Avustralya zaten çok hücum etmiyor. Sürekli savunmada kalacağını düşünüyorum. Yani maçın büyük bir kısmında topu Mısır'a vereceklerini düşünüyorum. Zaten

0: uzun boylu bir takım. Yani Mısır'ın hava topunun, daha doğrusu ortalardan gol etme şansını çok düşük görüyorum. Merkez değil kapatacaklar.
1: Kaç taç olur mesela?
0: Ben mesela 39'dan başlıyordu. 45'e kadar olacağını düşünüyorum. Yani
1: maç boyu evet, 45 taç. Yani 90 dakikalık bir oyunda 2 dakikada bir taç olmasını bekliyorsun en kötü ihtimalle.
0: Tabii öyle yani. Biraz bir de çok fiziksel mücadele ön planda. Mesela dünkü maçlarda da benzer şeyler vardı. Çok fazla taç
1: yani oldu. Şöyle ya, 45 çok yüksek geldi bana. Onu söyleyeyim önce. Yani ben 30 küsürlerde olsaydı belki.
0: Mümkün değil. Yok abi öyle.
1: İşte öyle olsaydı belki tercih ederdim. Şu yüzden Caner, şimdi topu rakibe veriyorlar ya. Rakip sağdan sola, soldan sağa çeviriyor da çeviriyor. Yani evet, bizim maçta da gördük bunu. O yüzden belki hani şey deneyebilirdin bence. Daha çok kale vuruşu, korner belki daha çok çıkabilirdi.
0: İşte şut çekilir mi bilmiyorum.
1: Ya bence çekilir ya. Bizim maçta çektik. Biz de 30 tane yakın şut çektik hatırlarsan. Yani belki kaleyi bulmadık yani vesaire
0: kale
1: ama.
0: Diyorsun.
1: Ha yani kale vuruşu olabilir. Atılan şut olabilir, isabetli olmayan. Köşe vuruşu olabilir. Bunlar tercih edilebilir diye düşünüyorum ama dediğim gibi taç da çok güzel fikir. Ama çok yüksek açmışlar barem.
0: Ama yani genelde hep böyle ya, 38-39'dan açıyorlar. Dünya Kupası'nda gördüğüm kadarıyla şeyler, sayılar genelde böyle.
1: Ben pek vallahi şey yapmadığım için, o taç kısmına pek bakmadığım için.
0: Bak mesela Avustralya'nın oynadığı bir iki maça bakayım mı? Örneğin Paraguay lütfen maçında Avustralya 28 taç atışı kullanmış. Paraguay 26 kullanmış. 54 taç. Hani yüksek olduğunu söylediğin için söylüyorum.
1: Anladım anladım.
0: Mesela Amerika maçında taça bakıyorum. 22-18 yine 40 olmuş. Orada da 2-0 yenilmişler. Bizim maça bakalım. Neredeyse tek kare oynadık. Bir oraya bakalım ne olmuş orada. Orada da biz 24 taç kullanmışız. Onlar da 14 taç. Yine 38. Yani ortalama 38-40 arasında oluyor her maçta.
1: İşte dediğim gibi yani biraz tek taraflı bir şey olacak ya bu karşılaşmada. O yüzden olabilir. Niye olmasın ama yani çok emin olamadım ben. 45-46 için söylüyorum.
0: Anladım,
1: 33-34-35 taç oralarda olsaydı seninle aynı fikirde olacaktım. Ben en azından kendim oynamam diye söylüyorum. Ya peki, senin oynadığına da saygı duyuyorum. İnşallah da başarılı olur.
0: Kale vuruşuna ne diyorsun?
1: Evet, bence kale vuruşu mantıklı olabilir. Kaç kale vuruşu açılmış?
0: Abi hemen söyleyeyim. Çok da yüksek var. Daha doğrusu düşük de var. Mesela burada kimin daha çok şut atacağını düşünüyoruz? Mısır'ın herhalde.
1: Tabii ki Mısır'ın.
0: Peki şimdi mesela
1: Avustralya'nın kale vuruşuna bakacağız.
0: Hemen söyleyeyim abi. Sonlarda zaten. Şöyle isabetli, isabetsiz top çalma. Bu arada top çalma da çok meşhur oldu. Onu da söyleyeyim. Herkes oynuyor. Offside var.
1: Valla benim bu turnuvadaki favori bahsimi biliyorsun. İlk 30 dakika gol olur.
0: Evet.
1: Yani şu ana kadar %80-85 kazandırdı.
0: Evet, o bahis güzel. Abi kale vuruşunu söyleyeyim mi sana?
1: Lütfen.
0: Avustralya 9'dan başlıyor ve 1.67, 11, 2, 50, pardon 2.60, 11 kale vuruşu. İstersen Mısır'a da bakayım. Mısır'ın da 8 kale vuruşu, 1.51. Yani Avustralya'nın da kale vuruşu kullanmasını bekliyorlar. Bu arada ben bu kadar şut çıkacağını düşünmüyorum. Yani Avustralya'nın bu kadar şut atacağını düşünmüyorum. Yani
1: Avustralya değil ama Mısır atabilir.
0: Mısır atabilir, evet. Hı-hı. Yani mesela İsabetsiz olacağını, ki Salah falan vuruyor, aşırı da vuruyor, Zico da vuruyor.
1: Marmus bir de başka çareleri yok. Yani başka topu yukarı kaldırmayacaklarına göre, havaya kaldırmayacaklarına göre yerden oynayıp şut deneyecekler bol bol.
0: Bak mesela Avustralya 11 denenebilir. 2.60 oran var. 9'da deneyenler 1.67'den bence kazanır.
1: 11 kale vuruşu değil mi? Maç boyunca.
0: Kale vuruşu, evet.
1: Çok çok iyi.
0: Değil mi?
1: Yani ilk yarıdan bile 6-7 gelebilir.
0: Olabilir. Eğer skor olmazsa, gol olmazsa. Yani dün mesela İspanya maçında izledin sen maçı. Maç boyu pardon her yarıda bir gol olur ve her yarıda 4 korner olur oynadım, hı-hı, ben. İlk yarıda 6 korner oldu. İkinci yarı Avusturya hiç karşıyı vermediği için İspanya'da 3 korner kullandı. Skor aldı, bir daha da gitmedi mesela.
1: Evet.
0: Yattı mesela.
1: Ya şey mesela ben İspanya maçında dikkatimce 7 şut mu 8 şut mu çıktı ilk yarı sadece.
0: Evet.
1: Ya çok temiz çok ve 8'in 5'i galiba isabetliydi. 5'i ya da 6'sı.
0: Ki onların ikisi Yamal'dı. Ben de Yamal'ı almıştım.
1: Maalesef.
0: Yamal.
1: Ben de Oyarzabal'ı almıştım.
0: Öyle mi?
1: Oyarzabal atar ve kazanır.
0: O da geldi.
1: Geldi geldi.
0: Tabii o da geldi. Yamal 4 şut çeker, 2 isabetli, 2.50'ydi abi. He. Çok çok mantıklıydı Yamal.
1: Yo, güzelmiş güzelmiş ama işte biraz da şöyleydi. Ben maçı da izledim. Çok fazla kapattılar Yamal'ın tarafını. Hep ikili sıkıştırmalar. Orada çok üretemedi o yüzden de.
0: Peki şimdi tabii buraya gelirken gördüm okudum ama sen de görmüşsündür. Almanya'da Nagelsmann'ın görevine son verildi. Bu arada hani bu turnuva boyunca yanlış hatırlamıyorsam herhalde 8. teknik direktör. Sabri Lamouche'yi zaten Tunus ilk maç sonunda göndermişti. Steve Clark'ın görevine son verildi İskoçya'da, ayrıldı yani. Güney Kore'de yine aynı şekilde teknik direktör görevden ayrıldı. Bielsa Uruguay'da görevden ayrıldı. Koeman ayrıldı Hollanda'da. Ekvator teknik direktörü aynı şekilde ve Çekya teknik direktörü Kubek'te yine görevden ayrılmıştı. Tabii bir anda tabii gündem şey oluyor yani. Bizim milli takımda neden bir reaksiyon olmadı tarzında şeyler oluyor. Ne diyorsun? Hani bu kadar ayrıldık normal mi? Onlar mı anormal düşünüyorlar? Biz mi beklentimizi yüksek tutuyoruz?
1: Bence ben normal karşılıyorum şu ana kadarki yapılan değişiklikleri. Bir tanesi hariç. Hangisiydi o ilk maçta?
0: Tunus.
1: Tunus teknik direktörü.
0: Sabri Lamouche.
1: Onun dışında ben tümünü çok normal karşılıyorum. Orada bir haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Yani daha bir maçta nasıl? Ne yani? Daha iki maç var. Değil mi? İnsan bir beklemez mi?
0: Bir de çok şanssız geldiler. Daha doğrusu çok iyi geldiler. Gol yemeden geldiler buraya. İlk maçta 5 gol yediler. Herhalde hani bir reaksiyon göstermek istedi ama ters oldu. Herkesten yenilip gitti Tunus yani neredeyse. Puan alamadan gitti.
1: Evet, bazı takımlar özellikle Tunus gibi işte oradaki ne vardı? Irak vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Onlar. Yani çok böyle beklenenin çok çok gerisinde kalan takımlar da vardı. Ama şöyle yani Dünya Kupası şu ana kadar ne üretti dersen ben açıkçası özellikle Fas'ın oynadığı futbolu çok başarılı buluyorum. Çok üst seviye olduğunu düşünüyorum.
0: Evet.
1: Japonya'yı çok beğenmiştim.
0: Fas'la ilgili kadar bilgi verebilir miyim?
1: Lütfen
0: dinleyicilerimize de. Sen zaten biliyorsundur ama yine de paylaşayım. Fas milli takımındaki şu andaki kadrodan sadece 4 oyuncu Fas'ta doğmuş.
1: Evet.
0: Gerisi İspanya, Portekiz.
1: Aslında Fas'la ilgili şöyle bir şey vardı. Ben Dünya Kupası öncesi konuşulduğunu hatırlıyorum. Özellikle stoper mevkiinde sakatlıklardan dolayı ciddi sıkıntılar yaşanabileceği söyleniyordu. Yani Fas'ın çok iyi bir kadrosu oldu ama işte stoper bölümündeki sakatlıklar onları Dünya Kupası'nda çok ileri gidememesini beraberinde getirir deniyordu ama onu da aştılar.
0: Evet.
1: Bu da çok önemli, çok değerli bir iş yani.
0: Kesinlikle. Bir de dediğim gibi yani hem coğrafi yakınlıktan dolayı hem oyuncuların çoğusunun İspanya'da, Portekiz'de doğması ya da o civarda Avrupa'da doğması ya da işte o coğrafyalarda doğması nedeniyle aslında bir Avrupa futbolu oynuyor Fas. Yani çok da böyle Kuzey Afrika şeyi gibi oynamıyor. Futbolu oynamıyor ben açıkçası. Yani Brezilya'ya kök söktürdüler. Hollanda'yı sağdan sildiler abi. %70'e %30 Fas Hollanda karşısında topla oynadılar ya, inanılmaz.
1: Tabii. Ya bak mesela Yeşil Burun elendi değil mi?
0: Yeşil Burun Arjantin'le oynayacak.
1: Ha daha oynamadı. Ha ben demek ki aklımda o yüzden
0: hala
1: kaldı.
0: İhtimali
1: Arjantin var. Nasıl elenecek benim kafamda öyle kalmış. Dediğim gibi ya, bence bütün zaten sürprizler burada gidiyor. İşte Paraguay, Avustralya, Yeşil Burun gibi takımlar çünkü çok zor eşleşmeler oldu. O yüzden hepsi gidecek gibi gözüküyor. Yalnız benim gördüğüm şunu söylemeye çalışıyordum. Yani bu Dünya Kupası'nda şunu gördük. Bir aşama kaydetti futbol. Nasıl bir aşama kaydetti? Fizik kalitenin, fizik gücün ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. Yani evet biz bir şeye hazırlanırken, turnuvalara hazırlanırken her ülke mutlaka bir planlama yapıyor ama işte o planlamanın içerisine artık mutlaka ve mutlaka fizik gücü de katacaklar takımlar. Başka çare yok, gördük. İşte Paraguay'da gördük, Avustralya'da gördük, Yeşilburun'da gördük. Gördük de gördük. Ya bu takımlar tamamen işte iyi kapanan, fizik olarak kuvvetli, içeriye yapılan ortalarda çok fazla şans tanımayan takımlar olarak öne çıktılar. Bu yüzden ben bundan sonraki Dünya Kupalarında buna da önem verileceğini düşünüyorum. Ha bu nereye kadar tabii şey olur, işe yarar onu da bilmiyorum. Mesela Almanya'da başaramadı onu biliyorsun. Neydi? Volta Mademi'yi aldılar son bölümde ikinci yarıda oyuna.
0: Evet, doğru.
1: Yani neredeyse 2 metre. Ama yine olmadı. Anlatabiliyor muyum? Yani bu bazen şans da yanında olacak, beraberinde olacak. O da ayrı bir şey. Ama ben bunun da öne çıkacağını düşünüyorum. Almanların işte ikinci maçta yaptığı gibi.
0: Yani katılıyorum sana. Fiziksel mücadele tabii ki her zaman bu arada gerekiyor. Hani basketbolda, futbolda ya da takım sporlarında her zaman tabii ki bir yerden sonra etki ediyor ama ya yeteri kadar yani oyunu doğru okursanız burada bence teknik direktörlerin özellikle Mesela dün Avustralya, özür diliyorum, Avusturya, İspanya maçını 90 dakika izledim. Aslında Avusturya tamamen fiziksel bir mücadeleye İspanya'ya katmak istedi. Ama ne yaptı? Çok özür diliyorum, tırnak içinde söylüyorum. Kedinin fareyle oynadığı gibi top vermediler. Hiçbir şekilde fiziksel müdahaleye, yani karşılık vermediler. Zaten fiziksel müdahale edemedi Avusturya. Yani o kadar hızlı topu döndürdüler. Ya başımız döndü neredeyse. Ki ben istese 60'tan 70'ten sonra 3-4 tane daha atarlardı yani İspanya.
1: Zaten o kadar güzel söyledin ki bak, benim hani bu şeyi söylememde zaten sebeplerden biri de şu. Yani bunu da düşünerek, işte o fizik kaliteyi düşünerek ona göre oyun planı da geliştirmekten bahsediyorum. Evet. Sen doğru söylüyorsun. Ya bu tip takımlara karşı yapabileceğin en iyi şey topu çok hızlı gezdirmek ve atak yönünü çok çabuk değiştirebilmek. Yani buraya toplanmışsa takım, atak yönünü aniden değiştirip diğer kanattan o eksik adamı yakalayıp oradan hücum etmek. Bu kadar aslında. Yani işin özü bu. Ama o topu yavaş gezdirdiğinde, ki bizim işte yaptığımız gibi Paraguay, Avustralya maçlarında biz maalesef, özellikle Avustralya maçında o kadar yavaş gezdirdik ki topu yani. En büyük problemimiz buydu bence. Bunun önüne geçilecek mi bakalım, önümüzdeki süreçte bunu göreceğiz. Yani Dünya Kupası daha keyifli, daha zevkli, izlerken herkesin aslında keyif alacağı bir kupa olsun diye belki burada bambaşka bir şey planlama da yapılabilir. Çünkü bu takımların sayısı artarsa izlenmekten çıkar. Yani işte Avustralya gibi, Paraguay gibi, Yeşilburun gibi, yani bir 5-6 takım daha koy oraya. O zaman izlenir olmaktan çıkar. Bunu nasıl yaparlar bilmiyorum. Yani nasıl oraya gelen takımların daha böyle oyunun içine girebileceği takımlar olmasını sağlarlar. Bu aslında şeyle doğru orantılı değil mi? 48 takıma çıkmasıyla doğru orantılı.
0: Evet evet abi.
1: Yani 48'e çıkmasa zaten şu saydığımız takımların neredeyse %80'i yoktu.
0: Belki biz de yoktuk. Öyle bakmak. Yani.
1: Ya belki 32. Ama şöyle düşünüyorum ben. Biz playoff'tan geldik ya. Evet. Öyle ya da böyle ben gene de geleceğimizi düşünüyorum. Yani birinci olamazdık ama ikinci olup playoff'tan gelebilirdik diye düşünüyorum.
0: Olabilir. Bu arada dün İspanya maçında yine senin söylediğin gibi, yani topu hızlı çevirmelerinden ziyade ayrıca bir şey daha vardı. Hı hı. Orta saha oyuncuları Pedri, Rodri, işte zaman zaman Olmo, zaten kanat oyuncuları dikine, yani Alex Buena ve Yamal dikine oynuyor. O zaman yine merkeze gelip bir şekilde istasyon olabiliyor ama Pedri ve orta sahada işte Olmo'nun dikine oyuncu ekseterek gitmeleri de o baskıyı tamamen öldürdü. Yani tabii. Bir anda 5 oyuncuyla bekliyor. Şimdi biz ne yaptık Avustralya maçında? Pasta o yaklaştırmaya çalıştık. Bunlar çalım attı, öne doğru gitti. Tabii o bloğu bozdular. Bozunca da pozisyona girdiler. Belki bizim bundan sonraki süreçte bu tarz oyuncuları biraz daha kapanan takımlara karşı tercih etmemiz gerekiyor. Maçına göre 11 tercih etmemiz gerekiyor. İşte Arda'dır.
1: Ya bunu bir tek şeyde yaptık işte. Biz Kenan Yıldız'la yaptık. İkinci yarıda biliyorsun.
0: Oldu kanatta maçında. Mı? Ben merkezden bahsediyorum.
1: Tabii de merkezden kesinlikle katılıyorum sana. Ama işte merkezde de o kadar fazla top dolandırdık ki. Yani bir topu alıp sağa dönmemiz, sola dönmemiz saniyeler alıyordu. Rakip de çok rahat şey yapabildi bizi. Engelleyebildi.
0: Yani söylemek istediğim anladın değil mi?
1: Tabii tabii anlıyorum. Hakan, ya adam eksilterek çok daha rahat
0: mesela
1: gidersin.
0: Mesela dün
1: doğru.
0: Pedri'ye bir anda
1: bloğu açıyorsun çünkü.
0: Evet. Bir anda 3 kişi bastı. Bir döndü. 3 kişi kaldı hop. Kaldı önde. Yani o blok bomboş kaldı. Sonra önde olmuyor bir bıraktı. Ceza yerinin üstüne kaleciyle karşı, yani şut pozisyonu yakaladı. Şimdi burayı pasta geçtiğin anda, işte biz böyle yaptık maalesef Avustralya maçında.
1: Caner, hücum setlerini eğer doğru çizersen bunları yaparsın. Ama biz hangi hücum setini çizmişiz ki? Ben mesela Avustralya maçına baktım. Ya o şeyin ortasına, yani şimdi
0: 24
1: bir üçlü var değil mi önde? Evet. Pardon, hatta önde ikili var. Onun arkasında üçlü var, onun arkasında beşli var, doğru mu?
0: Doğru.
1: Burada yapılacak olan ne? Özellikle o beşlinin ortasına koyacağın oyuncu çok önemli. Çünkü topu oraya attığında tekrar alabileceğin bir oyuncu olmalı. Orayı dağıtacak oyuncu olmalı. Biz orada Kerem'le denedik onu mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani ben evet hava hakimiyeti olmayabilir ama en azından topu ayağında tutabilecek, sırtını rakibe dayayabilecek bir oyuncuyu tercih etmiş olsaydık belki bambaşka şeyler konuşurduk.
0: Yani sen diyorsun ki Kerem'i yüzü dönük oynatsaydı çok daha iyi olurdu.
1: Ben tabii ya, Kerem'i kanada koy. Barış Alper'i koy şeye mesela. Ben ikinci yarı yapılan değişikliğe de çok mesela şaşırmıştım. İlk yarı Barış Alper'i kanada koyup Kerem'i santrafora koyup ikinci yarıda Barış Alper'i dışarı çıkarıp Kenan'ı alması. Dedim ki ya niye Barış çıkar? Kerem'i çıkar, Barış'ı merkeze koy.
0: Yani en kötü öyle.
1: Olması yani. Gereken buydu aslında.
0: Evet, onlar da çok fazla olmadı maalesef. Birçok mesaj var. İyi yayınlar demiş dinleyicimiz Mahmut Bey. Avustralya kalecisi 3 kurtarış yapar,

0: 2'nin üzerinde oranı var, değerlendirebilirsiniz.
1: Gayet güzelmiş.
0: Bence diyor. Bir bakalım bu arada bizde. Avustralya kalecisi evet kimmiş? Thomas. Patrick Thomas. Bir bakalım Patrick Thomas kaç kurtarış var abi? Evet 3 kurtarışa 2 10 oran var. Doğru.
1: Güzel oran bence değerlendirilir.
0: Peki onu yapmışken 4 yapalım abi. Abartalım mı biraz?
1: Yani o kişiye göre değişir. Yani eğer ihtiyacı olan varsa ben bu bana yetmez diyen varsa.
0: 5 kurtarışa da 4.35 oran veriyor.
1: 5 kurtarış. Evet. Maç boyu.
0: O kadar.
1: Yani yine şeye bağlı bu ya. Yani ne kadar kısa sürede çözebileceğine bağlı Mısır'ın.
0: Vallahi korkuyorum bu maçta hiç şut bile olmaması.
1: Yo ben bekliyorum ya. Hiç öyle bir maç olmayacak emin olabilirsin.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: O zaman evet bu arada 4 kurtarışa da 3.10 oran veriyor. Onu da söyleyeyim.
1: Ben 3 kurtarışa fitim. Ya üç bence kurtarış. Bana yeter.
0: Abi 2 kurtarışı bile var. 1.40.
1: Yani yok 3 kurtarış iyidir.
0: İyi midir diyorsun?
1: Evet bana göre.
0: Evet 2.10 oran var. Mahmut Bey'i kırmayalım. Onun böyle bir yorumu var, düşüncesi var. Biz de sizlere aktardık. Güzel dostlara iyi akşamlar diliyorum demiş sevgili Dursun Bey, Dursun Türker. Az önceki istifaları yollamış. 7 ülkede istifa var demiş. Bu arada 7 değil 8 düzeltiyorum. Ben bugünkü maçlardan sonra da yine bekliyorum. Ya da bu turdan sonra da yine bekliyorum. Yani %50 yakını değişir abi. Teknik direktörlerin. Başarılı yani. Olsa da değişir. Mesela Deschamps'ın değişeceğini düşünüyorum şampiyon olsa da. Fransa teknik direktörü.
1: Zaten bırakacak açıkladı.
0: Değil o zaman. Canan.
1: Yani o açıklama geldi. Yani Deschamps gidiyor son şeyi turnuvası. Ve şampiyonlukla veda edecek bence.
0: Muhtemelen öyle gözüküyor. Yani.
1: Değil. Fransa şampiyon olacak diye düşünüyorum. Ya ben bilmiyorum sen baktın mı turnuva ağacına? Fransa İspanya karşılaşıyor mu yarı finalde?
0: Karşılaşıyor abi.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Yani o zaman finale Fransa İspanya diyemeyiz.
0: Öyle gözüküyor evet.
1: Diğer taraftan kim geliyor peki Fransa'nın karşısına sence?
0: Fransa'nın karşısına Arjantin olması lazım abi.
1: Yani rahat geliyor Arjantin herhalde. Çok büyük bir şeyi yok, sıkıntılı bir şeyi yok galiba.
0: Yok. Çok bir şeyi yok ama şimdi tekrar bir bakarım.
1: Şimdi birazdan. Portekiz İspanya mı oynayacak şimdi son
0: altında? Portekiz altına? İspanya.
1: Değil mi? Evet.
0: Evet.
1: Ya İspanya'da gelirse çok zorlu bir yoldan gelecek ya. 16'da şeyle oyna. Portekiz'de oyna. Çeyrekte kimle oynayacaklar kim bilir. Yarı finalde karşına Fransa çıkıyor falan. Çok zor bir yerden gelecek.
0: Bak söylüyorum sana. Paraguay, Fransa, Kanada, Fas. Burada muhtemelen Fas gelebilir. Fransa gelirse Fas da oynayacak.
1: Fas Fransa oynayacak o zaman.
0: Evet sonra Portekiz.
1: Fas'a da yazık olacak.
0: Portekiz İspanya var. Amerika, Belçika var. Hani buradan gelecek olan takım da hani Fransa devam ederse Fransa'nın.
1: Şimdi Amerika galibi. Belçika galibiyle İspanya Portekiz galibi mi oynayacak?
0: Evet aynen.
1: Bu arada ben Belçika yerine Amerika tarafındayım burada.
0: Amerika mı?
1: Ya yani bence kendi evlerinde oynamanın da avantajıyla Amerika iyi de takım ben beğeniyorum. Gerçi bu maçta Balogun oynayamayacak değil mi? Kırmızı kart cezası olacak.
0: Evet doğru.
1: Yani onun da etkisi olur.
0: En az 3 atar diyorum Belçika.
1: Belçika 3 atar diyor. Çok
0: hazırlık
1: iyiymiş.
0: Maçında 5 attılar.
1: Çok iyiymiş.
0: Belki. Biraz azaltırlar. 3'te bırakırlar. Ya Belçika ile Amerika çok kıyaslanamaz abi.
1: Ya ben Amerika'nın orada turu geçebileceğini düşünüyorum. Seyirci avantajıyla ama işte dediğim gibi Balogun'un olmaması biraz beni şey yaptı. Düşündürdü ama yine de çok kolay olmayacaktır Belçika için.
0: Ya Belçika'nın iyi bir kadrosu var. Zaten bazı
1: oyuncular. Zar zor geçtiler Caner şu turu bile.
0: Evet.
1: Ama yani iyi kadrosu var da yani kaç 90 artıda mı attı Tilemans?
0: 90 artılarda evet beraber.
1: Tilemans pardon.
0: Yok 85, 87 herhalde 89 mu 90 mı ne attı?
1: Yani neredeyse turu kaybediyorlar.
0: Gidiyorlardı
1: yani.
0: Evet. Ya çok tutuk başladılar şimdi bir şey diyemiyorum ama kaliteli kadrosu var. Yani Lukaku, Kevin De Bruyne kardeşimiz var, Doku var biliyorsun. Yine
1: orada bir doku uyuşmazlığı var ama.
0: Var var evet.
1: Takımda var.
0: Trossard var biliyorsun, Tilemans var. Onların kalecisi Kurtua yani çok iyi bir kadrosu var Belçika.
1: Ya iyi kadro ama yani. Caner o hani hep konuştuğumuz şey var ya Belçika müthiş bir şey geliyor, jenerasyon geliyor. Hep söyledik bunu. Hiç gelmedi. Bugünkü jenerasyon da yine yani oynadıkları futbol isimlerinden bağımsız olarak baktığında hiç bize böyle bir gelecek vaat etmiyor. Yani diyebiliyor musun Belçika şampiyon olur?
0: Yok diyemem abi.
1: Yani.
0: Ya daha iyi oynayan takımlar var.
1: Tabii canım.
0: Onu kabul etmek lazım.
1: Bence Amerika daha da iyi top oynuyor bu arada. Onu söyleyeyim.
0: Ya bilemem tabii şimdi Dünya Kupası ya nihayetinde çeyrek finale yükselme mücadelesi. Yani gelip buyurun bizi yenin demeyeceklerdir.
1: Şüphesiz.
0: Bir de hazırlık maçında hani büyük bir tesadüf. Hani 5 tane mi ne dediler öyle hatırlıyorum.

0: Ama gollü maç olacak bence. Amerika-Belçika.
1: Evet, 2-5 bitmiş abi hazırlık 2-5. Maçı.
0: Ya ha. Bu hazırlık maçı çok ciddiye almamak lazım.
1: Bakacağız. Ben de gollü bekliyorum bu arada. Belçika'nın da kazanmasını bekliyorum. Neyse oralara geliriz. Bu arada İspanya Portekiz'de bir erken final olmuş ha.
0: Final demeyelim de yani çok erken karşılaştılar
1: diye. Ama Uluslar Ligi'nde finalde biliyorsun Portekiz yendi İspanya'yı.
0: Diyor şöyle. Yani ben hiçbir zaman Portekiz'i finalde görmedim mesela.
1: Öyle mi diyorsun?
0: Benim finalistim İspanya'ydı. Fransa'ydı. Brezilya'ydı. Başka kimi söylemiştim? Bir de Almanya demiştim galiba Arjantin, ama Almanya çok erken gitti.
1: Arjantin olabilir.
0: Ha Arjantin dedim. Pardon. Lütfen doğru. Ya. Arjantin dedim.
1: İngiltere'yi saymadım ya.
0: Yok, İngiltere'yi de ben şeye götürmedim. Finale götürmemiştim. Yani yarı finale gidecek 4 takımı şöyle saymıştım. Ben İspanya, Fransa, Brezilya, Arjantin.
1: Yani çok.
0: Bu 4 takımı saymıştım kendimce.
1: Mantıklı
0: ama görünen o ki özellikle Arjantin gelecek oraya kadar. Bence Fransa da gelecek yarı finale kadar.
1: Evet.
0: Yarı finalde zaten İspanya, Fransa olur diyorsun sen. Görüntü
1: öyle gözüküyor. Ya İspanya demiyorum da hani İspanya, Portekiz de olabilir abi.
0: Yok, benim şeyime göre, planıma göre diyorsun ki orada onlar karşılaşıyor.
1: Evet, onlar karşılaşıyor. Bakalım neler olacak. Ben de merak ediyorum da Hazar yavaş yavaş geliyor. Ne demiş? Ne şartta mesaj atıyoruz demiş dinleyicimiz. İyi yayınlar. İkiniz olunca su gibi geçiyor. Reklamımız var mı? Bir mesajım var, okuyabilir miyim? Okuyayım mı? Peki, hemen dinleyicimize mesaj atayım.
0: Su gibi geçiyor demiş ya. Evet, o mesajı oku, ona hemen zamanımız bol.
1: İyi yayınlar, ikiniz olunca su gibi geçiyor zaman. Ne demiş? Sorum ikinizi kaçak cevap vermeden, şampiyon olmasını istediğiniz takım, bir de şampiyon olacağını düşündüğünüz takım demiş. Kaçak cevap vermeyin.
0: Yani şampiyon olmasını istediğim takım İspanya. Düşündüğüm takım Fransa.
1: Ben Fransa'nın şampiyon olma ihtimalini yüksek görüyorum. İstediğim takım da tabii ki Arjantin ya da İspanya. Bu da ayrı konu.
0: Ya ben de İspanya istiyorum ama oynanan futbolu gördükten sonra şu ana kadar ve gerçekten iyi takım yani. Ya bir de şöyle bir şey var. Hani yıldız futbolcular var biliyorsun. Ve bu yıldız futbolculardan bir takım yaratmakta var ya. Fransa öyle de bir takım yani. Bir de en formda dönemine geldi hepsi Caner. Evet. Yani Dembele'si, Olise'yi, ne bileyim işte Mbappe'si falan, hepsi böyle en formda döneminde buradalar.
1: Désiré Doué. Herkes.
0: Ya onları zaten sen hiç şey yapmıyorum. Yani bu hani büyük yıldızlar dedim ya. Mesela Olise bence bu turnuvanın en önemli oyuncularından bir tanesi.
1: Şu anda herhalde Avrupa'nın en iyi oyuncusu olabilir. Kesin katılım. Oyuncularından birisi olabilir.
0: O kadar üretken bir oyuncu yani.
1: Şampiyon, yani şey Ballon d'Or'u alamıyorlar. Peki bir at yarışına gidelim, devam edeceğiz.
2: Maç merkezi devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Radyo Spor.
5: 3 boy kadar geride 2 numaralı Acarta'yı izliyorum. Karşı düzlüğün başlarında onun da 4 boy kadar gerisinde son sırada 7 numaralı San Gades var. Safkanlar 1500'ü geçti. Önde 1 numaralı Şafak Ateş'in temposuyla gidiyoruz. İkincilikte ortada 4 numaralı Line Card var. Bariyer diminden 3 numaralı Miremre kendini gösterdi. Hemen dışına doğru açılan 6 numaralı Özgür abi 1,5 boy kadar geride. İçeride 2 numaralı Acarta'yı, dışında 5 numaralı Senkron grubun son sırasında 7 numaralı San Gades şeklinde gecenin 8. koşusunda son 8'e doğru yaklaşıyoruz. Farklar biraz azalmaya başladı. Yine de 1 numaralı Şafak Ateş koşunun lideri. 4 numaralı Line Cardin'in buralarda baskısı var. 8'e doğru giderken İç Kuvardaki rakibi de farkı yarım boya kadar düşürdü. Onları yakında tutmaya çalışan İç Kuvardı 3 numaralı Mir Emre az farklı 3. hemen dışında 6 numaralı Özgür abi 4. 2 boy kadar geride 800'ün hemen sonrasında İç Kuvardaki 2 numaralı Acartay var. Dışında 5 numaralı Senkron. Yine grubun son sırasında 7 numaralı San Gades şeklinde 600'e geçmek üzere. Startla birlikte aldığı liderliğini son düzlüğe taşımak üzere 1 numaralı Şafak Ateş. Hemen dışında yine 4 numaralı Line Icardi var. Bariyer diminde kaldı 3 numaralı Mir Emre. Onun dışından 6 numaralı Özgür abi önlere gelmeye çalışıyor. En dış kulvarda 5 numaralı Senkron sırasıyla Safkanlar son 400'ü geçti. İç kulvardan 3 numaralı Mir Emre şimdi kendini gösterdi. Dışarıdaki 1 numaralı Şafak Ateş'i yakaladı. Ondan liderliği aldı. Onun dışından da 4 numaralı Line Icardi'nin atakları var. Son 200 geçirken 3 numaralı Mir Emre ön plana çıktı. Farkı 2,5-3 boya kadar maçlar çıkardı. Geride ikincilikte 4 numaralı aynı kardı var. 3 numaralı Mir Emre bir kez daha kazanmaya çok yakın. Sonlarda farkı biraz daha açarak koşuyu kazanıyor 3 numaralı Mir Emre. 4 numaralı aynı kardı koşun ikinci olarak ayrıldı. 1 numaralı Şafak Ateş 3. 5 numaralı Senkron 4. olurken 2 numaralı Acar.

0: Taysa tabelayı tamamladı. Gecenin 8. koşusu handikap 16 mücadelede 3 numaralı Miremre kazandı. Bu koşuya jokeyi Müslüm Çelik de katılmıştı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
6: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
7: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
8: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
6: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
8: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
6: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
8: Şimdi tekrar kontrol edin.
6: Yine 399 lira oldu.
8: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
6: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
9: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
8: Cezada indirim olur mu acaba ya?
9: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
10: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Radyo Spor. Reklam.
11: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Maç merkezi devam ediyor.

0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bu arada Avustralya çok etkili başladı. Ve üst üste iki pozisyon yakaladı. Az önce üstten avuta gitti. Şimdi de savunmanın son anda iki müdahalesi sonrasında top kornere gitti. Köşe vuruşu kullanacak Avustralya. Kontratakta iyi çıkıyorlar. Bak bunlar mesela, baksana abi Allah aşkına, sanki böyle çocuklarla büyükler maç yapıyormuş gibi bir hal var yani. Özellikle o stoper üçlüsüne bakar mısın yani?
1: Kornerler penaltı gibi ha.
0: Ya valla şuraya baksana bir. Yani şu öndeki savunma oyuncusuyla onu tutmaya çalışan oyuncu arasında çok ciddi fiziksel bir farklılık var. Bakalım orta yapacaklar mı? Yapamadılar.
1: Bu da Avustralya'da çok saçma sapan bir korner kullandı.
0: Şuna bakar mısın abi Allah aşkına? Bu kadar uzun boylu oyuncularım var.
1: Paslaşarak niye kullanırsın?
0: Paslaşarak. Bu arada 4 taş da gelmiş. Bakalım daha da gelir mi?
1: Hadi inşallah.
0: İlk 4 dakikada 4 tane gelmişti ama sonrasında olmadı. Peki hemen şöyle bir bakıyorum. Mesajlarla devam edeyim mi? Çok mesaj var.
1: Olur olur. Devam edeyim.
0: Caner ve Vedat kardeşim kolay gelsin, iyi yayınlar. Bu akşam her şeyi Marmuş'un üstüne yatırdım demiş. Aydın abi.
1: Hayırlı
0: Marmuş'u çok
1: olsun
0: seviyorum. Dedim. Selamlar, iyi yayınlar. Dünya Kupası'nda bir şey dikkatimi çekti. Sahaya

0: operasyonlar?
1: Ya Caner bak ben bir şey söyleyeyim mi sana? Bu kuralların uygulanması çok daha kolay olacak Türkiye'de. Neden? Çünkü son itibariyle işte bizim özellikle Türkiye'de dört büyük takım üzerinden genelde konuşulduğu için her şey. Evet. Dört büyük takımın da en büyük şikayetini bu topun sahada az kalması, işte kapanan rakiplere karşı işte bunun önüne geçilmiş olacak. Yani ve bundan şikayet edebilecek bir durum yok yani dört büyük takım için. Ya da işte hadi 6-7 takım için diyelim.
0: Hayır şey işte burada yani hakemler bunu işletebilecek mi, kullanabilecek mi?
1: Ama bir kuralsa işletecek.
0: İşte ama şey dedi burada sanki FIFA hani lokal ya da yereldeki kullanıp kullanmama sanki o federasyonların inisiyatifinde.
1: Tabii zaten öyle. Ya
0: yani bizimkiler kullanır mı mesela? Bizim
1: bence kullanmalı. Kullanmalı ya, en büyük problemimiz bu.
0: Bak mesela out atışı hemen kullanıyorlar değil mi? Saniyede. Diğer türlü çorap çekiyorlar.
1: Bu arada mesela çok ilginç bir şey oldu. Şimdi Caner out atışından biliyorsun korner çıkıyor artık.
0: Evet.
1: Şimdi eskiden ben şöyle bir bahis alırdım. Hemen hemen her maçta alırdım bunu böyle turnuva maçlarında. Derdim ki kaleci sarı kart görür.
0: Zaman geçirmeden dolayı.
1: Zaman artık alamıyorsun.
0: Yok hiç sarı kart neredeyse
1: çünkü
0: yok.
1: Çünkü kaleci ya. Zaman geçirir zaman korner veriyor kart evet. Vermiyor ki. O yüzden oradan vazgeçtik.
0: Doğru hiç zaman geçirmiyorlar. Hemen bu arada yenen de yenilen de fark etmiyor. Hemen kullanıyor
1: zaten. Hakem saymaya başlıyor çünkü. Eğer hakem kullanmasa da korner veriyor.
0: Evet dün müydü evvelsi gün bir maç izledim sürekli. Bu arada abi niye top taca çıkmıyor? Evet 5. taş da geldi.
1: Çok iyiymiş.
0: Biz taşları sayacağız abi. Taç oynadık çünkü. Peki yeni kuralları ben de sevdim. Uygulansa güzel olacak. Ama dediğin gibi Ali'nin dediği gibi Ali Cemal güzel bir şey söylemiş. Demek ki kimse gerçekten hasta, daha doğrusu darbe almıyormuş. Bu arada 6. taş da geldi.
1: Zaten o ihtimal çok düşük değil mi Caner? Evet. Yani düşünsene. Yani birinin gerçekten sakatlanma ihtimali bir maçta %1 falan. 100 faulden bir tanesinde falan olursun yani anca.
0: Doğru. Adana'da Murat Bey demiş ki sizce turnuvanın en değerli oyuncusu kim olur?
1: En değerli oyuncu.
0: Çok zor ya bu soru.
1: Yani şöyle.
0: Bence çok zor.
1: Okuması zor olan Quinones miydi şeydeki Fas'taki oyuncu?
0: Olabilir bilmiyorum.
1: Quinones galiba öyle mi okunuyor bilmiyorum. Evet. Yani o oyuncuyu çok beğendim ben. Çok farklı bir şeyi var. Yani bu. Ama şöyle en değerli oyuncudan kastım parlayabilecek, yıldız olabilecek, sürpriz bir isim olarak söyleyebilirim yani turnuvanın yıldızı
0: çıkış
1: olabilir.
0: Çıkış yapan oyuncusu.
1: Evet. Diye. Ha bak sen güzel söyledin. Neyi çıkış yapan oyuncusu? Ama hani en değerli oyuncu kim olur sorusu şu anda Messi, Mbappe arasında gidip geliyor gibi geliyor bana.
0: Yani o var. İşte Harry Kane şu ana kadar 5 gol attı mesela.
1: Yani Harry Kane devam de olabilir ederse. Ama ya Messi'nin yaşı itibariyle eğer Messi bu işi finale kadar götürürse bence Messi en değerli deriz yani hiç
0: olabilir,
1: tartışmasız.
0: Evet.
1: Ya hep konuşuluyordu ya Caner. Messi mi Ronaldo mu? Messi mi Maradona mı falan bu hep bunlar konuşuluyordu ya. Ya Messi şu yaşında bunları yapıyor ya. Artık bence çizgiyi çekmiştir Messi Ronaldo hikayesinde.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Tabii net. Ya Messi mi Ronaldo mu sorusunun cevabına net çizgiyi çekmiştir.
0: Ya bu arada benim cevabım var zaten bu soruya. Yani ben bu soruyu bile doğru kabul etmem. Yani kendi adıma söylüyorum.
1: Tamam ya Messi'cisin sen anladık.
0: Messi'ci değil abi yani göz var nizam var ya. Bu
1: yok
0: Messi...
1: katılıyorum ya bu şey zaten abi. Zaten futbolu işte o çalım bölümünü sevenler ne bileyim spektaküler hareketleri sevenler genelde Messi tarafındadır.
0: Evet.
1: Futbol aslında Messi gibi oyuncularla güzel. Ama işte Cristiano Ronaldo'nun da o kendine bakması, fizik gücü, vücudu vesairesi hepsini bir araya koyduğunda bir de yetenek eklediğinde çok başka bir şey çıkmıştı.
0: Ama ona
1: ortaya.
0: Saygı duyuyoruz abi. Yani ben Ronaldo'yu kötülemiyorum ki. Ronaldo çok büyük bir süperstar. Evet. Ama daha iyisi var. Onu
1: ama
0: söylüyorum.
1: Şimdi öyle ya da böyle bak biz bile şu anda bunun ekmeğini yiyoruz
0: tabii,
1: da.
0: Tabii.
1: Senelerce dünya futbolu, Avrupa futbolu bunun ekmeğini yedi ya canım.
0: Tabii tabii. Yani abi, 20 yıl ya.
1: Tabii İspanya futbolu özellikle değil mi? İspanya futbolunda.
0: Oo evet.
1: Gol attı mı şey?
0: Mısır attı
1: Mısır.
0: Abi. Aşır sanırım ya da
1: burada
0: Zico.
1: Benim kuponum geldi.
0: Zico topağlara gönderdi. Bu da Mısır'ın parlayan yıldızlarından birisi Zico. İsmi de güzel zaten biliyorsun Zico.
1: Güzel isimmiş gerçekten. Evet. Benim ilk 30 dakikada gol olur. Bahsim gelmiş oldu. Böyle.
0: Evet doğru. Doğru söyledim değil mi? Hayır aşır attı özür diliyorum. Düzeltiyorum aşır attı.
1: Aşır.
0: Evet. Aşırı zaten çok beğeniyorum. Çok iyi bir oyuncu. Daha da iyi olacağını düşünüyorum yani bilmiyorum ben. Açıkçası daha önce de izlediğim kadarıyla Bu Dünya Kupası'nda da

0: Yani şeyini artırıyor. Değerini artırıyor. Gerçi hani yaşı da var ama yine de belli olmaz. Var mı offside abi sence?
1: Yok gibi
0: Yok değil mi?
1: gözüküyor, evet.
0: Evet, Aşır'ın golüyle 1-0 öne geçti Mısır. Bak şimdi abi, kafayla gol attılar. Bak yanlış anlamayın. Kafayla Avustralya'ya gol attılar. Ama nasıl orta yaptılar gördün değil mi?
1: Evet.
0: Savunmanın dengesini bozdular. Geriye döndüler. Bir anda öne doğru giderken geri hızlı pas çevirdiler. Bir orta ve öndeki oyuncuların beli kırıldı neredeyse.
1: Evet, doğru.
0: 1-0 öne geçti Mısır. Peki mesajlarla devam ediyorum. Çok mesajımız var. Bence turnuvanın oyuncusu Fransa ya da İspanya'dan işte Yamal olabilir. Şimdi İspanya ne kadar giderse ya da Fransa'dan işte Olise ve Mbappe'yi ön plana çıkarıyorum. Arjantin devam ederse Arjantin Messi, Harry Kane
1: Ya bir
0: bunlardan
1: kere
0: birisi olabilir.
1: bence golcü olan yani
0: Evet.
1: bu turnuvayı gol kralı bitiren bir kere o avantajı alacak elini, onu söyleyeyim de. Ama burada benim dediğim gibi beklentim Messi ve Mbappe'den birisi olur.
0: Olur evet öyle gözüküyor. İlk dakikada 3 taç oldu diyor dinleyicimiz.
1: Biz o sayıyı 6'ya 7'ye çıkardık değil mi Caner?
0: Evet çıkardık herhalde. Gol gelince tabi Avustralya biraz çıkacaktır. Aslında biz ters okuduk sürekli maçı. Hani işte Mısır baskı yapar. Gelmeyebilir şey nedir o? Avustralya ama şimdi Avustralya çıkmak zorunda kalacak. Bu acaba oyun disiplinden kopmalarına neden olur mu?
1: Yani iki yerlerse koparlar ama şu anda çok beklemiyorum. Ama söylemiştim, bugün Avustralya için son. Yarın Paraguay için son. Yani bir yere kadar Caner, görüyorsun işte. Yani evet, karşıdaki takımın oyun anlayışı da önemli. Biz çok mu iyi oynadık? Hayır. Ama birazcık da şans yanında olacak işte insanın, yani görüyorsun. Yani Mısır ilk pozisyonda golü buldu.
0: Ya evet o da doğru da ama işte doğru da okumak lazım abi ya. Yani
1: Yok,
0: dün
1: kabul
0: de
1: kabul. Ben diğer tarafları dışında dedim. Yani biraz
0: evet.
1: şansın da yanında olacak.
0: Yani bazı şeyleri de sadece şansa bağlamamak lazım. Siz
1: Değil mi?
0: doğruları yaparsanız evet bazen olmayabilir. Doğru. Ama bazen olmayabilir.
1: Abi şans çalışanın yanındadır zaten.
0: Evet biz
1: Yani
0: biraz
1: çalışmazsan şimdi bir şey bekliyorsun değil mi? Bir şey olmasını bekliyorsun. Ya da
0: Tabii.
1: ne bileyim bir şey alacaksın bir yerden alacaksın ama oturduğun yerde beklersen gelmez. Kalkıp hareket etmen lazım onun
0: Tabii.
1: için. O hareketi yaparsan şans sana uğrar.
0: Bu arada 9 taç olmuş. Ama taç pozisyonlarında da olmadı. Olacak ama bir yerde yine olacak diye. Bu arada Mısır
1: Tabii.
0: ikinci gole gidiyor. Şimdi Marmuş ceza sahasına girdi. Omar Marmuş.
1: Aydın abi için
0: Oo.
1: biz şöyle bir Marmuş'un şutuna baktık ama olmadı.
0: Yalnız güzel bir şuttu. İşte artık Marmuş, Salah, Aşır, Zico gibi oyuncular
1: Boş alan
0: için.
1: bulacaklar bol bol.
0: Evet. Çok fazla boş alan
1: Golü
0: olacaktır.
1: yemezlerse tabii.
0: Tabii. Doğru. Onur Bey ne demiş? Reklam aramız var mı? Mesajlara devam edeyim mi?
1: Var.
0: Tamam, o zaman kısa bir reklam arasına gidelim. Sonra mesajlarla devam edelim.
2: Maç merkezi devam edecek. Reklam. Şampiyonla son düzlükte kazanır. Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100 bin TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250 bin TL'ye varan hediye ile birlikte. Şampiyonlar son düzlükte kazanır. Şampiyonlar son düzlükte. Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Maç merkezi devam ediyor.
0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Ben Caner Aydar, sevgili Vedat Parlak'la beraber Yaklaşık 1 saat

0: saatte sizlerle birlikteyiz. 22.30'a kadar sizlerle birlikteyiz. Sevgili Yalçın abi, Marmara Park AVM taksiden sevgili Yalçın abi selamlarını iletmiş. Vedat Bey'e ve size selamlar, sevgiler demiş. Çok teşekkürler abi. Biz de sevgilerimizi iletiyoruz. Onur Bey, taksici Onur Bey demiş. Belçika Senegal'den tam senin anlattığın gibi oldu. Çok üzüldüm. İlk kuponum vardı. Biri Senegal kazanır. Diğeri ise Senegal kazanır. Dakika 85'e kadar gol yemediler. Tamam dedim. İkisi de geldi. 86'dan sonra tam anlattığın senaryo oldu. Ben şöyle bir şey söyledim Vedat abi. Sen var mıydın? Senegal-Belçika maçıyla alakalı.
1: Yok.
0: Ne dedim biliyor musun? Dedim ki Afrika takımları, çok iyi takımları var. Yani sadece Senegal üzerinde söylemiyorum. Gerçekten iyi takımlar var. Ama finali yapamıyorlar. Yani o finalde hep zorlanıyorlar. Bu maçta da benzer bir şey bekliyorum. Yani Senegal tur atlamaz demedim ama finali maalesef yapamıyorlar. Mesela 3. gol fırsatı var, pas vermiyorlar mesela.
1: Ben Senegal kötü takım demiyorum.
0: Tabii tabii.
1: Ama mesela Senegal'i beğenmemiştim. Irak karşısında oynamışlardı. Ya Caner, şimdi Senegal-Irak oynadığında ne beklersin? Senegal'in dominant bir takım oyun oynamasını falan değil mi?
0: Evet.
1: Ya maçın ilk yarısında Irak inanılmaz top oynadı. Senegal bekleyen taraftı. Ya dedim ki ya bu Senegal eğer böyle oynayacaksa çok zor işleri demiştim bugün. Ondan sonra öyle de oldu yani bir şekilde.
0: Yani maç dün bitti diye düşündüler. Aslında hani bu kadar değil mi sprinter oyuncuları varken... Tabii. Maç 2-0. Rakip tamamen riskleri almış. Kapanmak yerine değil mi? İkinci bölgede karşılarsan.
1: Aynı şeyi söylemişti. Irak maçında da kapandılar ve o kadar çok pozisyon verdiler ki.
0: Bak Fransa maçında da mesela benzer bir durum vardı. Öne geçtiler. Kazanabilecekleri bir mücadelede. Yine o finali Diomande'ydi bu arada. Leipzig'ten kim istiyor? Birisi istemiş. Liverpool'a 150 milyon euro vermişler. Ya abi olacak iş değil. Ya öyle pozisyonlar var. Yani pas verse 3 atacaklar. Pas evet. Vermiyor. Ne yapabilirsin?
1: Bu arada Mısır 2 için geliyor. Ve Muhammed Salah dışarı attı. İnanılır gibi değil.
0: Offside yok. Varmış.
1: Varmış.
0: Offside varmış.
1: Neyse ki varmış. Yoksa Salah değilmiş bu arada. Marmuş mu atan?
0: Zico olması lazım.
1: Zico mu?
0: Evet.
1: Bakalım. Yani çok milimetrik offside biliyor musun? Ama işte bu boş alanları çok yakalayacak bugün Mısır. Evet. Bundan sonra maç 2.5 üste falan gider diye düşünüyorum.
0: İşte bizim yapamadığımız buydu. Gol atsaydık.
1: Ya al skoru ondan sonra açık alanda oyna. Şimdi Caner, bu Dünya Kupası ile ilgili en çok akılda kalan ne olur sence?
0: Herhalde seyirci sayısı olur ya. Çok fazla seyirci var. Bir de reklam arası var yani. Heh. Daha doğrusu para arası yani.
1: Ben reklam arasını söyleyecektim. Evet yani para herkes arası. Herhalde bu Dünya Kupası'nı böyle hatırlayacaklar. Su molalarıyla.
0: Evet.
1: Yani reklam molalarıyla.
0: Reklam molalarıyla.
1: Ama Caner bu bir ilk de değil aslında biliyor musun? Yani evet su molası ve reklamlar bölümü olarak ilk de. Dünya Kupası'nı ciddi bir şeye çeviren, ekonomik anlamda kazanca çeviren daha önce de takımlar futbolcular olmuş.
0: Doğrudur.
1: Bak 70 Dünya Kupası'nı herkes gözünün önüne getirsin, bilmeyenler de hemen internete gitsin baksın. Pele o zaman bir spor markası ile anlaşma imzalıyor Caner. Ve spor markası ona özel bir ayakkabı üretiyor. Krampon evet. Üretiyor. Ve Pele tam maç başlama düdüğü çalacakken hakem bir dakika diyor. Eğiliyor. Ayakkabısını bağlıyor. Ve tüm kameralar ayakkabıda bağladığı anda tüm dünya o anda o markayı görüyor. Şimdi bu planlanmış bir şey.
0: Tabii tabii. Doğru.
1: Durduruyor. Yani öncesinde bağlayamaz mı? Bağlayabilir ama durduruyor. Bak başka bir şey daha söyleyeyim sana mesela. 74 Dünya Kupası Johan Cruyff. Hollanda milli takımı bir spor markasıyla anlaşıyor. Evet. Diyor ki biz seninle anlaştık. Tamam. Sponsor sensin. Formalar yapılıyor. Ve o Dünya Kupası'nda Hollanda'nın formalarının kenarında böyle 3 çizgi var. Çünkü anlaştığı spor markasının şeyi amblemi olduğu için 3 çizgi var. Sadece 74 Dünya Kupası'nda bir oyuncunun 2 çizgi var biliyor musun şeyinde formasında. O da Johan Cruyff. Çünkü o da rakip firmayla anlaşmış.
0: Eyvah eyvah.
1: Ve demişler ki sen böyle çıkacaksın Hollanda. Bana ne demiş? Siz anlaştınız anlaştınız. Ben çıkmam sahaya.
0: Yani.
1: Ve bayağı bir ikna çabalarından sonra olmamış ikna ve mecburen o marka iki şeyli çizgili bir şey üretmiş. Dikkat et gitsin herkes baksın şimdi 74 Dünya Kupası'na formalara. Herkesin 3 çizgi var kenarlarda.

0: Johan Cruyff'un iki çizgi.
1: Ya da bu arada
0: Yani
1: güzelmiş yani.
0: bunlar aslında her Dünya Kupası'nda olan şeylermiş, anlatabiliyor muyum, ama burada tabii çok net her
1: yani
0: şey.
1: Evet yani. Biraz. Ya burada tabii anlatılmak istenen biraz şey oldu. Yani oyuncu sağlığı düşünülüyor vesaire şeklinde de tamam olabilir ama 3 dakika olmaz abi. Öyle de bakmak lazım.
0: E tabii. Katılıyorum
1: yani, maçtan
0: sana.
1: Maçtan soğuyorsun resmen. Bir selam söyleyeyim.
0: Söyle
1: sevgili
0: bakalım.
1: Erkan Özden. Bursa Kartal Yuvası'ndan sevgili Erkan Özden bizi dinliyormuş.
0: Bursa'dan.
1: Evet, ona
0: bir Beşiktaşlı.
1: De, aynen öyle. Selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim Erkan Beyciğimize. Peki, mesajlarla devam edeyim. Yarışa kadar gidelim. Yarışta bir araya gideriz. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Ake durumu ve özellikleri hakkında kısa bir bilgi verebilir misiniz? Valla benim çok beğendiğim bir oyuncu Mehmet Bircan.
0: Katılıyorum.
1: Ake, az önce de Vedat abiye söyledim. İyi bir oyuncu aldı. Fenerbahçe hem sol bek, üçlü savunmada, dörtlü savunmada. Evet, biraz belki zaman zaman ağır ama yani topun sende olduğu bir oyun düşünürsem, özellikle Avrupa maçları haricinde ki şu anda da City'den geliyor yani seviyede buralarda hala.
0: Şimdi bir
1: gayet
0: kere
1: iyi bir oyuncu.
0: Caner, neden Ake tercihi yapıldı onu söyleyelim hemen. Bir, oyuncunun bonservisi elindeydi. Fenerbahçe evet. Bu bölgeye stopere bonservisi elinde olan bir oyuncu istiyordu. Bonservis ödemek istemiyordu, bu bir. Ve öyle oyunculara gittiler. İki, sen biraz önce çok kilit bir cümle söyledin. Topun sende olduğu dönemde çok önemli dedin. Şimdi İsmail Kartal'ın oyun anlayışını biliyoruz zaten. Önde basan, sürekli önde oynayan bir takımdan bahsediyoruz. İsmail Kartal'ın takımı için tam, ideal. Yani bence de ağır olmasını da şöyle değerlendirebiliriz belki. İşte orada Şikinyar'la birlikte oynayacak olmaları, hani birisi diğerinin açığını kapatır mantığıyla da hareket edilebilir. Yani çok önemli iki oyuncu ya. Birisi Şikinyar, birisi Ake. Fenerbahçe'nin stoper tandemi olacak. Bence çok önemli, çok değerli.
1: Elinde miydi? Benim gördüğüm kadarıyla sanki bonservis ödenmiş gibi gözüküyor.
0: Yok hayır, bonservisi elinde benim bildiğim kadarıyla. İki oyuncu var zaten.
1: Çünkü
0: Malang
1: 8 milyon euro falan
0: yok, hayır.
1: Deniliyor.
0: O benim bildiğim Malang Sar ve Ake'nin bonservisi elindeydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir daha bakayım ama.
1: Ben olabilir, önemli bir şey değil. Sadece ben sanki ücret karşılığı aldı ama. Yani nihayetinde şöyle bakmak lazım. Bir kere bir hamle stoperi değil, dengi stoperi. Bu anlamda gayet iyi. Yani sol bek oynatabilirsiniz. Sol stoper oynatabilirsiniz. Ayağı çok temiz. Zaman zaman hücuma katkıları da gayet iyi. Fenerbahçe'ye kesinlikle katkı sağlayacaktır. Oyun becerisi yüksek, hücuma destek özelliği yüksek bir oyuncu. Fenerbahçe'de hatta bence ligimizde fark yaratmasını bekliyorum. Öyle söyleyeyim ben size. Yani Ake'nin şu anda Süper Lig'deki sol ayakta oyuncular içinde belki de en iyisi olacağını düşünüyorum. Oyuna kattığı değer anlamında söylüyorum. Bunu özellikle bir antiparantez olarak söyleyeyim. Yani ciddi bir uyum sorunu olmazsa benim tanıdığım Ake gayet kaliteli bir oyuncu abi. Diyorum. Son sözüm bu olsun.
0: Bir taraftan da şeye bakıyorum da Ake'nin bonservisine. Yani ne diyor? 2026-27 sezonu. Burada 2020-21 Bournemouth Manchester City. Yani oyuncunun sözleşmesi ne kadarmış onu göremedim açıkçası.
1: Önemli değil abi, dediğim gibi ya, paralı da olsa önemli değil. Sadece ben gördüğüm için öyle duydum, yanlış da duymuş olabilirim. Öyle de olsa öyle de olmasa.
0: Yani bir kere şey değil, sen ne dedin, 30'ları falan mı söyledin, 38 mi dedin?
1: Neyi?
0: 38 milyon mu dedin?
1: Yok, 8 milyon.
0: 8 milyon ha, bak tamam şimdi oldu ya, ben abi. 38 falan deyince şaşırdım.
1: 31 yaşında.
0: Tamam şimdi oldu. Yani ben zaten şaşırdım. 28'e gelmişti City'ye, evet. Burnham'dan. Şimdi Fenerbahçe'ye de yani beklenti 8 milyon olabilir belki. Ben yanlış hatırlıyor olabilirim dediğim gibi. Ama ben sanki bonservisi elinde diye atıyorum. Belki oyuncu kulübüyle anlaşmıştır. Alacaklarından vazgeçmiştir. Bir şey olmuştur.
1: Olabilir.
0: Onu bilemiyorum. Ya birkaç gün içinde açıklanır. Ama çok ciddi bir maliyetten bahsetmiyoruz. Ake gibi bir oyuncu için.
1: Abi Ake'yi
0: 6-7 milyon euro bonservis hiçbir şey değil.
1: 15'te versen kesinlikle verebileceğim bir oyuncu. Belki yaşı itibariyle diyebilirsiniz ya. 31 yaşında ama da 31 yaşında yani.
0: 2+1 sözleşme yapılmış bu arada.
1: Gayet iyi.
0: Öyle
1: 3 yıllık bir sözleşme. Yani az önce söylediğimi duydun mu?
0: Duydum.
1: Türkiye Ligi'nde sol stoper mevkinde ben en iyi stoper olacağını düşünüyorum yani.
0: Bakalım.
1: Çok net bir şekilde. Bakmana gerek yok abi. Geçen sene ben biliyorsun Guardiola'cıyım.
0: Geçen
1: oynadığın
0: sene şeyde
1: demiştin
0: ama
1: izliyorum zaten.
0: Semedo içinde en iyi sağ bek olur Türkiye'nin demiştin.
1: Ya ama bu benden kaynaklanmıyor. Semedo iyi bir stoper, iyi bir sağ bek ama önünde
0: zaten
1: kimin oynadığına bakmak lazım abi.
0: Nasıl?
1: Önünde kimin oynadığına, senin nasıl bir oyun oynadığına bakmak lazım.
0: Abi. Şüphesiz öyle de yani. İşte ben aynı sebepten sordum ya sana, bakalım diye o yüzden söyledim. Bakarsın.
1: Şimdi mesela sana göre, örnek veriyorum, öyle düşündüğün için söylemiyorum. Pedri Türkiye Ligi'nde hiçbir takımda oynamaz. 1.65 boyunda. Ama adam İspanya'da, hatta bence dünyanın en özel oyuncularından birisi. Hiç fiziksel bir müdahaleye girmeden
0: benim
1: alıyor gidiyor.
0: Benimle ilgili niye peşini
1: hayır. Senin için demiyorum. Ya,
0: Pedri bence oynar bu arada.
1: Hayır abi, kimse alıp oynatmaz ya bu fizikten. Ya biz burada...
0: Ama işte görüyorsun, Torreira'da da o fizik var ama neler yapıyor.
1: İşte doğru oyundu bak, doğru oyun, özellikle söylüyorum. Sen şimdi Pedri'yi alıp da Barcelona'ya koyduğun zaman adam şiir yazıyor ya. Bakıyorsun ya, diyorsun evet, Iniesta'nın daha hızlısı, Xavi'nin, Xavi'ye de benzer özellikleri var yani. Teknik, taktik, hücum özelliği, her şeyi var adamın mesela yani. Biraz da hocaların oynattı oyna.
0: Şüphesiz
1: Endeks,
0: katılıyorum
1: abi.
0: Sana canım.
1: Şimdi İsmail Hoca'nın hücum ağırlıklı bir oyunu var. Rakibi de şeyi de öne çıkarıyor. Ake de doğru baskıları yapabilen, doğru pozisyon alabilen ve oyunu da topu, yani top tekrar Fenerbahçe'ye geçtiği anda, oyunu rakip sahaya yıktığında doğru paslarla tekrar hücum seti başlatabilecek. Zaman zaman, az önce sana söyledim ya, topla beraber adam geçebilen ve gidebilen, hani pas yaparak mesafe kat etmek yerine driplikte giden bir oyuncu. Bunu da yapabilen bir oyuncu. O yüzden
0: bak,
1: sevdiğim
0: hatta
1: oyuncu.
0: Şunu da göreceğiz bence. Zaman zaman da soldan geldiğini de göreceğiz.
1: Evet. Zaten sol bek de oynuyor.
0: Tabii şöyle, çünkü şimdi kapanan savunmalara karşı sen şimdi bekini de çıkarıyorsun. Sol bekini. Sol öndeki oyuncunla da çıkıyorsun. Ama bazen yine orası kapalı oluyor. Yani ikili üçlü kapatıyorlar. İşte o durumda ileri çıkardığında sol stoperini, o soldan içeriye keseceği ortalar çok değerli.
1: Abdülkerim'in yaptığı gibi bak, hatırla. Abdülkerim,
0: evet,
1: Galatasaray'da
0: Abdülkerim
1: çok
0: zaman
1: yapıyor.
0: Zaman yapar, evet. Galatasaray'da doğru.
1: Çok yapıyor. Topla beraber kat ediyor. Ben Ake'nin dediğim gibi iyi, çok iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Hani Fenerbahçe, Galatasaray kim alsaydı iyi, öyle diyecektim. Aynı şeyi de söylüyorum. İyi bir transfer yaptı Fenerbahçe. Ne demiş? Birazdan okuruz sevgili Mehmet'in yazdıklarını. Çok uzun yazmışsın sevgili Mehmet. Hangisinden başlayayım ama bir yerde başlarım. Ne demiş? İspanya ve Portekiz maçı sonrası Ronaldo ağlar mı demiş. Sevgili Mehmet İstemi Bozyer, Seattle'dan.
0: %99.
1: Abi hiç belli olmaz ya.
0: Ya elenirse ağlar. Çünkü son Dünya Kupası artık Ronaldo'nun.
1: Geçen bir şey vardı. Messi'nin de Ronaldo'nun da bir sonraki Dünya Kupası'na katılacağını düşünüyordu. Bir spor
0: ben,
1: yazarı
0: ama
1: var.
0: Ben de bekliyorum. Mesela Messi'nin de Ronaldo'nun da bir sonraki Dünya Kupası'nda izleyici olarak ya da yorumcu
1: hayır,
0: olarak.
1: Hayır. Oyuncu olarak.
0: Ya hadi şimdi konuşturmayın beni.
1: Mesela
0: abi
1: Messi
0: ya.
1: Ronaldo katılırsa en yaşlı oyuncu olacak 46 yaşında. Hani o biliyorsun sever abi, en hep ben olayım.
0: Tamam anlıyorum da. Yani Messi'de zaten ne oldu, bir şey oldu gene bu Dünya Kupası'da gol atarak. Ne oldu, en yaşlı olan atan mı oldu?
1: Herhalde olmuştur, doğru.
0: Bir şeyi aldı yine, bir şeyi eline aldı. Yok hayır, şöyle 4 Dünya Kupası'nda birden gol atan tek futbolcu gibi bir durum söz konusu. Evet. Değil mi Caner? Öyle evet, hatırlıyorum. Evet, ya da 5 Dünya Kupası'nda üst üste. Olabilir. O da bir şey aldı yani, bir payı aldı bu Dünya Kupası'nda.
1: Yani oynamaya devam ederlerse belli olmaz abi. Bunlar zaten yaptıkları enteresan değil mi? Yani Messi'yi şöyle bakıyorum, 40 yaşında 16 yaşında görmeye başladık. 24 yaşında adam çıktı ve 24 yıldır bize bir şeyler sunmaya çalışıyor. Ronaldo keza aynı şekilde 19 yaşından beri ya da 20 yaşından beri görüyoruz, öncesi var. Yani Messi çıktığı zaman ben gencecik bir adamım ya.
0: Ben de.
1: Evet, böyle bakmak lazım. Ve hala oynuyor yani bu adam. Ve biz buna saygı duymuyoruz yani. Messi'ye, Ronaldo'ya.
0: Ya niye efendim duymayalım bu arada? Niye hemen harcıyorsun sen?
1: Yok abi,
0: ben
1: bazıları var
0: ya
1: böyle.
0: Sen Pedri'yi beğenmezsin. Sen saygı duyuyorsun.
1: Yok sen demiyorum ya. Genel olarak yani.
0: Benim biz... üzerimden birilerine mesaj yolluyorsun.
1: Evet,
0: anlıyorum
1: evet,
0: seni.
1: Evet, anlıyorsun. Messi futbolcu mu diyenler falan var. Yani ben inanamıyorum. Peki bir yarış ara, sonra devam edeceğiz.
2: Maç merkezi devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar. gelsin. Bu kalabalık grubun 2 boy kadar gerisinde ortada 13 numaralı Kral Osimhen var. Onun hemen dışında 5 numaralı Millennium Falcon kendine yer buldu. Gerilerden 8 numaralı Maggie 800'ün hemen sonrasında önlere gelmeye çalışıyor. Bu arada 14 numaralı Küren dışarı doğru açıldığı için oldukça avantaj yitirdi. İç kulvarda 2 numaralı Mr. Gold var. Onun hemen dışına doğru 1 numaralı Boran geldi. 2 boy kadar geride 15 numaralı Divine Gift. Onun dışında 18 numaralı Cry of Victory şeklinde düzlüğe çıkıldı. Düzlüğe çıkıldıktan sonra pistin ortasından 7 numaralı La Copa iç kulvardaki rakibi 16 numaralı Magic Champion'da olan fark etmeye çalışıyor. Bu ikinin 2,5 boy kadar gerisinde 13 numaralı Kral Osimhen var. En dış kulvardan 8 numaralı Maggie de öndeki mücadeleye katılmaya çalışıyor. Dışarı doğru açılan 7 numaralı La Copa ve bariyer dibine yaslanan 16 numaralı Magic Champion'dan liderlik 7 numaralı La Copa'da. Geriden 8 numaralı Maggie'nin 5 numaralı Millennium Falcon'ın atakları olsa da 7 numaralı La Copa sonlarda rakiplerin kendisi yakalaması izin vermedi ve bugün kapanışı yaptı. Çok sayıda safkan geldi. 5 numaralı Millennium Falcon, 15 numaralı Divine Gift, iç kulvarda 10 numaralı My Dear Dream, onların hemen dışında 8 numaralı Maggie ve aralarda 16 numaralı Majestic Champion. Tabelanın diğer 4 basamağı nasıl oluştu? Karar varış hekemlerine kaldı. İstanbul'da gecenin kapanışını 7 numaralı La Copa jokeyi Ahmet Çelik'le yaptı.
4: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo Spor. Reklam.
5: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
6: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
7: Her ürün ucuz.com, ben Erkan nasıl yardımcı olabilirim?
5: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
7: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
5: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
7: Şimdi tekrar kontrol edin.
5: Yine 399 lira oldu.
7: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
5: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
8: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
7: Cezada indirim olur mu acaba ya?
8: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
2: Radyo Spor. Reklam. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
9: Radyo Spor
2: 0538 052 14 87. Radyo Spor, sporun tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
9: Radyo Spor.
10: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
11: Evet.
10: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te iki tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
2: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.

0: Maç Merkezi devam ediyor.
1: Devam ediyoruz 6. Dünya Kupası'nda ve bu ne demiş? Bunda da en yaşlı gol atan oldu. Bir dahaki kupaya ancak demiş bastonla katılır demiş.
2: Ronaldo için diyor değil mi? Evet, ben de doğru hatırlamışım. 6 mıymış bu arada? Ben 5 demiştim, 6'ymış demek.
1: Bir daha katılırsa 6 olacak.
2: Hayır, 6 olmuş.
1: Olmuş mu?
2: Ben hatta onun hesabını yaparken bir yanlış yaptım. Ya dedim ki 24 yıl kardeşim dedim. 24 yıl yani şu anda 42 yaşında oyuncu. 18 yaşında mı ilk dünya falan diye düşünmüştüm ama dediler ki abi birinci dünya kupasını sayma. Evet. Zaten o bir olduğu için ondan sonraki 6'ya 4-4 ekle dediler. Doğru, evet, haklılar.
1: Bir dinleyicimiz demiş ki İlkay Bey, Fenerbahçe'de şöyle anlayamadığım bir şey var. Ben bir Galatasaray taraftarıyım ama bir şekilde işler rast gitmiyor. Sürekli sorunlar oluyor. Örneğin Sayın Yıldırım göreve geldiği zaman 10-15 gün içinde transferler bitecek dedi. Bitmedi. Üzerine ceza geldi. Bir şekilde o güveni veremiyorlar. Sizce bunun sebebi ne demiş? Samimiyetimle söylüyorum. Bu duruma üzülüyorum. Bence Fenerbahçe'de değişmesi gereken şey takım içinde ve kulüp içindeki birlik beraberlik, amiyane tabirle kardeşlik. Bunu gerçekten dışarıdan bir göz olarak görebiliyorum. Ama Galatasaray'ı dışarıdan her göz bu şekilde görüyor demiş.
2: Ben şimdi konuyu tam anlamadım. Galatasaray-Fenerbahçe bir karşılaştırma mı var? Ne?
1: Yani diyor Fenerbahçe'de işler yolunda gitmiyor diyor. Mesela en güvendikleri başkan geliyor. Transfer hemen bitecek diyor. Ama mesela 10-15 gün zaman geçiyor. Bir şekilde yani işler ters gidiyor. Bir aksilik oluyor diyor. Üzülüyorum bu
2: durumda. Ama Galatasaray'da durum böyle değil mi demek?
1: Değil diyor, evet.
2: Anladım. Ya bu tabii şimdi ben açıkçası Fenerbahçe'nin Aziz Yıldırım'ın belki... Ben Haziran ayında bu işi bitiririm, bu transferleri kampa yetiştiririm gibi sözleri olmasa ben çok büyük bir gecikme olduğu düşüncesinde değilim. Bunu geçen gün İrfan'la da konuştuk. Hali hazırda Temmuz'un 21'inde oynayacak Fenerbahçe ilk maçını ve önümüzde 18 günlük bir süre var.
1: Evet.
2: Yani Fenerbahçe belki geçmişte evet çok geciktiği dönemlerde oldu, kabul etmek lazım. Ama burada çok böyle büyük bir gecikmeden bahsedemeyiz bugün için. Ha, 15 gün sonra da hala bu durum böyleyse o zaman başka şeyler söylenebilir. Diğer taraftan işte mesela ceza diyor ya.
1: Evet.
2: Ya bu ceza meselesini ben şöyle duydum. Onu da söyleyeyim yani bildiklerimi. Şimdi 7 milyon euroluk bir ceza söz konusu Fenerbahçe'ye gelmiş. Bunun 2 milyon eurosunu Fenerbahçe ödemekle yükümlü Caner peşin olarak. Kalan 5 milyon eurosu için eğer tekrarlamazsa bu limit aşımını 3 yıl içinde miydi? Galiba 3 yıl içinde tekrarlamazsa ödemeyecek.
1: Ödemeyecek. Evet.
2: Gibi bir durum var. Yani burada hani görünen rakam evet 7 milyon euro. Bu da tabii yine söylüyorum benim duyumlarım. Ya bununla ilgili bir açıklama daha gelmedi. Hatta çünkü bununla ilgili Fenerbahçe'nin bir itirazı da söz konusu hali hazırda. Yani o netleştikten sonra belki bunlar konuşulacak. Ya Fenerbahçe'de son söylediğine çok katılırım. Bir kere bir birlik beraberlik şart. Yani her şeyden önce bunu yapmak lazım. Ya tüm Fenerbahçe için başkan adayı olmuş olmamış, geçmişte başkanlık yapmış herkesin aslında bir araya gelip Fenerbahçe'yi şampiyon yapabilmek için çaba sarf etmesi gerekiyor. Ama şu anda bu pek mümkün gözükmüyor. Neden? Çünkü Sayın Aziz Yıldırım bugüne kadar işte kendisinden sonra Aziz Yıldırım, Ali Koç ve Sayın Saadettin Saran başkanlık yaptı. Yani o süreçlerde çok öyle davranmadı. Anlatabiliyor muyum? Yani Aziz Yıldırım öyle davranmadığı için bugün de aynı şey gelir mi bilmiyorum. Yani onu görmek lazım. Zaman ne gösterecek göreceğiz.
1: Doğru transferleri yaparlarsa bilmiyorum neden olmasın. Yani nihayetinde bu biraz kadroyla doğru orantılı. Doğru teknik direktör, doğru kadro, doğru reaksiyon, doğru zamanda belki.
2: Ya ben mesela bak bu sene İsmail Kartal'la Fenerbahçe'nin sezona başlayacak olmasını olumlu bulanlardım. Ya bence Aykut Kocaman olsaydı eğer tercih çok daha zor olacaktı Fenerbahçe için bu sezon.
1: Evet, mesela bir böyle değerlendirme var. Bir de mesela taca çıksın ya izin ver, vermedim.
2: Ha sen tabii maçı şimdi işte ya bu garip bir şey değil mi? Yani bahis aldığın zaman bir şeyde maçta bütün fokusun o oluyor ya.
1: Ama işte
2: anladın mı? Ya mesela şimdi bir maçı ne için izleriz? Oturup gol için izleriz, değil mi? Pozisyon için izleriz ve oturup taç için izliyorsun. Ama işte bir sebep yaratıyorsun kendine.
1: Tabii tabii. Yoksa bu maçı izlemem ki. Ya bu maç, doğru. Yani şu maçı neyini izleyeceğim Allah aşkına? Belki Salah için biraz da Marmuş'un hatırını. Hani.
2: Ben ilk 30 dakikada gol olur demiştim. Tertemiz.
1: Ya benimki de temiz olur ya. Şu ana kadar 24 taç var.
2: Ya seninki de olur ya. Sen daha ilk yarıda 25 taçtan bahsediyorsun. Kaç almıştın sen?
1: 25, 39.
2: Tam gelmiş bahis. Caner daha neyi konuşuyorsun?
1: Abi belli olmaz bu işler. Ya
2: ben hiç.
1: Biz
2: hiç
1: seninle mi? 19. dakika... Pardon ya, 19'u geçiyorum. 3. dakika 1-1 olan maçı 1-1 bitirdik abi. O yüzden Beşiktaş Alanya Spor, hatırla.
2: Evet ya, doğru söylüyorsun.
1: Evet, o yüzden hiç olmuş falan demeyelim abi.
2: Yani o da hiç olmayacak şey olmuştu, değil mi?
1: Peki şeye ne diyorsun?
2: Bak, bir kuponum daha gelmiş mesela. Direkten döner demiştim şut. O da gelmiş.
1: Öyle mi? Ha, dönmüş.
2: Avustralya'nın bir topu direkten dönmüş.
1: İlk maçın başında direğe çarptı, avuta çıktı.
2: Tamam işte, bir top direkten dönmüş yani sonuçta.
1: Güzelmiş. O da güzelmiş. Evet tabii.
2: Oran da iyiydi bu arada. 2.25.
1: Çok iyiymiş. Turlar ilerledikçe tabii oyuncuların kaliteli. Yani bu maç üzerinde söylemiyorum. Burada birkaç var. Evet doğru, Mısır'da var ama birkaç kaliteli oyuncu. Gerisi bana göre değil. Oo, adamı biçtiler resmen ama hakem devam ettirdi. Burada hakemlerin faul standardı biraz garip ya. Bazen yalnız burada şu oyuncuya, az önceki şu oyuncuya bir şey demek lazım değil mi? Yani burada 3 arkadaşı var, kaleye vurdu ya.
2: Evet.
1: İnanılır gibi değil.
2: Ama Avustralya. İşte bu kadar. Avustralya bu kadar zaten yani.
1: Değil mi? Ne demiş? Bu arada ben en çok bütünleştikleri sezonda İsmail Kartal sezonu olduğunu düşünüyorum. Dzeko Tadic'in olduğu kadrodan bahsediyorum.
2: Yalnız bir şey söyleyeceğim. Mısır hiç köşe vuruşu kullanmamış, biliyor musun Caner?
1: Şaşırmadım abi. Dün Avusturya kullanmadı ya.
2: Ya ama bu şaşırtıcı bence. Yani ben hani Avustralya kullanamayabilir ama Mısır kullanır gibi bir düşüncemiz vardı ya başında, evet. Hani. Ya bir tane köşe vuruşu kullanmamış Mısır.
1: İlginç. Kale vuruşunda da Mısır daha çok kale vuruşu kullanmış. Çünkü
2: maç çünkü bambaşka bir şeye geldi. Bakalım toplu oynama oranlarına. Evet, %58'e %42. Yine Mısır önde.
1: Bak, Mısır'ın 3 şutu var. Biri isabetli. O da gol oldu. Avustralya'nın 5 şutu var. Biri isabetli. Golleri yok. Direkten dönen bir topları var. 10 kez. Mısır'a göre daha fazla topla buluşmuş. Rakip ceza sahasında. Falan yani biraz daha.
2: Bitti galiba ilk yarı bu arada.
1: İlk yarı bitti mi? Sakatlık vardı. Evet, hakem de bitirmiş.
2: Bitirdi ilk yarıyı. Evet.
1: İlk yarıyı Mısır 1-0 önde kapattı. Ne demiş? Fenerbahçe'nin yeni transferi abi. Saygılar demiş. Vallahi ki çok beğeniyorum. Dediğim gibi. Bakalım. Peki. Selamlar demiş. İki değerli kardeşimi yayında duymak büyük keyif. Vedat Parlak, Caner Aydaş maç merkezine sevgiler saygılar demiş. Eyvallah, iyi transfer de bir. Fenerbahçe kaç yabancı oyuncusu oldu? Limitler nasıl oluyor? Bunu kısıtlı ya, değil.
2: Kaç? 8 oyuncuyla yolları ayırması gerekiyor galiba Fenerbahçe'nin. Tam emin değilim de. Yani. İrfan'la konuşmuştuk geçtiğimiz günlerde. O 8 de aslında belli. İrfan saydı tek tek. Yani gidecek oyuncular az çok belli.
1: Mecbur bir yerde birilerini göndereceksin.
2: Ya kiralıktan gelenler vesaire var ya, onlar gidecekler. Ve belki işte Musaba'yı da mesela düşünmüyormuş Fenerbahçe bu sezon.
1: Olabilir. Hoca biraz daha içeri kat eden kanat oyuncusu istiyor ama.
2: Yani işte evet, bir İrfan sağ kanat Can istiyormuş. Bir sağ kanat istiyormuş ve Musaba'yla da devam etmemesi bekleniyor Fenerbahçe'nin.
1: Fenerbahçe 2 transfer yaptı. İkisi de 31-32 yaşlarında. Takım 11'inin %80'i 30 yaş üstü demiş. Bu biraz sorun yaratır gibi geliyor bana. Sakatlık.
2: Yok, ben bir sorun olacağını düşünmüyorum.
1: Sakatlıkların çok olduğunu düşünüyorum. Ne dersiniz diyor.
2: Yok, bir sorun olacağını düşünmüyorum. Ya 30 yaş, 31 yaş çok öyle yani, en azından şöyle düşünmek lazım. Fenerbahçe geçtiğimiz yıllarda biraz farklı bir transfer operasyonu yapıyordu hatırlarsan.
1: Evet.
2: İşte Ali Koç döneminde özellikle daha gelecek vadeden oyuncular takıma dahil ediliyordu ve oyuncuların da ilerleyen süreçte işte başarılı olup Fenerbahçe'den Avrupa'ya gittiğinde zaten gördük. Bu sefer biraz daha farklı. Şöyle düşün, geçen sene değil önceki sene Tadic'i, Dzeko'yu bir düşünsene. Yani onlar kaç yaşındaydı?
1: Bayağı vardı abi.
2: Şimdi o yaş ortalamasına bak, bir de 30-31 yaşında gelenlere bak. Bir de Fenerbahçe'nin Nenes'ine bak. Ne bileyim Archie Brown'una bak. Zaten 4 oyuncu, yabancı 4 oyuncunu 24 yaşının altında, 22 yaşının altında alacaksın değil mi? 2003 mü diyor? 21 evet. Yaş altı hatta.
1: Ha, 2003 ve üzeri olması.
2: Tabii 21 yaş altı mı oluyor?
1: 23 yaş.
2: 23 yaş altı mı? Özür dilerim. Ha doğru, 2023, 2026'dayız. Yani 23 yaş altı. Şimdi öyle baktığında bence çok öyle yaşın yükseldiğini düşünmüyorum ben.
1: Ya önemli değil. Doğru kullanırsanız fark etmez abi. Yani mesela Fenerbahçe Sayın Kartal döneminde Dzeko ve Tadic'i mesela bana sorarsan çok doğru kullanamadı. Bunun da sebebi sürekli oynattı mesela bu oyuncuları. Halbuki biraz daha rotasyona uğratabilirdi. Yani ligin sonuna daha diri bıraktırabilirdi.
2: Özellikle Dzeko'yu. Yani, Tadic bence oynardı. Ki oynuyordu, hatırlar mısın? Tadic her maçı oynuyordu.
1: Abi adam ölecekti, tövbe estağfurullah.
2: Üç günde bir maçlara bile yani, çıkıyordu gerçekten.
1: Oynatmayacak. Mesela geçen sene bunu en iyi yapan kim mesela? Paris'in hocası neydi?
2: Luis Enrique.
1: Luis Enrique. Mesela bakıyorsun takımın as oyuncuları ligde 22, 23, 24 maksimum 25 maç oynamışlar abi. 10 maç falan oynatmamış, düşünsene. Yani bu arada o oynadıkları birçok maçta da sonradan oyuna dahil etmiş. Ama Şampiyonlar Ligi'ni kazandılar. Şu anda bunların yarısı Portekiz ve Fransa milli takımında mesela bu oyuncular. Gayet de diri gözüküyor. Oyuncular işte biri Dembele, biri Desire Doué, diğeri Barcola, yani gayet de diri falan gözüküyorlar. Çünkü onu o zaman yapamamıştı ama İsmail Hoca'nın da bence buradan ders çıkardığını düşünüyorum. Yani bu sene bunu yapmayacaktır. Bu tarz biraz daha yaşı ilerlemiş oyunculara karşı. Peki, evet, maçın ilk yarısı 1-0 sona erdi. Bizim taç bahsi gelecek gibi gözüküyor. Bu arada hemen söyleyelim sizlere, ilk yarıdaki istatistiklerde hani Mısır gol attı ama sonrasında sadece savunma yapıyor. Biraz daha etkili Avustralya. Bakalım gol atabilir.
2: Bu arada benim bir şeyim daha, özel etkinliklerden aldığım bahiste devre arasında oyuncu değişikliği olur.
1: Bak, dinleyicimiz demiş ki bir soru sorabilir miyim size? Biz Mısır'dan daha iyi takım mıyız demiş.
2: Evet. Yani tamam. Kalite olarak evet. Ama oyun olarak bir şey diyemem. Yani oynadığı oyun bambaşka Mısır.
1: Alabilir miyim demiş. Yani Mısır'a karşı oynasaydık kazanır mıydık?
2: Evet diyor. Kazanabilirdik. Ya daha iyi oynardık en azından.
1: Yani bence biz Mısır'dan
2: futbol iyi sahada takımız. Oynanır. Yani sonuçta böyle buradan ahkam kesmekle olmaz ama yine de yani oyuncu kalitelerine baktığımızda bence biz çok çok daha iyi takımız. Sen biraz önce saydın işte 3 tane oyuncu sayabilirsin Mısır'dan. Ama milli takıma geldiğin zaman en az 5-6 tane, 7 tane oyuncu sayabilirsin yani çok üst seviye oynayan.
1: Yani Mısır'da evet birkaç hani az önce bahsettiğim gibi Marmuş, Zico, Salah, hadi biraz da aşırı sayarım gol atan oyuncu. Hani gerisi de normal şey o yani çok vasat üstü oyuncular değil yani çok yıldızlar falan değiller yani. Ama Salah'la Marmuş tabii çok üst düzey, onu söyleyelim.
2: Milli takımıza bak, Arda Güler, Kenan Yıldız çok üst düzey oyuncular bence. Hakan Çalhanoğlu, Ferdi Kadıoğlu. Ondan sonra Barış Alper Yılmaz. Yani bunların hepsi çok bana
1: Orkun'u
2: kalırsa.
1: Orkun'u saymadın ama.
2: Orkun'u saymadım. Orkun'u niye saymadım bilmiyorum. Evet, Orkun da sayalım.
1: Orkun da var abi.
2: Orkun da sayalım.
1: Ya bence bizim milli takım şu anda hani şöyle düşünüyorum. Turnuvanın herhalde en iyi 10 takımdan birisi abi.
2: Şüphesiz.
1: Ya yani 32 takımın hadi 10'u biraz belki abartı olur ama en az 13-14 en
2: ama
1: iyi takımdan birisi.
2: Bir şeyi de atlamayalım. Milli lütfen. Takımımız performansının en üst seviyesinde gelmedi oyuncular. İşte Arda sakat geldi, Kenan sakat geldi, Hakan sakat geldi. Uğurcan'ın tamam. inanılmaz formsuz bir dönemine denk geldi. Başka kimi sayabiliriz? Merih Demiral'ı belki yine formsuz sayabiliriz. O yüzden yani çok böyle şey değil.
1: Araya girebilir miyim? Olur, vaktim lütfen. Varsa. Oynatma abi.
2: Sana ya katılıyorum sana.
1: Bak Yamal'ı oynatmadı adam.
2: Ya katılıyorum, haklısın.
1: İki maç oynatmadı. 1,5 maç oynattı. Ondan sonra şimdi yavaş yavaş 90 dakika süre vermeye başladı. Oynatma abi.
2: Burada haklısın. Bir şey demiyorum sana.
1: Değil mi? Yani sen zaten. Bu arada bunu söyledi hoca. Daha da kötüsü o, biliyor musun? İnsanı
2: tabii,
1: daha da acıtan o.
2: Tabii. Bir gün önce mi söyledi? İki gün önce mi maçta?
1: Avustralya maçından önce söyledi.
2: Bu 3 oyuncu dedi.
1: Üçünün toplamı 90 dakikayı çıkartamaz dedi.
2: Evet.
1: Ne anlarsın buradan Vedat abi? Oynatmayacak dersin değil mi? Ya da az bir süre verir diye. Sen öyle beklemez misin? Mesela evet. Diyelim ki şu anda bir kulüp takımı teknik direktörü işte örnek veriyorum. Hadi Fenerbahçe'yi ya da Galatasaray'a örnek vereyim. Osimhen işte bu maç 60 dakika maksimum oynayabilir dedi. Ve o maç 90 dakika oynadı. Ne düşünürsün? Ya hoca ya kurnazlık yapmak istemiştir, tırnak içinde söylüyorum. Ya da oyuncu da herhalde böyle insanüstü bir şey olmuştur yani. E sen bir gün önce söylüyorsun zaten.
2: Ya da gidişat onu getirmiştir.
1: Ya da gidişat onu getirmiştir.
2: Çıkaracaktı ama bir türlü o gol gelmeyince uzadı o süre diye düşünürüz.
1: Ama orada da şunu düşünüyorum. Ya Osimhen'in bir backup'ı yoktur diye düşünürüm. Mesela. Ama senin orta sahada Hakan'ın da backup'ı var. Öbürünün de var. Sağ bekinin de var. Sol bekinin de var. Öndeki oyuncuların zaten hepsinin yedik kulübesi var. Neyse. Yine aynı konulara girmeyelim. Sinirleniyorum çünkü.
2: Bu arada bu Dünya Kupası'nın dedim ya sana biraz önce en çok hatırlanacak konu. Sen işte Sumolaları dedin. Katılıyorum. Evet. Bir şey daha var. Bakalım bulabilecek misin?
1: Bir şey daha var. Sağ içinden mi yoksa?
2: Sağ içinde. Sağ dışına da taşıyor ama.
1: Seyirciler mi?
2: Tabii seyirciler de. Biraz daha spesifik düşün.
1: Görüntüler olabilir abi. Çekimler olabilir.
2: Yok,
1: çok kaliteli.
2: Şöyle Norveç'in taraftarının taraftar. Kürek çekmesi.
1: Evet onlar.
2: Oyuncuların da buna dahil olması saha içinde falan müthiş bir şey. Yani her Dünya Kupası'nda, her Avrupa Şampiyonası'nda bir şey olur ya böyle.
1: Evet.
2: İşte Meksiko 86'dan sonra benim aklımda kalan en önemli şey. Gerçi Güney Afrika'da da Vuvuzela aklımda kalmıştı. O da ayrı bir durum da.
1: O işkenceydi abi.
2: Valla işkence bilmem canım. Ben hatırlıyorum o dönem o kadar çok satılmıştı ki Türkiye'de Vuvuzela.
1: Abi.
2: Valla çok satılmış.
1: Bak ne zamandı biliyor musun? Dün değildi pardon. Bir hafta önce falan. Bir tane televizyonda o Dünya Kupası'ndan birkaç tane maç denk geldi. Ben de evde izliyorum. Eşim de çalışıyor. Anlatabilir miyim?
2: Lütfen.
1: Sonra önce bir baktı. Bu ses nereden geliyor dedi. Önce anlamadı. Sonra dedi ki kapat dedi. Yani bir maç dayanamadık. Bak.
2: Bu kadar rahatsız olduk.
1: Bu kadar rahatsız olduk. Yani bir de gollü bir maç abi. Her golden sonra onu çalıyorlar. Ya sanırım Portekiz bir takımı 6-0 mı 7-0 mı ne yenmişti. Ya vallahi maçı bitirdik dedim ki kapat televizyon falan izlemek istemiyorum. O kadar rahatsız oldum bak o kadar diyeyim. Bu arada izlemiştik yani maalesef o Dünya Kupası. O zaman
2: işte yani burada da Norveç ve kürek çekmesi. Yani düşünsene şeyde Times Meydanı'nın ortasında İnanılmaz. Norveçli taraftarların oturup o yaptığı şov inanılmaz değil miydi?
1: Valla Norveç'i seviyorum. Takımını da seviyorum. İnşallah da çok başarılı olurlar. Ben çok seviyorum Norveç'i. Onu söyleyeyim abi. Yani oyuncularını seviyorum. Sağ içindeki oynama isteklerini seviyorum. Sadece işlerine odaklanıyorlar. Zaten dünyanın en medeni ülkelerinden birisi. Eğitim seviyesi en yüksek toplumlarından birisi. Gerçekten.
2: Yok eğitim konusu Finlandiya.
1: Finlandiya da öyledir. Mutluluk, Norveç de öyle.
2: Mutluluk seviyesi en yüksek yermiş.
1: Norveç mi?
2: Evet. En çok mutlu insanlar orada yaşıyormuş. Öyle bir
1: normal.
2: Şey vardı.
1: Bir ara anlatırım sana.
2: Gerçi bunları da yazıyorlar. Biz de biliyoruz. Gidip kimseye de sormadım.
1: Yok yok ben sordum. Ben sordum. Sonra sana anlatırım. Şimdi burada yayında anlatmayayım. Ama anlatacağım sana bu konuda. Adana'dan Murat Bey yazmış. Ne demiş? Şöyle bakıyorum. Evet demiş ki Adana'da sıcağın altında pamuk işçileri biz inşaatta çalışıyoruz. Zor şartlarda çalışıyoruz demiş. Sabah 8'den akşam 23'e kadar bu kadar. Ne demiş? Peki. Ha formsuzluğum falan kabul etmiyorum demiş. Oyuncuların. O formsuzluğunu sen az önce dedin ya işte.
2: Yok, ya en iyi döneminde gelmedi diyorum. Yoksa ben de kabul etmiyorum.
1: Sığmamaları diyor. Gerekiyor diyor. Ama orada biraz teknik direktörümüzün tercihleriydi. Ben hala bir istifa bekliyorum ama sanırım olmayacak. Caner Bey ne demiş? Oynatma abi diyorsun da Türkiye'de bu mümkün mü? Orkun bir maç oynamadı. Kıyametler koparıldı. Geçiniz sevgili Ali Cemal. Türkiye ikliminde hocalar rahat rahat işlerini yapamıyorlar ki herkes skor eleştirmeni maç kazanılırsa sorun yok. Kaybedilirse herkes bir şekilde bir şeyler söylüyor. Eleştiriler kucak dolusu demiş. Ben Ali Cemal'e katılmıyorum bu konuda.
2: Ali Cemal de bu eleştirdiği kişilerden farksız.
1: Evet.
2: Yani o da kendince eleştiriyor. Kimleri eleştiriyor? Bu sefer de eleştirenleri eleştiriyor mesela.
1: Evet. Eleştirmeyin diyor. Yani hoca her şeyi doğru yaptı ama olmadı diyor. Öyle.
2: Yok yok. Doğru yapmadığı net. Ya bugün git Montella'ya sor ki o da kabul eder.
1: Etmiyor abi. Etse zaten.
2: Yo, eder. Yani bir dost sohbetinde sor eder. Der ki ya evet şurada da şunu yapsaydık iyiydi der. Ya ayrıca hata yapmadığını düşünen bir teknik adam niye Amerika maçına 7 tane farklı oyuncuyla çıkar?
1: Buyurun görün oyuncularınızı dedi.
2: Tamam işte.
1: Ama
2: demek
1: kazandılar.
2: Ki, ama demek ki hata yaptığını düşünüyor bir şekilde.
1: Bilemiyorum, umarım gerçekten öyle.
2: Ben şunu söylemek istiyorum. Burada eleştiriler, evet, skor eleştirmeni olmak kötüdür. Skor evet. Üzerine konuşmak kötüdür ama şunu da unutmamak lazım. Yani maçlardan sonra o yaşanan hayal kırıklığını herkes bir hatırlasın. Sabahın 6'sında kalkıp 5'inde kalkıp maç izleyen insanları bir hatırlasın. Ya doğaldır yani. Ben bu eleştirinin bu işin içinde var olduğunu da düşünüyorum bu arada. Ha, şunu da söyleyeyim, öyle çok büyük abartılı eleştiriler dışında ben çok yapılan eleştirilerin doğru olduğunu düşünen.
1: Biz bu arada çok büyük saygı çerçevesinde yapıyoruz bu eleştiri.
2: Ya biz senle Caner gitmeden önce de yapmadık mı bunu zaten? Evet. Dedik ki ya bakın buraya giderken niye böyle bir santrafor götürmüyoruz? Niye şunu yapmıyoruz? Bunları zaten o skordan önce de yaptık. Ama mesele şu. O alınamadığı zaman skor işte. Bir de Ali Cemal'e şunu söyleyelim. Yani biz demedik ki zaten 3-5 atsınlar falan da demek. Ya iki maçtan bir puan çıkaraydın şimdi şeydeydin, üst turdaydın.
1: Evet, Paraguay'ın yerinde sen olabilirdin
2: yani
1: mesela.
2: İki maçtan sadece bir puan çıkarman gerekiyordu.
1: Ya bir de Allah aşkına yani biraz daha hani konuşurken biraz daha adil olalım. Ya şu gruptan bizim mi eğlenmemiz gerekiyor ya? Paraguay ve Avustralya'nın olduğu, Amerika'nın olduğu grupta biz mi grup sonuncusu
2: olmalıyız? Ali Cemal
1: ya?
2: Amacına ulaştı şu an. Biz o 5 dakikadır Ali Cemal'in sorusu üzerine konuşuyoruz. Daha doğrusu evet. Soru da değil de eleştirisi üzerine konuşuyoruz. Devam.
1: Hayır, burada bir nokta koyayım abi, sonra devam edeyim. Ben 2 yıldır eleştiriyorum Montella'yı. Skor yorumculuğu yapmıyorum. Buna da en yakın sen şahitsin abi. Yani geldiği doğru. Günden beri eleştiriyorum Sayın Hoca'yı.
2: Doğru doğru.
1: İyi akşamlar, size hiçbir şekilde katılmıyorum. Biz büyük Mustafa'yı, Sergen, Metin, Feyyaz'ı görmüş insanlarız demiş. Ancak ilk 32 bin ne demiş? İlk 32 bin altlarında kalırız İzmir'den Mustafa Adalı. Adalı Mustafa, anlamadım
2: ama. İlk 32'nin mi ne diyor, anlamadım.
1: Evet evet, ilk 32'nin altında yani ben en iyi 10, 13, 14 takımdan birisiyiz dedim. Katılmamış dinleyicimiz.
2: Ha evet. Olabilir. Kendi düşüncesidir. Yani biz bu göreceli bir durum bu arada.
1: Tabii tabii.
2: Eğer Dünya Kupası'nın şey, daha doğrusu dünya sıralamasında listeye bakarsan dinleyicimiz haklı.
1: Tamam, bakalım listeye.
2: Bak.
1: Tamam lütfen.
2: Yani şu an kaçıncı sırada olduğumuza bir bak.
1: Kaçıncı?
2: Yani 30'larda olduğumuzu hatırlıyorum Dünya Kupası'ndan sonra.
1: Tamam. Sonra. Ben sana sayıyorum o zaman. Hazır mısın? Lütfen hazır. Söyler misin? Bizden iyi takımları sadece söyle yeter.
2: Yok bak, tekrar gelelim. Seninle aynı fikirdeyim.
1: Evet.
2: Ben de iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Tek tek baktığımızda oyuncularımıza daha kaliteli olduğumuzu düşünüyorum. Ama dediğim gibi bu göreceli bir durum. Yani bir başkası da der ki ben sizin gibi bakmıyorum der. Yani
1: tamam.
2: Yani olabilir.
1: Şimdi kadro değeri anlamında ve hani buradaki isimlere bakıyorum. Mesela A grubunda Meksika, Güney Afrika, Güney Kore, Çekya, hangisinden daha kötüyüz?
2: Hepsinden daha iyiyiz.
1: Tamam. Geçtim A. Yani 4 takım eledik, kaldı.
2: Tamam.
1: 44. İsviçre, Kanada, Bosna Hersek, Katar.
2: Ne dedim, bir daha söyle.
1: İsviçre, Kanada, Bosna Hersek, Katar.
2: Hepsinden iyiyiz.
1: Tamam, kaldı mı 40 abi? Hı. Devam ediyorum. Brezilya, Fas, İskoçya, Haiti. İki sayarsın hadi. Hadi bizden iyi Brezilya
2: İki diyelim,
1: var.
2: Evet. Faslı ve diyelim. Brezilya'yı dışarı
1: tamam,
2: çıkar.
1: Tamam, iki koydum. Amerika, Avustralya, Paraguay, Türkiye.
2: Hepsinden iyiyiz.
1: Hepsinden iyiyiz. Tamam, iki saydım.
2: Bunu elendikten sonra söylüyoruz. Bunu
1: yok, elenmeden önce de.
2: Valla birisi alır bunu kaydeder, ondan sonra şey yapar.
1: Almanya, Fidişi, Sahili, Ekvator, Kuruçao.
2: Yani üçünden iyiyiz.
1: Hadi diyelim ki Almanya saydık. Bak, üç takım saydım şu ana kadar.
2: Tam
1: devam
2: üç takımdan
1: ediyorum.
2: İyiyiz diyorum ya.
1: Evet, Almanya'yı yok, yani düşün. Az önce iki takım biz de eşdeğerdi. Bizden iyiydi dedik ya. Üç oldu. Hollanda, Japonya, İsveç, Tunus. Hadi burada Japonya, Hollanda diyelim. Beş
2: Almanya,
1: etti.
2: Japonya.
1: Yok, neydi? Hollanda, Japonya, İsveç, Tunus.
2: Evet yani.
1: İki takım
2: yani Japonya'dan hadi. Japonya'dan iyi. Ya bireysel olarak bakacaksak Japonya'dan iyi takımız ya. Japonya'nın kaç tane
1: abi.
2: Oyuncusu var? Internasyonel.
1: Biz yine oyuncu. Sayalım ama. Beş etsin. Tamam peki, lütfen. Belçika, Mısır, İran, Yeni Zelanda.
2: Ya burada Belçika.
1: Tamam, 8 etti. İspanya, Yeşilburun, Uruguay, Suudi Arabistan, İspanya 9 etti. Devam ediyorum. Fransa, Norveç. Hadi Norveç'te Fransa'yı sayalım. Senegal'de sayalım. Senegal'de sayalım. 11 etti abi. Bak devam ediyorum. Lütfen sen söyle. Arjantin, Avusturya, Cezayir, Ürdün. Arjantin sayarım ben. Bizden evet. Daha iyi takım. 12 etti. Kolombiya, Portekiz, Kongo, Özbekistan. Portekizlerim.
2: Ha, Portekiz
1: evet,
2: var orada.
1: Portekiz.
2: Portekiz.
1: L grubunda da İngiltere, Hırvatistan. Hadi buradan tamam 15 işte bak. Tam dediğim gibi yani ilk 15 takımdan biriyiz yani burada. O da bu arada zorladım bak, farkındayım.
2: Seninle tamam hemfikirim diyorum. Aç bakalım Dünya Kupası'ndaki sıralamadaki yerimizi. Bir bak.
1: Abi o işte sonuçlara endeksli, yapacak bir şey yok yani.
2: Tamam ama aynı kadro ya, 1,5-2 yıldır bunlar oynuyor ya.
1: İşte yapacak bir şey yok ya burada.
2: O zaman işte bunun göreceli olduğunu kabul edelim. Dinleyicimizin tabii. Düşüncesine saygı duyuyorum.
1: Hayır şöyle, dinleyicimizin görecesine, yani o oynadığımız oyuna göre değerlendirme yapmıyorum ben. Kadroya göre değerlendirme yapıyorum. Yoksa tabii ki oynadığımız oyun, zaten gruptan sonuncu olduk. Haiti'den sonra ilkelenen ikinci takımız yani, inanılmaz. Peki devam ediyorum mesajlara. Abi selamlar, Bursa'dan Bünyamin ben. Norveçler dünyanın en mutlu insanları, onları gayet normal. Haaland gibi santrafor.

0: Paraguay takım oyunu olarak bizden çok daha iyiydi. Ankara'dan
1: Yani
0: can.
1: çok acımasız olmayalım. Sıralamada hak ettiğimiz yerde de değiliz bence. Yani ama evet yani kötü oynadık, kabul edelim. Hak ettiğimiz yerden kastı şu olabilir dinleyicimizin diye söylüyorum bu arada.
0: Oynadığı oyun anlamında belki.
1: Yok, oynadığı oyun olarak da bence hak etmedik burayı. Anlatabiliyor muyum? Yani bizden çok daha kötü oynayan takımlar var. Ama onlar puan almayı başardılar.
0: Evet. Bu arada Avustralya
1: Bir şey
0: kaçırdı.
1: oldu orada bir oyuncuya yalnız.
0: Hava topu
1: Ama
0: mücadelesinde.
1: çok hızlı şey çağırıyorlar, hemen gel diyorlar şeye, sağlık görevlisine.
0: Çünkü çok kötü düştü.
1: İnşallah iyidir bu arada. Yani orası
0: İnşallah.
1: bir karıştı, kalabalıklaştı.
0: Evet. Ne kadar yıldızımız olursa olsun takım olamadıktan sonra yürekten ne demiş? Sahaya oyun vermedikten sonra yenilip geri dönmemiz haktır demiş. Kendimizi kaftanında görüyoruz. Şunu anlayamıyorum. Kendimizden üst takımları güzel futbol oynayıp yeniyoruz. Kendimizden düşük takımları yenemiyoruz. Futbol sahada oynanıyor diyor Aykut Bey. Bizim takımımızda hocamız da iyi, takımımız da iyi. İlk 10 içindeyizdir demiş. Bizim tek hatamız turnuva futbolu oynamadık. Eğer Romanya Kosova maçları gibi kontrollü oynasaydık yenilgisiz lider çıkardık. Küçümsersen küçük düşersin demiş. Yaşadığımız bu demiş Ali Cemal. Aslında bir taraftan da şöyle diyor. Bu da onun işte niye teknik direktöre geliyor yani. İyi hazırlanamadığını gösteriyor işte. Sevgili Ali
1: Ya.
0: Cemal, kabul etmen gereken bir şey var. Milli takımımız turnuvadan önce turnuvada iki takıma benzer iki takımla hazırlık maçı yaptı. Nasıl oynadığını bir hatırla. Sonra zaten hak vereceksin ama sen hak verene kadar biz bir araya gidelim.
2: Maç merkezi devam edecek. Reklam. Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
4: Radyo Spor.
3: Saran Holding kuruluşudur. Reklam.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Maç merkezi devam ediyor.

Devam ediyoruz maç merkezi. Yaklaşık bir 12-13 dakikamız var. Bu arada mesajlarınızı gönderebilirsiniz. 0538-052-1487. Avustralya 0, Mısır 1 dakika 51 ve Avustralya ikinci yarı biraz daha çok da alışık olmadıkları bir oyun oynamaya çalışıyorlar. Hücum futbolu oynamaya çalışıyorlar. Aslında şöyle yani bu fiziksel gücü biraz daha belki ön tarafa taşısalar daha etkili olabilirler. Çünkü çok uzun boylu bir takım. Gerçekten tehlike yaratabilirler. Biraz denemeleri gerekiyor ama bunun için. Evet, az önce bir pozisyon vardı, kaçırdılar. Şimdi bakalım yine benzer bir durum var mı? Bu arada ne oldu? Evet. Az önce faul bekledi.

0: ne verdi? Hakemin kararı biraz out vermiş. Out mu verdi? Yo, taç atışı vermiş. Ne diyorsun abi? İkinci yarı biraz daha Avustralya biraz da rakip yarı sahada oynamaya çalışıyor. Yani biraz uzun işte taşlarla olabilir. Köşe vuruşu kazanmaya çalışıyor. Ben iddia ediyorum. Yani Avustralya biraz hücum futbolu oynasa kazanabilir Mısır karşısında. Çünkü Mısır gol attı, sonra savunma yapıyor şu anda. Evet, sesin gelmiyor abi eğer konuşuyorsan.
1: Caner, oyun disiplininden kopmasını beklemiyorum demiştim ya Avustralya'nın. Evet. Gerçekten de öyle. Şimdi biraz daha belki 65'leri 70'leri görüp ondan sonra tamamen riskleri
0: doldur,
1: alırlar.
0: Boşaltma.
1: Tamamen riskleri alacaklar. Bu arada benim bahis geldi. Hayırlı dinleyicilerimizle olsun. Paylaşmıştım. Devre arasında oyuncu değişikliği olur bahsi geldi. Avustralya'da bir oyuncu değişti.
0: İyiymiş. Devre arası ne
1: oranı? O da güzel neydi? Orandı bu arada. 1.90 oranı vardı.
0: Evet. Gayet güzelmiş bu arada. Evet. Ya bence Mısır böyle oynarsa golü yer abi. Bakar mısın? Bak, Avustralya 6-7 oyuncuyla geldi ama Aziz Bey için ortası çok kötü.
1: Yani belki işte maç sonu ya bir gol yerse eğer Mısır bu arada atamazan bu maç bir beraberliğe gider.
0: Abi ben Avustralya teknik direktörü olsam şu anda öndeki o bize gol atan oyuncuyu falan hepsini çıkarırım abi. Kısa boylu oyuncuları. Baksana mı, yani Mısırlı oyuncular bayağı kısa boylu ya. Çok fark var arasında ya. Yani böyle duran toplar, yan toplar bayağı fark yaratacak uzun boylu oyuncular
1: gelecek,
0: var.
1: Gelecek gol gelecek Avustralya adına. Ben de senin gibi düşünüyorum.
0: Bayağı fiziksel fark var yani. Peki. Bakalım, merak ediyorum ben de. Ne kadar yıldızımız olursa olsun takım olmadıktan sonra demiş dinleyicimiz, az önce okumuştuk. Sizin de bildiğin...
1: Takım olamadıktan sonra mı, takım oyununu İyi sahaya yansıtamadıktan
0: yani
1: sonra mı diyelim?
0: Yani ikisi de aslında
1: ya
0: olabilir.
1: Takım olmak konusunda pek bir sıkıntısı yoktu milli takımında.
0: Peki ben sana bir şey soracağım. Hı. Abi. Gerçekten merak ediyorum. Milli takımımız kötü mü oynadı? Yani ilk iki maçta. İlk iki maçta
1: topa hakim olan taraftık ama üretken değildik. Bu da iyi oynamadığımızı gösterir.
0: Yoksa
1: kötü oynadık diyemem.
0: İyi oynadık ama doğru oyuncularla o oyunda hani gol atacak oyuncuları mı?
1: İyi oynamadık. Net.
0: Evet, gol geldi bu arada. Dakikalar,
1: geldi değil mi Avusturya?
0: Abi bu kadar yani papaz yani, pilav yemez.
1: Valla keşke bir iki dakika önce söyleseymişiz. Oynayan varsa tebrik ederim.
0: Maç yani böyle gitmez de, abi değil mi?
1: Bizi
0: böyle...
1: dinleyip de oynayan varsa diyorum tebrik ederim. Şimdi.
0: Evet, doğru değil mi? Daha bir dakika önce söyledik yani.
1: Ya gol işte gelince. Hemen bu köşe vuruşundan hemen önce ben dedim ki evet sana katılıyorum, Avustralya gol atar dedim. Ondan sonra bir 40 saniye falan geçti işte.
0: Şimdi bak, Mısır hücum takımı bana sorarsan.
1: Evet,
0: ama...
1: katılıyorum.
0: Mısır savunma yapıyor. Bir de yani fiziksel olarak çok ciddi farklılıklar var.
1: Yemeği
0: abi.
1: Beklediler resmen. O kadar söyleyeyim sana yani.
0: Bakar mısın abi? Offside var mı?
1: Bir bakalım.
0: Yok abi.
1: Offside falan da yok.
0: Evet. Abi gol atan oyuncunun boyuna bakar mısın? Allah aşkına ya. Zıplamadan hepsinden
1: kendisi
0: daha yüksek.
1: Kendisi tek başına yukarıdaydı.
0: Yalnız
1: yok,
0: bu arada,
1: arada kendi kalesine
0: koydu. Normal ama ortalığı o kadar karıştırıyorlar. 2 metre boyu var bu arada. Hani biz Kerem'i bu oyuncular arasına atmıştık ya. Onu tekrar bir hatırlıyorum, böyle cinnet geçiriyorum hatırladıkça. Kupada elenen takımlara teknik direktörler istifa edip federasyon ya da ülkeler hesap soruyor ve özür diliyor. Bizde hala herhangi bir reaksiyon yok demiş Aykut Bey.
1: Yani ama Montella ile devam edeceğini söylemişti zaten yönetim.
0: Peki niye abi mesela? Sen fikri merak ediyorum. Yani
1: ya ben zaten turnuva bittiğinde şu cümleyi kurdum Caner. Ben o noktadayım hala. Montella'nın oyun planı iflas etmiştir dedim. Net. Yani Montella'nın işte bu 4-6-0 oynarım ben. Yani 4-6-0 demiyor ama biz nokta santroforsuz oyun oynarım diyor ya. O oyunun iflas ettiğini söyledim ben. Ve bundan sonra Montella'nın faydalı olamayacağını da söyledim. Çünkü bu oyunu da değiştirecek bir adam değil.
0: Evet.
1: Adana Demirspor'da bunu oynatıyordu. Geldi milli takımda bunu oynatıyor. Gidip yarın başka bir yere gitse aynı şeyi oynatacak. O yüzden bence mutlaka görev değişikliği gerekir. Ama şöyle olacak, ben onu söyleyeyim. Bir değişiklik olmayacak. Biz yarın öbür gün Avrupa Şampiyonası için elemelere başlayacağız ya. Orada alınabilecek bir kötü sonuçta değişiklik gelecek. Yani orada da bir maç ya da iki maç kaybettirecek bize, öyle görünüyor.
0: Uluslar Ligi bekleniyor olabilir mi Eylül ayındaki?
1: Ya Uluslar Ligi'nde başarılı oluruz, sana söyleyeyim.
0: Zor abi.
1: Ya başarılı oluruz, görürsün.
0: Nasıl olacağız abi?
1: Ya abi,
0: Fransa, çünkü İtalya, Belçika.
1: Bir kere bu takımların hepsi açık futbol oynayan takım.
0: Evet, bir de öyle.
1: Bunlara karşı biz iyi kapanıp çıkarız. Bir problem yok. Bizim en büyük problemimiz işte bize karşı savunma yapan takımlarla ne yapacağımız.
0: Evet.
1: O yüzden ben Uluslar Ligi değil de Avrupa Şampiyonası'ndaki elemeler başlayacak. Ne zaman başlayacak bilmiyorum. Aralık'ta mı başlıyor yoksa Ocak'ta mı başlıyor? Çok emin değilim.
0: Uluslar
1: yani,
0: Ligi mi?
1: Yok Avrupa Şampiyonası elemeleri.
0: O herhalde daha sonra bilmiyorum. Yani şu anda bakmadım ama bakarız. Ama Uluslar Ligi için herhalde bir ay kapatacaklar ligi. Öyle hatırlıyorum. Sanırım 4. 5. haftadan sonra.
1: O da üzücü.
0: O da kötü yani. Ama bu sefer aynı tarihte yapıyorlar. Yani işte yap 3 hafta sonra bir daha yap değil de belli bir tarihte bütün maçları oynayacaksın.
1: Yani onun da hiçbir anlamı kalmaz ki o zaman. Yani eskiden biliyorsun ne diyorduk? Hazırlık maçı yerine bu maçlar oynanıyor artık diyorduk değil mi? Bir anlam ifade ediyor falan diyorduk. Yani gel bir haftada hepsini oyna ondan sonra bu neyin hazırlığı ki bu? Hazırlık dediğin zamana yayılır değil mi? Bir maç oynarsın. Bir ay sonra bir maç daha. İki ay sonra bir maç daha oynarsın. Öyle bir hazırlık süreci geçirirsin takımla. Birbirlerine alışsınlar oyuncular falan dersin.
0: Yani bilemiyorum. Geçen sene çok bölünmüştük. Ligler bayağı bir sıkıntı olmuştu hatırlarsan. Herkes bu konudan şikayetçiydi. Ya işte ya bir kere de yapın olsun bitsin. Bu defa böyle bir şey denediler.
1: Abi maç sayıları ciddi şekilde artıyor çünkü Caner. Yani şeye baksana artık işte Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi hepsi bir lig şeklinde oynanıyor.
0: Evet,
1: eskiden öyle değildi.
0: Doğru.
1: Gruplarda oynuyordun. 4 takım, 3 maç bitti. Ama şimdi yani kaç maç o? 6 mı 7 mi maç mı oynuyorsun? Çok emin değilim.
0: Şampiyonlar Ligi'nde
1: 8 maç var. 8'er maç oynuyorsun. Yani şimdi az bir rakam değil.
0: Tabii çok fazla maç var. Bir de hani çok bölünüyor abi. Yani lige tam konsantre oluyorsun. Forma giriyorsun. Hadi milli takım arası 2 hafta yok. Onun yerine hani bir yerde
1: tek seferde bitsin diyorsun.
0: Tabii canım abi. Bir de yani hadi diyelim ki yani biz iyi bir takımız. Yani şimdi San Marino taraftarı ne yapsın mesela ya? Şimdi yani ya da ne bileyim Estonya'sı, başka bir ülkeler. Yani hadi biz belki takımımız iyi, yıldız oyuncularımız var. Ya oralarda ligler zaten izlenmiyor. Böyle olunca da ilgi çok daha azalıyor. Ya da daha belki küçük liglerden bahsedebilir. İsviçre'dir işte ne bileyim Belçika'dır vesaire böyle majör olmayan liglerden. Çok mesaj var. Mısırlı oyuncu kendi kalesine attı. Evet doğru. İzmir'den Zafer Bey demiş ki tamamen kişisel, duygusal ve hiçbir referans değeri olmayan bir sıralama yapıyorsunuz. Evet doğru.
1: Çok doğru söylemiş bak.
0: FIFA dünya sıralaması zaten belli hem değer olarak hem puan olarak. Puan olarak 22. sıradayız.
1: Kim yazmış bunu?
0: Zafer Bey yazmış.
1: Ne ya bir daha kelimelerini söyle bana.
0: Tamamen kişisel, duygusal ve hiçbir referans değeri olmayan bir sıralama yapıyoruz.
1: Tam olarak bunu yaptık. Ya vallahi ben çok böyle güzel özetlemiş diye söylüyorum.
0: Ben bu FIFA sıralamasına katılmıyorum. Yani oradaki o sıralama çok da benim
1: FIFA
0: için
1: sana katılıyor mu acaba onu bilmiyorum.
0: FIFA'yı bilemem de yani.
1: Genel neyi baz alacağız o zaman?
0: Amerika bizim üzerimizde falan böyle. Yani ben
1: tamam
0: çok
1: da neyi baz alacaksın abi? Yani Amerika bizden fazla oynayıp bu puanı elde etmiş ki hayır.
0: Ya olabilir de hani oradaki şimdi bakıyorsun Belçika yıllarca dünyada bir numara oldu abi Allah aşkına ya.
1: Tamam o
0: neyin şeyini yapıyorsunuz ya? Belçika ne başarısı vardı yani? Hangi dünya kupası mı kazandı? Avrupa şampiyonası mı kazandı? Yıllar 3-4 yıl dünyanın bir numaralı takımıydı Belçika.
1: Şimdi tamam biz neyi baz alalım? Onu soruyorum sana. Şey mi yapalım mesela transfer bireysel, değerlerine bakalım.
0: Biz bireysel olarak oyunculara.
1: Tamam o zaman şeye mi bakalım? Bonservis bedelleri üzerinden mi değerlendirme yapalım?
0: Dedi ki bireysel olarak takımları değerlendiriyoruz yani şimdi.
1: Tamam.
0: Japonya takım olarak bizden belki i̇şte daha bak, önde gözüküyor.
1: Dinleyicimiz de çok güzel söylüyor. Diyor ki tamamen duygusal kişisel düşünceleriniz diyor. Tamam, doğru.
0: Ben dinleyicimize muhalif olmuyorum. Sadece dönüp diyorum ki yani dünya sıralamasında 22. sıradayız ama bu dünya sıralamasını ben çok baz almıyorum. Önemli
1: 22'de
0: değil
1: miymişiz bu arada?
0: Evet.
1: Ben niye 30 hatırlıyorum?
0: Yok 22 dedim ya daha konuşmaya başladım.
1: Allah Allah. Ben valla duymamışım onu.
0: Yani onu söylüyorum yani. Yıllarca Belçika'yı bize sundular yani.
1: Çok da bir şey yokmuş ya.
0: Tabii.
1: Arada da sen 15 demiştin 22.
0: Tabii.
1: Bir sıra fark var.
0: Bak mesela şimdi bizim üzerimizdeki olan bir iki takım söyleyeyim mi sana?
1: Bak Ömer Çelik ne demiş?
0: Demiş?
1: Vedat abi dünyaya dön demiş.
0: Evet.
1: Neden? Çünkü dedim ya ben Uluslararası Ligi'nde başarılı olabiliriz diye. Sıfır çekeriz abi demiş.
0: Bak mesela Amerika bizim üstümüzde. Normal mi bu?
1: Nasıl?
0: Amerika 17. sırada dünyada. Allah aşkına yani yapmayalım şimdi. İran 20. sırada. Danimarka 21.
1: Bak bonserviste de 13. sıradaymışız. Zafer Bey göndermiş bunu.
0: Evet. Bir dakika takım değerine bakalım. Hemen bakalım abi. Burada
1: bakmış demek ki 13. sıradaymışız takım değerlerinde.
0: 473 milyon euro ile evet. Olabilir. 13 falan olabilir. Senegal'de falan. Yani oradaki o sıralama

0: Sıralamayı da çok böyle hayatımızın en önemli şeyi istatistiği olarak değerlendirmeyin. Onu söylemeye
1: Peki.
0: çalışıyorum.
1: Toparlayalım.
0: Evet, gidiyoruz artık biz. Var mı abi
1: Yok,
0: ekleyeceğim bir
1: maça
0: şey?
1: bakalım kaçıncı dakika?
0: 61 ve ikinci yarı taç olmuyor ha. Kapattılar taç.
1: Ben sevgili Görkem'e devredelim orayı. Görkem şimdi taçları takır takır getirecek arka arkaya.
0: Evet, Görkem'in bugün sevdiği bir maç var. Giderken ona da güzel bir malzeme bırakalım.
1: Evet.
0: Saat 01'de Arjantin Yeşil Burun Adaları. Messi izlemesini tavsiye ediyorum ona. Bol bol Messi
1: Bir kinaye sezdim sen bunu
0: izlesin. Yok, sadece
1: söylerken.
0: izlesin diyorum ya. Dünyanın en iyi futbolcusunu
1: Yani
0: izlemek
1: Messi
0: büyük
1: değil mi diyor Görkem?
0: Değil.
1: Aa, Görkem inanamıyorum Görkem. Kimmiş peki en iyisi?
0: Ronaldo abi.
1: Ronaldo, ha, Cristiano Ronaldo diyor o
0: Evet.
1: da.
0: Evet, Cristiano
1: Anladım.
0: Ronaldo'cu. Messi estetik oynamıyor diyor.
1: Şu anda
0: Geçen dinledim
1: bak şu
0: yayını.
1: anda çekimser kaldım. Niye biliyor musun?
0: Nedir?
1: Şimdi hala ikisi de devam ediyor ya
0: Evet.
1: Portekiz'de, Arjantin'de.
0: Evet.
1: Şimdi mesela biri eğlenmiş olsaydı ben net
0: Ha, evet, rahat da.
1: fikriyorum. Ne demişti Ali Cemal? Ben bir skor yorumcusu olarak
0: Evet.
1: eleneni elerdim.
0: Ama zaten
1: Şaka bir yana yok canım. Ben de Messi diyorum. Hiç
0: evet. Peki biz
1: keselim bir
0: Messi'ciler
1: şey.
0: olarak gidiyoruz abi. Ağzına
1: Evet.
0: sağlık. Bitiriyoruz.
1: Teşekkür ederiz herkese. Çok güzel mesajlar vardı yine.
0: Evet, biz gidiyoruz sevgili dinleyiciler. Yarın saat 19'da ben buradayım. Vedat abi de saat 12'de sizlerle birlikte. Herkese ailesiyle birlikte mutlu akşamlar. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Maç merkezi sona erdi. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
3: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
2: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
3: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
4: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
2: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
5: Radyo Spor
2: 0538 052 14 87. Radyo Spor, sporun tek adresi.
5: Radyo Spor! Radyo Spor! Radyo Spor!
6: Radyo Spor! Sporun tek adresi.
2: 30-0097 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz başlıyor.

Radyo Spor'dan herkese mutlu akşamlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Saatler 24'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım diyecektim ama alışkanlıktan. Saatler 23'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. Kısa bir yayınım var bu akşam itibariyle, onu baştan söyleyeyim. Ondan sonra yayına mesaj göndereyim mi göndermeyeyim.

mi diye düşünürken bir bakmışsınız vedamı gerçekleştiriyorum. Yani bugün hızlı olmanız gerekiyor. Düşüncelerinizi transfer gelişmeleriyle alakalı tabii Fenerbahçe'de gündem oldukça sıcak. Açıklanan transferler var. Bitmeye yakın başka isimler var. Sizler de takip ediyorsunuz gün boyu bunları sosyal medyadan özellikle yine ulusal basından. Bununla alakalı görüşlerinizi bana aktarabilirsiniz. Bir de bahis anlamında güvendiğiniz karşılaşmalar varsa onları da sizler rica edeceğim. Totem ihtiyacı olan bir dinleyicim varsa onu da söylesinler. Ben gol elimden geldiğince attırmaya çalışırım. Hiç sorun değil. Dakikalarda 67'yi gösteriyormuş şu an mücadelede. Bir bakalım ne ihtiyacı vardı bir dinleyicimizin burada. Offside mı? İki tane offside getirir misin yazmış dinleyicimiz. Tabii hemen getiriyorum. Ya, dinleyicim öyle bir yazmış ki sanki kafeye gitmiş kafeden iki tane çay istiyormuş gibi mesajını göndermiş. Hemen getiriyorum efendim. İki tane offside'ımız en kısa süre içerisinde geliyor. Ki çok şanslıyım. Yayına başlar başlamaz su molasına gidildi karşılaşmada. Bir iki buçuk dakikalık bir ara söz konusu. Çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Saatlerimiz 22.30'u gösterirken. Avustralya 1, Mısır 1 karşılaşmanın 68. dakikası oynanmakta. Buradan bir gol bekleyen bir başka dinleyicimiz hoş geldin iyi yayınlar demiş. Peki ben de sizlere hoş geldiniz diyorum bir kez daha. Saatler 23'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. Bakın bu hatırlatmayı da bir kez daha yapmış olayım sizlere. Mısır'ın bir golünü bekliyorum iyi yayınlar diyen dinleyicim. Ha hatayı şurada yapıyor olabilirsiniz. Bakın nereden oluşturuyorsunuz kuponlarınızı bilmiyorum. Ama Uğur Böceği şans oyunlarından şöyle bir göz atın benim kuponlarıma ya da totem ihtiyacı olan dinleyicilerime otomatik olarak totem yükleniyor. Bu da bir ipucu olsun bahis severleri. Evet evet tüm samimiyetimle söylüyorum bunu. Uğur Böceği şans oyunlarından kuponlarınızı oluşturduğunuz takdirde otomatik olarak bir Uğur geliyor. Yani oynadığınız o seçime bir Uğur yükleniyor. Ha bunu kanıtlayamam. Bunu siz kendi gözünüzle görmeniz gerekiyor. Ben oynadığım kuponlar genelde bu bahsettiğim bayiden, iddia.com'dan oluşturduğum kuponlar başarılı oluyor. %80'in üzerinde başarı oranımız bulunmakta. Kuponlarımızı görmek için de tabii ki 0540-300-097 bu numaraya mesajınızı gönderebilirsiniz. Görkem'in kuponlarını görmek istiyorum demeniz yeterli. Ama öncesinde de iddia.com'da kayıtlı bayim bölümüne geldikten sonra 30-0-97 yazmanız gerekmekte birleşik olarak. Evet 30-0-97 bunu yazdığınızda ve Uğur Böceği şans oyunları firmasını kayıtlı bayim olarak ekledikten sonra artık tüm gün kuponlarıma sizler de ulaşabilirsiniz değerli bahis severler. Bakalım sizlerden hangi mesajlar geliyor. Mesaj kutum oldukça yoğun. Ben de Ronaldo'cuyum abi demiş. Yani ben az önce sevgili Caner Aydaş buradan Messi Messi diye bağırırken ben Ronaldo'nun gol sevincini yapıyordum. Aynı zamanda dikkatini bozmaya çalışıyordum. Hadi bunu da itiraf edeyim. See you. Evet öyleydi değil mi? See you. Doğru. Öyle bir sevinç yapıyordum kendi kendime. Ronaldo'cu da değilim ama zorla Ronaldo'cu oldum ya. Vallahi billahi. Ronaldo'yu çok seven bir insan değildim futbol anlamında da. Bak, karakteriyle alakalı yorum yapılıyor ya insanlar yapıyor. Ya Messi daha düzgün bir adam baksana ya da Ronaldo daha efendi duruyor ya. Ya nereden biliyorsun tanıyor musun yan yana geldin mi sen Ronaldo'yla Messi'yle oturup bir çay kahve mi içtin nereden biliyorsun karakterini bunlar tamamen ön yargının ürünleri onu da ifade edeyim şöyle bir bakalım mesajlarımıza Ronaldo'cu değilim ama sevgili Caner Aydaş ya da Vedat Parlak yayın yaptığı süre boyunca Messi'nin adını geçirmeye devam ettikleri süre içerisinde ben Ronaldo'cuyum. Muhalif oluyorum bu konuda kendilerine. Olmaya da devam edeceğim. Olmaya da devam edeceğim. Ne demişti az önce sevgili Vedat Parlak? Şu an iki takım da devam ediyor Dünya Kupası'nda. Arjantin'de, Portekiz'de devam ediyor. O yüzden kararsız bir durum söz konusu benim tarafımda demişti. Yani şu an 40 yaşında bu iki oyuncu da şu anki performanslarını kıyaslamıyoruz canım.
Geçmişe bir bakalım. Ronaldo İngiltere Premier Ligi'nde neler yaptı? Her oyuncu oynayamaz Premier Lig'de, onu da söyleyelim. Peki benim de yanımda Xavi olsa, Iniesta böyle bir orta saha kurgusu olsaydı belki ben de bir gün patlama yaşayabilirdim Barcelona takımında. Tabii abartı oldu bu da biraz yani. Messi'yi de buradan eleştirmeyelim ya. Eleştirmeyelim ama konu oraya geliyor. Ben o raddeye geldim artık peki. Arjantin umarım kaybeder demiş dinleyicimiz. Ronaldo'cuyum abi, iyi yayınlar. Sevgili Serdar Ertürk mesajı göndermiş. İyi yayınlar Görkem Bey kardeşim. Bugün niye yarım saat süren Arjantin 1 ve üst KG var yok. Bursa'dan Aykut. Yani çok karışık bir seçimde bulunmuş. Bakın tekrar okuyayım ben bunu. Arjantin maç sonu 1, 2,5 gol üstü ve KG yok. KGV yok demişsiniz. Yani var mı yok mu anlayamadım. İkisinden biri mi olacak? Ne diyorsunuz anlayamadım dinleyicime, böyle söyleyeyim hadi. Beni sürekli dinleyen dostlarımızdan biri, yalnız bırakmayan dinleyicilerimden biri. Açık açık sorayım. Yani bir KG var ve yok yazmışsınız. Yani iki seçeneği birden ön plana çıkarmış dinleyicim burada. Niye yarım saat? Birazdan e-sport ekranlarında ve Radyo Spor'da ortak yayın başlayacak. Kupa'da bugün yayını sizlerle buluşuyor olacak. Tabii ki maç berabere biterse, şu an 1-1 devam eden Avustralya-Mısır mücadelesi 1-1 bittiğini varsayalım. Yayın başlangıcı uzar mı uzamaz mı bilemiyorum. Onu ilerleyen dakikalarda anonsunu sizlerle buluştururum. Şöyle bir bakalım yine... Etkili bir atak olabilirdi. Mısır cephesi tehlikeli geldi ama kötü bir vuruş. Top yandan avuta çıktı. Mısır bu bölümde daha etkili olan taraf. Karşılaşmanın da 72. dakikası oynanmakta. Peki mesajlara tekrardan dönecek olursak. İyi yayınlar Görkem Bey. Totem lazım. Mısır maçından 2,5 gol üstü bekliyorum. Ben Muro demiş. Dinleyicim ısrarla adına Muro diyor. Yani kısaltılmışı diyor da. Kendi ismi de Murat değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Hani öyle uzun isimler vardır ki, o kadar çok uzun isim var ki kısaltılmasını söyler dinleyicim. Yok, burada öyle bir durum yok. Yani Murat'ı neden Muro olarak lanse ediyorsunuz onu anlayamadım. Yarı finaldeyiz U17'de demiş yine bir dinleyicim. Tebrik ediyoruz milli takımımızı. Selamlar Görkem kardeşim. Hoş geldin diye de eklemiş. Milli takımımızı bir kez daha tebrik ediyoruz. Yunus Derfin Dane bu mesajı göndermiş. Kendisi Derfin Yunus Dane diyor ama ben ortadan okumaya başladım kitabın. Yunus Dane Derfin olur mu acaba? Üst bekliyorum Görkem Bey, bir totem. Peki elimden geleni yapmaya çalışacağım ama sizler de elinizden geleni yapmaya çalışın. Yani ne demek istiyorum, az önce bahsettim. Uğur Böceği şans oyunlarından şöyle bir şansınızı deneyin derim. Hani en azından oynamasanız bile bir kayıt olun, ondan sonra benim verdiğim kuponlara bir bakın. Bakalım nasıl başarılı olunuyor ki totem ihtiyacı kalmayacak. Bakın bunu da söyleyeyim, totem ihtiyacınız kalmayacak. Çok güzel kuponlarım sizlerle buluşuyor. İddia.com'da kayıtlı bayimde Uğur Böceği şans oyunları yazmanız yeterli ve 0540-300-0097 bu numaraya da mesaj göndermeniz yeterli olacaktır. Çok güzel kuponlar var, sadece benim kuponum değil ya. Anka kuşu var mesela, yani hayretler içerisinde bakıyorum anka kuşuna. Öyle kuponlar var ki dün akşam 8.67 idi yanılmıyorsam değil mi? 8.67'lik bir oran tutturdu anka kuşu. Yani kuş olduğuna bakmayın. Öyle böyle bir kuş değil yani, ne bahisler buluyor ne oranlar yakalıyor, ben şaşkınlıkla takip ediyorum. Farkımız var Muratlardan demiş dinleyicimiz. Alışkanlık, yıllardır bana böyle hitap ediyorlar demiş. Peki karşılıklı gol yok demek istedim. Arjantin üst tek başına yapar. Üçüncü gol ve daha fazla atar. Ben Aykut demiş yine Bursa'dan, selamlarını iletiyor dinleyicim. Şöyle bir durum var, Arjantin maçından ben ne bekliyorum? Ev sahibi Arjantin'in 3 gol atacağını bekliyorum. Messi'nin de gol atma ihtimalini yüksek görüyorum. Bakmayın şaka bir yana. Messi kötü bir futbolcu falan değil. Şimdi ya Görkem sen sıcak güneş mi geçti başına acaba? Bir çarpma durumu mu söz konusu diye düşünmeyin. Hayır, Messi tabii ki iyi bir futbolcu ama arka arkaya Messi laflarını duyduğum için artık yani yeter dedim. Yeter. Messi'nin en büyük rakibi kim şu an? Ronaldo. O zaman ben Ronaldo'cuyum şeklinde cevap veriyorum. Yoksa iki oyuncuyu da yan yana getir. Ya benim için bir Inamoto diyecektim ya. Galatasaray'da Inamoto vardı ya, bir Inamoto etmez diyecektim. Yok, Ronaldinho. Benim gözümde bir Ronaldinho etmez. Bu iki oyuncuyu sen topla, çarp, böl, çıkar. Ne yapıyorsan yap, bir tane Ronaldinho etmez.
Ha bizim futbol gurmeleri tabii bizim insanımız ne diyecek? Ya katkısına bak, kariyerine bak sen. Kaç tane gol atmış milli takımda Messi. Ya benim gözümde golün bir önemi yok. Messi'nin ya da Ronaldo'nun kaç gol attığıyla ilgilenmiyorum. Ben Portekiz vatandaşı değilim ya da Arjantin vatandaşı değilim. Gol olduğu zaman sevinmiyorum. Ben top ayağına geldiğinde o oyuncu bana keyif veriyor mu? Çalımlarıyla, vücut

hareketleriyle. Bana keyif veren bir futbol tarzı var mı? Ben ona bakmaya çalışıyorum. Yoksa gol atmış. Yani ailecek biz Portekiz milli takımını destekliyoruz gibi oldu. Yok. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni destekliyoruz deseydiniz anlardım. Ben de çünkü destekledim. Bir de böcek videoları çıkıyor değil mi Instagram'da sürekli karşımıza. Ona da anlam veremedim. Hatta paylaştım geçenlerde ya, bir bakabilir dinleyicilerim. Merak edenler varsa enteresan. Sevgili Görkem hoş geldin. Selamlar Muharrem Bey. 1-1 skor oynadık. Müsaade etsen de böyle bitse. Totem işlerini başka maçlara bıraksanız. Sevgiler Samsun'dan Muharrem ben demiş. Şimdi zor bir durum ya. Zor durumlardan biri. Onu söyleyeyim ben dinleyicime. Başka bir dinleyicim gol bekliyor. Totem istiyor. Bir dinleyicim hayır böyle bitsin. Başka maçlarda totemi gerçekleştir diyor. Yani aranızda anlaşın bilmiyorum. Son kararı da bana açıklayın lütfen sevgili dinleyicilerime bunu söyleyeyim. Az önce gol bekleyen bir dinleyicim vardı. Kimdi? Murat Bey'di değil mi yanılmıyorsam? Muro diyordu kendine. Murat Bey bir gol bekliyor Mısır mücadelesinde. Onun dışında da sevgili Muharrem. Bu dinleyicim de 1-1 bitmesini bekliyor. Artık Muharrem ve Murat aranızda anlaşın. Nihai kararı da bana açıklayın. Çünkü maçın bitmesine az bir süre kaldı. Ki bana kalırsa yayın sürem uzayacaksa şayet maç berabere bittiğinde maç 1-1 bitsin. Artı 30-35-40 dakika daha yayın yapmış olacağım diye tahmin ediyorum. Yani tabii ki afaki konuşuyorum şu an. Yayın sürem az olduğu için bir konu belirlemedim. Yok sevgili Can Bey, abi konunuz neydi? Yayını yeni açtım, radyoyu yeni açtım demiş de herhangi bir konum yok. Yani siz kendi konunuzu belirleyebilirsiniz. Çünkü az bir sürem olduğunu hesaplayarak ben yayına bir giriş yaptım. Kısa bir süre içerisinde de hem dedik Avustralya-Mısır mücadelesini sizlere aktarmaya çalışırım. Hem de gelen sorulara, totemlere, kuponlara yer vermeye çalışırım bu kısa süre içerisinde. Ama sizler bir konu varsa aklınızda onu da bana yazabilirsiniz tabii ki hiç sorun değil. Onu da yazın, onu da değerlendiririz. Mesela bu karşılaşmada turu kim geçer? Yani kısa ve net cevabınızı bana iletebilirsiniz. Ya da turnuvayı kim kazanır? Şu ana kadar hangi takımın performansı şampiyon olmaya yeterli sizin nezdinizde? Avustralya, Mısır. Bu maçın skorunu, tahminini iletebilirsin dinleyicime söylüyorum. Ya da turnuvada şampiyon kim olacak? Onu da yazabilir. Yani isteyen istediği mesajı gönderebilir. Öyle ifade edeyim. Şöyle bir bakalım. Evet bir gol bekliyorum. Aramızda anlaşalım. Gol olacak çünkü. Kaybetti o diğer dinleyici demiş. Sevgili Murat Bey'den böyle bir mesaj gelmiş. Beraberlik oynadım kahvemi içiyorum diyen bir başka dinleyicim. Peki. Taksici değil mi bu arkadaşımız, sevgili abimiz, dostumuz? Ya taksicilere de buradan kolaylıklar dileyelim. Yapılan iş gerçekten zor. Onların yaptığı iş hiç kolay değil. Yani gün içerisinde bin bir türlü insanla yan yana geliyorlar, sohbet ediyorlar. Trafik halinde, seyir halinde zaten insanın İstanbul trafiğinde biraz sinirleri oynayabiliyor. Yani ben metrobüs kullandığım zaman dilimi içerisinde bile bir trafik oluyor ya İstanbul'da. Metrobüste trafik oluyor. Araçlar gitmiyor belli bir süre. O yüzden benim işe erken gelme alışkanlığım yıllar öncesinde başladı. Bakın hayatta en önem verdiğim şeylerden biri. Trafikten konuyu buraya getiriyorum evet. Çalıştığım görev boyunca herhangi bir şirkette işe geç kalma korkum var benim. O yüzden bir 3,5 sene öncesinde erken gitmeye başladım. Çünkü geliyor İstanbul trafiği uzak bir yerde. Benim bulunduğum yerle çalıştığım yerler uzak. Geç kalmayayım bir şey olur araba arızalanır vesaire vesaire. Ben 2 saat 2,5 saat erken giderim her çalıştığım şirkete. Bakın 2 saatten önce gelmem. 1/1 olur. 2 saat öncesinde ben mesaimin başlamasına gelirim radyoya. Çayımı kahvemi içerim haberlere bakarım yayınıma hazırlanırım. Kafam rahat. Avustralya turu geçecek abi güveniyorum ben demiş. Uğur Böceği'ne selam gönderen bir dinleyicim. Peki selamını almıştır herhalde Uğur Böceği. Ben de takdim edeyim selamınızı. Şöyle bir bakalım. Ronaldinho 1 numara dedin. En azından dünyada yalnız olmadığımızı hissettim. Teşekkür ediyorum demiş. Ya Ronaldinho tartışmaya kapalı bir konu bir kere. Sevgili Saruhan değil mi? Doğru okuyorum. Evet Saruhan Bey. Ya Ronaldinho başkaydı. Gerçekten başkaydı. O bilek hareketleri, çalımları ya müthişti ya, müthişti. Bana futbolu sevdiren oyunculardan biridir belki. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Yani şimdi al topu gitsen 10 kişiyi geç golünü at. Yani beni ilgilendirmiyor.
Messi için söylüyorum.

söylüyorum bunu. At yarışı izlerim öyle bir şeyden keyif alıyor olsaydım. Ki at yarışını da takip ediyorum. Yani aynı geliyor bana. Geç, onu geç, hızlı geç, son atakta, son kulvarda biraz daha hızlı adam geç, çalımını at. Yok. At yarışındakiler gibi, atlar gibi. Messi'yi biliyoruz. Orta sahada topu alıp dikine, hızlı ve çabukluğunu kullanarak, burada çevikliğini kullanarak daha doğru ifadeyle golünü atıyor. Genelde öyle çalım atayım, 3 kişiyi geçeyim, şık bilek hareketleri yapayım. Yok öyle durumlar Messi'de maalesef yok. Avustralya kazanır demiş Ömer Bey. Teşekkür ediyorum. Avustralya ve Mısır mücadelesi nasıl sonuçlanacak size göre diye sorduk. Yayın süremiz az bugün ki uzaya da bilir, bilmiyorum. Her an her şey olabilir. Mısır mücadelesindeki sonuca da biraz endeksli olabilir bu söylediğim. Avustralya kazanır diyen bir başka dinleyicim. Peki, tebrikler, erken gelmeniz, prensip sahibisiniz demiş dinleyicim. Ya öyle. Hatta arkadaş arasında böyle dışarıdaki dostlarımla konuşurken ya mesaine daha kaç saat var, niye gidiyorsun? Evhamlıyım biraz bu. Öyle deniyor değil mi? Evhamlıyım. Yani işe geç kalma korkum var benim abi. Ben erkenden gideyim. Yani 2 saat evde otursam ne olacak? Ya da dışarıda çayımı kahvemi içsem ne olacak? Ha, tatil mi yapmış olacağım? Hayır. Ha orada yukarıda çayını içiyorsun. Ha evinde ayaklarını uzatıp da çayını içiyorsun. Yani balkonda oturuyorsun. Ne fark edecek? Sanki önemli bir işim var. Ha dışarıda başka bir işin olur. Eşinle buluşursun, yemek yersin. Tamam anlarım. Ama bekar adamsın. Yani gel 2 saat, 2,5 saat önceden gel bir çayını iç. Oradaki atmosferi bir kokla. İnsanlarla sohbet et, gündeme dair başkalarından belki bir fikir alacaksın ve onu sen yayınlarında kullanacaksın. Ben bu mantıkla hareket ettim hayatım boyunca. Bazen genç arkadaşlarımızı sektöre kazandırmaya çalıştım daha önce çalıştığım yerlerde. İlk söylediğim şeylerden biri buydu. Hatta sorduğum durumlardan biri buydu. Diyordum ki, şimdi mesai atıyorum, örnek veriyorum 8 ile 5 arası. Sen 8'deki mesaiye saatinde mi gelmeyi tercih edersin yoksa daha erken gelir misin? Ya da süre uzasa senin için sorun olur mu? Önceliğin para kazanmak mı? Gibi gibi böyle suallerden geçiriyordum genç arkadaşlarımızı. Yani 8-9 kişi yetiştirmişliğim var ya, var. Hiçbiri şu an bu işi yapıyor mu diye sorsanız hayır yapmıyor. Çünkü para öncelikliydi herkeste. Peki teşekkür ediyorum ama bir kişi çok iyi yerlere geldi. Ondan sonra beni sildi. Buradan teessüflerimi iletiyorum kendisine. Çok önemli ulusal bir televizyon kanalına girmesine vesile olmuştum. Bana teklif gelmişti ama ben daha çok ihtiyacı olan başka birini yönlendirmiştim. Peki bunları da niye anlatıyorsam şu an? Merhaba Görkem Bey. Yeni Zelanda demiş. Şöyle mesajın devamına bakalım. Hüseyin. Ben Yeni Zelanda'dan yazıyorum. Ha tamam şimdi oldu. Yeni Zelanda'dan da bir dinleyicim yok demem. Evet dışarıda arkadaşlarımla, eşimle, dostumla otururken beni de Yeni Zelanda'dan birisi dinliyordu geçen diye şöyle kısaca bir hava atabilirim değil mi Hüseyin Bey? Daha önce Polonya, Kanada'dan dinleyicilerim de vardı ama Yeni Zelanda başka. Herkese nasip olmaz diye düşünüyorum. Favorim Mısır ama şu an maçı izliyorum. Bence Avustralya turu geçer demiş. Peki 84. dakikadan da çıktık. Şimdi yine sağ kanattan gelişen bir atak. Ama kaleci çıktı topu. Çift yumrukla uzaklaştırmayı başardı. Karşılaşmanın tamamlanmasına normal sürede son 5 dakikaya girmiş bulunmaktayız. Bir birlik eşitlik devam ediyor. Avustralya. Golü bulduktan sonra demiş dinleyicim daha atak oynamaya başladı sanki. Ne diyorsun? Yani şu son bölüme bakacak olursak Mısır daha etkili. Rakip yarı sahada daha fazla gözüken ekip Mısır milli takımı, onu da ifade edeyim. Kontra ataklarla çıkmaya çalışıyor Avustralya şu bölümde. Ha çıkabiliyor mu? Zor ama şu an bir kontra atak fırsatı yakaladılar. Sağ kanattan gelişiyor. 2'ye 3 yakalanan bir pozisyon ceza sahası içerisinde. Bir şut denemesi savunmadan döndü. Dönen topu ceza sahası içerisine çıkardılar ama yine savunma topu uzaklaştırdığı müthiş bir kademe geldi. Burada Mısırlı oyunculardan. Avustralya'da orta sahada yine kazanılan bir top ve atakları tazelenecek. Sağ kanatta bir boşluk. Şimdi köşe bayrağına paralel bir çizgi üzerinde bir orta denemesi yine savunmaya çarpan top. Kornere gitti. Karşılaşmada 86. dakika oynanmakta. Bir birlik eşitlik devam ediyor. Sevgili Radyo Spor dinleyicileri şöyle bir bakalım. Tepki gelmiş bir dinleyicimden ama bana değil. Villaları bu çocuklara verin demiş.
Bizim gençlerimiz, tabii ki basketbolda gençlerimiz önemli bir başarıya imza attı. Bugün kazandılar. Onları da bir kez daha tebrik edelim. Dinleyicimizin bu mesajıyla birlikte yarı finale yükselmeyi başardı U17 basketbol milli takımımız. Görkem Bey selamlar. İstanbul'dan İsmail ben. Bir yandan mesai, bir yandan sizin sohbetiniz. Gecemizi güzelleştiriyorsunuz. Kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyorum. Bazı arkadaşlarımız böyle mesaj gönderince hani gerek yok diyordum ya eskiden. Yok yok, hoşuma gidiyormuş. Onu fark ettim. Onu fark ettim. Ne demiş? Avustralya bence kazanacaktır. Son dakika golleriyle meşhur bu turnuva. İki takımdan biri atar gibime geliyor demiş dinleyicim. Teşekkür ediyorum. İsmini paylaşmamış. Ronaldinho gibi gelecekte seni heyecanlandıran kimse var mı hocam şu an demiş. Kim olabilir ya? Hiç düşünmedim bunu, biliyor musun? Beni heyecanlandıran demeyelim de başka bir burada tamlama kullanabiliriz. Heyecanlanmıyorum da başka hangi oyuncu olabilir gençlerden? Yani Yamal diyeceğim ama herkes de Yamal. Yok, ben Yamal'ın daha çok mesafe kat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ya Ronaldinho tarzında oyuncu yok. Ya da ben kaçırıyorum. Çok iyi oyuncular var. Bakın Yamal Ronaldinho'dan daha iyi bir oyuncu olacak eminim. Ama benim iyi oyuncudan kastım burada Yamal daha iyi olacak derken Yamal daha çok skor endeksli oynuyor ki böyle oyuncular artık kendisine yer ediniyor günümüz futbolunda ne yazık ki. Gol atacak, asist yapacak, adam geçecek. Bunlara bakılıyor. Şimdi Ronaldinho'nun olayı başkaydı. Ronaldinho çalım atmayı seven, bilek hareketleriyle seyircilere şov sunan bir futbolcuydu. Hani benim hala gözümün önüne geliyor. Bu tartışmalara gülüyorum ya, Ronaldo mu Messi mi? Ya 15 sene önce ne oyuncular vardı, ne Ronaldo'su ne Messi'si. Dünya tarihinde gelmiş geçmiş en iyi rekorların alt üst adamı Messi'dir. Onun gibisi gelmemiştir. Ya böyle yorumları duyuyoruz. Neye göre, kime göre, istatistiklere göre mi? Süper Lig'den örnek verecektim. Hadi ver, ben de takım nezdinde örnek verecektim. İstatistik her şeyse yani değil mi? Anladınız siz onu. Anladınız peki. İstanbul'dan Hasan Bey. Benim favorim Fransa'dır. Kupayı alacaklar. Çok iyi oynuyor Fransa milli takımı. Gerçekten müthiş işlere imza atıyorlar. Bakalım kim dur diyecek. Ha, Dünya Kupası'nın da şöyle bir dezavantajı var. Çok iyi oynarsın, oynarsın, oynarsın. Rakiplerini farklı mağlup edersin ama gününde olmaz. Bir iki tane oyuncun bir sonraki turda gününde olmaz. Tek maç eleme usulüne göre oynanan maçlarda bu sıkıntılar yaşanabiliyor. Yani o açıdan Fransa gününde olmaz gelir, bir sonraki turda elenir. Tek maça bağlı oldukları için yine net konuşamıyorum. Yani çok iddialı açıklamalarda bulunamıyorum ben Fransa lehine. Ama şu ana kadar oynadıkları futbol güzel gerçekten. Takdire şayan. Bir de Brezilya milli takımının oyunu ikinci yarıda, hatırlayın Japonya karşısında. Ya da ben biraz duygusal yaklaşıyorum. Ben taraflıyım o konuda. Müthiş oynadı ikinci yarı. Japonya kendi ceza sahası çevresinden çıkamadı ya. İki pas yapamadı. O beraberlik golünü bulana kadar Brezilyalı oyuncular müthişti. 90. dakikaya girdik. Artı 5 işareti geldi. Şimdi Mısır takımı bir köşe vuruşu kullanma hazırlığı içerisinde. Mısırlı taraftarlar ekrana geliyor. Oldukça heyecanlılar. Ayakta takip ediyorlar karşılaşmayı. Mısır'dan gol bekliyor tabii ki burada da Mısırlı seyirciler. Bir birlik eşitlik devam ediyor. 90 artı 5 işareti geldi oynanmayan süre olarak ve artı 1'in ilk saniyeleri geride kalmak üzere ceza sahası içerisinde bir orta ama hiçbir oyuncu yok da son anda kurtardı. Yok, son anda yine Mısırlı oyuncularda kaldı. Enteresan anlardan biriydi. Ceza sahasına yine doldurulan bir top. Şimdi ceza sahası çevresinde şut denemesi ama topu ıskaladı. Burada Mısırlı bir oyuncu. Avustralyalı savunma oyuncusu da topu gelişi güzel uzaklaştırdı ve orta alana kadar geldi, taca çıktı. Şimdi orta alana yakın bir nokta üzerinden taç atışıyla karşılaşma devam edecek. Avustralya tamamen kapandı bu bölümde. Mısır ikinci gol için yüklenmeye devam ediyor. Rakip kalede sürekli ataklarını takip ediyorum Mısırlı oyuncuların ve çok tehlikeli atak olmasa da oyunun kontrolü son dakikalarda uzatma bölümünde tamamen
Mısırlı oyuncularda olduğunu söyleyebilirim ve bir taç atışı kullanacak yine Mısır milli takımı köşe bayrağına yakın bir noktadan yaklaşık 2 metre bir mesafesi olduğunu tahmin ediyorum. O bölgeden bir taç atışı kullanma hazırlığı içerisindeler.

Top atışı hemen hızlı bir şekilde kullanıldı. Sağ kanada açılan bir top. Şimdi sağ kanatta da iyi bir alan savunması var tabii ki Mısırlı oyuncuların karşısında. İki tane Avustralyalı savunma oyuncusu hemen canlanıyor karşılarında. Bir orta denemesi daha yine sonuç alamadı. Dönen top Avustralyalı oyuncularda kaldı ama ileriye çıkmak gibi bir amaçları yok gibi. Geri pas düşüncesi Toure topu kaleciye göndermek isterken topun şiddetini ayarlayamadı ve doğrudan dışarıya gönderdi. Bir köşe vuruşu kazandı Muhammed Salah. Şimdi topun başındaki isim Muhammed Salah'la bir köşe vuruşu kullanacak Mısır milli takımı. Karşılaşmanın 90 artı 3'ü de artık tamamlamak üzereyiz. Köşe vuruşu henüz kullanılmadı. Karşılaşmanın hakemi işaretini vermedi. Bir birlik eşitlik devam ediyor. Mısır yüklenmeye devam ediyor. Avustralya savunmaya devam ediyor. Ceza sahası içerisinde bir orta yine savunma topu karşıladı ama penaltı noktası üzerinde yerde kalan bir Mısırlı oyuncu vardı. Maçın hakemi devam kararını verdi. Ayrıca dönen top bir kez daha Mısırlı oyuncularda kaldı. Yine ceza sahası içerisinde bir orta inanılmaz bir vuruş ama kaleci uzadı adeta. Kaleci panter kesildiği anlardan biri. Ahtapot musun dediğimiz anlardan biri vardı ya bir önceki Avrupa Şampiyonası mücadelesinde. Ona benzeyen, Mert'in kurtarışına benzeyen anlardan biri. Muhteşem uzadı kaleci. Dört tane kolu varmışçasına. İnanılmaz bir pozisyon daha geride kaldı. Mısır yüklenmeye devam ediyor. Köşe vuruşu kullanıldı. Dönen top ceza sahası içerisinde. Salah'ın şutu yine kaleci. Kaleci bugün kalesinde devleşti adeta diyebiliriz. Avustralya şayet bir üst tura çıkma başarısı gösterirse büyük bir pay sahibi kalecide olacak. Beach az önce ekranlara da geldi. Size bu görüntüyü de aktarayım. Ters ayakta yakalanmış, üzerine giden bir top diyebiliriz ama ters ayakta da yakalandığı için falsolu giden bir kafa vuruşu. Son anda parmaklarının ucuyla topu kornere çelmeyi başardı. Başarılı filebekçi. Avustralya'yı hala ayakta tutmaya çalışan bir isim diyebilirim. Son bir dakikanın içerisindeyiz. 90 artı 4'ü de geride bırakmak üzereyiz. Mısır milli takımı gol için yüklenmeye devam ediyor. Ama o gol gelecek gibi de durmuyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. 2,5 gol üstü için totem ihtiyacı olan dinleyicim olmayacak herhalde ya. Olmayacak herhalde. 1-1 skor oynadım diyen dinleyicim kazanmış gibi duruyor. Son 30 saniyenin içerisindeyiz artık. Sizce bu turu kim geçecek? Dinleyicilerime soruyorum. Yayınım sona da erebilir, yok devam da edebilir. Onu birazdan açıklamasını sizlere aktarıyor olacağım. Kısa bir araya gideceğim. Döndüğümüzde ya veda edeceğim ya da birlikteliğimize devam edeceğiz. Sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Şimdi sağ kanattan belki de maçın son pozisyonlarından biri olacak. Muhammed Salah iki kişi var karşısında ama ceza sahası içerisine girdi. Pasını çıkardı. Kaleye gitseydi top ağlara gitmiş olacaktı ama savunmadan döndü. Savunmadan döndü. Atak devam ediyor. Yine bir orta denemesi yine savunma ayak koydu ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Karesinde Beach oldukça başarılı işlere imza attı Avustralya milli takımında. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Sizce bu karşılaşmada turu geçen taraf kim olacak? Size göre turnuvanın favorisi kim? Bu sorularla alakalı cevaplarınızı bana WhatsApp'tan göndermeye devam edebilirsiniz. Çok kısa bir araya gidiyorum. Döndüğümüzde birlikteliğimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
2: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
3: Sizi sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
4: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
5: Radyo Spor!
6: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
5: Radyo Spor!
0: 30-0-97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam ediyor.
7: Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir 35 dakika daha sizlerle birlikte olacağım. Bu hatırlatmayı yapayım.

Basketbolda gençlerimiz tarih yazdı. Radyosunu yeni açan dinleyicilerime bu hatırlatmayı da bir kez daha yapmak istiyorum. Yani önemli başarılardan biri. Futbolda bir başarı yakaladığımızda, bir üst tura çıktığımızda günlerce konuşuyoruz ama bu çocukların emeğine de haksızlık etmeyelim. En azından ben kendi adıma söylüyorum. Milli takım basket Göztan 4-87 mağlup etmeyi başardı çeyrek final karşılaşmasında ve yarı final biletini de almayı başardık. Şimdi bir sonraki rakibimiz yarı finalde Sırbistan olacak. 17 yaş altı basketbol dünya kupasının çeyrek finalinde takımımız Fransa'yı 94-87 mağlup etti.

etti ve adımızı yarı finale yazdırmayı da başardık. Gençlerimizi, umutlarımızı tebrik ediyorum. Bunları da biraz konuşmamız gerektiğine inanıyorum. Yani yazıyorsunuz, peki çok teşekkür ederim. Mesajlar güzel, yoğunluk, katılım her zaman olduğu gibi şahane. Futbolla alakalı tabii ki konuşmaya devam edeceğiz ama bu gençlerimizi de unutmayalım. Hepsinin emeğine, yüreğine, alın terine sağlık. Ben kendi adıma minnettarım. Bu gençlerimizin gösterdiği mücadelesine, Fransa gibi bir takımı 94-87 mağlup etmek, çeyrek finalde Fransa'ya dur demek, nereye gidiyorsun sen demek, ay yıldızlı bayrağımızı en tepeye çıkarmak bence muhteşem olaylardan biri. Genç oyuncularımızı, çocuklarımızı, evlatlarımızı bu vesileyle bir kez daha tebrik etmiş olayım. Yarı finalde de Sırbistan'la karşılaşacak U17 yaş altı basketbol milli takımımız Dünya Kupası karşılaşmasında Fransa'yı mağlup etmeyi başardık. Bir kez daha bu hatırlatmayı yapalım. Mücadele de az önce başladı. Avustralya mücadelesinden bahsediyorum. Mısır'la karşı karşıya geliyor Dünya Kupası'nda. Bir üst tura bakalım hangi takım yükselecek. Bir birlik eşitlikle sonuçlandı karşılaşma. Normal süresi Teksas'ta oynanan bir mücadele. Havanın da oldukça sıcak olduğunu iletmek istiyorum sizlere. Bunları söylerken bir yandan hava durumunu da kontrol ettim. O teyidi de almayı tercih ettim. Sıcak havada oynanan bir karşılaşma. Bir birlik eşitlik devam ediyor. 92. dakikaya da girmiş bulunmaktayız. Size göre turnuvada şu ana kadar en iyi oynayan takım kimdi? Hangi ülke Dünya Kupası'nı müzesine götürmeye daha yakın? Bunu da sizlere soralım. Günün konusu olarak bunu sizlere aktarmış olayım. Ya merak ediyorum, herkesten farklı bir düşünce geliyor, sebepleriyle açıklıyor dinleyicilerim ve güzel oluyor sohbetimiz, daha keyifli oluyor. Dünya Kupası'nda favori takımınızı bana yazabilirsiniz. Bu arada yine tehlikeli geldi Muhammed Salah ceza sahası içerisinde sağ çaprazda gelişine vurdu ama top üstten az farklı avuta çıktı. Az kalsın Mısır öne geçiyordu ama üstten avuta çıktı. Muhammed Salah yine pozisyonun içerisindeki oyuncuydu. 93. dakikanın ilk saniyeleri, ilk uzatmanın da 3. dakikası geride kalmak üzereyken Mısır milli takımı Muhammed Salah'la gole bir kez daha yaklaştı sevgili futbol severler. Diyorum ve şöyle bir mesajlara dönecek olursam da dediğiniz gibi Görkem Bey, 94 Dünya Kupası'nda İtalya finale kadar geldi. O maçı penaltılarda kaybetmişlerdi. Bakio kaçırdığı penaltı ile adeta yıkılmıştı. Yani demek istediğim bu. Şimdi Fransa milli takımı diyor değil mi birçok futbol sever? Bakıyorum mesajlara. Yani tıklamadım birçok mesajı ama Fransa ile başlayan birçok mesajı görüyorum. Dünya Kupası'nı, bu turnuvayı kim kazanacak diye sorduk. Sizlerden gelen yanıtlarda Fransa ağırlıklı olarak ilerliyoruz yayınımıza. Sizlerin görüşüne göre Fransa bir adım önde. En azından en iyi oynayan takım diyor birçok futbol sever. Mesajlarında bunu belirtiyor. Ama tek maç eleme usulüne göre oynandığı için ya turnuvadaki tüm maçlarını iyi oynayan bir Fransa, atıyorum kendisinden daha düşük bir takım, daha düşük bütçeli, daha az yıldızı olan, daha az favori olan bir takıma mağlup olabilir. O gün kötü oynayabilir, şanssız goller kalesinde görebilir. Onu söylemeye çalışıyorum. Çalıştım ki 94 Dünya Kupası'nda vermiş olduğunuz örnek de çok iyi. İtalya'nın Baggio'nun kaçırdığı penaltı güzel anlardan biri benim açımdan. Geçmişe gittiğim için söylüyorum, yoksa İtalya'nın kaçırdığı penaltı için güzel demiyorum canım. Şimdi İtalya'da yaşayan gurbetçilerden tepki çekmek istemiyorum. Abi İtalya'dan yazıyorum, Roma'dan teessüflerimi iletiyorum sana. Ne demek İtalya'nın kaybetmesine sevindim? Hayır canım, İtalya olmazsa olmazlarımızdan biri. Keşke bu turnuvada İtalyanları da görseydik. Gerçi son iki turnuvadır göremiyoruz Dünya Kupası'nda İtalyanları. Bizi mi örnek alıyorlar bilmiyorum. Kültürlerimiz de benziyor İtalya'ya. Futbolumuz da benzemeye başladı. Biliyorsunuz Serie A ile Süper Lig'in de kalitesi birbirine denk artık. Yani tabii ki aynı kulvarda değiliz ama denk seviyeye geldi diyebilirim. Eskilerden çok uzakta İtalya futbolu. Bizi mi örnek aldılar? Ne oldu anlayamadım. Dünya Kupası'na katılmak istemiyorlar herhalde.
enteresan bir şekilde elemelerde eleniyorlar, mağlup oluyorlar. Karşılaşmanın da 95. dakikasından çıkmak üzereyiz. Avustralya 1, Mısır 1 devam ediyor karşılaşma. Mısır rakip yarı alanda sık sık ataklarını tazelemeye çalışıyor. Avustralya

Meksika görkemci. Bol gollü geceler olsun, sevgiler, saygılar. Yunus Dane Derfin mesajı gönderen dinleyicim. Uzun zamandır da kendisini göremiyorum. Umarım her şey yolundadır, keyifler yerindedir. Ha, gönderdiğiniz fotoğrafta güzel ya. Güzel. Nereden aldınız tabii ki? Arkada bir ürün daha var, onu da söylemeyelim. Lamba aydınlatma. Orada yuvarlak bir daire var. Bak, onu anlayamadım. Yani bir disko topuna benziyor. Avize'ye de benzetiyorum ama değil gibi, çözümleyemedim onu pek. İlginç duruyor. İlginç bir fotoğraf olmuş. Avustralya etkili bir atak geliştiriyor. Şimdi ceza sahası içerisinde topla buluştular ama yine 3 oyuncu birden kapattı çevresini ve topu da kaybetti Avustralyalı oyuncu burada. Bir faul bekliyor, kendisini yere bıraktı ama maçın hakemi out. Kale vuruşu kararını da verdi. İyi savunma yaptıklarını söyleyebilirim Avustralyalı oyuncuların şu bölüme kadar en azından. Görkem Bey, iyi yayınlar, kolay gelsin. Israrla Uğur Böceği'ndeki kuponlarınıza yönlendirmek istiyorsunuz. Evet tabii ki, yani sponsorum neticede, değil mi? Uğur Böceği şans oyunlarının sunduğu bahse girerizdeyiz şu an, onu da söyleyeyim. Yönlendirmek istiyorsunuz. Evet, bir nevi, yani yönlendirmek değil ama oradaki kuponlarımı takip etmek isteyen, benim kuponlarımı görmek isteyenlere cevap veriyorum. Yani oradan görebilirsiniz diyorum sevgili Hasan Bey. Öncelikle Uğur Böceği'nde ne demiş dinleyicimiz? Bir aylık kasa yapın, kazancı görelim. Hani çok güzel tutturuyorum cümlelerini kuruyorsunuz demiş. Öyle bir iddiam söz konusu değil. Neyse oyum. Burada da oyum, dışarıda da denk gelsek neysem oyum, onu söyleyeyim ben sevgili Hasan Bey. Öyle bir iddiam kesinlikle yok. Öyle iddiası olan insanlara da bence prim vermeyin. Bakın, ben şöyle kazanıyorum, şu kadar kar yapıyorum diyen biri çıkarsa şayet karşınızda, kendisini iddia yorumcusu ya da tahmincisi olarak adlandırıp ben çok güzel kazandırıyorumdan, tırnak içerisinde söylüyorum, kar oranım yüksek benim diyorsa, oradan uzaklaşın. Onu samimiyetimle söylüyorum. Bu oyunda devamlı oynarsanız öyle kazanma ve vesaire olmaz. Şans oyunu adı üstünde bir kazanç beklememeniz lazım. Ha, benim verdiğim kuponlar evet geliyor. %80 oranında geliyor, onu söyleyeyim. Ama hepsi gelecek diye bir söz konusu değil. İddiam da yok. Yani 3 kuponum da başarısız olabilir. Olabilir. Sonuçta futbol sahada oynanan bir oyun. Yani ne diyeyim ben? Şimdi Avustralya-Mısır mücadelesi. Tüm dünya 2,5 gol üstü oynamış bu karşılaşmaya. Yani gelmedi. Yapılabilecek bir şey yok. Şans oyunu neticede. Hiçbir maçında garantisi yok. Peki mesajınıza bakacağım. Ben eleştirileri de okurum. Dinleyicilerim benim için kıymetli. Cümleleri kuruyorsunuz. Evet, ona cevap verdim. Onun için dedim. Yani yanlış anlamanızı istemiyorum. Başarınızı bu şekilde destekleyebilirsiniz. Sırf muhalif olmak için yazdığımı düşünmeyin lütfen. Emeğiniz var. Her radyospor iddia yorumcusu gibi. Caner Bey, Barış Bey, Genco Bey, Ulaş Bey, Vedat Bey gibi. Sizi de seviyorum ve keyifle dinliyorum. Saygı duyuyorum, ancak çok iddialı olmaya gerek var mı diye de sormak istedim demiş. İyi yayınlar diyor dinleyicim. Teşekkür ediyorum öncelikle emek verip yazdığınız için sevgili Hasan Bey. Benim bu arkadaşlarımın da öyle bir iddiasının olduğunu düşünmüyorum. Ki ben iddialı açıklamalarda bulunuyorum sadece kendi kuponlarım için değil. Uğur Böceği'nde sadece ben yokum. Bu saydığınız isimlere bakalım. Sevgili Vedat Bey de o başarı oranımızın yüksek dediğim kısmı içerisinde yer alıyor. Yani sadece benim katkılarımla olan bir şey değil bu. Vedat Bey'in de kuponları başarılı oluyor. Benim de başarılı oluyor. Anka kuşumuz var, onun başarılı oluyor. O yüzden dolayı tutturma oranımız %80 diyorum zaten. Sadece benim kuponlarım değil. Ha, benim ön plana çıkartabileceğim ne olur kendi adıma? Yani Görkem, kendini ön plana çıkar desen ne derim? Maçları gerçekten iyi analiz ettiğimi düşünüyorum. Hani bayağı bir emek verdiğimi düşünüyorum. Onun dışında çok iyi tahminim var. Bakın, bu akşam bir kuponum var Uğur Böceği'nde, kesin gelecek o. Gibi iddiam söz konusu değil. Eğer bir gün böyle konuşursam da beni lütfen dikkate almayın. Hiç kimse beni dikkate almasın. Çok kesin konuşursam, kesin gelecek bu akşam, çok güveniyorum dersem, o söylediğimi kimse dikkate almasın. Yok öyle bir şey. Barcelona Yozgat Spor'la maç yapsa, aklıma o geldi. Yozgatlı dostlarıma da selamımı ileteyim. Barcelona Yozgat Spor'la karşılaşsa kimse diyemez. Kimse diyemez. Barcelona kesin kazanacak. Profesyonel olarak yorumculuk ya da tahmin işi içerisindeyseniz, bunları yapmaya çalışıyorsanız diyemezsiniz bir kere. Yaptığınız işe saygısızlık olur. Onu söylemeye çalışıyorum. Ha, dışarıdaki vatandaş tabii ki bak bu maç kesin gelecek ya diyebilir. Ona göre kesindir. Ama ben sizlere bir karşılaşmayı yönlendiriyorsam, hayır kesin diye bir durum söz konusu değil.
ve her zaman da söylüyorum.

diyorum. Ben başarısız olayım, sizler kazanın. Bunu da samimiyetimle söylüyorum. Hasan Bey'e de bu yazdığı mesajdan dolayı teşekkür ediyorum ama bir aylık kasa yap diyor mesela, göreyim başarını. Yok, benim öyle bir iddiam değil. Hani kar yapayım gibi bir iddiam söz konusu değil. Zaten size de uyarımı yapıyorum her zaman. Yani belli miktarlarla oynayın. Üzülmeyeceğiniz rakamlarla bunu oynayın. Keyif için oynayın. Böyle kar amacı gütmeyle oynarsanız finalde üzülürsünüz yüksek ihtimalle. Onu da ifade edeyim. Bunları da söylemez kimse. He. Kolay kolay söylemez. Yusuf Kenan, Görkem Bey iyi yayınlar demiş dinleyicim. Bakalım şöyle bir kuponuna mesajında. Maç sonucu 0. Aa, çok güzel. Avustralya-Mısır beraberlik demiş. 2.60. Kolombiya-Gana mücadelesi. Kolombiya'nın galibiyetini önermiş ki ben de Kolombiya'nın kazanacağını düşünüyorum. Gece seansı mücadelesi. Kanada-Fas. Burada da Fas'ın galibiyetini bekliyor dinleyicim. Yarın saatler 20'de oynanacak olan bir mücadele. Güzel bir oranı var. Brezilya-Norveç. Buna katılmıyorum. Size teessüflerimi iletiyorum ve size şu an beyaz mendil sallamak istiyorum. Dinleyicimizin ismi neydi? Birazdan bakarım adını ama Brezilya-Norveç mücadelesine Norveç kazanır demiş. Yok, öyle bir şey yok. Brezilya kazanacak. İnadına samba diyorum. Samba. Kupayı Brezilya kazanacak desem şimdi kazanma ihtimali düşük. Yani kendimi ve sizleri kandırmak da istemiyorum. Ama ben şu an Brezilya'yı destekliyorum. Biraz duygusal davranıyorum. Norveç'in de Brezilya'yı mağlup edeceğini düşünmüyorum. Bunu da tarafsız gözlemim söyleyeyim size. Meksika, İngiltere karşılıklı gol var. Portekiz, İspanya maçına da yine KG var demiş dinleyicim. Yüklü bir oranı bulunuyor ama bu kupon gelmez. Hadi böyle bir totem yapayım. Brezilya, Norveç mücadelesinden Yusuf Bey. Öyle söyleyeyim. Dün İspanya müthiş oynadı. Kupayı İspanya alacak bence demiş bir başka dinleyicim. Adını paylaşmamış. Favori demeyelim de sempati duyduğum Fas milli takımı var. Sizce bir Fas dünya şampiyonluğu ilginç ve güzel olmaz mı demiş. Zor, zor. Ben oraya geleceğini düşünmüyorum ama bir önceki turnuvada da hangi takımları eledi bir bakın. Yani değil mi? Kimleri kimleri eledi de geldi, nerelere geldi Fas milli takımı. Yine aynı senaryo yaşanıyor. Önemli takımları mağlup ederek buraya kadar geldi. Ben kazanır demiyorum ama ilginç olur kısmına katılıyorum. Evet, ilginç olur. Doğru. Ama kazanır mı? Çok zor ya. Bir mucize gerçekleşmesi gerekiyor. Yarı finale bile kalacağını ben düşünmüyorum. Tabii ki kendi düşüncem bu. Kalırsa da sizin adınıza mutlu olurum. Abi merhaba, uzun zamandır mesaj yoluyla yayınınıza katılmıyordum demiş dinleyicim. Yarın benim doğum günüm ve bu da benim şarkım. Biraz çalabilirseniz çok sevinirim. İyi yayınlar demiş. Benim doğum günümü kutladınız mı acaba? Benim doğum günümü kutlamadığınız için öyle bir şey söz konusu değil. Ama bu son söylediğim gerçekten, hani öyle şarkı çal, benim bu şarkımı çal ya da istediğiniz bir şarkıyı çalayım gibi durum söz konusu değil. Öyle bir yetkim yok. Hani samimiyetimle bunu da söyleyeyim. Şimdi ben ne istiyor dinleyicim, atıyorum Demet Akalın'dan bilmem ne şarkısı. Ben çalamam. Ekranımda hangi şarkı varsa sırada onu yer vermeye çalışıyorum. Oynama yapamıyorum yani listeyle alakalı. Ama doğum gününüzü kutluyorum. Keşke adınızı da yazsaydınız. İsminizle doğum gününüzü kutlamış olurdum. Yine sosyal medyadan bana şarkınızı gönderebilirsiniz. Ben daha önce müzik işleriyle uğraştım bir 8-9 sene boyunca. Bir bakarız. Bakarız. Dinlemeye çalışırım. Paylaşım da yaparım ya Instagram'ımda, hiç sorun değil. Ama beğenirsem. Ama beğenirsem. Doğru, hiçbir maçın garantisi yok. Yeri geliyor 1.05'lik oranlı bahisler bile gelmiyor. Ufak kuponlarla keyif yapmaya bakmak lazım demiş dinleyicimiz. Güzel bir yere değinmiş. İyi yayınlar Görkem abi. Ben Konya'dan Hamza. Aylardır görüşmüyorduk. Nasılsın? Sesini duyduğuma yine sevindim. Yazacak çok vaktim olmadığı için genelde dinliyorum. Çorum Spor'un Süper Lig'e çıkarttık. Hayırlı mübarek olsun. Tanıdın mı abi beni? Ben Hamza, Konya'dan. Lazer kesim işi yapıyorum demiş. Yani ben dün akşam ne yediğimi bile hatırlamıyorum Hamza Bey. Öyle söyleyeyim. Ne yediğimi hatırlamıyorum sabah kahvaltıda bile. Uzun zamandır görüşmüyoruz demişsiniz. Yani hatırlayamadım. Hatırlayamadım. Instagram'da ekliyseniz, beni takip ettiyseniz daha önceki yayınlarımdan hatırlarım illaki ama şu an böyle bir mesajı gönderince hatırlayamadım. Ha, yalandan hatırladım tabii ki. Nerelerdeydin demeyi de bilirim ama her zaman samimiyete inanıyorum. Öyle bir şey de yapmayacağım. Sizin tahminleri
Eleştireni de peh ne diyeyim demiş dinleyicim. Ya eleştiri olmazsa zaten başarı gelmez, eleştiri olacak. Ki dinleyicim beni orada eleştirmiyor ya. Çok iddialı konuştuğumu söyledi ki hakkıdır. Hani iddialı mı konuştum bilmiyorum, ben olanı söyledim. Hani kendime güveniyorum diyorum sadece. Hani kendine güvenmeyen bir insan hiçbir şeyi başaramaz mantığıyla hareket etmeye çalışıyorum. En iyisi ben miyim? Kesinlikle değilim. Kesinlikle değilim. En iyisi ben değilim. Ama ben iyi olabilmek için bir şeylerden fedakarlık yapıyorum. Uykum düzenimden, gece sabaha kadar maçı ben keyfimden izlemiyorum. Kimse kusura bakmasın. Sizler uyurken ya da bazı arkadaşlarım, dinleyicilerim sabah gün aydınlanırken poğaçasını, çayını, kahvesini yudumlarken ben yeni yatağıma giriyorum. Neden? Daha iyi analizler yapayım diye, daha iyi tahminleri sizlere ulaştırayım diye. Şöyle bir bakalım, yine Derfin Yunus'tan neden bir mesaj vardı. Avize kardeşim bu. Yanlış bir şey yok demiş. Peki sen de iyisindir inşallah. İyiyim ya, sesim nasıl geliyor sizlere bilmiyorum da. Hani ben kendimi iyi hissediyorum, bir sorun yok. Şöyle bir bakalım, kardeşimin doğum gününü en içten dileklerimle kutlarım. Radyo neyi dinlesin istek için demiş, anlayamadım ya. Son mesajınızı anlayamadım Derfin abi, onu söyleyeyim. Son mesajınızı anlayamadım. Neyi dinleyeyim? Bir şeyi dinle demiş de anlayamadım. Kafamız hayır olsun diyorum ben. Tabii saatler 23-21'i gösterince artık dinleyicilerimizin de kafası karışıyor zaman zaman. Ha, benim de karışıyor. Çok normal, insani bir durum. Karşılaşmanın da ilk uzatma bölümü tamamlandı. Bir birlik eşitlik bozulmadı. Şimdi son 15 dakikaya giriyoruz sevgili Radyo Spor dinleyicileri. En azından bir 15 dakika daha sizlerle birlikte olacağım. Ha penaltılara gider, 40-38 biter vesaire, onu bilemem. Sabaha kadar bir bakmışsınız, sizlerle birlikteyim. Susmuyor bu Görkem ya, sabaha kadar yayında diye de tepki göstermeyin. Avustralya mücadelesinde sizce turu geçen kim olacak? Avustralya-Mısır 1-1 devam ediyor. 105. dakikadan çıktık. 106. dakikadayız. Son 15 dakikanın içerisindeyiz uzatma bölümlerinde. Bu turu kim geçecek? Öncelikli olarak bunun cevabını dinleyicilerim verebilir. Bir diğer sorum da turnuva genelinde en başarılı bulduğunuz takım. Bu kupayı size göre hangi takım kazanacak? Radyo Spor WhatsApp hattından mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ve bir hatırlatma daha yapacağım. Yine tahminler demiştik değil mi az önce? Ha, benim çok kötü tahminlerime ulaşmak istiyorsanız diyeyim. Hani iddiam yok, benim verdiğim maçlar genelde gelmeyecektir. Bir bakın, ben geleceğini düşünmediğim tahminlerimi şu an paylaşıyorum sizlerle. Ki bunu mecaz olarak söylüyorum, yani yanlış anlaşılmasın kesinlikle. 0540-300-097. Bu numaraya Görkem'in kuponlarını görmek istiyorum diye mesaj gönderebilir dinleyicilerim. Siz de kendi gözlerinizle görün ne kadar kötü tahminlerde bulunduğumu. Yani 25 tane tahmin veririm, 24 tanesi gelmez. Şimdi bunu da ciddiye alır bazı dinleyicilerim. Al başına belayı ondan sonra. Peki tam tersi, tam tersi genelde başarılı oluyor. Ama kendimi de övmek istemiyorum. Peki. Fransa kazanacak abi diyen bir dinleyicim, Avustralya'da sürpriz bir golle turu geçebilir bence demiş Ekrem Bey. Ankara'dan selamlar, sıcak bir Ankara akşamından selamlar demiş hatta. Çok sıcak, evet, bir 4 kilo verdim ya. Bir saattir yayındayım, bir saatte bir 4 kilo vermişimdir herhalde, çok terledim. Çok terledim. Klimayı açmayı da unuttum. Şimdi konuştuğum için klimayı da açamıyorum. Öyle sıcak sıcak eriyorum ya, eriyorum şu an. Bir saniye açayım o zaman. Bir 10 saniye rica edeceğim. 10 saniye. Bir klimayı açayım. İyi hatırlattı dinleyicim burada. Sıcak deyince ben de diyorum neden burası oldukça sıcak.

Tamam, işlem başarıyla tamamlandı. Klimamızı da açtık. Saatlerimiz 23-24'ü göstermekte. Avustralya-Mısır mücadelesinde de 108. dakikaya girmiş bulunmaktayız. Birbirlik eşitlik henüz bozulmadı. Yani penaltılara gidecek gibi duruyor, bilmiyorum. Yani son dakikada bir gol gelir mi? İki takımdan da o riski göremedik şu ana kadar. Salah'la kaçırdığı bir pozisyon vardı Mısır'ın. Onun dışında uzatmalarda şu bölüme kadar tehlikeli bir atak izlemedik.

kitlenmişken dinleyicim, ya bırak Mısır'ı şimdi, bırak Dünya Kupası'nı, Dundalk maçı var. Dundalk maçı ne olur? Oradan bir gol daha bekliyorum gibi bir mesaj göndermiş Dundalk. Sizden başka oynayan var mıdır acaba Dundalk maçı? Tabii ki vardır ya, tabii ki vardır.

Mısır kazanacak, kupayı da İspanya alacak. İyi yayınlar demiş Selçuk Bey. Peki teşekkür ediyorum. Klimayı açma, hasta olursun terli terli demiş yine bir başka dinleyicim. Teşekkür ediyorum beni düşündüğü için. Ben bile kendimi bu kadar düşünmüyorum hayatta. Dinleyicim beni düşünüyor. Merhaba, Kanada'dan Halit. Kaç yaşındayım demiş. Babamla şu an sizi dinliyoruz. 11 yaşındayım. Sizi çok seviyorum demiş. Biliyorum ya, babanızın adı Ahmet'ti değil mi? Kanada'dan beni dinleyen bir dinleyicim, bir aile tablosu. Mükemmel, mükemmel. Yani gözlerim doldu ama şu an bunu size yansıtamadığım için çok üzgünüm. Yani televizyon değil, radyodan size seslenmemin de böyle dezavantajları bulunuyor tabii. Şu an gözlerim doldu. Amerika'dan mesaj gelmesine alıştım ama Kanada'dan çok nadir geliyordu. Bir de dinleyicimin oğlu yazmış. Babamla şu an sizi dinliyoruz demiş. Peki, babanıza da selamlarımı iletiyorum. Ne demiş dinleyicim? Dundalk'tan gol gelir demiş. Dundalk. Uyumuşum az önce, uyuyakalmışım. Gözümü açar açmaz tekrardan senin sesinle uyandım demiş. Aa, çok güzel bir mesaj ya. Tebrik ediyorum burada. İsmini paylaşmayalım dinleyicimizin. Derfin Yunus tane iki takım da sıcaktan yoruldu. Evet, kesinlikle çok sıcak. Şu an Texas'ta oynanıyor bu karşılaşma ve hava oldukça sıcak diyebilirim. Bir birlik eşitlik, son 10 dakikanın içerisindeyiz. Ne demiş bir başka dinleyicim? Benim en çok performansını beğendiğim takım kesinlikle İspanya. Fransa diyenleri anlamıyorum. Fransa sonunu getiremeyecek. Kupayı da İspanya kazanacak demiş. Bir İspanya-Fransa arasında gidiyor şu an dinleyicilerimin mesajlarına göre. İngiltere kazanır diyen, Brezilya kazanır diyen yok mu ya aramızda? Brezilyalı futbol severleri bekliyorum. O samba ruhunu yansıtabilecek mesajları bekliyorum sizlerden. Lütfen Brezilya kazanır bu Dünya Kupası'nı diyebilecek, bana umut aşılayabilecek o pozitif enerjisiyle bu akşamımı daha renkli bir hale getirecek olan dinleyicilerimi bekliyorum. Bıraktınız meydanı Fransa ve İspanyacılara. Lütfen Brezilyacılar da gelsin. Bak yine Kenan Bey, Brezilya değil ama İspanya kazanacak demiş yani. Peki kazanacak mı, göreceğiz. Şöyle bakalım. Beşiktaş basketbol takımında Euroleague transferleri gelir mi abi demiş. Wilbekin'le Mete Can'ı açıkladı Beşiktaş kulübü, biliyorsunuz. Basketbolda da tabii bir yatırım yapacak şimdi. Euro Cup kadrosu değil, Euroleague kadrosunu kuracak. Hamleler gelmeye başladı. Wilbekin ve Mete Can'ı kadrosuna kattığını resmi olarak duyurdu Beşiktaş basketbol takımı. Şimdi sağ kanattan yine bir atak girişim ama savunmaya çarpan top kornere çıktı. Mısır takımı bir köşe vuruşu daha kullanacak. Paslaşılarak kullanılan bir köşe vuruşu. Burada Muhammed Salah en yakın arkadaşıyla oynadı ve şimdi ceza sahası içerisinde yükselen bir top savunmaya çarptı mı? Hayır. Mısırlı bir oyuncuya çarpan top doğrudan dışarıya çıktı. 112. dakikadayız. Bir birlik eşitlik henüz bozulmuş değil. Bir totem yapın, birine söyleyeyim, totem yapın da maçı biri kazansın. Berabere bitip penaltılara gitmeyelim. Sebebini daha sonra açıklarım size. Niye penaltılara gitmemesinin gerektiğini sonrasında açıklarım. Instagram'dan bunu açıklarım. Peki teşekkür ediyorum. Mesaj attım verdiğin numaraya demiş. Peki kuponlarımı görmek isteyen dinleyicilerim varsa sadece yayında değil. Altını çizeyim, sadece yayında değil. Yayındaki tercihlerimi zaten paylaşıyorum. Radyo Spor'da yayında olduğum süre içerisinde ama mesela yarın yayınım yok. Gün boyunca benim 5 tane, 6, 7 tane örnek veriyorum. Kuponlarımı, seçimlerimi görmek istiyorsanız, telefonunuza her gün ücretsiz bir şekilde ulaşmasını istiyorsanız da 0540-300-097 bu numaraya mesaj göndermeniz yeterli olacaktır. Bu kadar. Yani çok basit. Peki teşekkür ederim ilgi ve alakanıza. Mesajlara döneceğim. Sizce Dünya Kupası'nı kim müzesine götürecek? En iyi performans şu ana kadar hangi takımda diye sorduk. Mesajlar geliyor ama hep bir İspanya-Fransa dinleyicilerimden geliyor. Hep bu takımların adı geliyor enteresan bir şekilde.

Senin Brezilya'da yaşadığın duygusallığı ben de Almanya takımında yaşıyordum. Almanya elenince benim için Dünya Kupası sona erdi demiş sevgili Yaşar Bey, bu mesajı göndermiş. Peki Almanya çok kötü ya. Birçok Dünya Kupası'nda gruptan çıkamadı arka arkaya. Son 16, son 32 turunda elendiler. 2014 Dünya Şampiyonluğu'nun ardından, Dünya Kupası Şampiyonluğu'nun ardından Almanya'da bir çöküş dönemi başladı. Ama yeni antrenörleriyle, yeni teknik direktörleriyle tekrardan eskiden yaşadıkları o başarılara ulaşacaklarını ben düşünüyorum. Onu da söylemeden geçmeyelim. Size geçmiş olsun madem. Ne diyeyim, Dünya Kupası benim için bitmiştir diyor dinleyicim. Basketbol oyuncularımızı tebrik ediyorum. Gençlerimizi alınlarından öpüyorum demiş yine bir başka dinleyicim. Adını paylaşmamış. U17 milli takımımız, basketbol milli takımımız Dünya Kupası'nda yarı finale yükselmeyi başardı. FIBA 17 yaş altı Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde Fransa'yı 84, düzeltiyorum, 94-87 mağlup ettik ve adımızı yarı finale yazdırdık. Yarı finaldeki rakibimiz de Sırbistan olacak. Bunu da söylemiş olalım. Biz bu rüzgarla birlikte Sırbistan'ı da mağlup ederiz, Amerika'yı da mağlup ederiz. Yani hepsi gelsin, hiç sorun değil. Karşılarında şu an çılgın Türkler bekliyor. Biz bir rüzgarı arkamıza alalım, sonrasını izleriz, hep birlikte konuşuruz. Bu bile büyük başarı, bu bile büyük başarı. Alınlarından, emeklerinden öpüyorum ya oyuncularımız, yüreklerine sağlık. Gençlerimiz bizim, 17 yaş altından bahsediyoruz. Gencecik, pırıl pırıl çocuklarımız, evlatlarımız. İleride basketbolda A takımda müthiş işlere imza atacak oyuncuları işte şu an izliyoruz bu turnuvada. Bu oyuncular işte bizim geleceğimiz. O dünya kupalarında, Avrupa şampiyonalarında bize madalyaları getirecek isimler şu an gençlerimiz. Bu gençlerimiz. Tabii biraz da konuşmak gerekiyor. Sık sık böyle arada tebriklerimizi iletmek gerekiyor. Ya futbol olmayınca başarı başarı olmuyor mu? Müthiş bir başarı. Son bölümdeyiz. Artık son mesajlarınızı alıyorum sevgili Radyospor dinleyicileri. Birazdan kupada bugün yayını sizlerle buluşuyor olacak. Karşılaşmanın hemen ardından Avustralya-Mısır mücadelesi tamamlanır tamamlanmaz. Kupada bugün Esport ve Radyospor ortak yayınıyla sizlerle buluşuyor olacak. Avustralya şimdi sol kanattan bir atak geliştiriyor derken yerde kalan bir isim ve tehlikeli noktadan serbest vuruş kullanacak Avustralya milli takımı. Karşılaşmanın da 116. dakikasından çıktık. 117. dakikasına girmek üzereyiz. Son bölümdeyiz artık. Ya burada çıkacak bir gol hangi takımdan gelirse gelsin kaydedilecek olan golün telafisi bulunmuyor.

Transferde neler oluyor abi? Gelişmelerden haberin var mı demiş. Tabii ki bildiklerimi aktarayım. Zaten sizler de biliyorsunuzdur ama bir özet geçeyim. Nathan Ake Fenerbahçe takımında. Fenerbahçe Nathan Ake'yi 7 milyon sterlin ve 1,5 milyon sterlin ek bonuslar karşılığında transfer etti. Onu da söyleyelim. Trabzonspor'da Ola Ekben'in Basel'e kiralandığını resmi olarak açıkladı. Bu kiralama karşılığında da zorunlu olmayan bir satın alma opsiyonu olacak. 3 milyon 750 bin euroluk da şayet Basel oyuncuyu almak isterse bu rakamı ödemek zorunda. Şöyle bakalım, Onana bir kez daha Trabzonspor'da. Bunun haberini ben aylar öncesinde vermiştim sizlere. Benim güvendiğim haberlerden biriydi. İçeriden aldığım bilgilerden biriydi. Jürgen Klopp Almanya milli takımını tekrardan çalıştıracak ve takımın başına geçti. Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş ile yeni sözleşme imzalayacağı iddia edildi. Ki doğru haberlerden biri. Beşiktaş Leandro Trossard'a 3 yıllık sözleşme ve sezon başına da 7 milyon euro net maaş içeren resmi bir teklif yaptı. Oyuncu cephesi ise 4 yıllık kontrat ve yıllık 10 milyon euro net ücret istiyor. Yani 10 milyon euroyu da sen yani geçeceksin şimdi, kusura bakma Leandro'cum, geçeceksin. O 10 milyon euro istiyormuş. Peki Manchester City Elliot Anderson'u kadrosuna kattığını açıkladı. Dış haberlere de bakacak olursak Mario Lemina Al-Shabaab takımının yıllık 5 milyon euroluk teklifini reddetti. Mario Lemina yabancı kontenjanına takılıyor Galatasaray takımında. Yeni sezonda başka bir takımın formasını giyme ihtimali oldukça yüksek. Yine dikkat çeken haberlerden biri, Hull City'den teklif alan Anderson Talisca transferine izin verilmesini talep ettiği yönünde iddialar söz konusu. Premier Lig'de oynamayı hedefleyen tecrübeli oyuncu anlaşmayı bekliyor. Yani yeni sezonda Talisca Fenerbahçe'de olmayabilir. Dallas takımına bakalım, bir de NBA'ye uzanalım. Dallas, Fenerbahçe Beko'nun milli oyuncusu Tarık Biberovic'in draft haklarını satın almış oldu. Bu transfer gelişmeleri, en azından benim takip ettiğim gelişmeler bu şekildeydi. Sevgili futbol severlere de hatırlatmış olalım. Avustralya-Mısır mücadelesinde de 120. dakikaya girmek üzereyiz. 1-1'lik eşitlik devam ediyor. Maç penaltılara gidecek gibi. Evet, kısa bir yayın yapacağız dedik ama yine normal şartlarımızda günlük saatlerimize uygun bir şekilde yayınımı gerçekleştiriyorum. Yani tüm dilek haklarımı, herhalde tüm şansımı bugün burada kullandım. Yayın süresi için kullandım diye tahmin ediyorum. Yaser İbrahim sarı kart gördü. Mısır milli takımında az önce yaptığı bir faul vardı. Avustralyalı bir oyuncu yerde kalmıştı ve maçın hakemi de sarı kartını çıkardı. Uzatma bölümüne ilave süre olarak da artı bir işaret edildi. Saber birazdan oyuna girecek. Artık teknik adamlar da penaltıcılarını oyuna almaya başladı. Son bir atak diyebiliriz. Karşılaşmanın son atağını Avustralya milli takımı gerçekleştirecek. Tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanmak üzere. Maçın hakemi henüz işaretini vermedi. Bu bölümde oyuncu değişiklikleri gerçekleşiyor. Mısır cephesinde Marwan Atiya oyundan çıkan bir isim. Savunma ağırlıklı bir oyuncu. Mahmut Saber oyuna girdi 21 numaralı formasıyla. Penaltıdan attığı gollerde tabii dikkat çeken isimlerden biri. Hem kulüp nezdinde hem de Mısır milli takımında oynadığı daha önceki karşılaşmalarda. Serbest vuruş henüz kullanılmadı. Hakemin işareti bekleniyor. İçerideki oyunculara bir şeyler söylüyor. İtişmeler vardı. Karşılaşmanın hakemi düdüğünü çaldı. İçeriye gönderilen bir orta, ceza sahası içerisinde bir karambol, top kalecide kaldı. Etkili geldi Avustralya. Fişi çekebilirdi burada ama yerde kalan da bir Avustralyalı oyuncu var. Penaltı noktası üzerinde. Hatta düzeltiyorum. Mısır milli takımında da yerde kalan bir oyuncu var. Bir çarpışma gerçekleşti yanlış görmediysem. İki oyuncu da şu an yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi de oyuncuların olduğu noktaya doğru hareket ediyor. Avustralyalı oyuncu yavaş yavaş ayağa kalkmaya çalışıyor. Evet, şu an ayağa kalktı ama diğer taraftaki isme baktığımızda henüz yerden kalkabilmiş değil. Çenesini tutuyor. Şöyle bakalım. Evet, iki oyuncunun hafif bir çarpışması diyebiliriz.
ciddi bir karambol yaşandı ceza sahası içerisinde az önce. Mısır ceza sahası içerisinde karambol sonrasında iki oyuncu çarpıştı ve kendilerini yere bıraktı. Mücadele her an tamamlanabilir. Artı bir işareti gelmişti ve karşılaşmanın artı ikisini de geride bıraktık derken maçın hakemi son düdüğünü çaldı. Bir üst tura çıkacak olan takım penaltı atışları sonrasında belli olacak. Avustralya mı yoksa Mısır mı adını bir üst tura yazdıracak, hep birlikte göreceğiz.

Ve şimdi sizlerden gelen mesajlara şöyle bir bakalım. Artık son mesajlarınızı alıyorum demiştim. Kardeşim ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Hayırlı hafta sonları olsun inşallah. Derfin Yunus'tan teşekkür ediyorum. Güzel dilekleriniz için. Bence kupayı Brezilya kazanacak. Ben de senciyim abi. Sen ne diyorsan ben de onu destekliyorum demiş. Peki teşekkür ederim bu dinleyicimizin bu mesajı için. Adınızı da eklerseniz mesajlarınızın sonuna ya da başına daha mutlu olacağım. Yani kimin mesajını okuduğumu bilmek isterim. Adınız da size hitap etmek isterim. Şöyle bir bakayım. Ronaldinho'nun milli takımda attığı en son golü sorabilir misin? Bunu çoğu kişi bilmez demiş dinleyicim. Ya soralım. Son bölümdeyiz zaten. Brezilya milli takımında oynadığı maçlarda

Resmi kariyerinde Ronaldinho'nun kaydettiği son golü. Hadi soralım, bilebilen çıkacak mı acaba? Ben biliyorum da. Son golü hangi takıma karşı attı Ronaldinho? Milli takım düzeyinde Brezilya'dan ayrılmadan önce, milli takımı bırakmadan önce resmi olarak Brezilya formasıyla kaydettiği golü soruyorum. Şimdi arka arkaya doğru cevaplar gelecektir. Ben dinleyicilerime bu konuda güveniyorum. Evet evet güveniyorum. Ama mesajlarınızın sonuna lütfen adınızı da ekleyin. Hatta bulunduğunuz şehri de eklerseniz, hadi biraz daha ileriye gideyim, yaptığınız işi de eklerseniz, ne işle meşgulsünüz? Şu an yolda mısınız? Araç içerisinde misiniz? Yoksa bir yerde çalışıyor musunuz? Bunu da yazın. Bunu da yazın lütfen. Mısır bence eler, penaltılarda kaçırmaz demiş Mısır. Peki teşekkür ederim. Kürşat Bey bu mesajı gönderiyor. Edirne'den yazıyorum demiş. Vay. Edirne'de havalar nasıl acaba? Avustralya penaltılarla Mısır'ı eleyecek diyen bir başka dinleyicim. Ronaldinho'nun attığı son gol Almanya'ya karşıydı abi diyen bir başka dinleyicim. Bilmiyorum doğru cevap mı? Birazdan açıklayacağım ama gelen cevaplar genelde yanlış. Ronaldinho'nun Brezilya formasıyla kaydettiği son gol hangi takıma karşıydı? Biliyorsanız doğru cevabı bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Şöyle bakalım, basketboldaki gençlerimizi ben de tebrik ediyorum. Hasan İbrahim Özkul bu mesajı bana gönderen dinleyicim. Peki, ağzınıza sağlık diyen bir başka dinleyicim, ona da teşekkür ediyorum. Avustralya-Mısır mücadelesi penaltılara gitti. Birazdan seri penaltı atışları başlayacak. Bakalım bir üst tura hangi takım yükselecek? Ben de merak içerisindeyim. Ben de merak ediyorum şu an.

Ne demiş dinleyicim? Şöyle bir bakayım. 2009 yılında kime attı? İtalyanlara atmıştı Ronaldinho golü. Ben de o maçı canlı izliyordum zaten abi. Ondan sonra da hatırlamıyorum demiş. En azından net olmuş dinleyicim ya. Daha sonra gol oldu mu hatırlamıyorum ama benim izlediklerimin arasında en son golü o maçta İtalyanlara karşı atmıştı demiş dinleyicim. Peki Ronaldinho'nun Brezilya milli formayla attığı son gol. Az önce bir dinleyicim sordu, ben de sizlere soruyorum. Son dakikalardayız, son bölümdeyiz ve son bölümün son sorusu olsun. Hadi doğru cevaplar geliyor mu? Hayır. Yılmaz Bey yanlış. Onun dışında şöyle bir bakalım. Ahmet Öz yanlış bir cevap gönderdi. Yanlış cevaplar geliyor. İbrahim Bey'in cevabı yine yanlış. Antalya'dan selamlar demiş. Şöyle bakalım, bulacağız bulacağız. Doğru cevabı bulacağız. DVD, kaset, CD, plak koleksiyonlarım. Koleksiyonerim demiş dinleyicim. Konu niye buraya geldi? Sana DVD, kaset ve CD, plak koleksiyonlarımı göstereyim mi? Konu niye geldi dinleyicim? Niye böyle bir şey yazdın? Sevgili Yusuf Kenan, neden bana koleksiyonunuzdan bahsediyorsunuz? Gecenin bu saatinde 23.42, hatta 23.43'te. Neyse, ben bir fotoğraf alayım o zaman. Fotoğraf gönderebilirsiniz bakalım. Hangi DVD, kasetler ve CD'ler varmış, plaklar varmış. Merak ediyorum tabii.

Abi iyi yayınlar. Ronaldinho Brezilya'daki gol attı mı ki? Sen golü soruyorsun. Ya öyle bir yanıltma söz konusu değil. Tabii ki bir gol attı canım. Bir gol attı, atmaz olur mu? Şöyle bir bakalım. Teşekkür ederim dinleyicime. Meksika'ya kaydetti golünü diyen bir başka dinleyicim. Bak olabilir. En çok doğru cevaba yaklaşan dinleyicim bu olabilir. Ama adını yazmamış. Adını yazmamış. Ne var bu adınızda, niye yazmıyorsunuz? Anlam veremiyorum ya. Seri penaltı atışları da an itibariyle başladı diyebilirim. İlk penaltı Avustralya'dan gelecek. Bakalım topallarla buluşacak mı? Kazananı penaltılar belirliyor. Sevgili futbol severler, Mısır maçın favorisiydi ama Avustralya uzatmalar ve penaltılara kadar götürdü. Ve ilk penaltıyı kaçırdı Avustralya. Avustralya ilk penaltıyı kaçırdı. Seri penaltı atışlarında 1-0.

0: sıfırla başlamış oldu böylelikle Avustralya milli takımı. Kötü bir penaltı vuruşuydu. Top üstten farklı bir şekilde avuta gitti. Kale arkalarında da tamamen Mısırlı taraftarların olduğunu söyleyebilirim. Tribünlerde Avustralyalı taraftarlar zaman zaman ekrana geliyor. Az önce elinde bir balon vardı Avustralyalı taraftarın ve penaltıdan sonra bir tepki verdi. O elindekini yere attı. Kale arkaları, penaltıların kullanıldığı kale arkası diyeyim daha doğru ifadeyle şu an tamamı Mısırlı taraftarlardan oluşuyor. Rhein Kalesi'nde dikkatli bakalım bu penaltıyı çıkarabilecek mi? Mısır adını bir üst tura yazdıran taraf mı olacak? Ki ben ilk penaltılarda önde başlayan takımın avantajlı olduğunu düşünenlerdenim. Yani nasıl başlarsan öyle devam eder düşüncesine sahibim. Şu an ilk penaltıyı Avustralya kaçırdı. Şimdi ikinci penaltı Sabeta topun başındaki isim 21 numaralı formasıyla ve doğru köşeyi biliyor olmasına rağmen topu ağlarla buluşturdu. Seri penaltı atışları sonrası ilk penaltılar sonrasında Avustralya karşısında Mısır 1-0 önde olan taraf güzel bir penaltı vuruşuydu ama kaleci de çok iyi yere aslında uzandı. Topu son anda çelebilirdi. Parmaklarının arasından top filelere buluştu. İlk penaltılar sonunda Mısır 1-0'lık avantajı yakalamış oldu böylelikle. İsmail Bey'in mesajına bakalım. Şili'ye attı son golünü. O maçta 4-0 bitmişti. İyi hatırlıyorum demiş dinleyicim. Ne iş yapıyorsunuz? Yazın dediniz. Ha tamam öyle söylesenize canım. Şu işi yapıyorum desenize. Ben de anlayamadım. Avustralya şimdi ikinci penaltıyı kullanmak için geliyor ve top ağlarda Avustralya'da seri penaltılarda ilk golünü kaydetmiş oldu. Skor 1-1'e geldi. Bir penaltısı fazla Avustralya'nın Mısır'a nazaran. Çünkü ilk penaltıyı kaçırmıştı Avustralya milli takımı. Şu an penaltılarda 1-1'lik eşitlik söz konusu ve seri penaltılarda ikinci penaltılar tamamlanmak üzere. Mısır milli takımı da bu penaltıyı kullandıktan sonra Meksika'ya frikikten atmıştı. Mehmet Ergin ben taksiciyim demiş dinleyicim. Peki teşekkür ediyorum dinleyicime. Taksici dostlarımıza da kolaylıklar dileyelim. Yine zor iş olduğunu her zaman ifade ediyorum. Tekerinize taş değmesin. Hayırlı kazançlarınız olsun. Şimdi Mısır milli takımı ikinci penaltıyı kullanmak üzere. 1-1'lik eşitlik söz konusu. Bunu golle sonuçlandırırsa şayet Mısır milli takımı yine avantajı yakalamış olacak. Henüz hakem işaretini vermedi. 1-1'lik eşitlik devam etmekte. Evet hakem şu an işaretini vermek üzere son kontrollerini gerçekleştirdi. Ve işaret geldi. Rabia Rami topun başındaki isim. Mısır milli takımında penaltıyı kullanacak olan isim Rabi geliyor. Rabi vurdu ve top ağlarda. Kaleci ayrı köşede, top ayrı köşede ağlarla buluştu. Seri penaltı atışlarında ikinci penaltılar tamamlandı. İlk penaltıyı kaçırdı Avustralya. İkincisini golle sonuçlandırdı. Şu an 1 Avustralya, Mısır ise 2. Üçüncü penaltılara geçilmek üzere. Avustralya artık çok kritik penaltıları kaydediyor diyebilirim. Çünkü bir tane kaçırdılar. Daha kaçırma lüksleri kalmadı. Avustralyalı oyuncuların penaltı kaçırma gibi bir lüksü bulunmuyor. Hakem işaretini vermek üzere 91. dakikada oyuna giren Aver Mabil topun başında Avustralya'da Aver Mabil geldi ve topu ağlarla buluşturdu. Aver Mabil o da genç isimlerden biri Avustralya cephesinde aslında genç diyorum ama tabii ki kimisine göre yaşlı da denilebilir. 29 yaşındaki bir isimden bahsediyorum. Şöyle bakalım güzel de yere vurmuş topu. İspanya 2. liginde mücadele eden daha önce İsviçre Süper Ligi'nde Grasshoppers forması giyen bir isimdi. Şu an İspanya 2. liginde de Castellón forması terleten bir oyuncu topu ağlarla buluşturdu. 2. ligde 25-26 sezonunda 30 maç sonunda 3 gol ve 6 asistlik bir katkısı vardı. Aver Mabil'in Avustralya cephesinde az önce penaltıdan topu ağlara gönderdi. Şimdi yine Mısır penaltı kullanacak. Topun başında Muhammed Salah. Çok tecrübeli bir oyuncu. Böyle anları defalarca tatmış olan isimlerden biri. 34 yaşında Mısır'da. Bakalım bu golü kaydedebilecek mi? Seri penaltı atışlarında Liverpool forması giyen, 7 gol atan Premier Lig'de Muhammed Salah geliyor. Panenka denemesi ve topu alardı. Büyük riskliydi aslında bu penaltı ama Panenka ile topu ağlarla buluşturmuş oldu. Panenka vuruşu gerçekleşti Muhammed Salah'tan. Bir an top o kadar yavaş gitti ki ben kesin kaçar diye düşündüm. Öyle bir vuruş gerçekleştirdi. Çok yavaş bir vuruş gerçekleştirdi. Neredeyse kaleci diğer tarafa yattıktan sonra ayaklarıyla topu kurtaracaktı. Muhammed Salah da hafif bir tebessümle şimdi orta alana doğru geliyor. Seri penaltı atışlarında 3 penaltı geride kaldı. 3'ünü de golle sonuçlandırdı Mısır. Avustralya 3'te 2 yaptı ve avantaj Mısır milli takımında 4. seri penaltılara geçiliyor. Şimdi Avustralya'nın hata yapma lüksü kalmadı dedik. Şimdi yine Avustralya'nın penaltısını sizlere aktaracağım. 25 numaralı formasıyla önemli isimlerden biri Lucas Harrington. Topun başındaki isim Lucas Harrington geliyor ve top üst direkten dışarı çıktı. Avustralya için artık büyük ama büyük, çok büyük mucize gerekiyor. Avustralya penaltı atışları sonrasında kupaya veda edebilir. Sevgili Radyospor dinleyicileri, Mısır'ın iki penaltısı kaldı ve bu iki penaltıdan birini golle sonuçlandırdığı takdirde adını bir üst tura yazdırmış olacak. Yusuf Kenan iyi yayınlar, 5'te 5 yapan 12 dev adama Katar yolunda başarılar dilerim demiş. Ben de katılıyorum ki güzel işlere imza atacaklardır. Ankara'dan selamlar, Ahmet ben, iyi yayınlar, müzisyenim, sahneden eve dönüyorum, araba kullanıyorum. Meksika diye hatırlıyorum, iyi geceler Görkem Bey demiş. Evet, Ronaldinho'nun kaydettiği son golü sormuştuk sizlere milli takım formasıyla ve 2011 yılında 2-2 biten bir mücadeleydi yanlış hatırlamıyorsam. Ceza sahası dışından da güzel bir frikik golüyle milli takım kariyerindeki son noktayı koymuştu Ronaldinho. Meksika'ya karşı kaydettiği bu frikik golüyle 2011 yılında gerçekleşmişti. Ronaldinho'nun son golü milli takım formasıyla. Müzisyen dinleyicimize de teşekkürlerimi iletiyorum. Instagram adresimi soran bir dinleyicim, Görkem Tezer yazması yeterli olacaktır. Ben dinleyicim demesi gerekiyor ama yoksa kabul etmiyorum istekleri, onu da ifade edeyim. Şimdi son penaltı atışı kullanacak Mısır milli takımı bu penaltıdan gol çıkarsa şayet adını bir üst tura yazdırmış olacak Mısır milli takımı. Topun başındaki ismi de sizlere aktarayım. 67. dakikada oyuna girmişti Hossam Abdelmagüid. Topun başındaki isim geliyor ve top ağlarla buluştu. Mısır adını bir üst tura yazdırmayı başardı. Enteresan karşılaşmalardan biriydi. Gitgellerin olduğu aslında maçlardan biri de diyebilirim bu karşılaşma için. Avustralya maçın büyük bölümünde kapalı bir savunma anlayışıyla oynamış olsa da çok iyi mücadele ettiklerini düşünüyorum. Seri penaltı atışlarında 4-2'lik üstünlükle bir üst tura adını Mısır milli takımı yazdırdı. Peki benden de bu kadar diyelim. Saatler 23.53'ü gösterirken aranızdan yavaş yavaş ayrılıyorum. Birazdan Esport ve Radyo Spor ortak yayını, Kupa'da bugün yayını sizlerle buluşuyor olacak. Kuponlarıma da ulaşmak istiyorsanız tekrar hatırlatayım. Uğur Böceği Şans Oyunları firmasını iddia.com üzerinde kayıtlı bayim bölümünden ekleyebilirsiniz. Devamında da 0540 300 0097 bu WhatsApp numarasına Görkem'in kuponlarını görmek istiyorum demeniz yeterli olacaktır. Peki yarın sizlerle birlikte olamayacağım ama pazar günü saatler 17'de tekrardan görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.
1: .30 çift 0 97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz sona erdi. Radyo

0: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla Kupa'da bugün başlıyor.
1: Zaten maçın o soğuk, yani sıcağına, maçın atmosferine de hiçbir katkısı olmadan hop penaltılara geçti. Soğuk yani oyuncu, soğuk, ısınmış değil. Bir de Beach bayağı iyi performans gösterdi maçta. Neler çıkardı yani?
2: Ya tabii bunun
1: yani
2: işte...
1: O maç oynama motivasyonu, maçın içinde oynama motivasyonunun etkisi de olabilir.
2: Yani. Bunun ama yani iyi kötü örnekleri var. Silesen en bileneni. Sile, mesela Silesen iyi bir penaltı kalecisiydi. Hani zihinlerde de böyleydi. Ya da işte Kepa muhabbeti var mesela. Kepa çıkmayı reddetti. Sarri'nin bütün karizmayı yerle yeksan ettiği. Yani bir oyuncunun bir teknik direktörü nasıl bitireceğini gösterdiği bir maçtı. Üzerine o penaltıları kurtarmıştı. Ya bilmiyorum hani, bence bu arada Tony Popovic turnuvanın en başarılı hocalarından biri. Yani şu Avustralya'yı son topa kadar getirmesi, yani zaten yani penaltılarda da biraz kaybetmelerinin sebebi Avustralya'nın teknik bareminin Mısır'ın altında olması. Yani Mısır, Afrika takımları içinde bence en teknik 3 takımdan biri yani. Fas bambaşka bir seviyede. Cezayir dün elendi. O da öyle bence. Ki eğlenmelerinin sebebi de, bilmiyorum, akışta da konuşabiliriz. Biraz bu teknik kaliteden kaynaklanıyor ve Mısır, yani Mısır'ın bu tekniği illaki maçın sonunda o topa vuruş anında göstermesi öngörülebilir bir şeydi.
3: Evet. Bu arada kontrol ettim. Matthew Ryan'ın 2017-18'de 3 penaltının ikisini kurtardığını gördüm Premier Lig'de. Sonrasında 4 sezonda penaltı kurtarışı yok. Geride kalan sezonda da La Liga'da Levante formasıyla hiç penaltı kurtarmamış.
1: Peki, karşılaşmış ama atılmış mı? Yani değil mi penaltı? Yani.
3: Tabii. Bir sezonda karşılaşmamış sadece. Diğer sezonların hepsinde karşılaşıp kurtarış yapamamış.
2: Yani Avustralya'nın da elindeki en iyi penaltı kalitesi budur. Yani 7'de 2, 7 senede. Yani. Herkesin şartı farklı abi bu şey.
1: Doğru, haklısın.
2: Herkesin bonusu yok yani senede 10 tane penaltı kurtarış.
1: Ama şöyle bir şey var, maçın genel itibariyle hani maç öncesi herkes ya çok sıkıcı maç olur beklentisi. Eleme maçı olmasına rağmen olabiliyor ama maçın geneli mücadele açısından bayağı iyiydi, hareketliydi.
2: İşte demek ki sıkıcı oldu. Yani bunu diyorsan...
1: Hiç de öyle demiyorum, asla demiyorum. Yani
2: mücadeleci bir maç oldu diyorsan sıkıcı
1: olmuştur. Hayır, hiç
2: olmuştur.
1: Böyle sıkıcı pozisyon yok edasında bir maç olmadı. Bayağı ceza sahası içi etkinliği oldu. Fiziki mücadele çok fazla oldu. Fauller, sürat, karşı iki kaleye gitti geldi top. İlk yarı da oldu, ikinci yarı da oldu. Evet, gol olmadı. Birer tane oldu ama... Daha herkes Avustralya ismini duyunca biraz daha hani sıkıcı maç geçebilir diyordu. Biraz erken golün de etkisi oldu tabii.
3: Ya tabii, ben maçı izlerken doğru da söyledim. Biraz daha Mısır'ın topa sahip olup sürekli bastıracağı bir maç bekliyordum. Onun da söylediği üzere gol erken olunca farklı bir maç ortaya çıktı. Farklı türden bir maç ortaya çıktı ama yani biraz daha ben sıkıcı tarafa yakınım ya. Çok katılıyorum sana Murat abi o anlamda.
2: Yani çok şey bir maç oldu işte, diyemeyiz.
1: Yani şu maçtan güzel bir şey çıkmaz mıydı yani?
2: Çıkmak zorunda değil ya. Mesela dünkü İspanya-Avusturya maçı sıkıcı bir maç oldu. Ya yani 3-0 bitti ama ya. Ben gerçekten izlerken sıkıldım. Tek taraflı, rekabetçi olmayan bir maç. Ya bu maçta bir daha rekabetçi.
1: Burada yazan rekabet vardı ya.
2: Ya ben Mısır'ı daha iyi bekliyordum. Yani Mısır beklediğimden kötü çıktı. Bunun işte Cem'in söylediği gibi sebebi ilk 15'te golü bulup toptan vazgeçmeleri de biraz olabilir. Yani Avustralya'ya topu vermek de kötü bir fikir değil aslında ama işte Avustralya sizin rakip sahanıza geçtiğinde biraz fiziksel olarak üstünlük sağlayabiliyor. Sonrasında da yani aslında ikinci yarı, ki maçın kırılma anı Marmuş'un kaçırdığı. Yani Muhammed Siko ve Aşur Cinden, yani Salah ve

0: Marmuş'tan öte bir performans gösteriyorlar. Yani beklenti bu iki yıldızın daha iyi top oynamasıydı ama bir adım arkasında kalan böyle yardımcı oyuncu rolündeki iki oyuncu bence turnuva boyunca öne çıktı. Yani 11 numaralı Zico ve 8 numaralı Aşur. Ben beğeniyorum Mısır'ı. Şöyle bir şey yapıyorlar. Hafez ve Hani ile iki bekle genişliyorlar. Salah, Zico, Aşur ve Marmuş'u birbirlerine yakın tutuyorlar ve bu dört oyuncuya full serbestlik sağlıyor Hossam Hasan Hoca. Yani hem serbestler hem sürekli dolanıyorlar. Böyle dar alanda iş çözebilen bir dörtlü meydana geliyor. Tabii ki geçiş savunmalarında sorun yaşayabilirler ki bugün İren Kunda'ya çok da fazla bir şey vermediler. Ama tabii yani hani bir Afrika Konfederasyonu'nda Mısır toplu oynayabilen teknik bir takım ama turnuvanın genelinde en teknik takımlardan değil ki bu turnuvaya bir geçiş takımı olarak gelmişlerdi. Beşli oynayan bir geçiş takımıydı. Burada beklenenden çok daha fazla vakit geçirdiler topla. O açıdan da bence fena değiller. Öyle ya da böyle son 16 yapıyorlar. Kendileri için muazzam bir şey.
1: Ben 39 yaşındaki Messi'nin bu kadar şov yaptığı ortamda Salah'tan daha fazlasını bekliyorum açıkçası.
0: Grubu da kolaydı.
1: Yani bunu kolay söylemek olurdu. İstiyorum ki yıldızlar hani bildiğimiz anlamda isim olarak yıldızlaşmış isimler de turnuvaya damga vurdu. İşte Messi'si, Haaland'ı, Mbappe'si. Salah bence epey geride kaldı ki kulüp kariyerinin geleceğiyle ilgili de soru işaretleri yarattı. Ben de bu fiziksel ve şu anki durumu yani. Geleceği nasıl olacak merak ediyorum. El Ahli deniyor. Bakacağız Salah'ın göreceğiz. Mı? Evet El Ahli deniyor ama.
0: Olabilir. Ya zaten artık şey Salah'ın ya. Yani emeklilik dönemi kapanış, başladı
2: kapanış
0: yani.
2: Kapanış öncesi diyorsun.
0: Nereye giderse gitsin emekliliği başladı Salah'ın. Emekliliğin ilk sezonunda oynayacak.
2: Evet 1.36 gol beklentisi Mısır 0.87 Avustralya. Toplam 30 şut var. Avustralya'nın tek isabeti var. Mısır'ın 4 isabetli şutu 2 kaçan pozisyonu var. RCS'ler de iyi 33-31.
0: Yani ama yani sonuçta bir penaltılar, kaleyi bulan evet, bir şuttan gol attı Avustralya.
2: Evet,
0: yani
2: tek şuttan gol oldu doğru.
0: Yani rakip sahasına daha çok girmiş ama yani çerçeveyi bulamadıktan sonra o girişlerin de ne kadar önemi oluyor. Yani finalize olamıyor sonuçta. Yani
1: gol de kendi kalesine bu arada.
2: Yani evet, gol kendi kalesine bir tane şut var.
1: O hariç bir tane vurmuş.
0: Sağ bek attı. Doğru söylüyorsun.
1: Enteresan olmuş.
2: Bizim gruptan da Paraguay 16'ya kaldı.
1: Evet Paraguay kaldı, ABD kaldı, Avustralya'da kaldı.
2: Avustralya'dan ucundan döndü.
1: Olmadı. Yani grubumuzdaki
0: takımlar. İşte mesela Paraguay ile Avustralya'yı ayıran net fark, yani Paraguay hücum tarafına geçtiğinde 2-3 oyuncuyla çok daha rahat iş yapabiliyor, yani çok daha teknikler. Avustralya'da sadece hız ve güç var. Yani genellikle hız ve güç var. Yani çok öyle toplu yapabilir oyuncuları fazla değil. Ben şeyi de anlamadım. Ya 18 yaşındaki çok genç bir oyuncu penaltı attı. Şey çok iyi, yani oyuncunun sorumluluğu alması harika, işte Goretzka'ların falan aman bizim tadımız kaçmasın, başımız yanmasın dediği ortamda 18 yaşında gencecik bir oyuncunun bu baskının altına girmesi bence müthiş bir karar. Ama yine de bu baskıyı ona yüklemek ne kadar doğru, yani Avustralya takımında başka penaltı atacak oyuncu yok muydu? Bak bunu da bilmiyorum, belki de yoktu, belki de çocuk çok teknik yani ki zor bir penaltı denedi yani gol olsa harika. Voltamade penaltısı gibi bir şey atacaktı yani. Müthiş bir penaltı denedi. Ama patladılar.
2: Evet. Bu maçın galibi tura atlayan Mısır. Arjantin Yeşilburun galibiyle oynayacak. Sevgili izleyiciler son 16'da. Onu hatırlatalım. Ve klasik akışımıza geçip gazetemize bakalım. Kupada bugün de gazetemize bir göz atıyoruz şimdi sevgili izleyiciler. Biliyorsunuz dün gece Portekiz-Hırvatistan'la başladı. Ardından İsviçre-Cezayir maçıyla devam etti. Bu akşama da Avustralya-Mısır'la karşıladık bu akşamı. Gece 1'de Arjantin-Yeniburun. Bence gecenin bir başka güzel maçı da Kolombiya-Gana olacak gibi 4.30'da. Onu söyleyelim. Portekiz'i teknoloji kurtardı. Çipli top. Portekiz'i kurtaran... Ne diyelim? Maçın kahramanı mı oldu diyelim?
1: Maçın önüne geçti.
2: Maçın önüne geçti. Gerçekten o şey yalnız EKG grafikleri gibi veriyorlar ya ekranları. Bayağı güzel oluyor. Doruk bilmez tabii EKG daha yaş itibariyle o grafik testlerini henüz görmemişsindir.
0: Keşke falan. Keşke o kadar
2: keşke.
0: Ya keşke Cem olsam ya. Keşke Cem yaşında hatta işte Ahmet yaşında olsam.
1: Ahmet yaşında olmak da zor ya. Biraz erken ya.
0: Şey de zor ya. Daha işte çok yani kariyerin başı daha çok çabalaman lazım, çok zaman lazım. O da kötü bir baskı, doğru.
1: Bu arada Murat abi orada bir sorum olacak benim. O EKG gibi olan grafikte Veiga'nın dokunuşu neden çıkmıyor? Sadece o ilk vuruşa mı odaklanıyor? Veiga'nın dokunuşu o grafikte çıkmıyor mesela.
2: Ama orada şöyle bir şey var.
0: Esas grafik o... diyor şey mi yani diyor hani Murat yani. Abi.
2: İçeride oynuyorlar mı grafikte diyorsun? Ya şöyle bir şey var. Orada tabii önemli olan ilk vuruş ya. diğeri aslında dokunup dokunmamasından ziyade kasıtlı oynayıp oynamadı. Orada oynamamasına ilişkin bir problem yok.
1: Doğru.
2: Zaten Wigan'ın değiyor. O zaten temas ediyor. Oradaki şey kast yani bilerek mi oynayarak mı vuruyor yoksa çarparak mı gidiyor? Oradaki ayrım o. Ama ilk hamle tabii ki vuruş. Bu turnuvada ikinci oldu değil mi bu? Çipli topun faydasının evet, olduğu.
1: Bir asiste kullanılmıştı sanırım. Bir de asistin yazılmasında hayalet dokunuş gibi bir şey vardı. Hangi maçta hatırlayamadım.
2: Bir de yine offside tespitinde vardı.
1: Offside'da da vardı.
2: Yine offside tespitinde de vardı çipli top. Portekiz bu sayede ama o da uzatmalara inanılmaz bir karşılaşma oldu. Oraya başlayalım. Ronaldo maçın oyuncusu seçildi. Yine birer milim offside'den iddia edilen goller. Kolombiya teknik direktörü demişti ya Davinho Sanchez için.
1: Ha evet.
2: Pedikür yaptırıp bundan sonra maça gelsin diye. Onun gibi iki tane çok milimetrik iptal oldu. Portekiz Hırvatistan'ı yenmeye başardı nihayetinde.
1: Yani turnuvanın en keyifli maçlarından biriydi öncelikle. En uzun maçlarından biri de olabilir uzamamasına rağmen. Ben acayip keyif aldım maçtan ama yani Portekiz'in çok hak ederek kazandığını böyle düşünmüyorum açıkçası. Biraz teknolojinin de yardımıyla geçmiş oldular. Tabii ki bu kötü bir şey değil yani. Aslında doğru olan şey teyit edilmiş oldu tabii ki ama yine daha iyi bir Portekiz bekliyorum. Salah için ne söylediysem Ronaldo için geçerli. Mısır için ne söylediysem Portekiz için geçerli. Daha baskın, daha üretken bir Portekiz bekliyordum ki maçın önemli kırılma anlarından biri de bence değişiklikler oldu. Ronaldo'nun çıkıp Neves'in girmesi, Ramos'un onun yerini alması, o mevkiye, o pozisyona geçmesi. Biraz sanki Roberto Martinez Rudi Garcia'dan mı cesaret aldı acaba diye düşündüm. Belçika-Senegal maçında da De Bruyne ve Doku'yu çıkarmıştı Rudi Garcia. Evet. Roberto Martinez de yine yıldızlarını çıkarak Fernandez'i, Ronaldo'yu çıkararak cesur bir hamle yaptı ve karşılığında aldı Ramos galibiyet golünü attı. Ama orada bir esinlenme, bir cesaret alma var diye düşünüyorum.
2: Doruk nefis goldü ya, ikinci gol değil mi? Leao'nun ortası, Ramos'un kafası.
0: Öncelikle ben Hırvatistan'dan başlayayım. Hırvatistan yani işte burun bükülen, yani işte bunlar da denilen Hırvatistan yine biraz şans faktörüyle ve Diego Costa faktörüyle yani bu değişiklikler çok cesurdu ama maçı aslında Hırvatistan'a verdi. Yani bu orta sahayı boşaltması Martinez'in ki yani hemen değişiklikler önce de bir gol olacaktı. O gol son dakika döndü. O an fikrini değiştirir miydi bilmiyorum ama Hırvatistan'ın total kontrol ettiği bir dönem var. İşte o Martinez'in Belçika'ya öykündüğü dediği Cem'in dönem. Orada Diego Costa şov yaptı. Yani Diego Costa orada o şovu yapmasa belki de Portekiz evine gitmişti. O çipli topa da kalmayacaktı iş. Hırvatlar ilk yarı önce savundular. Alan hemen hemen hiç vermediler. İkinci yarı bu kez cesareti de bulup yani şey yapmadılar öyle biz uzatmaya gidelim. Geriye yaslanıp falan takır takır evet. Top oynadılar. Kovacic bayağı böyle 5 senedir falan böyle top oynamıyordu. İyi oldu yani. Unutmuştuk Mateo Kovacic nasıl bir oyuncu. Oyun karakterini unutmuştuk bak. Yani oynaması süre alması değil. Kovacic kendini Avrupa'ya, dünyaya tanıttığı tarzda bir futbol oynadı. Delen, şut atan, dribbling yapan, tempolu, oyunun akışını, temposunu, hızını değiştiren bir top oynadı. Bence nefisti gerçekten. Ama yani mesela maçın oyuncusu Cristiano Ronaldo seçilmiş. Yani tamamen işte Amerika'nın.
2: Aynen öyle.
0: Yani işte kupa bizde. İşte kim Ronaldo, Ronaldo'yu verelim. İşte Messi tamam o kalsa. Hani bu şovun bir parçası.
1: Yamal'da yani. Da yaptılar aynısını. Yamal. Erzabal'daki gol attı. Yani, Kukure'yi ekkesiz yaptı. Yamal aldı maçın oyuncusu.
0: Ya bir anlamı yok. İlginç. Yani o maçın oyuncusunu kim? Yani maçın iki tane oyuncusu olabilir. Ya Gonçalo Ramos olacak. Müthiş bir kafa golü attı. Oyuna kenardan girdi. Skoru çözdü. Atıyorum Leao olacak. Girdi. İyi top oynadı. Bir asist yaptı. Çok ya da Diego Costa olacak. Aynen. Yani penaltı golüyle Ronaldo'nun penaltı akan oyunda da atsa biri yani. Ki bak iptal edilen golü çok şıktı.
2: Çok
0: gerçekten
2: şıktı,
0: evet. Nefis bir gol attı Ronaldo yani. Ronaldo iyi kötü oynuyor şeyi değil bu. O ödül biraz sembolik bir ödül oldu. Yani Portekiz'in bilmiyorum hani istatistiklere falan bakınca tabii yüksek çıkıyor da yani beklediğimiz güçlü oyunu hala olduğunu yok düşünmüyorum yani. Portekiz'in. Ya kopuklar gerçekten yani. Mesela Arjantin şimdi oynayacak birazdan çok kompakt abi yani. Hep topun olduğu tarafta Arjantin. Hep orada hem topu hemen geri kazanabiliyorsun o sayede. Hem de o bağlantıları daha kolay yapıp ya Mısır bile daha kompakt oynuyor bak. Hemen hop kenarlar içeri giriyor. Santrafor düşüyor. İşte 10 numara etrafında geziyor bu oyuncuların ve pas alışverişi beklerle beraber daha hızlı oluyor. Portekiz yüksek alanlarda top oynuyor. Bence oradan da biraz patlıyorlar.

0: yapmayanı şey yapıyorlar abi. Medyada son günü.
1: Son günü.
0: Bu başlatmazsan yarın medyada başlayamıyorsun. Öyle bir şey. Yani düştü Modric'te takımda bir yerden sonra. Yani fizik olarak Modric'in, yani hem yaşı var Modric'in, hem de bence Serie A temposu da Modric'in biraz geri gitmesine sebep oldu orada. Yine bayağı kaliteli bir ikinci yarı oynadı Modric. Yani bence turnuvada da İngiltere maçı çok silikti. Yani İngiliz temposuna ayak uyduramaması çok normal abi. Kaç yaşında geldi? 40 yaşına merdivendaydı ve hani mesela Messi gibi, Ronaldo gibi bir rolde oynamıyor Modric. Yani tamam, yanında Kovacic, işte önünde onun da topuzu oyunu etki eden Baturina'sı, Suçiçi fedaileri var ama yani oyunun merkezindesiniz ve sürekli defansif aksiyon yapmanız gereken bir yerdesiniz. Yani en uçta aktif dinlenerek zaman geçiremiyorsunuz. O yüzden Modric atıyorum 38 ise, 37 ise tam yaşını şu an hatırlamıyorum. Oyun içinde yani 45 yaşında olabilecek kadar efor harcıyor. Yani öyle bir farkı var bu durumun. Nefis bir oyuncu bence, yani yapabileceği her şeyi yaptı kariyerinde gerçekten.
1: 5
0: yani
1: Dünya Kupası, demin grafiğimiz var, tekrar onu rica edebilirsek sevgili Hasan Uslu abimizden. 202 milli maç, 5 Dünya Kupası, 2018 Dünya ikincisi, 2018 Ballon d'Or, 2022 Dünya Kupası üçüncüsü, 2018 Dünya Kupası en iyi oyuncu ödülü ve Hırvatistan milli takımın tüm zamanlarda en fazla Dünya Kupası maçı oynayan oyuncusu Cem.
2: Ya acayip bir kariyer. Söylenecek hiçbir söz yok yani Ballon d'Or ödülüyle, 2018'de yaptıklarıyla muazzam bir kariyer. Medyadan bahsetmiştik başlık konusunda. Ya Modric'in ya Cristiano Ronaldo'nun son milli takımdan olacak deniyordu ama ben size sormak istiyorum. Ronaldo eğer kaybetseydi, elenseydi Portekiz, İspanya, Fas ve Portekiz oynayacak 2030 Dünya Kupası'nda yer almak istemez miydi Cristiano Ronaldo?
1: Kesin isterdi canım. Bence isterdi.
0: Ve ha, istiyor da. Ben de o kadar çok şey istiyorum. Gerçekten benim de acayip isteklerim var ama. Euro'da oynar. Ama tabii yani 45 öyle yaşında Ronaldo'nun oynayabileceğini...
2: Japonya'da 59 yaşında vardı bir santrfor.
0: Abi vardı yani. Ama ne yapıyor ama son yani?
1: Ev sahibi olacaklar ya, belki Doruk 10 dakika bile olsa oynamak ister bence ya.
0: O zaman oynamış olmuyorsun ki abi ya. Yani bir oyuncunun forması sana veriliyor.
1: Bir asır sonra diyecekler ama işte kaç tane Dünya Kupası üst üste yer almış.
0: O zaman bir... yani Ronaldo 49 yaşına da gelsin. Gelsin. Kenarda otursun. Bir dakika Ochoa gibi girsin. Yani.
1: Ochoa gibi, evet.
0: Sonsuza dek sürsün bu şey seri var.
1: Messi Ronaldo yarışı bu katılma açısından sürecek gibi gözüküyor. Gazetemizi tekrar rica edebilir miyim? Orada hem... bugünkü Messi maçına dair, Arjantin'e dair,
2: Messi dair... Gerçekten maçın önemini anlatıyor yani. Messi'nin maçı olarak görüyor. Gazetede de öyle görüyoruz.
1: Son 32 turu sona erecek sevgili izleyiciler. Messi ve arkadaşları ve Kolombiya-Gana maçlarımız var. Mısır rakibini bekliyor diye başlayalım ve Cem, buraya geçmeden hızlıca bir İsviçre-Cezayir birkaç değerlendirme alayım. Sonra hem Kolombiya-Gana hem Arjantin için durum konuşmaya başlayacağız.
2: Yani İsviçre-Cezayir konusunda İsviçre benim beklentimin çok üzerinde. Yani belki inanılmaz futbol oynadıklarını söylemeyiz ama Manzambi'nin çıkışıyla, Embolo'nun yıllardır milli takımda aynı standardı yakalamasıyla tam bir turnuva takımı zaten. Öncesinde de konuşmuştuk. Cezayir'den ben daha fazlasını bekliyordum. Hep benim beklentilerim üzerinden gidiyorum ama Cezayir'in en azından gol bulmasını bekliyordum. Yani
0: ben elemesini bekliyordum.
2: Elemesi bile olabilir. Yani sürpriz olmazdı. İşte Şaibi gibi isimler varken teknik kapasite anlamında Usya Moğarlar daha fazla diş göstermesini beklerdim en azından. O anlamda biraz turnuvanın hayal kırıklıklarından biri oldu benim için Cezayir.
0: Aslında bu maçta Arjantin maçını aynı noktada değerlendirebiliriz. Yani bence turnuvanın öne çıkan iki tane yaklaşım var. Bir tanesi geçiş. Sizi başarıya götürüyor. İyi savun, geçiş yap. İyi savun, geçiş yap. Diğer tarafı da iyi savunanı nasıl açacaksın? Orada da şu geliyor abi. Bol orta, bol şut. Bol orta, bol şut. Bu Arjantin, İspanya... mesela dün Cezayir'in sorunuydu. Çünkü Cezayir topu talep etmek istiyor. Yani toplu oynamak istiyor. Ve gerçekten demin de söyledim. Fas'tan sonra en yapabilir takım topla. En teknik takım Afrika Konfederasyonu'nda. Yani Murat Yakın şöyle bir şey de yapabilirdi. Biz İsviçre olarak bu topu alabiliriz. Rakip yer alanında oynayabiliriz. Bunu yapabilecek kalitemiz var. Gösterdik. Tecrübeli de bir takımız. Abi hiç böyle bir şey yapmadı. Çünkü böyle eleme maçlarında bence pragmatik olmak çok mantıklı. Farklı bir 4-4-2 çıkardı. Endoy sağda, Vargas solda, Manzan bir şey, Embolo tamamen sprinter, tamamen savunma arkasına giden, topla tamamen dikine giden 4 tane kontra diyeyim, geçiş diyeyim neyse böyle oyuncular çıkardı. Cezayir maçı da iyi başladı. 10. dakika bir tane merkezde pas hatası, maç 1-0 oldu. çok kompakt savunma

0: var. Topun kimde kaldığıyla hiç ilgilenmedi İsviçre. Genelde hep kendi sahasında savundu, çok direk hücumlarla gitti ve beklenenden çok daha kolay bir şekilde kazandı. Yani bence maçın burada yıldızı Hoca oldu. Hoca yani kendi şeyini diretmedi fikrinde. Cezayir saygı duyuyorum, kendi fikrini diretti. Çünkü cidden Maza, Avovar, Guri, Mahrez böyle orta üst birlik bir takımı gibi ama böyle bir ülke için bence gayet doyurucu bir ön hatları vardı. Mesela şimdi Arjantin Yeşilburnu'nu oynayacak. Arjantin Yeşilburnu'nu açmaya çalışacak. Ve bunu ne şekilde yapacak çok merak ediyorum. Yani mesela İngiltere, Almanya yani iyi ve kötü örnekler. Orta atarak, şut atarak yani normal yani zaten aşağı yukarı şeyler belli. Mesela Arjantin'in farkı şu. Arjantin hiç orta yapmıyor abi. Bak turnuvanın en az orta yapan takımı 13 tane orta yapmış ilk 3 haftada. Yani, maç başı 4 tane orta yapıyor. O da herhalde şey zorunluluktan. Yani akan oyunda ortası yok adamların. Şimdi mesela Yeşilburun gibi çok
1: duvar bir takımı.
0: Beşli bir savunma attı. Çünkü Lenin'i de koyuyorlar iki stoperin arasında. Ama beşli savunma attığını nasıl açacaklar? Çünkü orta yapmaya müsait bir kadro da değiller.
1: Değil mi?
0: Çok merkez, yere yakın oyuncular. Vaktin Şili'si gibi. Şili de öyleydi ya abi bu. Kavgacı yakın, yere yakın değil. Yani kısa. Yani yukarıdan orta atmanın da bir anlamı olmayan bir takım. Yani Arjantin'in bu maçta mesela eğer açamazsa kilidi 0-0'da şimdi şut diyoruz yani Messi çıkar 2 tane atar maç 12. dakikada 2-0 da olabilir yani.
1: Tabii, tabii
0: ya da Messi atmasın bugün de De Paul bir tane uzaktan ya da Enzo bir tane uzaktan böyle bir şey de olabilir ama bunun olmadığı senaryoda maç ikinci yarıya 0-0 taşındığında ben mesela Simeone gibi Nico Gonzalez gibi hamleler bekliyorum ya da mesela sol bekte Medina yerine orta saha karakterli bir Valentin Barco gibi hani hem teknik kapasiteyi yükseltecek hem orijinal bir kenar oyuncusuyla oyunu genişletecek hamleler gelebilir Scaloni'den.
1: Evet, Arjantin'e de uzanmış olduk. Cem, İsviçre'nin rakibi Kolombiya, Gana galibi olacak. İkisi de bence İsviçre'ye göre daha iyi gözüküyorlar diye düşünüyorum.
2: Yani oraya da biraz değinmiş olalım. Ben Gana'nın çok şanslı olduğunu düşünmüyorum bugün. Biraz daha hatta %60-65 Kolombiya tarafındayım. Gerçekten etkileyici bence Kolombiya'nın şu ana kadar gösterdiği performans ve hani Luis Suarez'in de şu ana kadar gol atamamış Luis Suarez'in de patlama maçı olabilir bana göre bu maç. O yüzden yani İsviçre-Kolombiya eşleşmesi öngörüyorum ve orada da favori Kolombiya olacaktır. Bilmiyorum ben mi gözümde büyütüyorum Kolombiya'yı ama ben gerçekten etkilendim oynadıkları oyunda.
0: Bence de gayet iyi takım var. Evet. Yani eğer her şey planlandığı gibi giderse Arjantin'e çeyrek finalde çok ciddi sıkıntı yaratabilecek bir takım Kolombiya. Ama işte yani Gana'da bu turnuvanın en katı savunması.
2: Evet.
0: Yani açık ara bütün istatistiklerde böyle. 3 maç oynamışlar. İlk 2 maçta bir tane isabetli şut olmuş bak 2.45 dakikanın toplamında. Yani herhangi bir hücum metriğinde yukarıda değiller. En az toplu oynayan, en az pas yapan yani cansiperane bir savunma var. Yani bunu nasıl aşacak işte yine Kolombiya bunu nasıl aşacak Gana bunu ne kadar yani mesela Gana bunu Yeşilburun kadar kontrole destekleyebilecek mi? Yeşilburun mesela daha hızlı ve bence Gana'ya göre isim olarak bakmıyorsun baktığında belki işte Semenyo'su Süleyman'ı yok ama oyunda çok daha net rakip kaleye gidebiliyor. Ya ilginç bir eşleşme. Ya ben James Rodriguez'den bu maç bir sihir. Mesela bir ceza sahası golü ne şaşırmayacağım ama
2: adını duyurduğu tarzda.
0: Aynen öyle yani şutlarla açabilirler böyle. Mesela Hırvatlar Gana'ya gol atabilen tek takım şu ana kadar Hırvatlar.
1: Doğru.
0: Suçiç uzaktan gol atacağı sahası dışından bir tane korner gol attılar. Yani kutunun içinden 3 maçta
1: gollemediler.
0: 300 dakika oynandı uzatmalarla falan. Bu arada dün Portekiz-Hırvatistan maçı 2 saat uzatmalardı.
1: Evet ya.
0: Yani Ruben Neves ki oyuna son gelen oyuncu maçtan sonra demiş ki bu ne demiş yani hani biz ekstra maç niye oynuyoruz? Haklı abi o. Ne kadar uzattı ya.
2: Çok fazla evet.
0: Yani orada da mesela bir şey oldum yani. Nevek hoca hani golü bekliyor. Golü.
2: Çok zaten öyle yazılmış çizilmiş de. Gana'da tabii bir büyücü faktörü de var biliyorsunuz.
0: Belli olmaz.
2: Etki edecek mi?
1: Etki edecek.
2: Hamas'ta bir büyü geldi.
1: Her zaman tribünlerde gösteriler maçta.
0: Yalnız Yeşilburun Arjantin'e yenerse Dünya Kupası tarihinin yani herhalde en büyük 3 olayından biri olur.
2: Yani.
0: Değil mi yani?
1: Tabii, bilmiyorum
0: en büyük 2 olayı ne ama işte, Tanrı'nın eli birse Yeşilburnu'nun Arjantin'in elisi 2 olur herhalde yani.
1: Kesin. Hayır gruplarda karşılaşamıyorduk da böyle elemelerde bu seviyede radikal güç farkının olduğu şeyler pek...
0: Ya Costa Rica'da var işte.
2: Costa Rica var. Bu turnuvada Paraguay, Almanya belki ama Almanya yok, ne yok. Kadar iddialıydı
1: yok,
2: zaten
1: yok. Diye sorgulayabiliriz. Bence de o hiç.
0: Zaten burada konu Yeşilburun'un Arjantin'i elemesi değil. Yani Yeşilburun Messi geliyor. Artık insanlar evet, Messi. Arjantin bir Messi yani. Messi kesinlikle. Ve arkadaşları toplanıp Arjantin oldular bu turnuvada.
2: Gerçekten oyunları da öyle ama ya. Oyun tarzları da o şekilde. Messi bir şeyler yapmaya çalışıyor hücumda. Herkes onu destekliyor yani.
0: Ya işte bak bu açıdan da şimdi çok fazla merkez oyuncusu var Arjantin'in. Lautaro Martinez, Messi, Enzo, Depol, Almada. Yani sol kenar göründüğüne bakma. Evet. Diğer dördüncü oyuncu unuttum merkezdeki. McAllister. Altısı da merkez karakter. Hiçbiri kanat oyuncusu değil. Yani ve Yeşilburun'un da en iyi yaptığı şey merkezi çok iyi kapatıyorlar. Yani sürekli kenarlara itiyorlar seni. Eğer Arjantin'i paso kenarlara itip oyunun ritminden çıkartıp yüksek ortaya döndürürlerse bence şansları var. Yani en azından yüzde kaçsa şansları ufak ufak arttırıp giderler. Ama işte bugün Messi derse ki ben farklı bir şey düşünüyorum. 4 tane atacağım.
1: 4 mesela. Tane atacağım.
0: Ona da lafı.
1: Onda yarış şu an şimdi sayılar ne duruma geldi? Ben artık da takip edemedim. 18-18 oldu değil mi?
2: Messi 19, Mbappe 18.
1: Messi 19.
2: Evet, bir gol fark var. Mbappe takibi sürdürüyor. Ama bu turnuvada Messi bırakmayacak bence. Ama tabii ki gelecekte Mbappe'nin geçme olasılığı çok yüksek.
1: Tabii bir de şöyle bir şey var. Şimdi Yeşilburun adaları. Sonra Avustralya, Mısır. Demek ki Arjantin'in yoluna bakarsak. Hani... İngiltere yarı final aşamasına kadar çok iyi bir rota var neticede Arjantin için.
2: Tabii işte yarı finalde Kolombiya ihtimali var. O biraz evet, zorlayabilir ama tabii. Yine de hani yarı finalde yarı finalde İngiltere, Brezilya
1: var.
2: Çeyrek finalde
1: Çeyrekte Kolombiya var.
2: Yani yine aslında öbür taraftan daha kolay oldu kesin tabii. Ağacın öbür tarafı çok daha zordu. Arjantin'in ciddi bir şansı var biraz daha rahat gelebilmek için yarı finale. Bakalım neler olacak.
0: Ya en iyi fiksür Arjantin'de bu bir gerçek yani. 3 grup maçı tabii. Artı 2 elemesi. Yani Kolombiya'ya kadar 5 maç.
1: Rahat. Elini kolu sallayarak yani geleceği maç.
0: En iyi rakibi düşünüyorum. Cezayir. Yani rakip olarak en yüksek kalibre takım Cezayir oluyor değil mi? Yani Yeşilburun'la oynayacaklar. Mısır ya da Cezayir karşılaştığı. 5 tane Dünya Kupası maçı oynuyorsun. 6.'ya çıkmadan önce karşılaştığın en iyi takım ya Mısır ya Cezayir oluyor. Bu
1: müthiş, yani. Büyük
2: öbür
1: şans.
2: Öbür tarafta da Almanya sağ olsun Fransa'nın yolu çok kolaylaştı tabii. Paraguay gelince orada.
0: Abi bilemez. Ya Fransa beyler de.
2: Olay evet. Başka bir yere gitti tabii. Ama yani.
0: O sol alt çok sıkıntılı ya. Evet. O işte Ronaldo'nun... ya Kolombiya mesela işte orada kendini eze eze Portekiz'den bir puan aldı ama eze eze oynayarak kolay tarafa attı.
1: Evet sevgili izleyiciler değerlendirmemiz sürecek. Kısa bir reklam arası rica ediyoruz. Ardından buradayız.
3: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla kupada bugün devam edecek. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
5: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
6: Sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
7: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
8: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
9: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamalık ve hız sağlıyor. Zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
10: Radyo Spor!
3: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla kupada bugün devam ediyor.
1: Evet sevgili izleyiciler az sonra Arjantin Yeşilburun başlayacak. Sonra Kolombiya Gana'yla yarın akşam başlayacak olan son 16'dan önceki son 32 karşılaşmaları. Haritayı da turnuva

0: ağacını da verelim. Yarın da Kanada, Fas, Paraguay, Fransa var Doruk.
1: Ona yarın bakacağız.
0: Ona yarın bakacağız. Yani
1: yarın da buradayız. O maçları yarın konuşuruz.
0: Arjantin yeşil burun skor tahmini.
2: 3-0 Arjantin.
0: Doruk Keskin.
1: 2-0 Arjantin.
0: Kolombiya, Gana.
1: 2-0 Kolombiya.
2: 2-0 Kolombiya. Murat abi senden de alalım.
0: Arjantin 4-1 diyorum. Kolombiya 3-1 diyorum.
2: İkisinde de.
0: Normal olsun diyorum. Doruk beğenmedi birkaç tane.
1: Kolombiya, Gana 3-1 çok
0: iddialı oldu.
1: Çok iddialı oldu. Ama neden olmasın yani?
0: Neden olmasın? Biraz sürpriz olsun ya.
1: Ya belli olmaz tabii.
0: Ağzınıza sağlık, teşekkürler. İyi geceler. Sevgili izleyiciler, Kupa'da bugünün sonuna geldik. Yarın akşam son 16 karşılaşmalarını değerlendirmeye başlayacağımız Kupa'da bugün de görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Messi'yi iyi seyredin diyelim.
3: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla Kupa'da bugün sona erdi. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Radyo Spor. Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu başlıyor.

0: Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 3 Temmuz 2026 Cuma günündeyiz. Saatlerimizde tam 7'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Dünya Kupası'yla başlangıcı yapacağız. Şu anda Dünya Kupası'nda son 32 turunda İsviçre-Cezayir karşılaşması oynanıyor. İlk yarısı mücadelenin sona erdi. Birazdan birkaç dakika içinde de ikinci yarı başlayacak. İsviçre mücadelenin 10. dakikasında Manzambi'nin asisti Embolo'nun golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı ve üstünlüğünü ilk yarının sonuna kadar korudu. Topa daha fazla sahip olan taraf Cezayir gözüküyor. Daha fazla şut atmışlar. Ama İsviçre sonuca giden takım olmuş ilk yarıdaki tabloya bakılacak olursa. Bakalım Cezayir ikinci yarıda geri dönüş yapabilecek mi ya da İsviçre farkı arttırabilecek mi? Biz de bir taraftan maçı takip edip bir taraftan dün ve bu gece oynanan karşılaşmaları yorumlamaya çalışacağız. Günün ikinci maçı gece yarısından sonra 2'de Portekiz-Hırvatistan karşılaştılar. Portekiz maçın favorisi olan taraftı. Kazandı. 2-1'lik skorla Portekiz, Ronaldo ve arkadaşları bir üst tura çıktılar ama çıkarken de bir hayli zorlandılar. 53'te Perisic Hırvatistan'ı 1-0 öne geçirdi. O da Hırvatistan'da büyük turnuvalarda önemli işlere imza atıyor. Bu yaşında yine sahne aldığı takımını 1-0 öne geçirdi. 68'de kazanılan penaltıda Cristiano Ronaldo topun başına geçti. Ve attığı golle o da maça dengeyi getiren isim oldu. Bu penaltıdan önce ve Hırvatistan golünden sonra o aradaki bölümde Portekiz'in teknik direktörü Roberto Martinez 4 oyuncu değişikliği birden yaptı. Vitinha'yı, Bruno Fernandes'i, Cancelo'yu ve Neto'yu oyundan çıkardı. Sonrasında penaltı golü geldi 5 dakika içinde. Ama maç böyle 80'e kadar 1-1 devam etti. 81'de Ronaldo'yu bu turnuvada ilk kez oyundan çıkardı. Skor 1-1, gole ihtiyacı var ama Ronaldo'yu çıkardı. Neves'i, Ruben Neves'i oyuna sürdü. Ve 90+4'te de Leao'nun ortasında Gonçalo Ramos 3 kişinin arasından kafayı vurdu ve kaleci Livakovic'i mağlup ederek Portekiz'i maçta ilk kez öne geçirdi. 10 dakika uzatma verilmiş karşılaşmanın ikinci yarısında. 90+4'te geliyor gol. 90+10'lardan sonra 90+11-12'de yanlış hatırlamıyorsam Hırvatistan beraberlik golünü buluyor Gvardiol'la. Normalde yardımcıdan herhangi bir uyarı gelmiyor fakat VAR uyarısıyla beraber pozisyonun içinde bir offside tespit ediliyor ve bu offside de aslında teknolojiyle tespit ediliyor, çizgi açısından değil, topa Hırvat oyuncu dokundu mu dokunmadı mı bunun tespiti yapılıyor. Ve dokunduğu tespit ediliyor ve o yüzden de 2-2'ye gelen gol iptal ediliyor ve Portekiz 90 dakika içerisinde adını son 16 turuna yazdırmayı başarıyor. Diogo Jota'nın da ölüm yıl dönümünde Portekiz turu geçmeyi başardı. Maç sonu Ronaldo da onun 21 numaralı formasını giyerek sahada turlamış. Diğer isimler de hep onu anmışlar. Portekiz açısından da o anlamda özel bir galibiyet olmuş bu geceki galibiyet. Ve günün ilk karşılaşması İspanya-Avusturya mücadelesi. İspanya grup aşamasında gol yemeden buraya gelmişti. Bu maçta da değişen bir şey olmadı. İspanya gol yemedi ve rakip filelere tam 3 gol gönderdi. 36'da Oyarzabal ilk golü atan isim oldu. 66'da Pedro Porro'nun golü geldi. O da bir bek olarak ceza sahası içinde kafayla golü attı. Ve 89'da bir kez daha Oyarzabal sahneye çıktı. Yine Kukureya'nın asistinde golü attı. Sociedad'ın oyuncusu. O da turnuvada 4 gole ulaştı. İspanya'nın şu anda en golcü oyuncusu, gol krallığı listesinde de üst sıralara kadar tırmandı. Eğer finale kadar gidebilirse İspanya, Oyarzabal da oralarda gol krallığı listesinde, yarışında kendine bir yer bulabilir. İspanya maç boyunca kalesinde isabetli şut görmedi. Maçı bu şekilde tamamladı. Zaten spiker Özkan Öztürk'te herhalde ilk yarı biterken, ilk yarı bittikten sonra, ikinci yarı başlarken Dedi ki İspanya bu turnuvadaki tüm maçların ilk yarısında kalesinde isabetli şut görmedi dedi. Bir tık öteye taşıdı İspanya bunu. Maçın tamamında kalesinde isabetli şut görmedi. Sadece 5 şut çekebildi Avusturya. Etkili olamadı. İspanya'nın baştan sona kontrol altında geçen bir mücadele oldu. Dönem dönem böyle savunma dengesiz yakalandı ama oralarda da stoperler iyi iş yaptılar İspanya'da ve kalesine gol görmeden İspanya turu geçmeyi başardı. Bir sonraki turda da şimdi İspanya Portekiz eşleşmesi oldu. Bu arada İsviçre Cezayir maçında ikinci yarı adeta golle başladı. 46'da hemen ilk dakika içerisinde 50. saniye civarı İsviçre farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. Bir taraftan tabii konuşurken golü de tam olarak nasıl oldu kaçırdım. Ama İsviçre farkı ikiye çıkarmayı başardı. Bir hata mı oldu acaba Cezayir savunmasında? Şimdi birazdan tekrar ekrana gelince golün detayını size aktarırım. Endoy golü atan oyuncu oldu İsviçre'de. İlk gol Embolo'dan geldi demiştim. İkinci gol Endoy. Bu karşılaşmada 4 hücumcuyla birden sahaya çıktı İsviçre Murat Yakın önderliğinde. Burada da golün tekrarı şimdi ekrana geliyor. Evet. İyi uzaklaştırılamayan bir top ceza sahası içinde kalıyor. Endoy tek tek kontrol edip vuruşunu yapıyor. Kalecinin sağından topu ağlara gönderiyor İsviçre. Tur için daha da avantajlı hale geldi bu skorla birlikte. Evet, bu maçlar bitecek ve geriye son 32 turunda sadece 3 karşılaşma kalacak. Saat 21'de bu akşam Avustralya ile Mısır karşı karşıya gelecekler. Gece 1'de Arjantin Yeşilburun Adaları mücadelesi var. Ve sabaha karşı 4.30'da da Kolombiya ile Gana karşılaşacaklar. Ve artık son 32 turu bitecek ve hemen cumartesi akşamıyla da son 16 turu maçları başlayacak Kanada Fas'la. Orada da maçlar başlayacak. Heyecan kesintisiz devam edecek Dünya Kupası'nda. Peki dün basketbolda A milli erkek basketbol takımımız Dünya Kupası eleme karşılaşmalarında Bosna Hersek'le mücadele etti. Bu bir grup aşaması karşılaşması. 4 takımlı bir gruptayız biz. Sırbistan da vardı. 4'te 4 yaparak bu maça gelmiştik. Maçta biraz zorlanmışız gözüken o ilk yarıyı 39-34 Bosna üstün tamamlıyor ama maçı kazanan bizim milli takım 82-75'lik skorla. Bayağı herkes de var. Alperen'i, Cedis'i, Tarık'ı, Şehmuz'u, Furkan Korkmaz'ı, Ömer Yurtseven'i herkes var takımda. Alperen 14 sayı atmış. Şehmuz 16 sayıyla takımın en skoreri olmuş. Milliler de bu şekilde galibiyete ulaşmayı başarmış. Onları da tebrik edelim. Tekrar futbola dönecek olursam, dün Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk hazırlık maçını oynadı Giermot karşısında. Beşiktaş'ta 2-1'lik skorla kazanmayı başardı. Goller Ahmet Sami Bircan ve Devrim Şahin'den geldi. Genel olarak zaten kampta altyapıdan oyuncu sayısı çok fazla. Beşiktaş'ta as takım oyuncusu çok az. O yüzden gençlerin genelde forma şansı bulduğu bir maç oldu Beşiktaş adına. Beşiktaş dün Monaco'nun sol beki Ouattara transferini de resmi olarak açıkladı. Bonservisiyle oyuncuyu kadrosuna kattı ve 4 yıllık sözleşme imzalandı. Oyuncuyla Cezayir'de net bir pozisyondan yararlanamadı ceza sahası içinde. Riyad Mahrez sanıyorum vurduğu top savunmadan döndü. Penaltı noktası civarından iyi bir fırsat yakalamıştı. Cezayir ondan yararlanamadılar. Transferle ilgili resmiyete döküleni söyledim ama haber olarak da çok sayıda yine haber dün yapıldı. Icardi'nin menajerinin açıklaması var. Lemine konusunda haberler var ki kalmasına kesin gözüyle bakılıyordu ama orada dengeler değişebilir. Trabzonspor'da Aral Şimşir ve Deniz Gül isimleri dün telaffuz edilmeye başlandı. Notlarım arasında onlar var. Yine başka haberler de var. Birazdan programın ikinci bölümünde onları da konuşuruz diyelim. 7-10 saatlerimiz. Şarkı reklam aramızı verelim. Aradan sonra da devam edelim.
1: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.17 saatlerimiz sabah sporunda. 3 kişiyiz. Ali abi, Aykut abi birlikteyiz. Günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin.
2: Günaydın.
0: Aykut abi, geçen hafta yoktuk galiba yine, değil mi?
2: Geçen hafta milli maç vardı.
0: Çok. Gerçi ben de yoktum geçen hafta.
2: Ha, öyle mi? Yoktum. Kim Ali vardı? Ali tek mi? Ali hepimizi idare etti. Geçmiş olsun diyorum ya sana. Biz de hasta olmanın eşiğinden döndük. Milli takım sayesinde sağ olsunlar. Neyse ki bir galibiyetle en azından bitirmiş olduk. Ya şu anda seyrediyoruz değil mi? Mesela İsviçre, Cezayir, işte kalan takımlara bakıyoruz. Bugün Avustralya, Mısır oynayacak. Yeşil Burun Adaları hala oyunun içinde. Bugün Arjantin'de tarihi bir maç oynayacaklar. Ne bileyim, en azından şuralarda olsaydık değil mi yani? Çok tamam, şey yapmıyoruz. Böyle abartı gidelim işte kupayı alalım gelelim değil, ama doğru düzgün kendimizi tanıtamadan ya da yansıtamadan veda ettik ya, o beni birazcık üzdü. Yani 6 günde bir veda. Bir tane Dünya Kupası'na damga vuran, ne bileyim işte, bir taraftar görüntüsü bile veremeden ayrılmak beni üzdü. Yoksa şu anda en çok primi yapan sizce kim? Mesela Norveç'in küreğini artık herkes biliyor değil mi?
0: Evet.
2: Hollanda, onlar da erken elendi ama en azından taraftarının mutluluğu, Almanların işte partilemesi. Bak, onlar da erken elendiler. Umulandan daha erken veda ettiler. Ne bileyim, bir Kongolu Lubumbo'yu şu anda bilmeyen var mı? Ya bir figür, ne bileyim, Dünya Kupası sadece bir futbol organizasyonu değil. Kültürlerin tanıtıldığı, işte dünya genelinde çok az, belki de adını bile daha önce duyulmamış ülkelerin ne oldu? Mesela Yeşil Burun Adaları şu an hala Arjantin'e karşı da işte bir numara yapabilirse belki de tarihin en büyük sürprizlerini yaparak ilerleyen takım olacak. O yüzden açıkçası bu beni üzdü. Bilmiyorum sizde durum nasıl ama tekniği taktiği geçtim ha. İyi jenerasyon, altın jenerasyon, şöyle oyuncular, böyle oyuncular, sağ içi, onları geçtim, bir kenara koydum. Olmayabilir bazen futbolda. Gerek işte üst perdeden hem yönetimin hem teknik adamın açıklamaları, oyuncularımızdan bir tanesinin çıkıp bir şeye damga vuramaması, ki Amerika maçında biraz Arda yaptı bunu. Orkun Salih, bir de Oğuz, değil mi? Aslında bakarsan Arda haricinde hocanın 11'de düşünmediği 3 tane oyuncunun ön planda olduğu, baştan aşağı tamamen hiç kafaça gidemediğimiz bir turnuva, bu kadar erken veda etmek, bu kadar ciddi yatırımla gitmek. İşte en son konuşuruz herhalde değil mi? Messi'nin, Neuer'in, ne bileyim, aklınıza gelebilecek birçok dünya yıldızının bile dedektörlerle arandığı yerde böyle el bebek gül bebek götürülen milli takım oyuncularının, hiç gördünüz mü bir haber? Milli takımımızın çantası arandı, üstü başı arandı. Bu kadar rahat gittiğimiz bir yerde bu kadar erken veda etmemeliydik diye düşünüyorum. Bu açıdan üzücü bence.
0: Evet, 7.21 saatlerimiz şu anda. Dünya Kupası'nda İsviçre-Cezayir karşılaşması oynanıyor. İkinci yarıdayız. 62. dakikanın içerisindeyiz. İsviçre'nin 2-0'lık üstünlüğü var karşılaşmada. Cezayir az önce iki oyuncu değişikliği yaptı. Bir santrfor daha oyuna sürdü. Petkovic, ki o da İsviçreli, kendi ülkesine karşı burada mücadele ediyor. İlginç bir maç o açıdan da. Guiri oyuna girdi. Riskleri almaya başladı artık Cezayir. Zaten alması da gerekiyor şu anda. Skor 2-0. En az 2 gol bulmak zorunda ki maçı uzatmaya taşıyabilsin. Ama yani İsviçre'de her an 3. golü bulabilir. Cezayir'de 2-1'e getirebilir gibi bir hava var sanki karşılaşmada.
2: Bayağı açıldı mücadele.
0: Evet, çok rahat geçiliyor. Bu maçtan en az bir gol daha çıkar gibi çıksın. Ben de 2.5 gol üstü demiştim biraz o yüzden de. Öyle bir maç bekliyorum. Oranı dün gayet güzeldi. Şimdiden 2 gol çıktı. Peki bu maçı konuşuruz yine arada ama dönelim geceki Portekiz-Hırvatistan karşılaşmasına. Gece 2'de başladı ve maçın sonu da bayağı bir uzamış. Hatta herhalde Dünya Kupaları tarihini yine en geç biten maçı olmuş. Öyle tarihe geçmiş bu karşılaşmada. Zaten 10 dakika uzatma veriliyor. ve 10 dakikanın devamında da Hırvatistan 2-1 gerideyken bir gol buluyor Guardiola. Yardımcı hakemden herhangi bir uyarı yok offside konusunda. Gol veriliyor ama var inceledikten sonra. Bir bakılıyor top golden önce Matanović herhalde oradaki oyuncu çok ufak bir temas tespit ediyor teknoloji. Çipli bir top var ve orada topun oyuncuya değip değmediği net şekilde tespit edilebiliyor ve ekrana gelen grafikte de çok çok ufak bir temas. Geçen turnuvayla kıyaslamışlar Euro 2024'te mesela orada da böyle çarpan top tespit edildiğinde çok daha geniş bir dalga varken burada çok ufak temas bile değil belki. Ama bir müdahale, bir temas ya da temas doğru kelime de çok ufak bir şey var. Yani insan gözünün tespit edemeyeceği bir temas. Çünkü ben de şimdi videolara falan bakıyorum.
2: Oyuncunun bile anlamayacağı bir temas yani.
0: Büyük ihtimalle oyuncu bile şaşırmış olabilir yani ben değmedim diye düşünüyor olabilir. İnsanlar da şey yapmışlar hani nasıl skandal, burada temas yok, işte kareyi durdurmuşlar falan. Hiçbir şey görememişler. Ama işte teknoloji işin içine girdiğinde o teknolojiye güvenmek durumundasınız. Yoksa o teknoloji olmasa büyük ihtimal o gol verilecekti. Yani net bir çünkü kanıt yok ortada değdiğine dair. Değmiş olabilir diyen çıkardı. Ama iptali için de net bir kanıt gerekiyor. O yüzden gol verilecekti. Ama teknolojinin şansı oldu Portekiz adına. Gol iptal oldu. Hırvatistan da şanssızlığı oldu. Yoksa maç büyük ihtimal uzatmalara gidecekti. Ama Portekiz 90 dakika içinde maçı kazanmayı başardı. Kazanırken de geri döndü Portekiz. İkinci yarıda Perisic ile Hırvatistan öne geçiyor. Ama sonra bir penaltı kazanıyor Portekiz. VAR yardımıyla Ronaldo golünü atıyor. Ronaldo için de şöyle bir özellik oldu. O da Dünya Kupalarında bundan önce 10 gol atmıştı ama 10 golün tamamı grup aşamasına gelmişti. Eleme turlarında hiç golü yoktu. İlk golünü bu şekilde penaltıyla atmış oldu Cristiano Ronaldo. Ve ilginçtir 81 dakika kadar sahada kalıyor. Ronaldo rakip ceza sahasında sadece bir kez topla buluşabilmiş ki o da attığı penaltı golü. Akan oyunda topla buluşamamış takım arkadaşları ya da topla onu buluşturamamış. O şekilde de maçtan çıkıyor. 81'de oyundan alıyor onu Roberto Martinez. O da ilginç. Hani grup aşamasında hiç oyundan çıkmadı Cristiano Ronaldo. Burada en kritik maçta gole ihtiyacı olduğu anda Portekiz'in oyundan alıyor. Neves'i oyuna atıyor ki o anda zaten çift forvet oynuyor Ramos'la birlikte Portekiz. Hücumda bir kişi eksiliyor. Ama golü sonra yine buluyor Ramos'la. 90+4'te Leao'nun soldan yaptığı ortada. Ki orta yapılış itibariyle bence kolay bir orta değil. Oradan o açıyla ortayı yapmak. Ya Ramos 3 kişinin arasında orada. 3 kişinin arasından topu kafayla vuruyor ve kaleci Livakovic'i mağlup edip takımını maçta ilk kez öne geçiriyor. Ramos için de geçen Dünya Kupası da çok iyi geçmişti. Belki hatırlarsınız. İsviçre maçında hat-trick yapmıştı. Bir de asist yapmıştı yanına. Şimdi bu attığı golle de Dünya Kupaları kariyerinde 4 gol, 1 asiste ulaştı. Ve dakika başına gol katkısında da şu anda Portekiz tarihine geçen bir performansı var. 37 dakikada bir gol katkısı var Gonçalo Ramos'un. Turnuvanın geri kalanı içinde Ronaldo'nun yerine oynasa mı diye herhalde tartışılacaktır. Bakalım onu yapacak mı Martinez? Kolay bir şey değil ama olabilir diye düşünüyorum. Evet benim maçla ilgili ilk etaptaki yorumlarım bunlar. Aykut abi sen neler dersin?
2: Vallahi hikayesi olan karşılaşmalardan biriydi. İşte Luka Modric ve Ronaldo. Ronaldo her ne kadar 2030'da da olabilirim gibi bir açıklama yapsa da kız kardeşinin açıklaması sanki milli takımla son turnuvası gibi geliyor bana bu. O yüzden bu kadar bizim dönemimize damga vurmuş oyuncuların, yıldızların belki de son Dünya Kupası karşılaşmaları bu. Bu açıdan kıymetliydi. İşte yıllarca Real Madrid'de de birlikte yıllarca oynamış iki tane yıldızın takım kaptanlığını üstlendiği mücadelede Portekiz bence iptal olan gollerle yani hem Ronaldo'nun attığı iptal olan gol var çok az offside hem daha ilk yarıda Hırvatistan'ın yine offside nedeniyle iptal edilen bir golü var. Yani son saniye zaten beraberliğe götürecek, belki de uzatacak gol. İşte yeni teknoloji, yeni çipli top sayesinde iptal edildi. Ama Ronaldo'nun devam etmesi bence önce Infantino'yu mutlu etmiştir. Zaten bu Dünya Kupası'nı tamamen ticari anlamda değerlendiren ve gerçekten de tribünlerin doluluk oranı, işte yaşanan aksilikler, yapılanlarla birlikte hikayesi hiç unutulmayacak bir Dünya Kupası olarak kayıtlara geçiyor bu. Hem yıldızların damga vurduğu hem de saha dışı olayların da çok fazla ön planda olduğu bir Dünya Kupası olarak hatırlanacak. İşte seyirci rekoru kırıldı vesaire, ama Portekiz'in bir gerçeği var. Yani hani Ronaldo varken herkes Ronaldo'yu oynatma çabasında diye en büyük eleştiri bu. O yüzden sanki takım gerçek performansını pek yansıtamıyor gibi yorumlar yapılıyor. Kısmen de buna ben katılıyorum. Ama hala çok istekli. Mesela iptal edilen golde gerçekten kontrolü vuruşu o kadar çabuk ki. Ya 41 yaşında demezsin. O yüzden bence büyük saygıyı hak ediyor. Hala çocuklar gibi seviniyor. Her şeyini veriyor. Bu anlamda benim mesela turnuva öncesinde beklediğimin daha üzerinde bir Ronaldo performansı var. Zaten maçın da oyuncusu ödülünü aldı. Evet. Maç bittiğinde.
0: Takım arkadaşları mı sence eşlik edemiyor Ronaldo'ya?
2: Bence takım arkadaşları da eşlik ediyor, ama şöyle bir durum var. Portekiz'in bakınca kağıt üzerinde en kuvvetli yeri merkezi. João Neves ve Vitinha ikilisi. Ki Paris Saint-Germain'e de Şampiyonlar Ligi'ni getiren ikili bu. Ama o kadar fazla maç oynayıp o kadar yük bindi ki bence onlar asıl performansının bir tık gerisinde. Yine sezon genelinde çok iyi performans ortaya koyan, özellikle United'la Premier Lig'in ikinci yarısını harika oynayan Bruno Fernandes de bir tık altında beklentilerin. Buna rağmen mesela Milan'la çok kötü bir ikinci yarı geçiren, Milan'da bile 90 dakika oynama şansı bulamayan Leao dün maç bitene kadar sahadaydı. Ve bence o da beklentilerin bir tık üzerinde. Yani beklediğin oyunculardan verim alamadığın bir Dünya Kupası heyecanında zaten Ronaldo doğal bir beklenti. Bir tık daha geride kalan oyuncular şu anda Portekiz'i getirdi, ama her an bu dediğim adamlar da devreye girebilir. Şimdi İber Yarımadası'nın iki ülkesi değil mi? Doğu ile Batı, İspanya, Portekiz bir sonraki turda karşı karşıya gelecek. Mesela görüntü itibariyle kağıt üzerinde İspanya çok ağır favori gibi olacak. Değil mi? Beklenti bu şekilde, ama ben çok ortada olduğunu düşünüyorum. Yani bir sonraki turu merakla bekliyorum. Çünkü Portekiz'in de en az İspanya kadar yıldızı var ve hiç belli olmaz o karşılaşma. Yani İspanya çok iyi oynadığını düşünürken Portekiz bir anda işi bitirebilir. O yüzden ben açıkçası Portekiz'in geçmesini benim açımdan Dünya Kupası'nın keyfi anlamında daha iyi buldum. Hırvatlara üzüldüm. Yani Ivan Perisic benim tarih boyunca en beğendiğim oyunculardan biri. Hala şu Dünya Kupası'nda ya dün neredeyse sol bek oynadı, golü attı. Her şeyi yaptı yine. Zaten yani daha genç olduğu dönemde benim kadroma ilk yazacağım isimlerden biridir. Gerçekten çok beğendiğim bir oyuncuydu. Bununla birlikte Vlasic işte sezon boyunca Torino'yu belki de ayakta tutan tek oyuncu. Bence iyi bir performans sergiledi dün oyun. Yani Hırvatlara üzüldüm, ama Portekiz'in devam etmesini de Dünya Kupası için daha iyi buldum.
0: Peki Ali abi, senden de bir yorum alalım maçla ilgili, öyle reklam arasına gidelim.
1: Tabii izleyemedik karşılaşmayı, ama özellikle istatistiklere bakınca ilk yarıda Hırvatların pek bir etkinlik gösteremediğini görüyorsun çok net şekilde. İstatistikler onu gösteriyor. İlk yarıda %32 topla oynamışlar. 3 tane şut atmışlar. İsabetli şutları yok. Yarattıkları büyük pozisyon yok. Kornerleri yok ilk yarıda. İlk yarıda Portekiz 9 şut atmış. 2 büyük fırsat kaçırmış. 6 korner atmış Portekiz ilk yarıda. Ama maç boyunca Hırvatların attığı 13 şutun 10'u ikinci yarıda gelmiş. 4 büyük fırsat diyor Hırvatlar adına ikinci yarıda. 5 korner. İlk yarıda hiç korner atamayan Hırvatistan 5 korner atmış. Yani ilk yarı ile ikinci yarısı arasında Hırvatistan'ın oyunu olarak bir fark olduğu görülüyor karşılaşmada. İstatistiklere çok net bir şekilde yansımış. Ama o tabii hani son dakikadaki pozisyon baya baya bir şeydir. Yani ruh halini etkilemiştir Hırvatların. Çünkü hani gol oluyor. Golün olduğu dakika 90 artı 9 mu? 90 artı 10 mu? Öyle
0: 12
1: bir şey.
0: Falan.
1: Ha?
0: Daha da geç.
1: Ha. Ondan sonra inanılmaz bir sevinç. Oyuncular, yedek kulübesi, taraftarlar, maç 2-2'ye gelmiş. Hani bir de 90 artı 4'te gol yedikten sonra o golü atıyorsun. Ondan sonra offside olması bayağı yıkıcı olmuş Hırvatlar açısından. Diğer tarafta Portekiz için de yani şimdi bilmiyorum, maçı sonra izleyeceğim ben tekrar, merak ettiğim için Portekiz'i, ama acaba oyunda bir ilerleme gördük mü? Hani grup aşamasındaki karşılaşmalara göre Portekiz üzerine koyabildi mi Hırvatistan önünde? Çünkü Hırvatların da ben iyi bir Dünya Kupası geçirdiğini düşünmüyorum. Genel olarak onları da ben grup aşamasında pek beğenmedim. Yani Panama ve Gana galibiyetleri, yani iki rakibin gücüne baktığında öyle çok önemsenecek galibiyetler değil. İngiltere'den 4 gol yemişlerdi. O yüzden merak ediyorum ben, Portekiz acaba daha mı iyi oynadı? Neler yaptı diye bu karşılaşmada. Ona bakarız sonra. Bir de enteresan bir nokta var. Ona dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Mesela herhangi bir değerlendirme de, hani oyunculara not veriyorlar ya, puan veriyorlar ya. Burada benim mesela önümdeki şeyde, değerlendirmede Ronaldo'nun puan olarak geçebildiği tek oyuncu Neto. Portekiz takımı içerisinde. Yani Neto 11. puanlamada, Ronaldo 10. maçın adamı olmuş. Ronaldo. O enteresan bence.
0: Yani dün az önce bahsettim, rakip ceza sahasında bir kez topla buluşabilmiş, penaltı. Ramos galibiyet golünü atan oyuncu. Herhalde Ramos'a gitse daha iyi olabilmiş gibi geldi bana da bu iki istatistiği gördükten
1: sonra. Yani Ramos'a 63'te oyuna girmiş. Ramos'a 7.6 vermişler. Burada Ronaldo'ya 6.6 vermişler mesela. Değerlendirmede. Burada maçın adamı olarak Portekiz için Diaz gözüküyor. 8.6 vermişler Diaz'a. Costa'ya, kaleciye 7.7.
0: Costa'da 5 kurtarış galiba.
1: Nuno Mendes 8.5 mesela burada. Diaz'tan sonra yüksek notu o almış. Ama öyle uygun görmüşler.
0: 7.35, o zaman bir araya gidelim, aradan sonra devam edelim.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.41 saatlerimiz, İsviçre-Cezayir maçı devam ediyor şu an. Dakikalar herhalde 81-82 oldu. 2-0'lık İsviçre üstünlüğü var. Az önce İsviçre'de sağdan yapılan, yerden ortada top kaleciyi geçti, savunmayı geçti. Arka direkte İsviçreli Reader sanıyorum, teyit de edeyim. Evet, o. Solak'ta bir oyuncu bildiğim kadarıyla. Sol ayağıyla bir vuruş yaptı boş kaleye. Top kaleye paralel gitti. Kaleci haliyle kurtarmış sayıldı ama isabetli bir şut bile çekemedi orada Reader boş kaleye. Kale ağzından 3-0'a getirebilirdi. Olmadı. Bu golü arar mı acaba? Senegal-Belçika maçında 2-0'dan bir geri dönüş olmuştu sonda. Tabii orada daha favori olan taraf geri dönüş yapmıştı. Burada Cezayir favori değil ama acaba arar mı diye de insan düşünmeden edemiyor. Şu anda ilk golünde tekrarı var. Burada da Manzambi solda çalımlarla ceza sahası içine giriyor. Çizgiye kadar iniyor ve Embolo'ya adeta al da at diyor. Golün çoğu Manzambi'ye tabii yazılır.
1: Embolo zaten başkasını zor atar. Yani İsviçre bu turnuvada, şaka yapmıyorum, yani Endoy, Embolo, işte az önce kaçırılan gol. Yani o kadar net fırsatları harcadı ki, ona rağmen bence çok dengeli ve iyi bir takım. Ben bayağı beğeniyorum mesela bu maçı da kazanacağını düşündüğüm için direkt biri yazdım ben bu maça. İddiada. İsviçre hani şu ana kadar belki çok üst düzey takımlarla oynamadı. Ama genel olarak bence savunma hücum dengesi ve takımdaki yetenek ortalamasına göre yarattıkları pozisyonlar bence çok iyi. Hı hı. Hani bir Katar maçında tek gol attılar zannedersen. Diğer karşılaşmalarda hep birden fazla golü de buldular.
2: Ama evet, yani iyi takım gerçekten ya.
1: İyi takım ama hani böyle çok müthiş bir yıldızı şey olan bir takım
2: yok,
1: değil.
2: Yok yok, iyi takım oyunu oynuyorlar. Yıllardır aynı teknik adam. Ki Petkovic 7 yıl galiba değil mi, o da İsviçre'nin başında kaldı.
0: Sonra Cezayir'in şimdi teknik direktörü rakip oldu
2: İsviçre. Bir yıl galiba Samsun Spor'u vardı değil mi, çok eski o da. 2011-2012 galiba. Ama
1: mesela Kolombiya Gana ile oynayacaklarmış eğer bu maçı kazanırlarsa. Orada da yani Kolombiya karşısında da bence şansları yok değil.
0: Kolombiya ama bu oyunuyla sanki biraz daha favori olur.
1: Daha iyi tabii de hani İsviçre'yi de böyle oranla direkt olarak sileceğim bir karşılaşma.
2: Önce bir büyücüyü bir getirsinler bakayım ya. Bonsam değil mi? Ganalı büyücü kimi durduracak gerçi? Kolombiya'da var mı öyle Harry Kane gibi durduracak? Diaz'ı mı durduracak?
0: Diaz'a yapabilir bir şeyler.
2: Orada çıkar ama başkaları çıkar. Kolombiya iyi takım.
0: James var. Daha Luis Suarez devreye giremedi.
1: Hiç.
0: Orada.
2: Evet.
0: Son maç hatta formasını kaybetti ilk 11'deki.
2: Ama deminki kaçan çok acayip ya. Bir de Belgali, Cezayir'in sağ beki sakatlandı. Yürümeye hali yok. Yani onun alandan geldi zaten bomboş solda. Yani kaçırmak daha zor. Yoksa maç zaten şu an kopmuştu. 3-0 olacaktı. Şimdi senin söylediğin acaba işte ararlar mı falan, genelde onu Afrika'da takımlar biliyorsun arıyor. Yani 85'e kadar gayet disiplinli bir şekilde gelip 3 tane takımda 86'da yediği golle kendi sonunu hazırladı. Fildişi öyle, Senegal öyle, Demokratik Kongo öyle.
0: Ha, Kongo'da doğru.
2: Yani Afrika takımlarında böyle bir yerde bir konsantrasyon kaybı yaşanıyor. Bence Avrupa ve Güney Amerika takımlarıyla farkı bu. Çok iyi görüyorsun mesela Senegal'i Belçika karşısında elenir diyebilir miydin 70. dakikada? Yani çok üstün oynuyorlar. Hocalarının tabii çok tercih hataları var. Yanlış yaptı. Rudi Garcia gitti. Orada Doku'yu mesela, Doku'yu 57'de oyundan alabilir misin? En iyi oyuncusu Belçika milli takımının baktığında. Gitti Luke Bakio'yu aldı. Bir şeyler denedi. Sonra bu kumarı tuttu. Senegal'in de Papke'yi dışarı almasıyla birlikte, ki adam milli takımı bu ekip varsa bırakıyorum dedi. Yani orada birazcık teknik adamların birinin yaptığı, oynadığı kumarın tutması, diğerinin de yaptığı çok basit hatalar sonunu getirdi. Bu kadar basit. Yoksa o Senegal o Belçika'ya elenmezdi. Ben net iddia ediyorum bunu.
0: Bu arada dün Rudi Garcia'nın açıklamasından bahsetmiştik. Bugün o bir şey, tekrar bir açıklama yapmak zorunda kalmış. Herhalde ırkçılık olarak düşünüldüğü için mi bilmiyorum. Hani benim kastettiğim daha zayıf olan takımlar, böyle skorlara hani bu turlarda nasıl demiş, alışık olmayan takımlar. Bu bir Avrupa takımı da olabilirdi. Ben yine benzer şeyi söylerdim demiş. Hani Afrika takımı olduğu için değile getirmiş Rui Rudy Garcia. Geçmişte bunun bu tarz öne geçtikten sonra kapanmanın sıkıntısını yaşayan, tecrübe eden biri olarak bunları söyledim diye söylemiş artık.
2: Ya, Rudy Garcia'nın açıklamaları küstahça açıklamalar, ben sana söyleyeyim. Ben hiç normal bir açıklama olarak görmedim onu. İşte şu lafına ben çok takıldım. Eğer biz bir gün bunu yaparsak beni uyarın. Sanki yapmamışsın gibi Rudy Garcia. Senin bütün ezelini biliyorum ben. Yönettiğin ve büyük beklentilerini karşılayamadığın takımları da biliyoruz. Gayet yani olabilir değil mi? 2-0'da kapanma içgüdüsüyle yapabilirsin bunu yani. İyi de kapanabilirsin bu arada. Ama bunu yaparken sahanın en iyilerinden Papke'yi dışarı alıp, yani bir taraf dokuyu alıyor. Çünkü planı işlememiş. Başka bir şey deniyor. Senin planın tıkır tıkır işiyor. Orta sahada Tielemans denen, şu anda maçı çeviren adam nefes alamamış bir saat boyunca. Tielemans belki de maçın en kötüsüydü. Ondan sonra maçın oyuncusu oldu. Neden? Çünkü zaten ona orada top oynatmayan Papke'yi, ya başına bir şey gelse de oyundan alsak diye rakip hocanın düşündüğünü gittin sen yaptın. Ondan sonra da oyunun üstünlüğünü tamamen Belçika eline aldı. İster istemez geriye çekiliyor. Üçü de bulamadı. İyi de şanslar yakaladı Senegal. Gayet de iyi kadrosu var bu arada. Atlet de bir takım. Ama bir şekilde o motivasyonunu bir kaybettiğini anda, mesela 2-0'dan 2-1'e yakalandığında çok tehlikeli ondan sonrası. Ben Rudy Garcia'nın açıklamalarına çok şey bakamıyorum. Ne, mesela 2-1 yenilseydi ne diyecekti? Aynılarını mı söyleyecekti? Ama Tiav değil mi, diğer takımın hocası, çok hatalı değişiklikler yaptığını da kabul etmek lazım. Ben Papke'nin yanındayım yani burada.
0: Peki 7.48 şu anda İsviçre-Cezayir maçında, dakikalar 89, hala İsviçre'nin 2-0'lık üstünlüğü bulunuyor karşılaşmada. Cezayir öyle çok risk alıyor görüntüde değil. Dakika 89 ve 2-0 geride olmasına rağmen.
1: Pek alamıyor. Sanki biraz enerjileri düşük gibi değil mi?
0: Evet. Şu an öyle bir hava
1: biraz
0: yok.
1: Biraz kabullenmiş bir şey var.
0: Evet. Geri dönüşün pek bir ateşi yok Cezayir'de. Uzatmalar da birazdan gösterilecek. Çok durdu mu emin değilim. İkinci yarı çok da çıkmayabilir. Uzatma.
2: O senin bahsettiğin Mahrez'in şutu dışında bir şey üretemediler.
0: Değil mi? Cezayir pek etkili olamadı. Peki şimdi Portekiz'den bahsediyorduk. Portekiz-Hırvatistan maçı dün ya da bugün oynandı diyelim bizim saatimizde. Diogo Jota'nın ölüm yıl dönümünde oynanıyor ve Cristiano Ronaldo da galibiyetin ardından 21 numaralı Jota formasını giyiyor. Sahada o şekilde turluyor ve hatta böyle göğü gösterirken ki fotoğraf karesi de var, galibiyeti Jota'ya armağan ediyor. Bütün takım benzer şeyi aslında yapıyor. Jota tabii acı bir kayıp oldu Portekiz futbolu Liverpool için. Hala hafızalarda yani, eğer hayatta olsaydı büyük ihtimalle bu Dünya Kupası kadrosunda olacak, sürede bulacak isimlerden biri olacaktı bir yıl.
2: Son milli golünü de Hırvatlara atmış.
0: Evet, bir Jota. De Hırvatistan atmış. Doğru, hoca dedi değil mi dün Martinez? Skorda bir de dedi 2-1. Onun forma numarası 21. Hani ilahi bir şey sanki demiş bu galibiyet, bu skor için. İşin bir boyutu oydu maçla ilgili. Cristiano Ronaldo, sen dedin ya 2030'a kadar oynamak istiyorum diye bir açıklaması paylaşıldı. Onu gerçekten o yaptı mı Aykut abi? Ben ona emin olamamıştım.
2: Yok, gerçekten
0: ama
2: yapmamıştır. Yani etrafındaki birine söylemiştir.
0: Çünkü onun ağzından paylaşıldı.
2: Laf arasına geçerken böyle giderse ben 2030'da da oynarım gibi ya da oynamak istiyorum gibi. Var onun tuhaf biliyorsun şeyleri, takıntıları.
0: Maçtan sonra şunu demiş. Fevri kararlar almıyorum. Milli takım kariyerime dair turnuvadan sonra karar vereceğim. Şimdi değil demiş.
2: Kardeşi, kız kardeşinin açıklamasına göre de, ve kız kardeş şöyle diyor: güvenilir bir kaynaktan aldığım bilgiye göre. Yani kız kardeş, kimden alacaksın daha bilgiyi? Bu onu milli formayla izlediğiniz son kupa tadını çıkarın gibi bir açıklama yapmış. Şimdi her kafadan bir ses çıkıyor. Ben de şimdi mesela desem ki Ronaldo bana yaptığı açıklamada 2028'de de oynayıp öyle bırakacağım dedi. Şimdi var mı bunu? Kim nereden bilecek? Var belki çok iyi arkadaşım. Ronaldo'nun menajeri belki arkadaşım. Menajeri bana dedi ki öyle. Güvenilir bir kaynaktan aldığım bilgiye göre 2028 Avrupa Şampiyonası'nda oynayıp 2030'a gelmeyeceğim.
0: Ben inanırım senin dediğine. Geçen sen Somalili hakeme falan ulaştın. Somalili miydi o?
2: Somalili hakeme ulaştık.
0: Ondan böyle şey görüş falan almak Enteresan bağlantıların var.
2: Ya Somali hakem konusunda o biraz da haber şeyiydi. O ama ulaşılabilecek bir şey. Yani şimdi Ronaldo'ya mı ulaşmak kolay, Somali hakeme mi?
1: Ronaldo Instagram'dan mesaj attı ya.
2: Adamın Instagram'da bile kaç takipçisi var belli değil. Oğlan'da da herhalde uzak ara rekor onda.
1: Evet. Tabii bir numara. 600 milyon üzerinde zannedersem.
0: İçimizi baktık Ali abiyle.
2: Yani şöyle bir durum var. Ben bu Dünya Kupası'nda bunu gördüm. Şimdi hep Messi Ronaldo ayrımı yapılıyor ya. İşte ya da Messi'ciler Ronaldo'cular var ya, böyle birbirinden pek haz etmiyorlar. Niye haz etmiyorsak bu arada? Yani bence ikisi de çok büyük yıldız. Benim bu Dünya Kupası'nda her gün programda yapıyoruz işte. Orada bazı yorumlardan sonra mesela aldığım karşılıklarda Ronaldo'cular hala çok aktif ve körü körüne bağlı. Bak size bu ayrımı net yapabilirim. Messi'ciler de ayrı, Messi'cilerin de var ama Ronaldo'cular daha böyle körü körüne. Bu mesela bana çok enteresan geldi.
1: Haksız olan bağırıyor çünkü.
2: Olabilir.
1: Tartışmada haksız olan bağırıyor. Bağırarak karşı tarafı ne yapmaya çalışır derler. Sindirmeye çalışıyorlar.
2: Bağırıyor. Ya Messi'ciler de çok aktif ama Ronaldo'cular daha aktif abi. Ben bunu gördüm bu Dünya Kupası'nda.
0: Ben geçen bir Messi'cileri kaçayım dedim sosyal medyada da pek karşılık alamadım. Olmadı yani, Messi'ciler çok şey değil.
2: Ben valla Messi'yi ben Maradona'yla hep kıyaslıyorum. Yani benim için mesela Ronaldo mu Messi mi, ikisi ayrılıyor orada. Yıldız anlamında hangisi daha büyük yıldız dersen her şeyle, orada Ronaldo oluyor. Saha içine gelince orada Messi oluyor. Mesela bence bu net bir ayrım. Çünkü Ronaldo her şeyle bir popstar gibi. Messi daha böyle sadece futboluyla gündeme gelen iyi bir aile babası değil mi? Çok fazla dışarıda görmediğimiz biri. Ama saha içi yetenekleri anlamında Messi'nin bence muadili orada Maradona oluyor ki ben vallahi ne kadar şey olsa da Messi'ci arkadaşlar bana kızmasın, ben Maradona'yı hala ayrı bir tarafa koyuyorum ne yazık ki. Ben de Maradona.
0: O dönemi yaşayan.
2: Tabii. Ya 86'yı ya çocukluk daha o zaman. Tabii ki anlayarak idrak edemedik ama sonrasında o hikayeleri, o Dünya Kupası'nın hikayesini, belgesellerini, maçı hepsini yaşamış biri olarak ben Maradona'yı ayırıyorum.
0: 7.54 bir ara vaktimiz. Aradan sonra yine buradayız.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.

7.58 saatlerimiz bu bölüme dinleyici mesajlarıyla başlayayım. Bugün okuyamadım hiç. Mustafa Demirkaya, Somali hakeme ulaşmak kolay Aykut abi. Kolaysa TFF Başkanı Montella ve MHK Başkanı'na ulaşsın da görelim diye bir mesaj göndermiş. Batuhan Ergüven, Messiciler aktif değil çünkü Ronaldo diyenle konuşmuyorlar demiş. Mustafa Dürüst, o da 53 yaşındayım. Ben de Maradona izledim. Çok da severdim ama bence Messi Maradona'dan çok daha ileride diye yazmış. İbrahim Bey, turnuva başında kupaya damga vuracak genç oyuncular, yıldızlar diye listeler oluşturuluyordu. Şu ana kadar ön plana çıkan iyi bir transfer yapabilecek oyuncular sizce hangileri diye sormuş. Herhalde bu listede mesela Diomande de çok konuşuluyordu. O ya Paris Saint Germain'e ya Liverpool'a bir transfer yapacak. Ben turnuva başladıktan sonra söyledim ama Manzambi bence net şekilde İsviçre'de en çok dikkat çeken oyuncu. İlk iki maçı yedek kulübesinde başladı ama girdikten sonra inanılmaz etki etti. Üçüncü maçla birlikte zaten 11'e girdi. Bugün de 11'deydi ve ilk golde yine çok iyi işler yaptı. Embolo'yu aldı, at dedi. Bence Manzambi'nin adını bayağı duyarız Dünya Kupası bittiğinde transferde. Ben ondan bekliyorum bir transfer.

0: farklı tabii ki, ama ben böyle tecrübeli olup da transfer yapabilecek oyuncular olabilirse Kinan Esin onlardan biri olabileceğini düşünüyorum. Bir çırpıda benim aklıma gelen oyuncular bunlar oldular. Diğer bir mesaj, Messi ile Maradona'yı kıyaslayan da futbol konuşmayın demiş. Messi gibisi gelmez diyor bir başka dinleyicimiz. Son 32 maçlarında şu ana kadar oynanan 12 maçın 11'i 2-3 gol bitmiş. Ali abiye selam. Öyle mi? Valla inanılmaz, ama sadece kaç maç oldu şimdi? 2, 4, 8, 10, 12, 13 olmuş. 13 maçın ikisi bitmemiş. 2-3 gol. Güney Afrika, Kanada 1-0. Bir de Belçika, Senegal normal süresi 2-2
1: O da
0: bitmiş.
1: aslında 86'dan sonra oldu yani.
0: 2-0'dı, 2-1
1: 2
0: oldu.
1: 2-0'dı.
0: Diğer maçlar gerçekten dediği gibi yani, İsviçre, Cezayir 2-0, Portekiz, Hırvatistan 2-1, İspanya 3-0, ABD 2-0, İngiltere 2-1, Meksika 2-0, Fransa 3-0, Norveç 2-1, Hollanda, Fas 1-1, Almanya, Paraguay 1-1, Brezilya, Japonya 2-1. Evet, tam 2-3 gol neredeyse maçların
1: Biz
0: çoğu.
1: TGS 2-3'çüler Messi hayranları gibi çok konuşmuyoruz ama işte rakamlar kendini gösteriyor ortada.
0: Kaç kere yazdın 13 maçın?
1: 2 ya da 3'ünde yazdım.
0: Yazdın mı?
1: Yazdım.
0: Tuttu mu peki? Tutanları mı
1: Tuttu,
0: buldun?
1: ikisi de tuttu. İkisi de tuttu. 2 ya da 3 kere yazdım. İkisi de 3'ü de tuttu. İngiltere maçına yazmıştım mesela 2-3 gol diye. Sonuçta bir tarafın temposu çok yüksek değil. Diğer tarafta hücum olarak sıkıntılı olunca 2-3 gol güzel bir tercih oluyor.
2: Kalanları da deneyelim o zaman
0: İşte
2: bunu.
0: Avustralya, Mısır, Arjantin, Yeşilburun Adaları, Kolombiya, Gana.
2: Olur mu olur.
0: Geriye
2: Gayet
0: kalan
2: mantıklı
0: maçlar.
2: yani hepsi de.
0: Yani Arjantin 3-0 kazansa mesela, çok da vitesi yükseltmeden, değil mi? Olabilir. Avustralya, Mısır 1-1
2: Bozinha
0: bitse.
2: 13 kurtarış yapar yine. Değil mi?
1: En son İngiltere yazmışım. İngiltere Kongo'ya yazmışım.
2: Kolombiya Gana yine benzer bitebilir 2-1 falan. Diğer maç belki hiç gol olmayabilir ama.
0: Avustralya, Mısır.
2: Avustralya Mısır böyle kapan kapan kapan olabilir yani o maç.
0: Aynen.
2: Belki bir gol olur ne bileyim. Ama denenir yani 3'ü de olabilir.
0: Bir başka dinleyicimiz alt alta bu mesaj gelmiş. Ahmet Balan da yazmış aynı şeyi. Beraber mi programı takip ediyorlar? Denk mi geldi? 2 dakika arayla aynı mesaj gelmiş. 2-3 gol detayını o da göndermiş bize. Adnan Çal, acaba bir tek ben mi demiş, Güney Kore hocasını görünce Semih Saygıner'le sanki maç yapacak duygusuna kapılıyorum demiş. Tahminen bir tek siz kapılıyorsunuzdur ama enteresan. Ben de dün İspanya-Avusturya maçını izlerken Schlager kaleci sürekli ekrana geldiğinde Mert Günok'u izler gibiydim. Acayip Mert Günok'a
2: Benzettin mi?
0: benzettim. İnanılmaz yani. Kaleci bir de tip olarak da hani sarışınlık, surat ifadesi, yüz acayip benziyordu. Bir tek ben mi acaba benzettim? Hadi ben de bir soru sormuş olayım buradan. Benzeten oldum acaba? Portekiz maçlarında Ali Erim'in ilk baktığı şey Ronaldo açısından veya içinde Ronaldo olan bir konuda nasıl bir eleştiri getirebilirim
1: Evet.
0: demiş Murat Karakaş. Ali
1: Doğru
0: abi de gülmüş
1: bir
0: emojisiyle.
1: tespit.
0: Aynen, güzel bir tespit
1: O
0: olmuş.
1: şekilde bakıyoruz maçlara. Burada neyi eleştirebiliriz diye.
0: Aynen.
1: Portekiz'i seviyorum ama. Ha, Portekiz takımında bayağı sevdiğim oyuncu var benim. Ama performans olarak da beğenmiyorum. Yani şu ana kadar bu takımın çok daha iyisini yapması gerekir diye düşünüyorum. Yani Ronaldo şeyinden bağımsız düşünün. Portekiz'i. Yani şu kadroyla çok daha iyi performans göstermesi gerekirdi.
2: Bu Infantino'nun bütün maçlarda gözükmesini peki nasıl yorumluyor
0: Dublörü var.
2: dinleyicilerimiz? Ha?
0: Dublörü var.
2: Değil mi?
0: Herhalde birinde bir
2: Bu
0: dublörü,
2: adam
0: diğerine
2: her
0: kendi oluyor.
2: maçta birinde daha böyle bir suratı asık bir ifade var. Diğerinde daha böyle keyifli. Vallahi
1: Onun
2: olabilir.
1: haberi çıktı işte şeyle, jetiyle gittiği kadar maça gidiyormuş. Bence iyi bir şey.
2: Ya bu arada evet bence de iyi bir şey. Ya da belki önden gidip görüntü mü veriyor acaba diye
1: Yok ya.
2: aklıma geldi.
0: Atmosfere saldığı o zararlı jetin gazlarıyla kötü bir şeydi aynı zamanda.
2: Sen o atmosfere saldığı gazla değerlendiriyorsan Infantino'yu o en
0: Evet,
2: masum olduğu
0: değerlendiriyorum.
2: şeylerden biri ya sen.
0: Tamam abi, onda da değerlendir. Başka şeyler de değerlendirebiliriz yani. Bir sürü şey, parametre var. Ali abin dediği gibi bir FIFA başkanı.

0: Bak, her maçta olması iyi bir şey. O açıdan bakarsan ben de isterim, hoşuma gider, ama başka çevreci birinin
1: Ya
0: gözüyle
1: şeyi
0: bakarsan da
1: konuşalım
0: kötü.
1: biraz. Şeyi konuşalım biraz. Tamam. Sana hak veriyorum. Şimdi çevrecileri
0: Karşına
1: burada
0: alma sakın burada.
1: karşıma aldığım yok, ama daha fazla zarar verdiği konular var anlamında söyledim onu.
0: Mesela.
1: Futbol.
2: Çok şey
0: Mesela
2: oldu. direkt futbol.
1: Yani daha fazla zarar vereceği ne olabilir mesela? Ne konuşuyoruz burada? Biz ne programı yapıyoruz? Daha fazla zarar verebileceği ne olabilir? Şimdi şu Messi ve Arjantin milli takımının aranması konusunda, o görüntüleri eğer izleyebildiyse dinleyenlerimiz, ben onların yorumunu merak ediyorum.
0: Mısır'da bir şey yaşamış.
1: Abi çünkü şu
0: Geliyor
1: anda,
0: abi, paylaşmış.
1: ya
0: Gördüm
1: şu
0: gördüm.
1: anda artık bundan sonra kalan belki de her takım yaşayacak bunu.
0: Mısır'da arbede gibi bir şey olmuş galiba. Güvenlik görevlisiyle.
1: Ya
0: Havalimanı.
1: güvenlik görevlileri, ben dün Messi'yi arayan ekibe baktım. Bak gerçekten onlar gerçek güvenlik görevlileri olmayabilir bu arada. Hani oluyor ya filmlerde falan, geliyorlar işte polis kıyafetleriyle bakıyorlar, arıyorlar
0: Yok
1: falan, ama
0: artık.
1: ya bir yerden toplamışlar dayıları.
0: Kumandocular mı ayarladı, organize etti?
1: Minimum
0: Messi'yi yıpratmak
1: ya
0: için.
1: bu Amerika'nın sadece gövde gösterisi. Ne yazık ki işte futbolun önüne geçen unsurlar dediğim konulardan biri bu. İşte Manuel Neuer'i dedektörle aramanın, şortuyla oraya gelmiş Lionel Messi'yi üstünü başını böyle aramanın ne anlamı var yani dedektörle? Arayan dayı bu arada bir şey bulabilecek bir dayı değil. Ben baktım. Yani böyle göbekli, tontoş bir amcamız. Anladın mı? Muhtemelen kimi aradığını da bilmiyor. Ya Amerika'da bak, inanın bunu çok samimiyetle söylüyorum. Birçok arkadaşımız gitti. Birçok arkadaşımıza yayın için her gün bağlandık, ettik. Ve hepsinin söylediği, bulundukları yerlerde, bak bu şaka değil ha. Mesela insanlar yaşıyor değil mi? San Francisco'da yaşıyor adam. Los Angeles'ta yaşıyor. Ülkelerinde Dünya Kupası düzenlendiğini bilmiyorlar. Futbol ne Dünya Kupası diye soruyorlar mesela. Futbol ne diyen var. O kadar bir haberler. Ve bu stadyumların etrafındaki işte bu takımların toplandığı ettiği yerler dışında Dünya Kupası havası yok zaten. Kimsenin umurunda falan da değil.
2: Ya peki bir şey diyeceğim. Bu aramalar niye bu kadar rahatsız ediyor insanları?
1: Ya çünkü
2: Ya kötü bir
1: mesela
2: şey mi var? Mesela ben şimdi açtım, izliyorum. Mesela kötü bir muamele var mı burada? Yani 30 saniye Messi'ye dedektörü tutuyor. Ne olacak yani? Hani
1: abi orada mı arayacaksın?
2: abi
1: Uçağa binmek üzere artık
2: arayabilir, ne
1: adam ya.
2: olacak yani? Hani nedir bu şey? Hani insanların ben tepkisini anlayamıyorum yani. 30 saniye Messi'ye böyle tuttu diye yani dünya niye bu kadar geriliyor? Ne var yani? Ne oldu mesela?
1: Ben
2: Hani
1: yanlış olduğunu düşünüyorum.
2: ha?
1: O
0: Bu
1: Dünya
0: daha
1: Kupası.
0: önceki organizasyonlarda, ne Avrupa Şampiyonalarında
2: Ha?
0: ne Dünya Kupalarında görmediğimiz bir şey.
2: Tamam.
0: O yüzden
1: Muamele. Tamam.
0: alışkın değiliz yani
2: Bak
0: böyle bir görüntüye.
2: bunu o
0: O
2: takıma da
0: yüzden.
2: bunu o takıma da yapıyor, diğer takıma da yapıyor. Bir takımı da ayırdığı da yok.
0: Onu bilmiyoruz. Mesela
2: İşte
0: Türkiye ile ilgili bir şey
1: onu
0: görmedik ya.
1: şimdi zamanla, onu şimdi zamanla
2: Gittiği
1: görüyoruz.
2: yerlerde çıkıyor işte.
1: Ya
2: Yani
1: o
2: anladın mı? Bir
1: zaten.
2: şey olduğu zaman çıkıyor, görüntü çıkıyor yani. Hani ben mesela bu hassasiyeti çok gerçekten anlamıyorum yani. Hani gitti adam, tamam. Şeyden geçti. Uçağa biniyorlar. Binerken adam tuttu böyle işte. Gördüm işte, açtı. Ayakkabısına kadar aradılar. Manşete bak. Ayakkabısına kadar aradılar yani. Hani zannedersin ki Messi'yi ters kelepçe yaptılar. Yere yatırdılar. Ayağını
1: Ya
2: kaldırdılar.
1: Ali böyle de
2: Koltuğa oturuyor Messi. Ayağını şöyle kaldırıyor. 2 saniye. Adam geçiriyor 1 saniye. Bitti. Konu bu kadar yani. Hani konuştuğumuz şu an üzerine muhabbet yaptığımız, Amerika niye böyle yapıyor? Bunlar niye böyler falan dediğimiz konu 3 saniyelik olay.
1: Peki sana diğer
2: Yani
1: sorum.
2: ayakkabısına kadar aradılar dediği olay. Açtım izledim, açın izleyin yani. Messi yazın, arama yazın. Çıkıyor görüntü.
1: Bunu
2: Messi de kahkaha atıyor yani, gülüyor.
1: Messi niye
2: Yanındakilerle
1: gülüyor
2: muhabbet
1: biliyor
2: ediyor.
1: musun? Romero'nun çakmağını almışlar. Ben
2: Tamam
1: şimdi
2: işte. Anlatabildim mi?
1: detayları da
2: Hani
1: söyleyeyim.
2: herkese yapılan bir şey. Çok böyle hani saatler süren, ne bileyim, Arjantin takımını 45 dakika beklettiler. Ondan sonra şeye çektiler. Ne derler? Kenara çektiler. Polisler sorgudan geçirdi. Ondan sonra üzerine
1: Onu
2: su
1: yaptıkları da
2: döktüler
1: var.
2: falan. Ya öyle bir şey yok yani.
1: Ama onu yaptıkları da var
2: Hayır,
1: şimdi, öyle deme.
2: kime yaptılar? Hani ben
1: Şimdi Arjantin ilk kez Amerika'ya
2: bak
1: giriyor
2: anlıyorum
1: olur.
2: Mert'in
1: Orada
2: söylediğini.
1: ararsın.
2: Bak
1: Ama
2: Mert'in
1: burada artık
2: söylediğini
1: aramanın ne
2: anlıyorum.
1: manası var?
2: Bak Mert'in söylediğini anlıyorum. Senin söylediğini de anlıyorum. Tamam mı? Senin söylediğini anlıyorum. Ama bu kadar kıyamet kopacak bir şey yok ortada.
1: Ben de diyorum ki madem siz bu kadar yıldız hayranı ve bir takım yıldızlar eşliğinde, Amerika öyle bir yer değil mi? Buranın en büyük yıldızı Messi kardeşim. Neyini arıyorsun sen adamın? Diyorum ben de. Ülkeye girerken ara. Amerika'ya giriş yaptığında girersin değil mi ülke, pasaporttan geçerken ararsın. Ya uçağın önüne getirmişler 3-5 tane masa koymuşlar. 3 tane de sandalye atmış abi oraya. Bir tane de teyzem orada oturuyor. Pasaportlara bakıyor. Bak kimin olduğunu bilmiyor ha onlar. Kimi aradıklarını falan bilmiyorlar. Ne gerek var abi şöyle bir görüntü vermeye? Böyle bir görüntü vermenin bir manası var mı? Bu Amerika'nın sadece güç gösterisi.
0: Mesela Mustafa Dürüst, Birleşik Devletler oyuncularının da aynı prosedürü uyguluyorlarsa başımın üstünde yerleri var demiş.
1: Ya Birleşik Devletler oyuncularına
2: niye uygulasın abi?
1: Uygulamıyorlar. Öyle ben görmedim öyle bir görüntü.
0: Nasıl yani?
1: Bu ama
2: kendi oyuncusu.
1: Bak
2: kendi
1: bu artık Ali bu biraz ne biliyor musun?
0: Kendi vatandaşı aramıyor mu havalimanında, ABD iç hatlarda elini kolunu sallayabiliyor mu herkes?
2: İç hatlarda sen seyahat ederken aranıyor musun? Öyle bir şey oldu mu sana bugüne kadar?
0: İç hatlarda ben böyle aranmadım dışarıda. İçeride cihaza koyuyorum, geçiyorum.
1: Ya şeyde ben her geçişte ötüyorum zaten. Ne varsa yani vücutta hiçbir şey yok üzerimde. Şort da bile geçsem ötüyorum. İşte bileğinde ne var diyor adam. Ne var görmüyor musun bileğimde ne var yani.
0: Bu acaba bir de şeyden mi mesela Meksika'da oynayıp Amerika'ya gelişlerde mi kontrol ediliyor? İç hatlarda giderken ya
1: Amerika'nın, Amerika'nın kendi içindeki eyaletlerde bile hepsinde farklı farklı uygulamalar var. Bunun başlıca sebeplerinden biri bu. Şimdi daha da böyle siyasi politik bakacak olursak oradaki birçok eyalet zaten Trump yanlısı değil. Belki de bu görüntüyü ya da bu imajı bilerek veriyorlar.
0: Onu zora
1: anladın mı? Yani bunların hepsi olabilir. Ama böyle büyük bir organizasyon yapıyorsan tam ülkeye girişte bir kere ara kardeşim. Bak elbette bak. Ama bir hafta Almanya milli takımını, bir hafta Arjantin milli takımını ve onların böyle en kült oyuncularını alıp da bu kadar malzeme yapmalarına gerek yok diyorum. Bu eğer yapılıyorsa Infantino efendi çık da bir de ki ya böyle oldu böyle kaç tane adamı da almadılar. Kaç tane oraya gitme hakkı bulunan vizesi bulunan adamı da içeri almadılar. E işte az önce izledik Embolo kaç gün sürdü çıkması vizesi.
2: Valla bence bir ülkede Dünya Kupası ya da başka bir organizasyon olması demek o ülkenin kendi şartlarını değiştirmesi anlamına gelmiyor.
1: Zaten değiştirmiyor adamlar.
2: Değiştirmiyor işte. Yani ben bunu takdir ediyorum.
1: Ben
2: yani eğer birinin girişiyle alakalı olarak bir problem görüyorsa sporcu olmuş olmamış orada o müdahale yapması bence şey olarak doğru. Ha ondan sonra ne derler tekrar başvuru olur tekrar kabul eder etmez durum daha detaylı araştırılır ilk aşamada giremediği zaman ondan sonra onay verir vermez gene kendi işleri ama burada önemli olan İnsanlara nasıl yaklaştıkları, o aramaya takılmamak gerekiyor. İnsanlara nasıl yaklaştık? İnsanlara bir saygısızlık var mı? İnsanların işini zora sokma var mı? İnsanları kasten bekletme var mı? Buna bakmamız lazım. Aramaya değil. Eğer kötü niyet varsa orada olur.
1: Arjantin örneğinde yok ama diğerlerinde tamam, var.
2: İşte kötü niyet varsa orada olur. Onu eleştirmek gerekir.
1: Ama zaten eleştiriyoruz ya. Hı. Bu Messi'de işin tuzu biberi.
2: Yani ama bir şey yoksa, rutin bir aramaysa yani Arjantin milli takımı gelmiş niye arar kardeşim orası kendi kuralları olan bir yer ve onu uyguluyor herkes uygulaması da güzel bir şey bana sorarsanız yani
0: Cannavaro bir açıklama yapmıştı ilk bu olaylar
1: Özbekistan milli takımı Özbekistan daha hazırlık milli takımı, maçı yaparken
0: teknik direktörü hani normal demişti mesela o dönem için ona böyle da acaba
2: yansıyan kadar kötü bir şey yok demişti. Rutin bir arama yaptılar demişti.
0: Zorla mı yaptırdılar bu açıklamayı falan denmişti ama o içten gelerek yaptığı düşünülüyordu. Hüseyin Özkök de şimdi Amerika'ya gitti geldi o da turnuvayı yerinde takip etti. Diyor ki havalimanından giriş yapanlar zaten dedektörden geçiyorlar. Burada direkt otobüsle uçağa götürülenler bu şekilde kontrol ediliyor. Aradaki fark o demiş.
2: Yani onlar aprondan geçmedi. Şey direkt aprona gittiği için takım
1: zaten pasaportu
2: havalanına giriş yapmıyor yani. Senin benim gibi havalanına giriş yapmıyor. Senin benim gibi saatini şeyde çıkarmıyor.
1: Hüseyin abi ne diyor peki bu uygulamaya?
2: Dedektörde
0: evet,
2: çıkarmıyor.
0: Mesela niye bu öyle bir şey var? Mesela
2: işte kolaylaştırmak için işte.
0: Neyi?
2: Oradan geçirmiyor. Normal insanlar gibi geçirmiyor. Onu direkt aprona alıyor. Aprona aldığı zaman da orada arıyor. Hı-hı. Olay o. Kolaylaştırmak için işi.
1: Yoksa ben görüntü gibi... Görüntü senin, olarak ben
2: senin gibi şey olmadım yapar. Ya. Ne derler? Sıraya girer o zaman. Arjantin takımı ya da Özbekistan takımı. Hı hı. Onu yapmıyor. Direkt aprona oluyor. Aprondan direkt uçağa biniyorlar.
0: Peki o zaman aynı şeyi ABD milli takımına da yapıyorlardır. Onlar da direkt aprona gidiyorlardır otobüste. O zaman onları da mı arıyorlar mesela?
1: Bence aramıyorlar.
0: Ha işte demeye çalıştım o.
2: Bence de aramıyorlardı.
0: İşte aramaları Amerika lazım ama sonuçta ABD sonuçta. Güvenlikse güvenlik. Aynı mantık.
2: Ya tabii senin söylediğin uç bir şey yani. Hani kendi oyuncusu olduğu için niye öyle bir şey yapsın yani?
0: Abi prosedür hani kendi vatandaşı sonuçta. Evet. Kendi vatandaşını aramıyor mu? Normalde.
2: Bilemiyorum.
0: Sen yurt dışından çıkarken aramıyor musun Türkiye'de?
2: Tamam. Onu Türk bilemiyorum misin? Bak. Yani arıyorlar mı aramıyorlar mı bilmiyorum.
0: Türk'üz abi yani.
2: Onu arıyorlar mı aramıyorlar mı? Belki onu da arıyorlardır.
0: Kulüpler uçakla seyahat etmiyorlar mı? Aranmadan mı geçiyorlar futbol takımı oyuncularımız bizim?
2: Bilemiyorum burada. Burada neler oluyor?
0: Bence biliyorsun abi. Bilmiyorum. Aranıyordu canım öyle bir şey olmuyor.
2: Sen bizim oyuncuların biliyor musun ne olduğunu?
0: Tabii ki onlar aranıyordur. Burada sıkıntı bence direkt olarak...
2: Bizim oyuncuların kesin olarak arandığına emin misin?
0: Evet.
2: Türkiye içinde seyahat ederken.
0: Evet.
2: Peki.
0: Onlar direkt şeye mi gidiyorlar? Apron'a mı gidiyorlar otobüse? Olabilir. Zannetmiyorum.
2: Bence de olabilir. Yani Apron'a gitmeleri çok garip değil. Herhangi bir takımın Apron'a gitmesi garip değil. Çok anormal bir şey yok orada. Bizim milli takım da direkt oradan gidebilir. Orada aranıyorlar mı? Sen diyorsun kesin aranıyorlar. Ben de diyorum ki emin değilim.
0: Hı hı. Yani Amerika farklı bir ülke yani bilmiyorum. Şu anda niye biz hiç mesela böyle futbol takımlarıyla ilgili kolaylaştırmak için deniyor değil mi? Şu anda mantıken. O şeye sıraya kuyruğa girmesinler. Dünya Kupası olduğu için.
1: Normalde... Uşağın önüne kuralım bir tezgah orada bakalım.
0: Kulüp takımlarında falan çünkü ben hiç böyle bir arama dünyada Avrupa şampiyonalarında vesaire hiçbir şey de görmedik. Bu turnuvaya kadar değil mi?
1: Ya ülkeye girerken yaşanan zorluklar daha önce başımıza da geldi. Bizim milli takım da ya da kulüp takımları da gittiğinde 3 saat, 4 saat, 7 saat.
0: Oluyor canım İzlanda maçı falan bir şeyler mi? Mesela, oldu bizimle.
1: Bekletildi ve bunların hepsine tepki gösterdik. Şimdi bunları gördükten sonra dünya futbolunun en büyük markasının en büyük ülkelerden birinde hatta 3 tane ülkeye yayılarak yapıldığı senaryoda turnuvanın başında yaşananlar ve turnuvanın başında Amerika'nın uyguladığı prosedürlerden sonra şu görüntülerin ortaya çıkması bence güzel değil. Ne için yapılıyorsa yapılsın. Yapıyorsan da verdirme görüntüyü derim ben.
0: Peki 8-17 saatlerimiz konuyla ilgili
2: bir dinleyici aranıyor demiş. Reşat diye bir dinleyicimiz.
0: Havalimanında emekli olan değil mi?
2: Şimdi evet, az önce futbolcular da aranıyor demiş. Yani o bizden bahsediyor tabii.
1: Ya aranıyor. Şeyden geçiyor sonuçta. Valizleri geçiyor, şey geçiyor. Ama işte ne kadar bakılıyor ona bilmiyorum.
0: Özcan Bey hiç kimse direkt Apron'a geçemez. Uluslararası uçuş kurallarına zaten aykırı diyor. En yüksek giriş diplomatların girdiği bölümden girebilirler. CP ya da CIP ya da VIP demiş mesela böyle bir mesaj
2: ne
0: var.
2: Ne demiş bir daha söyle.
0: Hiç kimse direkt Apron'a geçemez. Uluslararası uçuş kurallarına zaten aykırı. En yüksek giriş diplomatların girdiği bölümden girebilirler. CIP'den ya da VIP'den demiş. İstanbul'dan Mahmut havacılıkta herkes aranır. Pilot bile aranarak uçağa bilir.
2: Tabii. Tamam.
0: Diyor.
2: O zaman aramada bir şey yok. Aramada herkes hemfikir. Herkes aranıyor.
0: Tabii ki aramak zorunda. Amerikalı da aramak zorunda. Tamam. Pilot da uçak... Tamam. Uçuran da aranıyormuş.
2: O zaman yani sizin dediğiniz gibi bu arama garip değil. Bu aramanın olması lazım.
0: Evet evet.
2: Tamam.
0: Ama şey garip işte dinleyicimizin dediği doğruysa direkt apron alma diye bir şey yok.
2: Bunlar nerede?
0: Diplomatlar bile o CIP'den en kötü giriyorlar.
2: İkinci arama mı bu o zaman?
1: Ya zaten bence şey olan nokta o.
0: Hüseyin abi dediğine göre ilk arama.
2: Bence direkt de ilk arama gibi gözüküyor yani. Çok öyle ikinci arama gibi gözükmüyor. O zaman dinleyicimizin söylediği taça çıkıyor.
0: Ercüment Bey, Afyon'a gitseniz de ilk girdiğiniz binada mutlaka aranırsınız. Bu havacılık kanundur. Milli takımı da havalimanı özel kapıdan girer ama kapıdan girerken aranır. Burada demiş bir şov yapılıyor gibi bir şey söylemiş.
1: Benim söylemeye çalıştığım da tam olarak o. Yani zaten o kapılardan ve işte güvenlikten girmiştir. O valizlere de orada bakmışlardır zaten. Ondan sonra uçağa binerken oraya... Derme çatma 5-6 tane masa atıp 3 tane sandalye koyup ve bunu şova dökmek. Messi de bunun karşılığında... Valla ben öyle olduğunu düşünüyorum. Yani gidip... Şimdi burası Amerika'ya gidip şeyden otobüsü yanaştırıp uçağın önüne kadar getirecek halleri yok diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
0: Ama ben bunun gelmiyor da.
1: Yani bir tamamen şov için bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Zaten tepkim de o yüzden. Yoksa... İnsanların ülkelerindeki kurallar öyle ya da böyle. Şimdi siz şey mi düşünüyorsunuz? Gelmiştir havalimanının güvenliğinden ne bileyim oradaki işte X-ray'lerden geçmeden mi otobüs oraya yanaştı? Onlar zaten olmuştur. Zaten Messi'nin çantaya baktın mı? Messi şey James Bond çanta gibi bir şeyle gidiyor. Sanki okula gidiyor. Anladın mı? Zaten valizler yok orada.
2: Valla valizler falan var orada masada. Bir sürü valiz var.
1: Var valiz var ama asıl bence şeyler orada değil. Bu sadece kabin o görüntüyü boy alabilmek için, anladın mı?
2: Kabin boy.
0: Kabin boy valizler var bir yerlerini.
2: 20 kilo hakkı. Messi'nin 20 kilo hakkı 23 kilo çıkmış. Orada ceza kesmişler Messi'ye.
1: Messi'ye şey yapıyorlar.
0: Mesela
1: 3 kilo.
0: Takımlar.
2: Ecoflex almamış Messi.
0: Şöyle takımlarda malzemeciler mesela büyük eşyalarla gidiyorlardır. Hı-hı. Değil mi? Mesela hı-hı, onlar.
1: Oho, onları şey ne yapıyorlardır var ya, o topları bile arıyorlardı. Bir de çipli ya toplar işte onlar ütüyordur da. Yani. Eyvah.
2: Kabine soktukları.
0: Bunlar kabine soktukları yani, ama kabine bir tarafta soktuk, da bagaj bavulu vermeleri lazım. Büyük şeyle.
2: O ilk sayıdan geçiyordur.
0: Onu da işe girmen lazım.
2: Burada şeyle yapıyorlar direkt. Aykut'un dediği gibi yani masa kurmuşlar 3-4 tane yan yana.
1: Abi bu tamamen şov için yapılmış bir şey.
2: Yani arayan, ne şov Aykut, ben anlamadım.
1: Arayan dayılara da bak bak. Arayan dayıların hiçbiri güvenlikçi falan değil. Ben size söyleyeyim. Net
0: ben
1: konuşuyorum size.
2: Hiçbir konuda güvenlikçi değil.
1: Böyle yeşil bir şeyi giydirmişler yeleği, tamam mı? Orada geçmişler bak bak bu sanki ne olacak mesela bir şey buldu orada. Messi'yi almayacaklar mı uçağa? Soruyorum size, hadi bakalım. Messi'yi uçağa almayacaklar mı?
2: Ya Messi'yle ne alakası var?
1: Messi'nin kim olduğunu zaten bilmiyor onlar bu arada arayanlar. Bak bunu da iddia ediyorum size. Messi kimdir? Ne iş yapar? Futbol nedir? Çoğu belki futbolu bilmiyor.
0: Zaten futbolcunun en sevdiği ülke Amerika bu anlamda. Çok rahat gezebildikleri için rahat rahat geçen evet, alan da paylaştı. Sokaklarda hiç kimse tanımıyor adamı. Rahat rahat yürüyor. Kimse imza falan istemiyor. O yüzden tanımıyorlardır. Katılıyorum. 8.22 biraz reklamı geçtik. Bu konuyu bence artık bir kapatalım.
1: Kapatalım.
0: Dönüşte İspanya'yla devam edelim.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.26 saatlerimiz, havacılıkla ilgili gelen enteresan bilgiler ardından şimdi İspanya-Avusturya maçıyla devam edelim. Dünün ilk karşılaşmasıydı. Saat 22'de başladı. İspanya favori olarak çıktı. Grup aşamasında kalesinde 3 maçta gol görmemişti İspanyollar. İlk maçta Yeşilburnu Adaları'na gol atamadıktan sonra Suudi Arabistan'ı farklı yenip Uruguay önünde de 1-0'lık bir galibiyet gelmişti. Tam Euro 2024'teki gibi şu ana kadar iyi bir performans, tam olarak yani İspanya'dan beklenen performansı ortaya koyamasa da Avusturya önünde bu oyun onları mağlup etmeye yetti. Hatta fazla yetti. Kalesine de pek fazla tehlike yaşamadan İspanyollar adını son 16 turuna yazdırdılar. Gol 36'da Oyarzabal'dan geldi, Cucurella'nın asistinde, ki Oyarzabal bu golden birkaç dakika önce yine sol çaprazdan uzak köşeye, yerden müthiş bir şut çıkardı. Bence kurtarılması çok zor ama Schlager çok iyi bir refleksle soluna uzanıp topu çıkarmıştı ama bu şutta hareket dahi edemedi Schlager. Oyarzabal yine soldan yapılan ortada gelişine topu uzak köşeye vurmayı başardı. Ya da ortaya doğru, en azından orta uzağa doğru vurmayı başardı, yerden gitti top yine. Ve İspanya'yı 1-0 öne geçirdi. Yamal maçta bayağı bir hareketliydi ama o da sanıyorum sakatlığın etkilerini tam olarak atlatamadı. Biraz fazla kendini kolay yere bıraktığını düşünüyorum. Özellikle ilk yarıdaki pozisyonlarda Yamal'ın kolay böyle penaltılar bekledi, kolay faul düdükleri bekledi ama bu turnuvada da hakemler öyle kolay faul düdükleri çalmıyorlar. Oyunun sertleşmesine izin veriyorlar. Genelde Avrupa dışındaki hakemler için bu söyleniyor ama dünkü hakem de Nieberg'ti, Avrupalı bir hakem. O da kolay düdükler çalmadı Yamal'a. Ama Yamal yine topla bacak araları, ters çalımlar, rakibi yatırmalar yaptı ama çok efektif bir maç çıkardığını düşünmüyorum. Buna rağmen maçın oyuncusu da seçilmiş Yamal. Hani gollerde herhangi bir katkı yok. İki golü Oyarzabal atıyor. İki golün asisti de Cucurella'dan geliyor. Diğer golde Baena ortayı yapıyor. Porro golü atıyor ama maçın oyuncusu Yamal seçilmiş. Bu da enteresan. Yani Ronaldo için az önce konuştuğumuz şey Yamal için de geçerli. Bir maçta böyle iki gol atıp iki de asist yapan oyuncu olmasına rağmen maçın oyuncusu ödülünün başka bir isme gittiği tek olay da 2006'da olmuş. İtalya kazanırken Gattuso benzer şekilde maçın oyuncusu seçilmiş o dönem. İki golü atan oyuncu Toni, iki asist yapan Totti varken Gattuso seçilmiş çeyrek final mücadelesinde. Yamal da ondan sonraki ilk MVP olmuş. Bu da bir bilgi olsun Radyo Spor dinleyicilerine. Ama İspanya hani öyle veya böyle turu geçti ve Portekiz'le şimdi son 6 turunda çok zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklar ama ben iki takımın da oyununu gördükten sonra İspanya'yı çok daha önde görüyorum.
1: Yani çok da haklısın. İspanya belki topla çok oynayan, hücumu çok ön planda olan bir takım ama bunu yaparken rakibi de kaleye getirmiyor Mert. Ya o özellikleri şu anda etkileyici. Meksika ile birlikte en iyi savunma performansı zaten onlarda. Avusturya maçında isabetli şut gelmedi kaleye.
0: Evet.
1: Ondan önceki 3 maçta da birer taneye geldi.
2: İlk yarılarda isabetli şut görmemişti kalesinde İspanya. İlk 3 maçta.
1: Yani yanlış hatırlamıyorsam Yeşilburun kim vardı başka grup? Suudi Arabistan,
0: Uruguay.
1: Yani 3 tane maçta da birer tane isabetli şut gelmişti kaleye. Ki Uruguay için ne kadar kritik ve hayati bir maçtı. Bu maçta kalesine isabetli şut gelmemiş. Yani Unai Simon en rahat turnuvalarından birini oynuyor. Bu açıdan bence etkileyici. Topu almadıkları, ya yani topu rakibe vermedikleri için öyle çok aman aman kalelerinde bir tehlikede yaşamıyorlar. Hep kendi istedikleri tempoda, kendi istedikleri ayarda, ki aşamadıkları ilk maçta dahil buna. Ama giderek artan bir ivmeleri var. İşte o sahte 9 oyununu, Oyarzabal oyununu en iyi şekilde yansıtan milli takımlardan biri. Vallahi etkileyici. Ama işte Portekiz'in de her an cezalandırabilecek seviyede yıldız oyuncu sayısı fazla. O yüzden belli olmaz diyorum. Uluslar Ligi finalinde mi karşılaşmıştı Portekiz'de ve Portekiz yenmişti onları yine böyle çok iyi oynadığını zannederken İspanya. Yanlış öyle hatırlamıyorum mi? Değil mi? Bir tıkla bakalım.
0: Bakalım.
2: Evet.
1: Değil mi?
2: Penaltılarla.
1: Yani böyle her şey İspanya'nın istediği gibi gidiyordu ama geçen Portekiz Portekiz orada bir dur bakalım demişti. O yüzden bir benzerini daha yaşatabilir. O gücü var.
0: Ali abi sen neler dersin?
2: Dün çok kolay bir maç oldu İspanya için. Az önce söyledim. Dün ben de maça çalışırken baktım şöyle bir istatistiklere. Hani kalesine ilk 45 dakikalarda isabetli şut gelmemiş grup aşamasında İspanya'nın. Ama daha önemlisi işte Aykut'un söylediği hani İspanya takımının da turnuva içerisinde giderek performansını yükselttiğini görüyorsun. Tabii Yamal'ın sakatlıktan kurtulup yavaş yavaş kendine gelmesi de çok önemli. Dün sen söyledin hani Yamal nasıl maçın oyuncusu oldu, enteresan dedin. Doğru, enteresan ama dünkü karşılaşmada Yamal'la ilgili bir istatistik var, belki onu görmüşsünüzdür. Zannedersem 10 başarılı dripling yapmış dünkü karşılaşmada ve rakip ceza sahası içerisinde 14 kez topla buluşmuş. 1966'dan beri bunu gerçekleştiren en genç oyuncu olmuş doğal olarak Lamine Yamal. Oyarzabal turnuvaya kötü başlamıştı. Topa dokunamadığı ilk 30 dakikadan sonra herhalde o da turnuvanın en iyi yükseliş yapan oyuncularından bir tanesi. Lafuente de dün onun değerinin verilmesi gerektiğini söylemiş. Yani İspanya takımı Aykut'un söylediği gibi top İspanya'da olduğu için savunma olarak büyük bir problem yaşamıyor. En büyük yıldızı devreye girdi. Santraforu devreye girdi. Bir tek işte normalde Nico Williams'ın olması gereken kanatta İspanya bir eksiklik yaşıyor. Yani profil olarak eksiklik yaşıyor. Oyuncu kalitesi olarak değil ama oyuncu profili olarak bir eksiklik yaşıyor. Böyle direkt rakibin üzerine gidecek, direkt birebir zorlayacak tarzda hızıyla bir oyuncuya ihtiyacı var gibi gözüküyor İspanya'nın. Onun dışında merkezi çatır çatır işliyor. Zaten hani Avusturya'nın pek rakip olması beklenmiyordu. Avusturya'nın da şu ana kadarki performansı bence hayal kırıklığı oynadığı karşılaşmalarda. Çünkü mesela bu maçı ölçü olarak alabileceğin Arjantin mücadelesinde de Avusturya çok geride kalmıştı. Hiçbir şey yapamamıştı neredeyse. Bu maç da öyle oldu. Yani İspanya açısından şu ana kadar turnuva hani ilk Yeşilburun Adaları karşılaşması dışında çok rahat geçti. Yani Suudi Arabistan maçı, Uruguay maçı da yani kısmen zorlandılar ama öyle çok müthiş problem yaşadıkları bir 90 dakika olmadı. Avusturya'yı da öyle geçti. Bir taraftan da zaman geçiyor. Zamanın geçmesi de bu takımlar için iyi. Yani özellikle Yamal gibi bir oyuncunun sürekli her geçen gün daha iyi gittiğini net şekilde görüyoruz. Şimdi Portekiz mücadelesi asıl sınav olacak tabii Aykut'un dediği gibi. Çünkü çok yüksek bir kaliteyle oynayacaklar. Ama oyunlara bakınca da şu an iki ekibin performansı arasında İspanya lehine çok ciddi bir fark var.
0: En son bu sizin bahsettiğiniz final karşılaşması Mendez'in Yamal'ı kitlediği maçtı değil mi?
1: Doğru.
0: İkili kulüp takımlarına karşı karşıya gelmedi ama milli takımda hatırlıyorum. Nuno Mendes o dönem Salah'ı bitirmişti. İşte Yamal'ı.
1: Zaten maçın oyuncusu Mendez'di galiba o maçta.
0: Öyle miydi? O da ilginç bir eşleşme olacak burada. Mesela dün Laimer'le karşı karşıya oynadı. Laimer de sert bir oyuncu. Zaman zaman zorlandı. Zabitzer de böyle ikili sıkıştırmaya geldi ama onun dripling başarı bitirmiş olması da bana mesela fazla geldi.
2: İspanya'nın son mağlubiyeti 90 dakikalar içerisinde 2024 Mart'ında Kolombiya karşısındaki hazırlık maçında gelmiş. Bazı istatistikler bazı siteler 90 dakikayı baz alıyor. Özellikle penaltılarda kaybedilen karşılaşmaları baz almıyorlar.
0: Portekiz maçı mesela 90 dakika berabere.
2: 120 dakika baz alınıyor. Ve penaltıları dışarıda bırakıyorlar. İşte bu maç Portekiz maçı. Yani o final penaltılarla kaybedilen bir final. Yani İspanya'yı da mağlup etmek öyle hakikaten kolay bir iş değil. Mesela ondan sonra geriye doğru gidiyorsun. Bu kez 2023 yılında Euro'da İskoçya'ya kaybetmişler. Yani 2023 yılında bir yenilgi var Mart'ta. 2024 yılında Mart'ta bir yenilgi var. Ondan sonra 2025 yılında penaltılarla kaybedilen Haziran'da bir maç var. Yani senede bir maç kaybediyor bu takım.
0: 2022 Dünya Kupası'nda da Fas'a elendi penaltılarla bu arada.
2: Oraya kadar gitmedim. Oraya kadar gitmedim şimdi.
0: Onda da penaltı. Yani işte.
1: Bizim çocuklar da hatırlayacaksın. Yedek ağırlıklı kadroyla. Onlar da yedekti gerçi. İşte 6-0 yenildiğimiz Konya'daki maçtan sonra onun rövanşında 2-2 berabere kalmıştı. Bir yeniyorduk, son anda yedik golü. Hatırlayın. O yüzden mesela hani kaybetmeyi bilmeyen bir takım, evet, zaten.
2: Şu şeyi isterim yani. Bir hani İspanya-Fransa yarı finalini izlemek isterim bu Dünya Kupası'nda, böyle iki tane takım.
1: Vallahi yine onlara ters gelebilecek ki, mesela Portekiz oynadığı için de bizim için bir kriter olabilir. Mesela Portekiz çok zorlandı Kolombiya'ya karşı. Öyle bir takıma karşı da zorlanırlar. Mesela Kolombiya taş gibi takım. Ve Portekiz oyuncuların maç sonu açıklamalarını hatırlıyorum. Çok güçlüler dedi yani.
2: Kolombiya'dan çekiniyoruz Arjantin olarak. Yolumuzdalar.
1: Kolombiya zaten bir şey yapacaksa bu Dünya Kupası'nda yapacak, görüntü o. Ben mesela İngiltere'nin de Meksika'ya karşı çok zorlanacağını düşünüyorum.
2: Azteca'da
1: İki yanlış bilmiyorsun. Işte. Evet, değil mi? Tarihleri boyunca.
2: İki maç sadece.
1: Bir de yani şu turnuvada gol yemediler. Bir başka enteresan grafik de onlarda. İngiltere'nin de Kongo karşısında ne kadar zorlandığını gördük. Tamam, girdiler net pozisyona ama kalelerinde de verdiler. Mesela ilk yarı biterken Kongo 2 yapsa acaba döner miydi diye düşünmüyor değilim.
0: Peki, bir ara vakti daha, aradan sonra buradayız.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.44 saatlerimiz İspanya-Avusturya maçından bahsederken dün karşılaşma 0-0 devam ediyordu. Bir duran top kazandı İspanyollar ve kornerin devamında da Kukureya ile golü buldular. Fakat hakem Nyberg golden hemen sonra bir tespit yaptı. Kaleciye faul olduğunu düşündü ve golü hemen iptal etti. VAR'a bırakmadan İspanyol oyunculardan da çok tepki geldi. Yardımcı hakeme de gidildi. Ama Nyberg tabii kararı çoktan verdi. VAR'dan da herhangi bir uyarı gelmedi. Orada Kubarsi kaleci Schlager'e ufak bir temas ediyor, bir yükleniyor. Ama çok hafif bir müdahale. Fakat bu turnuvada Tah'ın iptal edilen golünde de VAR devreye girmişti. Sanıyorum kalecilere olan hani o müdahaleler konusunda hakemlere özel bir şey verilmiş gibi, talimat verilmiş gibi. Dünkü pozisyon normalde öyle çok sert bir faul mü Kubarsi'nin? Yani ki faul demeyen bile çıkar büyük ihtimalle o pozisyon için ama hakemler o tarz konularda kaleci lehine.
1: Kaleciye dokunmayacaksın kardeşim. Kural
0: şey
1: kuralsa eğer dokunulmazlığı var mı?
0: Yok.
1: Nasıl yok ya?
0: Kalecinin dokunulmazlığı diye bir şey yok. Temas
1: Nerede yok?
0: edilebiliyor. Yok, kurallarda öyle bir şey yok. Kaleciye alt
1: Karton.
0: pasta temas edilmez diye bir kural yok aslında şu anda. Bayağıdır yok.
1: Ama
0: Eskiden vardı.
1: Kubarsi'nin
0: Belki faul olabilir tabii ki. Bir
1: pozisyonu
0: yüklenme var.
1: engelliyor kalecinin çıkmasını. Hatta üzerine Rodri'nin arkadan gelişi de diğer savunmacıyı da bozuyor. Böyle zincirleme bir şey var orada. Kaleye çıkıp vuramadıktan sonra daha nasıl faul olacak mesela? Bence net faul. Almanya'nınki de faul bence. Yani bu
0: Kalecinin biraz
1: Premier
0: fazlası.
1: Lig'de çalmadıkları için Premier Lig kuralları biliyorsun mesela VAR'da geldi ama çok memnun değiller. Ama ya bu kural herkese uygulanan kural. Biz atınca olmuyor, onlar atınca isyan edecekler. Yok öyle bir dünya.
0: Dün o pozisyon tartışıldı ama dediğim gibi hakem akan oyunda golü iptal etti.
1: Beklemediler bile zaten. Hemen başladı oyun.
0: Tabii orada müdahale var zaten. Hiç müdahale olmadığı abartılı bir şey yoktu. Schlager'de bir temas vardı tabii ki Kubarsi'den ama hani Premier Lig'de olsa dediğin gibi o faul düdüğü çıkmazdı.
1: Ama
0: Takımdan bazı
1: şöyle de bir
0: uyarmazdı.
1: durum var. Mesela turnuva genelinde benim gözlemlediğim, siz de dikkat etmişsinizdir. Güney Amerikalı hakemler, özellikle Afrikalı hakemler oynatıyor abi. Ve kartına kolay başvurmuyor. Yani bayağı sert hareketler oluyor. Oyna diyor ya da faulü veriyor. Kalk diyor. Bugün az önce İsviçre'ye Cezayir maçında da mesela gördüm. Orada da kartı çok zor çıkartıyor hakemler. Eğer öyle olsa mesela Tielemans ben sarı hatta kırmızıya kadar gidebileceği bir maçta kahraman oldu sonrasında. El Salvadorlu bir hakem mesela adam her şeyi oynatıyor. Bırak kartı, faulü bile zor çalıyor. Böyle bayağı ciddi yönetim tarzı farkları var hakemler arasında.
2: Var tabii.
0: İspanya ile ilgili şöyle bir detay yine rekor olmuş galiba. Unai Simon Dünya Kupalarında şu ana kadar 518 dakikadır kalesinde gol görmüyormuş. Bu turnuvada zaten 4 maç oldu. 360 dakika. Bir önceki turnuvada Fas'a elendiler ama penaltılarla maç ve 120 dakika 0-0 bitmişti. Ve Japonya maçının 51. dakikasında bu Fas maçının önceki maç en son gol yiyor Unai Simon. O dakikadan itibaren Fas maçı, Yeşilburnu Adaları, Suudi Arabistan, Uruguay, Avusturya kalesini gole kapatıyor ve Dünya Kupalarında Walter Zenga'ya ait olan 517 dakikalık gol yememe rekorunu kırıyor. Unai Simon tarihe geçti bir maç. Bu her yerde çıkmadı bu arada bu istatistik.
1: Evet.
0: Opta paylaştığını görmedim. Ben başka bir kaynaktan bakıyorum. Mr. Chip, o da değişik istatistikler veren bir hesap. O paylaştı. Ona da güvendiğim için paylaşıyorum. Bleacher Report falan da paylaşmış üzerine.
1: Evet.
0: Ama şey doğru yani bu maçlarda gol yemediği doğru.
1: Şöyle bir yorum yapabilirim. Bilbao'yla bu sene o kadar fazla gol yedi ki artık yeter demiş olabilir milli takımla. Yani Bilbao tarihinde hiç yemediği kadar gol yedi bu sezon.
0: Mesela normalde bizde olsa hani Raya'nın oynamaması herhalde çok tartışılır mıydı?
1: Normalde bizde olsa tartışılırdı. Hele bu sezonki Bilbao performansından sonra Unai Simon'un kalede olması çok eleştirilirdi. Onu net söyleyeyim.
0: Ama İspanya'da da bir gol değmediği için adam çok fazla bir eleştirecek şey de çıkmıyor. Hatalı falan gol yese tartışma çıkardı ama yine de bizde hatalı yemese bile çıkardı büyük ihtimalle. Çünkü Raya'da 3 sezon oldu değil mi? Premier Lig'de yılın kalecisi seçiliyor. Bu sezonda enteresan kurtarışlar yaptı, dikkat çekti ama milli takımda Hoca De La Fuente belli bir istikrar arıyor orada. O yüzden onu tercih etmeye devam ediyor Raya'nın iyi performansına rağmen. Oyarzabal, o da dün 2 gol attı. Turnuvada gol krallığı listesinde de üst sıralara yükseldi. 4 gole ulaştı Oyarzabal. Ve milli takımdaki kariyeri de gerçekten enteresan oyuncunun. Yani çok golcü bir oyuncu olarak bilmeyiz biz Oyarzabal. Zaten kariyerinin bu ilerleyen bölümlerinde santrfora geçiş yaptı. Normalde bir kanat oyuncusuydu benim ilk çıktığımda hatırladığım Oyarzabal. Ama yıllar ilerledikçe okuyacağım. Şimdi Aykut abi de bir haber gösterdi. Mahrez milli takım bırakmış futbolu mu?
1: Milli takım. Milli takım. Uluslararası futboldan emekli olduğunu duyurmuş. Ne demek yani bu?
0: Uluslararası.
1: International. Milli takım.
0: Milli takım. Oyarzabal'ın gerçekten son dönem İspanya performansı, mesela bizde olan grupta Oyarzabal eleme grubunda bize son maç gol atmış. Gürcistan'a 2 gol 1 asist. Bulgaristan'a 1 gol. Gürcistan'a 1 gol. Bize 6-0 yendikleri maç 3 asist. Bulgaristan maçı 1 gol. Sırbistan maçı sonra 2 gol. Peru maçı 1 gol. Yani üst üste 8 maç gol atmış ya da asist yapmış oyuncu. Bu Dünya Kupası'nda 4 maç 4 gol 1 asist oldu performansı. Ondan önceye gidiyorum. Uluslar Ligi'nde finalde mesela Portekiz'e kaybederken yine bir gol atmış. Yarı finalde Fransa'ya 2 asist yapmış. Çeyrek final rövanşında Hollanda'ya 2 gol atmış Oyarzabal. Yani şu an aslında milli takım formasıyla en formda santrforlardan biri. Hani Haaland'dan, Mbappe'den ya da Messi'den, Kane'den çok bir farkı yok istatistik olarak. Ama bu isimler arasında da en az konuşulan, belki de en az hakkı verilen oyuncu Mikel Oyarzabal. Enteresan işler yapıyor bence sessiz sedasız. Bu turnuvada da İspanya ilerleyecekse eğer Oyarzabal'ın performansı onlar için önemli.
1: Bir tane şey var, sosyal medyada gördüm. Mesela Oyarzabal 25 milyon euro. Oyar Kane olsaydı 100 milyon euro.
0: Yani işte demeye çalıştım.
1: Oyar Zabalinho olsaydı 150 milyon euro.
0: Aynen öyle. Şu an isminden dolayı pek şey yapılmıyor. Hakkı verilmiyor gibi geliyor bana da. Bir başka not. Yavaş yavaş da artık İspanya-Avusturya maçına dair detayları da geride bırakacağız. İspanya Yamal'ın ilk 11'de başladığı büyük turnuva maçlarında şu ana kadar 8'de 8 yapmış. Bu tabii Dünya Kupaları ve Avrupa Şampiyonaları için geçerli. %100'lük bir başarı oranı var Yamal ilk 11'de çıkıyorsa, ki İspanya'nın bu turnuvada puan kaybettiği tek maç olan Yeşilburnu Adaları maçında da Yamal yedek kulübesindeydi. Sakatlığını henüz tam olarak atlatamamıştı. Orada da puan kaybı oldu. Yani Yamal sağlıklıysa İspanya kazanıyor. Şu ana kadarki istatistik bu büyük turnuvalarda. Bakalım Portekiz maçında da bu istatistik devam edecek mi? Onu da hep birlikte göreceğiz.
1: Mahrez'in bırakmasına üzüldüm ama. Ya milli takım bıraktı gerçi ama zaten son dönem artık Arap Yarımadası'nda futboluna devam ediyor. 119 maç Cezayir formasıyla, 40 gol, 45 gol pası. Müthiş, gerçekten rakamlar iyi ki bu adam santrafor değil. 2019 Afrika Uluslar Kupası'nı kazanmış, 2016'da Afrika'da yılın oyuncusu seçilmiş.
0: Ya bu arada santrafor değil dedin ya, geçenlerde hani Messi'nin falan rakamları konuşuluyor ya, gol rakamları, o da 9'un üzerinde kariyer golü oldu. Mesela Messi de santrafor olmayıp bu kadar fazla gol atıyor.
1: Tabii.
0: Messi santrafor değil. Messi bir forvet.
1: Ya o açıdan zaten
0: hani Ronaldo artık
1: mukayese edilecek bir
0: mesela
1: şey yok. O yani gol sayıları anlamında ya da gol katkısı anlamında hala şeyi yapamadı mesela. Bir tane daha yapar diye bekliyoruz değil mi? Maradona'ya geçebileceği gol pası. 8'er diye biliyorum Dünya Kupası rekoru. Mesela bir gol pası verebilirse bu turnuvada 9 olacak. Onda da tek başına. Hem en golcü isim hem de en çok gol pası veren isim olacak Dünya Kupası tarihinde, ama arkadan dörtleri yakıp gelen çok fazla kişi var. Yani ben şeyi zaten iddia etmiştim. Bu turnuvada bile Messi Klose'yi geride bırakabilir ama Mbappe de arkadan gelip onu geçebilir diye, ki o rekabet devam ediyor. Bir diğer olay da mesela Olise'nin de şu ana kadar 5 mi gol
0: 5 asisti
1: pası?
0: var.
1: Yani bir kupada 5 gol pası, o da muhtemelen yani bir sağlık sorunu vesaire falan yaşamazsa, daha 24 yaşında, önünde 3 tane daha sağlıklı oynayabileceği Dünya Kupası olacağını düşünecek olursak, o da tüm zamanların en çok gol pası veren oyuncusu olmaya aday.
0: O lise 24 yaşında, ben hiç yaşına bakmamışım o lisenin ya.
1: 24 olması
0: 2001'li
1: lazım.
0: Aralık 2021'e 24 gözüküyor şu an, evet, gençmiş. Ben daha yaşlı diye düşünmüştüm. Geç parlayan isimlerden biri. Dün bir mesaj gelmişti. Onunla bitireyim. O lisenin böyle farklı altyapılarda oynadığını yazmıştı. Arsenal'da oynamış, Chelsea'de oynamış, City'de oynamış altyapılarda, ama hepsi de göndermiş o liseyi mesela. Reading'e gitmiş. Reading'de çıkışını yaptıktan sonra Palace alıyor 2001'de. Orada parlıyor. Oradan bayağı bir Fransa milli takımı. Kariyer gelişimi de enteresan. Ara vakti, aradan sonra buradayız.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: Yeni saatteyiz. Artık Dünya Kupası konusunu bir kenara bırakalım. Kulüp takım gündemlerine göz atmaya başlayalım. Dün transferde önce resmi olan gelişmelerden başlamak istiyorum. Beşiktaş'ta Uattara biliyorsunuz bir gün önce gece İstanbul'a gelmişti. Oyuncu sağlık kontrollerinden geçti ve Beşiktaş oyuncunun nihai transferi hususunda Monaco ile anlaşmaya varıldığını ve Uattara ile de 4 yıllık sözleşme imzalandığını dün resmen duyurdu. Fotoğraflar da yine sosyal medyaya ve işte kamuoyuna servis edildi. Uattara 4 yıl boyunca transfer olması tabii Beşiktaş forması giyecek. Yalnız transferin mali detayları açıklanmadı gördüğüm kadarıyla. Değil mi? Bir rakam gördük mü kap bildirimi?
1: Ben görmedim ama 8 milyon euro civarında bir bonservis, hatta 2 milyon da bonus olduğunu okudum.
0: Yani haber olarak resmi değil. Servis edildi. Yıllık ücretle de ilgili bir bilgilendirme yok. Beşiktaş genç bir oyuncu transfer etti. 2004 doğumlu. Biz hani konuştuk Aykut abi, senin bu oyuncu hakkında bir bilgin, izlemişliğin var mı?
1: Ya şöyle, Monaco'nun sonuç itibariyle birinci sol beki değildi bu. Ama dörtlü oynayan bir takımda eğer önüne Trossard gibi bir oyuncuyu almak istiyorsan, daha böyle işte merkeze kat etmeye, on numaraya yakın profile evrilmeye müsait bir ön oyuncusu arıyorsan, sanki onun arkasına yapılmış bir transfer gibi. O sol kanadı iyi kullanan, savunma özellikleri iyi, çizgiden bindirebilen, genç, işte biraz böyle Jakobs tarzı diyebileceğimiz bir oyuncu. O yüzden ben yani birkaç kişiye sordum. Eğer bir sakatlık problemi yaşamazsa, yani sezon içinde sakatlanma şeyi biraz varmış. Aynı Jakobs, yani birebir Jakobs'u aldı diyebilirim aslında Beşiktaş. Hı hı. Onun bir tık daha gencini. İşlenebilecek bir potansiyel diye düşünüyorum. Ben sanki önündeki oyuncuyu da ona göre seçecekler diye de kafamda oluşturdum. Yani böyle sanki Trossard arkası, çünkü bayağı istiyorlar Trossard'ı. Ve en son menajerine de dün teklif iletildi diye haberler gördüm. Trossard'ın menajerine. Sanki biraz planlı yapılmış bir hareket gibi.
0: Peki sen Trossard Çerni kanadı mı olacağını düşünüyorsun Beşiktaş?
1: Trossard Çerni kanadı olacağını düşünmüyorum. Şöyle düşünüyorum. Şimdi ikisi benzer oyuncular.
0: Ha, o yüzden
1: profil anlamında.
0: Sanki bir kanada böyle daha atletik bir oyuncu olsa.
1: Şimdi Trossard kolay değil. Her ne kadar işte sen teklifi yapsan da zaten talipleri de olacaktır. Arsenal'da bence iyi bir sezon geçirdi. Ve Türkiye'ye geldiğinde de ikinci bir Mertens etkisi yapabileceğini düşünüyorum ben Trossard'ın. Ama iki tarafta da benzer kanat oyuncuları Beşiktaş'ın geçen senede en büyük problemlerinden biri buydu. Mesela Lloriente ismi yine konuşuluyor. Geçtiğimiz yıldan beri Türk takımlarına yazılmadığı takım kalmadı.
0: Yani Lloriente çok iyi çalışıyor. Dün ben hakkını verdim.
1: Değil mi? Eğer bir kanadımı böyle Çerni gibi yapacaksam ya da Trossard'ı alacaksam, bir kanadıma Lloriente tarzı bir kanat oyuncusu alırım. Yani Lloriente daha dikine gidebilen, daha süratli, savunma arkası koşu yapan, topla driblingi daha başarılı, atıp böyle uzak mesafe gidebilen bir oyuncu. Bir kanadı öyle yaparım, bir kanadı Çerni ya da Trossard gibi yaparım. Ki genelde teknik adamlar da zaten bunu tercih ediyorlar. Ya bir kanat dikine gitsin, bir kanat daha topla haşır neşir olsun. Öyle olursa bu sefer acaba Çerni'yi mi yedeğe alacak ya da B planı işte Çerni mi acaba gidecek yerine, başka tarz bir kanat mı gelecek diye de düşünmeden edemiyorum.
0: Ya da Çerni'yi merkezde mi kullanacak?
1: Merkeze de yazılıyor isimler.
0: Sergen Hoca da hani 8 gibi kullanırım diyordu.
1: Merkeze de isimler yazılıyor. Mesela yine benim yıllardır anlattığım Pellegrini ismi dün çıktı. Yani keşke alabilse Beşiktaş.
0: Bu İtalyano'nun pres oyununa uygun mu? Mesela dün gördüğüm bir yorumda da hiç uygun bir oyuncu değil. Kim? Pellegrini.
1: Mesela neye göre yapmışlar bu yorumu? İzlemişler mi hiç Pellegrini?
0: Sana soruyorum o yüzden ben.
1: Bilmiyorum. Pellegrini tipik ya, yani standart bir 10 numara profilinden farklı bir oyuncu. Hem çok koşan, hem çok baskı yapan, sert oyuncu, kart gören, bence gayet uygun. Şutu var. Ara pası özelliği iyi. bakmayın Roma'daki son iki sezonu belki çok parlak değil ama ondan önce bu adam İtalya milli takımının da vazgeçilmez oyuncusuydu. Tekrar bir bence kabuk değişimine ihtiyacı var. Belki Roma'dan ayrılmak ona iyi bile gelebilir. Ben tam aradığı oyuncu olduğunu düşünüyorum. Yani bana sorarsan Lloriente, Trossard, Pellegrini ismi geçen bu oyuncular içinde en çok mesela hangisi Beşiktaş'ın ihtiyacı var ve yakışır desem ben Pellegrini derim.
2: Merkezi nasıl yapacaksın o zaman?
1: Orkun, Salih. Salih Özcan'ı da alıyorum.
0: O da evet yazılıyor.
1: Önü Pellegrini. Ki dün Salih'e de teklif yapıldığını yine biz değerlendirdik. Milli takımda iki tane maç onlar için veri. Yani Orkun, Salih'in uyumu ortada. Ben Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon devre arasında neden o işi bitirmediğini de hala anlamış değilim. Yani maddi konularda anlaşılamadığı söyleniyor ama Beşiktaş'ın harcadığı paraları düşündüğünde maddi konularda anlaşamayacağı bir durumu yok yani Salih Özcan'la. Ya da Dortmund'a para vermek istememiş olabilirler. Ama ben olsam hiç şu anda daha fazla bekletmeye gerek kalmam, şeyim belli. Bir de hoca da verdiği rapor doğrultusunda zaten takımdan ayrılması gerekenleri ayırdı. Salih Özcan, Orkun, önlerini alabiliyorsan Pellegrini tarzı bir 10 numaramsı. 10 numaramsı diyorum çünkü Pellegrini o merkeze de oynayabiliyor. Ama önde oynasa çok daha başarılı ve yaratıcı olacak.
2: Orkun da önde oynasa çok daha başarılı oluyor.
1: Ama Salih gelince işte Orkun da bir tık daha öne çıkabilir diye düşünüyorum. Özellikle İnönü'deki maçlarda, Tüpraş Stadyumunda böyle Salih'i tek bırakıp sanki böyle Pellegrini Orkun gibi yapabilir diye de kafamdan
2: Salih
1: geçiriyorum.
2: Salih kalmaz mı savunma için?
1: Bence kalmaz. Abi Salih'in sertliğine ben bayılıyorum. Oyun kurulumunda mesela şimdi Orkun geriye de geliyor topu almaya. Şimdi o ona gerek kalmayacak mesela.
0: Sen Endidi'yi direkt çizdin.
1: Ya Endidi'yi de oynatıyorsan. Ama bir de 16-4 diye bir şey var karşında. Mesela Salih o anlamda da Beşiktaş'ın elini rahatlatabilecek bir oyuncu. Ben olsam ben iki kere bile düşünmem, öyle söyleyeyim. Hele şimdi bonservis de yok değil mi? Yani ama yine 3-4 milyon euro bu sefer de imza parası vereceksin. Yani geçtiğimiz sezon Dortmund'a vermekten imtina ettiğin parayı şimdi oyuncuya vereceksin. Bir şey fark etmiyor yani. Hı hı. Ama gidilen oyuncular ya da ismi çıkan oyuncular içinde Pellegrini biraz böyle underdog kalan oyunculardan biri. Böyle çok hakkı verilmeyen oyunculardan biri ama biraz seyretsinler onun ön planda olduğu maçları. Ya da Gasperini döneminde yine biraz kıpırdadı. Bir 3 sene önceye bir dönsünler, bir baksınlar Pellegrini nedir.
0: Evet, şu an Beşiktaş'ta Uattara'dan çıktık yola, resmi olarak açıklandı o transfer. Ama ön tarafta hareketledik çok. Pellegrini, Trossard, Lloriente, Santrfor için Vlahovic, Lukaku gibi isimler şu anda Beşiktaş'ta konuşuluyor. 6 numara için Salih Özcan transferi konuşuluyor. Onun haricinde stoper için sanıyorum henüz bir isim yazılmadı. Kaleci konusunda Nübel birkaç gündür onunla ilgili haberler sanki duraklılığı gibi. Ama Beşiktaş'ın ona da ilgisi devam ediyor. Yani böyle en az bir 7 takviye yine Beşiktaş'tan göreceğiz gibi duruyor.
2: Dün ilk hazırlık maçı oynandı.
0: Evet.
2: 2-1 kazandı Beşiktaş.
0: Var mı maçla ilgili bir detayın?
2: Maçla ilgili bir detay yok. Tabii çok yedek bir kadro.
0: Zaten... Sen şeyi detayını versin abi. Maç niye izleyemedik biz?
2: Maç niye izleyemedik? İtalyano istememiş bu karşılaşmanın yayınlanmasını.
0: Normalde biz verecektik çünkü değil mi?
2: Evet. Esport Plus ve Esport'tan verecektik karşılaşmayı. İşte Beşiktaş'ın şeyini biz aldık. Hazırlık dönemi ve Avrupa Kupası ilk karşılaşmasını. Ama hoca istememiş. Hoca istemeyince de çok fazla bir şey yapılmadı.
1: Muhtemelen herhalde antrenman sahasında falandı.
2: Öyle öyle.
1: Zayıf da bir takım.
2: Çok değil zayıf mi? Bir takım. Macar 3. liginden 2. ligine daha bu sezon yükselmiş bir takım. Bir sonraki rakip
1: ama de, pazar var değil mi?
2: Pazar var, o maçı veriyoruz ama o rakip de çok zayıf. O rakip de MTK. O da şu an Macar 3. liginde olan bir takım. Yani bu maçtan çok farklı bir mücadele olmayacak. Ben Beşiktaş'ın zaten biraz şeyini eleştirdim Aykut. Seçtiği rakipleri. Mitchell'in maçı öncesinde. Yani bana çok zayıf bir hazırlık maçı programı geldi.
1: Ya hoca onu mahsus yapmış olabilir ya. Bence şu anda yani bu gençlerden hangisinde potansiyel var, kim kalsın kim gitsin, onları belirleme maçı gibi görüyor bunları.
0: İlk 11'i sayıyor.
1: Gerçi Atlanta'da az kaldı değil mi?
2: Evet, 20 gün mü var? 23'ünde yani. Bir de ondan önce tek maç, yani tek böyle dişe dokunur maç, Spartak Tırnava maçı. Yani Spartak Tırnava'yı da hani işte ne kadar seni hazırlar. Yani Spartak Tırnava'da konferans ligi takımı bile demezsin belki belli oranda yani, hani öyle düşündüğünde bana çok çok zayıf yani. Slovakya takımıyla oynuyor mesela, iki tane Macar takımıyla oynuyor, sonra Slovak takımıyla oynuyor. Slovak takımı da ikinci lig takımı mesela, Spartak Tırnava'dan önce oynadığı takım
1: yani. Ya çok... hoca bence bu iki maçı tamamen kadro,
2: ama üçüncü maç da öyle. Evet,
1: üçüncü maçta artık biraz daha Midland maçına kimler
2: yok
1: gelir,
2: üçüncü maçta öyle işte. Üçüncü maçta Slovak ikinci lig takımı. Beşiktaş'ın ikinci maçı, Macar
1: üçüncü lig takımı. Hazırlık maçı olarak mı görecek o zaman hoca? Ya seviyeyi artıralım biraz ya, ama birden fazla artacak yani. Midland
2: mesela Spartak Tırnava ile oynadığı gün Beşiktaş'ın iki tane hazırlık maçı var. Bir 12'de oynuyor, bir 18-30'da oynuyor Beşiktaş. İşte Spartak Tırnava'da kampın son en ciddi hazırlık karşılaşması. Stat olarak da öyle. Yani diğer statlar da şey. Valla benim kafam basmadı bu işe. Bir şey düşündüler mutlaka, ama hani Mitchell'en böyle ne bileyim konferans liginde ön elemede oynadığın çok zayıf bir takım olsa bunu çok fazla önemsemem de, mesela geçen sene hani Beşiktaş Avusturya'da bundan daha ciddi maçlar oynamıştı. Wolfsberger'le falan oynamıştı Beşiktaş. Yani
1: Midland geçen sene işte Avrupa liginde uzun süre kafada götürdü değil mi?
0: Evet. Üçüncü oldu normal lig aşamasında.
2: 8 maçın 6'sını kazandı adamlar ya.
0: Peki ben 11'i sayayım dün. Merak eden vardır Beşiktaş nasıl bir 11 ile sahaya çıktı. Kalede Emre Bilgin, sol bek Rıdvan, sağ bek Taylan, stoperler Calo, Emirhan. Orta sahada Kartal, Olaytan, Ozan Sevim. Hücumda da Çerni, Ahmet Sami Bircan, Mustafa Ekimoğlu. Çıkardığı ilk 11 bu İtalyano'nun. İkinci yarıda da Emir Yaşar kalede, Taylan bekte devam. Udokay, Cumali, Yasin Özcan, Mustafa Azem Yortaç, Fahri Keremay, Kartal Cengizer, Devrim Şahin, Ali Pağda, Semi Kılıçsoy. Zaten hani Slovakya götürdüğü oyuncuların çoğu altyapı çıkışlı oyunculardı. O yüzden ikinci yarıdaki kadro daha da altyapıya dönmüş. İlk yarı 1-1 sona eriyor. İkinci devrede bulunan golle Beşiktaş mücadeleyi 2-1 kazanıyor. Ahmet Sami Bircan ve Devrim Şahin golleri atan oyuncular oluyor.
1: Semih şimdi kesin olarak geri döndü değil mi?
0: Tabii oynadı işte burada da.
1: Yani bonservisini alma şeyi kalmadı.
0: Yok, opsiyon geçmiştir.
1: Opsiyon bitti. Bu sene onun için bence bayağı kritik. Yani birinci santrafor belki olmayacak ama girdiği maçlarda ya da işte kanatta mı artık değerlendirecek onu. Bu sene bence Semih için patlama yılı olabilir. Bu sene oldu oldu, yoksa yani kaybolan değerlerden biri olarak da karşımıza çıkabilir. Hı. Öyle düşünüyorum. Bence en kritik sezonu.
2: Belki transfer politikasına göre takımdan da ayrılabilir.
1: Ayrılabilir tabii.
0: Evet, o da olabilir. Ama benim okuduğum en son Mustafa ayrılacak, Semih kalacak gibi görmüştüm. Ama kaldığı senaryoda da herhalde en ihtimali 3. santrfor olacak Semih. O yüzden hani ayağına gelen fırsatlar sayılı olur. Ya da transfer gelene kadar buralarda bir şeyler göstermesi lazım. Hani zamanda İsmail Yüksek'in ilk çıktığı Cesus dönemindeki gibi.
2: Ama ne olursa olsun 3. santrafor olacak. Haklısın. Ama ne olursa olsun Beşiktaş o santrafor transferi yapacak. Değil mi?
0: Yani öyle gözüküyor yine de. Evet. İşte
1: Vlahovic oh zaten var. Değil mi? Evet. Arkası olacak.
2: Evet.
0: Öyle. Kağıt üstünde yani öyle
2: bir
0: gözüküyor.
2: De mesela çok da kanat forvete uygun olmadığı için, yani bence tabii, genelde zaman zaman değerlendirildi orada, ama onun oynaması gereken yer santrafor Semih'in. O bakımdan da bir dezavantajı var. Yani Mustafa Kimoğlu

0: Bunu niye istiyorsun? Mustafa da genç, oynayamayacak.
1: Mustafa
0: o niye
1: ama
0: gelişmesin? Ha? O niye oynayıp gelişmesin? Ya da
1: Mustafa Semih'e göre şöyle söyleyeyim. Fizik olarak daha avantajlı bir oyuncu olduğu için onu böyle sıkışan karşılaşmalarda işte atıyor, atabilir içeri. Daha fazla süre alabilir. Yani Semih açısından bir de Semih daha yetenekli. Yani Mustafa'dan. Daha hızlı ilerleme ihtimali var. Asıl şey o bence. O konu o. Yani Beşiktaş bu sene mesela Semih'i kiraya göndermesi demek Semih'ten vazgeçiyor anlamına gelmez.
0: Sen oyuncu özelinden bakarsan Semih gitsin, Mustafa kalsın. Peki Beşiktaş özelinden bakarsan sen 3. santrafor olarak Semih'i istersin o zaman.
1: Tabii.
0: Daha yetenekli dediğine
1: daha
0: göre.
1: Yetenekli, daha kaliteli oyuncu isterim her zaman. Ama Semih için yani o kadar az süre alacağı bir şeyde, düzende. Çünkü Beşiktaş tek santrafor oynuyor.
0: Hı hı.
1: Hani anca böyle maç Beşiktaş için krize girecek de işte kenardan o santrafor oyunu atacak. Normal düzenin dışına çıktığı zaman atacak. Ama o da ne oluyor? 10 dakika, 15 dakika oluyor. Biliyorsun oyuncularda böyle 11 oyuncusu olmadığı zaman bizim yerli oyuncularda mental olarak ciddi bir kopuş gözüküyor. O şeyi de sağlayamıyorlar. Kendini hazır tutma olayını sağlayamıyorlar. Biraz uzaklaşıyorlar açıkçası şeyden, o disiplinden, o kendini hazır tutmadan gireyim katkı vereyim durumu çok yaşanmıyor bizde. Dolayısıyla hani ben normalde dediğim gibi kalite olarak Semih'i Mustafa'nın çok önünde görüyorum. Semih'in kalmasını isterim Beşiktaş'ta ama 3. santrafor olarak da yazık eder Beşiktaş yani Semih'e.
0: Geçenlerde kim demişti bunu? Çok geçenlerde dedim, çok önceden Şenol Güneş miydi acaba? Oyunculara
1: Şenol Güneş söyledi.
0: Önerizde bulunuyorum. Hani tek bir mevkiye bağlı kalmayın. Birkaç farklı mevkide oynayabilin ki forma giyme şansınız da artsın. Aslında Semih'in de şu an yapması gereken sanki biraz o gibi yani. Kanatta da oynayabilecek şekilde kendini geliştirmesi.
1: Kanatta?
0: İşte bilmiyorum, bu kendi için bilmiyorum.
1: Ya mesela Mustafa Ekimoğlu kanatta deniyorlar. Ama yani Mustafa Ekimoğlu kanatta oynama ihtimali yok ki. Var mı?
0: Yani bana sorarsan yok.
1: Bence de yok yani. Baktığın zaman
0: Semih'in öyle, daha çok var derim. Mustafa hiç demem.
1: Öyle bir tekniği yok, şeyi yok yani. Semih de topu çok ezdiği için.
0: Ama Larin de oynadı mesela. Larin'e de kanat demezdin. Oynar. Şampiyon olduğu sezonda adam santrfordu. Bir şekilde bir bazı düzenlerde şimdi hiç olmayacak işte değil.
2: Buna şey yapması lazım Ali. Yani oyuncunun da biraz kafa yorması ya da işte kendini oraya konumlandırması lazım. Yoksa oynayamayacak. Yani Vlahovic evet, isminden bahsediliyor. Oh, devre arasında bonservis bedeli ödenerek alınmış bir oyuncu.
3: Çok da gol attı.
2: Çok da gol attı. Biri Güney Kore milli takımının santraforu, diğeri işte gelirse yani üst düzey bir oyuncu olacak. Senin daha kendini kanıtlayamadığın ya da işte geçtiğimiz sezon İtalya'da zaman zaman iyi maçların var bir senaryoda bu takımda oynamak istiyorsan taktik belli değil mi? Tek santrafor oynuyor. Kendini bir yere konumlandırman lazım. Onun için kritik bir sene diyorum. Ya Semih'in kariyerini belki de şekillendirebileceği bir sezon. Ya ben burada kalacağım, kendimi burada oynayabilecek bir konuma, ona göre mi antrenman yapacaksın, ona göre mi şekillendireceksin? Bu sene buna karar vermesi lazım. Yoksa Italiano iyi bir teknik adam, önde baskıyı seven bir teknik adam ama yani oynaması zor.
4: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.
5: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.

0: Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te Bitcoin'in fiyatı şu anda 61.746 dolar. Dün kendini 60 bin doların üzerine attıktan sonra Bitcoin orada da kalıcılık sağlamayı başardı. Maksimumda 62.152 doları tepede gördü. Şu anda oraya da çok uzakta değil, yatay bir seyre oturmuş durumda. Fiyat TL olarak da 2.864.279'da.
1: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.

Radyo Spor, sporun tek adresi. 300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sunar.

0: 9.25 saatlerimiz iddia bölümüne geldik. Bugün Dünya Kupası'nda son 32 turu karşılaşmaları sona eriyor. 3 maç var. Saat 21'de Avustralya ile Mısır oynayacaklar. Mısır'ın galibiyeti 2.19, Avustralya galibiyeti 3.23, beraberlik de 2.60. Çok düşük bir oran. Ve az gollü geçmesi beklenen bir karşılaşma. 2.5 golüsün oranı tam 2.64. 2.5 gol altıda da 1.30'luk bir oran var. Böyle bir maç yani. Kaç kişi oturup izler? Herhalde en az izlenecek maçlardan biri olur diye düşünüyorum.
1: Katılıyorum Avustralya ben de sana. Hani böyle evde herkes açar da.
0: Konsantre izlenmez.
1: Evet, açar böyle herkes. Açılır yine, açık doğru. Olur böyle, bakar arada falan gol olduğu zaman, bir aksiyon olursa. Ama yoksa gerçekten öyle yani, maç Avustralya-Mısır pek bir cazibesi yok açıkçası.
0: Vallahi günün diğer iki maçı aslında Arjantin, Yeşilburun Adaları, Kolombiya-Gana daha çok futbol severlere hitap edecek karşılaşmalarda, ama Arjantin maçı gece 1'de, Kolombiya-Gana maçı da 4.30'da oynanacak. Yani, sen gece maçı izleyeceğim dedin ama bir de.
1: Evet, Arjantin maçını izlemeyi düşünüyorum. Yani işten çıkıp eve belli bir saatte ulaşabilir ve biraz uyuyabilirsem Arjantin maçı yarın cumartesi olduğu için izlenebilir gibi gözüküyor. Öyle bir hedefim var. Umarım başarırım Arjantin karşılaşmasını. Kolombiya maçı tabii çok zor.
0: Peki izleyemediğin senaryoda mesela sabah hiç skora bakmadan yok, tekrar izleme gibi şeylerin yok mu?
1: Bakıyorum skoru, ondan sonra izliyorum. Öyle daha güzel oluyor zaten. Skoru bilip ne olduğunu bilip izlemek daha güzel oluyor. Daha çok fazla şey anlıyorum ben öyle izlediğim zaman karşılaşmaları. Neden olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Yani neden öyle oluyor? Anlamış değilim onu, ama Süper Lig maçlarında da öyle. Yani bir maç bitiyor mesela. Maçın skorunu biliyorum, olayları biliyorum, tartışmaları biliyorum. Ondan sonra o maçı izleyeyim. O maçtan hem daha çok keyif alıyorum. Neden bilmiyorum. Hiçbir fikrim
0: bu
1: yok.
0: Bu bence bizim mesleğimiz olduğu için böyle. Mesleği yapmasak bence böyle olması kötü. Bilmemek ve bilmeyip izlemek daha keyifli bir şey.
1: Tabii normalde öyle olması lazım. İşte,
0: bu mesleki bir şey bence. Sen bunu radyoda yorumlayacağını bildiğin için. Ben de böyleyim bu arada. Şu an o Süper Lig maçlarını bilip tekrar izlediğimde çok keyif alıyorum. Çünkü daha çok şey kafamda oturuyor. Yayınla alakalı olduğunu düşünüyorum.
1: Bilmiyorum.
0: Yoksa yayınımız olmasa çok keyif alınacak bir şey değil. Skoru bilip tekrar izlemezsin yani.
1: Ben bir de bütün olayları da biliyorum. Hani öyle öyle falan. Evet evet, bütün her şeyi, pozisyonları falan filan biliyorum. Hatta bazen özeti izleyip maçı izliyorum. Yani hani pozisyonları da görüyorum, sonra tekrar baktığım zaman
0: bu işimiz olduğu için bence.
1: Bilemiyorum, çözebildiğim şeylerden biri değil açıkçası. O yüzden ama yani farzet Arjantin maçına kadar dayanamadım. Ya da işte maçta uyudum. Sabah bakar skoruna, sonra tekrar izlerim.
0: Peki iddia açısından bakacak olursak neler ön plana çıkar bu karşılaşmalarda?
2: Bugünün Dünya Kupası maçlarına şöyle bir bakalım. Avustralya Mısır'da ben Mısır'ı önde görüyorum.
0: İddia da önde görüyor. 2.19'a 3.
1: Oranda iyi.
2: Vallahi ne derse ben burada Mısır galibiyeti denerim. Ama oranlar diyor ki bu maç beraberlik ağırlıklı bir karşılaşma gibi. Ama ben yine de Mısır'ı bu karşılaşmada deneyeceksem Mısır denerim. Hı hı. Arjantin Yeşilburun Adaları'nda vallahi zaten ne oynanabilir onu düşünüyorum şu anda. Messi bir gol atar bence. Oyuncu gol atar da var mı ki oran düşük?
0: İlk golü atar var mesela 2.24. Messi.
2: İlk golü atar mı onu bilmem de. Ya gol atar da 1.24. Yok arkadaş, şey mi başlıyor sanki ya. Vozinha var kardeşim kalede. 17.5 milyon takipçiye ulaşmış adam. En son 17.5'tu. Her gün artıyor biliyorsun.
0: Hala mı?
2: Daha da bırakmaz herhalde. Yani bir futbolu bıraktıktan sonra adam geçim kapısını buldu zaten.
1: Ben sizlere bu maçla ilgili güzel bir alternatif söyleyeyim mi?
2: Söyle bakalım.
0: Messi 1+gol, Arjantin kazanır 1.62.
1: Çok güzel bir alternatif bu da. Bu da değerlendirilebilir. Benim de alternatifim şuydu. İlk yarı Yeşilburun 6 kale vuruşu kullanır en az.
0: Sen dün neyi tutturdun? Ya da tutturdun mu? Bir şey yazmışsın da
1: hepsini,
0: hangi
1: maçı tutturdun? Neyi tutturdun? 3'te
0: 3 mü?
1: 3'te 3 yaptım, ayıp ediyorum.
0: Hangi maçta o bir tane kale vuruşu önermişsin?
1: Dünkü tercihlerim.
0: Yani bu sabah karşı ya da dün.
1: Yazar yorumlarına bakalım. Ne yazmış yazarımız?
0: Maçlardan birinde sanki kale vuruşu gördüm.
1: İsviçre Cezayir'e 1 yazmışım.
0: Onu hatırlıyorum.
1: Portekiz Hırvatistan'a ilk yarı 9 kale vuruşu kullanılır yazmışım.
0: Ha, toplam iki takımda mı?
1: İspanya Avusturya'ya da İspanya 2 gol atar ve 6 korner kullanır yazmış.
0: Korneri çok erken yaptı 6'yı.
1: Evet, 2.50'den.
2: İlk yarı zaten 6 tane kullandılar.
0: Herhalde ilk yarı ya da.
2: İspanya'nın ikinci golü geldiğinde Ali'nin şeyi tutmuş.
1: Yalnız oranlarım 2.50, 2.10 ve 1.79.
2: O zaman sanki. Ben de 2.50 ile Arjantin maçında Messi'nin bir gol attıracağını düşünüyorum.
0: Asist.
2: Orada da Dünya Kupası'nda rekoru tek başına eline geçirme anlamında iyi bir maç. Böyle 4 kişi falan onu kovalarken araya salıp tamam mı? Birine bir tane attırır diye düşünüyorum. 2.50 oranı var. Bunun dışında ama mesela şeyler, bu diğer özel oranlar çok güzel. Mesela onlara bakıp oradan da mesela Ali'nin demin yaptığı gibi Arjantin 2 gol artı 6 korner gibi seçenekler varsa eğer, bakıyorum şu anda.
1: Vardır.
2: Vardır illaki. Bunlar değerlendirilebilir.
0: Evet. Başka?
2: Var mesela mı? Top direkten döner var.
1: Onlar çok biraz fazla şey ya.
2: İki oranı var.
1: Ama bu mesela out atışında şöyle bir durum var. Hani bir takım bayağı dominant oynuyorsa,
2: aha,
1: ondan sonra sonuçta her top isabetli şut olmuyor. Her top corner de olmuyor. Out olma ihtimali daha yüksek. O yüzden out bence dominant oynayan takımların rakipleri de eğer çok fazla hani kontrole gidemiyorsa güçlü takımın üzerine. Mesela Kongo fırsat bulduğunda gidebilen bir takım. Zaman zaman gitti ama bazıları hiç gerçekten atak yapamıyor. Mesela dün işte Avusturya. Çünkü Arjantin maçı da benzerdi Avusturya'nın. Yani hiç atak yapamadığı zaman, o zaman tabii out kullanma ihtimalleri artıyor. Mesela hani Yeşil Burun'un ilk yarı 6 out kullanmasına verilen oran 1.89, bence güzel bir oran. İyi bir oran.
0: Hı hı. Evet, değerlendirilebilir.
2: Vallahi tuhaf seçenekler var. Bu maçta kendi kalesine atılan gol bile olabilir.
1: Olabilir.
2: 6.50 de onun oranı.
0: O senin uzmanlık alanın değil mi, kendi
2: kalesine? Ya bu çok şeyde de çok oluyor. Şimdi bir taraf çok bastıracak, bir taraf çok kapanacağı karşılaşmalarda bunu denemek işte bayağı mantıklı. Kolombiya Gana'da da bu büyücü acaba bir şey yapabilir mi diye düşünüyorum ya.
0: Arjantin 2.51 üzeri xG üretir mi sizce mesela? 1'e 2 oranı var.
1: 2.51 biraz yüksek değil mi Mert? Ne diyorsun?
0: Yüksek ama rakip değişir bunda doları. Bu turun en tek taraflı maçı.
1: Mesela Yeşilburun Adaları,
2: ben o xG olayına çok takığım ya. Mesela direkten dönerde de şunu kabul ediyor mu? Direğe vurdu, dışarı gitti. O dönüyor mu şimdi mesela direkten
0: Ali? Oyun alanına döneri mi kastediyor orada? Eğer oyun alanına döneri kastediyorsa kabul olmaz herhalde senin dediğin.
2: Ama direkten dönerde galiba direğe çarpması yeterli ya. Galiba ya.
1: Bizde yok. Evet.
0: Direğe çarpar demesi lazım yeterli. O zaman. Direkten döner deyince oyun alanında döner.
1: Öyle anlaşılıyor da zannedersem öyle değil.
0: Değil mi?
1: Dediğiniz doğru ama zannedersem öyle değil.
2: Ya benim başıma çünkü burada tuhaf tuhaf şeyler geldiği için ve bunları ilk deneyenlerden biri genelde ben olduğum için, o yüzden bir emin olayım dedim ama Ali'nin söylediği galiba doğru ya. Direğe çarpıp dışarı gittiğinde bitiyor.
1: Galiba öyle oluyor. Ama tutuyor. Emin değilim, onu sorarız. Arjantin kaç xG demiştin?
2: 2.50.
1: 2?
0: 51.
1: Mesela İspanya %74 topla oynayıp 27 şut attığı Yeşilburun Adaları maçında 2.10 xG üretmiş. 2.50 bayağı yüksek. Hı hı. Ya penaltı falan araya sıkıştırman lazım bir tane böyle. Ya da kale ağzı içerisinde.
2: Ki onu da penaltıyı da saymıyorlar bazılarından. Penaltılı penaltısız diye ayırıyorlar. Yok XG'yi.
0: Şu an bunda yok öyle bir ayrım. Penaltı dahildir.
1: 2.10 üretebilmiş İspanya sadece. Hmm. Böyle biraz hani kale önünde altı pasın oralarda, penaltı noktasının oralarda bir oyuncunun net böyle bir vuruş yaptığı zaman XG'ler çok yükseliyor. Hani rakip kapandığı zaman uzaktan şutlarda onu pek şey yapamıyorsun. Biraz bizim milli takımın da başına geldi ya.
0: Aynen.
1: Hani top bizde şut atıyoruz falan ama baktık XG hani kaliteli üretim az. Tabi olmaz demiyorum ama 2.50 yüksek bir oran bence.
0: Mesela İsviçre'nin XG'sine bakayım dedim Cezayir maçında. Çünkü Reader kale ağzında bir tane, hı, kaçırdı. Embol da kale ağzından gol attı. 11 kaç? Şutta 2.52 XG aynen yapmış İsviçre.
1: O ikisi zaten o çok ikisi yüksek bir
2: oran. Zaten şimdi o Reader'ın kaçırdığı 1 diyeceksin. Tamam mı?
1: O gerçekten inanılmaz ama ya. Mert'e bir komplo yani.
0: 2.5 gol üstü dedik 2-0 dayken adam kalecinin üzerine vurdu.
2: Kolombiya Gana maçı gollü olur mu? Ben sanki üste daha yakın görüyorum o maçı.
0: Gana'da ama savunmada işte. Gerçi Hırvatistan maçı üste gitti değil mi? Onların son maçı 2-1 bitti. 2-1
1: bitti.
0: Kolombiya'da Demokrasi Kongo'ya mesela bir gol atabildi. Bu kadar bastırmasına rağmen.
1: Gana'da pek iş yok arkadaşlar. Gana'da pek umut yok.
2: Bir de büyücü var. Kitler kitler birini.
1: Yani Kolombiya bence bu maçı biraz İsviçre şey maçı gibi olabilir. Cezayir maçı gibi olabilir. Yani 2-0. Ondan sonra maçın son bölümü biraz daha böyle hani Gana'nın disiplinden koptuğu, belki Kolombiya'nın fark arttırabileceği. Ben Kolombiya'nın çok zorlanacağını düşünmüyorum Gana önünde.
2: Vallahi şöyle güzel bir şey var. Bu muhtemelen iki takımda herhalde çok orta sahada mı kalacak? O yüzden mi bu kadar yüksek? Ben mesela ilk yarı 3.5 korner üstü 1.52 oranı var, biliyor musunuz? Bayağı yüksek geldi bana.
1: 4 kornere.
2: 4 kornere 1.52. 5 kornere 2.19. Yani Gana'nın kapandığı senaryoda bu olabilir. Hı hı. Mesela ilk yarı 3.5 korner üstü beni şu an tatmin etti.
0: Evet, öneriler akıllarımıza gelenler.
2: Yani Kolombiya bunlar. Galibiyetine 1.30 verilen, 1.29 verilen yerde ilk yarıda dirençli bir Gana ile korner olma ihtimali bana daha iyi geldi. Hı hı. 1.52.
0: Evet, o zaman iddia bölümünü yavaştan kapatalım. Reklam arasına gidelim. Sonra son haberlerle kapatacağız.
3: 300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sundu. Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 9.45 saatlerimiz. Biz iddia ve kripto para konuşmadan önce sanki Beşiktaş'tan bahsediyorduk. Beşiktaş'taki transfer planlamasını konuşuyorduk. Beşiktaş'la ilgili dün denetim kurulunun raporundan bazı kesitler gün içerisinde bazı Beşiktaşlı muhabirler tarafından paylaşıldı ve bu paylaşımlarda bayağı ilgi ve tepki çekti diyebilirim. Şöyle bir konu oldu bu denetleme raporunda. Dikili Taş'tan gelen 1.28 milyar TL'nin normalde genel kuruldan alınan onay bu paranın tamamını Bankalar Birliği ödemesi için kullanacağıymış. Fakat buradaki paranın büyük bir kısmının yöneticilerin içerideki alacaklarına gittiği detayı, o rapordaki o kısım dikkat çekti. Bu bayağı gün içerisinde konuşuldu ve Beşiktaş Kulübü de bu konuşmaların üzerine, tam saatini de söyleyeyim, gece 23.53'te bir açıklama paylaştı. Uzun da bir açıklama yaptı siyah beyazlı yönetim. Bir açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur denildi konuyla ilgili olarak. Bazı mecralarda dile getirilen kulüp kaynaklarının yöneticilerimize aktarıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır diye böyle başlıyor açıklama. Söz konusu süreç kulübümüzü önemli bir faiz yükünden korumak amacıyla hayata geçirilmiş, tamamen Beşiktaş'ın menfaatine yönelik planlı bir mali yönetim uygulamasıdır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına sürecin işleyişini şeffaflıkla paylaşıyoruz dedi Beşiktaş Kulübü ve başlıklar halinde açıklamayı yaptı. Son paragrafta da Büyük Beşiktaş camiamızın kulübümüzün mali yapısını güçlendirmek amacıyla atılan bu yapıcı adımları gölgelemeye yönelik haksız algı çalışmalarına itibar etmeyeceğine olan inancımızı belirtir. Kamuoyunu saygıyla bilgilendiririz dedi
1: Beşiktaş. Sen okumadın ama açıklamanın özünde diyor ki bankalarda çok yüksek

0: faiz ödediğimiz için o faizi ödemek istemedik. O yüzden de sponsorluktan gelen bütün parayı oraya yatırdık. Toplu bir ödeme yaptık. Faizi az ödemeye başladık bu toplu şey sayesinde. Fakat bütün para oraya gidince kulübün günlük işleyişindeki masraflar yöneticiler tarafından karşılandı. Yöneticiler işte sıfır faizle para verdi. Bu gelen parayı da işte şeye verdik. Bir kısmını yöneticilere verdik diyor Beşiktaş. Söyledikleri bu.
1: Peki burada
2: Faizsiz kredi yerine yöneticilerden para aldık diyor başkan.
1: aynen öyle.
0: Yani bütün o işte gelirler yeni şey yapıldı ya, form anlaşması yapıldı. Bütün onları direkt bankaya yatırdık. Dikili Taş projesinden geleni yatıracaktık
2: 50 milyon
0: normalde.
2: euro civarında
0: Evet,
2: bir
0: ama
2: para.
0: faizi ödememek için onları yatırdık. Onları yatırınca paramız kalmadı. Kulübün işleyişi için o parayı yöneticilerden aldık. Şimdi para geldi, yöneticilere ödedik.
2: Bonservistir, maaştır, bu ödemeleri yöneticilerden alınan paralarla yapmışlar. Şimdi tabii sonuçta o Dikili Taş projesi ha deyince cebine bir anda gelen para değil. Devlet kademesinde bir sürü imzadan, onaydan geçtikten sonra o parayı almaları bir zaman almıştır. Onu anlatıyor. Yoksa görüntü şey değil mi? Sanki bütün parayı almışlar, yöneticilere dağıtmışlar gibi. Halbuki öyle değil.
0: Yok, yöneticilere dağıtmışlar değil. Sıkıntı şeyden çıkıyor. Siz genel kurulda o parayı komple Bankalar Birliği'ne yatıracaksınız. Hiç dokunulmayacak o
2: Borcumuz
0: paraya. Hani
2: kalmayacak, evet.
0: dokunulmadan direkt oraya gidecek diye siz bizden izin aldınız. Aldığınız izin bu, yaptığınız iş farklı.
2: Farklı.
0: Ama mesela Beşiktaş yönetimi de o zaman bunu daha önce açıklamalıydı.
1: Mesela şeffaflık vurgusu yapıyor Beşiktaş yönetimi ama pek şeffaf ilerlemediğinin
0: Aynen.
1: de bir
0: Yani bu
1: yansıması bu
0: denetleme
1: süreç.
0: raporunu birileri kontrol etmeseydi kimse bir şey bilmeyecekti mesela.
1: Yani Beşiktaş bunu kamuoyuyla paylaşmadı ya da
0: Evet.
1: üyeleriyle, kamuoyuyla da belki paylaşmasına gerek yok da
0: Aynen.
1: orada oy veren
0: Aynen.
1: üyeleriyle,
0: Aynen.
1: hani siz bizim için buna yetki verdiniz ama biz böyle yapıyoruz diye belki ikinci bir genel kurul yapmak, ikinci bir izin istemek de
0: İşte
1: olabilirdi
0: hepsi
1: işleyişte.
0: yapılabilirdi. Yapmamış
1: Burada
0: Beşiktaş.
1: usulen bir eleştiri var şu anda. Yoksa Beşiktaş yöneticilerin kulübün parasını kötü kullandığı falan gibi bir durum yok. Sadece o prosedürü tamamen farklı uyguladığı için yönetime bir eleştiri var. O açıdan haklı bir eleştiridir. Zaten ona itiraz eden çıkacağını zannetmiyorum. Ama Beşiktaş da böyle yapmak durumundaydı kulübün menfaati için diyor. Ona da diyecek bir şey yok ama keşke usulüne uygun ilerlese. Ben o tarafa önem veren biri
0: Ya
1: olarak.
0: dair onu yapamadığın anda açıklamayı yap.
1: E
0: Hani
1: tabii ya,
0: kimse
1: o
0: sana neden yapıyorsun demeyecek ki.
1: kulübün menfaatini düşünüyor
0: Evet.
1: sanki, öyle
0: Diyor ki çok
1: söylüyor.
0: acayip faiz ödüyorduk. O faizden kurtulabilmek için bütün sponsorluk paralarını, gelirleri oraya verdik diyor.
1: Burada bu raporda sıkıntılı olarak görülebilecek noktalardan biri de borcun 28 milyar TL seviyesine çıkması ve şimdi Beşiktaşlı bazı yorumcuları görüyorum. Borç 13 ayda 13 milyar TL artmış ki bu süreçte işte Fernandez satışı, Abraham satışı, Dikili Taş'tan gelen para, sponsorluk formalardan peşin alındığı söylenen paralar, isim sponsorluğu, stat, oradan gelen paralar varken borç bu kadar artıyorken senin yaratabileceğin gelir de zaten ne kaldı? Stat, isim sponsorluğu, forma, satışlar. Satış da gözükmüyor bu transfer döneminde öyle kolay kolay. Beşiktaş nasıl dönecek? Bir de Orkun'un bonservisi bu sene başlıyor. Vlahovic'ler, Trossard'lar. Gerçekten ben hep aynı yere dönüyoruz. Nasıl dönüyor kulüpler anlamış değilim. Nasıl o nakit akışı sağlanıyor, sağlanacak?
0: Yani Beşiktaş'ı takip edenler böyle her 3 aylık dönemde borcun 1,5-2 milyar lira arttığını fark etmiştir herhalde. Ben hepsini tutuyorum. Bende var ekran şeyleri. Ekran şeyleri derken yani, gazetede haber çıkmış. İşte hani Beşiktaş'ın borcu 22 milyar lira oldu.
2: Küpürleri saklıyorum mu
0: Aynen. Ondan
2: diyorsun?
0: sonra 3 ay geçmiş. Beşiktaş'ın borcu 25 milyar lira oldu. 2 ay geçmiş. Beşiktaş'ın borcu 27 milyar lira. Hepsi var bende öyle sırayla. Çünkü o kadar hani bir yerde garipsemeye başladım ki ben de durumu. Hani bu nereye kadar gidecek diye merak ediyorum. Şimdi Beşiktaş'ta. 1,5 ay geçiyor. 2 ay geçiyor. 3 ay geçiyor. Borç 1,5-2 milyar lira artıyor. Hiçbir fikrim yok. Ben de senin gibiyim. Şaşkınlıkla takip ediyorum.
2: Peki şu anda benim anlamadığım nokta şu. Bankalar Birliği borcu kapandı mı
0: Hayır.
2: Beşiktaş'ın?
1: Tamamı kapanmadı.
0: Hayır.
1: Bir kısmı.
2: Hala bir faiz ödeniyor yani.
0: Ödeniyor.
1: Evet.
0: Ve şey, O borç da yeniden yapılandırılmış. Yani o Beşiktaş şeyi ödedikten sonra, açıklamada var o. Beşiktaş işte 50 milyon dolar mı artık ne ödediyse Bankalar Birliği'ne, ondan sonra kalan borç tekrar yapılandırılmış.
1: Evet, devam eden bir süreç hala Bankalar Birliği. Şu an çıkmayan tek takım Trabzon, Galatasaray çıktı. Fenerbahçe
0: çıktı galiba.
1: Fenerbahçe çıktı.
0: Beşiktaş.
1: Tek buradan çıkmayan takım olarak. Evet, bu dünün haberlerinden biriydi. Transferle ilgili başka bir notum yok. Beşiktaş'ta aslında başka takımlarla ilgili, diğer takımlarla ilgili haberlerim var ama kalan dakikamızda...
0: Hadi söyle, iki dakikada söyle o haberleri de öğrenelim.
1: Kaya Temel diyor ki Galatasaray Pulisic'i takip ediyor. Turnuva sonrası ABD'li oyuncuya teklif yapılması planlanıyor. Nevzat Dindar diyor ki Lemina ile son yapılan görüşmede prensipli anlaşma sağlanmıştı ama final aşamasında talep ettiği şartlar değişirse o zaman sorun çıkabilir diyor. Lemina da birden fazla kişi şaşıracak, görüşürüz diye bir paylaşım yaptı. Bu haberler çıktığında oradan ne çıkacak bilmiyorum. Çünkü dün en son Lemina ile bu 16-4'ten dolayı devam edilmeyebilir denilmişti. Ama Lemina da bunun üzerine birden fazla kişi şaşıracak, görüşürüz dedi. Herhalde imzalayacağıma getirmiş diye ben yorumladım. Menajer Pino, Icardi'li menajer, o bir açıklama yaptı. En son 18 Mayıs tarihinde bir toplantı yaptık diyor Galatasaray'la sözleşme yenilenmesi konusunda. Olumlu sonuçlanmadı. Ama oynama süresiyle hiçbir ilgisi yok bu durumun. Asla böyle bir talebimiz olmadı. Başka bir toplantı veya görüşme de yapılmadı.
0: 18 diyor. Mayıs.
1: Evet. Elio Pino. Ama tabii bu tarafın söylediği, Galatasaray yönetimine sorsanız başka bir şey söyler.
0: Bir buçuk ay.
1: Bir buçuk aydır bir görüşme olmadığını iddia ediyor Pino, Icardi'nin menajeri. Fenerbahçe ile ilgili topladığım haber, Yağız'ın Sidiki Şerif Hamburg bir kiralama teklifinde bulunduğu haberi. Santrfor'da da Alper Yemeneciler Girassi önceliği değil, İsmail Kartal'ın başka bir profil var aklında demiş. Onu söylemiş, isim ama yok. Onu söyleyeyim. Trabzonspor'da da enteresan da Deniz Gül haberleri çıktı dün. 61 saat paylaştı. Bir de Aral Şimşir tekrar gündeme geldi. Ki Aral'la ilgili bir ara ilgilendiği söylenmişti devre arası. Yazın hocanın tuttuğu oyuncu değil, profil olarak uygun değil gibi bir şey yapıldı. Şimdi tekrar Trabzonspor'un Aral'la ilgilendiği yazılmış ama sola takviye yapmıştı Savyolo'yla. Metehan geldi. Aral çok gerçekçi gelmedi açıkçası ama dün
2: keşke alabilseler.
1: Güvendiğim kaynaklar yaptı.
0: Ama yok yani, bir mantığı yok Yağız gerçekten.
2: Ya 12
0: Metehan sol. Şimdi yeni Mutlant... gelen Savyolo sor. Sol.
1: Aral da sol.
0: Aral da sol yani.
2: Oynar o sahada da ya, oynamaz mı?
1: Oynar tabii ki.
2: Tuhaf bir oyuncu.
1: Savyolo da oynar büyük ihtimal sahada. Hani böyle orada Sigankov gibi daha sol ayaklı bir Zubkov vari bir oyuncu konuşulurken tekrar böyle sağ ayaklı bir oyuncu gündeme gelmiş isimler bunlar.
2: Aral şeye de uyuyor. Hemen 10+4'e de uyuyor.
1: Aral Türk zaten direkt.
2: Doğru, pasaportu şey.
1: Pasaport bizde, milli takım oyuncusu, Denizli öyle. O açıdan rahat. Evet, bitirdik haberleri de kısa kısa, hızlı hızlı aktardım sizlere. Bu haftalık programın sonuna geldik. Haftaya pazartesi tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu sona erdi.
4: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
3: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
5: Neden mi Radyo Spor'u dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
6: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
7: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
8: Tarafsız yayın yapıyor.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
9: Radyo Spor!
10: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
4: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
11: Mantıklı telefonun adresi Getmobil, Ayhan Şensoy'la Derin Pas programını sunar.
12: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
8: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Bugün 3 Temmuz Cuma, saatler 18.30'u gösteriyor. 2 saat boyunca sporun gündemini birlikte değerlendireceğiz. Değerli dinleyenler, her zaman olduğu gibi WhatsApp hattımızı da hemen hatırlatayım. 0538 052 14 87, soru ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Şöyle bir gündemi sizlere aktaracağım. Bugünün en önemli gelişmesi Fenerbahçe'nin Nathan Ake'yi kadrosuna katması oldu. Sarı lacivertler bir saat önce resmi açıklamayı yaptı. Nathan Ake geçen sezonu Inter'de kiralık geçirmişti. Bu yılda, bu yazda 30 Haziran itibariyle Manchester City ile olan sözleşmesi sona erdi. Guardiola döneminde Manchester City'de çok iyi maçları var. Nathan Ake'nin Fenerbahçe'nin yeni stoperi oldu. 2+1 yıllık bir sözleşmeden bahsediliyor. Sözleşme konusunda açıklamada bir ifade yok ama gelen bilgiler o şekilde değerli dinleyenler. Ve Avusturya kampına da ilerleyen günlerde katılacak Hollandalı oyuncu. Fenerbahçe'de 8 futbolcu hakkında açıklama var resmi olarak. Onu da paylaşacağım. 19.15'te Fenerbahçe'ye dair bir telefon bağlantımız da olacak. Başka kimler gelecek? Nathan Ake geldikten sonra Osterwolde satılabilir mi? Ki İsmail Hoca satılmayacak, takımda kalacak demişti. Yeni sezonda Fenerbahçe'nin stoper rotasyonu Skriniar, Nathan Ake ve Osterwolde mi olacak? Bu sorulara yanıt arayacağız tabii. Malang Sar da bu durumda transferi iptal olmuş oldu diyebiliriz. Çünkü istediği rakam çok yüksek gelmişti Fenerbahçe'ye. 8 milyon euro yıllık maaş, yine imza parası da talep etmişti. Fenerbahçe'nin ise oyuncuya son teklifi 6 milyon euroydu. Ve Malang Sar'ın ısrarlı bu pazarlıklarda bulunması sebebiyle Fenerbahçe'de tercihini Nathan Ake'den yana yapmış oldu. Trabzonspor'da Onana transferinde mutlu sona ulaştı. Bir yıl daha kiralandı Manchester United'dan. Bordo Maviler önümüzdeki sezonda kalede Onana ile devam edecek. Beşiktaş'ta Trossard ve Armand Llorente ismi şu an ön plana çıkmış durumda. Bugün Beşiktaş'ı yakından takip eden Sercan Dikmen'in de böyle bir haberi vardı. Kanat bölgesi için İki oyuncudan birini çok kısa bir sürede Beşiktaş takıma kazandırmak istiyor ve bu minvalde de çalışmalarını devam ediyor. Galatasaray'la ilgili yeni genç oyuncular duymaya başladık. 10+4 kuralının resmiyete kavuşmasının ardından Galatasaray'da biraz daha genç oyunculara yönelmiş durumda. Dünya Kupası'nda bu akşam 21'de Avustralya-Mısır, 01'de Arjantin, Yeşil Burun Adaları ve sabah 04.30'da Kolombiya-Gana maçlarının ardından son 16'ya kalan tüm takımlar belli olacak değerli dinleyenler. Şu ana kadar oluşan eşleşmeleri bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Brezilya-Norveç, Meksika-İngiltere, Kanada-Fas, Paraguay-Fransa, Portekiz, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri, Belçika, İsviçre rakibini bekliyor. Yine diğer takımlardan biri de, işte ikisi de bu akşam oynanacak maçların ardından belli olacak. Avustralya, Mısır, Arjantin, Yeşil Burun Adaları ve Kolombiya, Gana maçları oynanacak. Yarın sabah tüm eşleşmeler belli olacak. Bu arada yarın da hemen başlıyor son 16 turu maçları. Yarın akşam 20'de Kanada-Fas maçıyla son 16 turu maçları başlamış olacak. Cumartesi'yi pazara bağlayan gece 24'te Fransa-Paraguay eşleşmesi oynanacak değerli dinleyenler. Genel hatlarıyla gündem bu şekilde. Almanya'da da resmi açıklama bugün geldi. Teknik direktör Julian Nagelsmann'ın görevine son verdi Almanya Futbol Federasyonu. Milli takımda alınan kötü sonuçların ardından ve yeni teknik direktör konusunda da Jürgen Klopp'la bir görüşme yapılacağını duyurdu. Alman basını da Klopp'un bu teklife sıcak baktığını söylüyor. Bakalım anlaşma sağlanacak mı? Beste Hanım'ın mesajı var Antalya'dan. Ama şu an Samsun Spor Başkanı Sayın Yüksel Yıldırım telefon attığında önce Yüksel Bey'le konuşalım. Sonrasında bu mesaja döneceğim. Yüksel Bey merhaba.
13: Merhaba, iyi akşamlar.
8: Teşekkürler vakit ayırdığınız için. Bugün iki imza vardı sanırım.
13: Evet, doğru.
8: Kimlerdi Sayın Başkan onlar?
13: Kayseri Spor kalecisi Bilal Beyazıt'la Gençler Birliği'nden ayrılan Samet Onur.
8: Hayırlı olsun diyelim. Sayın Başkan, çok fazla oyuncu yazılıyor, çiziliyor. Galatasaray'dan Kazım Can Karataş'ı ve Ahmet Kutucu'yu istediğinize dair haberler var. Şu an nasıl gidiyor transfer çalışmaları? Ne kadar sürede bitirmeyi planlıyorsunuz?
13: Zor bir soru sordun, düşünmem lazım ama kolayından başlayayım. Biz yani sezon sonuna doğru Kazım Can'ı düşünüyorduk almayı, sol beki ama yani işler yavaş gidiyor. Baktık belki oyuncuyu Galatasaray başka türlü değerlendirecek falan gibi şeyleri duyunca biz de başka arayışlar içine girip kendi içimizde bunu çözdük sayılır yani. Şu an pazartesi günü kamp başlayacak. Bir kamp başlasın, hoca bir görsün. Elimizdeki oyuncularla sol beke bu Logi Tomasso'nun birlikte oynayacak arkadaş yetersiz bulursa o zaman sol bek arayışı tekrar başlar. Yoksa şimdilik bu aldığımız Samet Onur aynı zamanda sol bek de oynuyor. 6-8 oynuyor. Ondan sonra bizim Enes Albak var. En kötü hiç olmazsa bizim aslan gibi Emre Kılıncımız var. Sol kanat ama sol bek de oynayabilirim demişti bize bir ara ihtiyaç olursa. Onun için şu an için yani Kazım Can'ı beklemeye aldık biz. Herhangi bir şey yok. Diğer transferler yurt dışına odaklandık. Yurt içinde şimdi 3 tane yerli oyuncuyla imza attık. Bizim zaten 5-6 tane oyuncu ihtiyacımız olacak. Kadromuz yeterince geniş. Hocamızla her hafta temas halindeyiz. Yani güzel bir sıkıntımız şimdilik yok.
8: Van Drongelen'in Galatasaray'ın istediğine dair haberler vardı. Şu ana kadar bir teklif geldi mi Van Drongelen için?
13: Yok, hiçbir şey gelmedi. Sadece resmi olarak Panathinaikos'tan geldi. Bir de Trabzonspor'dan sözlü ilgi. Ertuğrul Doğan Başkan'la görüştük. İlgimiz var. Şey yapar mısınız? Biz de oyuncuyla konuşun, eğer oyuncu gitmeyi istiyorsa konuşabiliriz dedik. Ondan sonra henüz bir haber gelmedi yani. Ama Drongelen'in istendiğini duyuyorum. Ama bu işler biliyorsun bazen son dakikada oluyor. Geçen sene bizim son gün Dimitri'yi hiç vermeyi düşünmüyorduk. Paphos geldi, Şampiyonlar Ligi oynuyordu Kıbrıs takımı. Son gün bize elimizde iyi bir teklifle gelip verince yerine adam almak zorunda kaldıydık. Zorlanmıştık mesela, şimdi öyle olsun istemiyoruz. Yani Drongelen şimdilik Samspor'da ama talipleri var duyuyoruz. Menajeri çünkü bize söylüyor. Bazı kulüplerle görüşüyorum diyor. Tam size getirilecek düzeye gelmeden bir şey söylemem dedi. Hayırlısı olsun. Marius'un menajeri çalışıyor. Marius'un teklifleri çok...
8: Sayın Başkan, Real Sociedad'dan bir teklif geldi mi Marius için?
13: Nereden?
8: Real Sociedad'dan.
13: Yok, gelmedi. Resmi bir teklif Real Sociedad'dan gelmedi.
8: Hangi kulüpten geldi şu ana kadar? Marius Mandelmaj'ı takip edilen bir oyuncuydu geçen sezon. O yüzden
13: soruyorum. Rusya'dan, Suudi Arabistan'dan, Fransa'dan resmi ilgiler var. Görüşü ama rakamlar bizim beklentimizin altında.
8: Beklentiniz ne kadar Sayın Başkan?
13: Biz yani 10 milyon beklentimiz var. Oyuncu çünkü geçen sezon toplam 33 golemini katkıda bulundu. Gol asistlerle inanılmaz bir rakam. 28 yaşında, santrafor için çok da yaşlı bir yaş değil yani. Ve kendini de bayağı geliştirdi. En kötü bizle devam edecek. 2 sene daha sözleşmesi var. Ama iyi bir teklif gelirse biz satmayı düşünüyoruz. Çünkü yerine de alabileceğimiz oyuncuları belirledik. Hatta görüşmelerimiz de var. Oyuncuyla anlaştık ama kulübüyle beklemedeyiz. Acele etmiyoruz. Çünkü biliyorsunuz bizim esas kriteriyemiz TFF'nin karar verici yabancı oyuncu sayısıydı. Biz 12 artı en kötü 2 ile 5 arası bir şey olacak beklerken 10 artı 4 çıkınca biz zaten 10 artı 4'e göre sezon sonu planlamamızı yapmıştık. Şimdi onunla devam ediyoruz. Bir problemimiz yok ama 12 artı olsaydı o zaman işte ekstra bir ya da iki oyuncu alacaktık. Onları şimdi kızağa çektik. Yani oyuncu alamayız şu an. Yani kontenjanımız dolu. 10 tane bizim şeyimiz var. Yabancı oyuncumuz var. 4 tane de yerli oyuncumuz var. Yani bizim 10 artı 4 tamamen dolu gibi. Bir tek giden stoperin yerine alacağız oyuncu. Bir de Enchem'in. Onların da çiftleri yani pozisyonu belli. Durum bu.
14: Sayın Başkan, geçen hafta bu konu çok konuşuldu. Çok da tartışıldı. Kulüpler Birliği'nde 5 kulüp haricinde 13 kulübün 12 artı 2 ya da 12 artı 4 şeklinde devam etmesini istediği yönünde. Siz de o toplantıdaydınız. Sonra ne değişti de bu olmadı?
13: Valla ben de şok oldum. O gün yaptığımız toplantıda, Kulüpler Birliği toplantısında bütün kulüpler orada el kaldırdı. 10 artı 4'e karşıyız diye. Sözlü olarak tabii, yazılı bir şey yoktu. Ama ne olacağı çok net değildi. Onu da bir sonraki toplantıda konuşalım dedik. Yani büyük camia kulüpleri abluk altına alalım TFF'yi, hani isteklerimizi hızlıca önlerine koyalım, kabul ettirelim ki transferlerimizi hızlı yapalım, Avrupa kupaları geliyor, ön elemeler filan. Biz de bunları destekleyen şekilde konuştuyduk. Samspor'un kararı netti. Pazartesi günü tüm kulüpleri TFF Başkanı İbrahim Başkan aradı. Her kulübe sordu. Yani ne istiyorsunuz? Biz açık ve net dedik. Orada Kulüpler Birliği'nde de söyledim. Şimdi de söylüyorum. Samspor'un duruşu netti. 12 artı. Artı da dedik ki biz en kötü 2, en iyi de 5 olur dedik. Biz 2 ile 5 arasında her şeye razıyız ama 12 artı olsun dedik. Bunu ertesi gün Kulüpler Birliği sekreteri de sordu bizi arayıp. Orada da söyledim. Sizin dediğiniz gibi işte yani bu YouTube kanalları bir acayip. Kimse kimin ne yaptığını bilmiyor. Ortalık karışsın. Samspor Başkanı Yüksel Yıldırım'a işte sallayalım. Ortam yaratalım diye. Bu 5 kulübün içinde Samspor'un adını da koymuş bir tanesi. Geçen gün bir arkadaş gönderdi, hatırlamıyorum şimdi, bakmam lazım kim söylemiş diye, ama orada açık açık söylüyorlar tartışırken yabancı oyuncu şeyini. Bu 5 kulüp içinde Samspor'un adını da geçiyor. Ben buradan tüm Türkiye'ye söylüyorum, Samspor'un bir duruşu vardır. Yüksel Yıldırım'ın ağzından çıkan nettir, omurgalıdır, asla o oynamaz. Duruşumuz 12 artı neyse oydu, 2 ile 5 arası, ama 10 artı 4 oldu. Biz oturup ağlamayacağız çünkü biz çalışmalarımızı ona göre de yaptık. Ama ne olacak, transferimiz az olacak 10 artı 4'te, çünkü kontenjan dolu.
14: Sayın Başkan, bu kuralın değişme ihtimali var mı şu anda? Herhalde yok diye biliyorum. Yani daha değişmez herhalde bu kural.
13: Allah, TFF öyle bir söyledi ki aynı Kur'an-ı Kerim'in ayeti gibi oldu. Değişmez gibi oldu. Umut kesildi ama yani ölmeyen candan biliyorsun şey.
14: Umut kesilmezdi de.
13: Evet. Yani ben bilemiyorum ama zor. Allah büyük kulüplerin yardımcısı olsun diyeyim. Niye diyorum? Çünkü bunların dördü de Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecekler. Ve gerçekten Avrupa'da başarılı olacaksak onların da rakiplere göre iyi transfer yapması lazım. Çünkü hakikaten geçen sezondan yapılmış bazı hatalı transferi olan kulüpler var. Bunları düzeltmek istiyor yeni gelen yönetim. Zorlanıyor tabii. Göndermek çok zor. Almak ayrı bir zor. Rekabet var. Rakamlar bu sene daha da yükseldi. Geçen seneye göre Euro bazında. Kulüplerde para yok. Herkes yani sıkıntı içinde. Bir de sezonu erken açtılar. Erken başlayacakları için Avrupa'da. Onların işi biraz zor gibi gözüküyor. Eğer sonradan değişirse de bu değişikliğin onlara ne kadar faydası yapacak? Bu sefer de bu tartışılır. Kardeşim niye baştan yapmadınız da şimdi yapıyorsunuz? Biz elendikten sonra mı diyecek eğer elenirse bir tanesi mesela? Bu da kötü. Onun için ben zannetmiyorum artık bu iş bitti. Yani TFF şeyi kapadı bu mevzuyu 10+4. Herkes ona göre devam edecek. Yani üzgünüm ama böyle gözüküyor. Benim gördüğüm bu yani.
14: Sayın Başkan, az önceden bir şey söylediniz. Aslında burada da konuk aldığımda yine bazen sohbet ettiğim başkanlar da oluyor. Kulüp başkanları, Anadolu kulüplerinde özellikle. Hemen hemen hepsinde ciddi bir mali kriz var. Kaynak bulmakta zorlanıyorlar. Sponsor bulmakta zorlanıyorlar. Bu iş daha ne kadar böyle devam edecek? Ne dersiniz?
13: Sonsuza kadar. Yani eskiden de böyleydi. Yani işte görüyorsunuz Malatya Spor küme düştü, yeni Malatya geldi, sonra bir daha şimdi gitti, yepyeni Malatya mı olacak yani? Hani espri yaparak söylüyorum, beni yanlış anlamasınlar, yani düzelmiyor bu. Ne yaparsanız yapın, eğer şehirler sahip çıkmıyorsa bu kulüplere düzelmiyor. O zaman ya kulübün kapısına kilidi vuracaksın, tamamen kapayacaksın madem istemiyor. Şimdi biliyorsunuz bizim hep söylenen futbolda ya işte siyaset futbolun içinde, mecburen siyaset futbolun içinde oluyor. Çünkü kulüp başkanları yani seçiliyorlar orada kongrede. İlk iş gidiyor belediye başkanına, valiye, milletvekillerine, efendim işte beni siz desteklediniz ya da seçildik, işte bize destek verin, para yok. Kimsenin kendi parasını koyma gibi bir niyeti yok. Gidiyor, istiyor. Şimdi siyaset para verince o zaman işte başka yöne gidiyor futbolda. Yani şu ya hocayı söylüyor, ya oyuncu şunu söylüyor, ya işin içine karışıyor. Ondan sonra da bir şey oldu mu siyaset çekilince bu adamlar sudan çıkmış balık gibi oluyor. Para yok, destek yok. En kolay şey istifa edip gidiyor. Başka biri geliyor yerine. O gidiyor, biri geliyor, bir bakıyorsun olan kulübü olmuş, olan zavallı taraftarı oluyor. Sonra o taraftar yani o şehrinin arması için, rengi için yani yaz kış demeden takımın peşinde koşuyor. Bakın takım yok oluyor filan. Yani bunu düzeltmek böyle çok zor. Onun için doğrusu İngiltere'deki aşağı yukarı model. Yani becerenler kulüplerin sahipliğini satıyorlar, birilerine veriyor. Alan artık o kulübün sahibi, hissedarı oluyor. Ondan sonra parayı koymakta hükümlü, koyamazsa zaten o da bırakıyor gidiyor. Yani şeyinde değil. Türkiye'de de işte en basit işte ne oldu mesela, geçen de bir Kasımpaşa'da sahiplik değişikliği oldu, bu TMSF'ye düştü. TMSF'den tekrar şimdi Cemil Kazancı Bey takımı aldı. Şimdi Turgay Ciner vardı.